0: Bu açıklamanın ardından bu konunun peşine düştük. Burada ne kastediliyor? Cumhuriyet Halk Partisi neye hazırlanıyor? Şimdi şöyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi grup yönetimi tarafından partinin ihtiyaçları için milletvekili maaşlarından aidat adı altında bir para kesiliyor. Bu her zaman olan bir şey. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmadan önce, yani yeni partiyi kurmadan önce, grup başkanı sıfatıyla bankaya yazı gönderdi ve o yazıda milletvekili aidatlarının yeniden vekillerin hesabına yatırılmasını talep etti. Yani şu söyleniyor: biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden zaten ayrılacağız, yeni parti kurulacak, bu aidatlar da CHP kasasında kalmasın. Bu şekilde bir hamle yaptı Özgür Özel. Tartışmada şurada başlıyor: bankaya gönderilen yazıya milletvekillerinin acil işlemler için boş kağıda attıkları imzalar da eklendi. Şimdi milletvekilleri boş kağıda neden imza atıyor? Bazen malum Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne bazı konularla ilgili itirazlarda bulunabiliyor. Bu itirazlarda bulunurken Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin de imzası gerekiyor. Bu imzaları acil bir durumda toplanması tabii ki kolay değil ve hatta belki de mümkün değil. Bu nedenle milletvekillerinden boş kağıda imza alınıyor. İşte bu imzalar milletvekillerinin rızası dışında bankaya gönderildiğini ifade ediyor Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Bu nedenle de bir suç duyurusu hazırlığı var. Barkoyu da arkadaşlar ekranlara getirdim. Şimdi gerekçe de şöyle ifade ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi kaynaklarından edindiğimiz bilgi şöyle: gerekçede gerek kanun gerekse yönetmelik hükümlerine göre aidatların iadesi yönünde bir karar alınması ve işlem tesis edilmesi mümkün görünmemektedir diyor. Tabii bunu kanuna dayandırarak ifade ediyor CHP kaynakları. Dolayısıyla bir siyasi partinin veya parti faaliyetlerine tahsis edilmiş bir kaynağın parti üyelerine veya milletvekillerine kişisel bir kazanç, gelir veya kar payı niteliğinde dağıtılması açıkça kanuna aykırı bir uygulamadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Başkanlığı'nın 23 Nisan 2026 tarihli ve 949 sayılı yazısı açıkça hukuka aykırıdır diyor Cumhuriyet Halk Partisi ve bu imzaların Anayasa Mahkemesi başvurularında kullanılmak üzere önceden verilen imzalar olduğu şüphesizdir. Yani başka bir amaçla verilen imzaların ve güvenin açıkça kötüye kullanılması söz konusudur. Yazıda 138 milletvekilinin imzası bulunmasına rağmen IBAN listesine 100 milletvekilinin IBAN'ı bulunmaktadır. Sonuç olarak iade işleminin dayanağı olan Grup Genel Kurulu kararı açıkça kanuna aykırıdır ve iade talebi toplu dilekçe de açık imzayla güvenin kötüye kullanılması yoluyla oluşturulmuş sahte bir evraktır diyor Cumhuriyet Halk Partisi. İşte bu hukuki gerekçeleri göz önünde bulundurarak parti aidatlarının yeniden talebiyle ilgili yeni parti genel başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Bu kulis bilgisini paylaşarak başlayalım. Zafer Şahin, sizinle başlayalım. Böyle bir durum var. Uzun süredir de aslında tartışılan bir konuydu. Bir hamle gelecek Cumhuriyet Halk Partisi'nin, öyle görünüyor. Ve hatta bugün CHP'li bir kaynağıma sorduğumda dosyaya bakıyoruz, gereğini yapacağız dedi.
1: Şimdi İlter, tabii önemli bir kulis bilgisi. Bir taraftan sen anlatırken ben şunu düşündüm. Yani bu ülke şu an dünya, Türkiye nasıl bir gündemle meşgulken orada neler oluyormuş? Hani tırnak içerisinde bu nitelikli dolandırıcılık olarak bile tabir edilebilen edilebilecek bir durumla karşı karşıyayız. Yani Anayasa Mahkemesi'ne itiraz başvurusu için toplanan imzalarla partinin kasasındaki paranın bir yerden başka bir yere aktarılması hadisesi çok enteresan. Gerçekten Türk siyasetinde ikinci bir örneği var mı? Ya birbirleri için en ağır hakaretleri dile getirdiler. İşin bir de başka boyutu var. Bugün ben de görüştüğüm bir haber kaynağından edindiğim bilgi, yaklaşık 350 milyon liralık bir paranın bir şekilde CHP'nin kasasından har vurup harman savulduğuna dair CHP'lerin iddiaları var.
2: 350 milyon.
1: Öyle diyorlar. Yani bir iddia olarak bunu gündeme getiriyorlar. Şimdi partinin hazineden aldığı hazine

0: Yardım olarak aldığı paraya da bir bakmak lazım. Ama hazin, yani kameralar önünde işte söylenen sözler, verilen vaatler, Türkiye gündemine ilişkin yapılan eleştiriler, hepsi bir tarafa, perde arkasında büyük bir para kavgasının yaşandığını görüyoruz biz. Ya bu da dediğim gibi tırnak içerisinde hani resmen milletvekillerinin, milletin temsilcisi olarak görev yapan isimlerin imzaları üzerinden bir hukuksuzluğun yaşandığını gösteriyor.
1: Vardı bu konu.
0: Türk siyasetinde de ikinci bir örneği sanıyorum yok. Yani bugüne kadar herhalde hiç kimsenin aklına böyle bir yöntemle partinin kasasını boşaltmak, eğer iddia doğruysa diye hala biz bir pay bırakalım, bir ihtiyat payı bırakalım. Bu ikinci bir örneği olmayan tuhaf bir gelişme.
1: Şöyle, yeni parti cephesi diyor ki yani bu aidatlar hani milletvekillerinin maaşlarından kesildi. Milletvekilleri de bizimle birlikte yeni partiye geçecek. Para orada kalmasın öyle, diyor ama...
2: Kurumlar öyle hukuka yönetilmiyor. Öyle Ahmet Ağa'nın cebi gibi yönetilmiyor bu işler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliği varken kanuna göre grup kararı alınaraktan çıkartılmış bir karar bu.
1: Bu hukuka aykırı olduğu söyleniyor.
2: Hukuka uygun olarak para toplanabiliyor. Hı hı. Ve bu paranın nasıl üleştirilebileceğini de grup kendisi belirliyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliği devam ederken toplanmış paraların, Cumhuriyet Halk Partisi kapanmıyor, kapatılmıyor. Varlığını devam ettiriyor. Ama siz ayrılıp farklı bir partiye geçeceğiniz zaman bunu güvenin kötüye kullanımı diye nitelendirebileceğimiz boş kağıtları devreye sokaraktan milletvekillerinin hesabına aktarıp tekrardan milletvekillerinin hesabından başkaca bir bankada toplamak, hülle yoluyla güvenin kötüye kullanılması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasasının boşaltılması anlamına geliyor. Dolayısıyla kurumun varlığı devam ederken Ahmet Ağa'nın, ama şöyle aklıma geldi bakın şimdi. Hatırlayın, Uşak'ta bir belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkeze ait bir arabası ne yapılmıştı? Renove edilmiş, içi donatılmış. O zamanın değeriyle 17 milyon lira gibi bir para harcanmıştı. Bu konu Özgür Özel'e sorulduğunda ne diye cevap verdi? Ya dedi, Uşak Belediyesi'nin dedi gelirleri devletten gelmiyor mu? Devletten geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti yardımları nereden geliyor? Devletten. Ha bu cep, ha o cep. Öyle devlet böyle yönetilmiyor ama. Yani anlaşılan Özgür Özel aynı acılluğu yeni parti kurulurken de ortaya koyma noktasında oldukça mahir davranmış. Çünkü ilgili kanunun ilgili maddesine baktığımda bu toplanan paranın partinin kanuni geliri olarak irat kaydedildiğini, evet, söylüyor. Eğer partinin kanuni bir geliri olduysa, partinin tüzel kişiliği de ortada durduğuna göre, ben yeni parti kuruyorum, oraya da bu milletvekilleri para verdi, ben dolayısıyla parayı önce onlara veririm, sonra onlardan tekrar alırım demek şark kurnazlığı. Tabii ben şuna dua ediyorum sevgili İlter. Allah muhafaza bu parayı market poşetine koyup meclisteki bir odada da unutabilirlerdi. Tamam mı? Allah muhafaza onu da yapabilirlerdi. En azından o yapılmamış.
1: Şöyle 2820 sayılı kanun 63. maddesi
2: tam o.
1: Burada gösteriliyor. Diyor ki madde, grup kararına İki konuda yetki vermektedir diyor.
2: Toplanan
1: milletvekili aidatının miktarının belirlenmesi ve toplanan paranın grup faaliyetleriyle parti merkezi arasındaki dağılımının belirlenmesi, bu hükümde daha önce geçerli şekilde tahsis edilmiş parti gelirlerinin milletvekillerine kar payı, tasfiye payı veya toplu aidat iadesi şeklinde geri dağıtılmasına ilişkin herhangi açık bir şey yetki bulunmamaktadır diyor.
2: O yüzden alıp onu ben bunu dağıttım diyemezsin yani. O bakkal değil orası.
1: Nebi Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Çok özür dilerim Nebi Hocam. Sadece şunu söyleyeceğim. Ya biz bunu CHP'nin parası olarak konuşuyoruz ama bu para milletin parası. Çünkü siyasi partilerin kasalarındaki paralar hazine yardımı olarak bu partilere verilen paralar. Dolayısıyla eğer ortada iddia edildiği gibi bir kayıp varsa, yüz milyonlarca liralık bir ama kayıp söz konusuysa,
2: bu milletvekillerinin ceplerinden ödedikleri aidat
0: öyle,
2: parası.
0: Öyle ama benim hani söylediğim şey şu. Sadece milletvekillerinin ödedikleri aidat değil. Yani iddia o ki 350 milyon liralık yani bir
2: başka paralar da var.
0: Başka paraların da ortadan kaybolduğuna dair bir iddia söz konusu. Şimdi bu paralar yani nasıl temin edilmiş? Sadece milletvekili maaşları üzerinden böyle bir para söz konusu olamaz. O zaman şuraya bakacağız. Demek ki hazine yardımı, hazine yardımından partiye verilen paralar da ortadan kaybolmuş.
1: Şimdi bu dosyayı inceliyormuş Cumhuriyet Halk Partisi. CHP'li bir üst düzey yetkili dedi ki dosyaya bakıyoruz dedi şu anda. Gereğini yapacağız. Sordum yani bununla ilgili bir suç duyurusu olabilir mi diye dedi ki Rusya'ya bakıp gereğini yapacağız.
2: Olabilir çünkü arşiv de yok Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
1: Bir de o tartışma
2: yani
1: var.
2: Nereye gider?

0: Dersin paranın izini sürmek için dekontları alırsın, onu alırsın, bunu alırsın, alınmış kararlara bakarsın. Nerede olur bu işler? Arşivde olur. Arşivde yok.
1: O da ayrı bir tartışma.
0: Arşivde yok tabii ki. Geriye doğru orada nasıl gideceksin?
1: Yani
0: ben araya girdim ama Nebi Hocam, evet. Kusura bak. Hocam,
2: yani şöyle, şimdi bir parti yeni isimlendirmesiyle kendisini yeni parti olarak adlandırdı. Tabii bir yeni parti değildi, kadro taşımalı. Yani CHP'deki kadroların bir kısmının işte yeni bir parti adı altında örgütlenmesiydi. Şimdi ne beklersiniz bir parti kurulduğunda? Yani toplumun önüne yeni bir siyaset tarzı, yeni bir siyaset iklimi, yeni bir yüzle, yeni bir söylemle çıkarsınız. Parti kurulmasından itibaren CHP'deki kendi dönemlerindeki bütün krizleri aslında yeni partiye de taşıdılar. Yani neyi taşıdılar? Mesela ilk günden itibaren isim krizi konuşulmaya başlandı. Yani daha işte Yenilik Partisi ile benzer bir isim konduğu için işte mahkemelere düştüler ilk günden. Diğer taraftan şimdi özellikle CHP'nin içerisinden hem maddi kaynakların hem işte milletvekillerinden toplanan aidatların yeni partiye aktarılması. Şimdi Türkiye'de iddiası olan bir parti böyle bir şey yapmaz. Yani bu ben yaptım oldu mantığı ile yapılabilecek bir şey değildir. Yani partiler, düşünün, yeni kurulduğunda bir heyecanla kurulur. Yeni programlar açıklar. Yeni yüzlerle ortaya çıkar. Ama yeni parti böyle bir şey yapmadığı gibi tamamen CHP'deki o bütün yaşanan krizleri de yeni adı altında oraya taşıdı. Yani çoklu krizlerle malul bir parti. Şimdi toplum, seçmen partileri karşılaştırır. Der ki işte programlarını karşılaştırır, Türkiye vizyonlarını karşılaştırır ve bunun üzerinden belirli notlar verir. Yani o not nedir? Ya kendi krizini yönetemeyen ya da kendi milletvekillerinin aidatlarını bile başka işler için verdiği imzaları kullanarak geri çektiğinizde bunun bir gün açığa çıkacağını ve kendi partinizi zor durumda bırakacağını düşünmeniz lazım.
1: Niye ama düşünülmüyor hocam?
2: Çünkü şimdi burada
1: CHP diyor ki bu,
2: ya şöyle, bu meselenin aslında
1: sahte evrak,
2: büyük ihtimal bir programında konuşuruz gelecekte de Türkiye'de toplumsal muhalefetin istismarı diye bir şey var. Yani şöyle, o kadar özgüvenli bir yerden bakıyor. Ya Türkiye'de bir toplumsal muhalefet var iktidar karşıtlığından. Bunun işte yüzdesi şuraya çıktı. Bizim ne yapıp ettiğimiz çok da önemli değil. Yani ne yaparsak yapalım orada zaten bizi destekleyen bir kitle var diye oradaki gerçekten seçmeni de istismar eden bir siyaset tarzı bu. Bu siyaset tarzı da maalesef giderek böyle bir içi boş özgüveni de getirdi. Yani önce CHP işte yerel yönetimlerdeki belirli siyasi kariyer hedeflerine feda edildi. İşte İstanbul'daki rant, lojistik imkanlar kullanılarak Türkiye'de bir siyaset dizaynı yapılmaya çalışıldı. Onun üzerinden de Türkiye'nin işte en köklü 100 yıllık partisi bir şekilde krize sürüklendi ve oradan da yeni bir parti ortaya çıktı. Yani bu yeni partide şöyle düşünüyor, ya Türkiye'de zaten CHP'ye %20 oy veren bir kitle vardı. Bu işte belki toplumsal muhalefetle birlikte %30'a çıktı. Biz bunun yarısını alsak zaten Türkiye'de siyaset olarak kalırız. Ama bu gerçekten toplumsal muhalefetin istismarı olarak açıklanabilecek bir durum. Yani siz belediyelerle rüşvet, irtikap vesaire bunları dikkate almıyorsunuz ya da bunu perdelemeye çalışıyorsunuz. Diğer taraftan yeni bir parti kuruyorsunuz, isminden tutunuz da başka birçok muvazalı işlere karışıyorsunuz ve bu da toplumda tartışıldığında iyi de yani bu, ne var ki bunda gibi böyle bir meseleyi görmezden gelen, etrafını dolaşan bir siyaset tarzı var. Şimdi bu siyaset tarzı tabii ki sürdürülebilir bir şey değil. İyi Parti açısından, yani isminden tutunuz da maliyesine kadar
1: yeni böyle parti bir, açısından
2: tabii yeni parti açısından böyle bir yola devam ettiğinizde bu bir yere kadar da gitmez, bir yerde tıkanır zaten. Siyasal partiler şöyle bir şeydir, mutfakları olur. bir parti kurulacağında programını yazar. Mali sorumluluklarını, yükümlülüklerini, maliyesini nasıl, işte nereden para toplayacağı, bağışların nereden geleceği, bunlar tek tek ortaya konur. Orada hukuki işleri olur partinin ve neyin hukuka aykırı, neyin hukuka aykırı olup olmadığını net olarak çerçevelendirir, ortaya koyar. Şimdi bunlar yapılmadığı için eğer bir partide herkes sadece kendi siyasi kariyerini hedeflerse bu tür işler olur. Yani işte ya yap gitsin, kimi uğraşacak falan. Şimdi olan budur aslında.
1: Da benzer bir durum, evet, olmuştu aslında.
3: İlter, ya şöyle, bu konuyu geçmeden şimdi Faik Öztürk CHP'nin grup başkanı, evet, dün mesela yaptığı açıklamada bence şu soruyu soruyor. Diyor ki hesap şifrelerini neden vermiyorsunuz? Ya o kadar enteresan bir durumla karşı karşıyayız ki. Şimdi yeni bir parti kurmuşlar, CHP'den ayrılmışlar ama CHP'nin hesap şifrelerini CHP'nin yeni yönetimine vermiyorlar. Yani orada sadece bu milletvekillerinin maaşlarından aktarıldığı söylenen 5 milyon liranın ötesinde bir hesaplaşma var. Bu bize bunu gösteriyor.
1: Yani Özgür bu... Özel şöyle bir yanıtı oldu. Yani CHP şifreyi istiyor. Kemal, bu anket üzerinden başlayan bir tartışmaydı aslında. İşte evet, Cemil Tugay doğru aday değildi diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel de dedi ki anketlerde birinci çıktığı için biz kendisine aday gösterdik. Daha sonra tekrar Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki partide böyle bir anket yok.
3: Ya,
1: ve ardından güzel. Özgür Özel dedi ki anket bulutta, bulut.
3: Bulutta işte.
1: Bulutta dedi. ve gayrimeşru oldunuz yani siyaseten.
3: Bulutun şifresini vermiş mi?
1: Şifreyi vermiyor Özgür
3: Bey. Onun şifresini
1: gayrimeşru olduğunuz için, siyaseten bir yorum. Bak, gayrimeşru olduğunuz için size şifreyi vermiyoruz
3: ya
1: dedi.
3: Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Şimdi maalesef hani burada CHP'nin hakkını da hukukunu da dile getirmek gerekiyor. Şimdi öyle söyleyeyim, yani resmi olarak partinin bir yönetimi var ve siz bu partinin hesaplarına ilişkin şifreleri vermiyorsunuz. Ve bunu da diyorsun ki sen gayri resmisin. Ortada yargı kararı var. Yargı kararıyla geldi değil mi bu CHP yönetimi? Yani bu, ben yargıyla tanımıyorum diyor. Bak bir şey söyleyip bırakayım sana. Özgür Bey'in döneminde CHP'nin mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı kimdi? Özgür Karabat'tı değil mi? Şimdi şifreleri biliyor. Peki kişilerle uğraşmak değil. Özgür Karabat kim? Özgür Karabat, hani bu İstanbul'da sürekli belediye otobüsleri yanıyor ya İlter. Biliyorsun sürekli belediye otobüsü yanıyor. Ve istatistiğini çıkartmışlar. 2019-2025 döneminde neredeyse ayda bir belediye otobüsü yanmış. Neden yanmış? İETT garajında çalışan bir ustayla konuşmuş gazeteciler. Adam diyor ki otobüslerin bakım ve onarımında yeni parça değil, eski çıkma parçalar kullanılıyordu. Peki otobüslerin bakım ve onarım işleri kime verilmiş? Bir şirket, ismini burada anmayayım. Bu şirkete 5 yılda İlter 21 milyar liralık ihale vermişler. 38 ihalede.
4: O zamanki para değerlerine.
3: Tabii 38 ihalede 21 milyar liralık ihale vermişler. Yaklaşık 22 milyar lira. Özgür Karabat bu şirketin mali müşaviri. Bak. Şimdi 22 milyardan bahsediyoruz. 21 küsür milyar lira. Şimdi bu kişi, yargının konusu artık bu iş. CHP'nin o dönemki mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Şu an yeni partide de sanıyorum yine bu para işlerine on bakıyor. Herhalde öyledir. Şifreler yok ortada. Yani her yerden dökülüyor. Evet, bir taraftaki yolsuzluğu konuşurken diğerini de görmemiz gerekiyor. Şimdi sabah akşam çıkıyorsunuz, fon vurgunu diyorsunuz, fon skandalı diyorsunuz. Kardeşim, herkes bu işin içinde kim varsa ortaya çıkmasını istiyor. Öyle değil mi? Evet. Cumhurbaşkanından tut, Adalet Bakanı'na, Hazine Maliye Bakanı'na, herkes diyor ki biz bu işi çözeceğiz. Kimseye bu konuda bir iltimas geçilmeyecek. Ya siz daha bu Özgür Karabat'a İETT'nin otobüslerini soramıyorsunuz. Oradaki 22 milyar liralık zararı soramıyorsunuz. Ondan geçtim, o zararı sormadığın için bugün CHP'nin kasasındaki kimi iddialara göre 350 milyon, kimi iddialara göre vekillerden toplanan 5 milyon lira. Evet. Bunun hesabını soramıyorsun.
1: Şimdi arşiv demişken Yusuf Hocam, sizin, evet, de Barko'ya geçelim.
5: Olur.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arşiv tartışması da var. Bu arşiv tartışmasıyla ilgili şöyle...
5: Tabii, buyurun.
1: Buyurun hocam. Bu konuyla ilgili de gelen açıklamalar var. Oldukça ses getiren açıklamalar. Evet. Şimdi CHP yeni parti hattında arşiv krizi diye bir başlık. Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi bu neyle başladı arşiv krizi? Onu hatırlatalım. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye transferiyle birlikte başlayan bir tartışma bu. Neden başladı? Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki Cemil Tugay doğru bir aday değildi. Ve hatta Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Cemil Tugay'ın aday gösterilme sürecini anlatan bazı yetkililer de işte Cemil Tugay değişimcileri yani Özgür Özel'i desteklediği için aday gösterildi şeklinde bir yaklaşım vardı. Kılıçdaroğlu dedi ki Cemil Tugay

0: doğru aday değildi. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel'den yanıt geldi. Dedi ki anketlerde birinci çıkıyordu. O nedenle aday gösterdik. Bunun üzerine de CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu anketi sordu. Partide öyle bir anket yok diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ve Özgür Özel'in yanıtı oldu. Anket bulutta, yani elektronik sistemde ve gayrimeşru olduğunuz için şifreyi vermedik diyor Özgür Özel. Bir sayfa daha var, onu da aktaralım şimdi. CHP Grup Başkanı Faik Öztürak'tan Özgür Özel'e yanıt geldi. Bulut'un şifrelerini giderayak parti yönetimimize devretmediklerini itiraf ediyorlar. Siz suç işlemişsiniz diyor Faik Öztürak. Ali Haydar Fırat da yine konuştu. CHP İletişim Koordinatörü. Partinin arşivi yok. Niye yok? Çünkü arkadaşlar bunu çaldılar dedi. Daha sonra bu tartışmadan önce de Faik Öztürak'ın bir açıklaması vardı. Seçimleri işaret ederek dedi ki milletimiz Atatürk'ün partisine sahip çıkacaktır. En ufak bir şüphemiz yok dedi. Özgür Özel yanıt verdi. O binadan Atatürk'ün mirasını alarak hep birlikte, hep beraber çıktık dedi. Arşiv tartışması da böyle başladı. Siz nasıl değerlendirdiniz?
1: Yani ilk şeye geri gelelim, bir önceki sayfaya. Zaten bu kadar konuşmanın özeti Özgür Özel'in şurada yaptığı açıklamada ne demek istediğimizi çok net bir şekilde özetliyor. Ne diyor? Anket bulutta, yani elektronik bir şekilde depolanıyor. Gayrimeşru olduğunuz için bunu size vermiyoruz. Bu zaten bir deli dumrul hikayesi. Yani bunu normal hukukun üstünlüğüne inanan, bunu tanıyan hiç kimse bu şekilde davranmaz. Laf başı geldiğinde, konu konuşmaya geldiğinde hukukun üstünlüğü, laik, sosyal, demokrat, hukuk devleti falan, al hukuk devleti. Sen gittin ayrı bir parti kurdun, ayrı bir tüzel kişilik oldun ve çıkmış olduğun partinin arşiv kayıtlarını vermiyorsun. Nedir peki arşiv? Önemi neden vardır? Arşiv stratejik aklın aktarılması, evet, ve geçmişe ışık tutulabilmesi için en önemli hususlardan bir tanesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde idare ettiğiniz dönemde arşivde neler saklanıyordu ki Bulut'un şifresini de alarak gitmek durumunda kaldınız? Herkesin aklına gelmesi gereken sual budur. Çünkü abdestinden şüphe olmayan hiçbir parti genel başkanı arşivle alakalı bir karartmaya girişmez. Ve bu konuyla alakalı arşivin, efendim, mesela Bulut'ta da olsa, depoda da olsa anahtarını ya da şifresini vererek gider. Bir sonrasına gelelim. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden sıkça görmeye alışık olduğumuz bir cevap geliyor. O binadan Atatürk'ün mirasını alarak hep beraber çıktık. Yani arşivin anahtarı da Atatürk'ün bize mirası. Biz bu mirası da alıp gittik. Nereye geldik yine? Bu kadar tartışılan konuların üzerine Atatürk tülünü örttüğünüzde dokunulmazlığını, konuşulmazlığını, soruşturulmazlığını elde etmiş oluyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait paraların nerede olduğu bilinmediği ya da hülle yoluyla bilmem nereye aktarıldığı, arşivle ilgili bulutta saklanan, elektronik bir ortamda saklanan şeyin şifrelerinin verilmediği bir anlayış tabii ki milletin takdirine, sadece yargının takdirine değil, milletin de takdirine. Yani yarın bir gün düşünün, Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak cumhurbaşkanlığını kazandığını ve bu ülkede 10 yıl cumhurbaşkanlığını yaptığını ve seçimlerin hile içerdiği gerekçesiyle de cumhurbaşkanlığının bütün kaydının bir şekilde cebe koyularaktan şifresi oradan ayrıldığını düşünün. Böyle bir devlet olamaz. Böyle bir devlet anlayışı da olamaz. Böyle bir devlet adamlığı zihniyeti de olamaz. Ama bakın, bu bizi nereye götürmeli? Bu bizi şuraya da götürmeli. Hatırlayalım, hocalarım da hatırlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yapıldığında, seçimler iptal edilip tekrarlanma, evet, kararı alınmadan evvel ilk yapılan iş, daha koltuğa oturur oturmaz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arşivlerinin bir hard diske depolanması ile ilgili bir talimat verildi. Hatırlayalım bunu. Evet. Ve bu yargı kararıyla durdurulabildi. Yargı kararıyla durdurulabildi. Konuyu bulandırmak için birçok şey anlatılıyor ama neyin ne olduğunu biliyoruz. Şimdi bunları biz A Haber'in ekranında anlattığımızda Ekşi Sözlük isimli kanalizasyon çukurunda hala yazıyor. A Haber'de diyor, şu an diyor canlı yayında kalkmış Yusuf Alabar'da bu türden bilgilerin hard diske kopyalanmasının nasıl güvenlik açığı oluşturacağına dair masal anlatıyor. Masal, tabii masal. Norveç'e giren arabalar etraftaki güvenlik kameraları vasıtasıyla NATO'nun bütün binalarının arşivlerini, şeyini çıkartmış. Üç boyutlu mimarisini çıkartmış. Lafı şuraya getireceğim. Ya kardeşim, İstanbul Belediyesi'ni alıyorsunuz. Backup'tan bahsetmiyorum. Yedekleme ayrı bir şeydir. Burada yaptığımız

0: da haberin bilgi işlemi yedekliyor. Evet. Ama onun için özel çaba sarf etmezsin. Sistem saat 2'de bankalarda olduğu gibi 3'te neyse otomatik yedekler ve yarın bir şey olduğunda oradan çıkartabilirsiniz. Bizim yayınımızın önemi var da Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye'ye iktidar olma namzeti olan bir partinin arşivlerinin önemi yok mu?
1: Atatürk'ün... Sadece Özgür Özel dönemine ait arşiv bilgileri yokmuş.
0: Tamam, ne kendi, güzel.
1: Evet.
0: Yani ne, işte bu Özgür sizin Bey aklınıza kendi... ne getirir bu? Sizin aklınıza birileri tarafından kurcalanmaması, öğrenilmemesi gereken hususlar olduğu aklına gelir. Ben şunu da o zaman söyleyebiliriz. Eğer siz şifreyi vermiyorsanız insanların aklına 50 türlü desise, şüphe, endişe getirebilirsiniz. O zaman o buluttan o şifreler açılıp belki de temizlik yapılıyor o zaman. Mı?
1: Şimdi Ali Aydar Fırat'ın açıklaması da oldukça konuşuldu.
0: Net söylemiş o ismini. O kediye kedi demiş Ali Aydar Fırat.
1: Partinin arşivi yok. Niye yok? Çünkü arkadaşlar bunu çaldılar. Yani en net açıklama. Tabii. Belki de CHP adına. Tabii.
0: Yani şu çok önemli bir konu. Bunu parti yönetiminde yapanların belediye yönetimlerinde, ülke yönetmeye kalktıklarında olayı nereye vardırabileceklerini kestirmek gerçekten oldukça güç.
1: Sanki Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında seçim sürecine kadar, o döneme kadar bu tartışmalar devam edecekmiş gibi.
0: Tamam, devam edecekse o zaman bu kendi aralarındaki tartışmanın yükünü, bagajını tutup da iktidar partisine ya da yargının üzerine yüklememeleri lazım. Açıkça görüyoruz, iki partinin kendi arasında bir iktidar mücadelesi veriliyor. Bu iktidar mücadelesini cambaza bak taktikleriyle aslında biz kavga ediyoruz. Hele bir sorun, neden ediyoruz? Neden ediyorsunuz? Çünkü saray böyle istedi falan gibi açıklamalarla geçiştirilebilecek bir şey olmadığının en güzel kanıtı burada.
1: Böyle nereye varılacak Yusuf Bey? Yani CHP'den çıkmış bir yeni parti
0: ya şöyle,
1: sürekli kendi aralarında...
0: Eğer bu ülkede hukuk vermesi gereken kararı acil, adil, acil bir şekilde verirse bunun varacağı yer çok kolay olur. Ama siz hukukun verdiği kararı yarın bir gün deseniz ki bundan dolayı sizinle ilgili ceza davası başlıyor. Siyasi partiler baskı altına alınıyor gibi buradan da bir tekerleme çıkartılırsa ve bundan da geri adım atılıp ya aman ne iş yapıyorlarsa yapsınlar denirse bu iş uzar, uzadıkça da ülkenin hukukun üstünlüğü kavramına halel getirir bu türden davranışlar.
1: Evet. Zafer Şahin, siz nasıl değerlendirirsiniz? Açıklamalar ortada, her iki taraftan, hem CHP tarafından hem de Yeni Parti tarafından yapılan açıklamaları ekranlara getirdik. Sözler bu şekilde. Bu nereye gidecek, bu arşiv meselesi?
2: Valla şimdi sizi dinlerken bizim çocukluğumuzda bir tekerleme vardı. Komşu komşu hu diye.
0: Ya,
2: şimdi o ne diyordu? Diyordu ki su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağ kaçtı. Dağ nerede? Yandı bitti, kül oldu. Yani yüz küsür yıllık bir siyasi partinin arşivinin bulutta olduğunu söylüyorlar. Şimdi bulutun ne olduğunu aslında belki biraz açmak lazım. Yani diyor ki ben bir fiziksel donanıma gerek duymadan bir teknoloji vasıtasıyla arşivimi saklıyorum. Onun şifresini de vermiyorum. Ya koskoca bir siyasi partinin şifreleri, hesap şifreleri, arşivi, internet tabanlı bir depolama bulut teknolojisinde saklanır mı? Yani onun nasıl güveneceksin? Değil mi? Partinin bir arşivinin olması lazım. Yani demek ki her şey yanmış bitmiş, kül olmuş. O komşu komşu hu tekerlemesinde olduğu gibi vahim bir durum. CHP açısından gerçekten vahim. Yeni Parti açısından daha da vahim bir durumla karşı karşıyayız. Ben hep şu noktadan yaklaşıyorum olaya. Ya hani zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ya, ülke yönetiyoruz, ülke, devlet yönetiyoruz, devlet diye. Şimdi böyle devlet idaresi olur mu? Yani yarın öbür gün oldu da iş başına geldiniz, devletin sırlarını ya da devletin arşivini de bulut teknolojisine yükledik, bizden sonra gelene vermeyeceğiz mi diyeceksiniz? Ya da şimdi ne konuşuluyor gündemde, hocam birazdan anlatır, Mekke ittifakı konuşuluyor, savaşın ayak sesleri duyuluyor. Bizim muhalefetin gündeminde ne var? Benim hesaplarımı sen boşalttın. Hayır, boşaltmadım. Şifreyi veriyorum, şifreyi vermiyorum. Bak Kemal Bey ne diyor? Anket yok diyor. Ortada anket yok diyor. Ben sana söyleyeyim, niye bunu söylüyor biliyor musun? Olmayan anketlere para aktarılmış demeye getiriyor. Bak yani bu onu gösteriyor. Çünkü maalesef Türkiye'de işini iyi yapanları, ahlaklı yapanları ayırıyorum. Bu anket sektörü maalesef bir siyasi partinin, bazı belediyelerin bu tip parasal faaliyetleri için kullandığı bir enstrüman haline gelmiş durumda. Yani Kemal Bey aslında orada onu söylüyor. Böyle bir anket yok diyor. Özgür Bey ne diyor? Siz diyor yasa

0: olduğunuz için biz size diyor şifreleri vermedik. Ya daha buradan çok malzeme çıkar. İleride de siyasal bilgiler fakültelerinde, siyaset tarihi derslerinde bunlar konuşulur, anlatılır. O kadar vahim bir durumla karşı karşıyalar.
1: Siyaset tarihi deyince hocama dönelim evet. Hemen. Şimdi, hocam siz nasıl şöyle, görüyorsunuz bu tabloyu?
2: Arşiv meselesi deyince burası önemli çünkü Cumhuriyet 100 yıllık bir parti ve arşiv önemlidir Türkiye'de tarihçiler açısından, siyaset bilimciler açısından. Yani aslında Türkiye'nin tarihini okurken de hatta işte 10 sene önceydi işte yeni belgeler çıktı belirli bir prosedüre göre açıldığı için arşivler. Oradan birçok şeyi geçmişe yönelik olarak hem Türkiye tarihiyle hem CHP tarihiyle öğrendik. Şimdi meselenin bir tarafı bu ama burada giden yeni partililer giderken şöyle diyorlardı CHP ile ilgili. Ya burası Mustafa Kemal Paşa'nın kurmuş olduğu bir parti. İşte yıpranmasını istemeyiz ya da kurumsal tamam işte Kemal Kılıçdaroğlu'na karşıyız ama diğer taraftan baba ocağı vesaire vesaire diyorlardı. O zaman şimdi yeni parti açısından hem bir taraftan Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu parti Cumhuriyet'le yaşıt bir parti diyeceksiniz hem de bu partinin işte oluşan kendi içerisindeki arşivini, kurumsal yapısını vesaire. Bunlarla ilgili de çok belirli bahanelerin arkasına saklanarak oradaki sürekliliğe helal getireceksiniz. O zaman burada çok da hani CHP'nin 100 yıllık işte Cumhuriyet'le yaşıt bir parti ya da Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu bir parti olarak sizin bu söylemlerinizin de çok bir karşılığı yok gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani arşiv önemlidir. Arşivde her şey geleceğe taşınır ve partilerin arşivi de sadece partilerden ibaret değildir. Çünkü partiler bir devletin hem demokrasi tarihi açısından hem siyaset tarihi açısından çok önemli işlevleri vardır ve partilerin yapıp ettikleri üzerinden, söylemleri üzerinden, tutanakları üzerinden biz geriye yönelik olarak çıkarımlarda bulunuruz. Dolayısıyla bir arşiv deyip de geçmemek lazım. Tabii burada meselenin bir tarafı bu. Diğer bir tarafı şu, büyük ihtimal bu aday belirleme süreçlerinde hem yeni parti açısından hem CHP açısından herkes her şeyi biliyor. Yani herkes oradaydı. İşte İzmir'in de nasıl belirlendiği, bilmem Antalya'nın da nasıl belirlendiği, Bolu'nun da nasıl belirlendiği, İstanbul'un da nasıl belirlendiği belli. Dolayısıyla da orada yerel yönetimler üzerinden ortaya çıkan, İzmir özelinde söylemiyorum tabii ki, bazı sorunlar olunca tabii bu şeye dönüştü. Adayı kim belirledi? Bunun sorumlusu Antalya'nın sorumlusu kimdir? Bolu'nun sorumlusu kimdir? Uşak'ın sorumlusu kimdir? Diye kendi aralarında böyle bir sorumluluğu birbirlerine yıkma.
1: İşte arşiv de tam oradan başlıyor hocam, arşiv tartışması.
2: Tabii ki.
1: Herkes bunu biliyor ama resmi kayıtlarda bunun ortaya konulması gerekiyor.
2: Hem az önce konuştuğumuz para meselesinin hem bu arşiv meselesinin bir kök nedeni var. Az önce söylediğim şeyin analizin birkaç yerini daha hatırlatıp devam edeyim. O da şu kök nedeni, burada bir tarafında siyasi kariyer hedefiyle partilerin feda edilmesi. İkinci mesele de burada toplumsal muhalefetin istismar edilmesi. Yani siz işte 2024 seçimlerine gittiğinde CHP işte zaten şuralarda kazanıyor meselesi üzerinden aday gösterdiğinizde o adaylar partinizden sonraki süreçlerde istifa ettiğinde bu tartışmaları yaparsınız. Yani mesela işte adayların parti değiştirmesi ya da AK Parti'ye geçmesiyle ilgili çeşitli tartışmalar var. Yani işte bunu bir şekilde belirli bahanelerle kendi tabanına bir argüman üretmeniz lazım. Argümanda işte deniyor ki korktular, soruşturmalar var vesaire vesaire. İyi de sizin partinizde iken bu belediye başkanları pürü paktı. Böyle savunuyordunuz. O zaman parti değiştirdiğinde hemen niye bunun bir şüpheli olduğunu söylüyorsunuz? Burada bir çelişki var. Bir. İki. Bir iki belediye başkanı yer değiştirse tamam. Yani bunu konuşmazsınız. Dersiniz ki yani bunu siyasi etik açısından tartışırsınız. Demokrasi açısından tartışırsınız. Seçmen iradesi açısından tartışırsınız. Ama bu kadar çok belediye başkanı yer değiştiriyorsa, yani CHP'de daha doğrusu İyi Parti, yeni partide ya da CHP'de kalamıyorsa burada başka bir daha büyük bir mesele var. Yani belediye başkanları diyor ki biz CHP'de kalarak ya da yeni partiye giderek seçildiğimiz illerde hizmet edemeyeceğiz diyorlar. Çünkü öyle bir...

0: asal davranış modeli oluşmuş ki yani yerelde belediye başkanı halkın oylarıyla seçiliyor ama yerelin rantının yönetilmesi, lojistiğinin yönetilmesi, belki siyasetinin yönetilmesi tamamen demokratik olmayan çıkar grupları tarafından paylaşıldığı için orada belediye başkanlar üzerinde bir baskı hissediyor. Aslında esas baskı, hani baskı deniyor ya, yereldeki ya da merkezden o belediye başkanlarına kendi istemedikleri şekilde şehrin rantının yönetimiyle ilgili baskı yaptıkları için gerçekten orada işte hizmet etmek isteyen belediye başkanları da kendi partilerinde duramıyorlar. Yani bunu Aydın'da gördük, Afyon'da gördük, İzmir'de gördük ve parti değiştirmek zorunda kalıyorlar. Yani bu CHP yeni parti özelindeki bütün tartışmalar, belki böyle başka yarın başka tartışmalar da olacak. Bunun kök nedenleri var. Bu bir zihniyetle ilgili, bu bir meseleleri ele alma biçimiyle ilgili, bu bir parti yönetiminin nasıl olduğuyla ilgili. Yani konuşulacak çok mesele var. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu döneminde, özellikle 2023 seçimlerine gidildiği dönemde, yani bugünkü yeni partideki kadroların tamamı bazı kavramları o kadar çok tekrar ettiler ki, liyakat dediler mesela. Yani işte biz o kadar liyakat falan, işte liyakat meselesini buradan tartışıyoruz. Dediler ki tüyü bitmemiş yetimin hakkı. Efendime söyleyeyim işte Türkiye'nin kaynaklarının iyi kullanılmaması. İyi de bu kadar büyük söylemleri ettiniz de ondan sonra ortaya çıkan bütün bu meselelere baktığınızda, yani bunları niye kullanıyordu? İnanmadığınız şeyleri niye kullanıyordunuz? Yani Türkiye'nin bu siyaset meselesinde ben hep şunu söylüyorum, bir seçmenin karşılaştırma imkanı var. 2019'a kadar bu karşılaştırma imkanı zayıftı. Niye? Çünkü AK Parti hem yerelde hem genelde gerçekten uzun süre iktidar olduğu için seçmenin önemli bir kısmı ya muhalefet ne diyor diye bir kulak kabarttı oraya. Ve yerel yönetimlerde de oy verdi, bir deneyelim dedi. Yani ülke genel seçimlerden önce yerelde bir deneyelim, bir görelim, yani bir karşılaştıralım. Ama 2019'dan sonra yerel yönetimlerde ortaya çıkan bu tablo gerçekten seçmen açısından da, yani birçok seçmen ya bu yerel yönetimlerdeki ortaya çıkan durumlar, eğer işte muhalefet genel seçimi kazansaydı ülke yönetimi nasıl olur diye meseleyi böyle bir aslında tam da rasyonel zeminden karşılaştırma imkanına sahip bir şekilde karşılaştırıyor. Bu partilerde, yani yeni parti ve CHP özelinde yaşananların biraz, ben böyle hep toplumsal açısından, seçmen açısından, Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye'nin siyasetinin kalitesi, çıtası açısından bakılması gerektiğini düşünüyorum ve bu tablolarda çok da iyi bir şey söylemiyor aslında. Evet. Yani hep sürekli bir kriz hali, sürekli böyle küçük gibi meseleler, ama bunlar önemli meseleler. Yani bir partinin arşivi önemlidir, bir partinin kasası önemlidir. Yani bunlarda gösterdiğiniz ihtimam, az önce Yusuf Bey de söyledi, devleti sizin yönetmeyle ilgili bir aslında size geleceğe yönelik olarak bir fikir veriyor. Ve o fikirde de insanlar gerçekten endişe ediyor. Onun için bir ülkenin siyasi kadrolarının da, muhalefet partilerinin de gerçekten kaliteli olması gerekir. O ülkede hizmetin çıtasının yükselmesi açısından, karşılaştırma açısından, siyasi rekabet açısından bunlar önemlidir.
1: Zafer Şahin, siz bir şey ekleyecektiniz herhalde.
2: Ya sadece şu Cemil Tugay'ın aday gösterilmesi meselesi çok tartışılıyor ya. Evet. Burada mesela Özgür Bey'in Cemil Tugay'ı seçim meydanında pürü pak diye evet, seçmene tanıttığı bir video var. Aynı
1: sütte
2: Cemil Tugay,
1: leke var.
2: Sütte leke var. Cemil Tugay'da yok. Bugün aynı Cemil Tugay namussuz oldu. Yani bu da bizim tarihin bu döneminde yaşadığımız bir tarihsizlik. Maalesef en ağır ifadeleri birbirleri için rütün bence ilgi alanına girecek bir şekilde bir siyaset diliyle söylüyorlar, konuşuyorlar. Çoluk çocuk, gençler de bunu izliyor. Ya daha iki sene önce sütte leke var, bunda yok dediğin adam bugün namussuz oldu. İki sene önce Menderes'te, biliyorsun, İçişleri Bakanı olacak dediği adam sevgilisiyle ben yürüyen para makinesiyim diye mesajlaşırken ortaya çıktı. Bunlara dair tek cümle yok. Ama onun dışında işte bu yaşadığımız tartışmalar var. Bence bu Türk siyaseti açısından da, çoluk çocuk gençler açısından da çok hazin bir tablo. Kimse siyasetin böyle bir şey olduğunu, siyaset dilinin böyle olduğu gibi bir kanaate kapılmasın.
0: Burada Yusuf Alabar'da hocamın vaktinden almayayım ama Zafer Bey'in söylediğinden. Şimdi bu

0: Diyorsunuz ve kahraman ilan ediyorsunuz, böyle çok yüksekten perdeden kefil oluyorsunuz ama o insanlar parti değiştirdiğinde bir anda hain oluyor. Yani o hainleştirme ile kahramanlaştırma arasındaki çizgiyi nasıl çiziyorsunuz, ya da bugün insanlara yine kahraman muamelesi yaptığınızda yarın parti değiştirirse aynı şey. Dün CHP'ye yakın birisi bir televizyon kanalında çok olumlu şeyler söyledi bir belediye başkanı ile ilgili. Ama dedi yine de ağzımız yandı, yoğurdu üfleyerek yiyelim falan gibi şeyler söyledi orada, ardından.
1: Cemil Tugay meselesi de şöyle oldu. Çok kısa ben hatırlatayım hızlı bir şekilde. Cemil Tugay'ı Özgür Özel istedi, biliyorsun. Evet. Ekrem İmamoğlu da İzmir için Buğra Gökçe'yi istiyordu. Sonra Özgür Özel'in istediği oldu. Cemil Tugay aday gösterildi. Sonra Özgür Özel yakın arkadaşı Aykut Erdoğdu'yu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne genel sekreter olarak göndermek istedi. Cemil Tugay bunu kabul etmeyince ilişki orada koptu. Yani günün sonunda yüksek siyaset, ilkeler, Atatürk ilke ve inkılapları falan gibi süslü cümlelerle çizilmeye çalışılan tablonun tam tersine büyük bir, nasıl diyelim size, pastadan kim ne pay alacak kavgasının yansımaları bunlar.
2: Evet. Şimdi bir yandan da arkadaşlar bir barko hazırladılar. Hazırsa geçebiliriz. Bu banka konusu da önemli. Önemli, oldukça ses getiren bir kulis bilgisiydi. Şimdi ekranlara getirecek arkadaşlar bununla ilgili hazırladığımız barkoyu. Şimdi bu da çok tartışılıyor. Yusuf Alabar da yayının başında girdik ama bunu biraz daha herhalde derinlemesine ele almak önemli olacak. Çünkü burada bir sahte evrak olduğundan bahsediliyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bu nereye varacak? Bu banka işte milletvekillerinin rızaları dışında imzaların bankaya gönderilmesi. Şimdi ekranlara da getirirse arkadaşlar.
3: Ya şimdi bu tabii yargıya taşındığında nasıl bir yargı çerçevesinde yola tebdil olur? Açıkçası onu haddimi aşıp hukuki bir yorum yapmak istemem ama en nihayetinde şöyle bir durum var. Güvenin kötüye kullanımına dair ellerinde hukuka gerekçe oluşturabilecek bir husus var. Nedir o gerekçe? İşte milletvekillerinden toplanmış boş dilekçeleri.
2: Şu anda da ekranlara geliyor, evet. O.
3: Bu milletvekillerinden toplanmış boş dilekçelerin bu maksatla kullanılması hukukun kötüye kullanımı. Bunun dışında şöyle bir şey var. 138 milletvekili var ama 100 tane boş imzalanmış kağıt, evet, üzerinden hazır yapılmış işlem var. Peki diğer 38'i ile ilgili paranın o kişilere aktarılması, sonra tekrardan yeni partide buluşturulması ile ilgili süreci o 38 kişi üzerinden nasıl izah edecek?
2: Şöyle bir ayrıntı
3: var. Hani diyeceksiniz şimdi ki mesela Yusuf Alabarda'nın bakın burada imzalı kağıdı var. Ben zaten imzalamışım, vermişim. İlter, 38 tanesinin yok.
1: Orada o evrak, evet, ekranda akarken Deniz Demir imzasını da gördüm. Evet. Şimdi Deniz Faik Demir, Deniz Demir yani Kılıçdaroğlu'na en yakın adam. Tabii. Değil mi? Milletvekili, evet. Faik Öztürk aynı. Yani onların bu Sevda evrakta
2: Erdoğan Kılıç da yine
1: İzmir milletvekili, o da öyle. Onların bu evrakta imzası olması bile aslında her şeyi anlatıyor.
3: Tabii yani hukuk buna da
1: yani bunlar yani bu paraları alın da yeni partiye gönderin diye o imzayı atmamışlar.
3: Hukuk bakarken hayatın olağan akışında Cumhuriyet Halk Partisi saflarında devam eden bir milletvekilinin bu maksatla imza vermeyeceğini sevgili Zafer Şahin dediği gibi söyleyecektir. Yani hukuk dolayısıyla çok veçeli bir şekilde buna bakacak.
1: Bak Rami
3: ama
1: Aşkın Türel'in imzası var, görüyor musun orada? O da şu an, evet, CHP'nin genel grup başkan vekili.
2: Özür dilerim, grup başkan vekili.
1: Yani şu anki CHP'de olan ve parti yönetiminde görev alan birçok isim bu evrakı imzalamış.
3: Evet.
1: Ya bu adamlar herhalde burada bizden kesilen paraları alın yeni partiye götürün diye bu imzayı vermemiş.
2: Hatta Sevda Erdoğan Kılıç da itiraz etmişti. Bu konu yine geçtiğimiz aylarda gündeme geldiğinde hani bizim böyle bir talebimiz yok şeklinde bir açıklaması da olmuştu.
3: Şimdi İlter'cim yani yönetim ustalık isteyen bir şeydir. Yani maharetle icra edilmesi gereken bir şey. Siz bunu laf kalabalıklarına boğarak ağzınızdan bazı lafları hızlı hızlı seri bir şekilde çıkarttığınızda, çok iyi konuşma yaptığınızda çok iyi yöneticilik falan da yapmış sayılmıyorsunuz. Dolayısıyla yönetimin ustalık gerektiren işi, işin doğasını, hukukunu, siyasetteki karşılığını, birçok şeyi hesaba katarak ortaya koyulması lazım. Şimdi siz hukuka diyorsunuz ki ben hukuk mukuk tanımam, boş dilekçeyi kullanırım. İşte 138 kişi, işte yani
2: 100 milletvekili
3: imzası var. Ya işte mesela ismini vermiş olduğu milletvekilleri, bu bir iddia falan değil yani, çıkacaktır hukukun karşısında, diyecektir ki ben bu kapsamda bir boş dilekçe vermedim kardeşim, diyecektir yani bunu. en nihayetinde Kılıçdaroğlu'yla siyaset yapıyorlar. İkincisi...
1: Ay, Yusuf Ola vardı, özür dilerim. Yani bu milletvekilleri başka imzalar da vermişlerse bu adamlar...

0: Bu kadın vekiller de var. Yani bunların imzasıyla başka
1: kapu kayıtlarına bile bakmak lazım. Yani evimi satmaya
0: başka işlemler yapılmayacağını da bir garantisi yok ki.
1: Yok.
0: Ya çok tuhaf bir tabloyla karşı karşıyayız.
1: Dolayısıyla bir, hukukun içinde kalacaksın. İki, halkın ne dediğine bu konuyla ilgili dikkat edeceksin. En nihayetinde bir siyasi partisiniz ve halk sizi bu konuda kantarına koyup tartıyor. Şimdi Allah aşkına millet sormaz mı? Ya bir, belediyeleri aldılar. Belediyeleri aldıktan sonraki konuşulan konuların ne önü var ne ardı var. Kesilmeksizin devam ediyor. Bir gün bakıyorsunuz Antalya Belediyesi, ertesi gün bakıyorsunuz Menderes Belediyesi, beri gün bakıyorsunuz Bolu Belediyesi. E şimdi de partinin içerisindeki paranın hülle yoluyla aktarılması vatandaşta bence önemli bir rahatsızlık konusuna sebep olur. O zaman şöyle bakmak lazım. Bir fon krizi yaşıyor Türkiye. Bu fon krizi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan bu arkadaşların yeni partisinin şemsiyesi altında yaşanmış olsa çok daha farklı şeyler olabilir o zaman. Dolayısıyla zaman geçtikçe yeni partinin ilk kurulduğu zaman mağduriyet kaynaklı olarak algılar çerçevesinde yürütülen rüzgarı keseceğini görüyorum ben. Yani 2028 yılında Mart ayında seçim yapılacağını düşünelim. Bu şekildeki olaylar yeni partinin o arkasındaki rüzgarı kesip onu yeni olmaktan eski bir parti olmaya itebileceğini düşünüyorum.
2: Hocam şimdi bir de grup başkanlığı kararı alındı. 23 Nisan ama işte diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi şunu söylüyor.
1: Grup kararıyla Türkiye bu işler dizayn edilemez
2: CHP
1: diyor.
2: CHP Grup Başkanlığı'nın 23 Nisan 2026 tarihli ve 949 sayılı yazısı açıkça hukuka aykırıdır diyor. Yani
1: evet.
2: Hukuki gerekçeler de
1: ama sadece burada hukuku demiyor ki. Bak orada arşivin şifreleriyle ilgili ne diyor? Şeyler diyor arşivde, siz Atatürk'ün partisini çaldığınız için biz de size şifreyi vermiyoruz diyor. Şimdi her konuda hukukun kendilerine işlemeyeceğine iman etmiş bir anlayışla karşı karşıyayız. Haksız değiller. 27 Mayıs 1960'tan günümüze gelen süre içerisindeki geçen, hatta 27 Mayıs'ın öncesi de dahil edilebilir ama sürekli olarak iktidara millet takdiriyle gelmeseler bile iktidarda kalabilecekleri bir ortam dizayn edilmiş. Ahmet Necdet Sezer'in geçtiği yoldan, efendime söyleyeyim Süleyman Demirel'in geçtiği yoldan, Abdullah Gül 2007'de Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğinde nasıl hukukun kendileri lehine sahaya indiğini hep birlikte görmedik mi? Kerameti kendinden menkul bir başsavcının ortaya atmış olduğu fikriyat çerçevesinde bu ülke cumhurbaşkanlığı krizine girmedi mi? Geçtiğimiz haftaki yayında Zafer Şahin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Türkiye'de nasıl sürekli olarak sıkıntılarla geçtiğini anlattı. İşte bunlar bugüne kadar hukuk nezdinde hiçbir şekilde hesap vermemeye alıştıkları için şimdi geldiğimiz noktada hukuk bir şey sormaya kalktığında vay bize nasıl hesap sorarsınız, Atatürk'ün kurduğu parti işte yok bilmem ne seçilmiş insanlar. Ya kardeşim, hukuk seçilmiş insana hesap sorulmaz diye bir kaide koymuş mu? Koymamış. Kürsü dokunulmazlığı koymuş. Yani sen kürsüde siyasete dair her ne söylemek istiyorsan söyle ama Edirne sınır kapısından girerken kaçak sigara getiriyorsan arabanla sen seçilmiş insansın diye sana merhamet etmez hukuk.
2: Tabii ki.
1: İstisna tanımaz. O yüzden bu konular mutlak surette millet vicdanında yankı bulacaktır diye ben sözümü toparlamış olayım.
2: Millet vicdanında yankı bulacaktır dedi Yusuf Alabar'da. Taban toplum nasıl değerlendirir hocam sizce Nebi hocam?
3: Yani şöyle, az önce de söyledim. Toplum sonuçta siyasal partileri karşılaştırır. Ve tabii bunu şöyle değerlendirmek lazım. Şimdi 24-23,5 yıllık bir iktidar var. AK Parti iktidarı, Cumhur İttifakı iktidarı. Burada gerçekten bu 23,5 yılda hem kriz çözme becerisi olarak, hem siyasetin kadro yönetimi olarak, hem siyasi liderlik olarak çıtayı çok yüksek bir yere çıkardı. Yani bunu söylediğim zaman bunun rasyonel tarafı şu. Siz bütün seçimleri işte 18 seçimleri kazanarak ve belirli meşruiyet çerçeveleri içerisinde bu seçimleri kazandığınızda bunun bir karşılığı var. Seçmen sonuçta bir partinin yapıp ettikleri üzerinden, vizyonu üzerinden, Türkiye'ye kattıkları üzerinden, kalkınma, yatırım, hizmet siyaseti ve siyasette sahicilik ve güven inşası üzerinden seçmen sonuçta partileri değerlendirir. Şimdi burada muhalefeti konuşuyoruz. Güncel meseleler üzerinden karşılaştıralım. Şimdi bir

0: fon sorunu var. Ama diğer taraftan burada işte yakın dönemde belediyelerle ilgili rüşvet, irtikap, yolsuzluk gibi birçok hukukun ve yargıya müdahil olmuş sorunlar var. Hatta içerisinde çok da yani dillendirmek istemediğim ahlaki meselelerden tutun da başka meseleler var. Şimdi burada ne oldu? Şimdi bir fon sorunu olduğunda iktidar ne yaptı? Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilk günden itibaren burada eğer bir sorumlu varsa hesap sorulacağını, niyetli yatırımcılar varsa bunun eğer bu bir krizse bu krizi hızlı bir şekilde çözeceğini ortaya koydu. Bir şekilde bir yol haritası belirledi, bir kurul belirledi ve ardından da gün gün topluma işte kurulun aldığı kararlar üzerinden mahkemede işte kaç kişi tutuklandı, mallar ne kadar işte müsaade edildi, ne kadar geri istendi vesaire, bunlar konuşuluyor. Ama burada dikkat getirmek istediğim şey şu: bir sorun ortaya çıktığında kimden olursa olsun diye iktidar üzerine gidebiliyor, gidiyor da. Aynı zamanda sadece iktidar değil, Türkiye'de iktidara yakın medyada, belki siyasi analizcilerde çok sert bir şekilde, yani kim olursa olsun, işte kaç gündür bu meseleleri konuşuyoruz, kimden olursa olsun üzerine çok sert bir şekilde gidiyor ve bundan hesap sorulmasını bekliyor. Şimdi bu önemli. Ama yakın dönemde işte belediyelerle ilgili konuştuğumuz meselelerde muhalefet mesela bunu yine işte hukuk çeşitli hukuk meselelerini gündeme getirerek bir türlü işin özüne gelmedi. Hadi tamam CHP ve Yeni Parti gelmedi diyelim, çünkü kendi belediye başkanları iyi de bugünlerde fon meselesiyle ilgili röportaj veren, bunun üzerinden büyük laflar eden muhalefetin diğer partileri de çıkıp ya siz burada niye yanlış yaptınız diye o belediye başkanlarına bir şey söylemedi. Şimdi siyasette sahicilik, tutarlılık ve güven inşası bir günde oluşmaz. Uzun bir süreci gerektirir. Seçmen muhalefete bakar. Tamam, CHP ve yeni parti bu meselelerde sorunlu. Şimdi toplumsal muhalefet var, orada duruyor. Evet. Diğer partilere bakar. Ya orada onlarca parti var. Sadece mecliste şu anda 15 parti var. 41 tane parti seçim yeterliliğine sahip. Onların ne dediğine bakar. Şimdi siz tamam iktidarı eleştirin, tabii ki eleştireceksiniz. Ama muhalefette ortaya çıkan bu kadar uzun işte yolsuzluk, rüşvet, belediye kaynaklarının farklı yerlere aktarılmasıyla ilgili iddialarda parlamentodaki grubu bulunan diğer muhalefet partileri ne dedi? Eğer bugün fonda söylediğinizin bir karşılığı olacaksa, fon meselesiyle ilgili bir sahicilik, bir tutarlılık, bir güven inşası olacaksa seçmen de çıkar der ki kardeşim tamam bugün söylediklerinizi ben takip ediyorum. Ama dün niye diğer işte CHP'nin ya da yeni partililerin belediyelerdeki bu yargının konusu olan iddiaları ile ilgili bir şey söylemediniz? Ben Türkiye seçmeninin sonuçta birçok kamuoyu araştırması, saha araştırması yapan ve bir düşünce kuruluşunda da bu konularla epeyce meşgul olan birisi olarak önemli tespitlerden birisi şu: Türkiye'de seçmenin siyasi okuryazarlığı çok yüksek. Anadolu'da bir köye gittiğinizde kahvedeki amcanın da siyasi okuryazarlığı yüksek. Efendime söyleyeyim, işte bu meseleleri yakından takip edenin de siyasi okuryazarlığı yüksek. Yani zaman zaman Türkiye'de de böyle seçmenin belirli grupları falan aşağılanıyor. Hayır, tarladaki tarım yapan insanların da siyasi okuryazarlığı çok yüksek ve partileri karşılaştırıyor. Tabii ki iktidara da belirli şeylerinden dolayı kızabilir, eleştirebilir. Zaman zaman farklı seçimlerde oylarını farklılaştırarak mesaj verebilir ama toplumun ben bu meselelerde de özellikle siyasi partileri hep kantarında tarttığını ve çok net bir şekilde de kimin sahici, kimin tutarlı, kimin her meselede meselenin halk, devlet, milleti düşünerek karar verdiğini çok net bir şekilde görüyor.
1: Bir şey ekleyebilir miyim?
2: Buyurun.
1: Şimdi burada şöyle bir bilgi var. Giderken, yeni partiye giderken genel merkezde işte personel, sigorta primleri, bütün 81 ildeki parti binalarının diğer giderleri 350 milyon lira.

0: Yıllık bir borç bırakılıyor. Şimdi bu hem bu borç ödenmiyor hem bu paranın nereye harcandığı belli değil. Ve yani banka
1: arşive bakacak.
0: Ve banka kasasında da 900 milyon lira partinin parası var. Bu paranın da çekilmek istendiği ancak genel merkezdeki o işleyişi bilen personelin bir şekilde bunu engellediği. Tabii yani bak bu şu demek. 350 milyon bir gitmiş. Şifreler yok ortada zaten. 900 milyon çekilmek isteniyor. 900 milyonun çekilmesi son anda engelleniyor. Yani nasıl bir siyaset yapma tarzı? Yani yarın öbür gün oldu memleket yönetimine geldiniz. Yani Allah korusun. Hani şu tablo insana çok farklı çağrışımlar yaptırıyor.
2: Evet.
0: Ya insan yani bir partinin kasasındaki 900 milyonu butlan kararından önce niye çekmek ister?
2: Tabii bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürpriz bir görüşme de oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşme nasıl oldu onu aktararak başlayalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını bitirdikten sonra makam katına çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu makamına doğru ilerlerken güzergahında Devlet Bahçeli'nin de odası bulunuyor. Devlet Bahçeli o esnada dışarıda Kemal Kılıçdaroğlu'yla karşılaşıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyor odasına. Ve iki arkadaş diyelim, çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun da öyle bir açıklaması oldu. İki arkadaş olarak görüştük dedi ve 15 dakika süren bir görüşme gerçekleşti. Ve o görüşmede Terörsüz Türkiye süreci de malum tahmin ediliyordur zaten masaya yatırılmış. Daha doğrusu gündeme geldi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye süreci dolayısıyla teşekkür ediyor. Sürpriz bir görüşme. Zafer Şahin, sizinle başlayalım. Ne dersiniz bu görüşmeye? İki arkadaş bir araya geldiler mecliste. Böyle bir görüşme oldu.
0: Ben hiç uzatmadan söyleyeyim. Kemal Bey'in ben son dönemdeki açıklamalarına bakıyorum. Bugün mesela başörtüsüyle ilgili de bir açıklama yaptı. Tam bir devlet adamına yakışır bir açıklama. Efendim geçmişte eleştirdiniz, şöyle oldu böyle oldu. Yani onlar işin hikaye kısmı. İnsanları ve olayları yaşandıkları dönemdeki atmosfere bakarak değerlendirmek lazım. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben Türkiye'nin çıkarlarını önceleyen bir yaklaşım sergilediğini düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Devlet Bahçeli'nin TBMM'nin açıldığı gün İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'na Devlet Bey'le beraber Sayın Cumhurbaşkanı'nın da gösterdikleri yakınlığı, bütün bunları ben bir devlet ittifakı olarak görüyorum. Öyle söyleyeyim sana. Yani çok uzatmadan bugünkü görüşmeyi de MHP lideri Sayın Bahçeli ile Sayın Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeyi de gayri resmi olarak bence işlerlik kazanan ya da kazanmaya yakın görünen bir devlet ittifakının bugün kameralara bir yansıması yani olarak görüyorum. Yani buna devlet ittifakı diyebilirsiniz, cumhuriyet ittifakı diyebilirsiniz. Tarihin bu zorlu döneminde CHP gibi köklü bir partinin başındaki isim de MHP gibi köklü bir partinin başındaki ismin vermiş oldukları bu görüntüyü ben anlamlı buluyorum bu açıdan. Evet.
2: Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Yani şöyle,
2: görüntüler de tabii meselenin ekranlara geliyor.
3: Nezaket boyutu var. Sayın Devlet Bahçeli bir siyasetçi olarak, hem Sayın Kılıçdaroğlu da yani o genellikle işte salı konuşmaları ya da diğer konuşmaların dışında çok nezaketli bir yaklaşım sergiledikleri biliniyor. Ama bunun Türkiye siyaseti açısından bu yorumlanacaktır. Yani bu görüşme ne anlama geldi, ne anlama geliyor diye yorumlanacaktır. Sayın Devlet Bahçeli az önce Zafer Bey de söyledi. Mecliste işte İyi Parti lideriyle bir işte musafaha yaptı, yani tokalaştı. Ve bunun önemli olduğunu da özellikle vurguladı. Şimdi ben şöyle bakıyorum meseleye. Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız da birkaç kavram seti kullandı. Dedi ki mesela Büyük Türkiye Mutabakatı.
2: Evet.
3: Bu önemli bir aslında siyasi yaklaşımdı. Diğer taraftan mutabakat içinde rekabet dedi. Cephe siyasetini bırakalım dedi. Şimdi dolayısıyla burada ben yeni bir siyasal yaklaşımın Cumhur İttifakı liderleri tarafından önümüzdeki süreçte de geliştirileceğinin işaretleri olarak okumak mümkün. Biraz daha somutlaştırayım. Şimdi

0: Terörsüz Türkiye sürecinin ikinci yılındayız. İki yıl önce işte Ekim 24 ya da işte Ağustos'tan başlatalım. Bir yeni siyasi yaklaşım geliştirildi. Yani dendi ki iç cepheyi tahkim önemli. Çünkü hemen yanı başımızda işte kuzeyimizde 5 senedir devam eden bir savaş var. Ve sadece bölgeyi değil tüm dünyayı etkiliyor. Doğumuzda İran-İsrail-İran savaşı başladı ve nasıl bitirileceği ile ilgili şu anda savaşanların da bir öngörüsü yok. Ve şu anda Orta Doğu'da bölgesel bir savaş var. Bunun adını koyalım. Yani maalesef birçok çatışma var. Ve Türkiye burada hem bölgesinde bir istikrar adası, kendi istikrarını bölgede bir model olarak da sunuyor ve bölgenin istikrarı için de uğraşıyor. Ama bu çevresinde bu kadar kriz, çatışma ve dünyadaki belirsizliklerin arttığı bir dönemde de ya iç kırılganlıkları, iç çatışmaları, iç çekişmeleri, cephe siyasetlerini bir tarafa bırakılması gerektiğini çok iyi niyetli bir şekilde ortaya koyuyor. Yani 2024'te terörsüz Türkiye süreci başlatıldığında herkes acaba ya burada yol alınabilir mi? Ya bu çok kere denendi. İşte 2015'te bir PKK terör örgütünün bitirdiği bir süreç var. Gerçekten bu deneme tekrar başarısız olur mu diye çok çok endişe etti, korktu. Ama siyaset en nihayetinde geldi mecliste 467 milletvekilinin oy verdiği bir yasa çıkardı ve kurumsal yol haritası da oluşturuldu. Ha, sonuca ulaşır ulaşmaz ama en azından bugüne kadar belirli mesafeler kat edildi ve belirli siyasi partiler arasında bir ortaklaşma oldu. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu mecliste de konuşmasında hem Sayın Devlet Bahçeli ile görüşmesinden anladığımız terörsüz Türkiye süreci ile ilgili teşekkür de ediyor. Yani bunu hatta işte dün Metina'daki görüntülerden heyecan duyduğunu, yani evet, PKK'nın evet, silah bırakması ile ilgili bunları söylüyor. Şimdi bütün bunları dikkate aldığımızda siyasette görüşme önemlidir. Ve bu dönemde cephe siyasetlerinin bırakılması, mutabakat içerisinde rekabet, tabii ki siyasal partilerin her konuda aynı düşünmesi düşünülemez. Zaten belirli konularda farklı düşünüp rekabet edip farklı vizyonlar ortaya koydukları için de farklı parti adları altında siyaset yapıyorlar. Ama Türkiye'de şunun da imkanının olması lazım. Özellikle dış politikada, Türkiye'nin milli menfaatlerinde liderler görüşüp burada herkes Türkiye'nin menfaatinde çıkarında ortaklaşıp burada yarışması lazım. Gerçekten de seçmenlerin eğilimlerine baktığınızda da muhalefet olsun, iktidara destek veren seçmenler olsun, herhangi bir siyasal parti Türkiye'nin durduğu yerde meseleye baktığında, milli bir siyaset izlediğinde partisine bakmadan onu destekliyor. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü meselesiyle ilgili geçmişte de bugün de söylediği, durduğu yere baktığınızda hemen sosyal medyada bile yorumlarda ya bak işte CHP'nin içerisindeki geçmişte Sayın Kılıçdaroğlu'na etki eden farklı aktörler, farklı zihinler, farklı yapılar bir şekilde oradan uzaklaştırıldığı için milli politikalarla ilgili, söylemleriyle ilgili çok önemli bir değişiklik olduğunu da söylüyorlar. Onun
1: CHP'li
0: için
1: CHP'li kurmaylar da şöyle söylüyor hocam. Biz işte geçtiğimiz dönemlerde salt Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine bir siyaset izledik. Bu siyasetin doğru olmadığı aslında. Ya, yanlış bir çok, yol olduğu çok ortaya çıktı.
0: Hemen 2-3 yeni dönemle birlikte arkadaşların vaktinden almayayım. Şöyle Erdoğan karşıtlığının sınırlarına yaklaştıklarını gördüler. Şimdi bir, ya muhalefet hep konuşuyoruz. Yani hep muhalefeti konuşarak da ya tamam diyecek izleyicilerimiz açısından. Mesele şu, çok kolaycı bir muhalefete gittiğinizde orada bir toplumsal muhalefet var. Erdoğan karşıtlığından bunları konsolide edebiliyoruz dediğinizde ya o insanlar bir kere, iki kere, üç kere tamam eyvallah der. İşte kimlikten dolayı, siyasal duruştan dolayı, ideolojiden dolayı sizi destekler. Ama ya sadece masanın üzerine Erdoğan karşıtlığını koyduğunuzda o zaman toplum da diyor ki tamam da kardeşim, yani sizin Erdoğan karşıtlığından başka bir malzemeniz yok mu? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan işte desteklersiniz desteklemezsiniz o ayrı bir şey ama Türkiye'de muhalefetin, evet, de yani toplumsal muhalefetin de

0: çok önemli bir şekilde yapıp ettikleriyle ilgili birçok konuda desteklendiği biliniyor. Yani mesela görev onayına baktığınızda çok yüksek. Yani çok, öyle özellikle kriz dönemlerinde. Yani bu krizi kim çözer dediğinizde doğrudan AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın oylarının çok üzerinde bir desteğin olduğunu görüyorsunuz. Onun için bu cephe siyasetlerinin işte Erdoğan karşıtlığının Türkiye'de bundan sonraki süreçte ben diğer siyasetçilerin de burada yolun sonuna geldiklerini görmeleri gerekiyor. Yani bu hem Türkiye'nin hayrına hem o siyasi partilerin de hayrına. Yani sadece iktidar karşıtlığında değil, ortaya vizyon koyduklarında ya seçmenin bir kısmı da diyecek ki ya kardeşim bak falanca parti de bir şeyler koyuyor, bir şeyler yapıyor. Bu önemli bir şeydir.
1: Evet. Şimdi Yusuf Alabarda ile devam edelim. Yusuf Alabarda, siz bu fotoğrafı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Arkadaşlar ekranlara getiriyor. İki arkadaş, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzü gülüyor. Sayın Devlet Bahçeli de Kemal Kılıçdaroğlu'nu odaya davet ederken oldukça nazik bir şekilde kendisini, arkadaşını davet ediyor. Bu fotoğrafı nasıl yorumlarsınız? Türkiye... Sizin manşetiniz ne olur bu konuya dair?
2: Eyvallah. Türkiye'de siyaseti bilmeyen insanlar otursa ve bizi izlese, iki siyasi partinin liderinin mecliste bir araya gelmesini Türkiye'de bir kanalda 15 dakikadır niye konuşuyorlar der. Çünkü olması gereken bu olduğu için konuşmamızın bu kadar uzun ve tafsilatlı olmasına bir anlam veremeyebilirler. Ama Türkiye siyasetini bilenler açısından oldukça konuşulmaya değer bir fotoğraf. Elbette Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Bahçeli'ye bir nezaket ziyaretinde bulunmuş olabilir. Ortak bir şeyleri konuşmak maksadıyla bir araya gelmiş olabilirler. Böyle komplo teorileriyle bu iş falan beslemek istemiyorum ama... Evet. Devlet Bahçeli Bey'in el sıkışmasının Türk siyasetinde müspet kırılmalara vesile olduğunu unutmamak lazım. Manşet bu. Müspet vesilelere sebep oluyor. 1 Ekim'di tarih. Terörsüz coğrafya kapsamında HDP grubunun o günkü ismiyle gidip elini sıkıp bu işi birinci meclis gibi çözecek bir hava yaratmış olması bizi bugünlere getirdi. Ve doğrusunu söylemek gerekirse bugünlere geleceği konusunda çok büyük endişe duyan isimlerden biri de bendim. Neden bendim? Yani bunu farklı bir şekilde saldırganca bir tavır içerisinde hiçbir zaman ifade etmedim. Lakin birinci çözüm süreci diye nitelendirdiğimiz süreçte araya üçüncü tarafların girmesiyle birlikte bozulan hususların tekrar edebileceği korkusu ister istemez içimde uyandı. Fakat çok maharetli bir şekilde götürülen süreç, işte dün gelen görüntülerle Mehmetçiğin zaten uzunca bir zamandan bu yana terör örgütünü kötürüm yapmış olduğu, o terör örgütünün ifadesiyle medya savunma alanlarında Metina bölgesindeki mağaraların boşaltıldığını hep birlikte gördük. O görüntüler niye medyada görüntülenir hale geldi? Çünkü o görüntüler üzerinden istihbarat teşkilatı bir şeyi teyit edecek ya da etmeyecek. Şimdi yarın diyecekler ki adama ya kardeşim neye göre teyit ettiniz? Al görüntülerini izle demek için aslında. Evet. Şimdi o süreç bir yere geldi ve şu an öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki sevgili İlter, coğrafyanın böğrüne fil oturmuş durumda. Nefes almakta güçlük çekiyor. Dizel diplomasisi yapılıyor 3 günden bu yana. Dizel diplomasisi. Çünkü neden? Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanabileceği dizel yakıtında sıkıntı var. Dünyanın kullandığı dizelin varil başına fiyatı 200 doların üzerine çıkıyor. Neden? Ukrayna savaşta, aşağısı savaşta, yukarısı savaşta, doğusu sıkıntılı, Gazze'de soykırım devam ediyor ve soykırım devleti asla geri adım atmıyor. Şimdi evet, böyle bir ortamda Türkiye'de muhalefetin ortak paydayı iktidarla birlikte genişletebilmiş olması çok önemli bir şey. Yani biz demiyoruz ki Türkiye'de muhalefet yapmayı bıraksın da kendi tarzı siyasetini bir kenara bırakıp Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tarzı siyasetini seçsin demiyoruz. Hani Allah rahmet eylesin, Veysel'in çok güzel bir şiiri var, Aşık Veysel'in. Kim okurdu, kim yazardı, bu düğümü kim çözerdi, koyun kurt ile gezerdi, fikir başka başka olmasa, fikirler tabii ki başka başka. Yani şöyle... Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sol siyasetin temsilcisi olarak ekonomiye bakışı başka, Milliyetçi Hareket Partisi'nin başka, bunlar olabilir. Ama ortak payda, evet, ortak payda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her bir ferdinin çıkarına hizmet edecek şekilde şekillenmesi.

0: Ben bu fotoğrafta onu görüyorum.
1: Evet. Şimdi az önce düğümden bahsettiniz. Sırrı Süreyya Önder İmralı heyetinde yer alan bir isim de bu süreçle ilgili acaba bir tıkanma mı var veya gerileme mi var diye konular medyada tartışılırken kamuoyunda Sırrı Süreyya Önder de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeden önce kendisinin şöyle bir yorumu olmuştu. Ya biz Cumhurbaşkanı'yla, Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı düğüme üfler diye bir yaklaşımı vardı. Yani bir aksama, bir gerileme veya duraksama olduğunda DEM heyetinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan inancı bu şekildeydi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tabii MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu konuya sahip çıkması ve bu sorunların giderilmesi noktasında bir irade ortaya koymaları
2: sevgili
1: önemli.
2: Şimdi şöyle, burada iki değerli konuğumuz var, akademisyen ve gazeteci olarak. Biz şunu çok rahat görmüyor muyuz? Coğrafyaya format atılıyor. Yani Suriye'de apayrı bir şey ortaya çıktı. 2 yıl evvel Esed gidecek dese kimse inanmazdı. Suriye'de apayrı bir tablo. Gel Irak'a, Irak'ın içerisinde terörle mücadele anlamında apayrı bir yere gidiyoruz. Bakın, Ali Zeydi ile bir görüşme yaptı. Nebi Hocam da Amerika'daydı o zaman, Sayın Cumhurbaşkanı. Orada Şengal Dağı ile Sincar bölgesinin merkezi güçlere devredilmesi. Şunu istiyor artık dünyada, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere. Devlet dışı aktörle yol yürümeyeceğim. Bu kendiliğinden gelmedi bize. Biz buna ikna ettik. Dolayısıyla coğrafyanın böğrüne fil oturmuşken Türkiye kendi perspektifinde dünyada hegemon güçleri de ikna edebilmişken bu işlerin hızlanması lazım. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu ulaştırma siyaseti, işte harici siyaseti, dahili siyaseti, enerji siyaseti elbette farklılıklar taşıyabilir. Evet. Ama Sayın Bahçeli'ye etmiş olduğu teşekkür o anlamda önemli. Terörsüz coğrafya konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşanan gelişmeleri müsbet karşılaması elbette kıymetli, ama bu olaya Devlet Bahçeli'nin elini değil gövdesini taşın altına koyaraktan destek vermesi daha da önemli ve bu iki ismin bir araya gelmesinden ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olarak pozitif şeyler türetmek istiyorum. Çünkü Cem Karaca diyor ya, yalan da olsa hoşuma gidiyor diye. Şimdi bu işler gerçeğe ulaşır ulaşmaz bilinmez. Evet. Gidiyoruz bir yolda. Bunu görmesem bile bunu görmek hoşuma gidiyor.
1: Evet. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na bir açıklaması olmuştu. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından odadan ayrılırken kendisine sorduk. Görüşmede hangi konular değerlendirildi şeklinde. Onu bir ekranlara getirelim isterseniz. Tekrar üzerine konuşalım.
3: Efendim, görüşmeye dair kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? Sürpriz bir görüşmeydi.
4: İki arkadaş olarak, geçmişte iki arkadaş olarak konuştuk.
3: Efendim, bugün terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlarınızda olduk. Konu gündeme geldi mi efendim görüşmede?
1: Soruyu da ben sordum. Hani gazetecilerin sorularını yanıtladı derken, aslında orada tabii kapıda hemen bekliyorduk. Kemal Kılıçdaroğlu çıkar çıkmaz da herkesin merak ettiği soruları kendisine yöneltmeye çalıştık. Nasıl geçti görüşme? Terörsüz Türkiye süreci önemli. Terörsüz Türkiye sürecine dair de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında önemli bir açıklaması olmuştu. Onu da hatırlatalım. Dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu, tabii sürece desteğini yineledi. Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bir yerde tıkanıklık varsa, biz üstümüze düşen bir durum varsa biz buradayız dedim. Ve yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Yani silah bırakma görüntülerini kastetti Kılıçdaroğlu. Silahlar teslim ediliyor. Bir vatandaş olarak bu beni memnun etti. Yeter ki Türkiye artık bu zincirleri koparsın dedi. Zafer Şahin, ne dersiniz?
5: Ya öncelikle şunu bileceğiz. Yani burada Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu siyaset bilmeyen insanlar değil. Oy hesabıyla da terörsüz Türkiye'yi desteklemiyorlar, terörsüz Türkiye'yi hayata geçirmeye çalışıyorlar. Yani burada herkes şunu bilir ki siyaseten bu kullanılır. Yani MHP açısından da negatif yönde kullanılır, AK Parti açısından da negatif yönde kullanılır. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde de Kemal Bey bu görüntüyü verdiğinde yeni partide bugün konumlanan siyaset yapma tarzının kendisini eleştireceğini bilmiyor mu? Ya da MHP lideri Bahçeli terörsüz Türkiye dediğinde oy kaybetmekle tehdit edileceği

0: Siyaseten bunun sonuçları olur ha diye tehdit edileceğini bilmiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zorlu dönemde neden bu riski alıyor? Yani şuna bakacağız o zaman. Demek ki burada bir memleket meselesi var. Ülkenin bir beka meselesi var. Ve bu insanlar, bu üç deneyimli siyasetçi burada hiçbir siyasi kaygı gözetmeksizin ülkelerine hizmet etmek anlamında bir adım atıyorlar. Bu terörsüz Türkiye meselesi gerçekten çok önemli. Özellikle Türkiye'de siyaset üretemeyen, sadece kutuplaşma ve kamplaşma üzerinden bir şekilde tutunmaya çalışan siyasi partiler bugün terörsüz Türkiye üzerinden ülkeyi germeye çalışıyorlar. Toplumsal fay hatlarını tetiklemeye çalışıyorlar. Ama bizim tarihin bu döneminde ekmek gibi, su gibi toplumsal barışa ihtiyacımız var. Çünkü Yusuf Bey az önce söyledi, yeni bir dönemdeyiz. Klasik olacak ama evet. Haritalar değiştiriliyor, sınırlar yeniden belirlenmeye çalışılıyor ve sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak içeride iç cepheyi tahkim etmek istiyorsun. Bin yıllık kardeşliği yeniden bir bin yıl daha tesis edecek adımları atıyorsun. Bizim bu coğrafyada zaten başka bir alternatifimiz yok. Biz bu kardeşlik ipine sımsıkı sarılarak bu işi başaracağız. Dün gelen görüntüler bu anlamda çok önemliydi. Ben iyi ki diyorum burada Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi, MHP lideri Bahçeli gibi, CHP lideri Kılıçdaroğlu gibi bütün siyasi kaygılarından arınmış ve sadece ülkeye ve millete bu değerli katkıyı yapmayı kendisine amaç edinmiş siyasi figürler var.
1: Bugün tarihin bu döneminde. Toplantısında da Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Yani bu siyaset üstü bir konu.
0: Siyaset üstü bir konu.
1: Siyasi tartışmalara heba olmasın şeklinde bir...
0: Sadece bak şunu söyleyeyim. Eğer Türkiye bu adımı atmamış olsaydı İlter, o 8 Aralık 2024'tü değil mi Yusuf Bey, Suriye'deki devrim?
1: Evet.
0: Yani Suriye devriminden sonraki Suriye sahasıyla ilgili çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Bak insanlar diyor ya terörsüz Türkiye işte ne kardeşim bu? Niye işte bu adım atılıyor? Ya bize yıllarca ne anlattılar bu ekranlarda İlter? Ya sen orada YPG diye bir güç var. Amerika bunlara 60 bin tır dolusu silah verdi. Anlı şanlı akademisyenlerimiz. Lütfen hocam sakın şey olmasın.
2: Benim yazılarım duyuyor abi.
1: Eski askerler.
0: Anlı şanlı akademisyenlerimiz. Anlı şanlı işte eski askerlerimiz, stratejistlerimiz. Bize yıllarca YPG'nin ne kadar güçlü olduğunu, Türk ordusundan hatta tırnak içerisinde daha güçlü olduğunu ima ettiler ya.
3: Dediler ki YPG orduları başkumandanı diyordu.
0: Bak bu ordu yenilemez dediler. Bu ordu yıkılamaz dediler. Allah'ın izniyle o ordu da alt edilirdi. Edildi ama siyaset bir adım attı. Bak terörsüz Türkiye adımını attı. Ne oldu bugün kimse YPG'den bahsediyor mu? Suriye sahasında kimse oradaki bizim toprak bütünlüğümüzü tehdit edebilecek bir oluşumdan bahsediyor mu? Ne oldu? Siyasetin mekanizmaları işleyince birdenbire olmaz, yapılamaz denilen ne varsa çözülüverdi işler değil mi? Terörsüz Türkiye işte bu yüzden çok önemli. Ben çok yakın dönemde bunun çok daha farklı sosyolojik ve siyasi sonuçlarının da toplumun rahatlaması anlamında kendisini göstereceğini düşünüyorum. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğini, bütünlüğünü korumak ve bin yıllık kardeşliğe bir bin yıllık daha süre eklemek için atmış olduğu bir adım. Ve Kemal Bey de, Sayın Cumhurbaşkanı da, Devlet Bey de bu meseleye böyle bakıyorlar.
1: Kesinlikle. Bir de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politikaya dair yaklaşımında da sanki bir değişiklik
0: tabii,
1: var.
0: Tabii eskiye göre çok değişiklikler var.
1: Kampta şöyle bir açıklaması olmuştu. Kampın son günü, pazar günü işte gazetecilerle biz kampı takip ediyorduk. Dış politikaya dair şöyle bir yorum oldu. Özellikle Libya meselesi üzerinden, Doğu Akdeniz üzerinden. Hükümetin burada uygulamış olduğu politikaların doğru olduğunu ifade etti. Hatırlanacaktır Kemal Bey daha önce de hani tırnak içinde Libya'da ne işimiz var şeklinde bir yaklaşım ya, aslında
0: İlter,
1: ortaya
0: Haftar,
1: koyuyordu.
0: Haftar kuvvetleri layık, biz onları desteklemeliyiz diyen parti yöneticileri duyduk biz.
3: Maalesef Azerbaycan'a destek veriyoruz diyen şey. Evet. Ya yani, şöyle, hükümetin siyaseti yanlış da diyebilir. Mühim olan bir araya gelebilmektir. Doğru ya da yanlış oturulur, konuşulur, belli bir noktada buluşulur. Elbette farklı görüşleri olacak. Ama bir araya gelememe kültürü, biz bunu 70'lerde de yaşadık. Yani benim jenerasyonum biliyor, biz Demirel onu dedi, Ecevit bunu dedi. Hop bu bizi darbeyi planlayanların ortamı şekillendirmesine yaradı. Şimdi dolayısıyla bu türden birliktelikler siyasette uzlaşı kültürünü arttıracak.

0: gibi vatandaşa da huzur verir. Huzur verir yani. Evet. Liderlerin
1: tabii
0: bu şekilde
1: şu fotoğraf,
0: bir
1: arada. Tabii. Yani olumlu. Yüzler gülüyor.
0: Tabii.
1: Tabanlara tabii, da tabii, siyasi partilerin tabii. Tabanlarına da oldukça.
2: Ya burada siyaset hesabı olmadığını bence sürekli tekrarlamalıyız. Ya bu işin siyaseti yok. Bu işin oy kaygısı yok.
1: Olsa
2: ya
1: zaten bu, MHP lideri
2: tabii,
1: bu konunun.
2: Tabii.
1: Evet.
2: Ya Devlet Bey siyaseti bilmiyor mu?
1: Tabii.
2: Devlet Bey bu adımı attığında bunun nasıl içeride farklı yerlere çekileceğinin farkında değil mi? Maalesef Türkiye'de sadece tek argümanı nefret tohumları ekmek olan, insanları karşı karşıya getirmek olan, o kırılmaya müsait fay hatlarını tetiklemek olan siyasetçiler var. Ve bu işten de bir şekilde bir artı elde etmeye çalışıyorlar.
1: Bunun karşılığı oluyor mu peki Zafer Şahin? Yani fay hatlarını tetiklemeye çalışan siyasetçiler var diyorsunuz. Toplumda bunun bir karşılığı var mı sizce?
2: Ya şöyle
1: terörsüz
2: ki...
1: Türkiye sürecine destek... Yani yapılan araştırmalara göre üst seviyede, üst düzeyde.
2: Valla ben hafta sonunda Güneydoğu'dan gelen bir arkadaşımla konuştum. Sürece olumsuz bakıyordu. Terörist Türkiye'de olumsuz bakıyordu. Çok şaşırdığını ifade etti bana. Yani orada insanların terörist Türkiye'ye ne kadar böyle sıcak yaklaştıklarını, umutlu olduklarını anlattı. Ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak sevindim. Ya İlker, çok meşhur hikayedir. Hani o Gaziantep'teki çöp toplama alanında karşı karşıya gelen 3 tane Suriyeli'nin hikayesini anlatır. Der ki işte ya ben şuydum, şimdi girmeyelim işte evet, etnik ve mezhepsel anlamda birbirinden farklı Suriye vatandaşları. Ya işte biz içeride birbirimizi öldürmeye çalışıyorduk ama hayat bizi Gaziantep'teki çöplükte buluşturdu diyor. Evet. Şimdi o kadar evet, acı bir tablo ki, yani bu coğrafya öyle sıradan bir coğrafya değil, Orta Doğu dediğimiz yer. Burada sen içeride senin için öngörülen planın da aslında seni tıpkı Suriye gibi, tıpkı Irak gibi 3 parçaya, 4 parçaya ayırmak olduğunu göreceksin. Türkiye yıllardır bunun mücadelesini veriyor. Tek parça kalmanın mücadelesini veriyor ve bunu başardık. Bundan sonra bunu nasıl yapacağız? Bundan sonra iç cepheyi tahkim ederek bu süreci devam ettireceğiz. Artık o aşamadayız. O yüzden ben bu meselenin siyaset üstü olduğunu ve hiç kimsenin siyaset hesabı gütmeden bu adımları attığını tekrarlamanın, vurgulamanın, altını çizmenin önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam siz nasıl yorumlarsınız?
3: Ya şöyle, siyasette bu görüşmelerin şöyle bir karşılığı var, az önce de söyledim. Yani mutabakat meselelerini artırmak, dış politika, milli meseleler, terörsüz Türkiye, şimdi konuştuğumuz meselenin Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte meclisteki terörsüz Türkiye'ye yönelik verdiği desteği konuşuyoruz. Bu bir defa çok önemli. Yani biz terörle mücadeleyi işte 40 yıldan fazla sürdürdük. Bir taraftan güvenlik unsurlarıyla çok etkili bir şekilde de sürdürdük ve yeni tehlikeler çıkarsa bu sürdürülür. Ama diğer taraftan siyasi yaklaşımlarla da çözüm modelleri geliştirerek de, işte çözüm süreçleri başlatarak da birçok deneme ya da birçok bu konuda inisiyatif geliştirdik ama başarısız olduk, özellikle çözüm süreçlerinde. PKK bu süreçleri heba etti. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin bir tecrübesi var. Bu tecrübede mesela siyasetin yaklaşımı, toplumsal hassasiyetlerin, şehitlerimizin, gazilerimizin hassasiyetleri, yani çok boyutlu bir mesele ve bu meselenin çok hassas olduğu için üzerinde siyaset yapılabilecek maalesef alanlar da çok belirli siyasi partiler açısından. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu'nun burada özellikle terörsüz Türkiye meselesine destek vermesi önemli. Hep şunu söylendi en başında. Ya burada dil önemli, siyasi duruş meselesi önemli, parlamento önemli. Ne kadar çok siyasi parti bu meselede. Tabii ki herkesin kaygıları vardır, endişeleri vardır.
1: Şüphesiz.
3: Sorunları söyleyecektir. Buralarda hiçbir beis yok. Ama öbür taraf bunu bir siyaset malzemesi yaptığınızda, popülistleştirdiğinizde, yani popüler siyasetin gündemine taşıdığınızda ve belirli hassasiyetler üzerinde partinize oy geleceğini varsaydığınızda, bu belki kısa dönemli olarak toplumun belirli kesimlerini kendi partinizin adının daha öne çıkmasında vesaire etkili olabilir ama bunun Türkiye'ye bir faydası olmaz. Burada iyi niyetle Türkiye işte bölgesel ve küresel gelişmelerde dikkate alarak ve yeni bir imkan ortaya çıktığı için bir terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci başlattı. Ve bunu bir devlet politikası olarak yürütüyor. Ve bugüne kadar da yine saha çalışmalarında toplumun farklı kesimleriyle

0: konuştuğunuzda ilk baştaki endişelerin gerçekten yavaş yavaş azaldığı da görülüyor. Yani tabii ki orada hala işte örgüte güvensizlik var vesaire konuşuruz ama öbür taraftan da işte bir yasa çıktı. Bu yasa çok titiz bir şekilde hazırlandı. Toplumun çok geniş kesimleriyle istişare edilerek hazırlandı ve mecliste 467 milletvekilinin oyuyla kabul edildiği için de toplum da ya bak gerçekten bütün şeyler düşünülmüş. Evet. Yani şehitlerin, gazilerin hassasiyetleri de düşünülmüş. Terör örgütünün kendi içinde silah bir şekilde askerlerimize, sivillerimize ateş edenlerle etmeyenler ayrıştırılmış. Buna göre bir ceza mekanizması ortaya konmuş. İşte rehabilitasyonun nasıl olacağı, bununla ilgili yol haritası, işte kurumsal mekanizmalar, izleme mekanizmaları, bunların hepsi düşünülmüş ve burada bir süreç ilerliyor. Bunun için siyasetin bu tür hassas konularda ortaklaşması önemli. Meselenin bir tarafı bu. Bir de şimdi siyaseti konuşurken akşamdan bu yana işte siyaset konuşuyoruz, siyasal partileri konuşuyoruz. Bir ülkede siyasetin merkezinin güçlü olması önemlidir. Yani işte daha çok geleneksel partilerin siyasette ağırlığının olması önemlidir. Yani AK Parti'nin, MHP'nin, işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasetteki siyaset yapma biçimi tarzlarının çünkü bir tecrübeden geliyor, bir tecrübenin sonucu olarak. Yani büyük ihtimal Sayın Kılıçdaroğlu da 5 sene önceki Libya meselesinde belki danışmanlara o bilgiyi verdi, o yanlış bilgiyi, yanlış konumlama bilmiyoruz ama 5 sene söylediği şeylerin yanlış olduğunu bugünden geriye bakınca ya keşke söylemeseydim diyordur. Çünkü bugün tamamen farklı bir şey söylüyor. Onun için siyasetin merkezinin güçlü olması bir ülkede karar alma mekanizmalarını, siyasetin geleceğini etkiler.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de saatler 11.30'u gösterdiğinde grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde fon soruşturması da vardı. Malum bu konuyla ilgili de bir tartışma yürüyor. Özgür Özel fon soruşturmasına dair bazı cümleler kurdu grup toplantısında ve o kurmuş olduğu cümleler yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Şimdi Özgür Özel'in o açıklamasını, o konuşmasını ekranlara getirelim ve üzerine konuşalım.
2: Eline belge gelen, bilgisi olan, bu bilgiyi aman ha öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız, kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya. Koyacaksınız ortaya, doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek. Eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa o lanet listeyi kendileri açıklasınlar görelim. Kendileri açıklasın haramzadeler. Sen listeyi açıklama, TC'si yanlış, sanki iftira atmış. Birbirinize iftirayı birbiriniz atıyorsunuz, attırıyorsunuz. Parti içinde birbirinizi yiyorsunuz. Sonra gidip bize ahkam kesiyorsunuz. Hadi oradan. Hadi oradan. Bütün arkadaşlarımın sonuna kadar arkasındayım. Bir santim geri adım atan sizden beter olsun.
1: Şimdi Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel üst perdeden konuştu. Dedi ki milletvekillerine bir talimattı aynı zamanda. Milletvekillerine dedi ki eline belge gelen öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız açıklayın dedi.
3: Peki Ümit Özdağ'la Şahin, Ümit Özdağ'la ne diyor bu işe?
1: Tam da size soracaktım.
4: Güzel.
3: Yani o ne diyor acaba, işte belge gelirse açıklar mı acaba artık?
1: Doğru mu yanlış mı onlar açıklasın.
3: Ya onun bir önemi yokmuş yani, diyor ki.
4: Ya atış, belge işte olan açıklasın diye.
1: Evet. Kaya gibi arkanızdayız diyor Özgür Özel.
3: Valla hiç Ümit Özdağ'la olayında kaya gibi kimse kimsenin arkasında durmadı. Şimdi niye? Çünkü geçen hafta o açıklamayı önce Özgür Bey çıktı kameraların karşısına. Ve dedi ki ben tabii ki açıklamayacağım dedi. Bir milletvekilimiz açıklayacak dedi. Ümit Özdağ'la açıkladı. Ümit Özdağ'la'nın açıklamaları yalan olduğu ortaya çıkınca iki bakan tarafından süratle yalanlandı. Kimse arkasında durmadı hatırlıyorsan. Orada herkes ya işte böyle bir şey söylemiş ama ya işte ben Mağyur Hanım'ın babasını da aradım özür diledim dedi. Ama dedi Ekrem Bey'in babasından da özür dilensin dedi. Tuhaf bir kıyas yaptılar.
1: Bu kıyas.
3: Yani bence Özgür Bey burada milletvekillerine atış serbest dedi ama Ümit Özdağ'ın yaşadıklarını gören hiç kimse artık Özgür Bey.

0: bu talimatını yerine getirmez. Bak bugün Zeynel Emre, yeni parti grup başkan vekili sözcüsü. Mesela bu hafta çok önemli şeyler açıklayacaklarını söylüyorlardı, değil mi?
1: Evet.
0: Liste açıklayacaklardı. O olacaktı, bu olacaktı. Şimdi çıktı kameraların karşısına, beklentilerin çok altında kalan bir açıklama yaptı. Bir şey açıklamadı. Yani şöyle baktığında bir şey açıklamadı. Bu biraz artık hani çaresizlik, çözümsüzlükten beslenen bir siyaset anlayışı. Hayali belgeler ve hayali iftiralarla bu fon olayından muhalefet gitmek istiyor. Ha bu da muhalefetin en doğal hakkı İlter. Yani bu malzemeyi sen muhalefete verirsen muhalefet bunu kullanır. Adamların işi bu, tabii ki kullanacak. Bir yolsuzluk, hukuksuzluk varsa, vurgun varsa onun üzerine muhalefetin gitmek birinci görevi. Ama bu
1: yöntem
0: öylesine açığa düştüler ki, bak bu Ümit Özdağ'ın hem Aile Bakanı hem de Ticaret Bakanı hakkında ortaya attığı iddiaların, aslında iftiraların bir saat içerisinde yalanlanması ve bunun arkasında duramamaları süngülerini düşürdü. Dediler ki ha bak bize gelen, bize sızdırılan bilgilerin kaynağı ne? Kaynak FETÖ. Yani açık açık bu tespiti yapmakta ben bir sakınca görmüyorum. Şimdi Türkiye'de bazı doğruları bazı klişelerle konuşulmaz hale getiriyorlar. Her şeyi FETÖ'ye mi bağlıyorsun? Ya kardeşim, Cevheri Güven oradan ne söylese Ahmet Çık burada onun devamını getiriyor. FETÖ'nün firari kalemşörlerinin masa başında hazırladığı hangi senaryo varsa muhalefet tarafından Türkiye gündemine taşınıyor. Bak FETÖ'cü Cevheri Güven'le devrimci tırnak içerisinde Ahmet Çık'ın çift santrafor oynadığı bir süreçten geçiyoruz. Yani normal şartlarda bu ikisinin bir araya gelmesi söz konusu olabilir mi? Olmaması lazım. Burada da kardeşim sen Maynur Hanım hakkındaki iddia, dedin ki ya babası üzerinden 800 milyon vurgun yapmış. Şimdi bakan diyor ki ben diyor eğer ispat edilirse istifa edeceğim diyor. Sonra diyorlar ki sen bu belgeyi nereden buldun? Nasıl bu kadar ulaştın? Ya senin açıkladığın dosya numarasından bulmuşlar. Senin açıkladığın dosya numarasını almışlar.
1: Evet.
0: Oradan o ilgili kişinin, bakanın babası olarak gösterilen Hasan Özdemir'in kim olduğuna ulaşmışlar. Ve ortaya çıktı ki Türkiye'de binlerce Hasan Özdemir var. Sadece
1: asıl siz bu numarayı nereden aldınız diye
0: asıl,
1: soruyor.
0: Asıl sen onu nereden aldın? Ve evet, o iftirayı ortaya attıktan sonra özür dileme erdemini bile göstermedin. Ümit Özdağ'ın arkasında da kimse durmadı ha. Ben sana söyleyeyim. Hepsi Ümit Özdağ'la söyledi. Biz söylemedik. Düşünsene, Özgür Bey medyaya konuşmayı çok seviyor. Ama iki tane bakan hakkındaki iddiayı ben yapmayacağım diyor. Milletvekilimiz yapacak diyor. Milletvekili yaptı, patladı. Şimdi ben yeni partideki bütün milletvekillerinin ya burada bir iş var, biz manipüle mi ediliyoruz diye düşündüklerini düşünüyorum. Tabii Özgür Bey de, bu bir Özgür Özel güzellemesi değil, tecrübeli bir siyasetçi, diyor ki birbirinize düştünüz diyor. İçeriden diyor sürekli belge geliyor, bilgi geliyor. Ya artık söyleyeceği başka bir şey yok ki. İktidar içerisindeki var olduğunu iddia ettiği kavganın üzerinden gidecek. Bak biraz somutlaştırayım, bitireyim. Ya Türkiye'de maalesef muhalefetin siyaset yapma tarzı ve sosyal medyadan insanlara doğru gibi sunulan birçok iddianın altı bomboş İlter. Bugün bir tanesi gazeteci sıfatı taşıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'le Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşmesindeki fotoğrafı almış. Ya akıllara ziyan, bak akıllara ziyan.
1: Sürpriz görüşme.
0: Diyor ki sürpriz görüşme, bak diyor burada Hakan Fidan'ın diyor vücut dili diyor. İşte Akın Gürlek'in vücut diline bak diyor. Ya görüyor musunuz diyor, bunlar diyor inanılmaz bir kavga içerisinde, inanılmaz bir çekişme içerisinde. Ve bak iddia ediyorum, muhalefete yön verdiğini iddia eden birçok siyasi ve medya eliti de o genç gazetecinin çizdiği çerçeveden hayatı ve Türkiye'yi yorumluyor. Yani kapasite bu. Sana o kadar söyleyeyim. Ya kardeşim, Erdoğan'ın kabinesindeki iki tane bakandan bahsediyoruz. Bunların bir araya geldiklerinde verdikleri fotoğraf üzerinden sen böyle bir çıkarım yaparsan, topluma doğru budur dersen ortaya da işte böyle tavsiyeler çıkar. Yani ne gelirse, ne gelirse diyor mi? Açıklayın diyor. Ne gelirse açıklayın. İftira da olsa açıklayın. Bu bir tükenmişliktir yani. Bu çaresizliğin bence siyasette kendini gösterdiği bir açıklama olmuş. Bir kulis bilgisi olarak değil ama duyum olarak söyleyeyim sana. Bak bugün ne dediler? Çok büyük isimler, işte değil mi, gündeme gelecek. Çok büyük iddialar gündeme gelecek. Ben öyle olmayacağını düşünüyorum. Öyle söyleyeyim sana. Yani bu fon meselesi üzerinden bir kaos senaryosu hayata.

0: de oluşturuluyor sanki.
1: Yani... Hayata geçirilmek istendi, bir gizem oluşturulmak istendi. Ama yargı süreci tıkır tıkır işliyor. Mağdurların paraları ödenecek ve muhalefetin de bu Türkiye'ye bir şekilde empoze etmeye çalıştığı kaos senaryosu boşa çıkacak.
0: Bir de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuya dair kurmuş olduğu bir cümle vardı. Aslında o her şeyi özetliyor. Cerrah titizliğiyle bir süreç yönetildiğini ifade ediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu cümle üzerine de herhalde bir değerlendirme yapabiliriz. Evet. Yusuf Alabarda'yla şimdi Barko'da biz bu konuyu değerlendireceğiz eğer hazırsa. Tabii önemli.
2: Onlar hazırlayıncaya kadar ben birkaç cümle söyleyeyim.
0: Birkaç cümle alalım Yusuf Alabarda'dan, sonra şimdi Barko tabii, üzerinde tabii değerlendirelim.
2: Sabahtan bu yana Özgür Özel'in açıklamalara baktığımızda en önemli yan hiçbir şekilde hukuk tanımaz tavrını burada da devam ettiriyor. Yani siz bilgiyi alacaksınız, doğruluğuna yanlışlığına bakmayacaksınız, bizzat bu cümleler kullanılıyor. Ve doğru ya da yanlış olduğunu mağdur açıklayacak. Oysa bin yıllık hukuk ilkesi müddeyi iddiasını ispat ile mükelleftir şeklinde bilinir. Yani iddiayı atan Özgür Özel iddiasını ispat ile mükellef olmayacak. Bu konuyla ilgili mağdur suçsuz olduğunu açıklamak durumunda kalacak.
0: Yusuf Alabarda, geçelim. Barko'ya geçelim. Daha sağlıklı değerlendirmeler. Şimdi ekranlara getirecek arkadaşlar Barko'da. Evet. Şimdi yeni parti sözcüsü Zeynel Emre'nin açıklaması. Emin olduğumuz zaman zaten bir saniye durmuyoruz. İddialarla ilgili açıklaması. İsim benzerliğinden dolayı bir hata oldu. Maynur Hanım'la ilgili değerlendirme. Yeni partiden kimse kimseye iftira atmamıştır. Bir bakanın babasıyla ilişkili isim benzerliği, kasıtlı işlem yok. Bu kamu yararına yapılan bir çalışmanın sonucu.
2: Tabii bu kimin
0: kamu
2: açıklaması,
0: yararına yapılan
2: bu kimin açıklaması?
0: Yeni parti sözcüsü Zeynel
2: Yeni Parti
0: Emre'nin.
2: Milletvekili Ümit Özdağ'la mikrofonların karşısına çıktığında elinde belgeyle ilgili ne diyordu? Elimde belge ve bilgi olmadan yeni parti olarak hiçbir şeyi söylemiyoruz. Elindeki belgelerin çöp olduğu anlaşıldı. Şimdi yeni partinin milletvekili elimde belge yokken hiçbir şey açıklamıyoruz dedikleri çöp oldu. Ama sözcüsüne kalmış bu işi kotarmak. İsim benzerliğinden dolayı bir hata oldu.
0: Şöyle bir parantez açayım. Neden bu açıklamayı yaptı Zeynel Emre? Çünkü geçtiğimiz hafta pazartesi gününe kadar süre verilmişti.
2: Süre verdi.
0: Tamam. Siz açıklayın dendi. AK Parti'yi kastediyor.
2: Ve
0: yoksa biz açıklayacağız. Daha sonra da neden işte pazartesi günü süre verilmişti, neden açıklanmadı şeklinde sorular akıllardayken Zeynel Emre basın toplantısında dedi ki emin olduğumuz zaman zaten bir saniye
2: demek
0: durmuyoruz.
2: Demek ki emin olmadan meydan okumayı gerçekleştirmişsin. Pazartesiye kadar süre verip listeyi açıklayacağım deyip açıklanmıyorsanız demek ki emin olmamışsınız o açıklamayı aslında yaparken. Şimdi ben burada sevgili Zafer Şahin'le aynı düşünüyorum. Yani eğer bir isim varsa ve bu açıklanırsa ve bu doğruysa elbette ben bu konuyla alakalı kendisine menfaat temin etmiş her kim varsa bedelini ödemesini isterim. Nokta.
0: Dur.
2: Ama siz isim benzerliğinden dolayı baltayı taşa vurduğunuzdan dolayı özür dileyeceğinize Ümit Özdağ'la 1,5 sayfa açıklama yapmış. İçinde tek kelam yok. Özre dahil. Şimdi bu böyle olur mu? O zaman herkes herkese iftira atmaya başlar. Peki aynı Özdağ'la kendisine bir hafta önce fona girmiş de çıkmış dediğinde ne demiş? Sizde zerre kadar şeref kırıntısı varsa bana attığınız bu iftiradan dolayı özür dilersiniz. Duruyor tweet'i orada. Şimdi öyle diyenlerin konu kendilerine geldiklerinde istedikleri herkesi istedikleri gibi suçlayabilmelerini kendilerine hak gören bir anlayış. Şimdi Zeynel Emre'nin bu
0: diyor
2: açıklamaları,
0: ki,
2: Zeynel Emre'nin bu açıklamaları Özgür Özel'in açıklamasının yanında yağ bala bulanmış.
0: Yeni partiden kimse kimseye iftira atmamış.
2: Ya diyor. Genel başkanınız söylüyor konuşmasında önünüze bilgi belge geldiğinde sağını solunu araştırmak zorunda değilsiniz
1: diyor. Ya Yusuf Ola var da Özgür Özel mitingde demedi mi Mahir Hanım'ın babasının elini öperim dedi. Yani o bir evet. Aslında şeydir yani itiraftır.
0: Evet.
1: Hata yaptık dedi.
2: Şimdi dolayısıyla olmuş. Bakın halk şuna prim vermez. Yani kardeşim varsa işin içinde olan Fatma Betül Sayankaya örneğinde olduğu gibi hesabını versin. Bir bakan yardımcısı tutuklandı. Şimdi diyorlar ki aa bak gördün mü bakan yardımcısı tutuklandı. Mutlu ol. Yani bu ülkede hiç kimseye bir ayrıcalık tanınmadığının da ispatı. Ve bundan dolayı Bizim hiçbir

0: mağdur sıfatındaki kişi masum olduğunu ispat edecek. Şimdi kardeşim, lafa geldiğinizde çağdaşsınız, laiksiniz, sosyal devlet ilkelerine bağlı, hukuk devletine inanmış insansınız. Çağdaş kelimesi bu çağa dair ortadaki fikirlerle aynı fikirlere sahip olmak. Ya sen 1000 yıl öncesindeki ilkeye bile daha ayaklar altına alacak açıklamalar gerçekleştiriyorsun. Bunlar kabul edilmez. İftira kampanyası açılır. Müfteri olmak iyi bir şey değildir. İnsanlar size müfteri diyorsa bundan gurur duymayacaksınız. Bak bunun gibi ama Türk siyasetinde sayısız iftiralar atıldı. Ben sosyal medya mecramda yayınladım. Deprem zamanında diyor ki adam televizyon ekranında, hem de söyleyen bir genel yayın yönetmeni. Deprem zamanında diyor alkol kutusunun içerisinde yardım malzemesi var diye o yardım malzemelerini almamışlar. Konuklardan biri uyarıyor. Ama diyor o konu diyor yalanlandı. Ya diyor yalanlansa ne olacak diyor. Kafa bu kafa değil mi? Böyle bir şey, 10 parmağına sen sür yağlı karayı, her önüne gelene sür git o zaman. Sosyal medyada diyor bu bayağı dolaştı. Ya bir televizyon kanalının haber kaynağı teyit etmeden sosyal medyanın çöplüğü olabilir mi? Şuraya çıkarken kaç günlük hazırlığın içerisinde çıkıyorsun? İşte gidiyorsun, evet, meclis koridorunda soru soruyorsun, geliyorsun burada, öyle mi olur böyle mi olur? Bak İlter, burada bir akademisyen bir gazeteci var. Ben 10 yıldan bu yana bu işin içindeyim. 10 yıldan bu yana ağzımdan çıkan her cümleyi yayına gelmeden önce 7 kez prova edip çıkıyorum.
1: Evet.
0: Acaba birisine iftira eder miyim? Acaba mahkemelik olur muyum? Acaba bu konuyla ilgili insan içine çıkamayacak hale gelir miyim? E kardeşim bu ne rahatlık ya?
1: Bir güven kaybını da beraberinde getirir.
0: Sen koskoca televizyonun genel yayın yönetmeni olarak şaşırır mısın öyle yapsalar? Şaşırmazsın. O zaman patlat yalanı gitsin. Ya bunlarla mücadele ediyor. Şimdi bunlarla hukuk devleti içinde mücadele başlatıldığında da şöyle bir şey oluyor. Vay efendim siyasetçi susturuluyor. Aman efendim gazeteci susturuluyor. E kardeşim, gazeteci falan susturulmuyor. Her şeye iddia diyerek her bir şeyi boca edip bu şekilde davranamazsın. Yani biz şunu gördük ya. 2024 yılının Mart ayında Sancaktepe Belediye Başkanı'nın süper lüks jacuzzili kendisine bir yer yaptırdığı diyorlar. Ortaya bir jacuzzi resmi koymuşlar. Saraylarda yoktur herhalde. Ben de şaşırdım. Sancaktepe Belediye Başkanı'na bak. 500 metrekare yere ortaya da jacuzzi. Sonra diyor ki jacuzzi temsilidir. Senin ahlakın temsili. Jacuzzi temsili değil. Senin ahlakın temsili. Sonra kamerayla gittiler. Vallahi billahi tillahi. Türkiye'nin her yerinde, herkesin evinde olan bir abdest alma musluğu, lavabosu yanında da duş akabilir.
1: Evet.
0: Ya kardeşim olmaz. Olmaz. Bu şekilde iftira at yanına kar kalsın mantığıyla devam edemezsiniz. Alenen söylüyorlar. Atmaya devam edeceğiz. Ne diyebiliriz?
1: Peki Sayın Özgür Özel şimdi milletvekillerine bu şekilde seslendi. Dosya alın. İşte bunun için çalışın dedi aslında. Milletvekillerinin tutumu ne olur sizce? Yani Sayın Özgür Özel'in tırnak içinde bu talimatını yerine getirmek için bir hamle yapar mı?
0: Şimdi eline eğer bir kağıt tutuşturulup da onu teyit etme imkanın yoksa hiçbir milletvekili bu vakitten sonra ben bu kadar net bir şekilde topa gireceğini düşünmüyorum. Ama şunu söylüyorum. Muhalefetin elinde teyit edilmiş bilgi varsa muhalefet elbette bunu açıklayacak. Elbette açıklayacak. Evet. Yani çizginin dışına çıkmış adam düşünsün gerisini. Biz o konuda rahatız ki. Yani öyle bir şey yok. Şöyle bir kaygımız yok. Ya işte listede bilmem kimin ismi çıkarsa ne olur? Bana ne, ne olursa olur. Yani ben gördüğümü söylemekle mükellefim. Ama şu insanların bu konuyla alakalı izzeti nefislerini ayak altına alamazsınız iftiralarınızla. Bu konu önemli. Dolayısıyla milletvekillerine bir liste gelir. Bu listenin içerisindeki isimler teyit edilir. Doğruluğundan emin olunur ve doğru çıkmadığı takdirde bedelini ödeyecekseniz elbette açıklasınlar. Yani
1: bir de şimdi böyle konular gündeme geldiğinde Ankara'da şöyle oluyor, fısıltı gazetesi işte şununla ilgili şöyle bir iddia duydum, o iddiayı başka birisine aktarırken ya şöyle şöyle bir şeyler de varmış,
0: kulaktan kulağa.
1: Yani İlter, böyle olabilir mi? Diyor.
2: İlter bak, burada Yeni Parti şunu da yapıyor, o da gözlerden kaçmasın. Bir taraftan da İBB davası devam ediyor. Ve İBB davasında kelli felli iş adamları nelerin döndüğünü somut delillerle anlatıyor. Hem onların konuşulmasını engellemeye çalışıyorlar, hem de bu fon vurgunu üzerinden İBB ve belediyelerdeki büyük yolsuzluk operasyonlarını temize çekmeye çalışıyorlar.
0: Eşitlemek istiyorlar.
2: Yani muhalefetin bu işi bu kadar sahiplenmesi ve sürüklemesinin

0: Sebeplerinden biri de bu.
1: Ama evet, burada önemli bir fark var. Mesela sosyal medyada da yazıldığı için biliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili iddialar konuşuluyor ama. Ya kardeşim, benim burada kendi karnımdan iddia diyerekten iftira niteliğinde bir şeyleri ortaya koymam ayrı bir şey. Türkiye'deki hukuk sisteminin savcılık eliyle iddianame hazırlayıp 4000 sayfa iddianame, 10.000 sayfada belge, bilgi, dökümanı yayınlaması ve bunun hukukun çerçevesi içinde yapılması, mahkeme salonu kurulması, oraya şahitlerin gelmesi, ben sana 10 milyon vermedim mi, sen beni bundan dolayı istemedin mi, ben de senin isteğin üzerine bunu yapmadım mı diye şahitlerin konuşması farklı bir şey. Yani siz kendi kamburunuzdan iddia uyduramazsınız. Ha, savcılık iddianame hazırlar. Savcılık, evet, bu konuyla ilgili zaten iddianame ve şahıslarla ilgili ifadelerine başvuruyor. Bakan yardımcısını tutukluyor. Zaten bu devam ediyor. Dolayısıyla elma ile armudu karıştırmamak lazım.
2: Peki Ekrem İmamoğlu'nun babasıyla Sayın Bakan'ın babası, hani Sayın Özgür Özel, bir mukayese bugün grup toplantısında.
1: Vadebatizm ne? Yani sana tevcih edilmiş suale cevap veremeyince sen de İmamoğlu'nun babası falan. Yani bahçesinde işte bir şey aramış da jandarma, o ondan ne olacakmış falan. Bahçesinde bir şey arayan jandarmanın kendisi. Arama sebebi yargının kendisine talimat vermesi. Şimdi orada haklı bile olsanız size tevcih edilmiş bir sual var. Bu tevcih edilmiş suale cevap vermek yerine sen de diye başlamak bu konuyla ilgili verilmesi gereken cevap değil. Dolayısıyla o vadebatizme ama sen deciliğe girmemek lazım.
2: Evet. Nebi Hocam, siz nasıl değerlendirirsiniz?
3: Şimdi
2: nasıl okudunuz bu?
3: Siyasette güven hak ederek kazanılır. Yani bu önemlidir. Sahicilik, az önce söylemiştim, güven inşa etmek, inandırıcılık gerçekten hak edilir. Yani ve bunlar uzun dönemli olarak, yani bir sözünüzle, bir eyleminizle gerçekten size güveni yıkabilirsiniz, ama güven ise uzun dönemli bir siyasal mirasla, güvenle, söylem eylem birlikteliğiyle söylediğinizin gerçekten hakikatle irtibatının olup olmadığı ile anlaşılır. Şimdi siyasette inandırıcılık ve güven inşası da herhalde hem bir siyasi parti için hem bir siyasi aktör için çok önemlidir. Meseleyi şimdi bu teorik çerçeveden somutlaştırdığımızda, fon meselesi sorunu ortaya çıktığında muhalefet işte birinci haftanın sonunda elimizde bütün listeler var dedi. Açıklayacağız. Siz açıklamazsanız biz açıklayacağız. Siz açıklamazsanız biz açıklayacağız. Şimdi bu bir vaattir. Yani elimizde listeler var, açıklayacağız. Ama bugünkü açıklamaya, Sayın Özgür Özel'in açıklamalarına baktığınızda, elinizdeki listeler varsa doğru yanlış olması önemli değil, onlar kendini ispat etsin, gönderin biz yayınlayalım diyor. Şimdi o güven işte inşa edilmiyor. Yani güven hak ederek inşa edilir dediğim şey. Burada da toplum diyor ki sen 3 gün önce, 5 gün önce şunu söylüyordun, elimde listeler var, bu listeleri açıklayacağım diyordun.
2: Pazartesi gününe kadar.
3: Yokmuş demek ki, yani elinde liste yokmuş. Şimdi liste, tabii burada bir muhalefet kendince bir taktik ve strateji geliştiriyor ama büyük ihtimal o stratejinin de altında kaldı. Çok üzerinde çalışılmış ya da düşünülmüş bir şey değil. Yani el yordamıyla ya burada ne yapalım? İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediyelerle ilgili uzun süredir siyaset bizim alanımızda tartışılıyor. Bunu iktidar alanına yıkalım diye bir taktik ya da bir strateji değil aslında, taktik geliştiriliyor. Yani nedir, işte burada bir fon meselesi var, bu fon meselesinde iktidara yakın bazı isimler burada ortaya çıktı, işte buradan gidelim. Ama bir fark var arada, az önce de söyledim, yani bütün belediye meselelerinde yolsuzluk, rüşvet iddialarında muhalefet bu konuyla ilgili bir şey söylemedi ve sahip çıktı, her şeye sahip çıktı. Sütte ak kaşık dedi vesaire.
2: Şimdi hocam, bir vatandaş olarak düşünelim. Şimdi kamuoyu beklenti içerisine giriyor. Şöyle deniyor ki pazartesi günü açıklamalar olacak. Kamuoyu beklenti giriyor.
3: Siyasette beklenti yönetimi vardır ama
2: ardından şimdi böyle bir açıklama, evet, geldiği işte zamanda.
3: Siyasette şu vardır, kampanyalarda beklenti yönetimi vardır ama beklentiyi yükseltip de bir şey daha söylemediğinizde o yükselttiğiniz beklenti kadar siz itibardan kaybediyorsunuz. Yani millet muhalefete bakıyor sonuçta. Ha, muhalefetin elinde açıklayacak bir açıklıyorsunuz, yalan.

0: yanlış isimler, iftiraya giren açıklamalar vesaire ve oluşturduğunuz beklentinin altında kalıyorsunuz. Yani ortada bir fon sorunu var mı? Var. İşte iktidar bununla ilgili soruşturmasından, hesap sorulmasından, iyi niyetli yatırımcıların bir şekilde korunmasına kadar farklı kararlar aldı. Ama muhalefet büyük ihtimal şöyle düşünüyor. Ya ben bu meseleyi nasıl büyütebilirim? Nasıl gündemi uzatabilirim? Ve burada da iktidarın içerisinde işte farklı amaçlar
1: varsa... Siyaseten bir sonuç alınabiliyorsa hocam, hani uzatılabilir. Yani muhalefet böyle ya, düşünebilir ama hani işte bir sonuç
0: meseleyi büyüt, yani beklenti yönetirsin, büyütmeye çalışsın ama şimdi muhalefetin buradaki yaptığı şey şu. Aslında kendi inandırıcılık ve güven meselesini de tamamen aşındırıyor. Yani az önce söyledim, toplum karşılaştırma yapar. Tamam, ortada bir fon sorunu var mı? Var. Ama bundan hala mahkemelerde de yargılanan bir belediye yolsuzluğu, rüşvet iddiaları var. O zaman yani siz de kendi yolsuzluğunuza sahip çıkmayın diye toplum çıkar ve bir şekilde bunu konuşur. Kendi arasında konuşur, siyasetçilere yöneltir vesaire. Burada yapmaya çalışılan şey şuydu. Yani bu meseleyi büyütelim, buradan bir beklenti oluşturalım ve iktidarın içerisinde de bunu böyle bir sanki çok büyük isimler varmış gibi kamuoyuna açıklayalım. Ama tam da bu beklentiyi büyütürken buradaki taktikte yanlış yaptıkları ve altında kaldıkları anlaşılıyor. Şundan dolayı, yani siz iki bakana çok yüksek iddialı şeyler söylüyorsunuz ve bakanlar cevaplarken çok ağır ifadeler kullanılıyor. Yani diyor ki siz bana iftira attınız. Bu iftiranızı ispatlamazsanız şu şu şudur diye. Yani evet, benim burada bile söylemediğim çok ağır karşılık veriyor. Şimdi bir siyasetçi açısından bu da zordur ve yönetilmesi de öyle kolay bir şey değildir. İtibardan götürür.
2: İlter, burada şunu da unutmamamız lazım. Türkiye'nin son 15 yılında muhalefetin gündeme taşıdığı ne varsa altında bir FETÖ parmağı oldu. Ta bunu MİT tırları kumpasından al, Dışişleri Bakanlığındaki gizli Suriye toplantısının yasa dışı bir şekilde, evet, dinlenerek meclis kürsüsünden dinletilmesine kadar götür. Burada da yine süreç aynı şekilde işliyor. Demek ki Avrupa'dan, okyanus ötesinden bekledikleri servis gelmemiş ya da bir şekilde ellerinde çok ciddi belgeler olduklarını söyleyerek siyasi partileri inandırmışlar buna ve onlar da bu pazartesi için bir tarih vermişler. Açıklamazsanız biz açıklayacağız. Açıklayın kardeşim. Niye açıklamıyorsunuz? Şimdi AK Parti ne diyor? Elinde belge, bilgi olan diyor, götürsün savcılığa. Şimdi sen bunu yapmıyorsun. Onun yerine ne yapıyorsun? Diyorsun ki bakanlıklar arasında kavga var. Adalet Bakanlığı'ndan bana bilgi geliyor, bilgi sızıyor. Hani nerede? Hani sana sızan bilgileri açıkla. Eğer açıklamıyorsan ve bu iddialar doğru diyorsan, o zaman ortada bir suç varsa sen de bu suça mı ortaksın? Eğer ortada gerçekten belge, bilgi ve bir suç yoksa, senin söylediğin gibi iftira siyaseti yapıyorsun. Bunun adı budur. Ama benim bu mevcut tablodan gördüğüm şey şu: FETÖ'nün firari kalemşörlerinin sanal medyada, YouTube'da, şurada burada anlattığı hikayelerin, varsayımların, kurdukları o hastalıklı senaryonun ötesinde bir şey ellerinde yok. Onu görüyoruz.
1: Olsa, siyasetsizlik oluyor
2: bak,
1: o zaman.
2: Olsa koşa koşa aile bakanının babası diye Bartın'da yaşayan bir adamı dahi Türkiye'ye reklam edenler, emin ol ellerinde bir şey olsa davul zurna çalarak dün ilan etmişlerdi. Bugün ilan etmişlerdi. Tabii. Ama burada bir şey açıklamadılar.
1: Şöyle, çünkü pazartesi günü açıklayacağız denilince herhalde hani sayfalar dolusu liste vardır diye herkes bu şekilde değerlendiriyor. Yusuf Alabar'da lütfen
2: ya geçelim. Bir de İlter, bak şunu da söylemek lazım. Kardeşim, bu işin üstüne giden kim şu anda? Adalet Bakanlığı, değil mi? Yargı süreçleri devam ediyor. Şimdi sen bu işi çözecek olan bakanlık içerisinde bir şekilde sen nifak sokmaya çalışıyorsun. Kardeşim, bu işin çözülmesini istemiyor musun sen? Niye yargıyı töhmet altında bırakıyorsun? Bunun bir açıklaması yok.
1: Yusuf Alabar da siz yani bu nereye gidecek böyle iddialar ortaya atılıyor ama nihayetinde iddianın da gerçeği yansıtmadı.
3: Bu konuyla alakalı liste neyse bu hukuken açıklanması, insanların kimlik bilgilerinin ifşa edilmesi bir yasal suç oluşturuyor mu oluşturmuyor mu bilmiyorum. Eğer ki bir yasal sıkıntı oluşturmuyorsa bunları kesmenin yolu bu konuyla ilgili listeyi açıklamaktan geçer. Eğer açıklanırsa herkes huzura ermiş olur. Ama insanların şahsi kişisel verilerinin açıklanmasının sıkıntısı hukuken varsa o konuyla ilgili yapabilecek elbette bir şey yok.
2: Orada Yusuf Alabar da sanıyorum şu bunun bir kanuni altyapısının olması lazım.
3: Evet işte onu söylüyorum.
2: Ve devlet burada İlter bu fon mağdurlarının zararlarını karşılayacak bu haksız kazanç elde etmiş kişilerden o paraları tahsil etmeye çalışıyor. Yani bu gerçekten öyle düşünüldüğü kadar kolay bir değil. Süreç değil.
0: EPK bir belge yayınladı.
2: Işte tabii çünkü bak burada bütün ince ince ya sonuçta bu bir devlet.
1: Tabii ki.
2: Tamam yolsuzluk, hukuksuzluk, vurgun varsa da ki olduğu gözüküyor. Burada da suçsuz insanları, masum insanları muhalefetin hoşuna gidecek diye ifşa etmenin de bir devlet ciddiyetiyle tabii. Bağdaşır bir tarafı yok.
1: Lütfen bizi izlemeye devam edin. İyi akşamlar.

0: Ajans Yeni Günden merhaba, günaydın efendim. Esra Kürek ben, A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları aktaracağız. Günaydın, hoş geldiniz. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan topraklarına bir dizi yeni saldırıyla hedef aldı. Başkent Riyad'da en az 3 patlama yaşandığı bildirilirken Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco genel merkezinin de vurulduğu iddiası var.
1: Husi tehdidi altındaki Suudi Arabistan bir kez daha füzelerin hedefi oldu. Başkent Riyad'da peş peşe patlama sesleri geldi. Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yeni füze saldırıları düzenlediklerini duyurdu. Saldırılarda Suud petrol şirketi Aramco'nun genel merkezi, Riyad Havalimanı ve bir rafinerinin hedef alındığı iddia edildi. Husilerin duyurusundan kısa süre sonra da Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde hava saldırısı erken uyarı sistemi devreye girdi. Halka kapalı alanlarda kalınması ya da sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldı. Görgü tanıklarına göre uyarıdan kısa süre sonra da başkent Riyad'da en az 3 patlama sesi duyuldu. Husi kaynakları Aramco Genel Merkezi'nin başarıyla vurulduğunu iddia etti. Suud yetkilileri ise füzelerin havada imha edildiğini ileri sürdü. Riyad'da havada etkisiz hale getirilen iki füzeden düşen şarapnel parçalarından 4 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Suudi Arabistan'ın destek verdiği Yemen ordusu da Husilere düzenlenen operasyonların güncel bilançosunu açıkladı. Yemen Şafağı adı verilen yaklaşık 2200 kara ve hava operasyonunda 1200 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiği, 400'den fazla askeri aracında imha edildiği ileri sürüldü.
0: Efendim, seçimlerin hızla yaklaştığı İsrail'de koltuk kaygısı yaşayan soykırım hükümeti son dönemde katliam ve işgal çağrılarına hız verdi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich katıldığı bir programda Gazze'de soykırım çağrısı yaptı. 2 milyon Filistinli için hepsi terörist diyen Smotrich, Gazze'nin bir kısmını değil tamamını istiyorum ifadesini kullandı.
2: Gazze'nin tamamını istiyorum. Gazze'nin bizim olmasını istiyorum. Bunu Siyonist nedenlerle istiyorum.
3: Bir kez daha soykırım çağrısı yaptı. Gazze'nin bir kısmını değil, tamamını istiyorum dedi.
2: Gazze'yi tamamen yok etmeliyiz. Çünkü Gazze bir terörist yerleşimi ve 1,8 milyon teröriste ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle Gazze'yi dümdüz etmeliyiz.
3: İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, katliam ve işgal çağrılarına bir yenisini daha ekledi. Gazze'nin tamamının ilhak edilmesini isteyen Smotrich, soykırım gölgesinde hayata tutunmaya çalışmıştı.

0: Ben Filistinlileri terörist olarak niteledim.
1: Gazze'nin tamamını istiyorum. Gazze'nin bizim olmasını istiyorum. Bunu Siyonist nedenlerle istiyorum.
0: Smotrich iki hafta önce katıldığı bir başka programda da Batı Şeria'yı hedef almıştı. Gazze'de yaptıklarımızı Batı Şeria'da da yapmalıyız diyerek bölgede yaşayan Filistinlilerin katledilmesini istemişti.
1: Batı Şeria'da savaşa girmeliyiz. Gazze'de yaptıklarımızı Batı Şeria'da da yapmalıyız. Tüm teröristleri öldürmek istiyorum. Filistin yönetimini yok edeceğimizi söylüyorum.
0: Bir başka çevrimiçi programda da Lübnan'ı hedef gösteren İsrail Bakan kullandığı ifadeler de tüm dünyanın tepkisini çekmişti.
1: Oğlum geçen gün bana dedi ki, Lübnan'ın tamamını yıkmayın, biraz da bana bırakın. Ona endişelenmemesini, hepimize sıra gelecek kadar fazla Lübnan toprağı olduğunu söyledim.
2: İşgalci İsrail Batı Şeria'da ruhsatsız olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait 80 evi yerle bir etti. Yaklaşık 400 Filistinli evlerinin yıkılmasını çaresizce izledi.
0: Filistin'deki İsrail terörü sadece Gazze ile sınırlı kalmıyor. İşgalci hükümet Batı Şeria'da 80 evi yerle bir etti. Yüzlerce Filistinli evsiz bıraktı. Soykırımcı İsrail, işgal altındaki bölgede Filistinlileri bir kez daha hedef aldı. Negev çölünün batısında bulunan Dahiye köyünde 80 evi ruhsatsız oldukları gerekçesiyle yıktı. Filistinliler yıllardır yaşadıkları evlerinin yıkılmasını çaresizce izledi. İşgalci polisler eşliğinde yapılan yıkımın sonucu yaklaşık 400 Filistinli evsiz kaldı. Batı Şeria'daki İsrail zulmü bununla da sınırlı değil. Zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere de göz yaşartıcı gazla saldırı düzenlendi.
3: Halkımız eziliyor, zeytinlerimizi toplamaktan mahrum bırakılıyoruz. Halkımız her yerde eziliyor.
2: Efendim, meclis bu hafta mesaiye grup toplantılarıyla başladı. İlk olarak Devlet Bahçeli kürsüdeydi. MHP lideri muhalefetin belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarını gölgelemek istediğini söyledi. Fon rövanşizmi istiyorlar dedi. Fon krizini bir kaçış rampasına dönüştürmeye çalıştıklarını anlattı. Bahçeli fon soruşturmasının yolsuzluk iddialarını görmezden gelmenin bahanesi olamayacağına dikkatleri çekti.
4: Muhalefet fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte. Bu alçaklığa müsaade edemeyiz.
5: Fon soruşturması üzerinden muhalefetten gelen eleştirilere mesajı netti. Fon rövanşizmi istiyorlar dedi ve ekledi.
4: Belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlıkların siyaset adına bunların üstünün örtülmesine fırsat verilmemelidir. Hatırlatmak isterim. Türkiye eski Türkiye değildir. Kimseye oyun kurdurmayız.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli mecliste milletvekillerine seslendi. Hem fon soruşturmasında hem de yolsuzluk operasyonlarındaki yargı süreçlerine dikkati çekti.
4: Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyor. Adaletin doğru, aynı zamanda da hızlı tecelli etmesini milletimiz adına bekliyoruz. Devletimizin ilgili kurumları olan biteni kamuoyunu aydınlatmalıdır. Belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır.
5: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi de gündemindeydi.
4: Türkiye yolundan, Türk milleti kararından geri dönmeyecektir. Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle ve samimiyetle atılmaya devam edecek ve en kısa zamanda nihayete erdirilecektir.
5: Sözü böyle kritik bir dönemde Orta Doğu'da tansiyonu yükseltmeye çalışan İsrail'e getirdi. Uyarılarının adresinde ise Yunanistan vardı.
4: Yunanistan kimle ittifak kurarsa kursun kendisini güvende hissedemeyeceğini artık anlamalıdır. Hiçbir gücün bizi korkutamayacağını asla aklından çıkarmaması kendilerine tavsiye ederiz. Atina'daki acemi siyasetçiler Türkiye'nin besleyeceği saygı ve dostluğun İsrail'in satacağı silah ve mühimmattan daha güçlü olduğunu artık idrak etmelidir.
5: Ve Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırıları.
4: Temennimiz Husilerin saldırılarına derhal son vermesi, Türk milletinin tarihinde mahfuz bu topraklara yönelik saldırılara hiçbir şekilde duyarsız kalamayız. Diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır. Metke ittifakı kapsamında

0: her türlü askeri desteğin verilmesi, kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır.
1: Bahçeli kürsüden indi, meclisteki makamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. Ziyarette Kılıçdaroğlu'nun terörsüz Türkiye sürecindeki katkılarından dolayı Bahçeli'ye teşekkür ettiği öğrenildi.
2: İki arkadaş olarak, geçmişte iki arkadaş olarak konuştuk.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Soruşturma kapsamında 254 kişinin mal varlığına el konulduğunu, eski bir bakan yardımcısının aralarında bulunduğu 87 kişinin tutuklandığını açıkladı. Devlet Denetleme Kurulu'nun devrede olduğunu belirten Zorlu, mağduriyetlerin giderileceğini vurguladı.
4: Şu an bu fon meselesiyle ilgili devletimiz hemen her türlü önlemi aldım. 254 şu an kişinin mal varlığı donduruldu arkadaşlar, el konuldu. Bu yüksek kazanç elde eden, fahiş kazanç elde edenlerin büyük bir bölümü. 87 tutuklu var.
5: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, fon soruşturması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İncelemelerin tüm yönleriyle sürdüğünü belirten Zorlu, fahiş kazanç sahiplerine yönelik yaptırımları ve tutuklamaları duyurdu.
4: Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirdi. Tahkikat şu an devam ediyor. Hangi kurum ve kuruluşlar ve kişiler sorumluysa gereken adımlar da bu tahkikatın sonucunda emin olun atılacaktır. Ve biz siyasi anlamda da bu meselenin içerisinde yer alan ve Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle yanlış yapan, nefsine yenik düşen kim var ise bunlarla yollarımızı ayırdık, ayıracağız ve ayıracağımızı da milletimizle net bir şekilde paylaşıyoruz.
5: Fon mağdurlarının zararının karşılanacağını belirten Zorlu, Türkiye yoluna emin adımlarla devam edecektir dedi.
4: Buradan etkilenen yaklaşık 355 bin insanın da ödemeleri şu anda ödenmeye başlandı. Bu konuda bir kanun da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu hafta geliyor. Onu da tamamladıktan sonra o süreç çok daha hızlanacak.
5: Basın toplantısının ardından CHP'den AK Parti'ye katılan Çerkezköy Belediyesi'nden 11, Ergene Belediyesi'nden 1 olmak üzere toplam 12 belediye meclis üyesine rozet takma töreni gerçekleştirildi.
3: Ve muhalefet cephesi CHP ve Yeni Parti bu kez bir belge yüzünden karşı karşıya geldi. Çünkü iddiaya göre o belge sahte imzalarla CHP yönetmeliğine aykırı olarak hazırlandı. Ve karşılığında CHP'nin kasasından Yeni Parti'ye dolaylı yoldan milyonlarca lira transfer yapıldı. Haliyle CHP yönetimi ayağa kalktı.
6: Bu belediye başkanlarının nasıl tayin edildiğini ya da atandığını ya da seçildiğini bilmiyorum. Ama yapay zekaya da bir hakaret etmek istemiyorum yani.
7: Aklınızı başınıza alın. Kimsiniz siz? Putlancılar. Kimsiniz siz?
1: Omuz omuza yürüdükleri günlerden karşılıklı salvolara geldiler. CHP ile Yeni Parti arasında bu kez kasa krizi patlak verdi. Daha CHP'nin arşivi çalındı polemiği gündemden düşmemişken bu kez de CHP kasasında toplanan paraların usulsüz şekilde Yeni Parti'ye aktarıldığı iddiaları ortalığı karıştırdı.
8: Grubumuzun bankadaki parasına milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi'ne itiraz için toplanan imzaları onların rızası dışında kullanarak katakulliyle nasıl çözdüğünüzü de bir açıklayın.
1: Belgenin tarihi 23 Temmuz 2026, yani yaklaşık 3 ay önceye ait. Altında grup başkanı sıfatıyla Özgür Özel'in imzası var. Bankaya gönderilen yazıda listedeki milletvekillerinin hesaplarına 57'şer bin lira yatırılması talep ediliyor. Ve o yazıdan bir gün sonra da Özel Yeni Parti'yi kuruyor. CHP'den ayrılıp yeni partili olan vekillerin hesabına geçen toplam miktarsa 5 milyon 100 bin lira.
7: Kirli adamın, şaibeli adamın CHP'de yeri yoktur, CHP'de yeri yoktur.
1: Özel'in yaptırdığı bu iade işlemi CHP grup iç yönetmeliğinde yok. Evrakta sahtecilik iddiaları da var. Çünkü belgede şu an hala CHP'de olan milletvekillerinin de

0: haberleri olmadığı halde imzaları kullanılmış. Hatta boş kağıtlara imza bile attırılmış. Üstelik iddiaya göre CHP'nin kasasındaki 1 milyar lira da yeni partinin radarında.
1: Partinin genel müdürüne dediler ki faizi yak, mevduatın gününü bekleme, parayı çöz. Partinin genel müdürü de vadesi dolmayan paranın çözülmesi konusunda talimat verirsem bankaya, çift imzayla gidiyor, Sayıştay beni tutuklattırır, hapse attırır. Niye o paranın peşine düştüler? O 1 milyarlık parayı harcamalarla kurulacak yeni partiye aktaracaklardı.
0: Tüm bu tartışmaların gölgesinde CHP'de kapıların yeni partiden CHP'ye dönmek isteyen milletvekillerinin yüzüne kapandığı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun dönmek isteyen isimlerin randevu taleplerine olumsuz yanıt verdiği de konuşulanlar arasında.
2: Kirli olanları asla kabul etmeyiz. Altını özenle çiziyorum.
0: Ve Cemil Tugay krizi. Özel'in kendisi için kullandığı sütü bozuk ifadesi hatırlatılınca Tugay net yanıt verdi. Özel ise bir dönem seçilmesi için canla başla çalıştığı, hatta parti yönetimiyle karşı karşıya geldiği Tugay'a hakarete varan söylemlerini sürdürdü.
3: Bu kafa kırılaydı, bugünü görmeyeydi de o namussuz ada yapmayaydı.
4: Kendisine karşılık verecek bir yorum yapmak istemem. Hem söz sahibine aittir.
5: Efendim, Türkiye'de yeni göreve başlayan büyükelçiler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Takdim töreninin ardından 5 ülkenin büyükelçisi görevlerine resmen başladı.
6: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını takdim etti. Külliyenin ilk konuğu Hindistan Büyükelçisi Rudra Gaurav Shretse oldu. Ardından Mali Büyükelçisi Omar Umayga, Hollanda Büyükelçisi Ale Darhut ve El Salvador Büyükelçisi Eduardo Alfonso Grande güven mektuplarını sundu. Külliyenin son konuğuysa Nijerya Büyükelçisi Sayıdu Usman Nasamu Dakingari'ydi. Mektupları kabul eden Erdoğan, büyükelçilerle ve beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Erdoğan törenin ardından büyükelçilerle baş başa görüştü. Takdim töreniyle 5 ülkenin büyükelçisi Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış oldu.
5: Yaş altına sanal medya kısıtlaması resmi gazetede yayınlanmıştı hatırlarsanız. Bu özellikle çocukların zararlı içeriklere ulaşması ve bağımlılık açısından çok önemli bir adımdı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu konuyla çarpıcı bilgiler verdi. Takvimi de bizzat yine kendisi açıkladı.
7: Aldığında bir saatin geçiyor mu telefonda?
8: 1,5-2 saat falan oluyor.
7: Sanal medya platformlarında iş sıkı tutuluyor. Kurallar, sınırlar çok net. Çocuk dostu ekosistemin temelleri atıldı ve 15 yaş altı sanal medya kısıtlamasında sona gelindi. Proje tüm detaylarıyla kullanıma hazır.
9: Çocuklarımızı sokaktan nasıl koruyorsak, çocuklarımızı özellikle dijital dünyanın risklerinden de korumak zorundayız.
10: Sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamı çocuklara artık hizmet sunamayacak.
11: Yemek yesin diye açtığımız da oluyor. Ondan sonracıma çocuğuna ne çizgi film veriyoruz, içerikler farklı farklı şeyler çıkabiliyor.
7: Peki kısıtlamalarda ne olacak? Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açılamayacak.
12: Yeni düzenlemenin ardından ilk kez sanal medya hesabı oluşturmak isteyen kişiler ilk olarak e-devlet sistemine yönlendirilecek ve burada yaşının 15'ten büyük olduğunu doğrulayan bir kod alacak. O kodu aldıktan sonra sanal medya platformuna kodu yazacak ve hesabını oluşturabilecek.
10: Özellikle algoritmada da ciddi değişimler yaşanmış olacak. Bağımlılık geliştirme etkisi doğurabilecek hizmetler asla sunulmayacak.
12: Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığı şüphesi oluşturduğu durumdaysa platform hesabı geçici olarak askıya alacak ve o kişiyi e-devlet sistemine yönlendirecek. E-devletten aldığı yaş doğrulamasıyla birlikte tekrardan sanal medya kullanmaya devam edecek.
13: 10. dakika.

0: başka geçti. Ver kızım dediğinizde veriyor mu hemen?
1: Yok, almak zorlaştırıyor bayağı.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, süreçte ailelerin talebinin de dikkate alındığını, sürekli başa kaydırma ve ekran kaydırma gibi özelliklerin ebeveynlerin talebi doğrultusunda sınırlandırıldığını duyurdu.
3: Ebeveynler aynı zamanda sosyal medya platformlarında vakit geçiren çocuklarını güvenle takip edebilecek.
4: Mesajı yalnızca çocuğun takip ettiği hesaplar gönderebilecek ve görüldüğü bilgisi asla sunulmayacak.
2: Resmi gazetede yayınlanan düzenleme 1 Kasım tarihi itibariyle uyum süreciyle başlayacak. 31 Mart'ta ise tüm platformlarda zorunlu olacak.
5: Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık, Uşak merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklandı. Oyanık'ın avukatı Hüseyin Emre Dereli konuya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Abisi İyilik Derneği'nin mali hesaplarındaki şüpheli hareketlilik incelemeye alındı. Bazı bağışçıların dernek hesaplarına gönderdiği yüklü miktardaki paraların suç geliri olduğu yönündeki tespitlerin ardından dernek başkanı Yasin Oyanık hakkında adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Oyanık, mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oyanık'ın avukatı Dereli yaptığı açıklamada tutuklama kararının bir mahkumiyet hükmü olmadığının altını çizdi. Dernek Başkanı Oyanık'ın yöneltilen suçlamaları kabul etmediği belirtilirken, derneğin gıda, giyim ve sağlık gibi alanlardaki tüm faaliyetleriyle banka hareketlerinin belgeleriyle birlikte savcılığa sunulduğu kaydedildi. Efendim, İstanbul Boğazı'nda yine hareketli dakikalar yaşandı. İstanbul'dan Derince'ye giden kuru yük gemisi Kuruçeşme açıklarında sürüklenmeye başladı. Geminin yardımına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yetişti. İstanbul'dan Kocaeli'nin Derince Limanı'na doğru ilerleyen Antigua ve Barbuda bayraklı 147 metre boyundaki Bilbao Trader adlı kuru yük gemisi Kuruçeşme açıklarında kontrolden çıktı. Akıntıya kapılıp sürüklenmeye başlayan dev gemi boğazda bir süre daha yürekleri aza getirdi. Kıyıya çarpma tehlikesiyle karşı karşıya kalan gemi için alarm verildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün kurtarma 8 ve Kıyı Emniyeti 4 gemileri bölgeye sevk edildi. Başarılı operasyonla kontrol altına alınan gemi botların eşliğinde yolculuğuna devam ederek boğazdan ayrıldı. Daracık bir sokak, gerilen sinirler ve bir anda savrulan ölüm tehditleri. İstanbul Beyoğlu'nda sipariş teslimi için gittiği mahallede hafif ticari aracını yolun ortasına bırakan kurye ile sokaktan geçmeye çalışan motosikletler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Ağızlarından çıkan sözler duyanları dehşete düşürdü.
6: Sokak daraldı, sinirler gerindi. Tartışma bir anda ölüm tehditlerine dönüştü. İstanbul Beyoğlu'nda bir adrese sipariş götüren kurye park yeri bulamayınca hafif ticari aracını sokağın ortasına bıraktı. O sırada sokaktan geçen bir motosiklet sürücüsü kuryeye yolu kapattığı iddiasıyla tepki gösterdi.
7: Böyle çekme. Böyle nasıl çekeyim? Ben nasıl çekeceğim?
6: İki taraf da cep telefonlarına sarılıp birbirini kaydetmeye başlayınca tartışma alevlendi.
7: Nereden geçme ne ya? Olumlu konuşma. Bu kadar arada
8: geçme ne?
7: Ya buradan geçme abi.
6: Kuryenin siparişi teslim edip dönmesiyle tartışma kavgaya dönüştü.
7: Olumlu konuş. Yalan konuşma, terbiyesiz.
6: Birbirine hakaretler yağdı. Tarafların sarf ettiği sözler tüyleri ürpertti.
7: Birbirimizi mi öldürelim?
8: Üstüme sürme.
7: Tamam, üstüme sürme. Öldürülmesi gerekiyorsa öldürürüz.
6: Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Beyoğlu Asayiş Büro Aminliği ekipleri harekete geçti. Kimlikler ve adresler belirlendi. Kuryenin şehir dışında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınarak hakkında tehdit ve hakaret suçlarından adli işlem başlatılan motosikletli ise Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla polis merkezinden serbest bırakıldı.
5: İstanbul Arnavutköy'de

0: katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek bitişiğindeki bir binanın çatısına sıçradı. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Küçükçekmece'de ise kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
1: Binanın çatısı alev aldı. 4 kişi dumandan etkilendi. İstanbul Arnavutköy'de 5 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerle birlikte yoğun duman mahalleye yayıldı. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken bina içerisinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Alevlerin arasından son anda kurtarılan 4 kişi çevredeki hastanelere sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle şiddetlenen alevler bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Yangının büyümesi üzerine mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek olmaya çalıştı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından uzun süren uğraşlar sonucu söndürüldü. Benzer bir yangında Küçükçekmece'de meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak olan binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine hemen ekipler sevk edildi. Alevler bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.
0: Efendim, Afyonkarahisar denince akla ilk gelenlerden bir tanesi sucuk. Bu başlıkla yine gündem şehir ama bu kez sucukların lezzeti değil konu. Bazı firmaların sucuğun içine kattığı hileler. Bakanlığın açıkladığı tahşiş ürün listesinin başında onlar var ama hile sadece sucuklardan çıkmadı. Antep fıstıklı diye satılan baklavadan ay çekirdeği, tulum peynirinden ise nişasta çıktı.
2: Dana sucuğu seviyorum.
3: Dana sucuk diye yediğinizin içerisinde tavuk eti olabilir.
2: Olabilir, evet. Ama onu da işte kime güveneceğiz?
4: O yüzden zaten hazıra tavsiye etmiyoruz. Firmamız alıyoruz. Kendi sucuğumuzu kendimiz yaptırıyoruz.
5: Dana diye satılan sucukta tavuk eti ve sakatat, fıstıklı diye vitrine konan baklavada ay çekirdeği, halis muhlis tulum peynirinde ise nişasta çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tahşiş listesi güncellendi. 2026'nın ilk 9 ayında 942 binden fazla gıda denetimi yapıldı. Yaklaşık 1 milyar 674 milyon lira ceza kesildi. Ama ne kesilen milyonlarca liralık cezadan korkuyorlar ne de isimlerinin tek tek ifşa edilmesinden.
6: En son aldığım tulum peynirini çöpe attım gitti. Yiyemedim, bir tuhaf oldu. Perişan oldum ya, bir lokma yedim yani.
3: Kahvaltı sofralarının baş tacı Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti sucuk. Gıda sahtekarları bir kez daha sucuğun tadını kaçırdı. Dana eti diye satılan sucukta tavuk eti çıktı.
6: Kullandığı tavuk etiyle %20 fark eder. %20 için benim gıdamla oynanır mı?
5: Liste başında bu kez sucuk diyarı olarak bilinen Afyonkarahisar var. BSS Bozanlı Serdar Zümrüt markalı sucukta sakatat, Koca Sinan sucukları, Mustafa Yüksel Afyon, İsmail Dönmez Osmanlı, Bolles sucukları, Mando sucukları ve Ceylaner Afyonkarahisar markalı sucuk ise mekanik yöntemlerle ayrılmış ve çok daha çabuk bozulan kanatlı eti bulundu.
7: Çok fazla kontrolün olamayacağı alanlardan alışveriş yapıldığı vakit bu taklit ve tahşiş ürünlerinden alma ihtimalimizin daha yüksek olduğunu gösteriyor.
5: İstanbul Bağcılar'da Fıstık Sen Gıda tarafından üretilen fıstıklı dilber dudağı baklavada Antep fıstığına ay çekirdeği ve gıda boyası karıştırıldığı tespit edildi. Siirt'te ise Arzu Pastanesi'nin Antep fıstıklı baklava basında gıda boyasına rastlandı.
3: Peki soframıza kadar gelen bir ürünün göründüğü kadar masum olup olmadığını nasıl anlayacağız? Gıda sahtekarlarının oyununa gelmemek için ne yapmamız gerekiyor?
7: Üzerinde Türk Standartları Enstitüsü'nün logosunu gördüğüm anda, ISO 22000 ibaresini gördüğüm anda o ürünü alıyorum.
0: İstanbul merkezli 13 ilde son yılların en büyük operasyonlarından birine imza atıldı. Uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği tespit edilen 7 milyar 657 milyon lira değerindeki mal varlığı

0: Ise el konuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyona ilişkin yaptığı açıklamada zehirden servet, suçtan saltanat kurdurmayız dedi.
1: Zehir zincirini sahadaki yapıların tek tek adalete teslim edeceğiz.
2: Uluslararası zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu. Kriptolu yazışmalar 10 tondan fazla uyuşturucu sevkiyatını ele verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MASAK ve Interpol destekli dev bir uluslararası operasyonun düğmesine basıldı. Şifreli haberleşme yöntemleri deşifre edilen suç örgütünün 10 tonluk zehir ticaretiyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 168 şüpheliden Türkiye'de bulunan 60 isme yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 42 zehir taciri yakalandı. Yurt dışındaki şüpheliler içinse kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kirli ticaretin finans ağına da büyük darbe vuruldu. Suçtan elde edildiği tespit edilen 163 gerçek kişiye ait toplam 7 milyar 657 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de dev operasyona ilişkin açıklama yaptı. Zehirden servet, suçtan saltanat kurdurma izleyen Bakan Çiftçi, yalnızca uyuşturucu satıcılarının değil, kirli ticareti örgütleyenlerin, finanse edenlerin ve suç gelirlerini aklamaya çalışanların da peşinde olduklarını vurguladı.
0: 19 yaşındaki Mazlum Gürbüz bir inşaat firmasında çalışıyordu. Bir tabelanın montajı yapılacaktı. İddiaya göre hava yağmurlu olmasına rağmen o montajın yapılması istendi. Genç işçi akıma kapıldı, hayatını kaybetti.
3: İşte hava yağmurlu olduğu için biz şefe söyledik. Çıkmak istemiyoruz dedik. Şef dedi o kadar şey değil, o kadar kötü bir hava yok, çıkın dedi. İlk teline deldi, ikimiz de elektriğe çarpıldık.
4: Henüz 19 yaşındaydı. Çalıştığı inşaatta şefinin zorla yaptırdığı tabela montajı onun sonu oldu. Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
3: İşten çıkarma korkusuyla biz mecbur kaldık, gittik yağmurlu havada çalıştık.
4: 19 yaşındaki Mazlum Gürbüz ve 18 yaşındaki Levent Çelik çocukluk arkadaşıydı. Bir yıl önce Van'dan İstanbul'a çalışmaya gelmişlerdi. Eyüp Sultan'da bir inşaat firmasında iş güvenliği personeli olarak işe başlayan iki arkadaş, 29 Eylül'de havanın yağmurlu olması dolayısıyla işten kaldıkları koğuşlarına döndü. Ancak iddiaya göre şefleri onları tekrar işe çağırdı.
3: Bizim şef aradı bizi. Dedi hava biraz durmuş. Gidip onu yapın. Hava yağmurluydu. Monitörün üstüne çıktık. Arkadaşımın elinde demir çıta vardı. Elektrik teline deldi. İkimiz de elektriğe çarpıldık. Kalbi orada durdu.
4: Eldivensiz ve metal bir çubukla çalışıyorlardı. Akıma kapılan Mazlum Gürbüz hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak bir hafta sonra hayatını kaybetti.
5: Zorla çalıştırmışlar. İş onu değil. Oğlumu zorla götürmüşler.
6: Normalde o yaptığımız iş bize ait değildi. Biz sadece sahadaki işçilerin iş güvenliğini sağlıyorduk. Çok üzgünüm şu an. Ayakta bile şu an zar zor duruyorum.
4: 19 yaşındaki genç memleketinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
7: Gencecikti, daha 19 yaşındaydı. Yani daha işin kazanı ne olduğunu bilmeden bu kazaya kurban gitti. Yani...
0: Merve Veziroğlu bundan 3 yıl önce eski eşine saldırısına uğradı. Vücuduna tam 58 bıçak darbesi aldı. Aylarca yaşam mücadelesi verdi, kazandı da. Ama adalet mücadelesi henüz bitmedi. Çünkü 26 yıl hapse mahkum olan saldırgan cezaya itiraz etti. Öldürme kastım yoktu diyerek indirim talep etti. Ve bu talep Yargıtay'da karşılık buldu. 26 yıl hapis hükmü bozuldu. Dava yeniden görülecek.
8: 2023 yılının Ağustos ayında ben çok korkunç bir olay yaşadım. O kadar kalpsiz, o kadar merhametsiz, o kadar canavarca hislerle yapılmış bir şey ki bu.
9: Ağlamak istemiyorum.
0: (Gülüyor)
4: 58 yerinden acımasızca bıçaklandı. Aylarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Hayata tutundu ama adalet mücadelesi bitmedi.
8: Ben gerçekten mucizevi bir şekilde yaşadım.
4: Korkunç olay 2023 yılının Ağustos ayında Üsküdar'da yaşandı. YouTuber Merve Veziroğlu, eski eşi Yunus Yıldırım tarafından tam 58 yerinden

0: Neden bıçaklandı. Aylarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi.
1: Bu olayları yaşadığım odada bir pencere var. Demir yok ve ikinci kat. Oradan aşağıya atlamayı bile düşündüm.
0: Hayata tutundu tutunmasına ama yaşadıklarının izleri silinmedi.
1: Ben neremin olduğunu bile bilmiyordum. Komple bütün vücudunuzun müthiş bir acı çektiğini düşünün.
0: Cani adam 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hükümlü sanık öldürme kastı olmadığını savunarak cezada indirim talep etti. Yargıtay ise verilen cezaya ilişkin kararı bozdu.
1: Odaya kilitlenmediysem neden bu kadar çok zarar gördüm? Zaten ben pişman olmuştum demesi ne kadar inandırıcı. O zaman ben niye bu kadar çok şey yaşadım?
0: Duruşma 5 Kasım'a ertelendi. Veziroğlu'nun tek isteği adalet.
1: Bu kararı çok yanlış buluyorum. Bu kararın düzeltilmesini istiyorum. Hafifletilmesini istemiyorum.
2: Fransa'da on binlerce öğrenciyi sokağa döken protestolarda 3. haftaya girildi. Macron'un sükunet çağrısına rağmen caddelere ve meydanlara akın eden on binlerce liseli bir kez daha polisle karşı karşıya geldi. Yolları kapatan öğrencilere öğretmenler ve veliler de destek verdi.
3: Bakımsız okullar, kalabalık sınıflar, öğretmen eksikliği. Fransa'da kitlesel ayaklanmaya dönüşen öğrenci protestoları 3. haftasında da devam ediyor.
4: Gerçek şu ki artık yeter. Bir noktada bir geleceğe sahip olabilmemiz için gerekli kaynakları sağlamaları gerekiyor. Çünkü şu anda geleceğimizin ne getireceğinden bile emin değiliz.
3: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sükunet çaresini yeterli bulmayan öğrenciler bir kez daha sokaklara çıktı. Başkent Paris ve birçok şehirde meydanlara akın eden liseler güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. Gösteriler sırasında polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Kolluk kuvvetleriyle eylemciler arasında arbedeler yaşandı. Protesto eden öğrencileri polisten korumaya çalışan öğretmenler ise kol kola girerek insan zinciri oluşturdu.
5: Şahsen ben bugün eylem yapan öğrencilerime destek olmak için buradayım. Daha az kalabalık sınıflar ve çok daha uygun ders programları gibi pek çok ortak talebimiz var.
3: Birçok kente yolları çöp konteynerleriyle kapatan öğrenciler, Fransız hükümetinin yapacağı 3000 öğretmen atamasını yetersiz buluyor. Fransa Adalet Bakanlığı'nın son rakamlarına göre gösterilerin başladığı günden bu yana gözaltına alınanların sayısı 6800'e yükselmiş durumda. Hakkında yasal işlem başlatılanların büyük çoğunluğu reşit olmayan liselerden oluşuyor.
2: Efendim, Polonya'da casus yazılım skandalı büyüyor. Başbakan Donald Tusk, önceki hükümet döneminde kullanılan Pegasus isimli casus yazılımla Polonya vatandaşlarına ait hassas verilerin çalınarak İsrail'e aktarıldığını açıkladı. Bunun devlete karşı suç olduğunu belirten Tusk, sorumluların hesap vereceğini söyledi.
6: Casus yazılımla halkın hassas bilgileri çalındı. İsrail'e aktarıldı. Polonya casus yazılım skandalıyla çalkalanıyor.
7: İsrailli bir firma tarafından üretilen tam anlamıyla bir siber gözetim aracı. Bu firmanın İsrail servisleriyle işbirliği yaptığına şüphe yok.
6: Krizin merkezinde İsrail tarafından geliştirilen Pegasus casusu programı var. Başkan Donald Tusk'un iddiasına göre yazılım önceki hükümet döneminde satın alındı. Milyonlarca dolar para ödendi. Ancak casus yazılımla Polonya halkının bilgileri çalındı.
7: Bu firma diğer ülkelerin, düşman ülkelerin ajanlarına ve servislerine karşı koruma sağlayacak bir sistemdi. Ve biz bunun için 60 milyon zlotiden fazla ödedik. Bunun 25 milyon zlotisi Adalet Fonu'ndan geldi.
6: Yazılımın kontrolü Polonya'da değildi. Tüm kontrol İsrail şirketinin elindeydi. Bu yazılım Rusya ve Belarus gibi tehditlere karşı kullanılamıyordu. Aksine Polonya vatandaşlarına, muhalefet liderlerine, bağımsız savcılara ve hatta Almanya ya da Fransa gibi müttefik Avrupalı ülkelere karşı kullanıldı. Çalınan veriler direkt İsrail'e aktarıldı.
7: Bu aracı Polonya vatandaşlarına, Polonya muhalefet liderlerine ve aynı zamanda Fransa veya Almanya gibi Avrupalı devletlerin vatandaşlarına karşı memnuniyetle kullandılar.
6: Casus yazılımı üreten şirketin İsrail istihbarat servisiyle ilişkisine de dikkat çeken Tusk, olayın Polonya tarihinin en büyük skandallarından biri olduğunu belirtti. Yaşananları devlete karşı işlenmiş ağır bir bir suç olarak tanımladı, sorumluların hesap vereceğini söyledi.

0: Analizau işi ofiar.
1: Polonya'nın ve Polonya vatandaşlarının hassas verisini yabancı bir ülkeye, İsrail'e teslim ettiler. Polonya vatandaşlarının artık bunun üzerinde hiçbir kontrolü yok. Bu artık bir skandal değil, bir suçtan bahsediyoruz ve bunun hesabını verecekler.
2: Efendim, denizdeki palamut bolluğu bereketiyle sofraya uygun fiyatıyla keseye yansımıştı ki tüketicinin balık keyfini kaçıran bir açıklama yapıldı. İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği avcılığa geçici ara verilmesini istedi. Balıkçılar da balıkseverler de bu talebe hayli tepkili. Gerekçe olaraksa bakın ne gösterildi. Nasıl?
3: Fiyatlar uygun ama İstanbul pahalı.
4: Bu avyasayla fiyatları anormal şişirerek piyasayı olumsuz etkilemek çok yanlış bir şey.
5: Denize atılan ağlar palamutla doldu taştı. Bu bolluk tezgaha uygun fiyat olarak yansımıştı ki balıkçılardan avlanmama çağrısı geldi. Yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.
6: Gerekli işleri yapsınlar, biz de ekmeğimizden olmayalım. Vatandaşlar afiyetle sofrasını eksik etmesin.
2: En son 25 yıl önce palamutta bu kadar bolluk vardı ancak bolluk kadar fiyat. Fiyatlar da semtten semte, bölgeden bölgede değişkenlik gösteriyor. Öyle ki Karadeniz bölgesinde 30 lirayla 50 lira arasında değişirken İstanbul'a geldiğimizde bazı marketlerde 40 liradan satışta. Ancak balık tezgahlarında ise durumlar farklı. 100 liradan başlıyor, 200 hatta 250 liraya kadar çıkıyor.
6: İşte maliyet var, kira ücreti, işçi ücreti, sigortası, spotajı, masraflar çok büyük. O yüzden çoğu yerde 200 lira satılıyor, 250'ye satan bile var yani.
5: Av sezonu açıldığından bu yana palamut bolluğu hiç azalmadı. Aksine daha da arttı. İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği ise balık daha da ucuzlamasın diye avcılığa birkaç gün ara verilmesi çağrısı yaptı. Bu çağrı büyük tepki çekti.
6: Vatanın cebindeki bir paraya göz dikiyor bunlar. Kendi ceplerini doldurmak için, daha fazla doldurmak için. Gerçekten bu böyle.
7: Böyle bir yasak geldiği takdirde fiyatlar artacaktır ve herkes bundan mahrum kalacaktır.
8: Olmaması gerekir bence. Gerek yok.
5: Gelen tepkiler üzerine birlik geri adım attı. Avcılığa ara verilmeyecek. Bu da tezgahta fiyatların daha da düşeceği anlamına geliyor.
8: Daha ucuz olsun isteriz.
2: Diyarbakır'da drift atarken kaldırımda iki öğrenciye çarpan ve birinin ölümüne neden olan sürücünün yargılandığı o davada karar açıklandı. Sanık 28 yıl 4 ay hapse mahkum edildi.
9: Drift atarken kaldırımdaki iki öğrenciye çarptı. Birinin ölümüne neden oldu. O sürücünün yargılandığı davada karar çıktı. Olay 14 Nisan'da Diyarbakır'ın Ergan ilçesinde meydana geldi. Bir sürücü aracıyla drift attığı sırada kaldırımda yürüyen 10 ve 17 yaşlarında iki öğrenciye çarptı. Kazada ağır yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. 17 yaşındaki Muhammed Ali Alkan olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü Muhammed Mustafa Can, karar duruşması için hakim karşısına çıktı. Sanık hakkında ölüme sebebiyet verme suçundan 25 yıl, 10 yaşındaki Ali Çınar Üstü'yü, kasta yaralama suçundansa 2 yıl 16 ay 25 gün hapis cezası verildi.
2: İstanbul'da araç sayısı artıyor, trafik çilesi büyüyor. Bir de kaynak yapanlar, sol şeridi kapatanlar, telefona dalanlar var. Tek bir sürücünün trafiği nasıl aksattığını uzman eşliğinde simülasyonda inceledik, sokakta gösterdik. İşte İstanbul'un trafik çıkmazı ve çözümleri.
10: Trafikte kaç saat geçiyor?
11: Minimum 5 saatim geçiyor.
12: Korna sesleri, uzayan kuyruklar, yolda geçen saatler. İstanbullunun ömrü yollarda geçiyor. Araç sayısındaki artış bunun en büyük sebebi. Ama sürücü hataları da trafiği katlıyor.
0: İstanbul gibi metropol bir şehirde araç yoğunluğunun artması da çok ciddi derecede trafiği arttıran sebeplerden bir tanesi.
13: Arabası olan biliyor. Her kapıda iki tane araba var.
0: Görüyorsunuz şurada herhangi bir trafik sıkışıklığı veya herhangi bir yol çalışması yok. Ancak trafik arkada gördüğünüz gibi çok ciddi derecede kalabalıklaşıyor.
12: Ne trafik ışığı var?

0: Diyoruz ama parayı alıp çıkıyoruz.
1: Yol kenarına yapılan parklar, telefonla oyalanmak ve kaynak yapanlar, tüm bunlar zaten yoğun olan trafiği durma noktasına getiriyor.
2: Bakın gözü ışıkta değil, telefonda. Bakalım yeşil yandığını fark edecek mi? Ancak kornalar çalıyor şimdi. İşte bu durumda trafikte aksamalara sebep olabiliyor.
1: Hazırlanan trafik simülasyonu yapılan bir hatanın trafiği nasıl geciktirdiğini gözler önüne serdi.
3: Bu trafiğin en önünde kaza yok. Bizden biri var.
4: Kanun burada aslında net. Sol şerit uzun süre ihlal edilemez. Ama yan yana aynı hızda giden araçlarda arka tarafta çok ciddi bir trafik yoğunluğu oluşturuyor.
5: Yollar yeterli değil. Toplu taşıtı kullanmıyorlar. Bak gözle bak, her araçta bir kişi gidiyor.
4: Bunun çözümü birincisi tabii ki trafik kurallarına uymak. İkincisi takip mesafesini kesinlikle korumamız lazım. Ve yavaş hızlanma ve yavaş frenlemeyle bunun önüne geçebiliriz.
2: Efendim, Türkiye bugünlerde fon krizini konuşuyor. Devlet her anlamda gerekli adımları atıyor. Başkan Erdoğan bu konuda taviz yok açıklamasında bulundu. Ancak bir yanda bu mücadele verilirken diğer yandan bazı odakların yürüttüğü 5. kol faaliyetleri ve algı operasyonlarına karşı da dikkatli olunması gerekiyor. Analiz haberimizi izleyeceğiz. Ardından Ajans Yeni Günü noktalayacağız.

0: münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği bu mesajın satır aralarına bakacağız şimdi. Türkiye 2028 yılında tarihinin belki de en önemli seçimlerinden birine gidecek. Bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan Ankara'da ilginç ve bir dönemle benzerlikler içeren gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden açıklanmasının ardından bazı çevrelerde dikkat çeken bir hareketlilik başladı. Siyasetin ve kamuoyunun gündemini etkilemeye yönelik söylemler, sosyal medya kampanyaları ve sızdırılan bilgiler üzerinden yeni bir atmosfer oluşturulmaya çalışılıyor. Ortaya çıkan tablo, Türkiye'nin geçmiş seçim dönemlerinde karşılaştığı yöntemleri yeniden hatırlatıyor. Yıl 2013, 17-25 Aralık sürecinin gerçekleştiği dönemler.
2: Biz bu sabah itibariyle büyük bir yolsuzluk operasyonu yapıldı. İstanbul'da başladı, Ankara'ya kadar da uzandı.
3: İnanılmaz bir rakamdan şimdi bahsedeceğim. Çünkü bu olayın tarihi bir operasyon olma gerekçesi, evet, rüşvet, yolsuzluk, bakanların ismi geçiyor. Fakat buradan daha önemlisi miktar. Bu miktar tam 100 milyar euro. Yani belki tarihte görülmemiş bir rakam bu. 100 milyar eurodan bahsediyorum.
4: Bu operasyonlar devam ediyor. 17-25 Aralık'ın, 17 Aralık'ın operasyonu daha bitmemiş. Zekeriya Öz ısrarla baskı yapıyor kurumdaki arkadaşlarımıza. Ve bir taraftan da yeni ekibin gelmesinden kaynaklı emellerini gerçekleştiremeyecekleri korkusuyla çok acele ve hızlı bir şekilde hareket etmeye çalışıyorlar. O süreci ayakta tutmaya çalıştık. Tabii o dönemde özellikle istihbarat başkanımızı Ahmet Erbaş'ı Zekeriya Öz gözaltı yapmaya kalktı ki istihbarat birimlerinin adli görevi yok. Yani savcının bunu yapabilme yetkisi yok. Sağ olsun o dönem Başbakanlık Müsteşarı olan, daha sonra İçişleri Bakanımız olan Efkan Ala Bey'in Ankara'daki dirayetli duruşu, Sayın Cumhurbaşkanımızın kale gibi, çelik gibi iradesi bizim de mücadelemizde 17 Aralık'ı geçiştirdik. Fakat hemen peşinden 25 Aralık operasyonu geldi. 25 Aralık operasyonu 17 Aralık'tan biraz daha farklı, Türkiye'nin ekonomisini çökertmeye yönelik bir hareketti.
1: ...17 Aralık 2013'te toplam 89 kişi gözaltına alınmıştı. 25

0: Aralık'ta da benzer bir durum isteniyor. FETÖ topyekün saldırısını artırıyordu. Hedef ekonomiyi çökerterek Recep Tayyip Erdoğan'a darbe vurmaktı.
1: 40'ın üzerinde Türkiye'de 400 milyar doların üzerinde iş yapan iş adamlarının gözaltına alma girişimi peşine Sayın Cumhurbaşkanımızın mahkumu Bilal Erdoğan Bey'i gözaltına alabilme girişimi çok dışarıdan organize edilmiş istihbarat örgütlerinin kontrolünde olan bir yapı hem hükümeti düşürmeye hem de Türkiye ekonomisini çökertmeye çalıştığı bir operasyonda Allah'ın izniyle, desteğiyle milletimizin feraseti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Efkan Bey'in o dönem Bekir Bey'in Adalet Bakanımız oldu sonrasında onların gerçekten dik duruşuyla ve emniyetteki o bir avuç vatansever polis müdürü ve polis memurunun gayretiyle o dönemi de atlattık.
0: 25 Aralık'ta FETÖ'nün amacının Türkiye'yi hem siyasi hem de ekonomik açıdan çökertmek olduğu açıktı.
2: 25 Aralık'ta da zaten bütün iş dünyasını yine onun arkası da vardı tabii. Onu gerçekleştirebilseler arkası da vardı. STK'ları, bürokrasiyi yani Türkiye'ye hedef almıştı. İlk önce hükümetten başlıyor, arkasından bütün piyasayı, iş dünyasının arkasından bütün bürokrasiyi, sonra isim isim onlar ortaya çıktı. Örgüt uydurmuşlar, efendim, suç uydurmuşlar, onların fezlekelerini hazırlamışlar. 250 bin kişiyi dinleme kararı almışlar. Bunların aynı dosyayı birkaç kez karara bağlamışlar. Dolayısıyla o kişilerle konuşan kişileri de dinlemişler. Düşünün bir kişi ortalama kaç kişiyle konuşur? O 250 bin kişi sadece dosya bazında karar alınan kişi. Ama onlarla konuşan onlarca kişiyi de dinlemişler. Yani bir faciaydı, eşiğinden dönüldü. Bunu sağlayan da hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın o zaman başbakan olarak dirayetli liderliği olmuştur.
0: Senaryolar hazırlanmış, manşetler sayfalardaki yerini almıştı. Terör örgütü yolsuzluk kılıfı altında millet iradesine yani sandığa darbe vurmaya kalkmıştı.
3: Peki, operasyon biliyorsunuz savcılığın talimatıyla başladı. Savcılığın talimatından sonra rutin işlem yapıldı, polise devredildi. Peki kim vardı? Başında Zekeriya Öz vardı.
1: FETÖ'cü kalemler, yazarlar, dışarıdan aldıkları talimatlar doğrultusunda AK Parti olabilir ama Recep Tayyip Erdoğan olmasın diye bir yaygara koparıyorlardı. Biliyorlardı ki Recep Tayyip Erdoğan diz çökerse Türkiye diz çöker. Recep Tayyip Erdoğan olmadığı takdirde AK Parti olmaz. Onların emelleri, hayalleri tamamen Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerine kurulmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bıkkınlık gösterip bu işten ayrılması üzerine kurulmuştu. Ama tabii şunu hesap edemediler. Sayın Cumhurbaşkanımızda öyle bir irade var ki o çelik irade bunların her birini bertaraf etti ve sonunda işte FETÖ'cülerin geldiği noktayı hep beraber görüyoruz.
0: Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan oyunu görmüş, restini çekmişti. Yaptığı o tarihi konuşması net bir mesaj niteliğindeydi.
4: Devletin içinde devlet olma. Böyle bir anlayışla süreci istedikleri gibi yönetme, yönlendirme, böyle bir gayretin içerisine girme olayıdır. Bunları tespitimiz var, tahminimiz var. Bu örgütlenmeyi bir defa kesinlikle meydana çıkaracağız. Ve bu babamızın oğlu olsa dinlemeyiz, onu da söyleyeyim.
0: Peki 17-25 Aralık sürecinde muhalefet ne mi yapıyordu? FETÖ'nün asılsız iddialarını gündeme taşıyarak örgütün sesi oluyordu.
5: Yurt dışına kaçmaktan başka bunun başka bir çaresi yoktur. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz.
6: Yurt dışına kaçmak derken niye kaçsın?
5: Kaçacaktır efendim. Yargılar

0: Yapacak bu. Bunun kurtuluşu yok.
1: Kemal Bey'in yaptığı şeyi ayakta alkışlamakta. Bir kere çok doğru.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık komplosundan sadece 14 gün önce Amerika'da Fethullahçı terör örgütünün sivil toplum örgütleriyle buluşmuştu. Ancak o buluşmanın ardından Kılıçdaroğlu'nun söylemleri çok keskin bir şekilde değişti. Adeta Fethullahçı terör örgütünün yargıyı kullanarak yaptığı komploların siyasi sesi oldu. O günlerde FETÖ'cüler yargıdaki mensuplarıyla pişiriyor, Kılıçdaroğlu'ysa adeta servis ediyordu. CHP, FETÖ'nün montajlı kasetlerinin propagandasını yapıyordu. Şaşırtıcı gelişmeler bununla da bitmiyordu. Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık komplosu öncesi yerden yere vurduğu hakim ve savcıları artık öve öve bitiremiyordu.
3: Olağan savcılar iddianame hazırlamamışlardır. Talimatlarla belli yerlerde hazırlanan iddianameler orada seslendirilmiştir.
4: Bu savcı ve yargıçlardan önünde sonunda hesabını soracağız. Siz savcı da değilsiniz, yargıç da değilsiniz. Siz yasal iktidarın taşeronluğunu yapıyorsunuz. Bunu herkes bilmeli.
5: Hakimler, savcılar, yüksek kurulu ne diyor? Bu anayasaya aykırı bir uygulamadır diyor. Ben söylemiyorum. Yani yargının kalbi söylüyor bunu, beyni söylüyor bunu. Bize müdahale ediliyor deniyor.
4: Ve sadece savcının emrini yerine getiren polisler var. Hukuka göre, adli kolluk yönetmeliğine göre savcı polisleri alır, kendi verdiği talimatlar çerçevesinde polislerin görev yapmasını sağlar. Polisler de giderler, savcının talimatlarını yerine getirirler. Yolsuzlukları duyumlar üzerine, ihbar üzerine neyse araştıran savcılar var. Devletin savcıları. Adı üstünde. Cumhuriyet savcıları. Savcı da işini yapıyor. Ne yapsın? Gidecek, polise talimat veriyor. Jandarmaya talimat veriyor. Tırı durdurun, ben gelip arayacağım. Yasal hakkı mı? Yasal hakkı.
2: Bugün de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Yine ekonomi üzerinden bir saldırı yürütülüyor. Başrolde yeni parti görünümlü yeni CHP var. Yani yeni parti. Sosyal medyada FETÖ bağlantılı hesaplar yeniden harekete geçiyor, sızdırılan bilgiler üzerinden gündem oluşturuluyor ve algı operasyonları yürütülüyor. Daha önce erken seçime ihtiyaç yok diyen Özgür Özel, şimdi birden neden erken seçim 2026'da olacak diyor.
6: Ben ana muhalefet lideri olarak seçimde verdiğim sözü akde bağlıyım ve bir erken seçim çağrım yok. Bence erken seçim 2026'da olsun. Bıçak kemiğe dayanmışken neden 1,5 sene, 2 sene daha beklensin?
2: Fethullahçı terör örgütünün firari isimlerinin 2023 seçimlerinin hemen ardından birçok yayında 2026 yılında seçim olacak vurgusunu sadece bir tesadüf olarak mı görmemiz gerekiyor? İktidarı fon üzerinden köşeye sıkıştırarak İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı belediyelerinde ortaya çıkarılan asrın yolsuzluklarının üzeri mi örtülmek isteniyor?
7: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine yöneltilen iki suçlamadan biri olan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.
8: Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda belediye başkanı Niyazi Nefi Karan'ın da aralarında olduğu 34 kişi gözaltına alındı. Belediye başkan yardımcısının baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşvet alırken görüntüleri ortaya çıktı.
2: Ve yolsuzluk iddiaları ile ilgili soruşturmalar hukuk çerçevesinde yürütülüyor, sorumluların hesap vermesi sağlanıyor. Özellikle muhalefetin yeni partisi kendisiyle ilgili iddialara cevap vermek yerine tartışmayı fon meselesine taşıyarak asıl gündemi perdelemeye çalışıyor. Yöntem yöntem değişmiyor. Seçim öncesi sızdırmalar, sosyal medya hesaplarının eş zamanlı hareketlenmesi, gündemin başka bir başlığa taşınması ve bunlar üzerinden algı oluşturulması. Bugün fon yolsuzluğu yapanlar hukuk çerçevesinde devlete hesap veriyor. Hükümet de üzerine düşeni yapıyor. Kim ne yaptıysa ortaya çıkarılıyor. Suç işleyenlere iltimas tanınmıyor. Hiçbir parti, kurum ve hiç kimse kendi üzerindeki iddiaları örtmek için başka bir tartışmayı perde

0: olarak kullanmamalı. Çünkü mesele kimin hangi algıyı oluşturduğu değil, gerçeğin ne olduğu.
1: Toplumsal fay hatları kaşınmak suretiyle ülkeler içeriden çözülmek ve çökertilmek istenmektedir. Bu yıkım projesinin komuta ve kontrol merkezinde ise emperyalist, siyonist ittifakı bulunmaktadır.
0: Gezi'de 17-25 Aralık'ta 15 Temmuz darbe girişiminde ve diğer tüm saldırıların öncesinde hep 5. kol faaliyeti yürütüldü. Bugün de aynı benzer süreci görüyoruz. Güvensizlik, kutuplaşma ve kargaşa yayarak toplumu, ülkeyi etkilemeye çalışanları görmeyecek miyiz?
2: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
3: Günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor haber ekranlarında. Her sabah olduğu gibi yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle karşınızda olacağız. Bugün ana gündem başlığı tabii meteorolojiden gelen uyarılar. Birazdan konuşacağız havanın durumunu ama geceden yeni güne taşıdığımız başlıklar var. İlk durak noktamız Ankara. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde sayın seyirciler bir taksici yolcusunu varış noktasına bırakmasının ardından müşterisine arkasından tabancayla ateş etti. Silahlı saldırıda o yolcu ağır yaralandı. Olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesine bağlı Demetevler semtinde meydana geldi. Alışveriş yaptıktan sonra taksiyle evine giden bir kişi taksici tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı müşteri sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Saldırı anları bir binanın güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini korurken kaçan taksicinin yakalanması içinse çalışma başlatıldı. İstanbul Boğazı'nın güvenliği sorusu artık daha yüksek bir şekilde sormamız gereken sorulardan biri. Çünkü bir hafta içerisinde üçüncü kez bir facianın eşiğinden dönüldü. Gece saatlerinde yaşandı bu olay. İstanbul'dan hareket eden kuru yük gemisi bir gemi Kocaeli'ye gideceği sırada Kuruçeşme açıklarında kontrolden çıktı. Ve gemi sürüklenmeye başladı. Geminin yardımına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yetişti. İstanbul'dan Kocaeli'nin Derince Limanı'na doğru ilerleyen Antigua ve Barbuda bayraklı 147 metre uzunluğundaki Bilboa Trader adlı kuru yük gemisi Kuruçeşme açıklarında kontrolden çıktı. Akıntıya kapılıp sürüklenmeye başlayan dev gemi boğazda bir kez daha yürekleri ağza getirdi. Kıyıya çarpma tehlikesiyle karşı karşıya kalan gemi için alarm verildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Kurtarma 8 ve Kıyı Emniyeti 4 gemileri bölgeye sevk edildi. Başarılı bir operasyonla gemi kontrol altına alındıktan sonra yoluna devam etti. Dedik ya bugünün ana gündem başlığı tabii meteorolojiden gelen uyarılar. 14 il için sarı kodlu uyarı var. Özellikle yurdun batısı İstanbul için yağış uyarıları vardı. Peki şu dakika itibariyle neler oluyor? Özellikle sabahın ilk saatlerinde İstanbul'da belli noktalarda o yağış etkisini göstermeye başladı ama hemen belirtelim, birazdan evden çıkacaklar için bugün muhakkak yanınızda şemsiyenizi bulundurmanız gerekiyor. Aynı zamanda daha kalın giyinmek gerekiyor çünkü soğuk bir güne artık uyanıyoruz. Görüntülere bakalım. Taksim'de gün başlamış durumda. Yavaş yavaş o yaya trafiğini de görmeye başladık. Yağış var ama şu an itibariyle çok hayatı olumsuz etkileyecek ya da yoğun bir kilitlenmeye neden olacak bir yağıştan bahsetmiyoruz. Ama tabii ilerleyen dakikalar, ilerleyen saatler önemli. Dün akşamı hatırlamakta fayda var. Dün akşam iş çıkış saatinde etkili olan yağışla birlikte %90'lara varan bir trafikle karşı karşıyaydık. Bakalım tabii şu an itibariyle trafik İstanbul'da rahat ama bir saat sonra biz nasıl bir tabloyu göreceğiz. Onun için de biraz daha beklememiz gerekiyor. Arkadaşlarımız da tabii ki sağda haber nöbetlerini tutmaya devam ediyorlar. Bir yandan da tabii o haritamızı ekranlara getirelim. İşte yurdun batısının tamamında renk artık yeşil ve turuncuya dönmüş durumda. İstanbul'da kuzeyli rüzgarlar etkili, bu sıcaklığın hissedilir derecede düşmesine neden oldu. Özellikle şu an itibariyle Balıkesir ve Çanakkale arasında etkili sağanak geçişleri var. Bunu hemen belirtelim. Ege'ye doğru baktığımızda ise özellikle Muğla civarında, Antalya'nın batısı ve Muğla civarında yine yağışın güçlü olduğunu belirtelim. Geriye kalan bölgelere baktığımızda ise yurdun iç ve doğu bölgeleri ise nispeten daha sakin bir güne uyanacaklar. Ancak oralarda ise yarın için uyarılar var ama özellikle bugün İstanbul'da öğle saatlerinden sonra su baskını riskinin yüksek olduğunu belirtelim. Yağışlara dikkat.

0: Edelim. Bu da günün önemli başlıklarından biri. 18 il, 14 il dedik ama 18 il için sarı kodlu uyarı söz konusu. Aman dikkat diyeceğiz bugün itibariyle. Birazdan meteoroloji uzmanımız Adil Tek de bizlerle birlikte olacak. Özellikle saat kaç civarında İstanbul'da bu yağışı bekliyoruz konuşacağız. Dedik ya, bugünün gündemi pek çok başlık var. O başlıklara bakalım. Yani 14 Ekim çarşamba günü gazetelerde hangi haberler var? Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabah gazetesine bakalım, manşetinde hangi haberler öne çıkmış durumda? Hemen ekranlara getireceğiz. Sabah gazetesi. En önemli başlığı tabii ki gündeme ilişkin Başkan Erdoğan'ın açıklamaları. Hemen bakalım. Diğer yandan dün tabii ki siyaset meclis vardı. Meclise ilişkinde konuştuğumuzda tek bildiği iftira siyaseti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den gelen açıklamalar. Yeni partinin kurmayları fon krizi üzerinden başlattığı iftira kampanyasını ellerine yüzlerine bulaştırdı. Özgür Özel ise çamur siyasetine devam edin, arkanızdayım mesajı vererek yalan korosuna katıldı. Yeni Parti ve Özgür Özel'in fon skandalı üzerinden başlattığı siyasete bakın. Yalan ve iftira kampanyası yürütürken elleri ayakları dolaşıyor. Bakanlara iftira atıyorlar. Özür bile dilemiyorlar. İyice rezil olunca yolsuzluktan yargılanan belediye başkanlarının çektiklerini sayın diyerek işi pişkinliğe vuruyorlar. Böyle paçozluk görülmedi. Mahmut Övür'ün bugün köşesi sabahın manşeti haline gelmiş durumda. Partiyi kurarken CHP'yi soydu. Dün bir son dakika gelişmesi olarak da vermiştik. Özgür Özel'in yeni parti kurulmadan bir gün önce CHP'nin kasasından milyonlarca liralık kaynağı usulsüz yollarla çıkarmasına tepkiler büyüyor. Eski CHP milletvekili Aytun Çıray bunlara devlet teslim edilemez dedi. Peki gününe ilişkin başka neler söyleyeceğiz? İki önemli başlığımız var. Fon vurgununda 109 kişiye tedbir, yine dile getireceğimiz haberlerden biri. Savcılık fonlar üzerinden yürütülen piyasa dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 109 kişi hakkında tedbir kararı aldı. Aralarında Emre Tezmen, Feridun Geçgel, Serdar Turhan ve Muhammed Yarız'ın da bulunduğu isimler ve bağlantılı şirketlere ise tedbir uygulanıyor. Son bir haber. Belediye suçlarınızı fonla örtemezsiniz. MHP lideri Bahçeli'nin gündemindeki başlıklardan biriydi. Fon soruşturması ve bu kapsamda muhalefet rövanşist hareket etmekle suçladı. Bu da Sabah gazetesinin manşetine aktaracağımız haberler. Güne ilişkin tabii ki dile getireceğimiz vurgularımız var. Onlardan biri de Orta Doğu. Orta Doğu'da her geçen saat tablo daha da kritik bir hale geliyor. Peki dün ne yaşandı? Öncelikle hemen hızlıca ona bir bakalım. Dedik ya, MHP grup toplantısı vardı. MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde de Husilerin Suudi Arabistan'a, özellikle Mekke ve Medine'ye yönelik gerçekleştirilen o saldırılar vardı. Net mesaj verdi MHP lideri Bahçeli. Saldırılara tahammül göstermeyiz dedi ve Suudi Arabistan'ın yanındayız mesajı verildi. Suudi Arabistan için her türlü adımda atılmalıdır ifadesini kullandı. Bu konuşmanın, bu mesajın hemen ardından kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti dün. Genelkurmay Başkanımız, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Minür'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-Pakistan malum Mekke Savunma İttifakı'nın ortaklarından biri. Bu kapsamda ana gündem başlığı tabii ki Suudi Arabistan konusunda hangi adımların atılabileceğiydi. Ve bu görüşmenin hemen ardından da Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Prens Selman'la telefonda görüştü ve destek mesajı verdi. Türkiye'nin bir kez daha Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan saldırılarını kınadığını vurguladı Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu söyledi. Peki o görüşmede başka hangi detaylar var? Hemen bakalım.
1: Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı.
1: Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. Bölgemizin tamamında barışın ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya, barış için gayret göstermeye devam edeceğiz.
2: Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde

0: de kınadığımızı belirtti. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti. Başkan Erdoğan ayrıca önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını kaydetti.
1: Dün Suudi Arabistan kabinesi toplandı. Kabinenin tabi ana gündemi de Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan saldırılarıydı. Çok net ve çok sert ifadelerle bir açıklama geldi Suudi Arabistan kabinesinden. Bakalım, Husiler havalimanlarına Mekke ve Medine'ye yönelik saldırılarının sonuçlarıyla yüzleşecek. Ülkemizin güvenliğinin ve Kızıldeniz'le Babül Mendeb Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin tehdit edilmesine izin vermeyeceğiz dedi Suudi Arabistan. Peki, hangi adımlar atılacak? Çünkü dün itibariyle saldırılar yoğunlaştı. Suudi Arabistan bundan sonra Yemen'de gerçekleştirilecek saldırılar öncesinde uyarı mesajlarının verileceğini söyledi. Ama Husilerden tehdit dozu daha yüksek bir açıklama geldi. Suudi Arabistan'ın tüm saldırılarına aynı düzeyde ve aynı hedeflere yönelik yanıtlar vereceğiz dedi. Sadece havalimanları değil, enerji tesisleri, özellikle Aramco tesislerine yönelik de saldırılarda bulunacağız tehdidine geldi Husiler. Peki saldırılar ve savaş nereye doğru gidiyor? Artık gözler Hürmüz'den Babil Mendeb'e çevrilmiş durumda.
2: Husi tehdidi altındaki Suudi Arabistan bir kez daha füzelerin hedefi oldu. Başkent Riyad'da peş peşe patlama sesleri geldi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a yeni füze saldırıları düzenlediklerini duyurdu. Saldırılarda Suud Petrol Şirketi Aramco'nun genel merkezi, Riyad Havalimanı ve bir rafinerinin hedef alındığı iddia edildi. Husilerin duyurusundan kısa süre sonra da Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde hava saldırısı erken uyarı sistemi devreye girdi. Halka kapalı alanlarda kalınması ya da sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldı. Görgü tanıklarına göre uyarıdan kısa süre sonra da başkent Riyad'da en az 3 patlama sesi duyuldu. Husi kaynakları Aramco Genel Merkezi'nin başarıyla vurulduğunu iddia etti. Suud yetkilileri ise füzelerin havada imha edildiğini ileri sürdü. Riyad'da havada etkisiz hale getirilen iki füzeden düşen şarapnel parçalarından 4 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Suudi Arabistan'ın destek verdiği Yemen ordusu da Husilere düzenlenen operasyonların güncel bilançosunu açıkladı. Yemen Şafağı adı verilen yaklaşık 2200 kara ve hava operasyonunda 1200 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiği, 400'den fazla askeri aracında imha edildiği ileri sürüldü.
1: Bugünler tarihçiler tarafından ileride nasıl adlandırılacak bilemiyoruz ama içinde bulunduğumuz tablo savaşın her aşamasının farklı şekilde yaşamamıza neden oluyor. Şimdi Yeni Şafak gazetesi bugün manşetinde savaş her yerde ifadesini kullanıyor. Peki savaş nerede? Avrupa'da marketlerde, marketlere siber saldırılar düzenleniyor. Bölgemizde, Orta Doğu'da, Hürmüz'de, denizde gemiler vuruluyor ve Suudi Arabistan'da, Riyad'da hava yolları, havalimanları hedef alınıyor. Rusya, Ukrayna, ABD, İsrail, İran savaşı uzadıkça dünyadaki gerilimler artıyor ve sürekli yeni cepheler açılıyor. Husilerin Suudi Arabistan hava yollarına yönelik füze saldırıları bölgedeki uçuşlara darbe vurdu. Karadeniz ve Hürmüz Boğazı gemiler için artık güvenli değil ve deniz ticareti gittikçe zorlaşıyor. Avrupa'da ise yüzlerce marketin soğutma sistemlerini devre dışı bırakan siber saldırılar yaşandı deniliyor. Tablo bu. Savaş her yerde, giderek de yayılıyor. Aslında uzmanlar bunu aylar öncesinden söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırdığında bu savaş daha da büyüyecek diye ve savaş artık tamamen kontrolden çıkmış durumda. Konuşacağız. Bütün bu yaşananları değerlendireceğiz. Çok değerli bir yayın konuğumuz olacak. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Anar Ali bizlerle birlikte olacak. Nereye doğru gidiyoruz? Hepimizin sorduğu o soruyu konuşacağız. Hocam günaydın, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Günaydın Gökhan Bey, iyi yayınlar.
1: Bölgede her şey artık kontrolünden çıkmış gibi duruyor ama öncelikle dün gerçekleşen o kritik görüşme. Önce Türkiye ile Pakistan Genelkurmay Başkanları, ardından da Başkan Erdoğan'ın Suudi Veliaht Prens'le görüşmesi. Türkiye bundan sonra hangi adımları ne şekilde atabilir?
3: Şimdi şöyle Gökhan Bey, Mekke İttifakı'nın aslında bu Suudilerle Husiler arasındaki çatışma sonrası ciddi bir test alanı oluştu bu saha ve kurumsallaşma yönünde de hızlı adımlar atıyor Mekke İttifakı. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir genel sekreterlik oluşturuldu Riyad'da ve onun başında da eski Pakistan Kor General, eski bir Kor General başına getirildi. Riyad'da bir karargah kurulması planlanıyor. Zaten var olan siyasi ve savunma komitesi var şu an Mekke İttifakı'nın. Bütün bu kurumsallaşma sürecini de burası yönetiyor. Tabii burada Türkiye'nin de pozisyonu son derece önemli. Çünkü Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın böyle bir ortamda, yani ateş çemberindeyken, üç taraftan aslında zaman zaman hedef alınıyor Suudi Arabistan. Devrim muhafızları bazen ABD ile savaş başlayınca Tahran'dan vuruyor. Devrim muhafızlarına bağlı Irak milis güçleri Bağdat'tan hedef alıyor ve de Husiler de Yemen üzerinden. Yani üçlü bir sıkışma ve ateş altında olan bir Suudi Arabistan var. Şimdi Türkiye'nin burada Suudi Arabistan'a sağlayacağı katkılar son derece önemli. Bu önümüzdeki günlerde daha da netleşecektir. Mekke İttifakı'nın meclisteki onaylanması ve daha sonra da tabii ki Suudi Arabistan'a planlama, eğitim, müşterek harekat, komuta kontrol tecrübesinin aktarılması bağlamında bir tezkerenin gelme ihtimali de var. Ve burada Türkiye güçlü bir şekilde Suudi Arabistan'a desteğini ifade ediyor ve bu destek olmadan da şöyle gözüküyor ki Suudi Arabistan'ın bu deneyimden çıkma ihtimali son derece düşük. Evet. Çünkü bir taraftan Yemen güçlerine verdiği destekle Yemen sahasında bir ilerleme sağlıyor Yemen güçleri kısmi anlamda. Şimdi Husiler de bu ilerlemenin Suudi Arabistan'a maliyetini artırmak için Suudi Arabistan'ın sivil yerleşim yerleri dahil, yani havalimanları dahil, buraları hedef alarak bu askeri operasyonun maliyetini Suudi Arabistan için artırmaya çalışıyor. Tipik bir İran taktiği aslında bu. Çünkü İran'da ABD kendilerine saldırdığında savaşı Körfez ülkelerinin havalimanları, sivil yerler, petrol tesislerini yayarak savaşın maliyetini bu ülkeler için artırmaya çalışmıştı. Aynı taktiğin Husilerin de kullandığını görüyoruz. Yani burada şöyle özetleyebiliriz. Mekke ittifakı için son derece kritik bir test sahası. Eğer buradan başarılı çıkarsa bu ittifak, öyle gözüküyor ki bölgesel ülkeler nezdinde de bir cazibe merkezi haline gelme ihtimali var. Süreç de bizi aslında oraya götürüyor. Belli ki artık Türkiye ve Pakistan yavaş yavaş topa gireceklerdir ve ellerini güçlü bir şekilde taşın altına koyarak Suudi Arabistan'ın caydırıcılığını ve savunma kapasitesini artırmaya yönelik ciddi adımlar atacaktır.
1: Peki bu hocam, şu soru akıllara geliyor. Şimdi Suudi Arabistan, hep konuşuyorduk. Dünyada en fazla savunmaya, silahlanmaya bütçe ayıran ülkelerden biri. Daha geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la milyarlarca dolarlık silah satın alım anlaşmaları imzalandı. Bu kadar büyük bir savunmaya bütçe ayıran bir ülkenin şu an özellikle hava savunma sistemleri stoklarında tükenme iddiaları da çok konuşulmaya başlandı. Nerede problem yaşanıyor ki bu kadar büyük bütçelere rağmen o etkili adım atılamıyor?
3: En önemli problem Gökhan Bey, askeri sistem tecrübesi yok Suudi Arabistan'ın. Aslında Türkiye'den istediği destek de en önemli altyapısını bu oluşturuyor. Evet, siz de bahsettiniz, milyarlarca dolarlık silah alıyor ama bu silahlar ve ülkenin şu anki askeri sistemi en basit saldırılardan bile koruyamıyor ülkeyi. Yani en enerji tesisleri hedef alınıyor, havalimanları hedef alınıyor ve kutsal şehirlere yönelik bir tehlike söz konusu. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerine aldığı silahlar tek başına Suudi Arabistan'ın korunmasına yetmiyor. Demek ki burada önemli olan askeri sistem tecrübeliği. Türkiye'den de aslında istenen bu. Suudi Arabistan'ın ciddi anlamda finansal bir gücü var. İstediği ülkeden silah alabilir. Evet. İstediği bu değil ama. Orada bir planlama, eğitim, müşterek harekat, komuta kontrol tecrübesinin kendi ordusuna aktarılmasını istiyor. Türkiye ve Pakistan'ın aslında Suudi Arabistan'ı bu anlamda sağlayacağı en önemli destek bu olacaktır diye düşünüyorum.
1: Bir de şunu soralım. Dün Donald Trump'ın açıklamaları vardı. Yemen'de Husilere yönelik bir saldırı ifadesini de kullandı. Özellikle seçimler sonrasında ilişkin. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde bir koalisyonla Husilere yönelik bir kısa zaman içerisinde bir operasyon bekliyor musunuz?
3: Bunu aslında Amerikalılar 2015-2018'de yaptılar ve geçen sene de Husilerle ABD bir çatışma sürecine girdi ve ateşkes sağlandı. Kısa süre içerisinde beklemiyorum çünkü Amerikan seçimleri son derece kritik ara seçimler ve bu İran'la gerginliğin olduğu ortamda bir cephenin de Babülmendep'ten açılmasını istemez. Bu petrol fiyatlarında bir lojistikte ciddi bir

0: aksama yaratabilir. Bu da Trump üzerinde bir baskıyı da beraberinde getirebilir ama seçim sonrası belli ki hem İran sahasında ve Yemen sahasında biz yeni gelişmeler göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri tekrar askeri operasyonlara başlama ihtimali ama seçim sonrası çok yüksek. Tabii buradaki seçimin sonuçları da belirleyici olacaktır. Eğer Kongre'de aritmetik demokratlar lehine değişirse belki bu Trump'ı frenleyen en önemli mekanizmalardan biri olabilir. Ama en azından seçime kadar Husi'ye yönelik bir koalisyon operasyonunu açıkçası ben beklemiyorum.
1: Son olarak şunu soralım. İsrail özellikle Husi'lere istihbarat konusunda doğrudan olmasa bile dolaylı yönden bir İsrail desteğinde olduğu iddiası var. Siz buna katılıyor musunuz?
0: Bu aslında Husilerle İsrail arasında ilişkiler iyi değil. Onların aralarında da bir çatışma oldu 7 Ekim'den sonra ve geçen sene kısmi bir ateşkes sağlandı. Ve şunu da belirtelim ki aralarında tırnak içerisinde bir kan davası var. Çünkü İsrail geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği operasyonda Husilerin bütün kabine üyelerinin hepsini öldürdü. Başbakanları dahil. Tek bir yani toplantıda, kritik bir toplantıda istihbarat aldı ve oraya nokta bir hava atışı operasyonuyla 13-14 bakanını ve başbakanları dahil öldürdü. Ve burada tabii ki biraz daha İsrail'in bu çatışmadan çıkarları olduğunu da görüyoruz. Yani Suudi Arabistan üzerinde baskıyı artırmak ve Trump'ın da aslında istediği İbrahim anlaşmalarına için İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesini istemek. Ama çok da sağlıklı bir bilgi olduğunu ben bunun şu an düşünmüyorum. Çünkü aralarında çok ciddi bir düşmanlık var. Ama dirsek teması olabilir mi arka kapı diplomasisi? Orta Doğu'da bu veya benzeri gelişmeler için her şey mümkün.
1: Orta Doğu'da her şey mümkün en önemli ifade oldu. Doktor Anar Ali bizlerle birlikteydi hocam. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar dileyelim, iyi bir gün dileyelim. Anar hocamıza da teşekkür edelim ve onu uğurlayalım. Biz gazete manşetlerini aktarmaya devam edeceğiz. Tabii ki gündemin sıcak başlıkları var. Türkiye Gazetesi diyelim. Türkiye Gazetesi Bakan manşetinde bugün hangi haberleri öne çıkartmış? Hemen ekranlara getireceğiz. Bolluk yılı böyleyse diyor. Şimdi bu çok konuşulan bir başlıklardan biri. Birazdan biz de haberlerimize detaylandıracağız. Özellikle de balık fiyatları üzerinden dünden itibaren bir tartışma yaşanıyor. Malum hep ekranlara getiriyoruz. Balıkçılar vire bismillah dediler, denize açıldılar ve bu yıl bolluk var. Özellikle palamutta, kimi bölgelerde palamutun fiyatı 100 liranın bile altına düştü. Ama dün bazı açıklamalar geldi. Türkiye tarımında en verimli yıllarından birini geçirdi. Buğdayda tarih rekor kırıldı. Ancak una 3 ayda %50'ye yakın zam yapıldı. Palamut çok avlamayalım çıkışları geldi. Bu insanlar ne yapsın sorusunu sormak gerekiyor. Bolluk diyoruz, tam fiyatlar düşecek derken karşımıza işte böyle bir tablo çıkıyor. Mandalina dalında kaldı. Burada da savaşın etkisini görüyoruz. Yine Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasına aktaracağımız haberlerden biri. Gündemin bir başka başlığıyla devam edelim. Nedir o başlık dediğimiz aslında dünden itibaren sosyal medyada da çokça tartışılan konulardan biri. Ankara abisi, İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık, Uşak Merkezi yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklandı. Oyanık'ın avukatı Hüseyin Emre Dereli konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. İlk önce bir sene boyunca o tedavisini görecek. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara abisi İyilik Derneği'nin mali hesaplarındaki şüpheli hareketlilik incelemeye alındı. Bazı bağışçıların dernek hesaplarına gönderdiği yüklü miktardaki paraların suç geliri olduğu yönündeki tespitlerin ardından dernek başkanı Yasin Oyanık hakkında adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Oyanık, mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak suçlaması kapsamında tutuklanarak ceza evine gönderildi. Oyanık'ın avukatı yapmış olduğu açıklamada ise tutuklama kararının bir mahkumiyet hükmü olmadığının altını çizdi.
2: İnşallah tamamen sağlığına kavuşacak.
1: Geçtiğimiz senelerde çokça konuştuğumuz olaylardan biri Semiha Sözer eşiyle birlikte Yalova'ya gitmişti. Burada bir fotoğraf çektirirken Yalova'da kayalık bölgeden o selfie çekerken düşerek hayatını kaybetmişti. Önce bunun bir kaza olduğu ortaya iddia edildi. Ancak bilirkişi raporu genç kadının eşi tarafından itildiğini öne sürdü ve de tespit etti. Ardından da mahkemede bu yönde bir karar verdi ve mahkemede yerel mahkemenin bu kararını onadı ve iyi hal indirimi uygulamadan adama ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
3: Tamam. zaman şöyle biraz daha size yaklaşması
4: Recep
3: lazım.
4: Recep Bey, tamam. Yol boyu bir sürü resim çektim.
3: Burada en son orada
4: oturdum. En son nerede resim çektin?
5: Eşini kayalıklardan iterek öldüren sanığa iyi hal indirimi yapılmadı. Yargıtay ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
6: Alınan rapor zaten cinayet olduğunu gösteriyor.
5: Semiha Sözer eşiyle gezmeye gittiği Yalova'da kayalık zemine düşerek can verdi. Kurtarma görevlilerinden yardım isteyen Erdal Sözer, eşinin uçurumun kenarında selfie çekerken dengesini kaybettiğini savundu.
7: Ben eşimi çok seviyordum, çok seviyordum. Eşini çok seviyordum. Mezarına kaç kere geldin?
5: Erdal Sözer'in verdiği ifadeler çelişkiliydi. Cinayet ihtimalini de değerlendiren emniyet güçleri aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli eşe olay yerinde keşif yaptırdı. Hakim ve bilirkişi heyeti de oradaydı.
4: Buraya kadar çıktığımızı hatırlıyor.
3: Çıktığını hatırlıyorsun.
4: Yürüdük onu bilmiyor.
5: Bilirkişi raporunda ölümün kaza veya intihar olmadığı, genç kadının itilmesi sonucu hayatını kaybettiği kanaatine varıldı. 15 ay sonra tutuklanan Erdal Sözer suçlamaları reddetse de bilgisayarında yapılan incelemede bir kişi nasıl itilir şeklinde arama yaptığı, benzer vakaların haberlerini tekrar tekrar okuduğu tespit edildi. Mahkeme heyeti iyi hal indirimi yapmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Yargıtay hükme kadına karşı kasten öldürme ibaresini ekleyerek cezayı oy birliğiyle onadı.
7: Adalet yerini buldu ama benim yavrum geri gelir mi gelmez. Fakat en azından bir nebze de olsa kanı yerde kalmadı.
1: Bir ihmalden bahsedeceğiz. 13 aylık bir bebeği hayattan koparan bir iddia. Bugün Posta Gazetesi'nin manşetinde de yer alıyor. Bir ailenin yıkıldığı an Posta'nın manşetinde. Antalya'da daha 13 aylık olan Gökçe bebek, yüksek ateş nedeniyle götürüldüğü hastanede tedavi gördükten sonra eve döndü. Ancak ertesi sabah kalbi durdu. Yeniden hastaneye götürüldü ama kurtarılamadı. Bebeklerini kaybetmenin acısıyla yıkılan aile ölüme yanlış tedavinin neden olduğunu iddia ediyor. Antalya'da yaşandı bu olay. Serik'te diş çıkardığı için ateşi yükselen 13 aylık Gökçe bebek ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Tedavi sonrası evine gönderilen Gökçe bebek gece saatlerinde tekrar ateşlendi. Annesi Duygu Nur KYK ile soğuk kompres yaptı. Ateş düşürücü verdi. Duygu Nur ve Murat Bahtiyar Kaya çifti ertesi sabah bebeği bakıcısına bırakıp işe gitti. Ancak bakıcı bir süre sonra arayıp Gökçe'nin mosmor kesildiğini, hemen hastaneye götüreceğini söyledi. Gökçe bebek hastaneye ulaştırıldığında kalbi durmuştu. Uzun süre kalp masajı yapıldı ama bebek yaşamını yitirdi. İddialara göre işte hastaneye götürüldüğünde yanlış bir tedavi uygulanmıştı deniliyor ailenin iddiası. Tabi soruşturma başlatıldı. Ne olacak? Gökçe bebeği hayattan ne kopardı? Bu da ilerleyen günlerde devam ettireceğimiz, yanıt arayacağımız sorulardan biri. Bir başka görüntüyle devam edelim şimdi sayın seyirciler. Van'da temel kazısı sırasında bitişikteki lokantanın bir bölümü büyük bir gürültüyle çöktü. Neyse ki olayda bir can kaybı yaşanmadı ama o anlarda büyük panik vardı.
8: Bir anda çöktü. Toz bulutu yükseldi. Çevredekiler panikle kaçıştı. Görüntüler Van'ın İpek Yolu ilçesinden. Geçmiş yıllarda yıkılan belediye iş merkezinin bulunduğu alanda iş makineleriyle kazı çalışması yürütülüyordu. Bu sırada bitişikte bulunan lokantanın bir bölümü çöktü. Esnaf ve vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olayın ardından yeni bir çökme riskine karşı tedbir alındı.
1: Bugün hemen tüm gazetelerde de yer alan haberlerden biri. Dün sabah saatlerinde yaşandı bültenimizin hemen sonrasında. İstanbul'da Üsküdar'da patlama paniği yaşandı. Üsküdar Sultanbeyli metro hattında sabah saatlerinde duyulan bir patlama sesi tabii metroda büyük paniğe neden oldu. Seferler durdu. Yolcular büyük panik içerisinde. Patlamanın sebebi elektrik kablolarıydı. Ancak o elektrik kablolarında yaşanan patlama nedeniyle seferlerin durması paniği daha da arttırdı. Peki önlem alınamaz mıydı? Sonrasında neler yaşandı? İstanbul'da yaşanan ulaşım sorununa bakalım.
9: Bak yine patlıyor.
10: Ya aşağıda herkes çok
5: korktu.
10: Ortada da bir
5: yerde. Metronun içinde yükselen patlama sesi yürekleri ağza getirdi.
4: Bak yine patlıyor.
5: Yolcular tahliye edilirken büyük panik yaşandı. Üsküdar Sultanbeyli metro hattı

0: saatinde sabah saatlerinde Ihlamurkuyu istasyonunda birden patlama sesi duyuldu. Yolcular içindeyken aracın camı çatladı.
1: Patlamak üzereydi ya.
2: Yolunda kablo sarkmış. Metro geçerken kabloya vuruyor. Kablo da patlayınca ufak çaplı böyle bir yangın vesaire olmuş.
0: Yolcular büyük panik yaşarken patlamanın etkisiyle yükselen duman istasyona yayıldı. Metro seferleri durdu. Görevliler yolcuları tahliye ederken panik kameralara da yansıdı.
3: İnsanlar baktım sokaktan metroya girmiyor, metrodan taşmış işte sağa sola gidiyorlar.
0: Patlamanın nedeni hattaki bazı kabloların yanmasıydı. Seferler aksayınca duraklarda insan seli oluştu. Dumandan etkilenenler de oldu. Teknik arızanın giderilmesiyle metro seferleri de normale döndü.
4: Şimdi ekranlara getireceğimiz görüntü artık bu kadar da olmaz dedirten görüntülerden biri. Bursa'da çocukların tehlikeli oyunu kameralara yansıdı. İki çocuk iki kamyonun arkasına tutunarak yolda ilerlediler. Bir anlık hata ya da bir anlık dikkatsizlik çocukların ölümüne neden olabilirdi. O tehlikeli yolculuğa bakalım. Ekranlara getireceğimiz görüntünün adresi Bursa. Görüntüler Nilüfer'de. Çocuklar trafikte seyir halindeki kamyonların arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Kendi canlarını hiçe sayan çocuklar kazaya da davetiye çıkardı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla böyle kayda aldı. İstanbul gece saatlerinde hareketliydi. Adres Beşiktaş. Beşiktaş'ta bir grup kendilerince eğlence yaptıklarını düşünüyorlardı. Havai fişek ateşlediler gecenin bir saatinde. Ardından da tabii ki bunun suç olduğunu biliyorlardı ve kayıplara kaçmaya çalıştılar ama çok da uzağa gidemediler. Bakın karşılarına kimler çıktı.
0: Tam fişekleri ateşlemiş, ortalığı dumana boğmuşlardı ki kaçamadan polise yakalandılar. Havai fişek şovu magandalara pahalıya patladı. Sözde eğleniyorlardı. İşgüzar bir grup Beşiktaş'ta gece saatlerinde hem havai fişeklerin hem de korkunun fitilini ateşledi. Peş peşe meydana gelen patlamalar mahallelinin yüreğini ağzına getirdi. Magandalar geldikleri araçla kaçmaya çalışırken bir anda polis karşılarına dikildi. Baltayı taşa vurmaları uzun sürmedi. Emniyete götürülen 4 şüpheliden biri hala gözaltında.
4: Ve tabii ki gecenin maçı ama ne yazık ki hüsranla bitirdiğimiz bir maç. Umutlarımız parçalandı diyor Fotomaç gazetesi. Dün Şampiyonlar Ligi gecesiydi. Galatasaray Barcelona ile karşı karşıya geldi. Galatasaray iyi de başladı. 1-0 oldu, 2-0 oldu ancak ikinci gol tabii sayılmayınca bir anda tüm denge şaştı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında dünyanın en formda takımı Barcelona karşısında öne geçti. Umutlandık ama ikinci yarıda kabusu yaşadık. Rams Park'ta muhteşem taraftarımız önünde maça çok iyi başladık. İlk 35 dakikada dünyanın en önemli futbol takımı Barcelona ile başa baş futbol oynadık. Dik durduk. 28. dakikada Batrokovol'un klas golüyle öne geçtik. Aslantepe'de tribünler bayram yerine döndü. Ardından Barış'ın golü VAR'a takıldı. 43'te adam paylaşımı yapamadık ve skor eşitlendi 1-1. Ardından da gelen o 3 gol. Maçın özetine bakalım. Rams Park'ta oynanan müsabaka Barcelona'nın 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43., 50., 53. ve 65. dakikalarda geldi. Galatasaray'ın tek sayısı ise 28. dakikada Batrokov'dan geldi. Sarı Kırmızılıların 34. dakikada Barış Alper Yılmaz'la bulduğu gol ise VAR kontrolü sonrası offside gerekçesiyle iptal edildi. Galatasaray bu skorun ardından Şampiyonlar Ligi'ne 2-0'la devam ediyor ve henüz puanla tanışamadı. 2-2 yapan Barcelona ise puanını 6'ya yükseltti ve sıralamada ilk sırada yer alıyor. Spora ilişkin aktaracaklarımız bu şekildeydi. Şimdi Adana'ya gidelim. Adana'da iş yerinin önünde oturan bir kuyumcu silahla vurarak öldüren katil zanlısı 2000 kilometrelik kamera takibiyle Kuşadası'nda yakalandı.

0: Polis adım adım takip etti, zanlının kaçış planını deşifre etti. Adana'da kuyumculuk yapan Zahir Cız, 4 Ekim'de iş yerinin önünde silahlı saldırıyla öldürüldü. Polis zanlıları yakalamak için özel ekip kurdu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekip, kuyumcuyu birçok suçtan kaydı olan Osman Altun'un öldürdüğünü tespit etti. Cinayet öncesi iş yerinin önünde keşif yaptığı belirlenen zanlının jet ski ile Yunanistan'a kaçış planı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Sık sık adres ve kıyafet değiştirerek saklanmaya çalışan Osman Altun'un izini süren polis, 2000 kilometrelik güzergahta plaka takip sistemi, kent güvenlik yönetim sistemi ve güvenlik kameralarını inceledi. Zanlının önce Aydın Söke, oradan da Kuşadası'na geçtiği tespit edildi. Eş zamanlı baskınlarda Osman Altun ve 9 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklandı. Kuyumcu Zahir Cız da Baygaralar Suç Örgütü arasında husumet olduğu, örgüt üyelerinin kendisini tehdit ettiği öne sürüldü. Baygaralar Suç Örgütü'nün katil zanlısına kuyumcuyu öldürmesi karşılığında kendisini yurt dışına kaçırmayı vaat ettiği öne sürüldü.
1: Önemli bir operasyon haberi var sırada. Adresimiz Ankara. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen yasaklı madde operasyonunda 20 şüpheliden 19'u gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik soruşturma ise devam ediyor.
0: Ankara'da zehir tacirlerine bir kez daha geçit verilmedi. Gerçekleşen operasyonda 20 şüpheliden 19'u gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor.
2: Uyuşturucuyla mücadele beka meselemiz.
0: Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapma, yasaklı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 20 şüpheli hakkında gözaltına alınmalarına ve ikametlerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelikse soruşturma işlemlerinin çok yönlü devam ettiği bildirildi.
1: Sabah Ajansı etiketimiz gün başladı. Özellikle tabii yurdun batısında yaşayanlar için yağışlı bir güne başlıyoruz. Havalar soğuyor. Sizlerden gelecek mesajları bekliyoruz. Özellikle büyük şehirlerde tabii trafiğin durumu ilerleyen dakikalarda ana gündem başlıklarımızdan biri olacak. Sabah Ajansı etiketine sizlerden mesajlar da gelmeye başladı. Murat Kurt isimli bir izleyicimizden gelen mesajı hemen okuyalım. İstanbul'da yola çıktım. Dün güneşli ve biraz da kapalı bir hava vardı ama bugün itibariyle yağışa başladık. Artık sonbahar yüzünü gösteriyor ama bizim için İstanbul trafiği başlamış demek oluyor bu. Saatler 6 çeyrek geçe evden çıktım. Şu ana kadar yaklaşık 1 kilometre bile ilerleyemedim. Bu saatte bu trafik olur mu diye soruyor. Üsküdar Bağcılar'dan mesaj atan izleyicimiz. İstanbul'da trafik artık başlamış durumda. Yağışın etkisini görmeye başladık. İlerleyen dakikalarda hatırlatan meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte olacak. Bizi henüz evden çıkmadan izliyorsanız ya da radyolarınızdan dinliyorsanız bugüne aman dikkat diyelim. İstanbul'da ve yurdun batısında yaşayanlar için. Bir başka operasyon Ankara. Ankara'da karşılıksız çek ve dolandırıcılık soruşturmasına ikinci dalga operasyon düzenlendi. İlk operasyonun ardından derinleştirilen soruşturmada 11 yeni şüpheli daha tespit edildi.
3: Uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, silah kaçakçılığı, suç gelirlerinin aklanması, organize suç örgütleriyle mücadele yalnızca bir asayiş meselesi değil, milli güvenliğimizin, hukuk düzenliğimizin korunması meselesidir.
0: Karşılıksız çeklerle vatandaşı dolandırdılar, adaletten kaçamadılar. Ankara'da 2019'da düzenlenen çek dolandırıcılığı operasyonuna ilişkin soruşturma devam ederken ikinci dalga bir operasyon geldi. Farklı illerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 yeni şüpheli tespit edildi. 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmada çek dolandırıcılığı yoluyla elde edilen suç gelirlerinin farklı banka hesapları üzerinden aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca bu gelirlerle eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü kişiler adına mal varlığı değerleri edinildiği saptandı. Bu yolla suçtan kaynaklanan

0: Mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik eylemlerde bulunulduğunun değerlendirildiği belirtildi. İncelemeler neticesinde yaklaşık 31,5 milyon lira tutarında suç geliri ve 12,6 milyon lira tutarında aklamaya konu mal varlığı değeri belirlendi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
1: Yapay zeka hayatımızın merkezine girmiş durumda. Ne çok hızlı bir şekilde. Neredeyse hayatınızda birçok aktiviteyi artık yapay zekaya danışarak ya da yapay zekanın yönlendirmeleriyle yapıyoruz. Bu ne kadar iyi ne kadar kötü, bu tabii ilerleyen yıllarda daha net göreceğiz. Ama eğitim hayatında derinden etkiliyor yapay zeka. Şimdi yapay zeka mesleklerimizi elimizden mi alacak tartışması uzun bir zamandır devam ediyor. Hürriyet gazetesine bakalım. 8. sayfasında Melike Çalkap'ın haberi var. Yapay zeka bu işleri elimizden kapıyor. Peki hangi bölümler en çok etkilenmiş durumda? Bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve bilgi sistemleri, istatistik, elektrik mühendisliği, işletme ekonomisi, gazetecilik, muhasebe, finans ve fizik. Bu alanlar yapay zekadan en fazla etkilenen bölümler. Bir de en az etkilenen bölümler var. Nedir onlar? Hemşirelik, öğretmenlik, tıbbi teknikerlik, ekoloji, ulaştırma bilimleri ve teknolojileri, zooloji, sosyal hizmetler, fizyoloji, beslenme bilimleri ve görsel ve sahne sanatları. Bu alanlarsa diğerlerine göre biraz daha az etkilenmiş ama artık sanat alanında da yapay zeka giderek merkeze doğru geliyor. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Ama dedik ya, yapay zekanın iyi yanları var ama bir de kötü yanları var. Şimdi özellikle firmalar internet üzerinden alışveriş yaparken görsellere bakarak tabii ki tercihlerimizi yapıyoruz. Bu restoran tercihimizi yaparken, kıyafet alırken de bu şekilde. Ama orada karşılaştığımız o ürünlerin ya da kıyafetlerin büyük bir kısmı yapay zeka ile tasarlanıyor. Yani kusursuz bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ama bu şekilde ürünlerin yapay zeka ile hazırlanan firmalara da cezalar kesiliyor. Ama uzmanlar yine de tüketicilere büyük rol düştüğü konusunu uyarıyor.
2: İnternette bizi biraz kandırıyorlar.
3: Yapay zeka gerçekten çok tehlikeli bence.
2: Görselde farklı, gelen farklı.
4: Aynen, eve gelen daha farklı.
5: Aslında bir nevi o görsel aracılığıyla biz tuzağa düşmüş oluyoruz, dolandırılmış oluyoruz.
6: Son günlerde yapay zeka internet alışverişi görsellerinde de kullanılmaya başlandı. Gerçekte olmayan bir mankene ürünün fotoğrafı giydiriliyor. Ancak kimi zaman görselde eve gelen ürün aynı olmuyor.
5: Model kullanmak yerine, fotoğrafçı kullanmak yerine yapay zeka oluşturdukları modeller üzerine giydiriyorlar.
4: Özellikle çok öyle mağdur var. Arkadaşlarım da çok mağdur o konularda, evet.
3: Hiç alakası yok ve çok kötü yapıyorlar.
2: Hemen bakınca anlıyor musunuz efendim?
7: Tabii ki, yüzleri, müzleri, mimikleri falan çok farklı.
2: Bu peki müşteriyi kandırmak mı sizce?
4: Aynen.
5: Şimdi örnek olması açısından ben sizin fotoğrafınızı çekeceğim. Daha sonra yine yapay zekadan bir fotoğraf oluşturacağım. Üstünüze giydireceğim. Bakalım nasıl gözükecek. Direkt olarak sadece ceket, gömlek ve pantolon olsun.
8: Değişikliği hemen yapıyorum. Sadece ceket, gömlek ve pantolondan oluşan takım elbise.
5: İkinci fotoğrafta gördüğün takım elbiseyi birinci fotoğrafta gördüğün kadının üstüne oturt.
9: Model öğrenmesi devreye giriyor.
2: Bir dakika, bakmak istiyorum şu anda. Evet. Gerçekten çok şık olmuş.
5: Evet, gerçekten öyle. Düşünün, ilk bakışta gerçeğe birebir benziyor.
10: Yapay zeka kullanmak serbesttir. Ancak tüketiciyi yanıltmak serbest değildir.
6: Bazı firmalar o görselleri yapay zekayla üretilmiş veri yazısını koyuyor. Ancak bazı firmalarsa görselin üzerine hiçbir ibare yerleştirmiyor.
5: İstediğiniz ürünle gelen ürün arasında dağlar kadar fark var. Bu da tabii ki tüketicinin kandırılması anlamına geliyor.
6: Üstelik bu yanıltıcı görseller için yeni bir düzenleme de yapıldı. Düzenlemede insandan ayırt edilemeyen dijital karakterleri yapay zekayla üretildiğinin belirtilmesi kuralı getirildi. Yazı koymayan firmalara hem içerik durdurma hem de para cezası kesiliyor.
10: 99.339 liradan 39.916.524 liraya kadar verilebilmekte.
6: Bu arada tüketicinin görselle aynı ürünü yollamayan firmaları şikayet etme hakkı da bulunuyor.
5: Önce tüketici hakem heyetine başvurmanız gerekiyor. Baktığınız istediğiniz gibi çıkmadı ama hukuk yolu kapanmamış oluyor. Bu sefer de tüketici mahkemesine başvuru yapabiliyorsunuz.
10: Yanıltıcı reklamları Ticaret Bakanlığı'na ve reklam kuruluna ihbar edin.
1: Trabzon'a gideceğiz.

0: kardeşe kapılarını açtı. Annelerini denizde kaybeden, babaları ise Almanya'da olan Afganistan uyruklu çocuklara koruyucu aile oldular. Dört kardeşin duygusal ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiler. Kendilerinin de iki çocuğu olan Rakan ailesi zorlu günlerinde kardeşlerin yanında oldu. 2025 Aralık ayında vize sorununu çözen baba Muhammed Saber Nazari, Trabzon'a gelerek çocuklarına kavuştu. Baba ve dört çocuk birlikte Almanya'ya döndü. Rakan çifti Nazari ailesini ziyaret edeceklerinin sözünü verdi. Aradan bir yıl geçmeden Murat ve Pınar Rakan çifti iki çocuğuyla birlikte Almanya'ya gitti. Dört kardeş ve babalarıyla bir araya geldi. Yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşayan aileler hasret giderdi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Şimdi bir yandan da enflasyonla mücadelede tabii ki toplu taşımaya yapılan zamlar sık sık ekranlara getiriyoruz. Enflasyonun üzerine birçok şehirde yapılan zamlar enflasyon üzerinde de tabii ki olumsuz etki oluşturuyor. Ve şimdi toplu taşımaya yapılan zamlara sınırlamalar gelecek. Amaçsa enflasyon düzeyinde zam yapabilmek. Bu şekilde enflasyonu arttırıcı etkilerinin de önüne geçilmesi çalışılıyor. Bakalım.
3: Bu ulaşım konusunda da mutlaka bir takım kuralların gelmesi lazım. Böyle enflasyonun çok üstünde artışlar yapılmaması lazım.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Gözler yerel yönetimlerin toplu taşıma ücretlerindeki fiyat politikalarına çevrildi.
4: Genelde 2 vesayet oluyor.
5: 3 vesayet yapıyorum. M9, Marmaray bir de M2.
6: 2019'da 2 lira civarında olan elektronik tam bilet 2026'da 46 liraya çıkmıyor. 17 katlık bir artış olmuş.
7: İstanbul'da her gün 9 milyondan fazla toplu taşıma araçları kullanılıyor. Metrolar, metrobüsler ve otobüsler bu durumda maddi bir külfeti beraberinde getiriyor. İşte bu külfete yönelik yeni bir düzenleme kapıda geliyor.
6: Ülkemizde toplu ulaşım yasası çıkarılırsa 81 il için bir standart getirilir. Hemen esnafın hem vatandaşın sorunlarının çözülmesi için önemli bir adım olur.
0: Enflasyonun %30'un altına gerilemesiyle birlikte dezenflasyon sürecinin desteklenmesine yönelik adımlar sürecek. Yerel yönetimlerin toplu ulaşım ücretlerindeki zamların enflasyona etkisi gözetilecek. Fiyat artışlarında enflasyonla uyumlu bir çerçeve oluşturulması hedefler arasında.
6: Ulaşım harcamaları genel bütçesi üzerinde önemli bir orana sahip, dar gelirliler için, öğrenciler için, o emekliler için bu rakam oranı çok yüksek.
0: Kent içi ulaşım ücretlerinde enflasyonun çok üzerinde artışların önlenmesine yönelik sınırlama yaklaşımı değerlendirilecek. İstanbul'da tam bilet 46 lira 20 kuruş, öğrenci bileti 22 lira 55 kuruş seviyesinde bulunuyor. Metrobüs ücretleri ise güzergaha göre 33 lira 8 kuruşla 68 lira 59 kuruş arasında değişiyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sayın seyirciler, fon dosyası üzerinden ortaya atılan asılsız iddialarla hükümet üyeleri hedef alınıyor. Gerçek ortaya çıktığında ise asılsız iddiaları ortaya atan muhalefet temsilcileri nedense çıkıp bir özür dileme gereği bile duymuyor. Öyleyse soru şu, fon dosyası üzerinden yürütülen çamur at izi kalsın siyasetin amacı ne? Analizimize bakalım.

0: sadece finansal bir soruşturmanın değil, siyasetin de en sert tartışma başlıklarından biri haline geldi fon meselesi. Özellikle bazı bakanların ve yakınlarının isimleri asılsız iddialarla kamuoyunun önüne atıldı. Belgesi elimizde denildi, rakamlar verildi, isimler söylendi, ağır suçlamalar gündeme taşındı. Ancak çok geçmeden hakikat çıktı ortaya. Bir dosyada aynı isim ama farklı TC kimlik numarası, bir başka dosyada yüksek meblağlı işlem iddiası fakat farklı bir hesap hareketi açıklaması. Hal böyle olunca da şimdi soru şu, bir çamur at izi kalsın siyaseti mi var ortada?
1: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş. Babanız Hasan Özdemir, PHE ve PRY fonlarında hiç işlem yaptı mı? Bu işlemlerden birinin

0: MKK numarası 235-42-284 mü?
1: Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyoruz.
0: Sayın Bolat, hedef portföyde MKK işlem nosu 292-89-013 olan 170 milyon liralık işlem size mi ait?
2: Ben kendilerine hodri meydan diyorum. Eğer yürekleri varsa MKK'ya sorabilirler resmi olarak. MKK'da veya başka finansal kuruluşlarda, denetim kuruluşlarında mutlaka köstebekleri vardır birkaç tane. Köstebeklerine de sorabilirler. Bankacılık sistemindeki adamlarına da sorabilirler. 170 milyon lira Ömer Bolat veya yakınlarına bir para çekişi olmuş mu, olmamış mı?
1: Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
2: Bu ahlaksızlık, bu siyaset değil. Onun için bu aziz millet 24 senedir bunları iktidar yüzü göstermedi.
3: Ümit Bey, siz yalancı ve iftiracısınız. Size kimse inanmaz. Siz kurgulanmış bir yapısınız.
4: MKK açılımı Merkezi Kayıt Kuruluşu demek. Yeni parti elinde MKK işlem kayıtları bulunduğunu söylüyor her seferinde. Peki bu kayıtlar kim tarafından verildi? Hangi kaynaktan elde edildi? Ham verimi yoksa birilerinin hazırladığı kumpas dosyaları mı? Ve bir şey daha. Eğer siyasetçiye bir dosya veriliyor, o da dosyayı doğrulamadan kamuoyunun önüne koyuyorsa, burada yalnızca asılsız dosyayı hazırlayanın değil, onu siyasi malzemeye dönüştürenin de sorumluluğu olur elbette.
5: O bilgi gerçek olsaydı bile nasıl aldı? O bir kere gayri resmi. Yani orada bir kanunsuzluk var. O adamın isim benzerliği. Varım ki gerçek olsaydı. Sana kim verdi o bilgiyi? Onu ancak mahkeme kararıyla alabilir. Başkası ki veremez onu, idare veremez. Bir kere gayri resmi almıştı, bir kere suç işliyor. O bir. İkincisi iftira atıyor, ikinci bir suç, şahsi suç. Biri kamu suçu, biri özel suç yani. Bu görevde durmaması lazım artık yani şey olaraktan. Parti içindeki görev varsa sözcülük, genel başkan yardımcılığı neyse oradan istifa etmesi gerekir.
6: Ya bu siyasi partilerde hiç mi hiyerarşi yok? Sabah erken kalkan, buraya geçen, mikrofonu eline alan böyle konuşma hakkına sahip mi? Sorulmuyor mu genel başkan yardımcılığına? Efendim elimde böyle bilgi ve belge var. Açıklama yapsam mı? Genel başkana sorulmuyor mu? Bence sorulsaydı çok muhtemel Özgür Özel derdi ki ya bu biraz problemli bir bilgi. Sen bunu teyit ettin mi? İstersen acele etme. Çünkü yarın bir gün sen özür dileyeceksin.
7: Evet, ben çok iyi niyetlisin ama.
6: Vallahi iyi niyetliyim. Hayır, yani genel başkan ya bunlar.
7: Özgür Bey'in öyle bir şey demeyeceği onu oraya almasından belli. Yani bu kadar liyakatlı bir hocaya tırnak içinde söylüyorum. Almışsa bütün bunların bir araya gelmesinin bir hikmeti var. Durduk yerde bir araya gelmiyorlar. Yani Özgür Özel genel başkanın nasıl davranıyorsa kendisine benzer isimleri alıyor. O yüzden söylemiş olabilir de.
6: O daha kötü.
7: Tabii. O daha kötü. Asıl problem orada. Sonradan fark etti genel başkan. Hiç olmaz geri adım atayım dediğim. Bence o da başka bir paradoks yarattı. Başka bir çelişki yarattı.
8: Maynur Hanım'ın babasının ellerinden öperim. Bu iş listeyi gizli tutanlar yüzünden ve sızdıranlar, hatta operasyonu sulandırmak isteyen Adalet Bakanlığı tarafından bu işler oluyor. Buna el koysunlar kardeşim. Listeyi açıklasınlar, bu iş bitsin.
4: Türkiye bugün kullanılan yönteme aşina aslında. Önce bir belge, ardından sosyal medya, sonra bir siyasi isim ve daha mahkemeye ulaşmadan kamuoyunda verilen hüküm. Geçmişte FETÖ'nün yürüttüğü operasyonlarda da seçilmiş belgelerin, servislerin, sızdırmaların ve medya kampanyalarının siyasi sonuç üretmek için nasıl kullanıldığı Türkiye'nin hafızasında hala. Bir ülkede siyasi rekabet sert olabilir ve doğası gereği muhalefet iktidarı denetlerdi. Soru sorar, yeri gelir dosya açar, belge ister. Varsa bir iddia üzerine gider. Ancak ince ama çok önemli bir çizgi var denetimle iftira arasında. Gerçek delil

0: demektir o çizginin adı da. Şu hiçbir zaman unutulmamalı. Siyaset, bir şey söyleyeyim, nasıl olsa izi kalır mantığına teslim olduğu anda ikinci plana düşer hakikat. Doğruyu değil, en çok tekrarlanan asılsız iddiayı konuşmaya başlar millet.
1: Geçmişe bakalım. Midterlarına bakın. Midterlar ile ilgili bu bilgiyi kim paylaştı? Kim ortaya çıkardı? Bunun üzerinde kim tepindi? Daha sonra bunun öyle olmadığını, bölgeye ve Türkiye'ye ne kadar büyük bir zarar verdiğini hepimiz şahit olmadık mı? Bakıyorsunuz diğer taraftan 128 milyar dolar yalanını ortaya atmadılar mı? Bak mahkeme kayıtlarıyla bunun böyle olmadığıyla ilgili ortaya çıkmadı mı?
2: Kemal Bey'in şaibeli kurultayla seçimi kaybettikten sonraki dönüşüne bakın. Ne dedi? Özür diliyorum dedi. Neden özür diledi? Değil mi? Geçmişte
1: FETÖ'cülerden dolayı özür diledi.
2: FETÖ'cülerle ilişkisinden, arkadaşlarını iyi seçmemekten, geriye dönün 17-25 Aralık operasyonuna baksalar, değil mi? FETÖ'nün zehirli elleriyle ürettiği bir operasyondur. Ya oradan sonra CHP'nin ürettiği siyasete baksalar ve başarısızlığa baksalar, bir bu da bir sonuçta kriz, değil mi? Bir sonuçta bir skandal.
3: Kesinlikle.
2: Benzer bir şey iddialar, yani çok birbirine benzemese de iddialar. Ya oradan bir ders çıkartır bir insan, değil mi? Der ki ya biz geçmişte bunu yaptık, yanlış yaptık ama yok böyle bir şey.
1: Bakın hep dikkat ederseniz hükümeti devirmek, hükümeti yıpratmak, devlet kurumlarını yıpratmak için elinden geldiğince o manipülasyona bilinçli bir şekilde sarılan bir muhalefet görüyoruz.
0: Fon meselesi üzerine sorulması gereken soru çok. İşte o suallerden bazıları daha. Asılsız iddiaların nihai amacı ne? Erdoğan'ın siyasi meşruiyetini yıpratmak mı? Adaylık tartışmasını etkilemek mi?
1: Eğer biri bir suç işlediyse gerektiği şekilde, gerektiği gibi de ne yapıyor? Cezalandırıyor. Fakat muhalefete baktığımızda her seçim döneminden önce mümkün mertebe bir algı oluşturmak, insanları işte özellikle sosyal medya üzerinden o bilgi kirliliğini ortaya atıp insanların zihnini bulandırıp o zihin bulanıklığıyla seçime sokmaya çalışıyor. Bunu yapınca da başarılı olacağını düşünüyor. Fakat her seferinde başarısız oluyor. Ancak bundan hiçbir şekilde de ders almıyor.
2: Daha başından beri bu iş aynı zamanda dışarıyla da bağlantılı bir süreç.
1: Kesinlikle
2: yani
1: zaten.
2: 2013-2016 darbesi, seçim süreçleri, sonra Manadası, arkasından işte referandum, seçime geliyoruz ve o günleri hatırlayın. Bugün işte o ekonomi profesörler dediğimizin çoğu kriz tellallığı yapmaya başladılar. Türkiye batıyor, Türkiye bitiyor, Türkiye kuşatılıyor. ABD Başkanı ekonomi açısından talimat verdi, tahribat yaptı. İçerideki ekonomi tetikçileri devreye girdi. Yani birçok yönlü bir Türkiye'de iktidar değişimi, ki 2019'da Biden Türkiye'de muhalefet şunu yapsın bunu yapsın darbeyle değil diyerek açıklamada yaptı. İçerideki güçler de oraya paralel bir hareket etti. Bu fotoğrafın geriye dönün, 60'tan beri bakın, her cumhurbaşkanlığı seçimi, kritik seçimler hepsi olaylı geçmişti. Geçmişte bunu darbeci askerler üstleniyordu. Şimdi bir FETÖ üstlendi, CHP Yeni Parti destek verdi ve bazı ekonomik güç odakları devam etti. Böyle bir tarihimiz var.
1: Ama bunun arkasında
0: bir yalan düzeltilebilir, bir belge çürütülebilir, bir iddia mahkemede temize çıkarılabilir. Ama insanların zihninde bırakılan şüphe kolay kolay silinmez asla. İşte çamur at izi kalsın siyasetinin en tehlikeli tarafı da bu aslında. Ondan dolayıdır ki bir bakan, bir aile, bir siyasi parti ya da herhangi bir vatandaş çıkar ve menfaatler doğrultusunda delilsiz, tespitsiz suçlanmamalı asla.
2: Bizim muhalefetin siyaset üretmeme gibi bir hastalığı var. Siyaset üretseler, bir perspektif koysalar topluma, umut olacak bir yol haritası çizseler, bu tür ucuzluklara başvurmazlar. Biri alıyor, bunu yayınlıyor, sonra dönüyorsun bakıyorsun, Ali Mahir başarıyor. Ötekiler, ya meczup bir sürü milletvekili, kusura bakmasınlar, yapacak bir şey yok. Alıyorlar, bunu sosyal medyadan yayınlamaya başlıyorlar. Bir muhalefet partisinin buna ihtiyaç duymaması gerekir. Bu sırada dönüp şundan şikayet edemezler. Bizi halk niye iktidara getirmiyor? Getirmezler. Bu kadar yalan söylersen, bu kadar siyasetsiz bir zemin oluşturursan, bu kadar iftirayla birilerini karalamaya çalışırsan, dönersin İzmir'deki pozisyonu yaşarsın. Değil mi? İzmir'deki vatandaş çıkacak sokakta vardı. Allah belanızı versin. Neredesiniz? Dönersiniz işte İmamoğlu'nun duruşmasındaki bir bürokrat kadının ya da CHP'li Yeni Parti neyse kendi ekibine Allah belanı versin, ben bunları bilmiyordum diye. Bu noktaya gelirsiniz.

0: Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında Sabah Ajansı'nın sıcak gelişmeleri, son dakika başlıklarını ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Bugünün ana gündem başlıklarından biri meteorolojiden gelen uyarılar. Meteorolojide özellikle bugünü işaret etmişti ve öğle saatlerinden itibaren yurdun batısında etkili bir sağanak yağış bekleniyor. Zaman zaman geceden itibaren İstanbul'un dört bir yanında yağış haberlerinde aktardık. Şimdi A Haber ekipleri Türkiye ve İstanbul ve yurdun dört bir yanında haber nöbetlerine devam ediyorlar. Ahmet Nazif Vural ve Atagündüz Kurşun bizlerle birlikte ama hemen Ahmet'e gidelim çünkü yağış etkili olmaya başlamış durumda. Sözü hemen Ahmet'e bırakıyorum.
1: İstanbul'dan itibariyle o yağış etkisini göstermeye başladı. Dün akşam saatlerinden beri yağmur İstanbul'da etkiliydi ve yaklaşık 5 dakika kadar önce o yağmur etkisini çok ciddi şekilde artırdı. Bizler şu an Mahmut Bey Başakşehir arasındaki bir noktadayız ve bu noktada özellikle şu an TEM otoyolunda o yağışın etkisini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Her iki istikamette de ve özellikle yaklaşık bir saat içerisinde buradaki trafik yoğunluğunun çok daha artacağını söylemek mümkün. Evet, hatta şimdi kameraman arkadaşım Ege'den rica edeceğim. Yolda yürüyen birisi var sağ aşağıda. Hemen şimdi onun halini biraz göstermesini rica edeceğim. Herkes şu an bu yağmurun altında kalmış halde. Hem yağmur şu an etkili, hem aynı zamanda rüzgarın da etkili olduğunu söyleyelim ve gün içerisinde de bu yağmurun böyle gitmesi durumunda İstanbul'un birçok farklı noktasında yine çeşitli su baskınları, sel veya buna benzer olayları yaşanması içten bile değil. Bu sebeple İstanbulluların bugün oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Giriş katlarda oturanlar veya bunun yanı sıra işletmeleri, dükkanları olanların özellikle bir ay dikkat etmesi gerekiyor. Bu konuyla alakalı şimdi meteoroloji uyardı evet ama şunu hatırlatalım tekrar. Bu sadece bugün özel değil. Önümüzdeki 3 gün boyunca da devam edecek bu yağışın. Böyle olması bekleniyor ve bu sebeple de dikkat etmek şart. Şu an için İstanbul'da yağışın artık etkisini en çok gösterdiği anlardan diyebiliriz şu saat itibariyle ve ufak ufak artık normal şartlarda bu saatlerde oluşmayan trafik yoğunluklarının da yağmur sebebiyle oluştuğunu da hatırlatmış olalım. Her iki istikamette, Edirne ve Ankara istikametinde evet de yağmur bizler için can suyu, barajlarımız için can suyu ancak yağmurun bu şekilde yağdığı takdirde gün içerisinde İstanbul'da yaşanabilecek su taşkınları da bizler için oluşabilecek bir diğer risk boyutu. Bu sebeple de dikkat etmek gerekiyor. Özellikle kuzey kesimlerde oturanlar için bunu bir kez daha hatırlatalım. Ve şunu da belirtelim, yine bir WhatsApp ihbar hattımız var. O WhatsApp ihbar hattını da seyircilerimiz tarafından kullanmaları, özellikle öyle bir sel su taşkını oldukları durumda da bizlere göndermelerini bizlere de bir kez bu noktadan rica edelim. Yağmur etkisini artırıyor. Yağmur etkisini artırıyor ve gün içerisinde de durumun böyle olması bekleniyor diyelim. İstanbul'dan sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkür ederim. Ahmet Nazif Vural'a teşekkür ederim. Zorlu koşullarda yayını gerçekleştiriyor. Bir yandan da tabii Akdeniz'de de benzeri koşullar var. Atagündüz Kurşun bizi bekliyor olacak. Sözü hemen Atay'a bırakalım.
2: Gökhan, teşekkür ediyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege ve Akdeniz içinde şiddetli yağış uyarısında bulundu. Biz de kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte Muğla'nın Marmaris ilçesindeyiz. Çünkü Marmaris özelinde de yine kuvvetli bir yağış uyarısında bulunmuştu meteoroloji yetkilileri. Yol boyunca gelirken biz de özellikle Muğla kent merkezinde adeta bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Ki Marmaris'e gelince de zaten şu anda izleyiciler görecek, sizler de göreceksiniz. Yağmurda şiddetini giderek artırmaya başladı. Bakın işte kameraman arkadaşım Köksal Kılıç gösteriyor. Sahilin hemen yanı başındayız şu an itibariyle. Aslında Marmaris'te dün öğle saatlerinden itibaren başlamıştı bu yağış. Akşam saatlerinde biraz etkisini azalttı. Ancak bugün sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar da çok kuvvetli bir yağış bekleniyor. Su baskınlarına karşı burada birçok vatandaş uyarılmış durumda. İşte gördüğünüz gibi yol süpürme aracı ama şu an itibariyle

0: kaldırımdan ilerliyor. Hemen şunu da söyleyelim. Dün oldukça şiddetli bir fırtına da hakimdi. Dedik ya sahilin hemen yanı başındayız diye. Dört tekne birbirine çarptı, zarar gördü. O teknelerde de hasar meydana geldi. Ancak şu an itibarıyla sadece çok şiddetli bir yağışın yaşandığını söylemek mümkün. Ama tekrar edelim, öğle saatlerine kadar yoğun bir yağış olacak. Öğleden sonra ise yine meteoroloji tahminlere göre sağanak şeklinde devam edecek. Bu uyarı saat 18'e kadar verildi Muğla için diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Atagündüz Kurşun'a notları için teşekkür edelim. Yağışlar birçok bölgede etkili olmaya devam ediyor. Peki haritamızda neler var? Yani havamızda neler olacak? Detaylara bakacağız. Meteoroloji uzmanı Adil Tek bizlerle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Gökhan, teşekkürler.
1: O beklenen yağış etkili olmaya başladı. Evet, biz ne bekliyor?
2: Hemen Atagündüz bir noktadan, diğer taraftan Ahmet Nazif gösterdi İstanbul'u ve yurdun güney kesimlerini de gösterdi Muğla'yı. Son durum haritamızda, son durumumuz radar görüntümüz. Yani şu anda ülke genelinde yağışlar bu şekilde. Atagündüz'ün olduğu bölgede de zaten turuncu alanlar belirmiş durumda. Yani özellikle Muğla'nın güneyi ve Antalya'ya doğru olan bölümde kuvvetli yağış etkili oluyor. İstanbul'a da baktığımızda şu anda özellikle Büyükçekmece, Avcılar ve Çatalca civarında, Anadolu yakasında da Beykoz. Şu anda yoğun bir şekilde yağış alıyor. Buradaki vatandaşların çok daha dikkatli olması gerekiyor. Özellikle yola çıkacak olanların da alt geçitlerde riskler var. Eğer iyi temizlenmişse sıkıntı yok. Ama temizlenmemişse alt geçitlere girerken, yani gözünüz kapalı girmeyin, dikkat edelim. Dışarı çıkacak olanların da zaten bugün ayrıca İstanbul'da bu yağışla birlikte, yağış şu saatlerde burada yoğun ama öğleden sonraki saatlerde daha da artacak İstanbul'daki yağışın şiddeti. İstanbul'daki yağışın şiddeti yaklaşık 40 ile 100 kilogram arasında bugün için, gün içerisinde yağış düşme olasılığı bulunuyor. Minimum 40 derecenin üçüne çıkar da bazı yerlerde 100 kilogram kadar da yaklaşabilir.
1: En riskli ilçe neresi bugün?
2: Aslında biraz daha kuzey ilçelerde, yani Karadeniz üzerinden akışlılar var. Daha çok kuzeye bakan ilçelerde ama çok oralar riskli gözükse İstanbul için bugün hemen hemen her yerinde, yani gece saatleri de dahil olmak üzere, özellikle aslında şunu söyleyebiliriz. Yarın öğle saatlerine kadar İstanbul'da yağış açısından riskler çok yüksek durumda. Beraberinde fırtına var. Kuzeyli fırtına rüzgarı şiddeti saatte 80 kilometreye kadar çıkıyor. Öğleden sonra gece ve yarın öğle saatlerine kadar İstanbul'da durum riskli. Yani yağış açısından riskli ve sıcaklıklar da aynı zamanda düşmüş olacak. 15 derecelere kadar iniyor sıcaklıklar. Gece sıcaklıklar 11-12 derecelere kadar inecek. Aslında uzun zamandır bu kadar sıcaklık değerleri çok fazla düşmemişti. Evet. İstanbul'la birlikte ayrıca yurdun batısında yine Muğla, Aydın, Antalya. Antalya'da bugün ilerleyen saatlerde, öğleden sonraki saatlerde kuvvetli yağışlar var. Bu sistem yavaş yavaş yurdun orta ve doğu kesimlerinde gün içerisinde etkisini alacak.
1: Hemen diğer haritamızda. Tabii bir yandan bakalım. Da bizi birazdan özellikle trafiğe çıkacaklar ya da şu an trafikte olanlar için bugün hem iş çıkışı hem de işe giderken zorlu bir gün olacak İstanbul için.
2: Evet, yani yağış oldu mu zaten İstanbul'da trafik ayrıca değişiyor. Bu da şu andaki öğleden sonraki tahmin haritamız. İstanbul'un özellikle Avrupa yakasının iç kesimleri, kuzey kesimler yağışı biraz daha fazla alacak yerler arasında. Gördüğünüz gibi Akdeniz'de Antalya, Muğla, Aydın çevresi yoğun yağışlar var. Yurdun iç kesimlerinde devam edecek yağışları bugün görüyor olacağız.
1: O zaman,
2: aslında ıslak bir haftadayız. Yağışlar hafta sonuna kadar süreceğini söyleyebiliriz.
1: Yurt genelini açtık. Marmara'ya hemen isterseniz başlayalım. Marmara bölgesi, evet, baktığımızda dediğiniz gibi yağışlar
2: hemen
1: var.
2: İstanbul'da 20'ye düştük. 20 ile 15 derece arasında İstanbul'daki yağışların yaklaşık pazar gününe kadar sürdüğünü söyleyebiliriz ama pazar günkü yağışlar biraz daha cumartesini pazara bağlayan gece saatlerine olan yağışlar. Bu yağışlar özellikle bugün ve yarın. Yağış çok yoğun. Hı hı. Yarından sonraki günlerde yağış var ama bugünkü ve yarınki kadar yüksek yoğunlukta değil yağışın düşük.
1: Deniz ulaşımında olumsuz etkiliyor mu? Çünkü deniz otobüs seferlerinde de iptaller var.
2: Özellikle bugün fırtınadan kaynaklı olarak ve deniz ulaşımında kuvvetli yağıştan dolayı da görüş mesafesi de daralıyor. Aynı sis gibi oluyor kuvvetli yağış. Riskler oluşuyor. O yüzden de o riskleri ortadan kaldırmak gerekiyor. O yüzden iptallerin yapılması çok doğal. Ege'de yağışlar bugün devam ediyor. İzmir'e de hemen bakalım İzmir detaylarımıza. Bugün ve yarın cumartesine kadar devam eden geçişler var aslında. Şu saatte itibariyle biraz daha zayıflamış gözükse gün içerisinde devam edecek yağışlar var. Gece sıcaklıkları İzmir'de 10 derecelere kadar düştü. Artık yani güneyde de yaz
1: bitti
2: artık. 20 derecelerde yüksek sıcaklıklar, gece sıcaklıkları 10 dereceler civarında. Pazardan sonra kesin yağış.

0: Kesin önümüzdeki haftalarda biraz daha önümüzdeki hafta biraz daha yağışlar kesilmiş olacak. Akdeniz özellikle Antalya'ya dikkat, hatta şu Akdeniz'in batısı yoğun bir şekilde yağış var. İlerleyen saatlerde, öğleden sonraki saatlerde doğusundan yine Hatay ve Adana civarında da yağışları göreceğiz.
1: Hızlıca bir Antalya'ya bakalım.
0: Antalya'da genel olarak yağışlar var. Gece sıcaklıkları 17 derecelere kadar inmiş.
1: İç Anadolu diyelim. Ankara tabii güne nasıl başlayacak hemen hızlıca ona bir bakalım. İç Anadolu bölgesinde de tamamen
0: yağış olmayan yer yok. Hemen başkentinde değerlendirelim. Baktığımızda bugün için yağışlar hafta sonuna kadar devam ediyor. Sıcaklıklar, gece sıcaklıkları 7-8 derecelere kadar.
1: Ama cumartesiye sanırım dikkat çekmek gerekiyor.
0: Evet, 8 derece. Pazar günü 5 derece. Aslında perşembeden itibaren sıcaklığın çok daha fazla düştüğünü hissedebiliyoruz.
1: Ankara'da yani artık iyiden iyiye kış geliyor. Evet. Bunu görüyoruz. Karadeniz diyelim. Karadeniz hep söylüyoruz sizin yayınlarımıza. Hiç yağışın bitmediği, yaz boyunca yağışlar vardı. Ki yine zaten
0: bugün gün içerisinde öncelikle Batı Karadeniz'e, ilerleyen öğleden sonraki saatlerde biraz daha Doğu Karadeniz'de yağış kendini gösterecek. Karadeniz için bunları söyleyeyim.
1: Trabzon 26 derece bugün ama diğer bölgelerimize göre daha sıcaktır.
0: Evet, yağışlar kesilmiyor. Denizin etkisi var biraz daha Karadeniz'in doğusunda. Güneydoğu Anadolu'da da yine bugün yağış var. Yağış biraz daha yer yer kuvvetli lokal yağışlar oluşabiliyor. Burada konvektif etkiden dolayı kuvvetli yağışları görebiliriz. Bu Güneydoğu Anadolu'daki yağışlar da yarın ve öbürsü günde devam edecek gözüküyor.
1: Artık burada da 36'a indik zaten. Doğu Anadolu'da da yine sıcak.
0: Yani yurtun aslında tamamında bugün hemen hemen yağış var. Doğu Anadolu'daki yağışlar da bugün öğleden sonraki saatlerde yağışlar kendini gösterecek gözüküyor Gökhan.
1: Yurt geneline baktığımızda yağışın olduğu...
0: En son şunu söyleyeyim, pazar gününe kadar devam ediyor yağışlar. Pazar gününden sonra etkisini yağışlar kaybediyor. Bir dahaki hafta yağışlar biraz azalmış olacak ama ardından tekrar yeni yağış sistemler geliyor.
1: Artık zaten adım adım kışa doğru gidiyoruz ama bugün uyarıyı bir kez daha yapalım. Özellikle trafikte olan izleyicilerimiz çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Büyük şehirlerde trafik kazaları zaten genellikle yağışlı havalarda oluyor. Aman dikkat diyelim. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Tabii yağışın etkilerini, trafik üzerindeki etkilerini birazdan konuşacağız. Çünkü bu aynı zamanda İstanbul'da trafik demek oluyor. Ama bir ihmalle devam edelim. 19 yaşındaki Mazlum Gürmüz'ün hikayesine bakacağız. Bir inşaat firmasında çalışıyordu. Bir tabelanın montajı yapılacaktı. İddiaya göre hava yağmurlu olmasına rağmen o montajın yapılması istendi. Genç işçi akıma kapıldı ve hayatını kaybetti.
2: De hava yağmurlu olduğu için biz şefe söyledik. Çıkmak istemiyoruz dedik. Şef dedi o kadar şey değil, o kadar kötü bir hava yok, çıkın dedi. İlk teline deldi, ikimiz de elektriğe çarpıldı.
3: Henüz 19 yaşındaydı. Çalıştığı inşaatta şefinin zorla yaptırdığı tabela montajı onun sonu oldu. Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
2: İşten çıkarma korkusuyla biz mecbur kaldık, gittik yağmurlu havada çalıştık.
3: 19 yaşındaki Mazlum Gürbüz ve 18 yaşındaki Levent Çelik çocukluk arkadaşıydı. Bir yıl önce Van'dan İstanbul'a çalışmaya gelmişlerdi. Eyüp Sultan'da bir inşaat firmasında iş güvenliği personeli olarak işe başlayan iki arkadaş, 29 Eylül'de havanın yağmurlu olması dolayısıyla işten kaldıkları koğuşlarına döndü. Ancak iddiaya göre şefleri onları tekrar işe çağırdı.
2: Bizim şef aradı bizi. Dedi hava biraz durmuş. Gidip onu yapın. Hava yağmurluydu. Monitörün üstüne çıktık. Arkadaşımın elinde demir çıta vardı. Elektrik teline deldi. İkimiz de elektriğe çarpıldık. Kalbi orada durdu.
3: Eldivensiz ve metal bir çubukla çalışıyorlardı. Akıma kapılan Mazlum Gürbüz hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak bir hafta sonra hayatını kaybetti.
4: Zorla çalıştırmışlar. İş onu değil. Oğlumu zorla götürmüşler.
2: Normalde o yaptığımız iş bize ait değildi. Biz sadece sahadaki işçilerin iş güvenliğini sağlıyorduk. Çok üzgünüm şu an. Ayakta bile şu an zar zor duruyorum.
3: 19 yaşındaki genç memleketinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
5: Gencecikti, daha 19 yaşındaydı. Yani daha işin kazanı ne olduğunu bilmeden bu kazaya kurban gitti. Yani...
6: Ziraat Bankası sunar.
1: Gazete manşetlerimizi yapmaya devam edelim. Hürriyet gazetesi bu saat dilimi itibariyle bakacağımız gazetelerden biri. Tabii ki sosyal medya düzenlemesi önemli. Ekran kaydırma, canlı yayın yok. 15 yaşının altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemeleri Hürriyet'in manşetinde. Çocuklara sosyal medya kısıtlamaları getiren düzenleme 1 Kasım'da uygulamaya girecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Maynur Özdemir Göktaş bu yasak ve kısıtlamaların neleri kapsadığını anlattı. Sosyal medya platformlarına hesap açmak isteyenler Yaş doğrulaması için E-Devlet'e yönlendirilecek. 15 yaşından küçüklerse platforma giremeyecek. Yaşı 15'ten büyük

0: Olanlara E-Devlet'ten bir kod gelecek. Bu kod aracılığıyla sosyal medya hesabı açabilecekler. Çocukların ebeveynlerinin hesaplarını kullanma riskine karşı platformlar yeniden doğrulama talep edebilecek. 15-18 yaş grubundaki kısıtlamalar getiriliyor. Bu yaş grubundakilere ekran kaydı alamayacak, canlı yayında açamayacaklar. Bir başka başlığımıza gelelim. Fonda kritik tutuklama. Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun fon soruşturması kapsamında tutuklandığı ortaya çıktı. Aksu, Tera'nın likit fonuna 100 milyon liralık yatırım yaptığını ancak çekemediğini açıklamıştı. Aksu kendisi mağdur olarak tanımlamış, yatırdığı yaklaşık 100 milyon lirayı çekemediği için kandırılmış hissettiğini söylemişti. Aksu 2018'de 2021 yılları arasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevini üstlenmişti. Aksu ile birlikte fon soruşturmasına tutuklananların sayısı da 86'ya yükseldi. Siyasetin gündeminde de fon soruşturması vardı. MHP lideri Bahçeli kim çaldıysa açıklanmalı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise 15 milyon kişi fon mağduru ifadesini kullanmıştı dünkü grup toplantıları sırasında. Şimdi dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında fon kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. O toplantının gerçekleştirilmesiyle birlikte bir yandan da aslında yeni detaylarda netleşmiş durumda. Çünkü iki aşama eş zamanlı yürüyor. Biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni bir yasal düzenleme gelecek. O yasal düzenlemeyle birlikte 1 milyon liraya kadar ara ödemeler gerçekleşecek. Ama diğer yandan 3 farklı fona yönelik ödemeler. Onlar başlamıştı. Kimlerden bahsediyoruz? Şimdi 43.643 yatırımcıya şu ana kadar 6.4 milyar liralık ödeme yapıldı. Bir Pardus ve Buls yönetimindeki fonların ödemeleri gerçekleşiyor. Yaklaşık 34.1 milyar liralık bir ödeme daha var. Bu ödemenin de bu hafta sonuna cuma gününe kadar tamamlanması bekleniyor. Böylece 66 yatırım fonunda 40,5 milyar lira, 40 milyar 500 milyon liralık ödeme hafta sonuna kadar tamamlanmış olacak. Ama Tera ve tabii ki diğer fonlara ilişkin ödemeler için ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ninki o yasal düzenleme beklenecek. O yasal düzenlemenin ki bugün yarın onun da yasallaşması bekleniyor. Onunla birlikte o 1 milyon liraya kadar ara ödemelerde gerçekleşecek. Peki bu fon kurul toplantısında başka hangi kararlar alındı? Hemen bakalım.
1: 5. fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin son durum ve ödeme süreci ele alındı. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu bakanlıklara bağlı ilgili kurum ve kuruluşlar katıldı. Geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Buls ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldı. 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonunda ise toplam 34,1 milyar lira tutarındaki tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Bu sürecin tamamlanmasıyla söz konusu 3 şirketin yönettiği toplam 60 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye yönelik toplam 40,5 milyar lira tutarındaki aynı ve nakdi tasfiyenin tamamlanmış olması öngörülüyor. Öte yandan fon kurulunun önceki toplantılarında alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan kanun teklifi 9 Ekim 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemindeki teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ilişkin ara ödemelerin de kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Böylece 3 portföy yönetim şirketinin yönettiği 66 fondaki tasfiye sürecinin tamamlanmasının yanı sıra diğer 65 fona yönelik ara ödeme sürecinin de kanuni düzenlemenin ardından hızlandırılması planlanıyor.
0: Dün grup toplantıları vardı. MHP lideri Devlet Bahçeli grupta kürsüdeydi. Gündemde pek çok önemli başlık vardı. Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'na bir kez daha destek verdi. Suudi Arabistan'ın yanında olmamız gerekiyor dedi. Gündeminde aynı zamanda fon soruşturmaları ve fon kapsamında atılan adımlar vardı. Şimdi bugün gazetelerde hemen tamamında iç sayfalarında MHP liderinin sözleri var. Belediyelerde yapılan rezillikleri örtemezsiniz diyor MHP lideri Bahçeli. MHP lideri Bahçeli muhalefet çevresinde elma ile armutun karıştırıldığını belirterek muhalefet yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluklar karşısında fon krizini kaçış rampası olarak görüyorlar dedi. Terörsüz Türkiye süreci Bahçeli'nin gündemindeydi. Her türlü askeri destek verilmeli. Yine bu noktada Bahçeli'nin sözleri arasında öne çıkan noktalardan biriydi. Peki başka hangi vurgular var? MHP liderinin gündeminde başka hangi detaylar vardı? Hemen ekranlara getireceğiz.
2: Muhalefet fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte. Bu alçaklığa müsaade edemeyiz.
3: Fon soruşturması üzerinden muhalefetten gelen eleştirilere mesajı netti. Fon rövanşizmi istiyorlar dedi ve ekledi.
2: Belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlıkların siyaset adına bunların üstünün örtülmesine fırsat verilmemelidir. Hatırlatmak isterim. Türkiye eski Türkiye değildir. Kimseye oyun kurdurmayız.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli mecliste milletvekillerine seslendi. Hem fon soruşturmasında hem de yolsuzluk operasyonlarındaki yargı süreçlerine dikkati çekti.
2: Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyor. Adaletin doğru, aynı zamanda da hızlı tecelli etmesini milletimiz adına bekliyoruz. Devletimizin ilgili kurumları olan biteni kamuoyunu aydınlatmalıdır. Belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır.
3: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi de gündemindeydi.
2: Türkiye yolundan, Türk milleti kararından geri dönmeyecektir. Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle ve samimiyetle atılmaya devam edecek ve en kısa zamanda nihayete erdirilecektir.
3: Sözü böyle kritik bir dönemde Orta Doğu'da tansiyonu yükseltmeye çalışan İsrail'e getirdi. Uyarılarının adresinde ise Yunanistan vardı.
2: Yunanistan kimle ittifak kurarsa kursun kendisini güvende hissedemeyeceğini artık anlamalıdır. Hiçbir gücün bizi korkutamayacağını asla aklından çıkarmaması kendilerine tavsiye ederiz. Atina'daki acemi siyasetçiler Türkiye'nin besleyeceği saygı ve dostluğun İsrail'in satacağı silah ve mühimmattan daha güçlü olduğunu artık idrak etmelidir.
3: Ve Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırıları.
2: Temennimiz Husilerin saldırılarına derhal son vermesi, Türk milletinin tarihinde mahfuz bu topraklara yönelik saldırılara hiçbir şekilde duyarsız kalamayız. Diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır. Mekke ittifakı kapsamında her türlü askeri desteğin verilmesi, kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır.
3: Bahçeli kürsüden indi, meclisteki makamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. Ziyarette Kılıçdaroğlu'nun terörsüz Türkiye sürecindeki katkılarından dolayı Bahçeli'ye teşekkür ettiği öğrenildi.
4: İki arkadaş olarak, geçmişte iki arkadaş olarak konuştuk.
0: Muhalefetteki tartışmalar devam ediyor. O tartışmaları ekranlara getireceğiz ama bir yandan da tabii ki sıcak başlıklarımız var. Onları da konuşmaya devam edelim. Şimdi gündemimizde özellikle muhalefet dedi ki muhalefete ilişkin gelişmeler var. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında bir gerilim yaşanıyor. O gerilime ilişkin bir detaylar var. Ona bakalım, ardından da sıcak gelişmelerimizi ekranlara getireceğiz.
5: Bu belediye başkanlarının nasıl tayin edildiğini ya da atandığını ya da seçildiğini bilmiyorum. Ama yapay zekaya da bir hakaret etmek istemiyorum yani.
6: Aklınızı başınıza alın. Kimsiniz siz? Putlancılar. Kimsiniz siz?
3: Omuz omuza yürüdükleri günlerden karşılıklı salvolara geldiler. CHP ile Yeni Parti arasında bu kez kasa krizi patlak verdi. Daha CHP'nin arşivi çalındı polemiği gündemden düşmemişken bu kez de CHP kasasında toplanan paraların usulsüz şekilde Yeni Parti'ye aktarıldığı iddiaları ortalığı karıştırdı.
7: Grubumuzun bankadaki parasına milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi'ne itiraz için toplanan imzaları onların rızası dışında kullanarak katakulli ile nasıl çözdüğünüzü de bir açıklayın.
3: Belgenin tarihi 23 Temmuz 2026, yani yaklaşık 3 ay önceye ait. Altında grup başkanı sıfatıyla Özgür Özel'in imzası var. Bankaya gönderilen yazıda listedeki milletvekillerinin hesaplarına 57'şer bin lira yatırılması talep ediliyor. Ve o yazıdan bir gün sonra da Özel yeni partiyi kuruyor. CHP'den ayrılıp yeni partili olan vekillerin hesabına geçen toplam miktarsa 5 milyon 100 bin lira.
8: Kirli adamın, şaibeli adamın CHP'de yeri yoktur, CHP'de yeri yoktur.
3: Özel'in yaptırdığı bu

0: İade işlemi CHP grup iç yönetmeliğinde yok. Evrakta sahtecilik iddiaları da var. Çünkü belgede şu an hala CHP'de olan milletvekillerinin de haberleri olmadığı halde imzaları kullanılmış. Hatta boş kağıtlara imza bile attırılmış. Üstelik iddiaya göre CHP'nin kasasındaki 1 milyar lira da yeni partinin radarında.
1: Partinin genel müdürüne dediler ki faizi yak. Mevduatın gününü bekleme, parayı çöz. Partinin genel müdürü de vadesi dolmayan paranın çözülmesi konusunda talimat verirsen bankaya, çift imzayla gidiyor. Sayıştay beni tutuklattırır, hapse attırır. Niye o paranın peşine düştüler? O 1 milyarlık parayı harcamalarla kurulacak yeni partiye aktaracaklardı.
0: Tüm bu tartışmaların gölgesinde CHP'de kapıların yeni partiden CHP'ye dönmek isteyen milletvekillerinin yüzüne kapandığı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun dönmek isteyen isimlerin randevu taleplerine olumsuz yanıt verdiği de konuşulanlar arasında.
2: Kirli olanları asla kabul etmeyiz. Altını özenle çiziyorum.
0: Ve Cemil Tugay krizi. Özel'in kendisi için kullandığı sütü bozuk ifadesi hatırlatılınca Tugay net yanıt verdi. Özel ise bir dönem seçilmesi için canla başta çalıştığı, hatta parti yönetimiyle karşı karşıya geldiği Tugay'a hakarete varan söylemlerini sürdürdü.
3: Bu kafa kırılaydı, bugünü görmeyeydi de o namussuz ada yapmayaydı.
4: Kendisine karşılık verecek bir yorum yapmak istemem. Hem söz sahibine aittir.
5: Bu arada bir son dakika gelişmemiz var. Onu hemen ekranlara getireyim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri şu dakikalarda Halk TV binasında ve Halk TV binasında arama gerçekleştiriyorlar. Saat 5.40-5.45 sıralarından itibaren bu operasyon gerçekleşti. Hemen bir kez daha belirtelim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Mali Şube ekipleri şu dakikalarda Halk TV binasının içerisinde arama gerçekleştiriyor. Bu operasyonun detaylarını tabii ki ilerleyen dakikalarda daha da netleştikçe ekranlara getirmeye devam edeceğiz ama Halk TV binasında şu dakika itibariyle bir aramanın da devam ettiğini vurgulayalım. Tabi bu arama neden kaynaklı ve operasyonun detaylarında neler var? Bu da ilerleyen dakikalarda yine Sabah Ajansı'nda ekranlara getireceğimiz başlıklardan biri olacak. Şimdi gündemimizde bir başka haberimiz var. Ona hemen bakalım. Kayseri'de tartıştı oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti. Peki bu aile faciası neden yaşandı? Bir evlat bir babayı neden bıçaklar? Bakalım. Olay Melikgazi ilçesinde yaşandı. 8 katlı binanın zemin katında yaşayan baba Süleyman Dirik ve oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç babasını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından katil zanlısı kendi yaşamına son vermeye kalkıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Katil zanlısı genç ilk müdahalenin ardından polis ekipleri eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şanlıurfa'da ise filmleri aratmayan bir operasyon var. Polisin ve jandarma ekiplerinin düzenlemiş olduğu bir operasyonu ekranlara getireceğiz. Yakalama kararı bulunan firari saklandı, rezidansa operasyon düzenlendi. Ancak operasyon düzenlendiği sırada o firari polislere ateş açtı.
6: Müdürün candan girmezsin kimse!
7: Teslim olmamak için silaha sarıldı. Ortalığı savaş alanına çevirdi. Köşeye sıkışınca da kendi sonunu hazırladı.
6: Müdürüm yok!
7: Şanlıurfa'da hakkında birçok suçtan yakalama kararı bulunan firari Celal Çaltı'nın Karaköprü ilçesinde bir rezidansta saklandığı belirlendi. Polis harekete geçti, Çaltı'nın kaldığı daireye gitti.
6: Müdürüm yok! Camdan kimse girmesin!
7: Firari Çaltı kapıyı açmadı. Teslim ol çağrılarına da tabancasını ateşleyerek karşılık verdi. O anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
6: Müdürüm camdan girmezsin kimse! Müdürüm yok!
7: Polis kapıyı her çaldığında o da tetiğe bastı. Bir süre sonra silah sesleri kesildi, polisler çelik kapıyı açarak içeri girdi. 30 yaşındaki firari Celal Çaltı kanlar içindeydi. Kaçamayacağını anlayınca şarjöründeki son kurşunla kendi hayatına son vermişti. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çaltı'nın ölüm haberini alan yakınlarıyla polis arasında gerginlik yaşandı.
5: Hep söylüyoruz, aşırız.

0: kural ihlalleri, dikkatsizlik, bunlar bir araya geldiğinde trafikte kazalar kaçınılmaz oluyor. Ama bir yandan da bile bile yapılanlar var. O da araçlarda drift atmak. Ve Diyarbakır'da bir sürücü drift attı. Kendi eğlencesi için yaptı bunu. Ancak aracını o çevirirken iki öğrenciye çarptı ve biri hayatını kaybetti. Peki bu olay nasıl yaşandı? Çünkü mahkemeden de karar var. Araç sürücüsüne tam 28 yıl hapis cezası geldi. Şimdi Diyarbakır'a kameralarımızı çevirelim. O olayın yaşanış şeklini, mahkemeden gelen kararı konuşacağız. Sinan Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Sinan, günaydın. Kolaylıklar dile. Hep diyoruz ya, o aşırı hız, kural ihlalleri, dikkatsizlik, ama drift yaptığınız zaman bunların dışında bilinçli bir şekilde artık hem kendi canınızı hem de başkalarının canını tehdit ediyorsunuz. Ve bir çocuk hayatını kaybediyor. Neler oluyor? Sözü sana bırakalım.
1: Evet Gökhan Kurt, zaman zaman maalesef Türkiye'de buna benzer olaylar gerçekleşiyor. Drift atmak biliyorsunuz hem yasak hem de tehlikeli bir taktik, tehlikeli bir sürüş diyebiliriz. Zaman zaman ölümle sonuçlanıyor. Zaman zaman da trafik kazalarına neden oluyor. Diyarbakır'da maalesef geçtiğimiz aylarda üzücü bir olay yaşandı. Bir sürücü drift attı ve maalesef ölümle sonuçlandı. Olay 14 Nisan 2026 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşandı. İddiaya göre 21 ES 141 plakalı araç sürücüsü Muhammed Mustafa Can drift atmaya başladı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra kaldırımda yürüyen iki öğrenciye çarptı. Muhammed Ali Kalkan 17 yaşındaydı. Ali Çınar Üstü de, o da 10 yaşında bir öğrenciydi. Kazada ağır yaralanan iki öğrenci önce Ergani Devlet Hastanesi'ne, ardından ise Diyarbakır'da Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevki gerçekleşmiş ve maalesef Muhammed Ali Kalkan 17 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetmişti. Ali Çınar Üstü de kazada yaralanmıştı. Tedavisi tamamlandı. Olayla ilgili Ergani Cumhurbaşkanlığı Savcılığı'nca yürütülen bir soruşturma vardı ve soruşturma kapsamında iddianame hazırlandıktan sonra mahkeme süreci başladı ve mahkeme heyeti araç sürücüsüne 28 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası verdi. Bu olayda geçtiğimiz günlerde mahkemede gerçekleşti. Mahkeme başkanı 28 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasını verdiğini söyleyerek sözü tekrardan size bırakalım.
0: Sinan Yılmaz ve kameraman arkadaşımız Muhammed Enes Özgültekin'e de notları için teşekkür ederim. Sinan'ı uğurlayalım. Yoğun bir haber temposu devam ediyor ama bir yandan da hafta sonu yaşamış olduğumuz o facia. Manisa'dan Bursa'ya giden o yolcu otobüsünü 11 canımızı kaybetmiştik. Geliyorum diyen bir faciaydı. Otobüs şoförü sapağı kaçırdığı için geri geri gitmiş ve ardından gelen çekici büyük bir hızla çarpmıştı. Ve 11 can yitip gitti. Şimdi o kazadan 2 saat öncesine gideceğiz. Yani dinlenme tesisinde olacaklardan habersiz bir araya gelen, sohbet eden, sıcak çaylar içen, tatlı sohbetler eden o insanların görüntülerine bakacağız. Kimse az sonra yaşanacakları tahmin bile edemez. O görüntüler ve detaylar.

0: Türkiye'yi yasa boğan kazadan sadece 2 saat öncesiydi. Bu kareler kameralara yansıdığında. Bursa'dan Denizli'deki kaplıcalara doğru yola çıkmışlardı. Otobüsleri Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki bir dinlenme tesisinde mola verdi. Kahvaltılar yapıldı, kahveler içildi, sohbetler edildi. O anlar dinlenme tesisinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Mola bittiğinde herkes yerini aldı. Saatler 9.31'i gösterdiğinde otobüs tekrar yola koyuldu. Ancak güneşli bir günün sabahında keyifli başlayan o yolculuk İzmir otoyolundaki feci kazayla yarım kaldı. Hem de 11 canı hayattan kopararak ardında 22 yaralı bırakarak. Ortaya çıkan bu kareler bazıları için hiç dönülmeyecek o son yolculuk öncesi kaydedilen son görüntüleri oldu. Faciaya yol açan otobüs şoförü Mehmet Ahular'la tır şoförü Hasan Karakaya ise tutuklandı.
1: Şimdi kazalara bir yenisi eklendi.

Adresimiz İstanbul Eyüp Sultan. Eyüp Sultan'da hafriyat yüklü bir kamyon bir kazaya karıştı. Hafriyat kamyonu şoförü o kazadan kaçayım derken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve hızla İSKİ binasının bahçesine daldı.

0: Buradayız zaten. Orada bir dünya araba bitti.
1: Önce bariyere çarptı, ardından araçları biçe biçe devam etti. Olay yerinden kaçayım derken hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonu şoförü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin bahçesine uçtu. Yürekleri ağza getiren kaza Eyüp Sultan'da meydana geldi. Bir hafriyat kamyonu sabah saatlerinde Güzeltepe Mahallesi Ok Meydanı TEM bağlantı yolunda seyir halindeyken kazaya karıştı. Ancak şoförü durmak yerine gaza yüklendi. Onu gören bir motosikletli korna çalıp uyarmaya çalışsa da o yolunu değiştirip kaçmaya devam etti. Kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü o hızla İSKİ Genel Müdürlüğü'nün kapısında bekleyen Selahattin Keleş'in aracına çarptı ve bariyerleri aşarak binanın bahçesine uçtu.
0: Burada değil zaten, orada bir dünya araba bitti.
1: İhbar üzerine gelen ekipler iki yaralı şoförü hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
2: Hep söylüyoruz, yağış beraberinde tabii trafik anlamına geliyor. Peki son durum ne İstanbul'da? Şu an itibariyle yani saatlerimiz 7.35'i gösterirken %67 yoğunluğuna ulaşmış bir trafik var İstanbul'da. Köprüler tamamen durmuş noktada. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Kavacık'tan başlayan trafiğin Ataşehir'in gerisine ulaştığını söyleyeyim. Yani Ataşehir civarında yola çıkacak bir sürücü çok uzun bir süre, muhtemelde ki 1-1,5 saat, 2 saate yakın bir süre harcaması gerekiyor ki Kavacık gitsin. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yine benzer bir durum var. Altunizade önünde başlayan trafiğin burada da artık koz yatağının gerisine doğru ulaştığını söyleyelim. Bağlantı yollarına baktığımızda yine Üsküdar'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden noktalarda yine yoğunluk var. Tersi istikamet Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte nispeten açık. Yalnızca artık rutin dediğimiz bir İstanbul trafiği bu. Zincirlikuyu Mecidiyeköy önünde yaşanan bir trafik var ama Haliç Köprüsü sonrasında Bakırköy'e kadar ulaşan hat boyunca yoğunluğun olduğunu belirtelim. Sahil hattında ise herhangi bir trafik yok. Şu an itibariyle %67'ye ulaşmış durumdayız ama yine Beylikdüzü sahil yolu, Bağcılar, Esenler arası bunlara bugün dikkat edilmesi gereken mevkiler. Yağışın etkisinin her geçen dakika artacağını da vurgulayalım. İlerleyen dakikalarda sahadaki muhabirlerimizden de son durumu alacağımızı da hatırlatalım. Şimdi gündemimizde yer alan başka başlıkları da ekranlara getireceğiz. Çünkü hızla değişen bir dünya konjektürü, hızla değişen bir süreç içerisindeyiz. Terörsüz Türkiye süreci Türkiye'nin 100 yıllık en önemli projelerinden biri. Ve Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani'den de önemli bir açıklama geldi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Bunun çok ciddi bir süreç olduğunu söyledi ve doğru bir istikamette ilerlendiğini belirten Barzani, Başkan Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne layık olduğunu vurguladı.
3: Erdoğan Nobel Ödülü'ne layık dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin doğru istikamette ilerlediğini belirtti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde konuştu. Bölgedeki gelişmeleri ele alan Barzani, Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası terörsüz Türkiye'nin ciddi bir süreç olduğuna kanaat getirdiğini söyledi.
4: Terörsüz Türkiye projesi ciddi bir süreç. Fakat yavaş ilerlediği yönünde şikayetler olabilir. Bence bu da çok doğaldır ve bir gecede çözülmez. Adımlar istediğimiz hızda olmayabilir. Ancak doğru bir istikamette ilerliyor.
3: Elbil olarak sürece destek verdiklerini ve üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirten Barzani, Başkan Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilmeli dedi.
4: Süreç herkesin yararınadır. Hem biz hem de Türkiye'nin. Bu süreç Türkiye'yi çok daha önemli bir noktaya taşıyacaktır. Sadece Kürtleri değil, Türkiye'de bu noktadan çok farklı bir noktaya gelecektir ve bu şekilde bölgede tabii rolünü oynayabilecektir. Bu sorunun çözümü büyük bir olaydır ve çözülürse çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. Bence bu noktada birinci kişi baş.

0: Başkanı Erdoğan'dır.
1: Suriye'deki durumu da ele aldı Barzani. Cumhurbaşkanı Şahran'ın yapıcı rolüne dikkati çekti.
2: Suriye'de Kürtlere kimlik verilmiyordu. Suriyeli diyebileceğimiz bir kimlikleri de yoktu Kürtlerin. Böyle bir Suriye'de yaşadılar. Şimdi 13 bin kişi Suriye ordusu içinde, 17 bin kişi güvenlik kurumlarında yer alıyor.
3: Şimdi dünyanın gündeminde savaş var. Savaşın her türlüsünü, hibrit savaşı da, sıcak savaşı da görürüz. İki gazetemizin de dünya sayfalarına baktığımızda benzer haberler var. Yeni Şafak önce diyelim. Yeni Şafak'ta Karadeniz'de ve Hürmüz'de gemiler hedefte. Dün Bulgaristan açıklarında bir gemiye yönelik daha saldırı düzenlendi. Kayıplar var. Karadeniz ve Hürmüz boğazında ard arda yaşanan olaylar uluslararası deniz taşımacılığının güvenliğine ilişkin endişeleri arttırdı. Saldırıların sorumlularına ve olayların ayrıntılarına ilişkin belirsizlik sürer. Bölgedeki gemi trafiği ve mürettebatın güvenliği de yakından takip ediliyor. Türkiye ilk andan itibaren savaşın Karadeniz'e taşmaması yönünde uyarılarda bulunuyordu. Ancak geldiğimiz noktada savaş Karadeniz'de kapsamış durumda. Bir başka savaş, hibrit savaş, o da Milliyet'in ilk sayfalarında yer alıyor. Dün Fransa'da marketlere gerçekleştirilen siber saldırı, soğuk zincirde sıcak savaş. Fransa'da marketlerin soğutma sistemlerine siber saldırıyla müdahale edilerek sıcaklıklar yükseltildi. 500 mağazanın etkilendiği saldırı nedeniyle milyonlarca euro zarar elde edildi deniliyor. Bir yanda sıcak savaş, diğer yanda hibrit savaş, tüm etkilerini konuşuyoruz. Ama dedik ya, zor bir dönemden geçiyor dünya ve ülkeler kendi savunma sanayilerini geliştiriyor. Bu noktada son teknoloji füze anlamında hipersonik teknoloji. Dünyada az sayıda ülkede hipersonik füzeler var ama o füze teknolojisine kavuşan ülkelerden biri de Pakistan oldu. Pakistan yeni füzesi Fatah 2'yi denedi. Hipersonik olması en önemli özelliği. Pakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı açıklama. Fatah 2 uzatılmış menzilli hipersonik balistik füzesinin başarılı bir deneme atışını gerçekleştirildi duyuruldu. Söz konusu silah sistemin gelişmiş seyri sefer ve en son teknoloji ürünü aviyonik sistemlerle donatıldı. Özellikle hava savunma sistemlerini aşabiliyor olması Pakistan ordusunun vuruş kapasitesini de arttırması yönünden büyük önem taşıyor. Pakistan demişken her sabah olduğu gibi bir İslamabad'a gidelim. Çünkü Mekke Savunma İttifakı konusunda önemli gelişmeler var. Husilerin saldırıları sürerken bir son dakika gelişmesi olarak da ekranlara getireceğiz. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Mekke Savunma İttifakı Genel Sekreteri ile de bir araya geldi. Peki ne oluyor? Nereye doğru gidiyoruz? Fakur, günaydın, kolaylıklar dilerim. Hem sıcak gelişmenin detaylarını hem de dün gerçekleşen yoğun bir telefon diplomasisi var. Tüm başlıkları senden alalım.
4: Günaydın Gökhan, az önce Pakistan'ın hipersonik füzeden bahsettin. Bu füze 450-500 kilometreye kadar bir hedefi vurabilme kapasitesine sahip. Bunun ikinci versiyonu Fatih 4, 750 kilometre ve şimdi bugün de Pakistan tarafının daha uzun menzilli bir füze denemesi aynı. Hyper super sonik bir füze denemesi gerçekleştireceği yönünde elimizde bilgi var. Ama sorunuza gelince çok önemli gelişmeler yer aldı. İlk önce Suudi Arabistan Kral Prensi Muhammed Bin Salman, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye Genelkurmay Başkanı ve Pakistan Genelkurmay Başkanı arasında bir telefon görüşmesi yer aldı. Tabii ki Körfez bölgesindeki durum gündem başıydı. Şimdi bugün de Mekke Ortak Savunma İttifakı'nın genel sekreteri emekli kor general Numan Mahmud dün Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmişti. Bugün de Başbakan Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi. Şimdi Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada önemli noktalar şunlar geldi. Pakistan yani bölgedeki bölgesel huzur ve savunma işbirliğinin altını çizdi, belirtildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kanun altında bölge huzurun ve istikrarın pekiştirilmesi konusundaki Pakistan politikasının altını çizdi. İttifak, savunma ittifakı nitelikte yani evet. Bu ittifak bir savunma nitelikte ve
3: peki,
4: hiçbir
3: Fakur,
4: ülkeye karşı
3: şunu
4: değil.
3: Şunu sormak istiyorum son olarak. Pakistan'dan senin edindiğin izlenim, harekete geçme konusunda artık bu sürece yaklaşıldı.

Değerlendirmeye devam edeceğiz. Her sabah olduğu gibi Fakur Rahman bize İslamabad'dan detayları aktardı. Fakur'a çok teşekkür ederim. Haber akışının çok yoğun olduğu bir gündeyiz. Diğer yandan savunma sanayinin ne kadar önemli olduğunu hep konuşuyoruz ve bu kapsamda Türkiye kendi imkanlarıyla silah sistemlerini geliştirmeye devam ediyor. Geleceğin teknolojilerinden biri lazer silah sistemi. Makine kimya endüstrisi tarafından geliştirildi. Tolga lazer silah sistemi ateş serbestte yakıcı gücünü gösterdi diyeceğiz. Hemen bakalım. Yakın hava savunma sistemimiz, makine kimya endüstrisi tarafından geliştirilen Tolga'nın yeni oyuncusu 20 yaklaşık fiber lazer silah sistemi. Polatlı'da gerçekleştirilen Ateş Serbest 2026 tatbikatında faaliyetinde 760 mesafedeki drone hedefini tam isabetle imha etmeyi başardı. MKE lazer silah sistemi sergilediği bu kabiliyetiyle yakın hava, deniz, kara tehditlerine karşı da geliştirilen yüksek etkili bir savunma teknolojisi olarak da kendini bir kez daha ispatladı. İşte o silah sistemi ve artık geleceğin teknolojisi lazerlerinde devreye girdiği bir dönemi yaşıyoruz.

0: Türk Deniz Kuvvetleri Marine Harbi konusunda dünyadaki en tecrübeli deniz kuvvetleridir. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Karadeniz'e yüzlerce mayın döküldü. Karadeniz'e dökülen mayınlardan sahillerimize gelen mayınları tespit ediyor ve imha ediyoruz. Dolayısıyla mayın harbi konusunda dünyadaki en iyi ve en tecrübeli deniz kuvvetleri Türk Deniz Kuvvetleri'dir.
1: Olası savaş senaryoları icra edildi, denizde mayınlar temizlendi.
2: Nusret 2026 davet tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla devam ediyor. Tatbikat İzmir Körfezi ile birlikte Karadeniz Ereğlisi önlerinde icra ediliyor.
0: Ege Denizi'nde, İzmir Körfezi'nde ve Karadeniz'de Karadeniz Ereğli Limanı önlerinde iki farklı denizde aynı anda 20 gemi, 5 hava vasıtası, insansız sistemler, NATO Mayın Harbi Görev Grubu gemileri, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu gemilerinin iştirakiyle icra edilmektedir.
1: TCG Salih Reis Sancak gemisindeki Mayın Harbi Harekat Merkezi üzerinden sek ve idare edilen tatbikatta senaryo gereği denizdeki mayınlar tespit edildi. Dalgıçlar ve otonom sualtı araçları tarafından etkisiz hale getirildi. Sığ sulardaki mayınları ise SAS komandoları ve insansız otonom sualtı araçları imha etti. Tatbikatta gemilerde önemli bir tehdit teşkil eden asimetrik unsurlara ve hava hedeflerine karşı kuvvet koruma eğitimleri de icra edildi. Yerli Malaman akıllı dip mayını başta olmak üzere milli silahlar tatbikatta yer aldı.
2: Nusret 2026 davet tatbikatının seçkin gözlemci günü sona erdi. Ardından ise aralarında Almanya, İtalya ve İspanya, Yunanistan'ın olduğu toplam 10 gemi Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı selamladılar.
1: Seçkin gözlemci günü faaliyetlerine 26 ülkeden 89 yabancı katılımcı iştirak etti.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Halkbank'ın katkılarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye geneli ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm verilerini açıkladı. 2012'den bu yana Türkiye genelinde 2.378.000 bağımsız bölümün, İstanbul'da ise 1.007.000 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Yarısı Bizden kampanyasında 117.914 bağımsız bölüm tamamlandı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması çağrısında bulundu. Halkbank'ın katkılarıyla

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
3: Ağaç işleme makineleri sektörünün Avrasya'daki en büyük fuarı WoodTech, 22-25 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da 39. kez kapılarını açıyor. WoodTechistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
4: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
5: Abicim! Vay ustam! Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
6: Ne yapıyorsun böyle?
5: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
6: Oho! Sen hangi devirde kaldın?
5: Devir.

0: Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahveci ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
2: Bir adım önde.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Son dakika, ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
12: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
13: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
14: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
13: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix,
15: İdefix. Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.com.tr'de.
0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
7: lazım. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
9: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
10: Türkcell'leri bağlan hayata.
2: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Canlı yayın.
14: Daha uygun fiyat olarak yansımıştı ki balıkçılardan avlanmama çağrısı geldi. Yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.
15: Gerekli işleri yapsınlar, biz de ekmeğimizden olmayalım. Vatandaşlar afiyetle sofrasını eksik etmesin.
14: En son 25 yıl önce Palamut'ta bu kadar bolluk vardı, ancak bolluk kadar fiyatlar da semtten semte, bölgeden bölgede değişkenlik gösteriyor. Öyle ki Karadeniz bölgesinde 30 lirayla 50 lira arasında değişirken İstanbul'a geldiğimizde bazı marketlerde 40 liradan satışta, ancak balık tezgahlarında ise durumlar farklı. 100 liradan başlıyor, 200 hatta 250 liraya kadar çıkıyor.
15: İşte maliyet var, kira ücreti, işçi ücreti, sigortası, spotajı, masraflar çok büyük. O yüzden çoğu yerde 200 liraya satılıyor, 250'ye satan bile var yani.
14: Av sezonu açıldığından bu yana palamut bolluğu hiç azalmadı, aksine daha da arttı. İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği ise balık daha da ucuzlamasın diye avcılığa birkaç gün ara verilmesi çağrısı yaptı. Bu çağrı büyük tepki çekti.
15: Vatandaş cebindeki bir paraya göz dikiyor bunlar. Kendi ceplerini doldurmak için. Daha fazla doldurmak için. Gerçekten bu böyle.
16: Böyle bir yasak geldiği takdirde fiyatlar artacaktır ve herkes bundan mahrum kalacaktır.
17: Olmaması gerekir bence. Gerek yok yani.
14: Gelen tepkiler üzerine birlik geri adım attı. Avcılığa ara verilmeyecek. Bu da tezgahta fiyatların daha da düşeceği anlamına geliyor.
17: Daha ucuz olsun isteriz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarında sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bir son dakika gelişmesiyle başlayacağız. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri Halk TV binasında arama yapıyor. Son durum ne? Hemen o noktaya, sıcak noktaya gidelim. Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor olacak. Yeni günün en önemli gelişmelerinden biri. Ahmet, kolaylıklar dileyim. Nedir operasyonun detayları? Hemen sözü sana bırakıyorum.
1: Halk TV binasında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü.

0: ekiplerinin arama yaptığını söylemekle başlayalım. Bina Bayrampaşa'da bulunuyor ve Bayrampaşa'daki bu binaya sabah saatlerinde saatler 5 civarlarındayken bu arama işlemleri gerçekleştirildi. Elbette şu an için suçlamaları söylemek için erken, ancak belli gözaltı kararları olduğunu da söyleyelim. Şu an için Halk TV yayınının banttan devam ettiğini de hatırlatmış olalım. Şu an şunu söylemek yeri aslında, Halk TV binasında yapılan arama larda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu bu aramalarda hangi materyaller alınacak veya hangi konu özelinde bir materyal aranıyor veya neye göre bir delil aranıyor, bunlar da yine önümüzdeki saat dilimleri içerisinde netleşecek olan konulardan bir diğeri. Ancak şunu söyleyelim, konuyla alakalı detaylar geldikçe yine aktarmaya devam edeceğiz. Bir diğer konu da şu, Halk TV'nin sahibi olduğu bilinen Cafer Mahiroğlu konuyla alakalı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşmıştı ve kendisiyle alakalı da şunu hatırlatmakta fayda var. Geçmiş dönemde yine Aziz İhsan Aktaş'ın beyanı ve devamındaki süreç içerisinde de bir kendisiyle alakalı yakalama kararı da çıkartılmış ve kendisinin de yurt dışında olduğu biliniyordu ve bu konu kapsamında da kendisiyle alakalı herhangi bir karar var mı, bunu da yine görüyor ve takip ediyor olacağız. Halk TV binası içerisinde yapılan aramalar saatler sabah 5'i gösterdiği esnada başladı ve saatler 5 civarında başlayan o arama çalışmalarında henüz sona gelinmiş değil. Bunu da hatırlatmış olalım. Bir yandan gözaltılar olduğunu da belirtelim. Bu gözaltılarla alakalı da detayları yine belirtiyor olacağız. Elbette konunun iç mahiyeti nedir? Bunu yine savcılık tarafından gelecek ve emniyet tarafından gelecek olan notlar üzerinden değerlendirmek daha doğru. Çünkü şu an için herhangi bir şey söylemek, bir suçlamaları bilmeden bunlarla alakalı bir şey söylemek doğru olmayacaktır. Son olarak tekrar hatırlatalım. Saatler sabah 5.20'yi gösterdiğinde o aramalar başladı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi o aramalar diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Vural'a notları için teşekkür ederim. Günün önemli gelişmelerden biri. İlerleyen dakikalarda Ahmet'ten yeni detayları oldukça almaya devam edeceğiz. Ama bugünün önemli başlığı, özellikle yurdun batısında yaşayanlar, İstanbul'da yaşayanlar içinse yağış. Çünkü gece saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili bir sağanak yağışı etkisini göstermeye başladı. Ama yağış ilerleyen saatlerde daha da artacak. Şimdi iki noktadan gelen görüntülere bakalım. İkisi de İstanbul'un simge noktaları. Biri Taksim Meydanı, biri de Çamlıca Tepesi'nden gelen görüntüler. Öncelikle Taksim Meydanı'na bakalım. Yağış etkili ama çok yoğun bir sağanak yağıştan şu an itibariyle Taksim'de bahsedemiyoruz. Ancak tabii ki günün başlamasıyla birlikte İstanbullular artık tabii ki işlerine gidecekler. Yollara çıkmış durumdalar ama bugün biraz daha serin ve yağışın özellikle öğle saatlerinden sonra etkili olacağı bir tablo var. Çamlıca Tepesi'ne bakalım. Orada İstanbul'un manzarasını daha net bir şekilde görüyoruz. Kapalı bir havaya güne uyanıyor İstanbul. Etkili bir sağanak yağış olacağını belirtemem ama özellikle de şiddetli rüzgar var. Fırtınaya bugün dikkat edilmesi gerekiyor. Bu yüzden zaten deniz otobüs seferlerinde de iptaller olduğunu belirtelim. Toplamda 18 il içinde meteoroloji sarı kodlu uyarıda bulundu. İşte kentin üzerinde o yağmur bulutlarında görüyoruz. Zaman zaman şiddetini artıran bir yağış var ama özellikle de saatler 12'den sonra biraz daha şehrin kuzeyinde etkili olacak. Karadeniz üzerinden geldiği için yağışlar olduğunu belirtelim. Peki bütün bu tablo bize trafik nedir sorusunda gündeme getiriyor. Bir de ona bakalım. İstanbul trafiğinde son durum nedir dediğimizde %74'e ulaşmış durumdayız ama Anadolu yakasında bu trafik artık %85'in de üzerine çıkmış durumda. Ekranlara getirelim. Trafik tamamen durma noktasında olduğunu da belirtelim İstanbul için. Köprü yolları, köprülerde artık alternatif herhangi bir güzergah kalmamış durumda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kavacık önünden başlayan yolun artık Ataşehir'inde gerisine kadar durma noktasında olduğunu vurgulayalım. Üsküdar Altunizade önünden başlayan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Koz Yatağı'nda gerisine doğru uzandı. Neredeyse tüm bağlantı yollarının da kapandığı bir tablo var. %74 şu an itibariyle İstanbul'da genel durum. Sabah Ajansı etiketi sizlerden gelen İstanbul trafiğine ilişkin gelen mesajları da okumaya devam edeceğiz. Biz ama İstanbul'u konuşuyoruz ama yağışlar sadece İstanbul'da değil. Yurdun özellikle batısında İstanbul'dan başlayarak Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya'ya kadar ulaşan geniş bir hat boyunca etkili olacak. Şimdi Muğla'ya kameralarımızı çevirelim. Marmaris'e gideceğiz. Haber Ekim'den Atagündüz Kurşun bizi bekliyor olacak. Çünkü sabah saatleri itibariyle orada da yağışlar başlayacak. başladı. Hemen o noktaya gidelim. İstanbul'un dışında nerelerde de yağışlar var ona bakacağız.

0: Biraz Ata Gündüz Kurşun bizlerle birlikte. Ata, günaydın. Yağış buradan görebildiğimiz kadarıyla etkili bir şekilde sürüyor. Peki son durum ne?
1: Gökhan, teşekkür ediyoruz. Evet, yağış aslında dün öğle saatlerinden bu yana hiç durmadı. Muğla kent merkeziyle birlikte birçok ilçede, ki Marmaris'te onlardan bir tanesi, meteorolojinin uyarıları aslında yerini bulmuş durumda. Ki özellikle sabah saatlerinden itibaren de bu yağışın çok yoğun olacağı duyurulmuştu. Öğle saatlerine kadar da çok yoğun bir, kuvvetli bir yağış bekleniyor Marmaris'te. Gökyüzü simsiyah, adeta aslında saatler 8'i geçti ama gökyüzü puslu ve halen daha simsiyah. Dolayısıyla birçok vatandaşın da, Marmarislilerin de, Muğlalıların da birçoğu evinden henüz çıkabilmiş değil. Gerçekten de dün öğle saatlerinden bu yana yoğun bir yağış vardı. Hatta artık su birikintilerinin de yollarda oluşmaya başladığını görüyoruz. Bulunduğumuz bu noktadan da aşağıya doğru artık o sular gidiyor. Çünkü yetkililerin uyarısı vardı. Ani su baskınlarına karşı yetkililer de vatandaşları uyardı, sürücüleri uyardı. Bakın, birçok cadde ve sokakta gördüğünüz gibi araçlar o su birikintilerinin içerisinde ilerlemek zorunda kalıyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum kayda geçmiş değil, çok şükür. Umarız da bu şekilde devam eder. Çünkü AFAD tarafından da yine bir uyarı yapılmıştı geride bıraktığımız gün içerisinde. Yine dün akşam saatlerinde çok şiddetli bir fırtına vardı. Hal böyle olunca da malum, Marmaris bir turizm bölgesi. 4 tekne birbirine girdi. Ancak orada da yine sadece bir mal kaybı yaşandı. Can kaybı yaşanmadı. Yaralanma yaşanmadı. Fırtınanın etkisiyle birlikte 4 tekne de birbirine girdi. Biz gece saatlerinde buraya geldik. Muğla kent merkezinde de çok yoğun bir yağış hakimdi. Meteorolojik uyarılara göre de metrekareye 100 kilogram yağış düşmesi bekleniyor, ki düşecek gibi de görünüyor zaten. Dün öğle saatlerinde başladı demiştik. Muğla'da bu yağış ve halen daha etkisini artırarak sürdürüyor. İşte kameraman arkadaşım Köksal Kılınç'ın o özel görüntüleriyle birlikte sizlerle paylaşıyoruz. Köksal, şu arka tarafı da bir gösterelim istersen. Şu bulunduğumuz noktanın arka tarafını da bakın, araçlar o sis ve pus nedeniyle de özellikle bu şehirler arası karayollarında, yani Muğla istikametine giden yolda, Datça istikametine giden yolda da sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinin de çok çok azaldığını söylemek mümkün. Gök gürlemeye devam ediyor. Şimşekler çakmaya devam ediyor şu an itibarıyla Muğla'nın Marmaris ilçesi. Bakın, aslında tam da böyle mesai saatinin başlangıç noktası ama dedik ya, Marmarisliler evlerinden dahi çıkabilmiş değil şu an itibariyle. Birçok cadde, ana bir arter burası, Marmaris ilçesinin tam da giriş noktası ama birçok vatandaş halen daha evden çıkabilmiş değil. Yağmur şiddetini giderek artırıyor. Öğle saatleri için uyarıda bulunulmuştu. Bakın Köksal size o gelen sel sularını da gösteriyor. Umarız o sular kent merkezinde, Marmaris ilçe merkezinde herhangi bir su baskınına neden olmaz. Öğle saatlerine kadar yoğun bir şekilde devam edecek. Öğleden sonra da sağanağa çevirecek. Onu da söyleyelim, yetkililerin uyarısı. Yani Marmaris bugün akşam 18'e kadar yağmur yağmaya devam edecek diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
0: Ata Gündüz Kurşun'a notları için teşekkür ederim. Kameraman arkadaşımızla birlikte zor koşullarda yayını gerçekleştirdi. Muğla'da tablo bu, Marmaris'te tablo bu. Ama bir yandan da İstanbul'da da yağış etkili olmaya devam ediyor. Birazdan Meral Dağlılar bizlerle birlikte olacak. Meral'le konuşacağız yağışlardaki son durum. Meral, kolaylıklar dileyim. %74'e ulaşmış bir İstanbul trafiği. Belki de şu dakika daha da yükselmiş durumda. Etkili bir sağanak. Sözü hemen sana bırakıyorum.
2: Günaydın Gökhan Kurt, iyi yayınlar dileyelim. Bugün 14 Ekim Çarşamba günü, artık İstanbullular olarak o pastırma sıcaklıklarını geride bıraktık ve gece saatleri itibariyle de etkili olan sağanak yağışta aslında sabah saatleri de bizi karşıladı diyebiliriz. Mesai saatine az bir zaman kaldı. Hem trafik sıkışık hem de yağmur bir hayli etkisini göstermeye devam ediyor. Bizler kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte şu anda Halıcıoğlu metrobüs güzergahındayız. Hem toplu taşıma hem de araç yoğunluğunun bir hayli hayli fazla olduğunu söyleyebiliriz. Sizlerin de dediği gibi şu an için tekrardan telefondan kontrol ettiğimde trafik yoğunluğunun yaklaşık %70

0: 64 civarında olduğu gözüküyor ama ilerleyen saatlerde artmasını tahmin ediyoruz. Çünkü zaman zaman yağmur da şiddetini artırıyor. O sırada da trafik tabiri caizse artık durma noktasına geliyor. Hakeza şu anda da kameraman arkadaşım sizlere Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş kısmında gösteriyor. O kısımda da oldukça yoğun bir trafiğin, araç trafiğinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada elbette ki vatandaşlarımıza mümkün mertebe gün içerisinde toplu taşımaları kullanmalarını ehemmiyetli olduğunu hatırlatalım. Zira araç yoğunluğundan ötürü zaman zaman hem kazalar meydana geliyor hem de yağmurdan ötürü de oldukça sıkışık bir trafik meydana gelebiliyor diyebiliriz. İşte mesai henüz başlamadan önce İstanbul'da hem trafik hem de havanın notları bu şekildeydi diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Meral Dağlılar'a notları için teşekkür edelim. Meral bize İstanbul trafiğindeki o son durumu aktardı. Meral'e de teşekkür edelim. Şimdi gelelim, geceden yeni güne taşıdığımız başlıklar var. Onları ekranlara getirmeye devam edeceğiz. İlk durak noktamız Ankara olacak. Başkent Ankara'da Yeni Mahalle ilçesinde bir taksici yolcusunu gideceği yere bıraktı. Taksi yolcu araçtan indi. Ancak araçtan indikten sonra taksici tarafından arkasından vuruldu. O yolcu ağır yaralandı. Taksici ise aranıyor. Olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesine, Demet Evler Mahallesi'nde semtinde meydana geldi. Alışveriş yaptıktan sonra taksiyle evine giden bir kişi taksici tarafından silahla vuruldu. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı müşteri sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Taksici ise kaçtı. Arama çalışmaları ise devam ediyor. Şimdi gündeminizde tabii başka başlıklar da var. Gazetelerimizi ekranlara getirelim. Bu saat dilimde Akşam Gazetesi manşetine bakalım. Akşamda hangi haberler öne çıkmış durumda? İsrail'in kanatlı turva atı. ABD ve Çin elektrikli araçları turva atı tartışmasına sahne olurken asıl turva atı Polonya'da ortaya çıktı. Başbakan Donald Tusk, İsrail şirketlerin Pegasus yazılımıyla ülkenin verilerini İsrail'e aktardığını açıkladı. Bu ülke tarihinin görmüş olduğu en büyük skandaldır değerlendirmesinde bulundu. Diğer yandan Avrupa'dan elektrikli araç önlemi bir başka önemli haber. Starlink'i yakan Türkler gözaltında. Geçen ay Polonya'da Starlink sistemlerinin yer istasyonunu kundaklayan iki Türk Almanya'da yakalandı. Olayda Rusya bağlantısı olabileceği iddia ediliyor denilmekte. Rüşvete tesbih kamuflajı bir başka haber. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının dünkü duruşmasında iş adamı Muhittin Palazoğlu tesbihli rüşveti anlattı deniliyor. Türkiye Suudi Arabistan'ın yanında dün Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la telefonda görüştü. Suudi Arabistan kapsamında Suudi Arabistan'a tavsiyeler saldırısı kapsamında destek olduğunun da altını çizdi. Başkan Erdoğan'ın dün çok yoğun bir programı vardı. Gelin şimdi o programa bakalım. Başkan Erdoğan Türkiye'de yeni göreve başlayan büyükelçilere güven mektuplarını kabul etti.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını takdim etti. Külliyenin ilk konuğu Hindistan Büyükelçisi Rudra Gaurav Shretse oldu. Ardından Mali Büyükelçisi Omar Umayga, Hollanda Büyükelçisi Ale Darhut ve El Salvador Büyükelçisi Eduardo Alfonso Grande güven mektuplarını sundu. Külliyenin son konuysa Nijerya Büyükelçisi Sayıdu Usman Nasamu Dakingari'ydi. Mektupları kabul eden Erdoğan, büyükelçilerle ve beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Erdoğan törenin ardından büyükelçilerle baş başa görüştü. Takdim töreniyle 5 ülkenin büyükelçisi Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış oldu.
1: Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürpriz bir görüşme vardı. Hem MHP'nin hem de CHP'nin grup toplantıları vardı. O grup toplantı sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bugün Türk'ün gazetesinin manşetinde de o haber yer alıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşen görüşme 10 dakika sürdü. CHP'den yapılan bilgilendirmeye göre Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye terörsüz Türkiye sürecinden dolayı teşekkür ettiği de ifade edildi deniliyor. Gazeteciler Kılıçdaroğlu'na o görüşme sonrasında ne görüşüldü diye sordu. Kılıçdaroğlu ise Bahçeli görüşmesi için dostane bir görüşmeydi ifadesini kullandı.

0: İşte o sürpriz görüşme ve kulislere yansıyanlar.
1: Mecliste sürpriz bir görüşme gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Buluşma kulisleri hareketlendirdi. MHP lideri Bahçeli grup toplantısından sonra meclisten ayrılmadı. Bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bahçeli ilk olarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu kabul etti. Memişoğlu sigara yasaklarının genişletilmesine ilişkin yasal düzenleme için destek istedi. Bahçeli ikinci olarak da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i kabul etti. Burada da gündem ekonomik gelişmelerdi. Fon soruşturmasında gelinen aşamaya ilişkin Şimşek'in Bahçeli'ye bilgi verdiği belirtildi. Grup toplantısını tamamlayan Kılıçdaroğlu ikinci kata asansörle çıktı. Makam odasına yöneldi. Bahçeli ise bu sırada Bakan Şimşek'i uğurluyordu. İki sınıf arkadaşı karşılaşınca tokalaştılar. Sonrasında Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu odasına davet etti. İki lider 15 dakika çay içip sohbet etti. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu teröristli Türkiye sürecinden dolayı Bahçeli'ye teşekkür etti.
0: Şimdi grup toplantıları var dedik. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de kürsüdeydi. Fon iftirasına sahip çıktı Özgür Özel. Ümit Özdağ'a da destek vermekte kalmadı. Diğer vekillere de siz de açıklayın dedi. Özel AK Parti'ye geçen Cemil Tugay'a ise hakaretler yağdırdı. O anlara bakalım.
2: Arkadaşlar bakıyorlar. Geçen hafta Sayın Ümit Özdağ'a geldiği gibi. Ümit Özdağ'a soru soruyor. Bir bakanın babası böyle bir işlem yapmış mıdır? 10 dakika sonra Sayın Bakan, benim babamın TC'si bu. Aynı isim soyadtakinin TC'si bu. Eyvallah. Özür dileyin benden. Mağdurum da mağdurum. Babama haysiyet cellatlığı. Köşe yazarları yazıyor. Mahir Hanım'dan özür dilensin. Gazeteciler ya da milletvekilleri, AK Partililer Mahir Hanım'dan özür dilensin. Allah Allah ya. Ne güzel memleket. İlk kez biri mağdur oldu. Mahir Hanım'dan özür dilensin.
1: İzmir Milletvekili Ümit Özderli'nin fon iftirasına sahip çıktı. Listeyi açıklayacağız sözlerinden çark etti. Milletvekillerine talimat verdi. Tartışılacak açıklamaları imza attı.
2: Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum. Eline belge gelen, bilgisi olan bu bilgiyi aman ha. Öyle mi olur, böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız. Kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya. Koyacaksınız ortaya. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek. Eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa o lanet listeyi kendileri açıklasınlar görelim.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüdeydi. AK Parti'ye geçen Cemil Tugay'a hakaretler yağdırdı. Hedefinde CHP yönetimi de vardı.
2: Öz eleştirine. İçim yarıyor, içim. Bakın öz eleştirici şunu söyleyeyim. Cemil Tugay'ı eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı, bugünü görmeyeydi de o namussuz ada yapmayaydı. Öz eleştirine. İzmirli aramıza girip özür dileyecek misin? İzmirlinin ayağının altına yatarım ama sizin gibi haysiyetsizlik peşinde koşanlara bu partiyi teslim etmem ulan. Aklınızı başınıza alın. Kimsiniz siz? Butlancılar. Kimsiniz siz?
1: Ve dış politika. Özgür Özel Mekke İttifakı'na karşı çıktı.
2: Türk askerlerini Yemen çöllerine göndermekle meşguller. Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir. Sana saldıran bana saldırmıştır anlaşması yapmak, ülkeyi doğrudan savaşa sokmaktır.
0: Bugün köşe yazılarında da işte Özgür Özel'in o az önce ekranlara getirdiğimiz grup toplantısındaki sözleri var. Mahmut Övür'ün köşesine bakalım. Kolektif yalan siyaseti diyor Mahmut Övür. Birkaç gündür medyada ve siyasette Yeni Parti'nin profesör ünvanlı liyakatli milletvekili Ümit Özdağ'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş'a attığı yalan ve iftira konuşuluyor. Yalanı ortaya çıkınca özür dileme ihtiyacı bile duymadı. Dahası hırsızlık ve rüşvet suçlarından yargılanan belediye başkanlarının çektiklerini sayın diyerek pişkin bir yanıt verdi. Bu pişkinliği Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır da sürdürdü. Buraya kadar belki siyaseti paçozlaştıran 3 milletvekili denilir geçilirdi. Ama dünkü grup toplantısında...

0: bu kez bizzat Özgür Özel devreye girdi. Herkes Özel'den makul bir açıklama beklerken o iftira ve yalanın partinin kolektif iradesi olduğunu grup toplantısına açıkladı. Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum. Eline bilgi gelen, bilgisi olan bu bilgiyi ortaya koyacak. Kaya gibi arkanızdayız. Koyacaksınız ortaya. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek. Yani Özgür Özel kurmaylarına iftiraya ve yalana devam edin. Çamuru atın. Onlar da temizlemekle uğraşsın mesajını verdi. Bu da siyasette geldiğimiz son nokta. İftiraya atın. Onlar temizlesin. Biz sizin arkanıza duracağız mesajı veriyor Özgür Özel. Ki o iftiraların hedefindeki isimlerden biri de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Maynur Özdemir Göktaş'tı. Fon soruşturması üzerinden kendisi ve ailesine hedef alan Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlali'ye tepkisini katıldığı canlı yayında bir kez daha devam etti.
1: Ne babamın ne de ailemin hiçbir ferdinin bu fonlarda tek bir hesabı yoktur, tek bir kaydı yoktur. Ellerinde delil olduğunu söylediler. Dedim ki delilleri de ortaya koysalar böyle bir şey yok. Söyleyin onlara dedim, ellerinde patlarlar.
2: Fon soruşturması üzerinden kendisi ve ailesini hedef alan Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'ye yanıt verdi ve ekledi.
1: Böyle bir delil yok çünkü. İsim benzerliği vardır. Hı hı. Benim ailemle ilgili değildir dedim. Arkadaşlar kendilerini iletti.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldığı canlı yayında babası hakkındaki fon iddialarını kirli propaganda olarak nitelendirdi.
1: Çok iyi biliyordu benim babamın orada isminin olmadığını. Bu şahsın Hasan Özdemir'in babam olmadığını çok iyi biliyordu. Peki amacı neydi? Amacı tamamen karalamaktı. Amacı kirli propagandaydı. Amacı dezenformasyon sağlamaktı. Bütün fon aparatları aynı anda benim ismimi kullanarak bizim fon vurgunu yapmaya çalıştılar. Ve böyle manşetler attılar. Arka arkaya ben gördüm.
2: Bakan Göktaş Ümit Özdağ'a nerede senin delilin diye sordu.
1: Ve diyor ya elimde somut deliller var. Biz hiçbir delilsiz hiçbir şey konuşmayız. Nerede senin delilin? Açıklasın dedim istifa ederim. Ve saatler sonra bir açıklama yaptı. Utanç verici bir açıklama. Bakın ne bir özür ne bir imtina. Hiçbir şey yok. Utanma duygusu yok. Arlanma duygusu yok. Tamamen çamur siyaseti.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
1: Muhalefet işi sulandırdı. Bakın aynı zamanda siyaset yapma tarzları tamamen iftira siyaseti. Sistematik bir saldırı ve karalama var. Sadece bizimle ilgili değil. Ömer Bolat Bakanımız aynısını yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize her zaman yapıyorlar. Ancak böyle bir siyaset şekli olmaz. Ben hemen ivedi bir şekilde suç duyurusunda bulundum. Evet. Hem bunu yapan hem bunu yayanlarla ilgili.
2: Göktaş 15 yaş altına sosyal medya yasağı düzenlemesiyle ilgili detayları da paylaştı.
1: 15 yaşını doldurmamış çocuklara özellikle bir hizmet sunulamayacak. Çocukları mesela yalnızca takip ettikleri hesaplar mesaj alabilecek. Hesaplar gizli olacak, canlı yayın açamayacaklar. Takipçi ve takip edilen listeleri yalnızca diğer kullanıcılar göremeyecek. Yalnızca takip ettikleri listeler görünecek.
0: Şimdi siyasete ilişkin bir başka haberle devam edelim. Malum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından ilginç gelişmeler de yaşanıyor. Günaydın'a bakacağız Sabah gazetesindeki. Yıllarca maaşı kaptı, sıkışınca muhalif rolü yaptı. İzmir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, valilerden belediye başkanlarından kat kat fazla maaş aldığı için eleştirilirken sağır ve dilsiz oynadı. Aynı kurum çatısı altında çalışan belediye işçileri para alamıyoruz diye eylem yaparken kulaklarını tıkadı. Üzümcü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye katıldığı gün istifa etti. Gerekçesini ise İzmirlilerin iradesi yok sayıldı diye açıkladı. Üzümcü, ilkelerine ters diye değil, imtiyazlarına son verileceği yeni yönetimle yol yürümeyeceğini anlayınca muhalif rolüne bürünüp görevi bıraktı. Levent Üzümcü tam bir gemisini yürüten kaptan diyor İlker Gezici bugün köşesinde. Üzümcü, İzmir Şehir Tiyatroları Genel Yayın Yönetmenliği görevinde olduğu dönemde o dönemdeki maaşı 175 bin lira olduğunun da altı çiziliyor. Bu da Günaydın Ekin'den, Sabah gazetesinden dile getireceğimiz haberlerden biri. Gelelim bir başka başlığa. Merve Veziroğlu'nun hikayesine. Bundan tam 3 yıl önce eski eşinin saldırısına uğramıştı. Vücudunda tam 58 bıçak darbesi aldı. Aylarca yaşam mücadelesi verdi. Ve o mücadeleyi kazandı. Ama adalet mücadelesine söz gelince ne yazık ki adalet mücadelesini kazanamadı. Çünkü mahkeme 26 yıl o adamı hapis cezasına verdi. Saldırgan cezaya itiraz etti.

0: öldürme kastım yoktu dedi ve indirim talep etti. Bu talep Yargıtay'da karşılık buldu ve 26 yıllık o hapis cezası bozuldu.
1: 2023 yılının Ağustos ayında ben çok korkunç bir olay yaşadım. O kadar kalpsiz, o kadar merhametsiz, o kadar canavarca hislerle yapılmış bir şey ki bu. Ağlamak istemiyorum.
2: ...58 yerinden acımasızca bıçaklandı. Aylarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Hayata tutundu ama adalet mücadelesi bitmedi.
1: Ben gerçekten mucizevi bir şekilde yaşadım.
2: Korkunç olay 2023 yılının Ağustos ayında Üsküdar'da yaşandı. YouTuber Merve Veziroğlu eski eşi Yunus Yıldırım tarafından tam 58 yerinden bıçaklandı. Aylarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi.
1: Bu olayları yaşadığım odada bir pencere var. Demir yok ve ikinci kat. Oradan aşağıya atlamayı bile düşündüm.
2: Hayata tutundu tutunmasına ama yaşadıklarının izleri silinmedi.
1: Ben neremin olduğunu bile bilmiyordum. Komple bütün vücudunuzun müthiş bir acı çektiğini düşünün.
2: Cani adam 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hükümlü sanık öldürme kastı olmadığını savunarak cezada indirim talep etti. Yargıtay ise verilen cezaya ilişkin kararı bozdu.
1: Odaya kilitlenmediysem neden bu kadar çok zarar gördüm? Zaten ben pişman olmuştum demesi ne kadar inandırıcı. O zaman ben niye bu kadar çok şey yaşadım?
2: Duruşma 5 Kasım'a ertelendi. Veziroğlu'nun tek isteği adalet.
1: Bu kararı çok yanlış buluyorum. Bu kararın düzeltilmesini istiyorum. Hafifletilmesini istemiyorum.
0: Murat Duha Yıldız 14 yaşındaydı. Bir akran zorbalığının getirdiği noktaya bakacağız. Ayağına bastın tartışmasıyla başladı. Sınıf arkadaşı tarafından öldüresiye bir şekilde darp edildi. Acımasızca darp edildi. O her türlü darbeye rağmen hayata tutundu. Artık ancak şimdi ne konuşabiliyor ne de ayakta durup yürüyebiliyor. Yaşam mücadelesi ise devam ediyor. İşte akran zorbalığında geldiğimiz son nokta.
3: Gördüğünüz gibi zaten çocuğum canlı cenaze.
4: Sadece bir anlık yanlışlık ve bir hayatı karartan acımasız saldırı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Murat Duha Yıldız teneffüs dönüşü sınıfta arkadaşının ayağına bastı. Özür diledi ancak arkadaşının hışmına uğramaktan kurtulamadı.
5: Sınıfta teneffüs bitimi sırasına geçerken arkadaşının ayağına yanlışlıkla basıp dönüp özür dilediği halde arkadaşı tekrar tarihine uygulayıp darp edilmiştir.
4: Arkadaşı tarafından tabiri caizse öldüresiye dövülen 14 yaşındaki Murat'ın kalbi acil sağlık ekibi sınıfa geldiğinde durmuştu. Hemen müdahale edildi, hastaneye kaldırıldı. Kalbi tekrar çalıştırıldı. Ancak oksijensiz kaldığı 35 dakika beyninde ağır hasar oluşturdu.
5: Şu anda bakıma muhtaç yatalak halde çocuğumun tedavisiyle mücadele ediyoruz.
4: Murat 2 aylık yoğun bakım sürecinden yaşam savaşını kazanarak çıktı. Ancak artık ne konuşabiliyor ne de yürüyebiliyordu.
3: De mahkemeye gidiyorum. Hani soruyorlar bana. Yaşıt olmayan benden büyük kadınlar soruyor oğlun nasıl diye. Çünkü onlara yardımcı oluyormuş. Elinden poşetlerini alıp taşıyormuş. Öyle söylüyorlar bana. Benim çocuğum kötü bir çocuk olmuş olsa onu yapar mı?
4: Saldırgan öğrenci tutuklandı. Öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanıyor. Son kez hakim karşısına çıkacak. Hakkında verilecek ceza da bu duruşmada belli olacak. Anne Çiğdem Yıldız, kanser tedavisi görürken dünyaya getirdiği oğlunu yatağa mahkum eden akran zorbasının en ağır cezayı almasını istiyor.
3: En ağır cezayı almasını istiyorum çünkü ben canlı cenazeye bakıyorum.
5: Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum. Başka çocukların da başına böyle şeyler gelmesin.
0: Bir son dakika gelişmemiz vardı. Onu az önce ekranlara getirmiştik. Süreç netleşmiş durumda. Halk TV'ye yönelik olarak mali suçlarla mücadele ekipleri sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında gözaltına alınma kararları var ve Halk TV'ye TMSF tarafından kayyum görevlendirilmesi de gerçekleştirildi. Sabah 5.40 itibariyle operasyon yapılmıştı. Operasyon kapsamında mali suçlarla mücadele ekipleri

0: Halk TV'nin Bayrampaşa'da bulunan merkez stüdyolarında bir arama işlemi başladı. Hemen ardından da TMSF tarafından bir kayyum görevlendirilmesi gerçekleştirildi. Cafer Mahiroğlu rüşvet, ihaleye fesat karıştırma suçlarından aranıyor. Toplamda 17 isim hakkında da bir gözaltı kararı var. 11 isim ise gözaltına alındı. Şu dakikalar itibariyle 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ama diğer yandan tabii ki tasarruf mevduat sigorta fonu burada devreye girmiş durumda ve Halk TV ve ona bağlı şirketlere kayyum ataması da gerçekleşti. Yeni güne bu sıcak gelişmeyle başlıyoruz. Mali suçlarla mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sabah saatlerinde ve şu dakika itibariyle süreç daha netleşiyor. Halk TV'ye kayyum görevlendirmesi de gerçekleşti. Savcılık MASAK verilerine göre şüpheli bir para trafiğinin tespit edildiğine de hükmetti. Bu yönde zaten bu şüpheli para trafiği hareketlerin ardından da operasyon gerçekleştirildi. Yokuş aşağı iniyorsunuz, kafanızı yana çeviriyorsunuz araç kullanırken ve bir anda bir tır lastiğinin size eşlik ettiğini görüyorsunuz. Ne yaparsınız? Korku dolu anlara bakalım.
1: Yokuş aşağı hızla yuvarlanan dev lastik faciaya adeta davetiye çıkardı. Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Seyir halindeki bir tırın lastiği yerinden çıkarak yola savruldu. Yolun eğimiyle birlikte hız kazanan dev lastik trafikte metrelerce yuvarlandı, sürücülere tehlikeli anlar yaşattı. Neyse ki korkulan olmadı. Lastiğin yürekleri ağza getiren kontrolsüz yolculuğu yön tabelasına çarpmasıyla son buldu.
0: İstanbul trafiği malum içinden çıkılmaz bir durumda. %80'leri %85'lere varmış bir tablo var İstanbul'da şu an itibariyle. Ama İstanbul'da sürücülerin yapmış olduğu bazı ufak hatalar bile trafiği içinden çıkılmaz bir hale dönüştürüyor. Ekiplerimiz İstanbul trafiğine çıktı. O yapılan hataları, sol şeridi kapatanları, telefonuyla ilgilenenleri bizzat yerinde görüntüledi. Peki İstanbul trafiğindeki gerçek suçlu kimler? Bakalım.
2: Kaç saat geçiyor?
3: Minimum 5 saatim geçiyor.
4: Korna sesleri, uzayan kuyruklar, yolda geçen saatler. İstanbul'un ömrü yollarda geçiyor. Araç sayısındaki artış bunun en büyük sebebi. Ama sürücü hataları da trafiği katlıyor.
5: İstanbul gibi metropol bir şehirde araç yoğunluğunun artması da çok ciddi derecede trafiği arttıran sebeplerden bir tanesi.
6: Arabası olan biliyor. Her kapıda 2 tane araba var.
5: Görüyorsunuz şurada herhangi bir trafik sıkışıklığı veya herhangi bir yol çalışması yok. Ancak trafik arkada gördüğünüz gibi çok ciddi derecede kalabalıklaşıyor.
4: Ne trafik ışığı var, ne yol çalışması, ne de bir kaza. Fakat trafik tıkalı.
5: Otoyollarda trafik yoğunun başlıca sebeplerinden biri gereksiz şerit değiştirme. Çünkü siz şerit değiştirdiğinizde, hele bir de frene basarak şerit değiştirirseniz, arkadaki de sizin için frene basıyor ve o aynı şekilde arkaya doğru uzanıyor.
2: Burada bekleyen araçlar kırmızı ışığı bekleyen araçlar değil, şeride park eden araçlar. İşte bu araçlar nedeniyle 3 şeritlik yol 2 şeride düşüyor. Trafik kaçınılmaz oluyor. Şeride araç park etmek trafiği aksatmaz mı?
6: Anlık, işte biz mesela anlık bankanın önünde böyle anlık park ediyoruz ama parayı alıp çıkıyoruz.
4: Yol kenarına yapılan parklar, telefonla oyalanmak ve kaynak yapanlar, tüm bunlar zaten yoğun olan trafiği durma noktasına getiriyor.
2: Bakın gözü ışıkta değil, telefonda. Bakalım yeşil yandığını fark edecek mi? Ancak kornalar çalıyor şimdi. İşte bu durumda trafikte aksamalara sebep olabiliyor.
4: Hazırlanan trafik simülasyonu yapılan bir hatanın trafiği nasıl geciktirdiğini gözler önüne serdi.
7: Bu trafiğin en önünde kaza yok. Bizden biri var.
5: Kanun burada aslında net. Sol şerit uzun süre ihlal edilemez. Ama yan yana aynı hızda giden araçlarda arka tarafta çok ciddi bir trafik yoğunluğu oluşturuyor.
6: Yollar yeterli değil. Toplu taşıtı kullanmıyorlar. Bak gözle bak, her araçta bir kişi gidiyor.
5: Bunun çözümü birincisi tabii ki trafik kurallarına uymak. İkincisi takip mesafesini kesinlikle korumamız lazım. Ve yavaş hızlanma ve yavaş frenlemeyle bunun önüne geçebiliriz.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Haftanın tam ortasında çarşamba günü piyasalara bir bakalım. Piyasalardaki notlarımızı ekranlara getireceğiz. Borsa İstanbul'da dün %1'e yakın bir yükseliş vardı ama çok güçlü bir yükseliş değil. 12.250 puandayız. Gün tamamladık. Yeni güne bu rakamla başlayacağız. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'de yeni güne sakin başlıyoruz ama 49 lira 40 kuruş seviyesine artık geldik. 50 liraya doğru hareketlenmiş durumda. Euro TL'ye bakalım. Euro TL'de benzer bir tablo var. Sakin bir şekilde güne başladık. 55 lira 39 kuruş. Özellikle bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek verileri takip ediyor olacağız. Önemli veriler var. Enflasyon endişesine ilişkin beklentiler altın fiyatları üzerinde de zaten baskı oluşturmuş durumda. Altın uluslararası piyasalarda şu an itibariyle herhangi bir değişim yok. 4161 dolar an itibariyle geldiğimiz tablo. Gram altına bakalım. Burada tablo nedir dediğimizde bir değişim yok. Sadece doların Türk lirasına karşı değer kazanmasıyla birlikte iç piyasada gram altında çok hafif yükselmiş durumda. 6607 liralardayız ama yılın kaybedeni tabii ki altın ve gümüş yatırımcısı olduğunu söyleyeyim ve petrol fiyatları diyeceğiz. Şimdi Brent petrol gergin. Brent petroldeki gerilimin sebebi Husilerin artık saldırılarını arttırması ve Aramco tesislerini yani Suudi Arabistan'ın petrol şirketlerinde hedef alıyor olması petrol fiyatları üzerindeki baskıyı arttırıyor. Diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşında enerji tesislerinin hala vuruluyor olması, bu yönde bir adımın gelmemiş olması petrolü biz 106 dolarlara kadar geldik ama buralar kritik seviye çünkü 106 dolar kırılırsa ya da 107 dolar kırılırsa buradan biz 110 dolar seviyesini konuşmaya başlayacağız. Bu küresel ekonomi için çok olumsuz bir tablo. %0.44'lük yükselişle güne başlıyoruz. Piyasalarda tablo bu şekildeydi. Ekranlara getirdik. Borsa İstanbul'da da güne yükselişle başladık. En azından dün o rakamla kapatmıştık. Şimdi gelelim bir başka başlığımıza. O da dönüşüm. Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm dediğimizde tabii ki geçtiğimiz hafta İstanbul Maltepe'de yaşadığımız ve 5 canımızı yitirdiğimiz o olay var. Dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha karşımıza çıkar. Dün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. 2.4 milyon riskli yuva artık güvenli. Türkiye'de kentsel dönüşümde gelinen son rakamları açıkladı. Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyon 378 bin yapının kentsel dönüşümünün tamamlandığını belirten Bakan Kurum deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli mesajını verdi. Her dönüşen iki evden biri İstanbul'da. %50 oranı yani 2.4 milyon konut dönüştüyse 1.2 milyonu İstanbul'da dönüştü mü? Yeterli mi? Ne yazık ki değil. Geçtiğimiz hafta gördüğümüz Maltepe'deki o tablo bize daha onlarca, yüzlerce, binlerce böyle yıkılmayı bekleyen bina olduğunda karşımıza çıkarıyor. 383 bin binada ise dönüşüm devam ediyor. Yarısı bizden kampanyası var. Hükümetin atmış olduğu adımlar var. Ama daha da hareket edilmesi gereken önemli bir alan var. Hala yıkılmayı bekleyen binalar olduğunu da vurgulayalım. Şimdi bütün bu başlıklarla birlikte dünyanın gündeminde neler var diyeceğiz. Onları ekranlara getireceğiz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
0: Halkbank. Şimdi İsrail'de de Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu ay sonunda seçimler var. İsrail 27 Ekim'de sandık başına gidecek. Amerika Birleşik Devletleri ise 3 Kasım'da ama İsrail'deki 27 Ekim'deki seçimler öncesinde Netanyahu yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri'ne İran'a acil bir saldırı başlatılması yönünde baskı yaptığı iddia edildi. Bu gerilimi daha da arttırmış durumda. Amerikan yönetimi ise seçimler öncesinde İran'a bir baskın saldırı yapılma fikrine şimdilik mesafeli çünkü olası bir saldırı petrol fiyatlarına yeni yükseliş anlamına gelecek. Trump ise bu tabloda zaten diken üstünde girdiği seçimleri daha da kaybetme riski yüksek şekilde girmek istemiyor. Trump'la Netanyahu arasında en azından şimdilik bu konuda ipler gerilmiş gibi duruyor.
2: ABD ve İsrail İran'a yeniden saldırı ihtimalini masaya yatırdı. Hem de ikisi de seçim hazırlığındayken. Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump ve Netanyahu geçen hafta yaptıkları telefon görüşmesinde İran'a yeni saldırı ihtimalini görüştü. İddiaya göre Netanyahu İran'ın nükleer programını yeniden inşa etmeye yönelik adımlar attığını ileri sürerek endişelerini dile getirdi. Trump'ın İran'a yönelik tutumuysa net değil. ABD'li ve İsrailli yetkililere göre son iki haftada birden fazla görüşme yapıldı. Askeri ve nükleer tesislerin hedef alınması gündeme geldi. Ancak Washington'da

0: saldırı yerine ekonomik baskının sürdürülmesi görüşünü savunan isimler de var. Trump ise İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağını ve savaşı kazanacaklarını söylüyor.
1: İran'ın nükleer silahı asla olmayacak. Bu savaşı çok yakında kazanacağız.
0: Olası yeni bir saldırı İsrail'de seçimlerin ertelenmesi riskini de beraberinde getirebilir. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD'li mevkidaşlarıyla görüşmesinde önümüzdeki 3 hafta içinde geniş çaplı bir saldırı ihtimalinin ele alındığı aktarılıyor. Zamir'in İran'ın misilleme yapması halinde savaşın yeniden başlamasının İsrail'deki seçimleri erteleyebileceği endişesini dile getirdiği konuşuluyor. Peki diplomasi kapısı tamamen kapandı mı? Kaynaklara göre ABD ile İran arasındaki müzakereler ne tamamen durmuş durumda ne de tam anlamıyla ilerliyor. Washington'da baskının sürdürülmesi gerektiği görüşünü savunanlar var. Ancak Beyaz Saray, Trump ve Netanyahu'nun İran'a saldırıların sürdürülmesini görüştüğü iddiasını reddediyor. Trump'ın ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını söylediği hatırlatılıyor. Bir yanda askeri hazırlıklar, diğer yanda diplomatik temaslar. Washington'ın atacağı adım sadece İran'la değil, bölgedeki gerilimin seyri açısından da belirleyici olacak.
2: Dünya gündemine ilişkin aktaracağımız son bir başlık var. Malum Ukrayna'da seçim tartışmaları var. Savaş nedeniyle Zelenski normalde aslında seçim sürecini tamamladı ama buna rağmen görevine devam ediyor. Zelenski'nin yerine kim gelebilir sorusu da var. Trump dedi ki artık Ukrayna yeni bir lider seçmeli dedi. Zelenski'nin yerine kim geçecek? ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'da seçim yapılmasındaki yöndeki çağrıları savaş nedeniyle görev süresi uzatılan Zelenski'nin geleceğini ve olası haleflerini yeniden tartışmaya açtı. Ülkede askeri, istihbari ve siyasi alanda öne çıkan 4 isim Zelenski'nin muhtemel rakipleri arasında yer alıyor. Kim onlar dediğimizde en güçlü aday Zalushni, eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı ve Londra Büyükelçisi Zalushni, Zelenski'nin olası rakipleri arasında da öne çıkmış durumda. Anketlere göre Ukraynalıların %64'ü de eski Genelkurmay Başkanı'na güven duyuyor. Bu da güne ilişkin, dünyaya ilişkin söyleyeceğimiz haberlerden biri olacak. Bir başka haber Fransa ile Avrupa arasındaki, daha doğrusu Fransa ile Rusya arasındaki gerilim. Fransa, Rusya'nın gölge filosu, hayalet filosu olarak adlandırdı. Bir gemiye daha el koydu. Üstelik operasyonun görüntülerini Fransa Cumhurbaşkanı Macron paylaştı. Macron sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada hayalet filoyla mücadele etmeye kararlıyız dedi. Ve sabah saatlerinde Reunion'un 450 mil deniz mili güneyinde Fransız donanması sahte bayrakla seyrettiği iddia edilen bir gemiye el koydu. Rusya'dansa bu yaşananlara tabii ki tepki geliyor. Çin'e gidelim. Çin'de ise yol aniden büyük bir gürültüyle çöktü. Bir facianın eşiğinden dönüldü. Hemen detaylandıracağız. Görüntülerimiz adresi Çin. Çin'in Kunming kentinde yol aniden büyük bir gürültüyle çöktü. Facianın eşiğinden dönüldü. Çökme nedeniyle 15 araç oluşan dev çukurun içerisine düştü. O görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Çin'de yol aniden çöktü manşetimizi atıyoruz. Gazete manşetlerimizi aktarmaya devam edelim. Bir yandan İstanbul'da yağış etkili, onu da konuşacağız ama gazete manşetlerimizde Takvim Gazetesi diyelim. Bakalım Takvim'in bugün manşetinde hangi haberler yer alıyor? Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in sözleri var. İftirayı bırak, soyguna bak. Özgür Özel'in ifadeleri. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel iftira siyasetinden vazgeçmiyor. Temelsiz fon listeleri üzerinden çamur at izi kalsın politikasını güdüyor. Vatandaş ise Özel'den belediye yolsuzluklarının, baklava kutularının, bornoz skandalının hesabını vermesini bekliyor. Talimat verdi. Özgür Özel milletvekillerine talimat verdi. Elinizde ne bilgi varsa söyleyin, o iftira atın, karşı taraf temizlesin çıkışını yaptı.
3: Ziraat Bankası sundu.
2: Bugünün ana gündem başlıklarından biri meteoroloji ve meteorolojiden gelen uyarılardı ve meteorolojide

0: ile birlikte araçların ne kadar zorlukla geçebildikleri, zorlukla ilerleyebildiklerini görüyoruz. İşte bir mahalle arasından gelen görüntüye bakıyoruz. Mahalle arasından taşan suları görüyoruz şu an itibariyle. İstanbul'da değişen bir manzara yok. Yağışın etkili olması, işte o rögarların taştığı anları görüyoruz. Rögarın taşmasıyla yolda çökmenin meydana gelmesiyle birlikte tabii ki yollar da kapanıyor. Şu ana kadar etkili olan bir yağış var ama meteorolojinin uyarısını bir kez daha tekrarlayalım. Özellikle bugün saat 12-13'ten sonra, yani öğle saatlerinden sonra yağış daha da etkisini arttıracak. İstanbul'da şu an %80'lere dayanmış bir trafik olduğunu düşünecek olursak iş çıkışında İstanbulluları daha da zor bir trafik bekleyecek. O yüzden bugün daha da önlemlerin alınması gereken bir tablo olacak. Gündemin tüm başlıklarını ekranlara getirdik ama bir de spor diyeceğiz, ama işte spor dediğimizde çok da iyi olmayan, çok da hoş olmayan bir konu. Dün akşam Şampiyonlar Ligi vardı ve Galatasaray Barcelona ile karşı karşıya geldi. İyi başladık, iyi devam ettik ancak sonra işler ters gitti. Konuşacağız. Neyde problem vardı dün akşam? Mahmut Alparslan bizlerle birlikte. Sayın Alparslan, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın.
1: Efendim, hoş gördük. Günaydın, iyi yayınlar.
0: Güzel başladık aslında. Barcelona'ya karşı iyi bir futbol vardı ama sonra işler bir anda tersine döndü ve 4-1. Galatasaray neyi yapamadı dün akşam?
1: Ya her şeyi yapamadınız. Bir kere sonuç olarak da makul bir sonuç, beklenen bir sonuç. Tabii buradan bir sürpriz çıkar mıyız diye hep kafamızda bazı sorular vardı ama maalesef, yani öyle bir takıma karşı oynuyorsunuz ki gencin de yaşlısın da oynayan da arkadan gelen de sizden kat kat kat daha fazla öndüler. Bunlar bize ders olamaz çünkü biz bu seviyede değiliz. Çünkü futbolda üreten bir ülke olmuyoruz. Hep tüketen ülke, evet, olduk. Gelen oyuncular da çok yetersiz kalıyor. Kendi ligimizdeyiz ama bu tarzdaki takımlar oynadığınız zaman sadece biz değil Avrupa'nın çeşitli kulüplerine maalesef neticeleri alıyorlar Gökhan'cığım.
0: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray 0 puanda ve önümüzde maçlar var ama Galatasaray'ın oynadığı futbol bundan sonrası için umut veriyor mu, yoksa Galatasaray için bu sene Avrupa zor bir sezon mu olacak?
1: Maalesef şöyle, bu sezon başından başla, transferden başla, transfer süreci eksik bölgeler, geliştirmesi gereken bölgeler var. Oralara yeteri kadar bu seviyeye uygun oyuncular gelmediği için aşağı yukarı 5 seneden süren, 4 sene diyelim buna tam net olarak süren takımla devam ettiler. Eklemeler, yamalar sağlam yapılmadı. Yapılmayınca da maalesef böyle görüyoruz. İşte 19 yaşında, 18 yaşındaki oyuncuların fonksiyonları, maç içindeki aksiyonlarını görüyoruz. Bir de biz genç olarak getirdiğimiz oyunculardan ne, evet, kadar verim oluyoruz, beyaz alacağız. Bunu Türkiye Ligi'nde konuşabiliriz ama Avrupa seviyeleri çok farklı. Yani buralarda bizim sadece ayağı iyi, yok kafası iyi, yok yan pas yapıyor, yok tek pas yapıyor. Bunlardan çıktığımız zaman yarışma şansımız maalesef çok zor. Böyle geçti. Galatasaray lige bakacak, ligde götürmeye çalışacak. Avrupa Ligi bu sezon Galatasaray için güçlendirle kapanabilir. Çünkü Galatasaray elindeki malzemeyle, evet, bir tek Osimhen'e bağlı bir oyun düzeninde gidiyor. İnşallah toparlarlar.
0: Umut ederiz ki iyi sonuçlar gelir. Bu akşam da Fenerbahçe'nin maçı var. Onu da yarın konuşacağız. Mahmut Alparslan bizlerle birlikteydi. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Mahmut Alparslan'ı da uğurlayalım. Dedi ki iyi sonuçlar veremiyoruz bu ara futboldan. Milli takım, diğer takımlarımıza baktığımızda tablo ne yazık ki kötü. Galatasaray'ın son akşam, dün akşamki yenilgisiyle birlikte artık bugünü tamamlıyoruz. Sabah Ajansı etiketimiz her zaman gün boyunca da görüşlerinizi, önerilerinizi ve düşüncelerinizi paylaşıyoruz. Yaşayabilirsiniz. Biz yarın tekrar karşınızda olacağız.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Elektrikli skuterların kullanımına ve işletilmesine ilişkin kurallarda yeni dönem başladı. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeyle elektrikli skuter yönetmeliğinin idari yaptırımları belirleyen 22. maddesi değiştirildi. Yeni düzenleme kapsamında yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri ihlal edenlere uygulanacak para cezaları yeniden belirlendi. İhlalin niteliğine göre 8.687 liradan 170.000 liraya kadar idari para cezası öngörüldü. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
4: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: Tep o kadar iyi ki Tep.
0: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
6: IT

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
10: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
11: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
10: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
12: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
13: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Reklam.
4: A Haber Radyo.
7: Reklam.
14: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
15: Ağaç işleme makineleri sektörünün Avrasya'daki en büyük fuarı WoodTech, 22-25 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da 39. kez kapılarını açıyor. WoodTechistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
16: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
17: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
18: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
19: Büyük rahatlık PTR.
20: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de.
19: 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
20: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
21: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
22: Meclis grubumuzun hesap kitabı ile ilgili belgeleri neden teslim etmediğiniz de bir izah edin.
23: CHP ile Yeni Parti arasında aidat krizi patlak verdi. Özgür Özel'in bankaya yazdığı iade yazısı tartışmaları da beraberinde getirdi.
22: Grubumuzun bankadaki parasına milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi'ne itiraz için toplanan imzaları onların rızası dışında kullanarak katakulli ile nasıl çözdüğünüzü de bir açıklayın.
23: CHP grup yönetimi tarafından partinin ihtiyaçları için milletvekilleri maaşlarından aidat adı altında para kesiliyor. Özgür Özel CHP'den ayrılmadan önce grup başkanı sıfatıyla bankaya yazı gönderdi ve o yazıda milletvekili aidatlarının yeniden vekillerin hesabına yatırılmasını talep etti.
24: CHP'li bir milletvekili yolsuzluktan ötürü suçlanamaz.
23: Bankaya gönderilen yazıda milletvekillerinin acil işlemler için boş kağıda attıkları imzalar da eklendi. CHP'li vekiller bu imzaların bilgileri ve rızaları dışında bankaya gönderildiğini ifade etti. Özgür Özel'in bu tutumu tartışmalara neden oldu.
24: Bu kurultay parayla satın alınıyor. Parayı veren kim? Partili. Parayı alan kim? Partili. Mahkeme dedi ki bu kurultayda şahibe var.
23: Yeni Parti cephesi parayı CHP'de bırakacak değildik derken CHP kanadı ise Özgür Özel'i hile yapmakla suçluyor.
21: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
25: A Haber Radyo, haberin radyosu.
26: Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Sıcak gelişmeler var. Halk TV'ye sabahın ilk saatlerinde polis ekiplerinin sevk edildiği bilgisi, polis ekiplerinin binada inceleme yaptığı bilgisi var. Detayları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Meral Dağlılar hazır, bizi bekliyor. Detayları senden dinleyelim.
1: Evet, bu sabah saatleri itibariyle yaklaşık 5.30 sıralarında polisler Halk TV binasına bir operasyon gerçekleştirdi ve bir arama çalışması yapıldı ve kayyım atandığı bilgisinde bir son dakika bilgisi olarak sizlerle paylaşmış olalım. Şu anda elbette ki hemen Halk binasının önünde çevik kuvvet ekipleri bu noktada bir güvenlik önlemi almış durumda ve şu anda giriş çıkışlar tamamıyla izin verilmiyor. Daha doğrusu polis kontrolünde içeriye geçişler sağlanıyor. Peki neler yaşandı? Niçin böyle bir operasyon gerçekleştirildi? Hemen operasyona ilişkin detayları da verelim. Sizlerle birlikte 14 Ekim 2026 sabahında İstanbul'daki Halk TV binasına polis ekipleri girdi ve 5.30 sıralarında da başlayan operasyonda binada arama yapıldı ve kanalın yayınının da şu an için durdurulduğu bildirildi. Operasyonun gerekçesi ise mali suçlara ilişkin yürütülen soruşturma. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre Cafer Mahiroğlu, yani Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan elde edilen mal varlığını aklama suçlamalarıyla soruşturma yürütülüyor. Bu sabahki yapılan operasyonda işte bu soruşturmaya ilişkin. Soruşturma merkezinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihale süreçleri de var. Elbette ki savcılık araç bakım onarım hizmetleriyle ilgili açılan bir şirketin kurulması ve belediye ihaleleri üzerinden haksız kazanç elde edilmesi ile ilgili bulgular bulunduğu söyleniyor. Şu an için soruşturmanın detayları bu şekilde diyebilir. Savcılık aynı zamanda Cafer Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak bir şirket kurulduğunu, kurulmasını sağladığını ve şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği de öne sürülüyor. Tabii bununla birlikte bir takım para hareketlilikleri de var. Bu da MASAK raporlarına da yansıyan verilerdi. Onları da paylaşalım. Özellikle ihale süreçleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen kayıt dışı bir rüşvet parası olduğu söyleniyor. 14 milyon TL'yi geçen bir paradan bahsediyoruz. Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin de 30 milyar TL'yi aştığı biliniyor. Şahsi banka hesaplarına giren toplam paranın 1 milyardan fazla olduğu ve şahsi banka hesaplarından çıkan toplam paranın da 1 milyardan yine fazla olduğu ve 564 farklı işlem gerçekleştirildi söyleniyor. Soruşturma kapsamında hangi işlemler gerçekleştirildi onu da söyleyelim sizlere. Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 Ekim 2026 sabahı da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve bu operasyonlar kapsamında da 11 kişi gözaltına alındı an itibariyle. Savcılık açıklamasına göre şüphelilerden 4'ünün yurt dışında, birinin ceza infaz kurumunda olduğu belirlendi. Ayrıca bir şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü söyleniyor. Şu anda Halk TV binasının aslında o kapatılan bir caddesi vardı. Polisler bu noktayı açtı. Biz de ilerliyoruz. Ama ileride de yine polislerin aslında önlem amaçlı, koruma amaçlı bir bariyer kurduğunu görüyorum ama yavaş yavaş da dağılan ekipler var. Nedir, içeride araştırma bitti mi? Arama çalışmaları bitti mi? Elbette ki bunun bilgisi henüz net bize iletilmedi. Biz yine soruşturma ilişkin detayları da vermeye devam edelim bir yandan. Paylaşılan bilgilere göre yine Halk TV'nin yanı sıra Cafer Mahiroğlu'nun sahibi, ortağı, yöneticisi veya ilişkili olduğu belirlenen 4 farklı şirkette daha arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Savcılık açıklamasına göre de ilgili şirketlere yönelik Sulh Ceza Hakimliği tarafından böyle bir karar verildi. Bu şirketlerin yönetimine TMSF'nin de kayyum olarak atanmasına karar verildi. Yine savcılık tarafından paylaşılan bilgilerde şu an için dediğimiz gibi aslında son gelişmeler bu şekildeydi. Halk TV'nin şu an için içeride bir arama çalışmalarının devam ettiğini, polis ekiplerinin de hemen kapıda aslında güvenlik amacıyla durduğunu söyleyelim. Gelişmeler oldukça bize aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve Zeytinburnu'ndan sözü merkeze bırakalım.
0: Şimdi sıcak bir gelişmeydi. Bir diğer yandan bu hafta neredeyse her gün sağanak yağış olacak. İstanbul için de şiddetli yağış uyarısı var. Ekip arkadaşlarımız sağda Ahmet Nazif Ural, Kübra Tepeci iki ayrı noktada bizi bekliyor. Ege Ural ve İskender Demirel ile birlikte kameraman arkadaşlarımızla. Hemen Ahmet Nazif'in bulunduğu noktayla başlayacağım. Sözü Ahmet Nazif, günaydın, hoş geldin, sana bırakayım.
2: Günaydın. Şu an biz Arnavutköy'deyiz ve Arnavutköy'de o yağış etkisini ciddi şekilde artırmaya başladı. Öyle ki gece saatlerinden bu yana sadece Arnavutköy'de değil, daha birçok farklı noktada, İstanbul'un birçok farklı noktasında o yağışın çok ciddi şekilde etkisini göstermiş olduğunu söyleyelim. Burası Arnavutköy'ün en işlek noktalarından, en işlek caddelerinden birisi ve işte bu caddede dahi bu saat içerisinde trafiğin oldukça az olduğunu söyleyelim. Bunun sebebi aslında yağmur sebebiyle dışarıya çıkmayanlar. Hemen yine karşıda birisini görüyorum. Yağmurluklu zannediyorum ki bir görevli. Şu an insan bulmak çok zor çünkü gece saatlerinden, hatta dünden beri devam eden bu yağmur sebebiyle birçok kişi evde kalmayı tercih etmişe benziyor. Yağmur aralıksız devam ediyor. Zaman zaman etkisini artırıyor ve bazı noktalarda yağmur göllenmelere de sebep oldu. Bazı noktalarda su birikintileri çok ciddi şekilde etkisini gösteriyor. Hem yola hem trafiğe hem de yaya trafiği için. Elbette bu kapsamda şunun uyarısını tekrar hatırlatalım sizlere. İstanbul'da bu yağışın gün boyu devam edeceğini ve hatta yarın ve yine hafta sonu da etkisini göstereceği yönünde meteorologların uyarıları var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları var. Bu kapsamda giriş katta oturanlar veya giriş katta işletmelere, dükkanları olanların dikkat etmesi gerekiyor. Bir diğer uyarı da motosiklet kullanıcılara özellikle bu yağmurlu günler içerisinde özellikle motokurye olarak çalışanlar için bu sözü söyleyelim. Oldukça dikkat etmeleri gerekiyor. Yolun kaygan olmasını bir kenara bıraktığımız takdirde dahi yağmurun bu denli şiddetli olması araç sürücülerinin görüş alanını kısıtladığı gibi bu kısıtlanan görüş alanlarında eğer ki bir motosikletin olması durumunda bir kaza oluşma riski söz konusu. Bu sebeple de dikkatli olmak gerekiyor. Araç kullananlara yapacağımız uyarıysa aslında bu minvalde, öyle ki onların da dikkatli olması gereken unsur görüş açılarının mümkün mertebe en iyi şekilde tutmaları ve sürüş mesafelerini, yol özellikle önündeki kişiyle olan mesafelerini dikkatli şekilde ayarlaması gerekiyor. İstanbul'un geçmişte özellikle son yıllar içerisinde, son 5 yılda yaşadığı yağışla alakalı birçok durumda farklı çıkarması gereken dersler vardı. Bu dersler elbette İstanbul'un yaşamış olduğu çeşitli su baskınları, sel ve taşkınlarla alakalıydı. Ve işte bu sebepten de tekrar bir kez daha bizler de bu noktadan uyarılarımızı yineleyelim. Öyle ki İstanbul'da yaşanabilecek su baskınları, sel, taşkın gibi veya çatı uçması, bunun gibi çeşitli olaylarla alakalı da temkinli olmak gerekiyor. Bu temkinli olmanın yanı sıra bir yandan da gün boyu rögarların olduğu bölgelerden de, yani altyapıların olduğu, su altyapılarının olduğu noktalardan da çıkacak, çıkması beklenen suların da veya taşması beklenen sular da olabilir. Bu sebeple de oralarda da dikkatli olmak gerekiyor. Ağaç düşmesi, çatı uçması gibi olaylar da yaşanabilir. Bu sebeple de özellikle fırtına uyarısı verilmişken dikkatli olunması şart diyelim. Arnavutköy'de şu an için benim gördüğüm kadarıyla geride bıraktığımız haftalarda, günlerde olduğundan çok çok daha sakin bir gün geçiyor diyelim şu an bulunmuş olduğumuz noktada en azından. Çünkü birçok kişi şu an dışarıya çıkmaktan imtina ediyor ve biz burada yayın için beklediğimiz süre zarfı boyunca neredeyse dışarıya çıkan veya burada yürüyüş halinde olan bir yerden bir yere giden insan sayısının bir elin parmağını geçmediğini söyleyebiliriz. İnsanlar bu noktada özellikle merkezi olan, İstanbul'un merkezi diyebileceğimiz noktaların haricindeki bölgelerde nispeten dışarıya çıkmamayı tercih etmiş gibi duruyor. Öyle ki meteorologlar bununla alakalı henüz hafta başında, hatta bir hafta öncesinde uyarılarında bulunmuştu. İstanbul'da yağmur yağışı havayı İstanbul'u kilitleyecek demişlerdi ve aslında bu da oldu. Dün bu yağmurun başladığını söyleyelim ve o başlayan yağmur bu gece saatlerinde neredeyse pik seviyelerine ulaştı. Saatler sabah 6'yı gösterdiğinde artık yağışın etkisini fırtına ile birlikte çok daha artırdığını, kuzey kesimlerde bu fırtınanın ve yağışın etkisini İstanbul'da daha net hissettiğimizi söyleyebiliriz. İstanbul için yaklaşık 70 kilogramlık, metrekareye 70 kilogramlık bir yağış düşme ihtimali söz konusu. Bu oldukça yüksek bir sayı. Bu sayının iki farklı anlamı var. Onu hemen bahsedelim sizlere. Birinci anlamı olumlu tarafı. Olumlu tarafı barajlarla alakalı olan kısım. Barajlardaki oranın ciddi şekilde azalmış olması aslında bu yağışla birlikte bizleri daha sevindiren tarafta, ama bir diğer taraftan da 70 kilogramlık bir yağış, metrekareye düşen 70 kilogramlık yağış İstanbul gibi bir metropolde de ciddi bir anlamda insanların hayatını etkileyecek halde. Bu sebeple tekrar hatırlatalım, dışarıya çıkarken, bir yerden bir yere giderken dikkat etmek, bugün için özellikle dikkat etmek ve ona göre giyinmek de bir o kadar önemli diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bir süredir arkadaşlarım bir görüntü paylaşıyorlar ekranda. Haber merkezinden de Abbas Ulu'yla İdris Atmaca bana bilgileri atmışlar. İstanbul Esenyurt burası. Tabii İstanbul'un genelinde yağış var. Bir kadını görüyorsunuz sel sularına kapılan. Esenyurt'tan gelen görüntüler hemen anında çevredeki vatandaşların, 3 kişinin kadının yardımına koştuğu anlara şahit oluyoruz. Araçların geçtiği bir yol ve trafiğe de akan trafiğin olduğu bir yol. Görüyorsunuz o minibüsün de kapısının hatta farlarına kadar ulaşıyor sel sularının derinliği. Yine bir ticari aracın gidiş geliş bir yol. Hemen bir servis aracının kapıları açılıyor ve sel sularına kapılan kadının imdadına araçtakiler inip yetişiyor. Yine orada bulunan bir vatandaş zannediyorum balkonundan cep telefonu kamerasıyla o anları çekerken de bir sesi duyuluyor, yardım edin diye yardım çığlıklarını duyuyoruz. Sel sularının da ne kadar etkili olduğunu, hatta yolun kenarındaki o demir korkulukların ardından suların ne kadar hızlı ve şiddetli ilerlediğini görebiliyoruz. O alan bir dere mi yoksa dereye dönüşmüş sel sularının aktığı bir nokta mı onu bilemiyorum ama teyit ederiz. Ama eğer öyleyse bir dere ağzının olduğu yol olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bu yağışlarda da en tehlikeli bölgeler dere üzerine inşa edilmiş biliyorsunuz yapıların olduğu bölgeler oluyor. Gün boyunca, 6 gün boyunca bu yağışlar sürecek. İstanbul için uyarılar verildi. Bu korkutucu görüntüde neyse ki bir can kaybı yok. Ufak bir yaralanma söz konusu oldu mu bilmiyoruz. Bu arada arkadaşlarım yeni bilgi edinmişler konuya ilişkin. Abbas Ulu'dan bana bir bilgi geldi sağ olsun. Esenyurt Dereyolu Hürriyet Mahallesi'ymiş burası. Görüntüde bir kadını görüyorsunuz. Hemen 3 kişinin imdadına koştuğu anlar. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle yolların geldiği hal bu. Adeta debisi yüksek bir dere gibi akıyor sel suları. Vatandaşların yaşadığı zor anlardan bir tanesi yine çevrede bulunan ve evinden görüntü alan cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir kadının görüntüleri bunlar. Suyun etkisiyle sürüklenen kadının yardımına vatandaşlar koşuyor.
3: Kadın gidiyor.
0: Şu boşluğu bir yakalayamadım Samet. O kadının sesini de duyalım. Evet, biri kadına yardım etsin diyor. Onu da bir paylaşalım. O arada ben bir es vereceğim. Araçların suya gömüldüğü bilgisi var bu yolda. Kadının sürüklendiği, kurtarıldığı anların çekildiği görüntülerde. Şimdi ben bir es vereyim. O sesi de duyalım.
3: Kadın gidiyor.
0: Bu arada bir şey daha dikkat çekeyim. Görüyorsunuz aslında son noktaya gelene kadar sel suyunun yüksekliği de çok fazla değil. Orada koşanların ayak bileğini biraz geçen bir su. Her zaman bu uyarı yapılır. Eğer su yüksekliği ayak bileğinize geldiyse o su tehlikeyi başlatmış demektir. Onun gücüne karşı koymanız zor olabilir. O yüzden burası sığ gözüküyor vesaire deyip cesaret edip bilmediğiniz yoldan sakın gitmeyin. Geçmiş olsun diyelim hanımefendiye de. Kübra bekliyor bir süredir. Bugün sağdaki arkadaşlarımın işi zor. Onları çok bekletmek istemiyorum. Kübra ile İskender hazır. Kübra siz neredesiniz? Nedir son durum? Seni dinliyoruz.
4: Günaydın Cansın Evacı, teşekkür ederiz. Bizler kameraman arkadaşım İskender Demirer'le birlikte şu anda Alibeyköy tarafındayız. Tabii zaman zaman yağmur şiddetini artırıyor. Zaman zamansa şiddetini etkisini yitiriyor ama uzmanlardan ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar yapılmıştı. Bu hafta İstanbul'da etkili bir yağış beklenmişti ki hafta sonu yazdan kalma günleri geride bıraktık. Çok güzel bir hafta sonu geçirmişti İstanbullular. Ancak iç başıyla birlikte İstanbul'da hayli sağanak yağışın etkili olduğunu gördük. Tabii bu sağanak yağışla birlikte trafik de oldukça olumsuz etkileniyor. Hatta dünden bir hatırlatma yapıp izleyicilerimize bugüne gelmek istiyorum. Dün akşam saatlerinde saatler 5'e yaklaştığında İstanbul'da trafik yoğunluğu %85'lerdeydi ve bütün gün devam etti. Saatler 9'a geldiğinde bile %85'lerde, %89'larda biz trafik yoğunluğunu görmüştük. Bu sabah da yine İstanbulluların aslında trafik çilesi devam etti. Sabahın erken saatinden itibaren sağanak yağışla birlikte de trafik yoğunluğu hayli fazla oldu. Şu anda da hatta saatler 9'u 14 geçiyor ve İstanbul genelinde %72'lik trafik yoğunluğu yaşanırken Anadolu yakasında %78'lik bir trafik yoğunluğu var. Tabi hem sürücülerin hem de vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlatmış olalım. Çünkü bu sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor. Bu hafta İstanbul'da sağanak yağışın etkili bir şekilde hem de devam etmesi beklendiğini belirtmiş olalım. Sel baskınına karşı yine vatandaşların araç kullanırken görüş mesafesinin azalmasına karşı yerler ıslak olduğu için hızlı gittiklerinde kazalar meydana geliyor. Arızalanmalardan dolayı yine vatandaşlar fark edemiyor. Hızlı gidince kazaların meydana geldiğini dünden beri görüyoruz aslında bu noktada. Tabii dışarıya hazırlıklı çıkmakta da fayda var. Özellikle de bazı vatandaşların sağanak yağışa hazırlıklı çıkmadığını görüyoruz. Kameraman arkadaşım İskender Demirel de ekranlara getiriyor. Hatta yağmur etkisini arttırdığında hemen kapalı bir alana geçerek yağmurun dinmesini bekliyor vatandaşlar. Bugün İstanbul'da, İstanbul genelinde bütün bölgelerde yer yer kuvvetli, yer yerse etkisini yitiren bir sağanak yağış bekleniyor. Aslında Perşembe gününe de uzmanlar dikkat çekti. Perşembe günü de İstanbul'da yoğun bir sağanak yağışın beklendiğini biliyoruz. Bizler şu anda Alibeyköy tarafındayız. Tabii dediğimiz gibi sağanak yağışın ulaşıma da etkisi hayli olumsuz olmuştu. Sağanak yağışla birlikte trafik iki gündür aslında sabah akşam özellikle de hem işe gidişlerde hem de işten dönüşlerde oldukça soruna neden oluyor. Çünkü sağanak yağışla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu da her zaman olduğu gibi yine büyük bir artış göstermiş oluyor. Tabii Balkanlar üzerinden geliyor bu soğuk hava dalgası. Kent genelinde tüm hafta boyunca 4 ile 6 derece arasında bir düşüş yaşanması, hava sıcaklıklarında da bir düşüş yaşanması bekleniyor. Vatandaşları dediğimiz gibi bu hafta İstanbul'da sağanak yağışın etkili olacağını hatırlatalım. Dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha vurgu yaparak sözü size bırakalım.
0: Şimdi tabii İstanbul'da durum böyle. İstanbulluların bu konuda en büyük çilesi de şüphesiz trafik olacak. Faruk abi mesela bu mağduriyeti yaşayan insanlardan biri olarak hoş geldin.
5: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Zaten evet, damlası düştü mü yaşarız da.
5: Maalesef artık yani.
0: Şu an %72.
5: O kadar alıştık ki yani İstanbul'da her saat artık trafik var ama yağmur yağınca da bir başka oluyor İstanbul. Nasıl ifade edeyim ben de bilmiyorum. Ama biraz daha insanlar arabalarıyla çıkıyorlar herhalde ya da kazalar oluyor vesaire. Ama tabii az önce izledim, hani trafik bir şekilde aşılır da yani şu insanların çilesi, o sularda sürüklenen insanlar Allah korusun.
0: Allah
5: insanlar.
0: Allah korusun Faruk abi, evleri iş yerlerini su basıyor. Bu ayrı bir çile. Trafik çilesi de gerçekten ayrı bir çile. O da hani hafife alınacak bir çile değil. İnsanlar saat olmuş 9-17, mesaisi olanların hepsi işine gitti. Özel sektörde sonradan gidenler gidiyor. Çocuklar okuluna gitti. Şu an %72 trafik normal değil. Bir insan kalksa bakacağım tahmini. Atıyorum biz şimdi Avrupa yakasındayız. Anadolu yakasına evine gidecek, işine gidecek, bir şeyine gidecek şu
5: en
0: an.
5: En az 2 saat.
0: Bir bakayım mesela, yazayım bir yer şöyle bakalım. Evet. İşaretledim. Alt. Koydum. 1 saat 25 dakika o da en az.
5: Tabii. Yani o biraz yola çıktığın zaman artacak. Çünkü dur kalk dur kalk, yeni katılımlar.
0: Sarı
5: yer
0: burası.
5: Ama şu hale bak. Yani biz Türkiye'nin en büyük şehrindeyiz ve yollar göle dönüyor. Azıcık yağmur yağınca Allah daha büyük felaketten korusun. Hani burada altyapı yok, hizmet
0: ama
5: yok,
0: tamam,
5: belediye
0: Allah
5: yok.
0: Allah daha büyük
5: yani
0: felaketten korusun da, Allah da diyor ki sana akıl verdim, al tedbirini. Evet. Sana şey var, bu yani İstanbul'un bu hali yeni de değil. Maalesef şimdi İstanbul'da olmayanlar da hep bana soruyorlar mesela bazen. Ben küçük yerde büyüdüm. Yani ne bu hani bu kadar olay ettiniz ya. Bir yerden bir yere gitmenin çilesi.
5: Tabii.
0: Yani dayanılmaz, insan canından beziyor artık. Bir damla yağmur diyor. Şu kadıncağızın imdadına biri koşmasa ya da başka ne oluyor?
5: Allah korusun.
0: Aman Allah korusun diyelim. Sadece İstanbul değil, Akdeniz, Ege'de de şiddetli yağış bekleniyor. Şimdi Muğla'ya gidelim. Muhabir arkadaşım Ata Gündüz Kurşun da hazır. Ege'deki son durumu bize aktaracak. Ata, günaydın. Hoş geldin yayına. Zannediyorum Köksal'la birliktesin. Köksal'a da kolaylıklar diliyorum. Köksal Kılınç'la. Ata, sen yağmurlukları çekmişsin. Sen her sahaya zorluğa alışkınsın. Bir son durumu bize aktarırsan meraktayız.
6: Hemen aktarayım Cansın. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size ve Faruk abiye de. Az önce hesap yaptın İstanbul'dan 1,5 saat diye. Biz de Denizli'den Marmaris'e geldik. 2,5 saatte geldik. Yaklaşık 200 kilometrelik bir yol. Anadolu'da trafik sorunu pek yok ama yağış devam.

0: devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıda bulunmuştu yine Ege ve Akdeniz için. Ege için Muğla kent merkeziyle birlikte Marmaris için çok şiddetli bir yağış uyarısında bulunmuştu. Biz de Köksal'la birlikte sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yollara düştük ve Marmaris'e ulaştık. Birçok vatandaş evinden bile çıkmadı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yayınlarımızı yapmaya başladık bir saat 07 itibarıyla. Çok fazla bir trafik yok ama gerçekten de çok şiddetli bir yağış var. Şu an itibarıyla en azından bizim nazarımızda yağışın şiddetini biraz da azalttığını söyleyebiliriz. Dün öğle saatlerinde başlamıştı. Şimdi arkama denizi de verdim. Neden verdim? Fırtına vardı dün. Çok şükür şu an itibariyle yok ama dün o şiddetli fırtına nedeniyle de 4 tekne çarpıştı. Hasar gördü. Can kaybı ve yaralanma yok. Sadece maddi hasar meydana geldi. Şu an itibariyle de fırtına olmadığı için tekne seferleri de zaten yapılamıyor. Yağış var. Öğle saatlerine kadar çok şiddetli bir şekilde devam edeceği duyuruldu. Hatta ve hatta metrekareye 100 kilogram yağış düşecek. Şu anda nispeten azaltsa da öğle saatlerine kadar devam edecek. Öğleden sonra da yine sağanak şeklinde bu yağış devam edecek. Tabii AFAD ekipleriyle de sıkı temas halindeyiz. Şu ana kadar bazı oteller bölgesinden su baskınları olduğuna dair bilgiler geldi. Evlerde henüz bir su baskını yok çok şükür. Ancak işmeler bölgesinde otellerin olduğu bölgede bazı otelleri su bastı belirtiliyor. Biz de şimdi bu yayınımızı bitirdikten sonra o bölgeye bir bakacağız. Umarız bugünü kazasız, belasız, hasarsız bir şekilde atlatır. Marmaris başta olmak üzere Ege ve Akdeniz bölgesinin bu kentleri diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Ate, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde bir taksici yolcusunu varış noktasına bırakmasının ardından müşterisine arkasından tabancayla ateş etti. Silahlı saldırı sonucunda müşteri ağır yaralı. Olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesine bağlı Demet Evler semtinde meydana geldi. Alışveriş yaptıktan sonra taksiyle evine giden bir kişi taksici tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı müşteri sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Saldırı anları bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini korurken kaçan taksicinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Fon kurulu 5. kez toplandı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tasfiyesine karar verilen tarım yatırım fonlarına ilişkin son durum ve ödeme süreci ele alındı.
2: 5. fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin son durum ve ödeme süreci ele alındı. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu bakanlıklara bağlı ilgili kurum ve kuruluşlar katıldı. Geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, BUS ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldı. 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonunda ise toplam 34,1 milyar lira tutarındaki tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Bu sürecin tamamlanmasıyla söz konusu 3 şirketin yönettiği toplam 60 ayrı ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye yönelik toplam 40,5 milyar lira tutarındaki aynı ve nakdi tasfiyenin tamamlanmış olması öngörülüyor. Öte yandan fon kurulunun önceki toplantılarında alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan kanun teklifi 9 Ekim 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemindeki teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ilişkin ara ödemelerin de kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Böylece 3 portföy yönetim şirketinin yönettiği 66 fondaki tasfiye sürecinin tamamlanmasının yanı sıra diğer 65 fona yönelik ara ödeme sürecinin de kanuni düzenleminin ardından hızlandırılması

0: yapılması planlanıyor.
1: Şimdi 131 yatırım fonuna ilişkin kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Yaklaşık 456 bin yatırımcıyı ilgilendiren bir düzenleme, ödeme koşulları ve tasfiye süreci ele alınacak. Neler olacak? Şu ana kadar neler oldu? Bu konuya ilişkin yorumda Faruk abi senden alacağız.
2: Şimdi yasa önemli. Tabii yasa 9 maddelik bir yasa. Burada ama yasadan önce de biliyorsun hani en az 50 bin kişiye zaten ödeme yapıldı. Ödemeler de yapılmaya devam ediyor. Burada en az yatırımdan başlayarak ödeniyor ve 1 milyon liraya kadar ödemeler yapılacak. Önceki gün Cevdet Yılmaz Bey, Sayın Cevdet Yılmaz açıkladı. Bu da önemliydi yani. Bu bilmediğimiz bir konuydu buradaki detay. Şöyle diyelim ki sen 100 bin lira yatırdın fona. Sonra zaman içinde 200 bin lira kazandın ve o 200 bin lirayı çektin. Sana para yatırılmayacak. Çünkü sen ana paranı çekmiş olacaksın. Dolayısıyla burada parasını yatırmış ama hiç çekmemiş olanlara 1 milyon liraya kadar para yatırılacak. Bu yasadaki önemli maddelerden birisi buydu. Birisi de tabii kamu kaynaklarının asla kullanılmayacağı, nereden bu paraların temin edileceği de bu yasada tarif ediliyor. Ama dediğim gibi bugün yeniden toplantı yapılacak ve ödemeler devam edecek.
1: Peki. Biz de takip ediyor olacağız. Evet. Bu arada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mavinur Özdemir Göktaş kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fon iddiaları üzerinden kendisine ve ailesine iftira atan Yeni Parti milletvekili Ümit Özdağ'a tepkisini bir kez daha dile getirdi. Soruşturma dosyalarının numaralarına kadar nereden nasıl ulaştılar diye sordu. Bakan Göktaş 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine ilişkin de bilgi verdi.
3: Asılsız fon iddiaları üzerinden kendisini ve ailesini hedef alan Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'a soruşturma dosyasının bilgisine nasıl ulaştı diyerek tepki gösterdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
0: Bu bilgiye nasıl bu kadar hızlı ulaştınız diye soruyorlar. Ümit Özdağ'a basın toplantısında bir dosya numarası vererek bunun babama ait olduğunun iftirasını attı. Ben de ancak onun açıkladığı dosya numarası üzerinden dosyanın babama ait olup olmadığını teyit edebildim. Asıl sorulması gereken soru şudur. Ben aileme yönelik böyle bir iddiayı doğrulamak için bile sınırlı bilgiye erişebilirken onlar soruşturma dosyalarının numaralarına kadar bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar? Benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler?
3: 15 yaş altı çocuklar için hazırlanan sosyal medya düzenlemesinin 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirtti.
0: Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar. Ayrıca çocuğa sadece takip ettiği hesapları mesaj gönderebilmesi ve görüldü bilgisinin kapatılması gibi düzenlemeler getirildi.
3: Yeni düzenlemede en dikkat çeken noktalardan biri yaş doğrulaması için kod verilecek olması. Yeni düzenleme ile sosyal medya platformlarında ilk kez hesap açmak isteyen kullanıcılar yaş doğrulaması için E-Devlet sistemine yönlendirilecek. Kullanıcı E-Devlet üzerinden yaşına ilişkin bilgiyi doğrulayan dijital bir kod alacak. Bu kod aracılığıyla yaş doğrulama işlemini tamamlayarak sosyal medya platformunda hesap oluşturabilecek. Sosyal medyada yalnızca E-Devlet üzerinden 15 yaşını doldurduğunu doğrulayan kullanıcılar hesap açabilecek. Yaş doğrulaması yalnızca hesap açılışıyla sınırlı kalmayacak. Sosyal medya platformları hizmet sunumu devam ederken kullanıcıların yaşlarını tahmin etmeyi ve gerekli kontrolleri yapmayı sürdürecek.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon iftirasına sahip çıktı. Ümit Özdağ'a destek vermekle kalmadı. Diğer vekillere de siz de açıklayın dedi. Özel AK Parti'ye geçen Cemil Tugay'a hakaretler yağdırdı.
4: Arkadaşlar bakıyorlar. Geçen hafta Sayın Ümit Özdağ'a geldiği gibi. Ümit Özdağ'a soru soruyor. Bir bakanın babası böyle bir işlem yapmış mıdır? 10 dakika sonra... Sayın Bakan, benim babamın TC'si bu. Aynı isim soyadtakinin TC'si bu. Eyvallah. Özür dileyin benden. Mağdurum da mağdurum. Babama haysiyet cellatlığı. köşe yazarları yazıyor. Muhayyir Hanım'dan özür dilensin. Gazeteciler ya da milletvekilleri, AK Partililer Muhayyir Hanım'dan özür dilensin. Allah Allah ya. Ne güzel memleket. İlk kez biri mağdur oldu. Muhayyir Hanım'dan özür dilensin.
0: İzmir Milletvekili Ümit Özderli'nin fon iftirasına sahip çıktı. Listeyi açıklayacağız sözlerinden çark etti. Milletvekillerine talimat verdi. Tartışılacak açıklamaları imza attı.
4: Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum. Eline belge gelen, bilgisi olan bu bilgiyi aman ha öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız. Kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya. Koyacaksınız ortaya. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek. Eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa o lanet listeyi kendileri açıklasınlar görelim.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüdeydi. AK Parti'ye geçen Cemil Tugay'a hakaretler yağdırdı. Hedefinde CHP yönetimi de vardı.
4: Öz eleştirine içim yarıyor içim. Bakın öz eleştirinin şusunu söyleyeyim. Cemil Tugay'ı eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı, bugünü görmeyeydi de o namussuz ağda yapmayaydı. Öz eleştirine. İzmirli aramıza girip özür dileyecek misin? İzmirlinin ayağının altına yatarım ama sizin gibi haysiyetsizlik peşinde koşanlara bu partiyi teslim etmem ulan. Aklınızı başınıza alın. Kimsiniz siz? Butlancılar, kimsiniz siz?
0: Ve dış politika, Özgür Özel Mekke İttifakı'na karşı çıktı.
4: Türk askerlerini Yemen çöllerine göndermekle meşguller. Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir. Sana saldıran bana saldırmıştır anlaşması yapmak, ülkeyi doğrudan savaşa sokmaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Görüşmedeki en sıcak başlık bölgede tırmanan gerilim ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardı. Türkiye'nin barış ve istikrar kararlılığını bir kez daha net bir dille vurguladı Erdoğan. Suudi Arabistan'a hedef alan saldırıları en güçlü şekilde kınadıklarını yineledi.
5: Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı.
5: Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. Bölgemizin tamamında barışın ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya, barış için gayret göstermeye devam edeceğiz.
3: Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığımızı belirtti. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti. Başkan Erdoğan ayrıca önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını kaydetti.
1: Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan topraklarını bir dizi yeni saldırıyla hedef aldı. Başkent Riyad'dan 3 büyük patlama sesi yükseldi. Hedefte ise kritik noktalar var. İddiaya göre Suudi enerji devi Aramco'nun genel merkezi de vurulan tesisler arasında.
6: Husi tehdidi altındaki Suudi Arabistan bir kez daha füzelerin hedefi oldu. Başkent Riyad'da peş peşe patlama sesleri geldi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a yeni füze saldırıları düzenlediklerini duyurdu. Saldırılarda Suud Petrol Şirketi Aramco'nun genel merkezi, Riyad Havalimanı ve bir rafinerinin hedef alındığı iddia edildi. Husilerin duyurusundan kısa süre sonra da Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde hava saldırısı erken uyarı sistemi devreye girdi. Halka kapalı alanlarda kalınması ya da sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldı. Görgü tanıklarına göre uyarıdan kısa süre sonra da başkent Riyad'da en az 3 patlama sesi duyuldu. Husi kaynakları Aramco Genel Merkezi'nin başarıyla vurulduğunu iddia etti. Suud yetkilileri ise füzelerin havada imha edildiğini ileri sürdü. Riyad'da havada etkisiz hale getirilen iki füzeden düşen şarapnel parçalarından 4 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Suudi Arabistan'ın destek verdiği Yemen ordusu da Husilere düzenlenen operasyonların güncel bilançosunu açıkladı. Yemen Şafağı adı verilen yaklaşık 2200 kara ve hava operasyonunda 1200 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiği, 400'den fazla askeri aracında imha edildiği ileri sürüldü.
1: Seçimlerin hızla yaklaştığı İsrail'de koltuk kaygısı yaşayan soykırım hükümeti son dönemde katliam ve işgal çağrılarına hız verdi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich katıldığı bir programda Gazze'de soykırım çağrısı yaptı. 2 milyon Filistinli için hepsi terörist dedi Smotrich. Gazze'nin bir kısmını değil tamamını istiyorum ifadelerini kullandı.
7: Gazze'nin tamamını istiyorum. Gazze'nin bizim olmasını istiyorum. Bunu Siyonist nedenlerle istiyorum.
0: Bir kez daha soykırım çağrısı yaptı. Gazze'nin bir kısmını değil, tamamını istiyorum dedi.
7: Gazze'yi tamamen yok etmeliyiz. Çünkü Gazze bir terörist yerleşimi ve 1,8 milyon teröriste ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle Gazze'yi dümdüz etmeliyiz.
0: İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, katliam ve işgal çağrılarına bir yenisini daha ekledi. Gazze'nin tamamının ilhak edilmesini isteyen Smotrich, soykırım gölgesinde hayata tutunmaya çalışan Filistinlileri terörist olarak niteledi.
7: Gazze'nin tamamını istiyorum. Gazze'nin bizim olmasını istiyorum. Bunu Siyonist nedenlerle istiyorum.
0: Smotrich 2 hafta önce katıldığı bir başka programda da Batı Şeria'yı hedef almıştı. Gazze'de yaptıklarımızı Batı Şeria'da da yapmalıyız diyerek bölgede yaşayan Filistinlilerin katledilmesini istemişti.
7: Batı Şeria'da savaşa girmeliyiz. Gazze'de yaptıklarımızı Batı Şeria'da da yapmalıyız. Tüm teröristleri öldürmek istiyorum. Filistin yönetimini yok edeceğimizi söylüyorum.
0: Bir başka çevrimiçi programda da Lübnan'ı hedef gösteren İsrail'li bakan kullandığı ifadeler de tüm dünyanın tepkisini çekmişti.
7: Oğlum geçen gün bana dedi ki Lübnan'ın tamamını yıkmayın, biraz da bana bırakın. Ona endişelenmemesini, hepimize sıra gelecek kadar fazla Lübnan toprağı olduğunu söyledim.
1: İsrail Batı Şeria'da ruhsatsız olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait 80 evi yerle bir etti. Yaklaşık 400 Filistinli evlerinin yıkılmasını çaresizce izledi.
0: Filistin'deki İsrail terörü sadece Gazze'yle sınırlı kalmıyor. İşgalci hükümet Batı Şeria'da 80 evi yerle bir etti. Yüzlerce Filistinli evsiz bıraktı. Soykırımcı İsrail, işgal altındaki bölgede Filistinlileri bir kez daha hedef aldı. Negev çölünün batısında bulunan Dahiye köyünde 80 evi ruhsatsız oldukları gerekçesiyle yıktı. Filistinliler yıllardır yaşadıkları evlerinin yıkılmasını çaresizce izledi. İşgalci polisler eşliğinde yapılan yıkımın sonucu yaklaşık 400 Filistinli evsiz kaldı. Batı Şeria'daki İsrail zulmü bununla da sınırlı değil. Zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere de göz yaşartıcı gazla saldırı düzenlendi.
8: Halkımız eziliyor, zeytinlerimizi toplamaktan mahrum bırakılıyoruz. Halkımız her yerde eziliyor.
1: Fransa'da Fransa'da on binlerce öğrenciyi sokağa döken protestolarda 3. haftaya girildi. Macron'un sükunet çağrısına rağmen caddelere ve meydanlara akın eden on binlerce liseli bir kez daha polisle karşı karşıya geldi. Yolları çöp konteynerleriyle kapatan öğrencilere öğretmenler ve veliler de destek veriyor.
0: Bakımsız okullar,

0: kalabalık sınıflar, öğretmen eksikliği. Fransa'da kitlesel ayaklanmaya dönüşen öğrenci protestoları 3. haftasında da devam ediyor.
1: Gerçek şu ki artık yeter. Bir noktada bir geleceğe sahip olabilmemiz için gerekli kaynakları sağlamaları gerekiyor. Çünkü şu anda geleceğimizin ne getireceğinden bile emin değiliz.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sükunet çaresini yeterli bulmayan öğrenciler bir kez daha sokaklara çıktı. Başkent Paris ve birçok şehirde meydanlara akın eden liseler güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. Gösteriler sırasında polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Kolluk kuvvetleriyle eylemciler arasında arbedeler yaşandı. Protesto eden öğrencileri polisten korumaya çalışan öğretmenler ise kol kola girerek insan zinciri oluşturdu.
2: Şahsen ben bugün eylem yapan öğrencilerime destek olmak için buradayım. Daha az kalabalık sınıflar ve çok daha uygun ders programları gibi pek çok ortak talebimiz var.
0: Birçok kente yolları çöp konteynerleriyle kapatan öğrenciler, Fransız hükümetinin yapacağı 3000 öğretmen atamasını yetersiz buluyor. Fransa Adalet Bakanlığı'nın son rakamlarına göre gösterilerin başladığı günden bu yana gözaltına alınanların sayısı 6800'e yükselmiş durumda. Hakkında yasal işlem başlatılanların büyük çoğunluğu reşit olmayan liselerden oluşuyor.
3: Şimdi denizdeki palamut bolluğu bereketiyle sofraya uygun fiyatıyla keseye yansımıştı ki tüketicinin balık keyfini kaçıran bir açıklama yapıldı. İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği avcılığa geçici ara verilmesini istedi. Balıkçılar da balıkseverler de bu talebe bir tepki gösterdiler. Şimdi neden böyle bir şey istendi? Acaba denizle ilgili ya da bu avlanmayla ilgili türle ilgili bir problem mi var? Nedir bu işin aslı Faruk abi?
4: Yani ben burada tabii biraz konu maliyetlerin karşılanamaması noktasında bir itiraz olduğunu görüyorum. Ama tabii yavru balık avlanıyor mu onu bilemiyorum. Yani tartışma oradan mı çıkıyor? Ama şu anda zaten av yasağı yok. Balık mevsimi özellikle de palamut mevsimi. Yani palamutun bol olması tabii fiyatları aşağı çekiyor. Bu vatandaşın işine geliyor. O avlanma maliyetlerini karşılayamıyoruz diye itiraz ediyor bir grup. Bir grup da hayır karşılıyoruz, vatandaş ucuza balık yesin diye bir tartışma çıkmış. Yani benim fikrimi sorarsam ben bir vatandaş olarak tabii ki ucuz balık yemekten yanayım. Ama buradaki maliyeti de karşılayamıyorsa... ama burada ara vermek gibi bir şey şimdiye kadar hiç duymamıştım. Yani avlanmaya ara verelim, balık azalsın, fiyatlar yükselsin. Böyle bir talep de ilk kez duyuyorum.
3: Yani bu mali bir durum mu? O yüzden mi avlanmayın diyor?
4: Yani şu anda yapılan açıklama o. Yani maliyetlerimizi karşılayamıyoruz diyor.
3: Yani İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri evet. Birliği biz para kazanamıyoruz
4: evet,
3: diye mi
4: yani
3: avlanmayı
4: işte
3: durduruyor?
4: Başkanı diyor ki tekneler iflas ediyor diyor. Yani işte hani işte mazot maliyeti var, işçilik maliyeti var, taşıma maliyeti var vesaire. Hı hı. Bunları ekleyince işte 35 lira ya
3: mesela
4: da 40 lira.
3: Mesela Denbir'de yasağa karşı çıkmış.
4: Evet.
3: Onlar yani, kim?
4: Onlar da diğer balıkçılar birliği. Onlar da diyor ki hayır zarar etmiyoruz, bu bizi kurtarıyor. Demek ki oturup bir maliyet hesabı yapılması lazım. Her iki tarafın da kazanması lazım. Yani balıkçılar da evet tabii ki iflas etmesinler ama vatandaş da ucuz balık yesin. Ama burada tabii o habitatla ilgili bir sorun varsa o ayrı bir konu. Yani yavrular mı avlanıyor ama şimdiye kadar hiç duymamıştım. Çünkü balık mevsimi ve... bu mevsimde de palamutlar gerçekten çoğalıyor ve insanlar da ucuza yiyor. Ama gerçekten güzel bir fiyata gelmiş bir vatandaş olarak 35 lira uygun.
3: Peki tartışma bu yönde. Şimdi akran zorbalığı en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Kimi zaman çok ama çok can yakıcı olabiliyor. Şimdi izleyeceğimiz örnekte olduğu gibi adres İstanbul, zorbalığa maruz kalan 12 yaşında bir çocuk. Aynı yaştaki arkadaşları kolonya döküp ateşe verdi vücudu.
5: Anne, anne, anne, anne.
6: Arkadaşlarının yanına gitti, dehşeti yaşadı.
5: Kaçamadım. Giyim tişörtümü tuttular, indi.

0: söyledi.
1: Oğlum ne oldu? Söyleme öyle deyince çocuk dedi ki benim baba yaktılar dedi.
0: Sırtında 3. derecede yanık olan çocuk 1 aya yakın tedavi gördü ama acısı dinmedi.
1: Şu an psikiyatri tedavisi görüyor artı ilaç tedavisiyle birlikte.
0: Batuhan yaşadığı akran zorbalığının ardından yeniden tedavi altına alındı. Babasının tek isteği ise oğlunun iyileşmesi ve sorumluların hesap vermesi.
1: Çocukların da gereken cezasını almasalarını istiyorum yani.
0: 12 yaşındaki küçük 2 şüpheli çocuk ailelerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen diğer çocuksa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Şanlıurfa'da film sahnelerini aratmayan dehşet dolu anlar yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan bir firari saklandığı rezidansta operasyon düzenleyen polislere ateş açtı. Üstelik o anları cep telefonuyla kaydetti.
3: Müdürün canına girmez sikisem!
4: Teslim olmamak için silaha sarıldı. Ortalığı savaş alanına çevirdi. Köşeye sıkışınca da kendi sonunu hazırladı.
3: Müdürüm yok!
4: Şanlıurfa'da hakkında birçok suçtan yakalama kararı bulunan firari Celal Çaltı'nın Karaköprü ilçesinde bir rezidansta saklandığı belirlendi. Polis harekete geçti, Çaltı'nın kaldığı daireye gitti.
3: Müdürüm yok, camdan kimse girmesin!
4: Firari Çaltı kapıyı açmadı. Teslim ol çağrılarına da tabancasını ateşleyerek karşılık verdi. O anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
3: Müdürüm camdan girmesin kimse! Müdürüm yok!
4: Polis kapıyı her çaldığında o da tetiğe bastı. Bir süre sonra silah sesleri kesildi, polisler çelik kapıyı açarak içeri girdi. 30 yaşındaki firari Celal Çaltı kanlar içindeydi. Kaçamayacağını anlayınca şarjöründeki son kurşunla kendi hayatına son vermişti. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çaltı'nın ölüm haberini alan yakınlarıyla polis arasında gerginlik yaşandı.
2: İstanbul Küçükçekmece'den haber merkezimize ulaşan bir görüntü olduğunu söylüyor arkadaşlarım. Yağışın etkisiyle evini su basan bir kişiye itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilip kurtarıldığı anlara ilişkin kayda geçen görüntüler. Vatandaşın hastaneye kaldırıldığı bilgisi var. Kurtarılma anları da böyle kayda alındı. İstanbul'da biliyorsunuz etkili olan bir yağış var. Bu nedenle yollar göle dönmüş durumda. Bazı bölgelerde de su baskınları yaşanıyor. Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi burası. Bodrum katta bulunan bir evi su bastı bilgisi. Bu sırada evde bulunan bir kişinin olduğu bilgisi var. Dışarı çıkamayınca da itfaiye ekiplerine haber veriliyor. Hemen ekipler olay yerine ulaşıyor, itfaiye ekipleri. Ve içeride bekleyen adamı kurtarmak için bir çalışma başlatıyorlar. Adam ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elimizdeki bilgiler böyle. Görüntüde yine itfaiye ekiplerinin camdan müdahale ettiği anların görüntüleri, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler. İstanbul'da 6 gün boyunca etkili olması bekleniyor bu yağışın. Su baskınları içinde uyarılar var biliyorsunuz. Hem AKOM'dan hem AFAD'dan hem meteorolojiden buna dair uyarıları da tekrarlamış olalım. İstanbul Küçükçekmece'de kayda geçen görüntüler bunlar da. Ajanslardan elimize ulaşan görüntüler. Yeni mi bu görüntümüzde? Bir yeni görüntü daha olduğunu söylüyor Samet bana. Bir alt geçidi görüyoruz burada da. Araçların zannediyorum 3 aracın çarpıştığı bir kaza. Görüntüleri ben de sizlerle birlikte ilk defa görüyorum. Ekiplerin bölgede olduğu, yolun kapandığı ve müdahalenin gerçekleştiği anlara ilişkin yine bir cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler. Araçların bir minibüsün ve bir otomobilin en azından seçebildiğim kadarıyla görüntüde sağ şeritte bir kaza yaptığını görebiliyoruz. Bu görüntülerde yine haber merkezimize yeni ulaşan görüntüler. Bir reklam.

0: reklam arası vereceğiz. Şimdi reklamlar.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini yayımladı. Ticaret satış hacmi yıllık bazda %0,6 artarken perakende satışlardaki yükseliş %10,1'e ulaştı. Aylık verilerde de artış kaydedildi. Toptan ticaret ve motorlu taşıt satışlarında ise düşüş görüldü. Halkbank'ın katkılarıyla
1: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
5: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep cep postla tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep cep post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
6: Tep o kadar iyi ki Tep.
7: Ağaç işleme makineleri sektörünün Avrasya'daki en büyük fuarı WoodTek, 22-25 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da 39. kez kapılarını açıyor. WoodTekistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
8: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
9: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
8: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
10: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
11: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
12: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
13: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
14: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
13: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
15: Türkiye Sigorta, gücü adında.
16: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
17: Akakçe. Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
18: Abicim,

0: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
1: Ne yapıyorsun böyle?
0: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
1: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
0: Devir.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Umran Oto Ekspertiz. Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Uluslararası Para Fonu, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi. Ekim raporunda Türkiye'nin 2026'da %2,7, 2027'de %3,6 büyümesi öngörülürken, enflasyon beklentileri de belli oldu. Kurum, 2026 yılı enflasyonunu %31,2, 2027 yılı enflasyonunu ise %26,5 olarak öngördü.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
0: Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
6: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
7: Benim bankam İş Bankası.
8: Çocuğunuzun ilk bankası İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Benim bankam iş bankası.
0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Yaptık. Yeni saat dilimine başlayacağız. İstanbul'un dört bir yanından yağış sonrası görüntüler gelmeye devam ediyor. Meteorolojiden, AKOM'dan uyarılar var. AFAD'dan uyarılar var. Az önce yayını noktalamadan önce ekranlara taşımıştık bu görüntüyü. Yine evde mahsur kalan su basması nedeniyle, sağanak nedeniyle burası Esenyurt değildi. Burası neresiydi Meftun? Bu evin olduğu yer? Küçükçekmece'ydi. Küçükçekmece'nin bulunduğu noktada itfaiye ekiplerine haber veriliyor. İçeride bir adamın olduğu ve su baskını nedeniyle evden çıkamadığı yönünde. Ekipler adamı müdahale edip çıkarıyor ve ambulansa sevk ediyorlar. Esenyurt'tan gelen görüntü de ilk elimize ulaşan görüntüydü. Belki de en çarpıcı görüntüydü. Bir kadının sel sularına kapıldığı an ve o anda da oradaki vatandaşların kadını kurtarmak için müdahale ettiği anlar. Yine bir cep telefonu kamerası görüntüsüne yansımıştı. Dereyolu Hürriyet Mahallesi'ydi. Burası Esenyurt'ta. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar gördüğünüz gibi göle dönmüş durumda. Vatandaşlar da zor anlar yaşıyor. Bir kadın sel sularına kapıldı. Suyun etkisiyle sürüklenen kadının yardımına vatandaşlar koşuyor ve kadını kurtarıyor. Vatandaşların kurtarmasıyla neyse ki korkulan olmadı. Araçlar suya gömülmüş durumda o noktada. Gelen bilgiler böyle. Bu anlarda orada bulunan bir balkondan bir kadının cep telefonu görüntüsüne yansıyan görüntüler. Mahmut

0: Bey Habibler'den yine ajans görüntülerini arkadaşlarımız trafik yoğunluğunu ekrana taşıyor. Şu an itibariyle eğer güncel bakarsam da trafik yoğunluğu geride bıraktığımız saate oranla bir nebze düştüğünü söyleyebilirim. %65 civarında. Yine İstanbul Sultan Gazi'den gelen görüntüler var. O noktada da yine alt geçitleri tamamen su kapladığını görebiliyoruz. Yollar adeta göle dönmüş durumda. Farklı noktalardan gelen görüntüler böyle. Bölgede haber nöbetini sürdüren arkadaşlarım var. İstanbul'daki yağışı takip eden. Bu arada bu yağış şiddetini arttıracak. Onu da söyleyelim. Fırtına da bekleniyor yağışla birlikte. AKOM ve İstanbul Valiliği'nden peşi sıra uyarılar var bu konuya ilişkin. Muhabir arkadaşım Kübra Tepeci hazır. Bizi bekliyor. Kübra, senin bulunduğun noktada nedir son durum?
1: Evet Cansu Yavacı, bizler kameraman arkadaşım İskender Demirer'le birlikte şu anda Levent tarafındayız. Şu anda yağmur bir tık daha bu noktada etkisini artırmaya başladı. İlk geldiğimizde yağmur etkili değildi ama şu an tekrardan yağış etkisini artırmaya başladı. Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hem uzmanlardan günler öncesinden uyarılar yapılmıştı. Bu hafta İstanbul'da etkili bir sağanak yağış olacağı söylenmişti. Dün itibariyle de yağmur yüzünü göstermeye başladı ki az önce de ekranlara getirdiğiniz İstanbul'un birçok bölgesinde, İstanbul geneline baktığımızda yollar göle döndü. Yine sele kapılan insanlar oldu. Vatandaşları, bizler de bu konuda uyarmış olalım öncelikle. Sel baskınına karşı, sele karşı, su baskınına karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Tabii bu havalarda soğudu. Soba zehirlenmesine, soba yakanların soba zehirlenmesine karşı da yine dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmış olalım bir kez daha. Tabii trafiği de oldukça olumsuz etkiliyor sağanak yağış. Dünden beri İstanbullular hem işe başlarken hem de işten eve dönerken oldukça zorlu süreçten geçiyorlar. Çünkü sağanak yağışla birlikte trafik yoğunluğu da hayli fazla olmaya başladı. Bugün aslında İstanbul'da Avrupa yakasında yağmurun, sağanak yağışın daha etkili olması bekleniyor. Avrupa yakasının ilçelerinde. Ancak yarından itibaren ise İstanbul Anadolu yakasında daha etkili bir yağış beklendiğini belirtmiş olalım. İlçelere göre aslında yağışların da yine yer yer kuvvetli olduğunu biliyoruz. Esenyurt'ta, Sarıyer'de, yine birçok bölgede Avrupa yakasında sel, su baskınlığı, yine yolların göle döndüğünü, araçların mahsur kaldığı haberlerini de alıyoruz ki onları da ekranlara getiriyoruz. İstanbul Avrupa yakasında özellikle bugün oldukça etkili bir sağanak yağış bekleniyor. Yarın da dediğimiz gibi İstanbul Anadolu yakasında bu yağışın daha etkili olması bekleniyor. Tabii İstanbul genelinde dünden beri bir sağanak yağışın devam ettiğini ve bu hafta da sağanak yağışın devam edeceğini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve uzmanların uyarılarından biliyorduk. Bu nedenden dolayı vatandaşlar dışarıya çıkarken, yine bir yerden bir yere giderken dikkatli olmaları gerekiyor. Şöyle bir etrafı gösterelim isterseniz. Vatandaşların elinde şemsiyeleri görüyorum birçoğunda, ya da yağmur bastığında özellikle hemen yağmurdan sığınmak için kendilerine kapalı alan bulmaya çalışıyorlar bu noktada. Tabii araçlarda yerler ıslak olduğu için çok daha dikkatli bir sürüş yapmaları gerekiyor. Çünkü yerler ıslak olduğu için bazen araçlar arızalanıyor. Arkadan gelen araba da hızlı gelince kazalara neden olabiliyor. Sürücülerin de bir kez daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatalım. Özellikle motosiklet sürücülerinin, kuryelerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Sağanak yağış çünkü bugün Avrupa yakasının birçok bölgesine çok etkili bir şekilde devam edecek. Ve yine birçok yolunda göle bu saat itibariyle de döndüğünü biliyoruz. Özellikle tünel girişlerinde yine yağmur birikintileri olabiliyor. Araçlar mahsur kalabiliyor. Ve dediğimiz gibi İstanbul'da bugünden itibaren Avrupa yakasında etkili olan yağış, yarın Anadolu yakasında kuvvetli ve etkili olması bekleniyor. Tabii İstanbul Valiliği'nden de uyarılar gelmişti. Sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarıları yapılmıştı. Bizler kameraman arkadaşım İskender Demirel'le birlikte yağmur, sağanak yağışla ilgili yağmur notlarımızı aktardık diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Kübra, teşekkür ediyorum. Yeni bir görüntü yine ajanslara yansıyan metro istasyonunu görüyorsunuz. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Hacı Osman metro istasyonunda metronun tavanından içeriye suların aktığını ve vatandaşların metroya ulaşmak için bu çileyi yaşadığı anları görüyoruz. Tavandan adeta yağış metronun içerisinde tamamen suların aktığını tavandan görebiliyoruz. Bir yandan da İstanbul'dan yine farklı bir noktadan bir motorun, motosikletin. Samet, onu bir büyütebilir misin motosikleti? Net görelim. Ben de sizinle bir görüyorum. Teşekkür ediyorum Samet. Evet, bir motosikletli vatandaşın adeta sel sularına motoruyla birlikte gömüldüğü anlar kayda geçmiş. O zor anlarda kendini ve motosikletini kurtarmaya çalıştığı anlar yine başka bir aracın içerisinde bulunan vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilmiş. Tabii burada dikkat çeken bir başka özellik de trafik akışının neredeyse durma noktasında olduğu. Hemen dikiz aynasından arkasındaki araçların kuyruğunu farlardan görebiliyoruz. Bu da motosikletlinin. Metroyu bir daha görelim. Hacı Osman metrosunda da insanların başka bir çilesi var. Kış geldi, yağmur yağacak. Yağışla birlikte İstanbul'dan gelen, daha yağışın ilk gününde gelen, bunun daha 5 günü daha var, fırtınası var. İlk görüntüler bunlar, ajanslara yansıyan. Buradaki insanlar da evine, işine, okuluna gitmeye çalışan ve toplu taşımayı kullanmak isteyen, İstanbul trafiğinin çilesinden kurtulmak isteyen, aracı olmayan ve toplu taşıma haklarını kullanmak, ulaşım haklarını kullanmak isteyen insanların Hacı Osman metrosundaki çektiği çile, yağmur sularının o, görüyorsunuz, aydınlatmaların arasından oraya bir de kaygan zemin uyarısı olan dubayı koymuşlar ki aman vatandaşlar kayıp düşmesin diye, ama metronun içerisinin tamamen sularla kaplandığını görebiliyoruz. İnsanların bir çilesi de orada. Bir noktada Arnavutköy, İstanbul. Orada da bir yol çökmesi meydana gelmiş. Yine bir aracın yolun çökmesiyle birlikte bir ticari aracın yola gömülüp kaldığını görüyoruz. Orada da müdahale gerçekleşmeye çalışıyor. Tabii bir ara sokak görebildiğim kadarıyla, ama İstanbul'da ara sokaklarda trafiği etkileyen sokaklardır her zaman. Burada da aracın iki tekeri sağ taraftan tamamen çöken yolun içerisine adeta girmiş ve onu çıkarmak için de muhtemelen ekiplerden yardım istenecek. Bir çile de orada. Bir diğer yandan Mahmut Bey Habibler'den gelen görüntü. Trafik yine akıcı seyrediyor diyemeyeceğim ama hafif bir akıcılık söz konusu. Söylediğim gibi bu saat itibariyle de trafik yoğunluğu çok fazla. Buyurun bir başka görüntü. Burası da İstanbul Beykoz. Hani hep o tabir kullanıyoruz ya, yağmur sonrası yollar adeta göle döndü, araçlar suda mahsur kaldı diye. İşte yolların adeta göle döndüğü anlar, vatandaşların çift yönlü kullandığı bir yol burası. Ve o yolda da sel sularının tamamen yolu kapladığını görüyoruz. Bu noktada bulunan yerde hemen yan tarafın mesela kaldırım olması dikkatinizi çekecek. Orada çalışan işçilerin bulunduğu, turuncu yelekli işçilerin bulunduğu levhanın hemen altı aslında bir kaldırım. Oradan da insanlar kaldırımı kullanmak istediğinde varın siz düşünün hallerini. Şu an en azından bu sokak Beykoz için şanslı bir sokak. Çünkü neden? Trafik ilerleyişini öyle ya da böyle sürdürebiliyor. Hemen Kübra'ya bir kez daha dönelim. Kübra dışarıdaki izlenimlerini aktarmaya devam edecek. Kübra, farklı noktalardan bazı görüntüleri aldık. Sende son durum nedir?
1: Evet Cansın Eymacı, az önce de ekranlara getirdiğiniz, dile de getirdiğiniz, İstanbul'un birçok noktasında sağanak yağış nedeniyle olumsuzluklar yaşanıyor. Yeni hastanelerin metroları birçok noktada dükkanları, iş yerlerini su bastığını görüyoruz. Mahsur kalan vatandaşlar da zaman zaman tabii oluyor. Bu noktada vatandaşların bir kez daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatırken hem uyarıları isterseniz ben hatırlatayım. Hangi bölgelerde hangi yağışların hangi saatlerde olması olması beklendiğine dair İstanbul Valiliğinden uyarı gelmişti. Avrupa yakasında Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp Sultan, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Başakşehir ve Sarıyer'de çok kuvvetli bir sağanak bekleniyor. Anadolu yakasında ise Perşembe sabahı itibariyle Pendik, Tuzla, Şile, Maltepe, Kartal ve Sultanbeyli'de yağışın oldukça etkili olması bekleniyor. Bugün sabah saat 9 itibariyle kuvvetli bir Poyraz fırtına kendini hissettirmeye başladı. Sağanak geçişleri ise gün boyu artarak devam etmesi bekleniyor. Yarına bakacak olduğumuzda Perşembe günü için ise yağışlar özellikle sabahın ilk saatinde Anadolu yakasının doğusunda, yani Pendik, Tuzla, Şile'de etkili olduktan sonra öğleden sonra

0: sonra ise yavaş yavaş hızını azaltıp ancak fırtına etkisiyle perşembe öğlene kadar da sürmesi bekleniyor. Tabi cuma sabahından itibaren gök gürültülü sağanak yağış dalgası başlayacak ve öğleden sonra yer yer tekrar kuvvetli olacak. Hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. Mevsim normallerinin 4 ile 6 derece altına düşmesi bekleniyor. Tabi hafta sonu oldukça güzel bir havayı geride bırakmıştık. İstanbullular yazdan kalma günleri geride bırakmıştı. Ancak hafta içi İstanbul'da etkili bir sağanak yağış bekleniyor. Ki yağışlar 17 Ekim cumartesine kadar da aralıklarla devam edecek. Yağışlar aralıklarla cumartesi günü öğleden sonraya kadar yine sürmesi beklendiğinde hatırlatmış olalım. İstanbul dahil aslında 15 il için uyarılar yapılmıştı. Kocaeli, Sakarya, Yalova bu bölgelerde de yoğun bir yağış beklendiği yine uyarıları yapılmıştı. Tabii özellikle sürücülerin, motosiklet sürücülerinin, skuter sürücülerinin, motokuryelerin trafiğe çıkışlarında dikkatli olmaları gerektiğini de hatırlatmış olalım. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, çatı uçması, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da yine dikkatli ve tedbirli olmamız gerekiyor. Dediğimiz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, uzmanlardan günler öncesinden uyarılar yapılmıştı. Balkan üzerinden gelen soğuk hava dalgası ve Orta Akdeniz kökenli alçak basınç sistemi etkisiyle mega kent genelinde şiddetli fırtına ve çok kuvvetli sağanak yağış uyarıları yapılmıştı. Yağışların yer yer metrekareye 40 ila 70 kilogram arası düşmesi de yine beklendiğini hatırlatmış olalım. Bugün Avrupa yakasında etkili bir yağış bekleniyor. Ancak yarından itibaren Anadolu yakasında da özellikle Pendik, Tuzla bölgelerinde yoğun, sabahın erken saatinde yoğun bir yağışın beklendiğini hatırlatalım. Yağışla ilgili İstanbul Valiliği de açıklamalar yapmıştı. Vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılar yapmıştı. Trakya'da başlayan ve bugün aralıklı olarak devam edeceği tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların çarşambadan itibaren, yani bugünden itibaren de iyice artık kuvvetli ve Avrupa yakasının batı kesimlerinde Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Başakşehir'de yer yerde çok kuvvetli olması bekleniyordu. Yarın da Pendik, Tuzla, Şile tarafında yağışın oldukça kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi gününe kadar da bu yağışların devam etmesi bekleniyor. Tabii birçok noktada aslında dediğimiz gibi olumsuzluklar yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi Sultan Gazi'de yine alt geçidi su bastı, araçların mahsur kaldığı bilgisine ulaştık. Bununla beraber Büyükçekmece'de yine bir hastaneyi su bastı, asansörden aktı ve koridorda koridorun suyla kaplandığı bilgisine ulaşmıştık. Dediğimiz gibi İstanbul'un birçok bölgesinde şu anda bu olumsuzluklar yaşanıyor. Vatandaşlar da özellikle işe giderken hayli zorluk yaşıyorlar. Dışarıdaki vatandaşların da işe gidip gelirken daha dikkatli olmaları gerektiğini araç kullanan sürücülerin özellikle hatırlatmış olalım. Çünkü görüş mesafesi de yağışla birlikte oldukça yağış şiddetini arttırınca azaldığını vurgulayalım. Bizler kameraman arkadaşım İskender Demirer'le birlikte şu anda Levent tarafındayız. Tabii Sarıyer'de de etkili bir yağış bekleniyordu. Sarıyer'de de birçok aslında ev ve iş yerlerinde yine su baskını, yine alt geçitlerde ve yollarda su birikintilerinin olduğu uyarı ihbarları gelmişti. Hatta birazdan bizler de o noktaya doğru gideceğiz. Oradaki son durumu da ekranlara getireceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra, teşekkür ediyorum sana da, İskender Demirel'e de. Şimdi hem ajanslara yansıyan hem farklı noktalardan gelen görüntüleri arkadaşlarım ekrana taşımaya devam edecek. Özellikle Başakşehir, Sultan Gazi, Cebeci, Beylikdüzü, Küçükçekmece, İstinye, Büyükçekmece'de sorunların yaşandığını söyleyebilirim yağışla ilgili. Önce şunu söyleyeyim, özellikle İstanbul'da olanlar, İstanbul çevresinde, hatta yurt genelinde bu uyarılar var ama özellikle Marmara bölgesinden gelen görüntüler için konuşuyorsak eğer, bu yağış şiddetini artıracak ve fırtınayla beraber devam etmesi bekleniyor. Çeşitli uyarılar hem valilikten hem AKOM tarafından yapılmaya devam ediliyor. Arkadaşlarım ekranı dörde böldüler. Farklı noktalardan görüntüler geliyor. Trafiği zaten durma noktasında, ana arterlerde trafik durma noktasında, bunu söyleyebiliriz. Açtığınızda baktığınızda %67, %70'leri gösterse de özellikle ana güzergahlarda trafik yoğunluğunun çok fazla olduğunu söyleyelim. Hangisi Samet? Hemen yollayalım. Yeni görüntü var diyor yönetmenim. İstanbul Başakşehir metrodan gelecek görüntüler. Buyurun. İşte bu da bir başka metro istasyonu. Hacı Osman'ı az önce ekrana taşımıştık. Burası da

Başakşehir metro istasyonunun merdivenleri yağmur sularının sel sularına dönüşüp metronun içerisine doğru aktığı anlara şahit oluyoruz. Metro istasyonlarını su basmış durumda şu an ilk gün itibarıyla. Yollar göle dönmüş durumda. İstanbul'da trafik kilitlenmiş durumda. Ev ve iş yerlerinin ne dair su baskınlarının olduğu, hatta kimi noktalarda az önce ekrana taşıdık. Evde mahsur kalanların ve itfaiyenin kurtarma operasyonlarının gerçekleştiği anlara da şahit olduk. Daha bununla birlikte fırtına gelecek. Bunun uyarısı var. Aman dikkat diyelim şimdiden. Şimdi farklı bölgelerden gelen görüntüler bize gösteriyor ki yağışın ilk gün itibariyle bize eğer faturası buysa 6 gün sonra Allah korusun neyi konuşacağız diye düşünüyor insan. Sağanak etkisini kimi bölgelerde gösterirken kimi bölgelerde geçiş güzergahı, bunu çokça konuştuk. Özellikle betonun fazla olduğu yerlerde geçiş güzergahı olarak kullanıyor bulutlar, yağmur bulutları. O gerekli yağmuru bırakmıyor ama geçtiğimiz sene bu aylarda biz biliyorsunuz hücresel yağış diye adlandırılan yağışları görmüştük.

0: İşte İstanbul'un farklı noktalarından gelen görüntüler bu yönde. Peki o zaman devam edelim. Şimdi muhabir arkadaşım hazır olmaya çalışıyor. Bir yandan gelen görüntüleri anlatmaya devam edelim. Bir yandan Faruk abi nedir bu çile diye soralım.
1: Vallahi şimdi ben de böyle izliyorum. İstanbul'da hani bu sıkıntıyı yaşamayan yer kalmamış. Şu metrolar hani böyle giderse o sular içeride birikecek. Hani oradan bir çıkış yolu da yok biliyorsun metroların içinde. Ve orası artık kullanılamaz hale gelecek. Yani İstanbul sahipsiz kalmış ya, onu görüyoruz işte. Altyapı yok, tedbir yok. Bir de az önce de söyledim, yani bunu günler öncesinden söylüyorlar. Meteoroloji artık biliyor yani şu gün şu saatte bu olacak diye. Öyle diye buna tedbir almaz mı? Almıyor demek ki. Vatandaş bu çileyi çekiyor, şu hale bak. Yani bu alt geçitler her seferinde bu hale geliyor. Yani şurada hani can güvenliği de sıkıntıya giriyor biliyorsun. Az önce hani o vatandaşın sürüklendiğini gördük. Birileri onu tutmasa kim nereye gidecek? Bundan sonra senin dediğin gibi daha 6 gün devam edeceğini söylüyorlar. Rüzgar olacak. Belki ağaçlarla ilgili sıkıntılar olabilir. Mutlaka tedbir alınması lazım.
0: İstanbul Esenyurt burası da bir alt geçit. Araçların çekildiğini görüyorsunuz. Minibüslerin çekiciler yardımıyla araçlara yüklendiğini ve çekildiğini. İki tane beyaz araç, biri hafif ticari araç diye adlandırdığımız araç, biri otomobil alt geçidin girişinde mahsur kalmış durumda. Alt geçidin hemen altında iki tane kamyonet görüyoruz. Onların da alt geçidin altında mahsur kaldığını söyleyebiliriz. Ekipler alt geçidin içerisinde. Orada ummalı bir çalışma var. Tabii bir kaza mı oldu yoksa başka bir sorun da söz konusu mu bunu bilemiyorum. Sadece görüntülerden okuma yapıyorum. Şu an görüntüye giren bir kurye, motokurye. O da işini yapmaya çalışan ve gitmek istediği adrese ulaşmaya çalışan bir kurye. O da hemen alt geçidin bulunduğu noktadan motorunu eline almış.
1: Gitmeye
0: ve
1: gitmeye.
0: Ardından bir motosikletli daha ilerlemeye çalışıyorlar. Bu görüntülerde yine İstanbul Esenyurt'tan ekrana gelen görüntüler. Halk Televizyonu'na sabahın ilk saatlerinde polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin binada incelemeleri sürüyor mu? Detayları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Meral Dağlılar hazır. Haber nöbetini sürdüren isim bizi bekliyor. Hemen seni dinleyelim. Hoş geldin yayına.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ve operasyon kapsamında bu sabah saatlerinde saat 5.30 sıralarında Halk TV'nin İstanbul'daki binasına bir operasyon gerçekleştirildi ve bir arama çalışması başlatıldı. Bunun yanı sıra da elbette ki gözaltı işlemleri de gerçekleştirildi. 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 11 kişinin gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Diğer kişiler için de yine arama çalışmalarının yapıldığını söyleyelim. Sabah saatlerinde burası oldukça kalabalıktı. Hem çevik kuvvet ekipleri hem de polis ekipleri yoğun bir şekilde burada aslında nöbetteydi. Şu an için bu caddede trafiğe kapalıydı sabah saatlerinde ama şu an trafiğe açıldı.

0: Bunu söyleyebiliriz. Sadece Halk TV binasının önünde yine çevik kuvvet ekipleri ve beraberinde de polis ekipleri bu noktada nöbetlerini gerçekleştiriyorlar. Hemen sizlere operasyonla ilgili detayları da paylaşalım. Operasyonun gerekçesi mali suçlara ilişkin soruşturmaydı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre Cafer Mahiroğlu, Halk TV yöneticisi Cafer Mahiroğlu.
1: Soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda da soruşturmanın merkezinde de aslında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de gerçekleşen ihaleler bulunuyor.
0: Savcılık Cafer Mahiroğlu'nun araç bakım onarım hizmetleri alanında bir şirketi kurduğunu ve belediye ihaleleri üzerinden haksız kazanç elde etmesiyle ilgili bir takım bulguların olduğunu söylüyor. Beraberinde de yine Cafer Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin nezdindeki bağlantılarını kullanarak bu şirketle bir bağlantı kurulmasını sağladığını ve şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği yine öne sürülen iddialar arasında elbette ki yine bir takım para hareketlilikleri de var bu kapsamda. Hemen sizlere onlardan da bahsedelim. Özellikle ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyondan fazla bir miktardan bahsediyoruz. Yine Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici olduğu şirketlerin toplamında da 30 milyarı aşan bir aslında işlem hacminin olduğunu söyleyebiliriz. Şu an için Halk TV'de yayınların durdurulduğunu ve kayyum atandığı bilgisini tekrardan yinelemiş olalım. Operasyonun içerisinde arama çalışmalarının daha doğrusu içerisinde devam ettiği bilgisi var ama polis sayısının biraz daha azaldığını bildirelim ve sözü zeytin
2: Türkiye'de yeni göreve başlayan büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Takdim töreninin ardından 5 ülkenin büyükelçisi görevlerine resmen başladı.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını takdim etti. Külliyenin ilk konuğu Hindistan Büyükelçisi Rudra Gaurav Shretse oldu. Ardından Mali Büyükelçisi Omar Umayga, Hollanda Büyükelçisi Ale Darhut ve El Salvador Büyükelçisi Eduardo Alfonso Grande güven mektuplarını sundu. Külliyenin son konuğuysa Nijerya Büyükelçisi Sayıdu Usman Nasamu Dakingari'ydi. Mektupları kabul eden Erdoğan, büyükelçilerle ve beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Erdoğan törenin ardından büyükelçilerle baş başa görüştü. Takdim töreniyle 5 ülkenin büyükelçisi Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış oldu.
2: Mecliste sürpriz bir görüşme gerçekleşti. İki eski sınıf arkadaşı MHP Genel Başkanı Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çay içerek sohbet ettiler. Görüşmenin adresi MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin meclisteki makam odasıydı. Bu arada Bahçeli Sağlık Bakanı Memişoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i de kabul etti.
4: Mecliste sürpriz bir görüşme gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Buluşma kulisleri hareketlendirdi. MHP lideri Bahçeli grup toplantısından sonra meclisten ayrılmadı. Bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bahçeli ilk olarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu kabul etti. Memişoğlu sigara yasaklarının genişletilmesine ilişkin yasal düzenleme için destek istedi. Bahçeli ikinci olarak da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i kabul etti. Burada da gündem ekonomik gelişmelerdi. Fon soruşturmasında gelinen aşamaya ilişkin Şimşek'in Bahçeli'ye bilgi verdiği belirtildi. Grup toplantısını tamamlayan Kılıçdaroğlu ikinci kata asansörle çıktı. Makam odasına yöneldi. Bahçeli ise bu sırada Bakan Şimşek'i uğurluyordu. İki sınıf arkadaşı karşılaşınca tokalaştılar. Sonrasında Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu odasına davet etti. İki lider 15 dakika çay içip sohbet etti. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu teröristli Türkiye sürecinden dolayı Bahçeli'ye teşekkür etti.
2: Geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ilk mega projesini açıkladı. İzmir Körfezi'nin altından tüp geçit yapılması planlanıyor. Bu projenin detayları neler? Bu sorunun yanıtını alacağız. Muhabir arkadaşım Sefer Ayçe hazır İzmir'de bizi bekliyor. Sefer günaydın. Hoş geldin yayına. Nasıl olacak proje?
5: Günaydın Cansın. Evet.

0: İzmir için birçok proje gerekiyor. İzmir'in birçok sorunu var. İşte mega projelerde Cemil Tugay tarafından yavaş yavaş açıklanmaya başladı. En büyük sorunlardan bir tanesi de İzmir'de sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde tabii ki arkamda görmüş olduğunuz trafik. Şimdi buraya bir mega proje geliyor. Tüp geçit projesi. İşte bu mega proje bu körfeze. Arkamda görmüş İsa size göstersin. Bu körfeze Konak'tan karşı tarafa, tam karşısı Karşıyaka, oraya gidecek. Evet, dediğimiz gibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kentin ulaşım sorununa çözüm getirmesi hedeflenen mega projeler için harekete geçti demiştik. Gündemin ilk sırasında İzmir Körfezi'nin altından geçecek demiryolu tüp geçit projesi var. Şimdi bu projenin olabileceği noktayı şimdi İsa size gösteriyor görüntülerde. Konak'tan Karşıyaka tüp geçit projesi. Yani buradan bindiğinizde metroya karşı tarafa çok rahat bir şekilde geçebileceksiniz. Ve tabii bu zamandan kazanım, birçok ulaşımdan kazanım, araçlar o saatte o karşıya geçecekler. Çünkü tamamen körfezi dönmesi gerekiyor oraya Karşıyaka geçecek olanların. O yüzden de büyük bir zaman için kazanım olacak. Ve gündemin ilk sırasında ise dediğimiz gibi demiryolu tüp geçit projesi vardı. Karşıyaka ile Konak Körfezi'nin altından birbirine bağlanması bekliyor. İşte bu noktadan, şu anda gösterdiği nokta Konak, buradan tam karşıya bağlanması planlanan proje hayatı geçirirse İzmir için de dediğimiz gibi bu ulaşımda yeni bir dönem başlamış olacak. Yani bu proje gerçekten İzmir'de son günlerde en büyük sorunlardan bir tanesi trafik. Yani akşam saat 5'ten sonra bu görmüş olduğunuz trafik tamamen kilitleniyor. Karşıyaka tarafı ve çevre yolda tamamen kilitlenmiş durumda. Ve bu arada Cemil Tugay hattın 3 yola bağlanmasıyla da Mavişehir'den Gazi Emir'e kadar kesintisiz metro ulaşımının mümkün olacağını açıkladı. Gerçekten bu proje mega proje diyebiliriz. Bu söylediği Cemil Tugay'ın 3 yola bağlanması, Mavişehir'den Gazi Emir'e kadar kesintisiz metro ulaşımının mümkün olması İzmir'de yapılabilecek son yıllardaki en büyük projelerden bir tanesi. Ve bu arada Cemil Tugay yaptığı açıklamada, bu projeyle yaptığı açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uluoğlu'yu da görüştüğünü belirterek bakanlığın da bu projeye olumlu yaklaştığını ifade etti. Ve bu arada dediğim, toparlamak istersek şu anda diğer projelerde yavaş yavaş açıklanıyor Cansın. Opera binası var, çevre yolu var. Bunun gibi birçok körfezin temizliği var. Bu projelerde yavaş yavaş açıklanıyor. İzmir'in çok büyük sorunları var. İşte bu sorunlar da önümüzdeki günlerde yavaş yavaş açıklanan bu projelerle çözülecek diyelim. Sözü tekrardan sana bırakalım Cansın.
1: Sefer, çok teşekkür ediyorum sana da, İsa Mustafa Eraslan'a da. İzmir'de konuşulan dev bir proje detayları bunlar. Şimdi de bütün dünyanın konuştuğu bir konu var. Avrupa'daki marketlerde yaşananlar, tonlarca gıdanın çöpe gitmesi, bir siber saldırı gerçekleşip o dondurucu buzdolaplarının etkisiz hale getirilmesi. Herkes ne oluyor diye soruyor. Fransa'da ünlü market zincirlerine yönelik bir siber saldırı nedeniyle konuşulmaya başlandı. Hollanda'da da saldırılar var. Yüzlerce mağazanın etkilendiği bilgisi var. Profesör Doktor Ali Murat Kırık da hazır. Faruk abiyle birlikte konuşuyor olacağız. Günaydın, hoş geldiniz yayına.
2: Günaydın, hoş bulduk. İyi bir gün diliyorum sizlere ve değerli A Haber izleyicilerine Cansın Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Şimdi son dönemde bu yapay zekayı hem olumlu hem olumsuz, hem korkutucu hem güvenli iki açıdan konuşuyoruz. Hatta bu konuya ilişkin belgeseller vesaire yapılmaya başlandı o meşhur platformlarda. Orada da işin içerisinde olan, görevli olan insanların da aslında ikiye ayrıldığını görüyoruz. Kimi diyor ki gelecekte güzel günler bizi bekliyor. Her şey kolaylaşacak, evet, ve çok daha güzel olacak. Özellikle sağlık vurgusu, doğru, yapılıyor. Kimi diyor ki hayır, bunlar artık bizi dinlemeyecek hale gelecek ve dünyayı ele geçirecek. Bunlar ütopik hayaller değil. İş çok riskli. Bunu bazı insanların ya da bazı grupların elinde tutmak lazım. Aman ne olacak? Şimdi yiyecek içecek konuşuyoruz. Durumu, evet, nasıl değerlendirmek lazım? Önce ne oldu? Neden böyle bir siber saldırı var?
2: Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi Fransa'da, Hollanda'da yüzlerce marketin soğutma sistemleri siber saldırıların hedefi oldu. Bakın, dikkat edin. Dijitalleşme arttıkça kontrol ve denetim de sıkılaştırılıyor. Aynı zamanda uzaktan müdahaleler de kolay hale geliyor. Biz daha geçtiğimiz günlerde TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Sayın Mahmut Faruk Akşit'in sözlerini konuşmuştuk. Kampüsün içerisine hiçbir şekilde yabancı elektrikli araç sokmuyoruz.

0: Çünkü bunlar ortamı dinliyor, izliyor, kameralarla uzaktan erişim sağlanıyor ve birer casusa hatta güdümlü füzeye dönüşebiliyor
1: Bu
0: demişti.
1: dünyada da
0: Hani
1: böyle
0: tevafuk
1: zannediyorum.
0: kesinlikle yani farklı ülkelerde de mesela Çin'de Amerikan araçlarını sokmuyor. Amerika FCC Federal İletişim Komisyonu robot süpürgelerde dahil olmak üzere başta Çin olmak üzere hiçbir ülkeden elektrikli cihazı almama kararı aldı. Bakın dikkat edin Cansu Hanım, çok sistem farklı boyutlara gidiyor. Peki saldırganlar ne yaptı? Bu soğutma sistemlerine uzaktan müdahale ederek buz çözme işlemini devreye soktu. Bunun sonucunda da buzdolabının, dondurucuların sıcaklıkları yükseldi. Zincir marketler özellikle tek bir noktadan kontrol edilsin, hepsiyle tek tek uğraşmasınlar diye bir ağ sistemi oluşturmuşlar. Dolayısıyla uzaktan sıcaklık ve soğukluk ayarlarını kontrol ediyorlar. Şimdi dolaplarda da etten tutun işte tavuk, et süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar oluyor. Bunlar var oluyor. Bakın burada dikkat çeken bir nokta var. Sürekli sizlerle yaptığımız yayınlarla konuştuğumuz gibi. Evet burada bilgisayar sistemleri hedef alınmış ama sistemden ziyade doğrudan fiziksel bir altyapı hedef alınmış. Biz siber saldırı deyince hep ne diyorduk? Bankaya yapılır. İşte para ele geçirmek için yapılır. İşte ne diyeyim? Kişisel verileri,
1: Hocam bu
0: bilgileri ele
1: durdurur ben
0: geçirmek için.
1: anlamıyorum. Bu durdurulamaz bir şey mi? Yani bu sonuç olarak insanın ürettiği bir teknolojik yapı.
0: Tamam,
1: Bunun bir
0: doğru.
1: altyapısı var. Şimdi biz şunu konuşuyoruz. Bunlar kendi öz gelişimlerini tamamlıyor. Birbirini tanıyor, birbiriyle iletişime geçiyor. İnsanların maillerine girip onları tehdit etmeye başlıyor. Dün bir haber gördüm mesela. Almanya'da polis müdahale etmiş. İşte çocuklar almışlar robotlarını. Robot aracılığıyla bir tane 16 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulunmuşlar robot aracı. Hadi burada da insan etkeni var ama ya bu robotların bir öz gelişimini konuşuyoruz. Bu durdurulamaz bir şey mi? Yani artık o iş geçti. Onlar ne olacaksa olacak mı? Dünya bunu mu bekleyecek? Orayı anlayamadım ben.
0: Şimdi bakın. Buradaki işlem şöyle. Bunlar gece yapılmış ama Fransa'daki olaya bakalım mesela. Şimdi Cansan Hanım, ben bir örnek vereyim ki daha iyi anlaşılması açısından. Telefon var, akıllı telefonlar var. Hepimiz kullanıyoruz. İnşallah 2027'de de artık kendi yerli telefonumuzu Aselsan üretmiş olacak biliyorsunuz. O da bizim için çok kıymetli, çok değerli. Çünkü hani hep telefon deyince aklıma Netanyahu'nun 2025 yılında Kudüs'te söylediği elinize tuttuğunuz telefonlar İsrail'in parçası, ilaçlar, çeri domateslere kadar bir üretiyoruz sözü geliyor. O yüzden dijital bağımsızlığımız açısından çok önemli. Ama bakın Fransa'daki olayda şöyle bir husus var. Onu özellikle vurgulayayım. Diğerlerinden farklı. Yapay zeka ajanlardan ya da robotlardan farklı. Şimdi ne olmuş biliyor musunuz? Eski ve güncel güvenlik desteği almamış. Yani işletim sistemi güncel olmayan, artık hiçbir şekilde yazılımı güncellenmeyen soğutma kontrol cihazları etkilenmiş. Hani bizim telefonlarımıza güncellemeler geliyor. Diyor ki işte örnek verelim, WhatsApp'ı güncelleyin ya da Instagram'ı güncelleyin. O güncellemeler durup yere çıkmıyor. Şimdi eğer siz de ya yerim kalmadı, İşte birkaç gün sonra alırım ya da mesela işletim sistemi artık örnek verelim siz işte Windows XP kullanıyorsunuz diyelim. Bu XP'ye artık güncelleme hizmeti söz konusu değil. Dolayısıyla ne oluyor? Yazılım güncellemesi neye göre alınıyor? İşte bu tarz güvenlik açıkları ve güvenlik zafiyetleri tespit ediliyor ve bunların ortadan kaldırılması için size bir yama veriliyor. Ve bu yamayı siz yapmadığınız takdirde o açığa direkt hedef haline gelmiş olsun. Buradaki cihazlarda da aynı durum söz konusu. Eski ve yazılımı güncel olmayan cihazlar hedeflenmiş. Fransa diyoruz ama Hollanda'daki büyük zincir marketlerde de aynı durum söz konusu olmuş.
2: Burada tabii
0: Hatta
2: hayatı
0: Hollanda'da şu
2: da
0: oluyor Cansu Hanım,
2: felçeden
0: bakın.
2: Uygulamalar oldu hocam. Mesela geçtiğimiz yıl İspanya'da elektrikleri biliyorsunuz kestiler. İngiltere'de uçuşları durdurdular. Amerika'da eczane sistemini durdurdular. Yine Ukrayna'da gıdaya yönelik saldırılar vardı. Yani
1: Londra'da
2: bunlar biraz
1: havaalanları.
2: Londra'da evet havaalanına yani uçuşları durdurdular. Şimdi de gıdaya saldırıyorlar. Hani bu bunu teknikten ziyade hani böyle bir hayatı felç etmek belli bir merkezden mi yönetiliyor bunlar? Onlara da bakmak lazım
1: Fark
2: yani.
1: abi işin şu boyutuna ne diyorsunuz? Bunlar olurken mesela Almanya'dan da zannediyorum stok yapın uyarısı geliyor.
2: Tabii. Yani
1: geçen sene nereye konuşmuştuk biz sizinle? Mum alın, radyo alın.
2: İngiltere. Almanya'yı konuşmuştuk.
1: Almanya
2: Cumhurbaşkanı yardımcısıydı galiba.
1: İngiltere miydi?
0: İngiltere'de mum alın, fener alın, İngiltere'ydi. Pil alın, bunlar elinizde kalsın dediler.
2: Demek ki yani artık bu yeni nesil bir savaş sistemi mi geliyor? Yani bu çok da hani yazılımla filan tamam doğru söylüyorsunuz.
0: Alakalı değil.
2: Mesela Polonya'da şimdi bugün bir gazetenin manşetinde Polonya'nın bütün verilerini İsrail çalmış. Norveç'te elektrikli araçlar bir tatbikatın içinde bütün verileri, askeri verileri kopyalamış. Az önce söylediğiniz TUSAŞ böyle bir tedbir aldı. Yani
0: Çin araçların
2: Evet, konu yani elektrikli araçlardan bahsediyorum. Bunlar hani akıllı cihazlar oradaki verileri kopyalayabiliyor. Yani hayatı felç ediyor. Devlet verilerini istedikleri gibi kopyalayabiliyorlar. Yani bir yeni nesil siber savaş ortamı oluşturmaya çalışıyorlar gibi geliyor. İspanya'daki elektrik kesintilerini mesela İspanya'nın bu Gazze konusundaki hassasiyetlerinden sonra gerçekleşmişti.
0: Şimdi, evet.
2: Şimdi
0: çok,
2: de Fransa'da
0: çok önemli.
2: 30 bin ton mu ne kadar gıda çöpü, yani şunu söylüyor aslında, ben istersem seni felç ederimin işaretini veriyor. Doğru. Sadece hani gıdaya saldırarak belki.
0: Faruk Bey bakın şu vardı, bu demin az önce söylediğiniz Norveç'te yaşanan olay. Orada biliyorsunuz askeri tatbikatta kullanılan kiralık araçlar var. Bu araçlar Çin menşeili araçlar. Olayda bakın Çin grubuyla bağlantılı olan bu iki araç kullanılıyor. Daha sonra bunun kayıt aldığını fark ediyor tatbikattaki askerler. Ama orada çok çarpıcı bir nokta var. Norveç ordusu kaydı fark etmesine rağmen alternatif araç yetersizliği sebebiyle o araçları kullanmaya devam ediyor. Çünkü onlarda bir tok yok. Anlatabiliyor muyum? Kendi kullanacakları bir araç yok. Askeri kurumların içerisine maalesef sokmak durumunda kalıyor. Hani bazen bazıları eleştiriyor ya, ya işte toktan ne olur? İşte şimdi Aselsan telefon üretecek ya, Aselsan telefon üretse ne olur? Biz işte elmadan devam filan, biz Kore malından devam. Asimetrik savaşlar çağındayız. Artık kara savaşı yok, deniz savaşı yok, havadan yapay zeka güdümlü füzelerle gerçekleştiriyorlar. Türkiye'deki savunma sanayinin değeri ne zaman anlaşılacak biliyor musunuz? Birkaç sene içerisinde, çok uzağa gitmenize gerek yok. Birkaç sene içerisinde anlaşılacak. Ondan sonra nasıl doğru yolda olduğumuz görülecek, anlaşılacak. Ve Faruk Bey ben artık şunu görüyorum. Artık vatandaşımızda da çok ciddi bir bilinç var. Şu an birçok vatandaşımız bu konuları konuştuktan sonra şunu diyor. 2027'de Aselsan ki Malatya'da biliyorsunuz bunların üretimi ve testleri gerçekleştirecek. 3 versiyon yayınlanacak. Başta Android işletim sistemi, daha sonra aynı şekilde kendi işletim sistemimiz ve kendi çip üretimimize geçilecek. Bir de şunu söyleyeyim. Yapay zeka evrenimiz var bizim. Evren kendi yapay zeka modelimiz. Ben aynı şekilde verilerin İsrail'e, Amerika'ya gitmesini istemeyen kıymetli vatandaşlarımızın, değerli A Haber izleyicilerinin bir evreni denemelerini istirham ediyorum. Evren çok güzel bir yapay zeka uygulaması. Bakın görüyorsunuz kendi yapay zekamızı üreten bir Türkiye var. Kendi aracını üreten bir Türkiye var. Kendi savaş gemisini üreten bir Türkiye var. Kendi İHA'larını, SİHA'larını üreten bir Türkiye var. Bu sizin de az önce belirttiğiniz ve çok güzel vurguladığınız noktaya bizi getirmiş oluyor. Artık savaşların cephesi, boyutları değişti dijital ortamda. Bunu Gazze'de gördük. Lavender'i kullandılar. Direkt katliam gerçekleştirdiler. İran'da gördük. Palantir biyometrik verileri topladı. İşte burada 2024 yılında çağrı cihazları aynı şekilde telsizler elektrik sinyaliyle patlatıldı. İçinde pentanitrol, tetranitrat yerleştirdiler. Ve 2026 Birleşmiş Milletler genel kürsüsüne çıkan bu katil Benjamin Netanyahu bunları alarak, bunu hatırlıyor musunuz? Ama diyor Hizbullah hatırlayacaktır diyor. Peki Faruk Bey bu açık tehdidi nasıl oluyor da orada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yer alan kişiler ayakta alkışlıyorlar? Bu gerçekten
1: evet,
0: hani
1: peki.
0: Aklın hayalin durduğu noktalardan bir tanesi açıkçası. O yüzden Türk savunma sanayi çok iyi noktada. Türkiye'deki teknoloji atılımları çok iyi noktada. Ben her zaman, daha doğrusu biz her zaman yerli milli teknolojiyi kullanın derken bizi ideolojik söylemlerle zan altında bırakıyorlardı. İşte yerli milli denince hep sizi bir yerlere çekiyorlardı. Şimdi ne kadar önemli olduğunu herhalde tüm dünya görmüştür, Türkiye'de görmüştür diye düşünüyorum ben efendim. Öyle söyleyeyim yani.
1: Teşekkürler, kolaylıklar diliyorum. Sağ olun.
0: Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Şimdi durdurulabilir mi, durdurulamaz mı? Bunun yanıtını tabii alamıyoruz, bilmiyoruz. Yaşayıp görecek bir şey değil aslında. İnsanın ürettiği bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Yani bunu durdurabiliyor musun, zayıflatabiliyor musun, zayıflatamıyor musun? Bunun herhalde bir yanıtı vardır. Şimdi Uşak Merkezi yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık tutuklandı. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Şener Çetin Ankara Büro'da hazır. Şener, günaydın. Hoş geldin yayına. Nedir detaylar?
3: Günaydın. Siz de vurgu yaptınız. Yasin Oyanık kamuoyunda Ankara abisi olarak biliniyor. Özellikle ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal mecralarda yardım kampanyaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan bir isim olduğunu söylemek mümkün. Bu anlamda tabii hakkında dikkat çeken iddialar vardı. İşte bu iddialar üzerine Uşak merkezli bir soruşturma yürütülüyor bu anlamda. Bunu ifade edelim. Peki soruşturmanın gerekçesi ne? Oyanık ve yine bir başka fenomen isim. Birlikte kurmuş oldukları dernek yapıları üzerinden 2 milyar TL'yi aşan yasa dışı bir para trafiğinin tespit edildiği öne sürülüyor bu anlamda. Tabii bu iddiaların üzerinden bir gözaltı işlemi oldu. Yasin Oyanık 9 Ekim tarihinde gözaltına alındı. Yaklaşık 5 gün kadar bir gözaltı süresi vardı ve geride bıraktığımız günde tutuklama geldi. Oyanık hakkında neyle suçlanıyor peki? Mal varlığı değerleri meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak suçlaması var Oyanık hakkında. Tabii tüm bunlar yaşanırken Yasin Oyanık'ın avukatından da bir açıklama geldi. Özellikle hangi ifadelere yer verdi? Tutuklama kararının mahkumiyet hükmü olmadığı ve isnat edilen suçların kesinleştiği anlamına gelmediği vurgulandı. Bu anlamda da Oyanık'ın da suçlamaları reddettiği belirtildi. Tabii konuya ilişkinde dernek faaliyetleri olsun, para trafiği olsun çok yönlü olarak devam ediyor. Biz de takip ediyor olacağız.
1: Daracık bir sokak, gerilen sinirler ve bir anda savrulan ölüm tespitleri. İstanbul Beyoğlu'nda sipariş teslimi için gittiği mahallede hafif ticari aracını yolun ortasında bırakan kurye ile sokaktan geçmeye çalışan motosikletli arasındaki tartışma kavgaya dönüşüyor. Ağızlardan çıkan sözler duyanları dehşete düşürdü.
4: Sürme. Birbirimizi mi öldürelim?
5: Üstüme sürme.
4: Tamam, üstüme sürme. Öldürülmesi gerekiyorsa öldürürüz.
6: Sokak daraldı, sinirler gerindi. Tartışma bir anda ölüm tehditlerine dönüştü.
4: Olumlu konuşma. Bu kadar arada
5: geçmene.
4: Ya buradan geçme abi.
6: İstanbul Beyoğlu'nda bir adrese sipariş götüren kurye park yeri bulamayınca hafif ticari aracını sokağın ortasına bıraktı. O sırada sokaktan geçen bir motosiklet sürücüsü kuryeye yolu kapattığı iddiasıyla tepki gösterdi.
4: Böyle çekme. Böyle nasıl çekeyim? Ben nasıl çekeceğim?
6: İki taraf da cep telefonlarına sarılıp birbirini kaydetmeye başlayınca tartışma alevlendi.
4: Olumlu konuşma. Bu kadar arada
5: geçmene.
4: Ya buradan geçme abi.
6: Kuryenin siparişi teslim edip dönmesiyle tartışma kavgaya dönüştü.
4: Olumlu konuş. Yalan konuşma, terbiyesiz.
6: Birbirine hakaretler yağdı. Tarafların sarf ettiği sözler tüyleri ürpertti.
4: Sürme. Birbirimizi mi öldürelim?
5: Üstüme sürme.
4: Tamam, üstüme sürme. Öldürülmesi gerekiyorsa öldürürüz.
6: Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Beyoğlu Asayiş Büro Aminliği ekipleri harekete geçti. Kimlikler ve adresler belirlendi. Kuryenin şehir dışında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınarak hakkında tehdit ve hakaret suçlarından adli işlem başlatılan motosikletli ise Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla polis merkezinden serbest bırakıldı.
1: Yalova'nın Altınova ilçesinde eşi Semiha Sözer'i uçurumdan iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Erdal Necip Sözer hakkındaki hüküm oy birliğiyle onandı. Yargıtay hükme kadına karşı ibaresini de ekledi. Sanığın iyi hal indirimi talebi kabul edilmedi.
6: Ya.
5: Yargıtay eşini kayalıklardan iten kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. 34 yaşındaki Semiha Sözer 24 Ocak 2023'te Yalova'nın Altınova ilçesindeki soğuk su köyünün Ballıkaya mevkisine götürüldü. Genç kadın fotoğraf çekme bahanesiyle çıkarıldığı bölgede yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

0: Tutuklu sanık Erdal Sözer hakkında temyiz incelemesi Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce tamamlandı. Sanığın cezasını onayan Yargıtay, yerel mahkemenin kararını kadına karşı ibaresini de içerecek şekilde düzelterek onadı. Kararda sanığın iyi hal indirimi talepleri de kabul edilmedi. Yargıtay'ın oy birliğiyle aldığı kararla Erdal Necip Sözer'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşti.
1: Antarktika kıyılarında onlarca yunus senkronize şekilde yüzdü. O anlar izleyenlere görsel şölen yaşattı. Japonya doğa fotoğrafçısı Yuki Ueda. Antarktika'dan dönüş yolculuğu sırasında nadir bir ana tanıklık etti. Bir yunus sürüsü masmavi okyanusun dalgaları arasında uyum içinde yüzdü. O anlar işte böyle kayda alındı. Birkaç dakika süren görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı. 15 yaş altına sanal medya kısıtlaması resmi gazetede yayınlanmıştı, hatırlarsınız. Bu özellikle çocukların zararlı içeriklere ulaşması ve bağımlılık açısının için çok önemli bir adımdı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu konuyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Takvimi de bizzat kendi açıkladı.
2: Eline aldığında bir saatin geçiyor mu telefonda?
3: 1,5-2 saat falan oluyor.
2: Sanal medya platformlarında iş sıkı tutuluyor. Kurallar, sınırlar çok net. Çocuk dostu ekosistemin temelleri atıldı ve 15 yaş altı sanal medya kısıtlamasında sona gelindi. Proje tüm detaylarıyla kullanıma hazır.
4: Çocuklarımızı sokaktan nasıl koruyorsak, çocuklarımızı özellikle dijital dünyanın risklerinden de korumak zorundayız.
5: Sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamı çocuklara artık hizmet sunamayacak.
6: Yemek yesin diye açtığımızda oluyor. Ondan sonracıma çocuğun eline çizgi film veriyoruz. İçerikler farklı farklı şeyler çıkabiliyor.
2: Peki kısıtlamalarda ne olacak? Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açılamayacak.
7: Yeni düzenlemenin ardından ilk kez sanal medya hesabı oluşturmak isteyen kişiler ilk olarak e-devlet sistemine yönlendirilecek ve burada yaşının 15'ten büyük olduğunu doğrulayan bir kod alacak. O kodu aldıktan sonra sanal medya platformuna kodu yazacak ve hesabını oluşturabilecek.
5: Özellikle algoritmada da ciddi değişimler yaşanmış olacak. Bağımlılık geliştirme etkisi doğurabilecek hizmetler asla sunulmayacak.
7: Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığı şüphesi oluşturduğu durumdaysa platform hesabı geçici olarak askıya alacak ve o kişiyi e-devlet sistemine yönlendirecek. E-devletten aldığı yaş doğrulamasıyla birlikte tekrardan sanal medya kullanmaya devam edecek.
2: 10. dakika geçti. Ver kızım dediğinizde veriyor mu hemen?
8: Yok. Almak zorlaştırıyor bayağı.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş süreçte ailelerin talebinin de dikkate alındığını, sürekli başa kaydırma ve ekran kaydırma gibi özelliklerin ebeveynlerin talebi doğrultusunda sınırlandırıldığını duyurdu.
4: Ebeveynler aynı zamanda sosyal medya platformlarında vakit geçiren çocuklarını güvenle takip edebilecek.
5: Mesajı yalnızca çocuğun takip ettiği hesaplar gönderebilecek ve görüldüğü bilgisi asla sunulmayacak.
2: Resmi gazetede yayınlanan düzenleme 1 Kasım tarihi itibarıyla uyum süreciyle başlayacak. 31 Mart'ta ise tüm platformlarda zorunlu olacak.
1: Ve böylelikle bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ olunuz. Hoşçakalın.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'de havalimanlarının yolcu trafiği yılın ilk 9 ayında 193 milyon 156 bin 231'e ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre %2,9 artış kaydedilirken yalnızca Eylül'de 25,6 milyon yolcuya hizmet verildi. İstanbul Havalimanı 64,5 milyon, turizm merkezlerindeki havalimanları ise toplam 49,6 milyon yolcu ağırladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Haberin radyosu A Haber Radyo.

0: Radyo. Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. A Haber Radyo. Haberin radyosu. Boşkar Servis, Boşkar
1: Servis. İyi ki varsın yanımda. Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
2: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esen gir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye var.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
4: Reklam.
2: A Haber Radyo.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
10: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
11: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
12: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne istersen ol.
14: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
15: Abicim.
16: Vay ustam. Beni çağırıyor.
15: Korkmayın, buradayım.
16: Ne yapıyorsun böyle? Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
15: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
16: Devir.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyosu. Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Bu ulaşım konusunda da mutlaka bir takım kuralların gelmesi lazım. Böyle enflasyonun çok üstünde artışlar yapılmaması lazım.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Gözler yerel yönetimlerin toplu taşıma ücretlerindeki fiyat politikalarına çevrildi.
4: Genelde 2 vesayet oluyor.
5: 3 vesayet yapıyorum. M9, Marmaray, bir de M2.
6: 2019'da 2 lira civarında olan elektronik tam bilet 2026'da 46 liraya çıkmış. Yani 17 katlık bir artış olmuş.
7: İstanbul'da her gün 9 milyondan fazla toplu taşıma araçları kullanılıyor. Metrolar, metrobüsler ve otobüsler bu durumda maddi bir külfeti beraberinde getiriyor. İşte bu külfete yönelik yeni bir düzenleme kapıda geliyor.
6: Ülkemizde toplu ulaşım yasası çıkarılırsa 81 il için bir standart getirilir. Hem esnafın hem vatandaşın sorunlarının çözülmesi için önemli bir adım olur.
3: Enflasyonun %30'un altına gerilemesiyle birlikte dezenflasyon sürecinin desteklenmesine yönelik adımlar sürecek. Yerel yönetimlerin toplu ulaşım ücretlerindeki zamların enflasyona etkisi gözetilecek. Fiyat artışlarında enflasyonla uyumlu bir çerçeve oluşturulması hedefler arasında.
6: Ulaşım harcamaları genel bütçesi üzerinde önemli bir orana sahip, dar gelirliler için, öğrenciler için, o emekliler için bu rakam oranı çok yüksek.
3: Kent içi ulaşım ücretlerinde enflasyonun çok üzerinde artışların önlenmesine yönelik sınırlama yaklaşımı değerlendirilecek. İstanbul'da tam bilet 46 lira 20 kuruş, öğrenci bileti 22 lira 55 kuruş seviyesinde bulunuyor. Metrobüs ücretleri ise güzergaha göre 33 lira 8 kuruşla 68 lira 59 kuruş arasında değişiyor.
0: A Haber Radyo.
8: İyi günler. Ajans Bugün'e hoş geldiniz. Saatlerimiz 11'e yaklaşırken başlayalım Ajans Bugün'e. Yaklaşık 2 saat boyunca A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayında gelişmeleri sizlere aktaracağız. Muhabir arkadaşlarım sahadalar. Sizleri bekliyorlar o sıcak gelişmelerin detaylarını, başlıklarını aktarmak üzere. Buyurun önce bakalım isterseniz kim nerede ne anlatacak bize. Meteorolojinin uyarıları arka arkaya gelmişti geçtiğimiz hafta ve karşılık buldu. Türkiye genelinde sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Meral Dağlılar ve Kübra Tepeci İstanbul'un farklı noktalarında bizi bekliyor ki sabah saatlerinden itibaren ne yazık ki çok kötü görüntüler yansıdı. Ekranlarınıza bakacağız neler yaşanıyor İstanbul'da. Güney içinde, Ege içinde uyarıları vardı meteorolojinin. Marmaris'te bizi bekliyor Atagündüz Kurşun. Marmaris'te de şiddetli yağış etkili olmaya devam ediyor. Muğla genelinde de öyle. Çanakkale'de de yağışlar var. Fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi Çanakkale'de. Vedat Sezer de orada yayına hazır. Tüm arkadaşlarım sizleri bekliyorlar ama önce İstanbul'a başlayalım. Sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Gece boyunca da yağdı ama sabah özellikle de mesai saatlerinin başlamasına yakın çok etkiliydi yağışlar. Pek çok noktada taşkın meydana geldi. Şimdi Kübra Tepeci o noktalardan birinde bizi bekliyor. Fırtına da etkili İstanbul'da. Kübra'nın bulunduğu yere hemen dönelim. Detayları bize oradan aktarsın.
9: Evet Merve, senin de belirtmiş olduğun gibi gece saatinden itibaren aslında İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Aslında hemen görselle yayına başlamak istiyorum. Bizler şu an Tarabya'dayız. Normalde denizin renginin mavi olması gereken yerde tamamen kahverengiye döndüğünü görüyoruz. Ki biz burada vatandaşlarla konuştuk. Adeta yukarıdan aşağıya doğru çamur aktı diyorlar. Sağanak yağışın o kadar etkili, o kadar kuvvetli bir şekilde yağdığını dile getirdiler ki ve kuvvetli sağanakla birlikte de tabii yukarıdan aşağıya çamurlarla, yine ağaç parçaları, yaprak parçalarıyla birlikte denizin renginin değiştiğini söylediler. Hatta kameraman arkadaşımdan rica edeyim, ileriye doğru gidelim, denizin iki farklı açısını gösterelim. Hem mavi hem kahverengi. Şu anda bulunduğumuz alanın tamamen kahverengiye döndüğünü ki...

0: Burada tekne ve gemileri olanlar var. Bizler vatandaşlarla konuştuğumuzda geminin içinin büyük oranda su aldığını ve sabahtan beri de gemilerini, teknelerini temizlemeye çalıştıklarını, yine içindeki çöpleri çıkardıklarını, yukarıdan aşağı şiddetli yağışla birlikte tabii çer çöp de gelmişti ve tekneden kova kova yine suların çıkarıldığını, boşaltıldığını söylediler. Dediğimiz gibi İstanbul'da sağanak yağışın etkili olacağı zaten günler öncesinden söylenmişti, uyarılar yapılmıştı. İstanbul'un birçok bölgesinde aslında olumsuzluklar yaşanmaya başladı. Gün aydınlandı ve günün aydınlanmasıyla birlikte birçok yolun göle döndüğünü, evleri, iş yerlerini su bastığını görmüştük. Ki hatta sele kapılan vatandaşlar oldu. Diğer vatandaşlar yardımına koşup kurtarmıştı bu kişileri. Dediğimiz gibi sağanak yağış özellikle Avrupa yakasında çok etkili oldu. Yarın da İstanbul Anadolu yakasında bu sağanak yağışın daha etkili olması bekleniyor. Şu anda Tarabya'yı görüyorsunuz. Teknelerin olduğu o alan tamamen kahve tonuna bürünmüş durumda. Ayrımı da birazdan görmüş olacaksınız. Denizin diğer tarafı masmaviyken bulunduğumuz alandaysa oldukça kahve tonlarının hakim olduğunu, hatta denizin belli bir kısmına kadar da o kahve tonlarının devam ettiğini gözle de çok net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii dediğimiz gibi kameraman arkadaşım şu anda hatta ekrana getiriyor. Farkı görebiliyorsunuz. Denizin ortalarına doğru gidildiğinde mavi görüntü varken kıyı kesimi ve denizin ortasına kadar ilerleyen bölümün tamamen kahve tonlarına döndüğünü görüyoruz. İstanbul Valiliğinden de uyarılar yapılmıştı. İsterseniz onları da bir kez daha yenilemiş olalım, hatırlatmış olalım vatandaşlara. Bugün Avrupa yakasında Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp Sultan, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Başakşehir ve Sarıyer'de yağışın etkili olacağını söylemişlerdi. Perşembe günü ise sabah saatlerinden itibaren Pendik, Tuzlaşı'yla Maltepe, Kartal ve Sultanbeyli'de etkili olacağını söylemişlerdi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte aslında Orta Akdeniz kökenli alçak basınç sisteminin etkisiyle İstanbul genelinde şiddetli fırtına ve kuvvetli sağanak yağış uyarıları yapılmıştı. Yağışların yer yer metrekareye 40 ila 70 kilogram arasında düşmesi bekleniyordu. Ki çok da etkili bir şekilde yağış gerçekleşti. Ki biz yayından önce tekne sahipleriyle konuştuğumuzda şu ifadeyi kullananlar da oldu. Bir beyefendi, ben hayatım boyunca böyle bir yağışla karşılaşmadım dedi. Yaklaşık 60-70 yaşlarında bir beyefendiydi. O kadar şiddetli, sağ tarafı da gösterelim, hatta yağış olduğunu söyledi ki yukarıdan aşağı fırtına gibi sel hakim oldu ve deniz tamamen bu şekilde kahverengiye büründü dedi. Ki yol kenarında da görüyorsunuz, sağımda ve sol taraflarımda hem yapraklar hem ağaçlar var. Tabii birçok noktada aslında yerlerde de altyapıdan dolayı sorun ve sıkıntılar yaşandı. Yollar göle dönmüş durumdaydı. Şimdi ayrımı çok net bir şekilde göreceksiniz birazdan. Büyük bir alan kahveydi. Şimdi ileriye gittiğimde o mavi ile kahvenin ayrımını görmüş olacaksınız. Tarabya'dayız bizler. Yine sanırım yağıştan dolayı beyefendinin söylediği gibi kameraman arkadaşımdan da şöyle rica edeyim. Bir ağaç kopmuş ki denize doğru sürüklenen ağaçlar mı, yapraklar mı dersiniz? Birçok olumsuz. Evimi su bastı efendim. Sizin ev mi? Kaçıncı katlı eviniz? Bodrum'u su mu bastı? Bakın hemen denizin karşısında beyefendi söylüyor ki paçalarını sıvamış. Buranın görüntüsü mü var size? İçeriye girebilir miyiz? Uygun mu? O zaman dikkatli olun. Hemen karşıya geçelim. Şimdi yayın yaparken yolların göle döndüğünü, denizin renginin değiştiğini söylemiştik. Efendim hatta ben sizden birazdan o görüntüyü de alayım. Beyefendi buranın o halini de görüntüsünü çekmiş. Birazdan bize de iletecek. Bakın tam Tarabya'da denizin karşısında denizin rengi değişti demiştik. Bu evin, bu binanın bodrum katında tamamen su basmış durumda. Şimdi eve gireceğiz. Tabii dikkatli olalım, yerlerde kayıyor. Hemen bodrum katını su bastığını söylemişti beyefendi. Bodrum kata doğru ilerliyoruz. Efendim saat kaçtan itibaren etkili oldu yağış bu noktada?
1: 5'ten, 5.30'dan başladı. Yol kaldırımın üzerinde su taşıyordu.
0: Şöyle dikkatli olalım, aşağıya doğru inelim. Burası su muydu?
1: Ya kadar su doldu bak. Daha hala var.
0: Siz buradaki suları çektiniz.
1: Evet, dalgıçla çekiyoruz. 6-9 senedir şu an dalgıç var, çalışıyor.
0: Ne tarafta görebilir miyiz onları da?
1: Öbür tarafta.
0: Hemen öbür tarafa doğru gidelim. Bu alan tamamen dediğimiz gibi yerden oldukça yüksek.

0: bir şekilde beyefendi de söyledi. Su dolu olduğunu söyledi. Hala çalışma devam mı ediyor bu noktada? Hemen şöyle arka tarafa doğru ilerleyelim. Beyefendi çalışmaların devam ettiğini söyledi. Sağ taraf mı efendim? Hemen dediğimiz gibi birçok evde, birçok iş yerinde aslında bu sorun yaşandı. Çünkü İstanbul'da çok etkili bir sağanak meydana geldi. Burada yine suların...
1: Hala su geliyor da. Şu an burada 4 tane dalgıç çalışıyor. Bir tane su motoru çalışıyor. Yetmiyor.
0: Yetmiyor.
1: Evet. Belediyeyi arıyoruz. Cevap zaten yok. Geliyorlar da bu bizim işimiz değil diye bırakıp gidiyorlar.
0: Sarıyer'de birçok noktada sanırım bu sorun yaşandı.
1: Çok. Genelde zaten bu Tarabya, Sarıyer, Bebek'e kadar, İstinye'ye kadar bu sorunlar yaşanıyor.
0: Biz gelirken de yolda gördük, yerler patlamış. Taşların arasından suların çıktığını gördüm.
1: 4 tane arabanın jantlar kırıldı burada.
0: Köşede var ya bir tane.
1: Lugar kapağına vuruyorlar. Jant gidiyor. Şu an Garanti Bankası'nın önünde bir tane yapılıyor. Bir tane de şurada yapılıyor da her anda gitti o.
0: Çok geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok geçmiş olsun. Gördüğünüz ama gibi.
1: Belediye hiç ilgilenmiyor. Belediye, Büyükşehir Belediyesi geliyor. Söylüyoruz. Buraya pas geçti gitti. Saat 4.30'da 5.30'da burada biz ne yaptık? Yok işimiz değil diye o lugarları ben boşalttım.
0: Siz mi düzelttiniz?
1: O yaprakları hepsini ben çıkartmışım.
0: Çok geçmiş olsun.
1: Kaldırımda bekliyor. Daha yaprakları da kaldırmadılar daha.
0: Çok geçmiş olsun. Evet, vatandaşlarla konuşuyoruz. Kendileri dediğimiz gibi bu sağanakla birlikte yollar kapanmış. Bu temizlemeyi yine evleri birçok bölümünü su basmış ki burası da yine su dolu sanırım. Aynı su, burası mı boşaltılacak?
1: Evet, bu boşalıyor zaten.
0: Bu boşalıyor.
1: Bu direkt logarlara bağlanan su. Öbür yağmur suları buraya biriktiriyor. Buradan lugar daha hep geri bastı zaten.
0: Geri bastı. Oradan patlayınca buradan çıktı değil mi?
1: Aynen. Hatta orada yaprakla karşıdaki yaprakları hepsinin mazgaları ben çıkarttım.
0: Çok geçmiş olsun efendim. Evet, şöyle devam edelim isterseniz dışarıya doğru. O taraftan çıkabilir miyiz? Şimdi tam Tarabya'dayız ve Tarabya'da Tarabya sahilin karşısında olan bir binaya girdik. Bodrum katında yine su baskını olduğu söylendi. Ki beyefendiler de sabah saatinden beri aslında bu noktada kendi imkanlarıyla çalışmasını sürdürdüğünü yine ifade etti. Ki denizin olduğu yerde bakın yaprakları az önce göstermiştik. Yine beyefendi onları da kendisinin topladığını dile getirdi zaten.
1: Tırmık da hatta bu arka tarafta kulübenin arkasında tırmıkla o yaprakları hepsini ben çıkarttım.
0: Bu logarlardan mı?
1: Bu tarafa taşlıyor.
0: Kaldırımla biri olmuş muydu
1: evet.
0: Su?
1: Denize zaten full gidiyordu. Ama bu tarafa da bahçeye su basmaya başladı artık. Baktım olmayacak. Yaprakları hepsini kendim de aldım.
0: Şimdi sizin az önce gösterdiğiniz su bu logarlara mı gidiyordu evet. Normalde? Bunlar taştı değil mi?
1: Yok, bura değil. Normalde şu logaral kapakları
0: hala
1: patlıyor.
0: Devam ediyor evet, zaten şu an.
1: Devam ediyor. Orada kapak takıyor. Yetmiyor, yetmediği için geri basıyor.
0: Lağım suyu basınca tabii evet. Lağım suyu da buraya mı geldi?
1: Evet, aynen.
0: Çok geçmiş olsun.
1: İçeriye gelen zaten lağım suyu.
0: Çok geçmiş olsun efendim. Sarıyer'de birçok noktada aslında biz bu durumu görüyoruz. Hemen dikkatli bir şekilde kameramanlar arkadaşımla o tarafa doğru geçelim. Beyefendi de zaten az önce ifade etti. Bakın bu kaldırım tamamen artık boşluktan yukarıya doğru çıkmış ve kaldırımdan sonra eve doğru, binaya doğru giden sudan bahsediyoruz. Zaten bu bölgedeki kimle konuşsak bunu dile getiriyor. Çok şiddetli bir yağıştı. Adeta sel bastığını düşündük dediler. Ve sabahın erken saatinden itibaren de bu etkili olan sağanak yağışla birlikte kendi imkanlarıyla yine basan, evlerini ya da binalarını basan suyu kendilerini temizlediğini de ifade ettiler. Hemen şu tarafa dikkatli bir şekilde geçelim kameraman arkadaşımla birlikte ve o noktadan da canlı yayınımızı devam ettirmiş oluruz. Bakın görüyorsunuz bu noktada yine suyun taşmaya başladığını, artık içerinin almadığını görüyoruz. Aslında bu tabloyu biz Sarıyer'in birçok sokağında gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Yukarıdan aşağı inerken de adeta şelale gibi yollardan aşağıya doğru akan bu şekilde küçük küçük, zaman zaman büyük büyük suların aktığını gördük. Şimdi kameraman arkadaşımdan rica edeyim, şu bölgeyi de göstermek istiyorum size ve ardından yayınımızı devredeceğiz. Şimdi denizin renginin değiştiğini söylemiştik. Bakın burası kahve, hemen yanı mavi, ardından kahve ve mavi olarak denizin ortasına kadar bu renk değişiminin devam ettiğini görebiliyoruz bu noktada. Çok etkili bir sağanakta özellikle Sarıyer'de birçok ev iş yerinde

0: Bodrum katı yine su bastı ve birçok noktada da bu olumsuzluklar yaşandı. Tarabya tarafında da artık denizin rengi değişti. Vatandaşlarla konuştuğumuzda yukarıdan aşağı adeta çamur yağdığını dile getirdiler ve bu nedenden dolayı da denizin renginin de değiştiğini ifade ettiler. Bizler kameraman arkadaşım İskender Demirer'le birlikte Tarabya'daki canlı yayınımızı gerçekleştirdik ki az önce beyefendi de canlı yayınımıza konuk oldu. Bodrum katını su bastığını yine kendi imkanlarıyla o suyu ve yaprakları da ağaç kalıntılarını da temizlediğini dile getirdi diyelim ve sözü Sarıyer'den size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Kübra Tepeci ve İskender Demirel aktardı Sarıyer sahilden, Tarabya'dan. İşte sahildeki tüm evleri su basmış. İnsanlar kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışıyorlar. Suyu İstanbul'un dört bir yanında bundan farksız görüntüler. Hepsi aynı. Esenyurt'a gideceğiz şimdi. Sabah saatlerinde İstanbul'daki o yoğun yağış sonrasında taşkınlar meydana gelmişti. Ahmet Nazif Ural'la Ege Ural'da. O noktada Esenyurt'ta bizi bekliyorlar. Bir alt geçitte araçlar yolda kalmış. Trafik perişan. Detayları anlatacak Ahmet.
2: Esenyurt'ta Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerindeyiz ve şu an bu caddede hemen bu noktadaki alt geçitte yağmur suyu ve aynı zamanda sabahtan bu yana etkili olan o yağışla birlikte alt geçidin giriş kısmında yollar göle döndü desek yeridir. Şu an bu noktada hemen yan tarafımıza bir aracın kurtarılma çalışması devam ediyor. Yolun sol tarafında trafiğin kesilmiş olduğunu söyleyelim. Sağ tarafımızda trafik araçların geçebildiği ölçüde dikkatli şekilde devam ettiriliyor. Yerler tamamıyla çamur altında kalmış halde. Görmüş olduğunuz gibi bir aracın çekim işlemi var ve ilk andan bu yana aslında o başlayan yağmur burada neredeyse şu bölgeye kadar. Yani şimdi kameraman arkadaşından rica edeceğim. Su altında bakın o alt geçitte neredeyse bu noktaya kadar devam etmiş halde gibi gözüküyor. İlk görmüş olduğumuz görüntülerde bunu belirtmekte fayda var. Şunu hatırlatalım. Şu an İstanbul'da hala o yağış sürüyor. O yağışın etkisinde kalan, en çok etkisinde kalan bölgelerden birisi Esenyurt, Beylikdüzü ve yine Arnavutköy, Başakşehir gibi noktalar ve işte o noktalardaki o görüntüleri de sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Şu an suyun nereden baksanız yaklaşık 15 santim kadar burada tamamıyla dolmuş olduğunu söyleyelim. Şu an bir kişinin aracı burada arıza yapmış anladığımız kadarıyla sudan sebebiyle ve bu sebeple de şu an aracın çekim işlemini gerçekleştiriyorlar. Bugün elbette yolun diğer tarafında şimdi kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Bakın yolun diğer tarafında polis ekipleri şu an çekmiş, kapatmış durumda. Burada bir çalışma yapıldığı sebebiyle orada da araçların bu yöne dönemediğini, yani E5 istikametine dönemediğini, onun yerine oradan geriye başka bir yola doğru dönmeleri gerektiği noktasında polis ekiplerinin uyarıları sürüyor. Bir yandan yine buradaki çalışan ekiplerin mazgallarla alakalı çalışmaları sürüyor. Hemen şimdi burada çevreye bakıyorum. Araçlar geçtiği zaman şimdi kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Biraz daha böyle gelelim. Araçların geçişini sizlere göstermek istiyorum. Araçlar kontrollü şekilde geçiyor. Birer birer tek tek geçiyorlar. Geçen herkes tedirginlik hali içerisinde. Öyle ki araçlarda herhangi bir problem yaşanıp yaşanmaması için, herhangi bir sıkıntı oluşmaması için burada mümkün mertebe dikkatli geçiş yapmaya çalışıyorlar. Çekicilerden biri gidiyor, diğeri geliyor işin aslı. Bakın hemen bir çekici zaten hali hazırda bir araç uğraşırken arkasında başka bir çekici var. O da muhtemel olarak bir başka aracın kurtarımı için yola çıkmış halde. Bugün ekstra mesai yapanlardan bir diğeri de yine çekecekleri oldu. Şu an için burada tıkanan şeylerden birisi burası. Bir motorlu geçiyor. Bakın onlar için bugün uyarıları söylemiştik, dile getirmiştik. Dikkatli olunması gerektiğini, yollara çıkılırken özellikle motosiklet kullanıcıların bilhassa daha da fazla dikkatli olması gerektiğini vurgulamıştık. Ve o sebepten de onun geçişini de bir kez daha göstermek istedim. Mazgallar açılmaya çalışılıyor ve bu bakın hatta motorcu demişken Lapın üstüne bir tane daha geldi. Zor bir şart altında çalışıyorlar şu an, özellikle motokuryeler. Onu da hatırlatmakta fayda var. Mazgallar açılıyor. Burada şu an araçlardan gelen, çevreden sürüklenen, yağmur ve fırtına sebebiyle dışarıdan yine bu yola doğru gelen çok sayıda farklı şey var. Hatta şu an kameraman arkadaşım da sizlere gösteriyor. Bu ürünlerin veya buradaki bu atıkların aslında toplanması gerekiyor ki o mazgallardan kurtarılması amacıyla. Mazgallar kurtarıldıktan sonra su için bir gider yolu yapılacak. Bakın, hatta hemen karşıda yanlış görmüyorsam mazgallardan birisini de yan şekilde koymuşlar ve orada da o işlemleri gerçekleştirmek için bekliyorlar. Şimdi kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, Ege'den araçla alakalı beyefendiye de eğer isterse sormak istiyorum. Abi çok geçmiş olsun. Nasıl oldu abi, sana sorsam çok kısa, nasıl yaşandı olay abi?
3: Biz bir anda geçmeye çalıştık. Biraz hızlı girince su birik gittisine saplandık. Yani yavaş geçseydik belki olmayacaktı.
2: Eyvallah, çok geçmiş olsun. Evet, beyefendi söyledi, hızlı geçtik, o yüzden saplandık dedi. Önemli bu konu. Neden önemli? Sabahtan bu yana aslında söylüyoruz bu konuları. Bu tarz su birikintilerinin olduğu alanlardan mümkün mertebe yavaş ve temkinli geçmek gerekiyor. Hatta eğer başka bir imkan varsa geçmemek dahi gerekiyor. Çünkü bu durumda şunu hatırlatmış olalım. Geçmemenin bir yerde faydası var. Çünkü yollarda her ne kadar bildiğimiz bir yol olsa da o geçtiğimiz yol, işte bakın yerde farklı farklı onlarca atık var, yüzlerce atık var ve bunlar sokaklardan sürüklenerek geliyor. Geldiği için de belki lastiğinizi patlatma ihtimali olabilir. Belki aracın görebileceği bir başka zarar söz konusu olabilir. Bu sebeple de dikkatli olunması gereken en kritik unsurlardan birisi bu. Eğer ki geçmeye kalkıştınız, hatta şimdi bir yola doğru çıkalım kameraman arkadaşımla. Ege ile şimdi yola doğru ilerleyelim. Bakın, çok sayıda aracın geçişi şu an burada devam ediyor. Bir bir geçiyorlar ve geçtikleri noktayı göstermek isteyeceğim şimdi sizlere. Şimdi buraya doğru ilerleyelim. Bakın, şu an geçtikleri alan ekipler tarafından da kontrollü olarak götürülen bir alan. Bu alan yolun orta bölümündeki ortaya doğru ivmelenmesi sebebiyle suyun en az olduğu bölge. Geçiş sağlanacaksa bu gibi noktalardan sağlanması gerekiyor. Eğer ki bu gibi noktalar bulunmazsa geçişi mümkün mertebe daha dikkatli hale getirmek oldukça önemli, kritik. Yağmur şiddetini arttırdı. Şimdi kameraman arkadaşımla birlikte yolun diğer tarafına bir geçmek istiyorum. Bakın, bir yandan yayının başında yağmur etkisini bu kadar fazla göstermezken şu an o yağmurun etkisini çok daha net bir şekilde hisseder hale geldik. Bir yandan şu an bakın buradaki çalışmalar sürüyor. Mazgallardan ve yine yağmur sebebiyle gelen atıkları göstermek istiyorum sizlere. Bakın, yağmurda aslında bu tarz yollarda en kritik konu işte gördüğünüz bu atıkların tıkama yapmış olmaları ve işte bu yüzden yola çıkarken de dikkatli olunması gerekiyor. Dahi düşmüş halde burada bir de değil iki tane daha da artacak gibi, hatta bir tane daha var. Üç oldu şu an plakaların sayısı. Burada normal şartlarda plaka göstermek çok doğru değil, ancak bu plakaların ihtiyacı olanlar olabilir. O sebeple burada Esenyurt'ta Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bu şeylerin olduğunu, plakaların, yere düşmüş plakaların olduğunu söyleyelim. Bir başka araç da çekiliyor şu an. Bakın, plaka sayısı 4 oldu şu an. Buradaki ekiplerdeki abiler bizlere söylüyor. 4 farklı, hatta bir tane daha geldi. 5 oldu plakanın sayısı. Bunların her biri şu an burada. Sahiplerinin de tabii ki gelmesi, alması önemli plakalar için, onu söyleyelim. Şu an bir araç daha çekiliyor. Onu da sizlere aktaralım. Hatta plaka sayısı 6 oldu bu arada. Ben artık bir yerde saymayı bırakır hale geldim.

0: Bir araç daha çekiliyor. Yan taraftaki araç kurtarılmaya devam ediliyor. Şu an yağmurun etkisini artırması ve mazgalların bir ölçüde temizlenmesi sebebiyle yoldaki o suyun kabarıklığının, suyun birikintisinin azaldığını söyleyelim. Şimdi ilerleyelim. Biraz daha artık yolun karşı tarafında da polis ekiplerinin bekleyişi sürüyordu. Oradaki çalışmalarda da sola gelinmesi sebebiyle yolun bu tarafını da açtılar şu an. E5 istikameti ve Haramidere yolu istikameti her iki istikamette açıldı şu an. Ancak temkinli şekilde devam ettiğini söyleyelim. Trafiğin alt geçit üzerinde. Hatta şu an araçlardan da en başta az önce beyefendi de kendisi de konuğumuz oldu yayına. Aracı suya batan beyefendi. Onun aracının da an itibariyle çekildiğini söyleyelim. Hatta yaklaşalım biraz daha o tarafa doğru. Şimdi kameraman arkadaşım Ege ile beraber karşıya geçeceğiz. Şu an bu araçlardaki özellikle sabah saatlerinden bu yana yaşanan trafikte normal şartlarda ulaşımın yarım saat, bir saat olduğu noktalarda sabahtan bu yana trafikte ne yazık ki ulaşım sorununun yaşanmış olduğunu, bir saatlik yolun 2-3 saat olduğunu söylemek mümkün. Şimdi ilerleyelim isterseniz. Tabii saat burada bekleyenlerin de kornayla tepkilerine sahip edebiliyoruz bir yandan. Yol artık nispeten daha düzgün hale geldi. Yol açılmaya başlandı ancak tekrar söyleyelim. Yağmur yağmaya devam ediyor.
1: Yol açılmasına rağmen yani dışarıdan hala o atıkların gelmeye devam ettiğini söylemek mümkün diyelim. Esenyurt'tayız. Fatih Sultan Mehmet alt geçidindeyiz. Ve yağmur şiddetini artırdıkça bizler de yine bu noktadaki yayınlarımıza devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: İşte Ahmet Nazif Vural Ege'nin görüntüleriyle aktardı ama ekranın dört köşesinde de İstanbul'daki ne yazık ki o yağışın ardından yaşanan mağduriyetler ekranlarınızdaydı. Meteoroloji Muğla için de uyarı verdi. Hem Akdeniz bölgesi için hem Ege bölgesi için de Muğla'da da sağanak yağış etkili oluyor. Özellikle Marmaris'te daha etkili olduğu, taşkınların da yaşandığı hemen ardından belirtiliyor. Hatta Gündüz Kurşun'da Köksal Kılıç'la bizi bekliyor. Marmaris'e ilişkin, Muğla'ya ilişkin neler yaşandığına dair detay Atada.
3: Merve, teşekkür ediyoruz. Aslında neredeyse 24 saattir Marmaris'te yağış var. Muğla genelinde yağış var. Çünkü Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün saat 12 itibarıyla öğle saatlerinde bu uyarıyı vermişti. Dün hatta çok şiddetli bir fırtına vardı ve fırtına nedeniyle bazı tekneler çarpıştı. 4 tekne birbirine girdi. Çok şükür can kaybı ve yaralanma yok ama maddi hasar meydana geldi. Gece saatlerinde de şiddetini artırdı. Yağış, fırtına biraz dinse de şiddetini artırdı ve biz sabah saatlerinden bu yana da buradayız kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte. Farklı farklı lokasyonlardan yayınlar gerçekleştirdik. Şimdi de İçmeler bölgesine geldik. Çünkü İçmeler bölgesinde özellikle sahil kenarındaki bazı otellerin bodrum katlarını ve aynı zamanda otellerin altında bulunan işletmelerin bazılarını su bastı. Ekipler onlara müdahale ediyor. Sahil kenarında da az önce şezlongları gösterdik. Bazıları devrilmiş durumda. Az önce Kübra İstanbul'daki o denizin durumunu göstermişti. Rengin değiştiğini göstermişti. Köksal, şöyle yaklaşabilirsen, daha birkaç gün öncesine kadar belki de buraya gelen misafirlerin denize girdiği bir nokta burası. Masmavi, mavi ve yeşilin aslında buluştuğu bir noktaydı burası ama şu an itibariyle artık o Ege sahilleri kahverengiye dönüşmüş durumda. Hatta gözümüzün alabildiği noktalarda kahverengiye dönmüş durumda deniz suyunun rengi. Ama şu ana kadar çok fazla bir olumsuz durum yansımadı. Yetkililerle de sürekli irtibat halindeyiz. Söylediğim gibi bazı otellerin bodrum katlarını ve işletmelerin bodrum katlarını su bastı. Onlara da gerekli müdahaleler gerçekleştirildi. Ancak tekneler, işte gemiler, motorlu, motorsuz hepsi sahile çekilmiş durumda. Şu an itibarıyla herhangi bir sefer de yapılmıyor bulunduğumuz an itibarıyla. Tabii şimdi yağış

0: bazen çileye dönebiliyor ama bir de iyi tarafı var. Belki de konumuzla alakası yok ama ben 5 yıl önce de buradaydım. Şimdi kameraman arkadaşım Köksal Kılıç gösterecek. İçmeler dedik ya burası. Malum 5 yıl önce çok büyük bir yangın meydana gelmişti. Bulunduğumuz bu noktada da ne yazık ki ciğerlerimiz yanmıştı. Ama şu 5 yıllık süre içerisinde bu noktadaki alanların da en azından yeşillendirildiğini, fidanların dikildiğini de buradan gözlemle imkanına sahip olduk. 29 Temmuz'da meydana gelmişti. 2001 yılında bu yangın 8 gün sürmüştü. 10 bin hektarlık bir alan yanmıştı Marmaris'te, İçmeler'de. Ve işte o yağmur suları bazı olumsuzlukları beraberinde getirse de o dikilen fidanlara ve ormanlık alanlara adeta can suyu olmuş durumda. İşte 5 yıl önceki yanan alanlarında buradan yeşillendirildiğini, fidanlar dikildiğini, yüz binlerce belki de milyonlarca fidan dikildiğini gözlem imkanına sahibiz. Sabah saatlerinde çok şiddetliydi yağış, ancak şu an itibariyle etkisini biraz azaltmış durumda ama yağışın azalmasıyla birlikte fırtına da çıkmaya başladı. Öğle saatlerine kadar zaten bu yağışın devam edeceği, öğleden sonra da zaman zaman devam edeceği, sağanak şeklinde devam edeceği duyurulmuştu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, meteoroloji yetkilileri tarafından. Şu anda da bir fırtına söz konusu bulunduğumuz Marmaris ilçesinde. Tabi Muğla'da da yine çok yoğun bir yağış söz konusu. Antalya için de aynı uyarıda bulunulmuştu. Denizli için de aynı uyarıda bulunmuştu meteoroloji yetkilileri. İstanbul kadar olmasa da Marmaris'in bazı cadde ve sokakları da sular altında kalmış durumda. Şu anda da İçmeler sahilinden gerçekleştiriyoruz bu yayınımızı. Burada da şezlongların birçoğu ters dönmüş durumda ve denizin rengini tekrar gösterelim istersen Köksal. Kahverengiye dönmüş durumda şu an itibarıyla. Evet, ekipler gelen ihbarları değerlendiriyor. Yağış devam ediyor, gök gürlemeye devam ediyor. Bir taraftan fırtına da başladı. Takip ediyoruz. Yeni sıcak gelişmeleri oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Ata teşekkür ediyoruz. Ata Muğla'dan, Marmaris'ten son durumu aktardı. Sarıyer'e gittik, Esenyurt'a gittik, İstanbul'da. Bir diğer zarar gören ilçelerden biri de Sultan Gazi. Sultan Gazi'de de Meral Dağlılar bizi bekliyor. İstinat duvarlarının çöktüğü bilgileri geliyor. İşte Meral Dağlılar Aydın Baytar'la birlikte Esenyurt'tan o canlı yayını gerçekleştirecek. Çalışmalar da başlamış. İş makinelerini de görüyoruz. Meral'in bulunduğu noktada neler yaşanmış, dinleyelim ondan.
2: Evet Merve Türkay, gece saatlerinden itibaren İstanbul'da bir etkili sağanak etkisi altına almış oldu ve şu saat itibariyle de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bizler Sultan Gazi ilçesindeyiz, kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte ve arkamızda gördüğünüz noktada aslında bir ilkokul ve buradaki istinat duvarının çöktüğü bilgisi gelmişti. Şu anda da yine o görüntüleri görüyoruz. İstinat duvarı ile birlikte bir ağacın da devrildiğini görüyorum ve iş makinelerinin de şu anda okul içerisinde çalışma yaptığını görebiliyoruz. Şu an tedbiren bu yol trafiğe kapatıldı. Çünkü diğer noktaların, o istinat duvarının devam ettiği noktanın da yine çökme ihtimali üzerinde de duruluyor. Bu nedenle de polis ekipleri önlem amacıyla buralarda polis şeridini çektiğini bildirelim. Özellikle de elbette şu anda İstanbul'un birçok noktasında sağanak etkili oluyor. Şu anda da bizler Sultan Gazi'deyiz. Ekranlarınıza yansıyordur. Şu anda da hızlı bir yağışın olduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha yaklaştık. Şu an kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte tahmin ediyoruz ki istinat duvarının çöktüğü anda öğrenciler dersteydi. Bu da elbette ki olumlu taraflarından biri. En azından hiç kimsenin zarar görmediğini biliyoruz. Sadece bu noktada işte hem maddi bir hasarın olduğu hem de istinat duvarının çöktüğünü, beraberinde de elektrik tellerinin de yine devrildiğini görüntüleyebiliyorum. Şu anda belediye ekipleri tarafından bu noktada müdahale ediliyor ve bir an önce aslında hem bu yıkımı kaldırmak hem de yeni önlemler almak amacıyla bir takım çalışmalar gerçekleştiriliyor. Şu anda Sultan Gazi Nurettin Uzun İlkokulu'ndan bahsediyoruz. Burası hem ilkokulu hem de ortaokul olarak kullanılıyor. Hala yağışın devam ettiğini söyleyelim ama fırtına da etkisini gösterecek demiştik. Yayının başında da şu anda da fırtına etkisini gösterdiğini de söyleyebiliriz. Öyle ki aslında ağaçlar da çok hızlı bir şekilde sallandığını belirtebiliriz. Şu an için iş makinesi okul içerisinde çalışmalarına devam ediyor. Tedbiren okuldan da şu an kimse çıkartılmıyor. Ve şu an için

0: Sultan Gazi'deki son durum bu şekildeydi diyebiliriz. Hemen kameraman arkadaşımdan sağ tarafı da göstermesini rica edeceğim. Burası da istinat duvarının, yani okulun duvarının sağa doğru devam eden kısmı. Hafif bir yamukluk görüyorum ben şu anda. Bilmiyorum ekranlara o durum yansıyor mu? Hemen bahçeye de baktığımda yine devrilen ağaçların bahçeye konulduğunu söyleyebiliriz. Tahmin ediyoruz ki bu yıkılan kısımdaki ağaçlarda onlar çıkartılıp kenara, okul bahçesinin kenarına doğru alınmış oldu. Şu anda zabıta ekipleri de geldi ve burayı önlem almak amacıyla gerekli bariyerlerin kurulumunu gerçekleştiriyorlar. Gün boyunca etkisinin devam edeceğini biliyoruz bu yağmurun. O yüzden bu gibi çatı uçması, ağaç devrilmesi ya da istinat duvarlarının çökmesi gibi durumlarda da karşılaşabiliyoruz. İşte yaklaşık 1-1,5 saat öncesinde de Sultan Gazi'de bulunan Nurettin Uzun İlkokulu'nda istinat duvarı çöktü. O duvarla birlikte hem okul bahçesi içerisinde bulunan ağaçlar hem de elektrik direklerinin de devrildiğini söyleyebiliriz. Şu anda belediye ekipleri, zabıta ve polisler görevlerinin başındalar ve şu an için yolda aslında herhangi bir çökme meydana gelmemesi için ya da tekrardan aynı durumla karşılaşmamak adına şu an için bariyerler konulduğunu söylemek mümkün. Okuldan da hiçbir öğrencinin ya da okul personelinin dışarı çıkmasına şu an için müsaade edilmiyor. Ama dediğimiz gibi aslında zaman zaman fırtına oldukça etkisini göstermeye devam ediyor. Şu an havanın da bu noktada oldukça soğuk olduğunu söyleyelim. Hatta şöyle bir telefonuma da kontrol ettiğimde yaklaşık hissedilen havanın 16 derece olduğunu söylemek mümkün. Şu an için araç trafiğine de bu yol tamamıyla kapatıldı çift yönlü olarak ve bir kısmında da tek yönünde de bariyerler kuruldu. Şu an belediye ekipleri herhangi bir aslında cana zarar gelmemesi için gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını tekrardan ifade edelim. Bizler Sultan Gazi'deyiz. Nurettin Uzun İlkokulu'nda gerçekleşen duvar çökmesi, istinat duvarının çökmesiyle ilgili son gelişmeler bu şekildeydi ama yağmur gitgide etkisini artırıyor. Özellikle ilerleyen saatlerde de bu gibi tabloların oluşmaması için aslında hem vatandaşlarımızın hem de aslında iş yerlerinin, okul yerlerinin önlem alması gerekiyor ama vatandaşlarımıza tekrardan söyleyelim. Yollarda da şu anda ciddi tıkanıklıklar var. O konuda da mümkün mertebe olabildiğince dışarı çıkmamalarını, dışarı çıkacaklarsa da gerekli tedbirli olmalarında fayda var diyelim. Biz Esenyurt'a gelirken de oldukça yoğun bir trafik, beraberinde de kazaların olduğunu da görmüştük. O yüzden buradan radyosu başında bizi dinleyen dinleyicilerimize de araç sürerken mümkün mertebe hız sınırına dikkat etmeleri gerektiğinde bir kez daha hatırlatalım ki herhangi bir cana zarar gelecek sonuçlar olmaması için bizler şu anda kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte Esenyurt'tayız. Esenyurt'ta bir istinat duvarının çöktüğüne dair bir bilgi gelmişti haber merkezlerimize ve bu kapsamda da bir okulun istinat duvarının olduğunu biliyoruz ve şu an için o noktada çalışmaların devam ettiğini söylemek mümkün. Tabii burası bir tarafı Esenyurt, bir tarafı da Sultan Gazi. İkisine çok yakın bölgeler. Şu anda bulunduğumuz nokta, okulun bulunduğu nokta Sultan Gazi olarak geçiyor. Herhangi bir can kaybının ya da herhangi bir kişiye zarar gelmediğini tekrardan söylemiş olalım. Ama ciddi bir yıkımın olduğunda yine sizlere Aydın Baytar'ın görüntüleriyle ekranlarınıza getiriyoruz. Diyelim son gelişmeler bu şekildeydi. Tekrardan vatandaşlarımızın tedbirli olmasında fayda var diyerek bir hatırlatma yapalım ve sözü Sultan Gazi'den merkeze bırakalım.
1: Şimdi Meray anlattı Sultan Gazi'den neler yaşandığını. Bulunduğu noktadan bir okulun hemen yakınındaki bir istinat duvarı çökmüştü. Ya, yine görüntüler ekranlarınızın alt köşesindeydi. Şimdi tam ekranlarınıza veriyoruz. Sultan Gazi'den bir görevli o noktada artık orada rögarlar taşmış ve göle dönmüş. O sokak araçlar yarıdan fazla suya gömülmüş. Yanında bir kamyon var. O kamyon da neredeyse yarısına kadar suya gömülmüş. İşte öylesine bir derinlikte rögarı açmaya çalışıyor. En azından birini açıp oradaki suyu tahliye etmeye çalışıyor. Gerçekten çok büyük bir özveri bu görevlinin gerçekleştirdiği. Bir dalgıç gibi suyun içine girmiş ve muhtemelen hemen altında bulunan rögar kapağının içine birikenleri temizlemeye çalışıyor ki suyun üzerinde de pek çok çöp görüyoruz, yaprak görüyoruz. Muhtemelen o rögarların içinde ne kadarı vardır? Ankara'da çok uzun sene, değil mi? Uzun süre bunları konuşmuştuk. Rögarların temizlenmediğini, dolayısıyla Ankara'da taşkınlar yaşandığını, altyapı sorununa dikkat çekmiştik. Şimdi son 2 yıldır İstanbul'da da bunları yaşıyoruz. Yani İstanbul'da rögarların temizlenmemesi neticesinde 4 bir yanında, Sultan Gazi'de, Esenler'de, Sarıyer'de, işte Tarabya'dan bir yayın gerçekleştirdik. İstanbul'un 4 bir yanında taşkınlar meydana geliyor ki burası uzun da bir sokak ve araçlardan anladığımız kadarıyla suyun derinliğini de görebiliyoruz. Yarıdan fazlaya bir minibüs suya gömülmüş durumda ve o noktada belki oradaki rögar kapağını en azından bir nebze olsun temizleyebilirse suyun tahliyesini sağlayabileceğini düşünüyor bir görevli ve fedakarca görevini yapmaya çalışıyor. İstanbul'dan görüntüler bunlar, pek çok noktasına gittik. Marmaris'ten son durumu aktardık, Muğla'dan, Çanakkale'de de öyle. Neredeyse yurdun tamamı, orta ve batı kısmı yağışların etkisi altında. Çanakkale'de de feribot seferleri de iptal edildi. Hem Gökçeada'ya hem de Bozcaada'ya, ilçelerde bugün de yapılması planlandı. Planlanan feribot seferlerinin yapılamayacağı olumsuz hava şartları nedeniyle aktarılıyor. Vedat Sezer bizi bekliyor. Son notları aktaracak. Çanakkale'ye ilişkin sözü bir de Vedat'a bırakıyorum.
2: Merve Türkay, evet, İstanbul'daki o su baskınları, sağanak yağmur adeta yaz günlerinden birden kışa geçti gibi bir havada oldu. Tabii ki yurdun batısında etkili olmaya başlamıştı. Sağanak yağışlarla birlikte hava ısısı da 10-12 derece kadar düştü ve fırtına da etkili olmaya başladı. Geride bıraktığımız gün Trakya'da, yurdun batısında ve Kuzey Ege'deki yağışların ardından yağış şimdilik kesildi ama bu kez de kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı. Kuzey Ege'de açıklarda fırtına daha da etkili istiyor. Böyle olunca da Geçtaş tarafından Geyikli, Bozcaada, Gökçeada, Kabatepe arasındaki feribot seferlerinin tamamı iptal edilirken sadece bunlar sınırlı da değil. Yine Güney Marmara'ya baktığımızda Erdek kalkışlı, Marmara ve Avşa Adası'ndaki feribot seferleri de iptal edildi. Peki rüzgar nasıl esiyor? Kuzey ve kuzey doğulu yönlerden yaklaşık 40 ila 50 kilometre, açıklarda ise 60 ila 80 kilometre hızla esen bir fırtınada söz konusu. Tabii sağanak yağış geride bıraktığımız gün gece boyunca bölgede devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 18 il için sarı kodlu uyarı verdi. Tabii bu iller neler? Özellikle Antalya, Muğla, Isparta, Burdur, İzmir, Aydın bölgesinde güneyli yönlerden 40 ila 60 kilometre arası esen fırtına ile birlikte sağanak yağış o bölgede etkili oluyor ama İzmir, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul ve Yalova içinde yine sarı kodlu uyarı verilen iller arasında zaman zaman rüzgarın hızı fırtına şeklinde 70 ila 90 kilometre çıkabileceği uyarısı da yapılınca bu kez çatı uçması, ağaç devrilmesi ve bir takım olumsuzluklar içinde hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de sarı kodlu uyarı verilen illerin valilikleri ve AFAD tarafından SMS sistemiyle vatandaşlar uyarılıyor. Evet, geride bıraktığımız gün burada sıcak bir hava vardı. Şu anda ise rüzgarla birlikte yağmur ve soğuk etkili termometreler 12 dereceye kadar düştü. Zaman zaman gün içerisinde o alçak bulutlar yağmur da getirebilecek. Özellikle Kuzey Ege'de Edremit Körfezi'nde ara ara sağanak yağıştan olabileceği uyarısı var. Tabii ki aynı sağanak yağış uyarısı İç Anadolu ve Ankara içinde veriliyor. Zaman zaman Ankara'da 20 derece hava ısısı olmasına rağmen güneyli yönden esen rüzgarlarla birlikte yağmurların da yağabileceği uyarısı yapıldı. Şu anda Çanakkale'de feribot seferleri, Çanakkale Boğazı'nda Lapseki, Gelibolu, Eceabat, Çanakkale ve Kilitbayır Çanakkale arasında tarifeli olarak devam ediyor ancak olumsuz hava koşulları özellikle Kuzey Ege ve Güney Marmara'nın iç denizlerinde etkili oluyor. Böyle olunca da Erdek'ten Marmara Adası'na, Avşa Adası'na feribot seferleri gün boyu karşılıklı olarak iptal edildi. Geçtaş bu açıklamayı sabah saatlerinde yaptı ve sabah gün içerisinde Kabatepe ile Gökçeada arasında yapılması gereken yine Geyikli ile Bozcaada arasında yapılması gereken feribot seferlerinin tamamı da iptal edildi. Peki yurtun batısında hava nasıl olacak? Bu fırtına Perşembe gününe kadar, yani yarına kadar etkisini sürdürecek. Yarın sabah erken saatlerin itibaren hızını azaltacak. Ancak bugün gün içerisinde ara ara şiddetli fırtınanın şiddetini artırabileceği uyarısını yaptı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve bölgede

0: tabii ki sarı kod uyarıyla birlikte il valilikleri uyarılarda bulundu. Vatandaşlar SMS'lerle uyarıldı. Özellikle de çatı uçmaları, direk devrilmeleri gibi olumsuzluklar konusunda vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Toparlayacak olursak bölgede soğuk hava ile birlikte yağmur ara ara etkili oluyor ama daha çok rüzgar hissediliyor. Bu rüzgarda kuzey yönlerde, kuzeydoğu yönlerden sert esmeye devam ediyor. Ara ara da kuzey ile birlikte bölgede sağanak yağmurlarda bekleniyor. Dediğimiz gibi geride bıraktığı o sıcak günler yerini soğuk ve yağışlı günlere bıraktı ve yurdun batısından başladı bu yağışlı hava akımı. Trakya bölgesinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağmur gece boyunca sabaha kadar devam etti. Yine Çanakkale ve Balıkesir ile Kuzey Ege'de de şiddetli yağmurlar da gece boyunca devam etti. O sağanak yağmurlar sabahleyin sert esen rüzgara yerini bıraktı. Şu an itibariyle İç denizlerde 40 ile 50 kilometre arasındaki hızla esen rüzgar açıklarda, özellikle Kuzey Ege açıklarında oldukça sertleşiyor. Dolayısıyla deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi ve özellikle adalara yapılan ulaşım tamamen iptal edildi. Yine Bandırma Erdek tarafından da Marmara Adası'na, Avşa Adası'na ve o bölgedeki Narlı bölgesindeki feribot seferleri de sabahtan bu yana yapılamıyor ve gün boyunca da bu feribot seferlerin iptal edildiği bilgisi de verildi. Çanakkale'de ise henüz daha boğaz ulaşımında bir aksama yok. Hem transit gemi geçişlerinde hem de deniz ve yolcu taşımacılığında kullanılan feribotlarda Lapseki, Gelibolu ve Eceabat, Çanakkale arasındaki feribot seferleri şu an tarifeli olarak da devam ediyor. Ancak adalara ulaşım da sağlanamıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu 18 ildeki sarı kodlu uyarı yurdun batısında etkili oluyor. Tabii bölgede de sel baskını, su baskını uyarıları da yapılıyor. Vatandaşların dikkatli olmaları isteniyor. Özellikle sahil kesimlerinde sert esen fırtınayla birlikte yağmurun etkili olabileceği uyarısı da yapılıyor. Durum böyle olunca da vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor. Evet, toparlayalım Merve Türkan. Yurdun batısında adeta sonbahar olmadan yazdan kışa geçen bir hava söz konusu. Havada 10 derecelere kadar düştü. Sağanak yağmur bölgede etkili olacak. Sel, su baskınları, çatı uçmaları ve direk devrilmelerine dikkat edilmeli konusunda vatandaşları uyaralım ve sözü Çanakkale'nin tekrar merkeze, stüdyoya bırakalım.
1: Vedat, teşekkür ediyoruz size. Vedat'ın bulunduğu noktadan, Çanakkale'den canlı yayın gerçekleştirdik. Bozcaada'ya, Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edilmiş durumda. Balkanlardan geliyor yağışlar. İstanbul'un Avrupa yakası daha fazla etkileniyor yağışlardan. Nispeten de Anadolu yakası, Boğaz çevresinin etkisi altında olduğunu görüyoruz. Marmara Denizi'nin çevresi, Balıkesir'de etkili oluyor yağışlar. Ve İzmir'i çok etkisi altına almadan bu yağış kütlesi Muğla civarında da ağırlık kazanmış durumda ki Marmaris'ten bir canlı yayın gerçekleştirdik. Ata Gündüz Kuş'un Marmaris'i anlattı bize. Antalya'da bu şiddetli yağışların etkisi altında, işte gördüğünüz gibi yurdun batı kesimi, batın ve iç kesimleri Afyonkarahisar'da dahil olmak üzere şiddetli yağışların etkisi altında. Meteoroloji zaten günler öncesinden uyarmıştı. İstanbul'un dört bir yanından yağış sonrası yaşanan taşkınların görüntülerini taşıdık ekranlarınıza ama bu kadar şiddetli yağışlar yaşanırken Bayrampaşa'dan bir de yangın haberi geldi. Bir sanayi sitesinde yangın çıktı bilgisi var. Görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Dumanların büyüklüğünden, fazlalığından yangının büyüklüğünü de anlayabiliyoruz. Siyah dumanların yükseldiği yer İstanbul Bayrampaşa. Muratpaşa Baltaş Sanayi Sitesi burası.
2: Kıyamet.
1: Hemen yakınında sanayi sitesinin de evler var. Yaşam alanlarına çok yakın bir noktadan bahsediyoruz ve bugün geçtiğimiz dakikalarda işte bu sanayi sitesinde çok büyük bir yangın meydana geldiği yarım bilgisi var. İtfaiye olay yerinde. Henüz yangının neden çıktığı bilinmiyor. Alevlere kısa sürede müdahale edildi fakat bu kadar yüksek oranda bir yangına, bu kadar büyük bir yangına müdahale etmekte çok da kolay değil. Bayrampaşa'daki bu sanayi sitesinde çıkan yangına. İtfaiye ekipleri kıyamet sahada, sağlık ekipleri sahada, polis ekipleri sahada, yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar elimizdeki bilgiler bunlar Bayrampaşa'daki yangına ilişkin. Ve bugünün sabah saatlerindeki en sıcak gelişmelerinden biriydi. Halk TV'ye sabahın ilk saatlerinde polis ekipleri

0: Bunun da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı. 11'i gözaltına alındı. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Halk TV'nin İstanbul'daki binasına da özellikle sabah saatlerinde, sabah erken saatlerde polis ekipleri geldiler ve bir taraftan da sonradan yapılan açıklamada Halk TV'nin de aralarında bulunduğu özellikle Mahir Oğlu'nun yönetim kadrosunda ya da sahip olduğu şirketlere kayyum atandığı MSF'ye devredildiği de açıklandı. Şu anda tabii Halk TV'nin binasının önünde polis ekipleri halen beklemeye devam ediyor. Tabii gözaltına alınan isimler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ana binasına götürüldüler. Ve onların tabii önümüzdeki saatlerde belki de ifadeleri alınacak ya da alınmaya devam ediyor. Bununla ilgili de henüz bir bilgi ulaşmadı. Ama iddialar nedir? Hemen onları tabii aktaralım sizlere. Önemli iddialar var. MASAK tarafından özellikle bir rapor hazırlandı. Bu rapor o soruşturma dosyasının içerisine konuldu. Gizli tanık beyanları var. Hakkında özellikle Mahir Oğlu'nun hakkında birçok iddia var. Onlardan birkaç tanesini sıralamak gerekirse rüşvet, ihale, fesat karıştırmak, mal var değerlerini aklama suçlarından suçlanıyor. Özellikle dediğimiz gibi iddialar var demiştik. Onlardan birisi İzmir Büyükşehir Belediyesi bağlantılarını kullanarak bir anonim şirketin kurulmasını sağlamak, yönetimini kendisini belirlemesi ve belediye ihaleleriyle haksız menfaat sağlamak iddialar arasında. Özellikle 14 milyon 464 bin kayıtsız rüşvet ödemesinden bahsediliyor. Bir taraftan da özellikle Mahir Oğlu Oğlu'nun isminin geçtiği şirketlerde yaklaşık 30 milyar liralık bir hacmin olduğu belirlendi. Yine 18 milyon 636 bin Amerikan dolarının özellikle yine Mahir Oğlu'nun söz sahibi olduğu bir şirkete transfer yapıldığı belirlendi. Ama kaynağı tespit edilemedi. İşte MASAK raporuna yansıyan detaylar bunlardı. Bizler de gelişmeleri takip edeceğiz. Gelişmeleri oldukça aktarmayı da sürdüreceğiz diyelim. Söz yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. İşte sabah saatlerinde Halk TV'ye polis ekipleri sevk edildi. O saatten bu yana yaşananları da Aslı Bilge Kutlu da aktardı. Şimdi müsaadenizle kısa bir ara verelim. Devam edeceğiz zaten.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye geneli ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm verilerini açıkladı. 2012'den bu yana Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün, İstanbul'da ise 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Yarısı Bizden kampanyasında 117 bin 914 bağımsız bölüm tamamlandı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması çağrısında bulundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
7: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
8: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
9: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam. Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi'yi yatırın.

0: Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Reklam.
3: A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
7: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
8: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Kızıldeniz'de gemileri hedef aldılar. Yemen'de kritik bölgeleri ele geçirdiler. Suudi Arabistan'ı da füze ve İHA'lar da vurup bölgedeki enerji ve ticaret hatlarını tehdit ettiler.
11: Yemen Silahlı Kuvvetleri daha önce açıklanan yasağa tabi olan Suudi gemileri hariç tüm şirketler için deniz seyri seferlerinin güvenli olduğunu teyit ediyor.
10: İsrail'in savaşın yankılarını Kızıldeniz'e taşıyan ve bölgenin dengelerini sarsan Husiler kimdir? Onların hikayesi Yemen'in kuzeyinde 1990'lı yıllarda başladı. Zeydi Şiiliğini savunan hareket, Yemen hükümetiyle sık sık sorunlar yaşadı. Yıllar geçtikçe güçlü muhalif grup haline geldi. Zamanla hükümetle olan gerilimleri de büyüdü. Bölgedeki yüksek tansiyon 2004'te silahlı çatışmaya dönüştü.
11: 2003'teki Irak Savaşı da dahil olmak üzere çeşitli faktörler onların büyümesine yardımcı oldu. Bu savaşı aynı zamanda anti-emperyalist, anti-Amerikan, anti-Batı anlatısı yaratmak için bir araç olarak kullandılar.
10: 2011'de Arap Baharı ile birlikte krizi fırsata çevirdiler. Siyasi ve askeri olarak güçlendiler. Bu gücü de ilk olarak 2014'te kullanarak Yemen'in başkenti Sana'yı ele geçirdiler. Sonuç olarak ülke iç savaşa ve kaosa sürüklendi. Yemen'in yakın tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Husilerin Sana'yı ele geçirmesi Suudi Arabistan'ı da harekete geçirdi. Riyad grubu bir sınır tehdidi olarak gördü. 2015'te Suudi Arabistan öncülüğünde koalisyon oluşturuldu. Husilere karşı operasyon başlatıldı. Suudi Arabistan, Yemen hükümetini ve Husi karşıtı grupları günümüze kadar destekledi. Yıllar süren savaş Yemen'i bölgesel rekabetin cephelerinden biri haline getirdi. Husilerin İran'la bağları ise giderek güçlendi. Tahran'ın silah, füze teknolojisi ve askeri destek sağladığı öne sürüldü. Ancak çatışmanın bedeli olarak Yemen'de yıllar boyunca istikrar sağlanamadı. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri haline geldi. Husiler doğrudan İran tarafından kurulmuş bir hareket değil. Yemen'in kendi iç dinamiklerinden doğsa da mezhepsel olarak Tahran'a bağlılıkları var. Bu bağlılık onları aldıkları askeri destekle güçlü bir aktör haline getirdi. Ama aynı zamanda İran'ın vekil gücü oldular. Bu sellerin etkisi son yıllarda, özellikle 2023'te başlayan Gazze Savaşı'yla daha da ortaya çıktı. İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırıları düzenlediler. Ardından ticari gemileri hedef almaya başladılar. Şimdi ise Husiler yeniden saldırılarını şiddetlendirdi. Ülke içinde ilerlemeye başlayan silahlı gruplar Suudi Arabistan'a yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdi. Doğu Batı petrol boru hattının kapanmasına neden oldu. Üstelik Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Husi ilerleyişi Babül Mendeb üzerindeki baskıyı daha da arttırmaya başladı.
11: Kızıldeniz'de özellikle Babül Mendeb ve bitişiğindeki Yemen'de İsrail gemisini sürekli izlemek ve aramak için gözlerimiz açık.
10: Babül Mendeb Boğazı küresel enerji arzı için çok önemli. Yemen'de Cibuti ve Eritre arasında yer alan Boğaz, Kızıldeniz'i, Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlıyor. Bir tarafta Hürmüz Boğazı, diğer tarafta Babül Mendeb. İki kritik deniz geçişindeki gerilim sadece Orta Doğu'yu değil, küresel enerji ve ticareti de tehdit ediyor. Son gelişmeler ise piyasada milyonlarca varil arz eksikliğine yol açabilir.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Devam ediyoruz. Ajans bugüne kaldığımız yerden geçtiğimiz dakikalarda yurt genelindeki yağışlardan sonra yaşananları ekranlarınıza taşımıştık ki meteorolojinin uyarıları yağışların daha da devam edeceği noktasında. İstanbul'da şu ana kadar durum ne yazık ki hiç iç açıcı değil. Daha da kötü olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz saat pek çok ilçeden arka arkaya canlı yayınlar gerçekleştirdik. Her birinde aynı görüntü. Sanki farklı yerden yayın yapıyor değiliz. Her birinde aynı görüntüler vardı. Kübra Tepeci de İstanbul'da Sarıyer'de Tarabya'daydı. İnsanlar sahildeki evlerinin alt katlarının su bastığını göstermek istediler canlı yayında. Sizler de şahitlik ettiniz. Şimdi hala Sarıyer'de yağış yok. Biraz dinmiş durumda yağışlar ama ne yazık ki manzara hala aynı. Müdahale ne noktada? Şimdi geçtiğimiz saatten itibaren bir yayın gerçekleştirmiştik. Neler yaşandığını Kübra Tepeci aktaracak İskender Demirel'in görüntüleriyle.
1: Evet Merve, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bizler Sarıyer, Tarabya tarafındaydık. Tarabya'da yaptığımız canlı yayınlarda ekranlara getirdik. Denizin rengi değişmişti. Tam sahilin karşısındaki evlerin özellikle bodrum katlarında yine sular olduğunu ve vatandaşların kendi imkanlarıyla hem o suları boşaltmaya çalıştığını hem kapının önündeki yapraklardan dolayı su giderlerinin tıkanan bölümlerini temizlediğini de dile getirmişlerdi. Ekranlara getirmiştik. Şu anda Sarıyer'deyiz. Yağmur tabii bulunduğumuz alanda dinmiş durumda. Gün boyunca aslında yer yer kuvvetli, yer yer ise etkisini yitiren bir sağanak yağış olacağını zaten biliyorduk. Şu an Sarıyer'de yağışın durduğunu belirtmiş olabiliriz şu dakikalarda en azından. Ama gün boyu bu yağışların devam edeceğini belirtelim. Tabii hem uzmanlardan hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günler öncesinden uyarılar yapılmıştı. Bu hafta İstanbul'da sağanak yağışın etkili olacağı söylenmişti ki öyle de oldu. Özellikle ama bugün Avrupa yakasında Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp Sultan, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Başakşehir ve Sarıyer'de çok kuvvetli sağanak bekleniyordu ki bu bölgelerde de olumsuzluklar yaşandı. Bir vatandaşın yolda yürürken bir kadının sel sularına kapıldığını gördük. Diğer vatandaşlar yine yardımına koştu. Oğlu içeriden sel suların arasından çektiğini gördük. Birçok noktada metrolarda, hastanelerde, evlerde, iş yerlerinde su baskını olduğunu yine birçok bölgeden ekranlara getirdik zaten. Ancak yarın şimdi Anadolu yakasında yine uzmanlardan uyarılar gelmişti. Pendik, Tuzla, Şile, Maltepe ve Kartal'la Sultanbeyli bölgesinde yarın da etkili olması beklenen bir sağanak yağış söz konusu. Bunu da hatırlatalım ve vatandaşların dikkatli, tedbirli olması gerektiği vurgusunda da bulunalım. Tabii sabah saat 9'dan itibaren aslında kuvvetli Poyraz da etkili olmaya başladı. Sağanak geçişleri ise gün boyu devam edecek. Özellikle biz Sarıyer'deki vatandaşlarla konuştuğumuzda hepsinin dile getirdiği bir şey vardı. Saat 4-5 sıraları sabah inanılmaz yoğun bir yağış olduğunu, sanki kovalarla suların döküldüğünü söylediler. Yukarıdan aşağı, burası dağdan aşağı gelirmiş gibi bir kesim olduğu için yukarıdan aşağı doğru adeta denize çamur aktığını yine ifade etti

0: bu noktada. O nedenden dolayı Tarabya'da hatta denizin rengi değişmişti. Kahve tonlarına dönmüştü. O denizin ortasında denizin iki ayrı tonunu görebiliyorduk. Ekranlara getirmiştik. 15 Ekim'de dediğimiz gibi yağışlar özellikle sabahın ilk saatinde Anadolu yakasında etkili olması bekleniyor. Pendik, Tuzla, Şile tarafında. Ve öğleden sonra yavaş yavaş hızını azaltacak, ancak fırtınanın etkisi perşembe öğlene kadar sürmesi bekleniyor. Tabii cuma ve cumartesi günü için de yine yağış uyarı yapılıyor. Özellikle cuma sabah yeniden bir gök gürültü, sağanak yağış dalgası başlayıp öğleden sonra tekrardan kuvvetini arttırarak, bölge bölge kuvvetini arttırarak devam etmesi bekleniyor. Ki tabii mevsim normallerinin altına düşen bir sıcaklık da var. 4 ila 6 derece altında seyreden, mevsim normallerinin altında bir sıcaklık da bu hafta yine yaşanacak. Yağışların aralıklı cumartesi günde devam etmesi bekleniyor. Cumartesiye kadar İstanbul'da yağış bekleniyor. Ama sadece İstanbul değil aslında. Meteoroloji Kocaeli, Sakarya, Yalova gibi birçok bölgede sağanak yağışın etkili olacağını duyurmuştu. Bu hafta İstanbulluları sağanak yağışlı bir yoğun yağışlı, hatta bir hava bekliyor cumartesi gününe kadar. O nedenden dolayı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda bir kez daha uyaralım ve sözü size bırakalım.
1: Kübra, teşekkür ediyoruz. Kübra Sarıyer'den son durumu aktardı. Yağış dinmiş görünüyor boğaz hattında, fakat mağduriyet devam ediyor. Esenyurt'a dönelim yeniden. Ahmet Nazif Vural geçtiğimiz saatlerde bir alt geçitten yayın gerçekleştirmişti. Yine farklı bir noktada Esenyurt'ta yeni notlarıyla geçtiğimiz saatten bu yana neler yaşandığını aktaracak bize.
2: Esenyurt yağmurun en etkili olduğu noktalardan birisiydi ve bizler şu an Haramidere sanayisindeyiz. Şu an şimdi kameraman arkadaşımla hemen rica edeceğim. Bulunduğum alanda neredeyse ayakkabı tabanlarını geçecek kadar bir su birikintisi olduğunu söyleyelim. Ve bu su birikintisi yani geride bıraktığımız dakikalara kadar çok daha fazlaydı. Ve işletmelere de burada su bastı. Buradaki sanayinin içerisindeki işletmelere. Şimdi hemen bakın, hatta işletmeler kendi imkanlarıyla burada o suyu temizlemeye çalışıyor. Onu da sizlere burada gösterelim. Bakın işte çekpaslarla ve yine burada ellerindeki fırçalarla suyu dışarıya atmaya çalışıyorlar. Bu gibi daha çok örnek var. Hatta bakın insanlar, artık buradaki çalışanlar çizmelerini giymişler. Öyle gidiyorlar. Abi çok geçmiş olsun. Sizin dükkanınızda da su bastı mı?
3: Evet. Bu sokak maalesef su bastı.
2: Siz mi kendiniz çıkartıyorsunuz suyu galiba?
3: Kendimiz çıkarıyoruz.
2: Eyvallah, çok geçmiş olsun, çok sağ olun. Evet, az önce sizler de duydunuz. Şimdi biraz daha bu sokak boyu ilerlemek istiyorum şimdi kameraman arkadaşımla beraber. Şu an bulunduğumuz yer nereden baksanız aşağı yukarı 3-4 santim kadar suyla kaplı. Ve işte burada... bu mazgallar, şu an hemen şu göstermiş olduğumuz mazgallar açılana kadar o yağışın etkisi oldukça fazlaydı ve artık işletmeler bu noktaya sudan kurtulabilmek için, işletmelerine basan o sudan kurtulabilmek için farklı yöntemler denediler. Bunlardan birisi de pompa getirmek. Sanayi ortamında oldukları için o pompalarla birlikte aslında işletmelerini temizlediler ve temizlemeye de devam ediyorlar. Bir yandan ben de bakıyorum etrafa. Ustam, sizin de su bastı galiba. Size de gelelim. Abi hala suyu dışarı atmaya çalışıyorsunuz.
4: Sabahleyin bu durumu görmüş olsaydınız çok kötü bir durumdu yani. Araçlarımız su içinde, dükkan, yani bir görseniz kötü bir durumdayız. Yani buranın belediyesi, yönetimi, yani bunlarla hiçbir şekilde ilgilenilmiyor buralarla. Ve çok kötü bir durum. İnsanların bir dürü maddi hasarları var.
2: Çok geçmiş olsun tekrar. Şimdi kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Bakın evet, çekpaslarla, çizmelerle şu an insanlar dükkanlarındaki artık son kalan suları da dükkanlarından atmaya çalışıyorlar. Hatta şurada bir başka görüntü daha var. Oraya doğru ilerleyelim. Bakın normalde çöpleri temizlemek için kullanılan kürekle şu an gördüğüm kadarıyla su atılıyor. Dükkanın içerisindeki kalan su atılıyor buradan. Abi çok geçmiş olsun. İşte görmüş olduğunuz gibi suyun hala işletmenin içerisinde olduğunu, yanlış görmüyorsam da tekstil ürünleri var burada. O tekstil ürünlerinin ıslanmaması oldukça önemli. Bu sebeple de ona göre de bazı tedbirler alınmış halde. Bakın işte İstanbul'da bir yağışın en net görüntüsü bir işletme tarafından nasıl göründüğünü bizlere aktarıyor. Şimdi hatta müsaade varsa bizler de

0: İçeriye girelim, içerideki son durumu da aktaralım. Tekrardan kolay gelsin. İçerisi bayağı suya batmış halde. Şu an dükkanın içerisindeyiz. Bakın, adeta bir gölde yürüyormuşum gibi. Ciddi bir su birikintisi var. Efendim çok geçmiş olsun. Şu an şöyle bir bakın lütfen. Her taraf şu an suya kaplanmış halde. Çok geçmiş olsun. Şimdi buradaki işletmedeki beyefendiye konuşalım. Yani işletmenin neredeyse tamamı şu an suyla dolmuş halde, değil mi?
1: Maalesef ham maddelerimiz, makinelerimiz, yedek parçalarımızın hepsi sular altında kaldı.
0: Çok geçmiş olsun tekrar.
1: Teşekkür ederiz ve bu ilk defa olan bir şey değil. Biz 3 yıldır, kaç yıl, yıllardır aynı sorunu yaşıyoruz. Beylikdüzü Belediyesi hiçbir şekilde, İBB dahil, site yönetimi dahil kimse ilgilenmiyor. Yani bu şu an gördüğünüz alan bir hafta 10 gün imalata kapalı demek oluyor.
0: Bir hafta 10 gün siz buradan zarar edeceksiniz. Hatta şurayı bir göstereceğim. Kullandığınız makinenin şu an anladığım kadarıyla ürünü yerde suya gömülmüş halde, değil mi? Yani bu ürün artık kullanılamaz halde, doğru mu? Yani kullanılamayacak halde olan bir ürün şu an suyun içine kalmış halde.
1: Markalar sular altında, biz bunu kullanamayız. Onlar zaten bize ekstra masraf. Müşteriyi mağdur edeceğiz. O ayrı bir masraf.
0: Değil mi? Bir de sizden, işletmeden ürün alacak kişiler var.
1: Kesinlikle. Şimdi bu makinelerin tamir süreci de var. Şu an bilmiyoruz. Elektriği tam anlamıyla makinelere veremiyoruz. Çarpılma riskimiz var.
0: Evet, o da çok büyük bir sıkıntı.
1: Gidecek, kuruyacak. Makineleri kontrol edeceğiz. O zaman bizim masrafımız daha da belli olacak. Bu süre zarfında müşterilerimiz sürekli arıyor. Şimdi ne yapacağımızı cidden bilmiyoruz biz. Yani bir hafta 10 gün dediğim gibi bu imalathane kapalı kalacak. Bu zararda kimse üstlenmiyor. Hani üstlenmesini geçtik, en azından bir çözüm üretin. Hiçbir şekilde çözüm de üretilmiyor. Biz yıllardır aynı sorunu Beylikdüzü Belediyesi'nden yaşıyoruz. Durum bu şekilde.
0: Çok geçmiş olsun efendim. Çok sağ olun. İzninizle ben birazcık daha bu tarafa doğru bakmak istiyorum. Şimdi yani aslında şunu söylemek istiyorum. Beyefendi çok güzel özetledi. Bu görmüş olduğunuz imalathanedek yerde şu an nereden baksanız 3-4 santim kadar su var. Ve bu su tamamı elektrik ve elektronik eşyalarıyla çalışan bir işletmenin can damarını vurmuş halde. Neden? Çünkü görmüş olduğunuz gibi burada ürünler var. Bakın burada ürünlerin olduğunu görüyoruz. Çuvallar var. Bu çuvallar bazıları belki su geçirmemiş olabilir ama bazıları su geçirdiğini eminim. Onu bir kenara koyduğumuz takdirde makineler var. Şimdi o makinelere doğru ilerleyelim. Bakın makinelerin burada kullanıldığı alanlarda, buralarda elektronik alanları var ve bu alanların altında, yani neredeyse dibinde su ve şu an bir yandan da işletme sahibi kendi imkanlarıyla bu suları çıkartmaya çalışıyor. Bu makinelerin olası bir tamirat görme ihtimalinde hem çıkabilecek maddi durum hem de aynı zamanda burayla alakalı yine dikkat edilecek şeylerden birisi de aynı zamanda müşterilerin de buradan istediklerini alamayacağı anlamına geliyor. Sanayi ile alakalı elbette dinleyenlerimiz ve izleyenlerimiz sanayinin nasıl işlediğini de çok iyi biliyorlardır. Sanayide bir gün değil, bir saat, bir dakika dahi çok önemli. Şu an bu işletmenin neredeyse 10-15 gün kapalı kalması bu tamirat, tadilat ve su basması sebebiyle oldukça büyük bir problem. Bakın şimdi birazcık daha o taraflara gideceğim. Burada daha büyük malzemeler de var. Daha büyük ürünler de var. Şimdi burada bir anladığım kadarıyla poşet. Bu poşet makinesi mi acaba? Bir poşet kesim makinesi var burada. Gördüğünüz gibi makaraları var ve bu makaralarının ulaşmış olduğu ve bu poşetlerin de kullanım için en son haline getirildiği bir alan var. Ham maddelerin buraya yerleştirildiğini ben tahmin ediyorum. O ham maddeler üretilmesi, daha sonrasında işlenmesi o kadar uzun süre alan o ham maddelerin işte geldiği son durum ortada. Bakın bir poşet üretilmiş, makaradan geçmiş ve belki de son haline kavuşacakken suyla kavuşmuş. Şöyle devam edelim. Bakın burada farklı makineler de var. Yani ben ilerledikçe daha da fazla çamura ve suya saplanıyorum. Şimdi şuraya doğru bakalım. Bakın ya, yani burada çok sayıda makine var. Ve bu makinelerin her biri ciddi bir maliyet ve bu makinelerin şu an her biri suyun içinde. Her biri bakın. Burada yine makaralar var ve ham maddeler var. Üreticilerin kullanmış olduğu burada malzemeler var. Bu malzemelerin de çoğu en azından üst kısımdakilerinden olmasa da yine altta olanların büyük çoğunluğu suyun içinde kalmış halde. Bir yandan şimdi kameraman arkadaşımla beraber bakıyorum. Evet, şimdi Ege buraya bakabilir misin?
1: Evet. İçine kadar pano, içine kadar su yüksekti. Yani şu an bu zaten rezil bir hal. Yarım saat önce daha da kötü durumdaydı. Panonun şu elektrik aksamına bile su yükselmişti. Bakın şuraya.
0: Şimdi bu şuraya bir bakabilir miyiz? Şuraya bir yaklaştırmak istiyoruz kameramızı. Bakın burası elektrik panosu. Görmüş olduğunuz makina o poşet, az önce bahsettik, o poşetin üretiminin makaralarının sisteminin döndüğü makina ve tahminimce buranın en kritik makinalarından birisi. Ve bu kritik makinenin işletme sahibinin söylediğine göre neredeyse yarısına kadar, yani şu bölgelere kadar o suyun geldiğini, gerekse sıçramayla gerekse o yoğun dolulukla birlikte oraya kadar geldiğini ve belki de elektrik panosuna bir arıza çıkarttığını belirtiyor bize bu işletme sahibi. Tekrardan çok geçmiş olsun. Birazdan tekrardan buraya geleceğiz. Çünkü daha göremediğimiz birçok farklı yerde de su birikintisi olduğunu tahmin ediyorum. Bakın burada yine bir makine var. O makinenin de altı tamamıyla sular içerisinde. Yani şu görüntüyü tekrar göstermek istiyorum ya. Bakın bir tarafta check pass, bir tarafta normal şartlarda kirliliği önlemek amacıyla çöp için kullanılan o kürekle şu an su atılıyor dışarıya. İşte görünen son durum bu. Şimdi tekrardan çok geçmiş olsun. Bizler bir dışarı çıkalım. Diğer işletmelere de bakalım. Neler var, neler yok. Onlara da bir göz gezdirelim. Bu sanayinin içerisinde sadece tekstil makinaları, plastik makinaları yok. Aynı zamanda otomobil tamiri, tadilatı üzerine de makineler var. Ve bunlarla alakalı da yine çeşitli işletmeler var. Bu işletmelerle alakalı da, bu işletmelerin az önce bir başka işletme sahibiyle konuştuk. O da şundan bahsetti. Dedi ki birçok ürünümüz, birçok cihazımız sular içerisinde kaldı dedi. Şimdi şöyle bir bak. Evet, şimdi hatta şuraya gidelim. Şuraya bir bakalım. Abi çok geçmiş olsun. Resmen su içinde kalmışsınız. Ne kadar bir süre zarfı içinde oldu abi bu olay? Kaç dakika içinde oldu? Canlı yayındayız şu an.
2: Önce 1 saat 2 saat civarında. Sabah 7'den sonra başladı. Yani saat 8.30'a kadar bu hale geldi. Daha fazlaydı yani.
0: Şu an makinalarınız kullanılabiliyor mu?
2: Yok. Kullanılmıyor şu an.
0: Yani elektrik veremiyorsunuz?
2: Yok. Veremiyoruz. Kesinlikle veremiyoruz. Şu an kalıplar bile su içinde zaten.
0: Çok geçmiş olsun. Biz birazcık şöyle adım atmak istiyorum. Ne kadar derinliğini görebilmek adına. Oo, bayağı bir. Şu an yani. Şöyle hatta ben biraz daha yine de girmek istiyorum. Nereye kadar geldi. Şu an evet. Ayakkabım rahatlıkla geçti. Geldiğim yerde. Hatta arkadaşlardan da görüldüğü üzere burada çok ciddi şekilde benim bileğime kadar gelen bir su olduğunu söylemek mümkün. Şu an burada benim ayaklarım sular içinde kaldı. Yaklaşık 30 santimlik bir su birikintisi olduğunu söylüyorlar buradaki işletme sahipleri. Öyle ki geldiğimiz son durumda bu işletmenin o yağmurun yağdığı ilk andaki son durumunu buyurun siz düşünün. Burada da çok sayıda farklı makineler var. Ne üzerine üretim yapıyordunuz acaba?
2: Araba yedek parça kalıpları yapıyoruz.
0: Araba yedek parça kalıpları, saç kalıpları yapılıyor. Buradan şunu anlayabiliyorum yani... İyi kötü biraz tecrübeyle ve yaptığımız haberlerle beraber öğrendiklerimiz kadarıyla bu kalıpların ve yine yapılacak olan sizin elinizden çıkan bu ürünlerin milimetrik dahi bir hataya yer olmaması lazım. Evet. Doğru değil mi?
2: Doğrudur abi.
0: Yani milimetrik hataya yer olmayan bir işletme belki de 10 gün kadar açık olmayacak. Doğru mudur?
2: Evet abi, tahminimce bulur yani, bir haftaya kadar bulur.
0: Yani bu durumun aslında ne ölçüde olduğunu, nasıl bir sıkıntı olduğunu bize çok net bir şekilde gösteriyor bu durum. Bakın artık işletmeler kendi ellerinde tutmuş oldukları check pass'larla, küreklerle, ellerine ne bulurlarsa onlarla dükkanlarını boşaltmaya çalışıyorlar. İçindeki suyu atmaya çalışıyorlar. Anladığım kadarıyla dükkanın arka kısımlarında daha da fazla var bu su.
3: Tuvalet var orada. Tuvaletten de geri tepme olduğu için hep de lağım. Olduğu için ayrı bir sıkıntı. Bir de bunu yani atmakla da çözüm değil. Bunu kaç defa yıkamanız lazım. Daha önce de biz bunu yaşadık. Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. İSKİ'yi çağırıyoruz. Vidanjör gelmiyor çünkü her yerde herhalde su baskınları var. Yani şimdi arkadaş motor almaya gitti. Motorla biraz kendi çabamızla...
0: Motoru yani bir motoru şey için, pompa için.
3: Atmaya çalışacağız. Daha sonra kendimiz temizleyeceğiz. Ama bir de işin şu kötü tarafı var. Yine yağmur bekleniyor. Yani temizleyeceğiz. Belki yarın yine aynısı olacak. Ne yapacağız bilmiyorum. Çok dediğiniz gibi hassas makinalarımız var. Ürettiğimiz kalıplar var. Nasıl işin içinden çıkacağız bilmiyoruz.

0: Yani bu çok büyük bir sıkıntı oluyor bizim
1: çok
0: için.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Evet, şu an Haramidere sanayisindeyiz. Bakın. Tekrar yayını sonlandırmadan önce belirtmiş olalım. Birkaç farklı işletmeye girdik. Girdiğimiz son işletmede bileğime kadar suya gömüldüm. Ve bu artık o yağmurun geldiği son noktadaki hali, insanların işletmelerin içerisindeki o şeyleri temizlediği hali diyebiliriz. Ve şu an burada Haramidere sanayideki esnafın bu konuyla alakalı çalışması da, kendi içindeki çalışmaları da devam ediyor. Diyelim Esenyurt Haramidere'den sözü yeniden size bırakalım.
2: Biz de Esenyurt'tan Haramidere'den sözü alalım. İstanbul'da bir başka noktaya gidelim. Sultan Gazi'ye alt geçitler su altında. Geçtiğimiz saat Meral Dağlılar bir yayın gerçekleştirmişti. Bir okulun hemen yanında istinat duvarı çökmüştü. Şimdi başka bir noktada yine İstanbul'da Esenyurt'ta bizi bekliyor Meral. Geçtiğimiz bir saatte neler yaşandı? Bu arada Meral'in bulunduğu noktada da yağış etkisini artırmış. Diğer bölgelerin aksine detaylar Meral'de.
3: Evet, Merve Türkay sizlerine dediği gibi aslında kendisinin birçok noktasında hayatı felç etti diyebiliriz. Yağmur nedeniyle hem aslında yollarda çok büyük problemler var. Ciddi anlamda su birikintileri var. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte Sultan Gazi ilçesinde bulunuyoruz. Bu noktada da alt geçitin tamamıyla artık iki yönlü olarak trafiğe kapatıldığını ve içerisinin tamamıyla aslında göl olduğunu söyleyebiliriz. Oldukça yoğun bir yağış vardı. Bu noktada da buradaki ekipler aslında şu anda çalışmalarını yürütüyorlar ama araçların diğer tarafta mahsur kaldığı bilgisi var. Bu yüzden de iki taraflı olarak şu an için burası araç trafiğine kapatıldı ve şu anda da yine hem belediye ekipleri hem de diğer ekipler aslında çalışmalarını yürütüyorlar. Tahmin ediyoruz ki şu an bir suyun boşaltılması için bir zemin hazırlanıyor. Çalışma yapılıyor. Zeminle alakalı bir kazı işlemi yapıldığını tahmin ediyoruz. Ses en azından o yönde o şekilde ama iki aracın da şu an o suda mahsur kaldığını, artık çakılı halde mahsur kaldığını söyleyebiliriz. Sadece bu geliş yönü değil, gidiş yönünde de manzara aynı şekilde olduğunu ifade etmiş olalım. Tabii İstanbul'un her yerinde etkili olmuştu bu yağış. Şu anda bizler Sultan Gazi'deyiz. Hemen sizlere mevkiyi de söylemek istiyorum. Selçuklu Bulvarı, eski Edirne yolu Selçuklu Bulvarı'nın hemen oradayız. Buradaki alt geçitte iki yönlü olarak trafiğe kapandığını yine sürücülerimiz için de bildirmiş olalım. Tekrardan da söyleyelim. Gün boyunca yine bu gibi manzaralar aslında kentin birçok noktasından gelmeye devam ediyor. Şu an için Sultan Gazi'de de oldukça yoğun bir yağış vardı. Bunun akabinde de işte bir alt geçitte bu şekilde tamamıyla göle döndüğünü söyleyelim. Ekipler şu anda burada çalışmalarını sürdürüyorlar ama ne zaman açılabilir bu yol açıkçası pek bilmiyoruz. Hemen kameraman arkadaşımdan, bu mazgallar iki taraflı da açılmış ama yeterli değil gibi gözüküyor şu an için. O yüzden yan tarafta biraz önce gösterdiğimiz alanda zemini delme amacıyla bir araç kullanılıyordu. Tahmin ediyoruz ki biraz daha hızlı su sirkülasyonu olması amacıyla yapıyorlar ama mazgalların hepsi yol boyunca açık olduğu halde yeterli olmadığını bildirelim. Bizler şu anda Sultan Gazi'de bir alt geçitteyiz ve biraz önce geliş yönünü göstermiştik. Şimdi de gidiş yönündeyiz ve bu noktada da çalışmalar olsa da şu an için hala tamamıyla alt geçitin göle döndüğünü söylemek mümkün. Ne kadar suyu boşaltmaya çalışsa da ekipler oldukça yoğun bir yağışla karşı karşıyayız. O nedenle de şu an için çalışmaların hala devam ettiğini bildirmiş olalım. Tabii ileriye ilerleyemiyorum ama kameraman arkadaşım tahmin ediyorum ki gösteriyordur. İleride bir aracın saplandığını görüyorum. Orada tamamıyla durmuş. Tahmin ediyoruz ki araç boşaltılmıştır. Şu an için bu su ancak çekildikten sonra, suyu atıldıktan sonra oradaki araçla mahsur kalan araçlarda yine tahmin ediyoruz ki dışarı atılacaktır diye tahmin ediyoruz. Şu an için Sultan Gazi'de yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Zaman zaman da fırtına da etkili oluyor. Aynı zamanda yağış miktarı da oldukça fazlalaşabiliyor. İşte bu gibi durumlarda özellikle araç sürücülerimizin oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Ne gibi durumlar oluyor? İşte bu gibi göl olmuş yolları fark edemeyebiliyorlar. O nedenle hem yan tarafta seyir halinde olan araçlar tehlikeye giriyor.

0: Çünkü bir hızlı bir geçiş olduğunda bir su sıçraması gibi durumlar oluyor. Toprak kaymaları, ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları gibi birçok sorun aslında bu gibi günlerde maalesef ki karşılaşıyoruz. İşte burada bir toprak kayması var. Diğer tarafta yine mazgalların açıldığını görüyoruz. Bu yol boyunca tamamıyla açık olduğunu söyleyebiliriz ama maalesef şu an için, şu anki yağan yağışla birlikte pek yeterli kalmadığını bildirebiliriz. İleride bir iş makinesi var. İş makinesi da şu an için çalışmalarını devam ediyor. Biraz daha içeri gidelim istersen Aydın abi. Çok ciddi bir sağanak yeniden şu anda bastırmış durumda. Şimdi size biraz aslında buradaki su miktarını da göstermek istiyorum ama ileride zaten araç var. Araç tamamıyla artık hemen hemen yarıdan yarıya geçmiş durumda. Şu an ben de yürüdüğümde tahmin ediyorum ki dizlerime kadar gelecek bir boyuttan bahsediyoruz şu an için. Çok ciddi bir yağış miktarının Sultan Gazi ilçesini etkisi altına aldığını söyleyebiliriz. Hemen dilersen kameraman arkadaşından rica edeyim arka tarafı gösterelim. Biz şimdi alt geçide sığındık ama şu an yayına başladığımız andan itibaren çok daha hızlı bir yağışa geçti yağmur. Ve şu an içinde işte o kapatılan yolu görüyoruz. Burada bir bağlantı noktaları var. Aynı zamanda ana hatlardan bir tanesinde bulunuyoruz. Dediğimiz gibi eski Edirne yolu üzerindeyiz ve burası da Selçuklu Bulvarı olarak geçiyor. Burada bulunan alt geçit tamamıyla şu an çift yönlü olarak trafiğe kapandığını tekrardan bizleri dinleyen, araçları başında dinleyen vatandaşlarımıza da söylenmişti. Şu anda ekipler mümkün mertebe mazgalları açmaya çalışıyor. Şöyle de bir problem oluyor. O dediğimiz toprak kaymaları ya da yağmur nedeniyle etraftaki kirler de aslında o mazgalları tıkayabiliyor. Bu nedenle ara ara tekrardan açma işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu gidiş yönünde bu şekildeydi manzara. Geliş yönünde de yine bir iş makinesi aslında zemini delen o araçla birlikte bir çalışma yapıyordu. Şu an içinde yine o çalışmanın devam ettiğini söylemek mümkün. Tabii kentin birçok noktasında böyle bir durumla karşıyayız. Şu an her noktada hem ağaç devrilmesi hem su basması gibi birçok problem yaşıyoruz. Ve şu an içinde Sultan Gazi'de yine aslında ekiplerin müdahale ettiği bir noktadayız. Bir alt geçitteyiz ve bu alt geçitte çok ciddi bir yağışın etkisinde almış bir vaziyette şu an için. Hala çalışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz ama bu güzergahı kullanacak vatandaşlarımız varsa yakın bir zamanda açılacak gibi gözükmüyor. Çünkü yaklaşık bir saattir de yine buradaki çalışmalar devam etse dahi henüz açılmış bir alanın olmadığını söyleyelim. Çünkü içerideki artık o su geçişlerine müsaade veren mazgallarda tamamıyla aslında yetersiz kaldığını belirtebiliriz. Özellikle tünellerde ya da bilinmeyen o yollarda seyahat eden vatandaşlarımızın kesinlikle hız sınırına dikkat etmeleri gerekiyor. Bu gibi su birikintileri hem araç sürücüsünün dengesini kaybetmesine hem de sağındaki ya da solundaki araçlarında yine problem yaşamasına neden oluyor. Hemen bu sağ taraftaki çalışmayı da gösterebiliriz. Dediğimiz gibi aslında suyu dışarı aktarmaya yarayan o kısımlarda tamamıyla dolu bir vaziyette açmaya çalışıyorlar. Bir boru içeriye sokup aslında o tıkanıklığı gidermeye çalıştıklarını ifade edebiliriz. Şu an için Sultan Gazi'deydik ve son durumda bu şekildeydi. Hala yolun açılmadığını belirtebiliriz. Ve bu noktada da aslında herhangi bir can kaybı ya da farklı bir problemin olmaması açısından aslında ekipler de canla başla müdahale ediyorlar ama dediğimiz gibi bu yönü kullanan iki aracın da şu an tünel içerisinde, alt geçit içerisinde mahsur kaldığını tekrardan ifade edelim. Konum bilgisini yinelemek istiyorum çünkü buraya kullanacak muhakkak ki vatandaşlarımız vardır. Şu anda biz eski Edirne yolundayız ve burası da aynı zamanda Bulvar, eski Edirne yoluna bağlanan bulvarlardan biri, bağlantı noktalarından biri ve Selçuklu Bulvarı olarak geçiyor. Şu an için çalışmaların devam ettiğini tekrardan ifade etmiş olalım ama ne zaman açılır elbette ki bilemiyoruz. Şu an için son gelişmeler bu şekildeydi. Ekipler buradaki çalışmalarını devam ediyorlar. Biz kentin her noktasından yine son durumu aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve Sultan Gazi'den sözü merkeze bırakalım.
1: Meral, teşekkür ediyoruz. Sultan Gazi'de durum bu, Beykoz'da bu, Başakşehir'de bu, Esenyurt'ta bu. Ekranın dört bir yanından İstanbul'dan manzaraları ekranlarınıza taşıyoruz. Yaşanan mağduriyeti, yağış yeniden başladı. İlerleyen saatlerde ne olacak? Yola çıkacaklar için, bugün İstanbul'da programları olanlar için, çocuklar okuldan çıkmaya başlayacaklar birkaç saat içinde. Durum umarız ki daha da kötü bir hale gelmez, ama yurdun pek çok noktasında etkili olmaya devam ediyor demiştik yağışlar. Muğla'da da öyle, Marmaris'te de. O noktaya yeniden dönelim. Geçtiğimiz saat oradaki durumu anlatmıştı hatta Gündüz Kurşun. Bakalım bir değişiklik var mı?
2: Merve, aslında her saat bir değişiklik oluyor. Bir önceki yayınımızı İçmeler beldesinden gerçekleştirmiştik. Marmaris'e yaklaşık 10 kilometre uzaklık bir turizm bölgesi. Şimdi de tekrar Marmaris ilçe merkezine geldik. Yine sahilin yanı başına geldik. Bir saat önce böyle parçalı bulutlu bir hava söz konusuydu. Hatta güneş mi açacak diye beklerken yağış şiddetini yeniden artırmış durumda. Burada da yine denizin rengi değişmiş vaziyette. Bir önceki yayında İçmeler'de de göstermiştik o denizin son halini. Ancak Marmaris kent merkezinde de hemen sahilin yanı başında da durum aslında çok da farksız değil. Dün 12 civarında öğle saatlerinde başlamıştı şiddetli yağış. Aynı zamanda fırtınayla birlikte başlamıştı. 4 tekne zarar gördü, onu söyleyelim. Dün itibarıyla yoğun fırtınadan sebep. Ancak bugün yağmur böyle şiddetini biraz azalttığı zaman fırtına çıkıyor. Ama yağmur şiddetini artırdığı zaman fırtına yerini yağmura bırakıyor. Bazı cadde ve sokakların göle döndüğünü sizlerle paylaşalım. Bazı otellerin, aynı zamanda otellerin altındaki işletmelerin de bodrum katlarını su basmış durumda. Onun haricinde çok şükür şu an itibarıyla Marmaris'te olumsuz bir durumun olmadığını sizlerle paylaşmakta fayda var. Şu an itibarıyla ekipler de gelen aslında ihbarları değerlendiriyor bir taraftan da. Şunu da gözlemledik. Aslında daha birkaç gün öncesine kadar turistler burada denize giriyordu. Turistlerin de yağmura, bu şiddetli yağışa hazırlıksız yakalandığını söylemek mümkün. Çünkü üzerlerindeki kıyafetlerden bunu anlayabiliyoruz. Tatil kıyafetleriyle gelmiş birçok turist. Alışkın olunmayan bir manzara, tabii ki kolay değil. O nedenle de birçok turistin de tatile geldikleri kıyafetleriyle geldiğini söylemek mümkün. Caddelerde, sokaklarda çok fazla insan yok. Çünkü dediğim gibi dün öğle saatlerinden bu yana, yani 24 saati geçti neredeyse artık. Aralıksız devam ediyor. Zaman zaman şiddetini artırsa da, zaman zaman şiddetin azalsa da çok fazla bir insan kalabalığının olmadığını söylemek mümkün. Çünkü 24 saattir yağmur yağıyor Marmaris, Muğla ve diğer ilçelerine. O nedenle de vatandaşlar çok da fazla dışarıya çıkmayı tercih etmiyor. Trafikte de zaman zaman aksamalar yaşansa da çok da fazla bir araç trafiğinin olmadığını söylemek mümkün. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinde uyarmıştı. Hatta kuvvetli bir yağış uyarısı yapılmıştı. Bu ne anlama geliyor? Metrekareye yaklaşık 100 kilogram civarında bir yağışın düşeceği belirtiliyor. Evet, uzak doğudan gelen misafirler görebildiğimiz kadarıyla, anlayabildiğimiz kadarıyla metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında yağış düşecek şeklinde bir uyarı yapılmıştı meteoroloji yetkilileri tarafından. Aslında bunun da gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Biz gece saatlerinde buraya geldik. Sabaha karşı Denizli civarından geldik. Özellikle Denizli Muğla Karayolu'nda ve Muğla Marmaris Karayolu'nda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Hani silecekler yetişmiyor diye bir tabir vardır ya, tıpkı o şekildeydi. Evet, toparlayalım. Şu anda Marmaris'teyiz. Halen yağmur devam ediyor. Zaman zaman şiddetini artırıyor. Zaman zaman hafifliyor. Ama bu uyarı saat 18'e kadar geçerli. Takip ediyoruz. Yeni sıcak gelişmeleri oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.

Şimdi terörsüz Türkiye sürecinde, terörsüz bölge sürecinde arka arkaya yeni gelişmeler yaşanırken ki en sıcak gelişme Irak'ta geçtiğimiz gün PKK 4 kampı daha boşaltma kararı almıştı terör örgütünün. Bu kararın ardından da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani terör

0: Türksüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine ilişkin konuştu. Bunun çok ciddi bir süreç olduğunu ve doğru bir istikamete doğru ilerlediğini belirtti Barzani ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne layık olduğunu söyledi.
1: Erdoğan Nobel Ödülü'ne layık dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin doğru istikamette ilerlediğini belirtti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Nichirvan Barzani, Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde konuştu. Bölgedeki gelişmeleri ele alan Barzani, Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası terörsüz Türkiye'nin ciddi bir süreç olduğuna kanaat getirdiğini söyledi.
2: Terörsüz Türkiye projesi ciddi bir süreç. Fakat yavaş ilerlediği yönünde şikayetler olabilir. Bence bu da çok doğaldır ve bir gecede çözülmez. Adımlar istediğimiz hızda olmayabilir. Ancak doğru bir istikamette ilerliyor.
1: Erbil olarak sürece destek verdiklerini ve üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirten Barzani, Başkan Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilmeli dedi.
2: Süreç herkesin yararınadır. Hem biz hem de Türkiye'nin. Bu süreç Türkiye'yi çok daha önemli bir noktaya taşıyacaktır. Sadece Kürtleri değil, Türkiye'de bu noktadan çok farklı bir noktaya gelecektir ve bu şekilde bölgede tabii rolünü oynayabilecektir. Bu sorunun çözümü büyük bir olaydır ve çözülürse çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. Bence bu noktada birinci kişi Başkan Erdoğan'dır.
1: Suriye'deki durumu da ele aldı Barzani. Cumhurbaşkanı Şahran'ın yapıcı rolüne dikkati çekti.
2: Suriye'de Kürtlere kimlik verilmiyordu. Suriyeli diyebileceğimiz bir kimlikleri de yoktu Kürtlerin. Böyle bir Suriye'de yaşadılar. Şimdi 13 bin kişi Suriye ordusu içinde, 17 bin kişi güvenlik kurumlarında yer alıyor.
0: İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak değil, İsrail'in Batı Şeria'daki işgali, yıllardır devam eden işgali. Yeni bir gerekçeyle, yeni bir iddiayla aslında katlanarak devam ediyor. 400 hane, 400 kişinin yaşadığı 80 evi sözde ruhsatsız olduğu iddiasıyla yerle bir ediyor, yıkıyor İsrailliler ve yaklaşık 400 Filistinli evlerinin yıkılmasını çaresizce kenarda sadece izleyebiliyorlar.
1: Filistin'deki İsrail terörü sadece Gazze ile sınırlı kalmıyor. İşgalci hükümet Batı Şeria'da 80 evi yerle bir etti. Yüzlerce Filistinli evsiz bıraktı. Soykırımcı İsrail, işgal altındaki bölgede Filistinlileri bir kez daha hedef aldı. Negev çölünün batısında bulunan Dahiye köyünde 80 evi ruhsatsız oldukları gerekçesiyle yıktı. Filistinliler yıllardır yaşadıkları evlerinin yıkılmasını çaresizce izledi. İşgalci polisler eşliğinde yapılan yıkımın sonucu yaklaşık 400 Filistinli evsiz kaldı. Batı Şeria'daki İsrail zulmü bununla da sınırlı değil. Zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere de göz yaşartıcı gazla saldırı düzenlendi.
3: Halkımız eziliyor, zeytinlerimizi toplamaktan mahrum bırakılıyoruz. Halkımız her yerde eziliyor.
0: Bu İsrail'in devlet politikası ama seçimlere giderken Netanyahu bu saldırgan politikasının seçimlerde kendisine bir etki, pozitif bir etki doğuracağını umuyor ki İsrail'de de seçimler yaklaşıyor. Hemen bir hafta sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler var. Amerika Birleşik Devletleri böyle düşünmüyor. Bunlar yaşanırken Batı Şeria'daki Gazze'deki saldırıları devam ederken bir yandan da basın iddialarına göre Netanyahu bir kez daha seçime giderken Donald Trump'ı İran'a saldırmaya ikna etmeye çalışıyor. Böyle bir ihtimalin görüşüldüğü iddiaları var hem ABD basında hem İsrail basınında. Ama yine aynı basında Washington yönetiminin bu iddiayı reddettiği belirtiliyor. Olası bir askeri harekatın bölgede yeniden gerilimi tırmandıracağını, ABD seçimlerine bunun pozitif bir etkisi olmayacağını söylüyorlar.
4: ABD ve İsrail İran'a yeniden saldırı ihtimalini masaya yatırdı. Hem de ikisi de seçim hazırlığındayken. Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump ve Netanyahu geçen hafta yaptıkları telefon görüşmesinde İran'a yeni saldırı ihtimalini görüştü. İddiaya göre Netanyahu İran'ın nükleer programını yeniden inşa etmeye yönelik adımlar attığını ileri sürerek endişelerini dile getirdi. Trump'ın İran'a yönelik tutumuysa net değil. ABD'li ve İsrailli yetkililere göre son iki haftada birden fazla görüşme yaptı.

0: yapıldı. Askeri ve nükleer tesislerin hedef alınması gündeme geldi. Ancak Washington'da saldırı yerine ekonomik baskının sürdürülmesi görüşünü savunan isimler de var. Trump'sa İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağını ve savaşı kazanacaklarını söylüyor.
1: İran'ın nükleer silahı asla olmayacak. Bu savaşı çok yakında kazanacağız.
0: Olası yeni bir saldırı İsrail'de seçimlerin ertelenmesi riskini de beraberinde getirebilir. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD'li mevkidaşlarıyla görüşmesinde önümüzdeki 3 hafta içinde geniş çaplı bir saldırı ihtimalinin ele alındığı aktarılıyor. Zamir'in İran'ın misilleme yapması halinde savaşın yeniden başlamasının İsrail'deki seçimleri erteleyebileceği endişesini dile getirdiği konuşuluyor. Peki diplomasi kapısı tamamen kapandı mı? Kaynaklara göre ABD ile İran arasındaki müzakereler ne tamamen durmuş durumda ne de tam anlamıyla ilerliyor. Washington'da baskının sürdürülmesi gerektiği görüşünü savunanlar var. Ancak Beyaz Saray, Trump ve Netanyahu'nun İran'a saldırıların sürdürülmesini görüştüğü iddiasını reddediyor. Trump'ın ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını söylediği hatırlatılıyor. Bir yanda askeri hazırlıklar, diğer yanda diplomatik temaslar. Washington'ın atacağı adım sadece İran'la değil, bölgedeki gerilimin seyri açısından da belirleyici olacak.
2: Şimdi İsrail'in yürüttüğü savaşlar sadece bu sıcak saldırı şeklinde değil. Gazze'ye saldırıları, Batı Şeria'ya, İran'a, Lübnan'a, Suriye'ye saldırıları bir yana. Bir yandan da istihbarat savaşları yürüttü yıllarca tüm dünyada. Şimdi Polonya'da bir iddia ortaya atılıyor. Üstelik başbakanın tarafından, TASK tarafından bizzat. TASK diyor ki Polonya'nın başbakanı, önceki hükümet döneminde kullanılan Pegasus isimli bir casus yazılım varmış. İşte o yazılımla Polonya vatandaşlarına ait en hassas veriler çalınmış ve İsrail'e aktarılmış. İşte bunun devlete karşı bir suç olduğunu belirtiliyor. Polonya'nın başbakanı TASK ve sorumluların da hesap vereceğini söylüyor.
3: Casus yazılımla halkın hassas bilgileri çalındı. İsrail'e aktarıldı. Polonya casus yazılım skandalıyla çalkalanıyor.
4: İsrailli bir firma tarafından üretilen tam anlamıyla bir siber gözetim aracı. Bu firmanın İsrail servisleriyle işbirliği yaptığına şüphe yok.
3: Krizin merkezinde İsrail tarafından geliştirilen Pegasus casusluk programı var. Başkan Donald Tusk'un iddiasına göre yazılım önceki hükümet döneminde satın alındı. Milyonlarca dolar para ödendi. Ancak casus yazılımla Polonya halkının bilgileri çalındı.
4: Bu firma diğer ülkelerin, düşman ülkelerin ajanlarına ve servislerine karşı koruma sağlayacak bir sistemdi. Ve biz bunun için 60 milyon zlotiden fazla ödedik. Bunun 25 milyon zlotisi Adalet Fonu'ndan geldi.
3: Yazılımın kontrolü Polonya'da değildi. Tüm kontrol İsrail şirketinin elindeydi. Bu yazılım Rusya ve Belarus gibi tehditlere karşı kullanılamıyordu. Aksine Polonya vatandaşlarına, muhalefet liderlerine, bağımsız savcılara ve hatta Almanya ya da Fransa gibi ve müttefik Avrupalı ülkelere karşı kullanıldı. Çalınan veriler direkt İsrail'e aktarıldı.
4: Bu aracı Polonya vatandaşlarına, Polonya muhalefet liderlerine ve aynı zamanda Fransa veya Almanya gibi Avrupalı devletlerin vatandaşlarına karşı memnuniyetle kullandılar.
3: Casus yazılımı üreten şirketin İsrail istihbarat servisiyle ilişkisine de dikkat çeken Tusk, olayın Polonya tarihinin en büyük skandallarından biri olduğunu belirtti. Yaşananları devlete karşı işlenmiş ağır bir suç olarak tanımladı, sorumluların hesap vereceğini söyledi.
4: Polonya'nın ve Polonya vatandaşlarının hassas verisini yabancı bir ülkeye, İsrail'e teslim ettiler. Polonya vatandaşlarının artık bunun üzerinde hiçbir kontrolü yok. Bu artık bir skandal değil, bir suçtan bahsediyoruz ve bunun hesabını verecekler.
2: Avrupa devletleri ise çok ciddi bir endişe içinde. Rusya'nın kendilerine her an saldırabileceğini düşünüyorlar. Çok ciddi önlemler alıyorlar, hazırlıklar yapıyorlar. Bunlar yaşanırken de siber savaş iddiaları var ki pek çok ülkede havalimanlarında İHA tespit ettiklerini ve bundan Rusya'yı sorumlu tuttuklarını açıkça ifade etmişlerdi. Şimdi Almanya'da bir sıcak gelişme daha yaşandı. Bir havalimanında güvenlik alarmı verildi. Yolcu uçağının acil durum sinyali vermesinin ardından savaş uçakları, Eurofighter'lar yolcu uçağına eşlik ettiler. Peki bunun ne anlama geliyor? Herhangi resmi bir açıklama var mı? Gelişmeleri alalım. Almanya'ya dönelim. Fatih Yılmaz.

0: bizi bekliyor.
1: Merve Türkay, ifade ettiğiniz üzere Almanya'da dün yaşanan, peş peşe yaşanan iki olay aslında büyük paniğe neden oldu. Dün Yunanistan'ın Korfu Adası'ndan Nürnberg'e gelmekte olan Korendan Hava Yolları'na ait Boeing 747 yolcu tipi uçağından Hırvatistan hava sahasındayken uçak kaçırma durumlarında kullanılan 7500 acil durum kodu gönderildi. Ardından hava trafik kontrolünün kokpitte telsiz bağlantısı kuramaması uçak kaçırma ihtimalini gündeme getirdi ve bunun üzerine Alman ordusu alarma geçti. İki Euro Fighter savaş uçağı hemen havalandı ve yolcu uçağına Almanya hava sahasına gelene kadar eşlik etti. Polis ekipleri havalimanını güvenlik çemberini alırken uçuş operasyonları geçici olarak durduruldu ve bazı uçuşlar diğer terminallere yönlendirildi ve büyük gecikmeler yaşandı. Ancak uçak güvenli bir şekilde havalimanına indi. Havayolu şirketi olayın telsiz iletişim sistemindeki kısa süreli bir arızadan kaynaklandığını değerlendirdi. Uçaktaki 178 yolcu ve mürettebatın tehlikede olmadığı açıklandı. Yine bir başka İHA alarmı vardı. Aynı günün erken saatlerinde 3 pilot Nürnberg Havalimanı'nda kalkış veya iniş sırasında İHA olabilecek bir cisim gördüklerini bildirdi. Polis helikopterleriyle arama yapıldı ancak herhangi bir İHA bulunamadı. Yetkililer iki olay arasında bağlantı olduğuna dair bir bilgi olmadığını belirtti. Almanya'da güvenlik alarmı sona erdi ancak hem Almanya hem de Avrupa havalimanlarında şüpheli İHA ihbarları ve hava güvenliği endişeleri gündemdeki yerini koruyor diyelim. Merve Türkay, sözü tekrar size bırakalım.
2: Gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Sosyal medyada da bu konu konuşuluyor son 24 saattir. Şimdi Cezayir'e uzanacağız. Sosyal medyada yine paylaşılan bir görüntü. Cezayir'de bir düğün esnasında bir yetim kıza ne dilediği soruluyor. Çok mahcup bir şekilde akşam yemeği için sadece iki tavuk istediğini söylüyor. Bu yanıtla beraber ülkede gündem olunca bu anlarda bir seferberlik ilan ediliyor. Ülke tek yürek oluyor ve halk geline hediyeler yağdırıyor.
3: Cezayir'deki bir düğün sosyal medyada gündeme oturdu. Her şey düğün günü öncesinde ne dilediği sorulan ve kimsesi olmayan genç kızın verdiği yanıtla başladı.
4: Düğün öncesi bir isteğin var mı?
5: İki tavuk benim için yeterli.
3: Genç kızın yanıtı sosyal medyada hızla yayıldı. Cezayirliler de yetim gelinin bu alçak gönüllü ve mahcup isteğine kayıtsız kalmadı. Ülkenin dört bir yanından hayırseverler, vatandaşlar ve esnaf genç kız için yardım ve dayanışma seferberliği başlattı. Tek bir mütevazı dilekle başlayan süreç kısa sürede dev bir organizasyona dönüştü. Düğün günü gelin için adeta hediye yağdı. Çeyizinden takısına, düğün salonundan ikramlarına kadar her detay halkın katkılarıyla eksiksiz ve görkemli bir şekilde hazırlandı. Düğün yetim kızın mahcubiyetiyle tüm ülkeyi birleştiren bir iyilik hareketine dönüştü.
2: Şimdi bir hikaye gelecek ekranlarınıza, Isparta'dan bir yaşam hikayesi. Isparta'da yaşayan 63 yaşındaki bir vatandaş, ismi Ömer Akça. Hem görme engelli hem de işitme engelli. Fakat o karanlığa teslim etmemiş kendisini. Ve kendisini 94 yaşındaki annesine adamış. Aralarındaki tek iletişim parmak uçlarıyla sağlanıyor. Ama bir ders niteliğinde bir hikaye yaşanıyor.
3: Engelleri aşan bir evlat. Parmak uçlarıyla kurulan iletişim.
6: Sen ölürsen ben neye dengendi başıma nere gideyimdir?
3: Isparta'nın Şarki Karaağaç ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Ömer Akça doğuştan işitme engelliydi. Hayatı boyunca sessizliğin içinde mücadele etti, yuvasını kurdu, mutlu bir yaşam sürdü. Ancak yıllar sonra halk arasında tavuk karısı olarak bilinen hastalık sebebiyle görme yetisini de kaybetti.
7: İşitme engelli olduğu için de anlatamadığı için geç tedaviye başlanıldı ama çaresi bulunamadı. Sonradan gözleri durdu.
3: Akça eşinin vefatının ardından hayatını 94 yaşındaki annesi Şerife Akça'ya adadı. Annesi ilerleyen yaşına rağmen oğlunun gözü kulağı oluyor. Aralarındaki iletişimi ise sadece parmak uçlarıyla sağlıyorlar. O zifiri karanlık ve derin sessizliğin ortasında yönünü sadece sevgiyle buluyor.
6: Geldiler, çok geldiler, baktılar buna. Şeye götürer, huzur evine dediler, gitmem ben dedi. Anama bakarım dedi.
3: Gözleri görmese de evin tüm işlerini tek başına büyük bir titizlikle

0: Allah ondan şefaat bekliyor.
1: Şimdi bu görüntülerde hanımların kış hazırlığı yaptığını düşünebilirsiniz. Evet, belki kışın kullanılacak yaptığı şeyler ama bu hanımların. Bu görüntülerin bir hikayesi var. Öncelikle bu bir otobüs. Hurdaya dönmüş bir otobüs ama bir atölyeye dönüştürülmüş ve o atölyede de kadınlara eğitim veriliyor. İşte meyvelerden, bozulmaya yüz tutan meyvelerden sirke yapıyorlar. Kullanılmayan yağlardan Arap sabunu üretiyorlar. Çok örnek bir hikaye. Malatya'da yaşanıyor. Bakalım.
2: Burada sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam ilkeleri noktasında bir farkındalık oluşturmak istiyoruz.
3: Atık malzemeler vatandaşlar tarafından bu geri dönüşüm otobüsüne getiriliyor ve yeniden çevreye kazandırılıyor.
4: Burada otobüs atölyeye dönüştürüldü. Üç farklı atölye geri dönüşüm otobüsünde buluştu. Atık yağlar Arap sabununa dönüştürülerek hem çevreye zarar vermesi önleniyor hem ev ekonomisine katkı sağlanıyor. Atıksız mutfak atölyesinde de bozulmaya yüz tutan meyve ve sebzelerden sirke yapılıyor. Atma dönüştür atölyesiyle de eskiyen eşyalar yenilenerek kullanılabilir hale getiriliyor.
2: Bu hurda otobüsü atölyeye çevirerek burada devam ediyoruz bu çalışmaya. Çünkü biliyoruz ki 1 litre atık yağı lavabolara döktüğümüz zaman 1 milyon litre suyu kirletiyor. Sabunun ana maddesi bildiğimiz gibi kostik, yağ ve su. Vatandaşlarımız buraya atık yağlarını getirdiğinde biz onu kimyasal bir işlemle kostik kullanarak Arap sabununa dönüştürüyoruz. Bütün kızartma yağlarını evet burada Arap sabununa dönüştürebiliyoruz.
4: Atıksız mutfak atölyesinde de bozulmaya yüz tutan meyve ve sebzelerden sirke yapılıyor.
2: Atıksız mutfak atölyesi sıfır atık kültürünü mutfaklarda yerleştirmek istiyoruz. Sirke etkinliği yapıyoruz. Böyle ilaçsız elmalarımız vardı, yere düşmüştü. Onları topladık. Onlardan hanımlar burada hem eğitim alıyorlar o sirke nasıl yapılacağına dair.
3: Geri dönüşüm otobüsüne getirilen atık yağlar sabuna işte bu şekilde görüyorsunuz. Atık meyveler sirkeye dönüştürülüyor.
4: Atma dönüştür atölyesiyle de eskiyen eşyalar yenilenerek kullanılabilir hale getiriliyor.
2: Atma dönüştür atölyesi eskiyen eşyalarımızın çöp olmadığını, onların ufak dokunuşlarla yeniden hayata kazandırılabileceğini burada gösteriyoruz, çalışmalar yapıyoruz.
1: Evet, noktalıyoruz ajans bugünü böylelikle. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle herkese iyi günler diliyorum.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Elektrikli skuterların kullanımına ve işletilmesine ilişkin kurallarda yeni dönem başladı. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeyle elektrikli skuter yönetmeliğinin idari yaptırımları belirleyen 22. maddesi değiştirildi. Yeni düzenleme kapsamında yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri ihlal edenlere uygulanacak para cezaları yeniden belirlendi. İhlalin niteliğine göre 8.687 liradan 170.000 liraya kadar idari para cezası öngörüldü. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
8: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
9: Türkcelli'leri bağlan hayata.
10: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
11: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
10: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
12: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen

0: Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bana hayata.
1: Reklam. A Haber Radyo.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Uluslararası Para Fonu, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi. Ekim raporunda Türkiye'nin 2026'da %2,7, 2027'de %3,6 büyümesi öngörülürken, enflasyon beklentileri de belli oldu. Kurum, 2026 yılı enflasyonunu %31,2, 2027 yılı enflasyonunu ise %26,5 olarak öngördü.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: Reklam.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: kutlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
2: Abicim. Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
3: Ne yapıyorsun böyle?
2: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
3: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
2: Devir.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Türk Deniz Kuvvetleri Mayın Harbi konusunda dünyadaki en tecrübeli deniz kuvvetleridir. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Karadeniz'e yüzlerce mayın döküldü. Karadeniz'e dökülen mayınlardan sahillerimize gelen mayınları tespit ediyor ve imha ediyoruz. Dolayısıyla Mayın Harbi konusunda dünyadaki en iyi ve en tecrübeli deniz kuvvetleri Türk Deniz Kuvvetleri'dir.
3: Olası savaş senaryoları icra edildi, denizde mayınlar temizlendi.
4: Nusret 2026 davet tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla devam ediyor. Tatbikat İzmir Körfezi ile birlikte Karadeniz Ereğlisi önlerinde icra ediliyor.
2: Ege Denizi'nde, İzmir Körfezi'nde ve Karadeniz'de Karadeniz Ereğli Limanı önlerinde iki farklı denizde aynı anda 20 gemi, 5 hava vasıtası, insansız sistemler, NATO Mayın Harbi Görev Grubu gemileri, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu gemilerinin iştirakiyle icra edilmektedir.
3: TCG Salih Reis Sancak gemisindeki Mayın Harbi Harekat Merkezi üzerinden sek ve idare edilen tatbikatta senaryo gereği denizdeki mayınlar tespit edildi. Dalgıçlar ve otonom sualtı araçları tarafından etkisiz hale getirildi. Sığ sulardaki mayınları ise SAS komandoları ve insansız otonom sualtı araçları imha etti. Tatbikatta gemilerde önemli bir tehdit teşkil eden asimetrik unsurlara ve hava hedeflerine karşı kuvvet koruma eğitimleri de icra edildi. Yerli Malaman akıllı dip mayını başta olmak üzere milli silahlar tatbikatta yer aldı.
4: Nusret 2026 davet tatbikatının seçkin gözlemci günü sona erdi. Ardından ise aralarında Almanya, İtalya,

0: İtalya ve İspanya Yunanistan'ın olduğu toplam 10 gemi Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı selamladılar.
1: Seçkin gözlemci günü faaliyetlerine 26 ülkeden 89 yabancı katılımcı iştirak etti.
2: A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

Son gelişmelerle ajansdayız. Bugün 14 Ekim Çarşamba. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız ve önce canlı yayın noktalarımız. İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor. Birçok noktada su baskınları yaşandı. Yollar göle döndü. Kübra Tepeci, Ahmet Nazif Ural ve Meral Dağlılar İstanbul'dan canlı yayında. Kuzey Ege'de de kuvvetli fırtına nedeniyle Kabatepe, Gökçeada ve Geyikli Bozcaada hatlarındaki tüm feribot seferleri iptal edildi. Vedat Sezer, Çanakkale'den canlı yayında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı. Akdeniz ve Ege'de de yağış. Atagündüz Turşun, Muğla'dan canlı yayında. Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Tülay Ağoğlu Ankara'dan canlı yayında. Halk TV'ye sabahın ilk saatlerinde polis ekipleri sevk edildi. Ekipler binada inceleme yaptı. Yönetime kayyum atandı. Aslı Bilge Erkutlu da İstanbul'dan canlı yayında. Fransa'da öğrenci protestoları sürüyor. Gösterilerin başladığı günden bu yana 6800'den fazla kişi gözaltına alındı. Ömer Aydın, Fransa'dan canlı yayında ve ajans başlıyor.

0: İstanbul'da bugün şiddetli yağış etkili oluyor. Birçok noktada su baskınları yaşanıyor. A Haber muhabiri Kübra Tepeci bizi bekliyor.
1: Evet, etkili olan sağanak yağışla birlikte İstanbul genelinde, özellikle de Avrupa yakasının birçok bölgesinde olumsuzluklar yaşandı. Ev iş yerlerini su bastı. Yine araçlar yollarda kaldı. Birçok yol göle dönmüştü. Yayınlarımızı da bunu ekranlara getirmiştik. Bizler şu anda kameraman arkadaşım İskender Demirer ile birlikte Beşiktaş tarafındayız. Bulunduğumuz noktada yağışlar şu anda dinmiş durumda ama gün boyu aslında yağışların aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor. Tabii zaman zaman kuvvetli, zaman zamansa etkisini yitiren bir yağış var. Ancak geceden itibaren etkili bir yağış gerçekleşmişti Avrupa yakasında. Sabah saatlerinde ise birçok noktada bunun olumsuzluklarını görmüştük. Hem de trafiğe de oldukça olumsuz yansımıştı bu durum. Peki nerelerde daha çok sağanak yağış etkili oldu diye soracak olursanız, aslında İstanbul, Avrupa yakasında yağışlar etkili olmuştu bu sabah. Özellikle de Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp Sultan, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Başakşehir ve Sarıyer çok kuvvetli sağanak yağış meydana gelmişti. Anadolu yakasında ise yarın sabah itibariyle Pendik, Tuzla, Şile, Maltepe, Kartal ve Sultanbeyli'de etkili bir yağış bekleniyor. Bugün sabah saatlerinde saat 9 itibariyle tabii kuvvetli Poyraz da etkisini göstermeye başladı. Sağanak geçişleriyle de aslında iyice kendisini hissettirmişti ve sağanak geçişleri de gün boyunca devam edecek. Yarın yağışlar özellikle sabahın ilk saatlerinde Anadolu yakasında etkili olması bekleniyor. Anadolu yakasının doğusunda Pendik, Tuzla, Şile taraflarında sonra öğle saatlerinde ise yavaş yavaş artık hızını azaltarak daha sonrasında ise fırtınanın etkisi perşembe öğlene kadar da sürmesi bekleniyordu. Cuma günü beklentiler ne yöndü? İsterseniz bir de bu duruma da bakalım. Cuma sabahından itibaren bir gök gürültülü sağanak yağış dalgası başlaması bekleniyor ve öğleden sonra yer yer tekrar kuvvetlenmesi bekleniyor. İstanbul'da aslında cumartesi gününe kadar sağanak yağış etkili olması, yer yerde şiddetini artırması, kuvvetli olması bekleniyor. Hafta sonu güzel bir havayı geride bırakmıştık. Yaz günlerini anlatıyoruz.

0: satıyordu ama hafta içinden itibaren bu hafta sonuna kadar İstanbul'da sağanak yağışın etkili olacağını vatandaşlara bir kez daha hatırlatalım. Dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgusunu yaparak sözü size bırakalım.
1: İstanbul Esenyurt'ta etkili sağanak yağış sonrası yollar dereye döndü. Suya kapılarak sürüklenen kadını vatandaşlar kurtardı. Görüntüler Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde kayda geçti. Etkili olan sağanak yağışla yollar dereye döndü. Vatandaşlar zor anlar kadın yaşarken gidiyor, bir kadın gidiyor, suya kapılarak metrelerce sürüklendi. Çaresizce sürüklenen kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetildi. Sürüklenen kadın uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Haber muhabiri Ahmet Nasip Vural da Esenyurt'ta. Ondan da o bölgedeki bilgileri alıyoruz.
2: Esenyurt ve bulunmuş olduğumuz nokta olan Haramidere Sanayi, Haramidere bölgesi, Beylikdüzü, Yakuplu bölgesi yağıştan en çok nasibini alan noktalardan birisi. Haramidere Sanayisi'nin içerisindeyiz şu an. Burası o yağışın etkisini en net hisseden noktalardan birisi. Bakın hala şu an sokaklarda o su birikintileri yaklaşık 1,5 saattir yağışın etkisini yitirmesine rağmen o su birikintilerinin olduğunu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Su birikintileri bir kenara dursun. Şu an İnsanlar mazgalları açabilmek için kendi çekpaslarını kullanıyorlar ve burada o çekpaslarla birlikte mazgalları açarak özellikle önümüzdeki günlerde beklenen diğer yağışlara şimdiden hazırlık yapılıyor diyebiliriz. Öyle ki mazgallar açıldıktan sonra buradan herhangi bir şekilde tekrar yağmur yağması durumunda taşma olmaması amacıyla atıklar çıkartılıyor ve bu noktada o en çok olayın yaşandığı yerin, en çok o yağmurun hissedildiği noktanın bu bölge olduğunu söylemek mümkün. Şu an hala işletmelerde özellikle dükkanlarda çalışmaların daha az şekilde devam ettiğini söylemek mümkün. Daha yarım şekilde devam ediyor. Şimdi ilerleyelim, diğer işletmelere bakalım. Herhangi bir yağmur gibi değil bu. Öyle ki dünden beri bu yağış etkisini gösteriyordu ve dünden bu yana etkisini gösteren yağmur sabah saatlerinde şiddetini artırmıştı ve o şiddetini artırmasıyla birlikte birçok farklı işletmeyi de su bastı. Kolay gelsin. Hala şu an bir önceki saat diliminde girmiş olduğumuz işletmelerden birisindeyiz ve o işletmedeki su büyük oranda çekilmeye çalışılıyor. O işletmede geride bıraktığımız saatte yaklaşık 3-4 santim kadar su vardı. O su hala bitirilebilmiş değil. Bakın görmüş olduğunuz gibi hala burada cihazların olduğunu ve bu cihazların arasında suyun kol gezdiğini söylemek mümkün. Görmüş olduğunuz makina bir poşet makinesi. Poşetler ham maddeden çıktıktan sonra makarayla birlikte sarılıp daha sonra kesime gönderiliyor. Ancak bu malzemelerin tamamının o yağışın ardından suyun içinde kalmış olduğunu söylemek mümkün. İşletme sahibiyle bir önceki saat diliminde konuşmuştuk ve kendisi hemen buradaki, hatta şimdi o noktayı sizlere gösterelim. Şimdi kameraman arkadaşım Ege Ural gösterecek. Bakın burası bu makinenin çalışma mekanizmasının olduğu alan ve burası da o makinenin elektrik panosu ve işte görmüş olduğunuz bu elektrik panosunun da zarar gördüğünü, hatta neredeyse elektrik panosunun görmüş olduğunuz elimin olduğu kesime kadar neredeyse suyla dolduğunu söylemek mümkün. Bunu aynı şekilde işletmenin sahibi belirtmişti. Şimdi o taraflara da bakacağız. Bir yandan hala oradaki su birikintilerinin ve çamurun ne kadar etkili olduğunu söyleyebiliyoruz, gösterebiliyoruz sizlere. Bakın hatta şu an burada fazlaca o suyu ve çamuru görebiliyoruz. Yan tarafta yine hakeza aynı şekilde. Buradaki işletmelerin de bu noktada ne yazık ki yaklaşık 10 gün, kimisi bir hafta, kimisi 10 gün, kimisi daha da fazla bu suyu temizledikten sonra dahi tamirat, tadilat işlemlerine devam etmesi gerekiyor. Bu süre zarfında da onların da çeşitli hasarları ve aynı zamanda zararları olacağı benziyor. Bu kötü durum içerisinde kalmaları onların aslında zararlarına oldu. Şimdi devam edelim. Çok sayıda farklı makine bulunuyor. Makinelerin her biri suyun içinde kalmış halde ve bu makineler aslında seri üretim makineler ve seri üretim olması sebebiyle işletmelerin de aynı şekilde müşterilere en kısa süre zarfı içerisinde normal şartlarda ellerindeki bu ürünleri teslim etmeleri gerekiyor. Ancak bu yağın yağışla birlikte bu işlemin en azından bu birkaç gün içerisinde zor olması bekleniyor. Şimdi ilerleyelim, başka dükkanlara bakalım. Başka işletmelere bakalım. Hala bakın yine çeşitli işletme sahipleri dükkanların önündeki suyu bir şekilde buradan temizlemeye çalışıyor. Araç parçaları üreten veya araç tamiratı yapan işletmeler de var. Onların aslında zararı şu yönde, ağırlıklı olarak araçların kapının önünde olanların ve hasarlı olan bir araç varsa o araçların bu yağmurdan dolayı zarar gördüğünü söylemek mümkün. Şimdi şurada bir işletmeyi görüyorum. Beyefendi hala burada işletmesini temizlemekle meşgul. O da o yağışın mağduru olmuş vaziyette anladığımız kadarıyla. Çok geçmiş olsun. Nasıl oldu? Saat kaçta yaşandı olay acaba? Yani saat kaç saat içerisinde oldu böyle?
3: Şöyle bir iki saat içinde oldu. Saat 7.30'a falan geldi. Birden bir başladı. Aniden doldu böyle. Aniden durdurdu yağdı, durdurdu yağdı. Her taraf gitti suya işte.
2: Her taraf su doldu. Evet, işte görmüş olduğunuz gibi işletmenin sahibi burada o suyu temizliyor. Şu an anladığım kadarıyla diplere kadar uzanmış. Hatta şöyle net görüntüyü göstermek amacıyla şuraya doğru ilerlemek istiyorum. Biraz karanlık ama anlaşılabileceğini düşünüyorum. Bakın suyun gelmiş olduğu nokta şuradan daha net anlaşılabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi bu neredeyse yerden 20 santim kadar yukarıda demek. Suyun geldiği yer bu işletmenin içerisinde yerden 20 santim 30 santim kadar suyun bu işletmelere dolmuş olduğunu gösteren en önemli örnek. Şu an için İstanbul'da yağış etkisini kaybetti. Önümüzdeki saat dilimleri içerisinde bu yağışın etkisini tekrar artırması bekleniyor. Bunu da hatırlatmış olalım sizlere. Özellikle akşam saatlerinde bu yağışın etkisini artırması durumunda İstanbul'un bir de trafik derdi var malum. Bu sebeple de daha da dikkatli olmak lazım. Şimdi buradaki işletmeye bir de gidelim. Bakın işletmenin şu an içindeki bu görüntüyü sizlere göstermek istiyorum. Bakın burası nispeten içe doğru eğimli bir girişi var bu işletmenin ve şu an nereden baksanız yaklaşık 20 santim 30 santim kadar suya gömülmüş haldeyim. Bu suya gömüldüğüm alanda neler var? Şöyle bir bakalım. Yanımızda araç otomobil parçaları üretilmesi için kullanılan makineler var. Onların üretmiş olduğu parçalar var ve bu parçalar çok milimetrik hesaplara göre, doğru değil mi? Milimetrik hesaplara göre.
4: Efendim, otomotiv sanayi kalıp parçalarıdır bunlar.
2: Çok teşekkür ediyorum. Yani çok geçmiş olsun aynı zamanda.
4: Zaten yatıyor şu an.
2: Makineler, evet, makineler şu an imalatı yok. Makinelerin çalışmıyor ve çalışmadığı sebebiyle de tekrar alabilir miyim? Motorların güç kaynakları gitti. Anladım. Şimdi kameraman arkadaşımdan rica edeceğim gelebildiği kadar buraya gelmesini. Hatta içeride yani şu an bir sanki su gölün içindeyim. Yani bir gölün içindeymişim gibi adeta.
4: Mesafeye göre.
2: Yani evet, hatta şimdi mesafeyi yani burada şimdi göstereceğiz. Evet, hatta şuradaki alan daha açık, aydınlık, oradan daha net gösterebilirim sanırım sizlere. Şimdi kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Şimdi suyun yüksekliği hemen burada. Ege, burası daha rahat galiba görebilmen adına. Nereye kadar geliyor? Hatta şöyle ayağımı da yanına koyacağım. Şu an burası bulunduğum alan bileğime kadar gelen bir yükseklik. Burası neredeyse dizimin orta kısmına kadar geliyor ve işte yükseklik şu an burada. Yani o su buraya dolmaya başladığında neredeyse 30 santimlik bir yüksekliğe ulaşmış haldeydi ve işletme suların altında kaldı tabiri caizse. Hatta bu şu an olan bir durum, bir vaka diyebiliriz. Şu an işletmenin ben birazcık daha arkalarına doğru ilerleyeceğim. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın burada, hatta şu an şurada bir makine var. Görmüş olduğunuz alet aslında bu kullanılan alet bir makineyi taşımak içindir. Normal şartlarda bir makineyi veya belli başlı yükleri taşımak için kullanılır. Şimdi ben bunu o tarafa doğru getiriyorum. Ancak yaklaştıkça makinenin ayaklarını daha net görebiliyorsunuz. Yani nasıl bir durum içerisinde olduğumuzu daha net anlatabilmek adına bunları gösteriyorum sizlere. Makinenin zaten yerden belli bir yüksekliği var. Üstüne ayaklarının altında tekerleri var. Ve o tekerlerin yüksekliği, ayakların yüksekliği buna rağmen suyun hala altında. Yani bileklerini de şu an ölçtüğümüz takdirde yaklaşık nereden baksanız yine bir 10 santim kadar bir suyun bu işletmede olduğunu söyleyebiliriz. Bu yükseklikte peki bu işletme ne yapacak? Bu suyu temizlemesi gerekiyor. Ve sabah saatlerinden bu yana da işletme sahipleri bununla alakalı uğraşıyor. Su temizlenecek. Su temizlendikten sonra işin daha büyük bir kısmı var. Bu sefer tamirat tadilat işlemi başlayacak. Onların da elbette burada bazı istekleri oluyor. Çünkü esnaftan öğrendiğimiz kadarıyla bu ilk defa olan bir şey değil. Ve özellikle esnafları tedirgin eden şey bu noktada sadece bugün için değil, yarın, yarından sonra, cumartesi, pazar günleri de beklenen o yağışta yine böyle bir durumla karşı karşıya kalır mıyız? Bugünü atlattık, o günleri nasıl atlatırız gibi bir düşünce içerisindeler. Tekrar söyleyelim, şimdi bunu daha net anlatmak gerekiyor aslında. Şimdi şuradaki üretilen şu parçalara bir bakalım. Bakın bu parçalar aslında veya şuradaki parça daha net, daha net gösterebileceğimiz bir parça. Buradaki görmüş olduğunuz parçalar bir otomobilin veya bir otomotiv sektörüne ait bir ürünün parçaları. Ve bu parçaların milimetrik hesaplara göre yerleştirilmesi ve buna göre de yapılması, imal edilmesi gerekiyor. Şimdi bu kadar büyük bir işletmenin, bu kadar büyük bir dükkanın tamamıyla suya gömülmesi demek bu işletmenin milimetrik hesaplara göre yapılan, bu işlem yapılan bu işletmenin neredeyse bir hafta boyunca kapalı kalması demek oluyor. Durumu en net özetleyen, gösteren durumlardan birisi bu. Şimdi kameraman arkadaşım Ege ile birlikte geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletelim. Biraz daha devam edelim. Buradaki işletmelerde birçoğunun farklı şekillerde su bastığını söyleyelim. Hatta bakın şu an tam böyle yolun ortasına bir çöp kamyonu, bir çöp konteyneri koyulmuş ki giren çıkan olmasın, daha kontrollü şekilde yapılsın işletmelerde. Çünkü bir yandan o temizlik işlemleri devam ediyor. Sadece burada değil, bu Haramidere Sanayisi içerisinde farklı noktalarda bu olayların, bu su basma olaylarının yaşandığını söylemek mümkün. Devam edelim. Şimdi İstanbul'da, İstanbul'un suyla alakalı, su basmasıyla alakalı, selle alakalı, taşkınlarla alakalı geçmişi ve bu geçmişinden aldığı ders biraz sorgulanabilir herhalde. Özellikle son 5 yıldır yaşanan bütün yağışlarda neredeyse İstanbul'un farklı noktalarına ya su bastı, ya sel oluştu, ya buna benzer çeşitli olaylar oluştu. Elbette yağmur yağdığı takdirde fazlaca yağdığında, sağanak yağış şeklinde ve uzun süreli yağdığında bir risk oluşturuyor. Ancak alınan önlemler zaman zaman bu gördüklerimizden sonra bizleri de bazen sorgulatıyor. Bu da kritik. Şimdi yollara baktığımız zaman yolların büyük çoğunluğunda artık, hatta şurayı da gösterelim bakın. Burada bir başka önlem var aslında anladığım kadarıyla ve muhtemelen de yine parçaların buradan rahat çıkartılabilmesi için kullanılmış bir alan var. Hemen bu takozlama sistemi var, taşla yapılmış bir yer var ve suyun çıkabilmesi için işletmenin sahibi kendi belki de yaptığı, belki yağmurdan kaçmak, belki başka bir şeyden korumak için veya kendi işlerini kolaylaştırmak için eğimli şekilde yaptığı bu yeri kırmak zorunda kalmış. Taşlar burada. İşte şimdi hemen gösterecek şimdi kameraman arkadaşım. Taşlar burada. Sebebi ise buradan suyu el marifetiyle, yani çekpas marifeti veya kürekle veya bir fırçayla dışarıya atabilmek için. Gelinen son durum bu. Yağmurda olan son nokta bu. Aslında çok net bir şekilde anlatıyor bu görüntüler bizlere. Birçok kişinin emeği bu noktada ne yazık ki yağmurun ardından böyle sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyor. Esenyurt'ta ve

0: İlk düzünde çok ciddi şekilde yağmurun etkileri hissedildi ve bizler de şu an Haramidere sanayisindeyiz ve bu sanayide çok sayıda dükkan sabah saatlerinde yağan o yağışın ardından su bastı. İşletme sahipleri de o suları kendileri temizlemek zorunda kaldı. Bizler de o anları sizlere taşımaya çalıştık diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nasip Vural'a teşekkür ediyoruz. Tekrar döneceğiz o bölgede çünkü zarar gören yerleri tek tek inceliyor, görüntüleri sizlerle paylaşıyor. Sağanak yağış nedeniyle İstanbul'da alt geçitleri de su bastı. Meral Dağlılar da o noktalardan birinde bizi bekliyor.
2: İstanbul Sultan Gazi'de yağmurdan en çok etkilenen bölgelerinden biriydi. Öyle ki şu anda alt geçitte bir su baskını oldu ve şu an için alt geçit çift taraflı olarak trafiğe kapanmış durumda. Biz önceki yayınlarımız yapmıştık. Hemen geçitin aslında diğer ucundan gerçekleştirmiştik. İşte şimdi de çalışmaların olduğu noktadayız. Hatta ekranlarınızda da yine zaman zaman drone görüntüleriyle göstermiştik Sultan Gazi lokasyonunda bulunan o alt geçitten. Şu anda biz de oradan yayınımızı gerçekleştiriyoruz ve çalışmaların son sürat devam ettiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte ekipler de aslında uzun zamandır bir uğraş gösteriyorlar bu noktada. Ve dediğimiz gibi bir önceki yayında bahsetmiştim. Zaman zaman da buradaki mazgallar yetersiz kaldığı için aslında zemini delme amacıyla bir takım işlemler de yapılıyor. Onun haricinde dakikalar öncesinde itfaiye ekipleri buraya geldi ve buraya yeni bir araç daha getirildi. Buradaki suyu tahliye etmek amacıyla da bu araç kullanılıyor. Yine dediğimiz gibi aslında kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Biraz önce örneğin tam da burayı bu araçla birlikte biraz daha yeni bir suyun akışını sağlayacak yeni bir alan açtılar ve zaman zaman da yine alt geçitin içerisinde bu gibi çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Çünkü alt geçitte bulunan mazgallar maalesef suyun tahliye olmasında yetersiz kalıyor diyebiliriz. Bir noktada da o mazgalların tıkanma durumları da var. Çünkü yağmur nedeniyle etraftaki hem toprak hem de aslında çöpler de o mazgalları tıkıyor. O nedenle buradaki ekipteki arkadaşlar da yine son sürat çalışmalarına şu an için devam ettiğini söyleyebiliriz. Bizler şu anda Sultan Gazi'de Selçuklu Bulvarı'nın hemen oradayız ve eski Edirne yolunun bağlantı yolundayız ve burası alt geçit çift taraflı olarak trafiğe kapandığını söyleyelim. Bakın iş makinesi şu anda içeri gitti ve o noktada da yine çalışmalarını gerçekleştiriyor. Burada da yine aslında arkadaşlar bu noktada da özellikle biriken toprakları ya da taşınan taşları buradan dağıtmaya çalışıyorlar. Biraz önce elbette ki önceki yayınlarımızda çok daha yoğun bir su görüntüsü vardı. Biraz daha tahliye edildiğini söyleyebiliriz ama yine trafiğe açılacak kadar yeteri miktarda değil. Önceki yayınlarımızda yine bu geliş noktasında ciddi bir çalışma vardı. İşte burada da gördüğünüz gibi artık biraz daha çamurlu suyun kaldığını, iş makinelerinin içerisinde artık son işlemleri gerçekleştirdiğini görüyoruz. Hemen kameraman arkadaşından bu noktadaki mazgalı gösterelim sizlere. İşte bahsettiğimiz o durum bu şekilde gerçekleşiyor. Etraftaki kirli su var ve beraberinde gelen taşınan çöpler ve topraklar da mazgalları tıkıyor maalesef. O nedenle buradaki ekipler de mazgalları tamamen açmış durumda çalışmalarına devam ediyorlar ama zeminden de anlayacağınız üzere aslında tamamıyla böyle balçık gibi bir toprağın geriye kaldığını söyleyebiliriz. Şu an çalışmalar devam ettiğini de söylemiş olalım. Ne zaman çalışmanın yaklaşık bir saati devam ettiklerden birileri geçişler olacak diye devam edeceğiz diye ve Sultan Gazi'den
1: Bursa'da da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle dönerken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar tente ve saçak altlarına sığınırken pazar alanlarıyla bazı iş yerlerini su bastı. Yollar göle döndü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bursa

0: Valiliğinden yapılan uyarıda ise bugün ve yarın Mudanya, Karacabey ve Mustafa Kemal Paşa ilçelerinde rüzgarın hızının zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşacağı belirtildi. Vatandaşların ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Kuzey Ege'de ise kuvvetli fırtına nedeniyle Kabatepe, Gökçeada ve Geyikli, Bozcaada hatlarındaki tüm feribot seferleri iptal edildi. Daha fazla bilgi A Haber muhabiri Vedat Sezer'di.
1: Can o kadar evet, yurdun batısında başlayan olumsuz hava koşulları bölgede de etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte fırtına da etkili olmaya başladı. Fırtına kuzey ve kuzeydoğu yönlerden sert esti. Sabahtan bu yana rüzgarın şiddeti giderek artıyor. Böyle olunca özellikle Kuzey Ege açıklarında fırtınaya dönüşünce saatteki hızı 40 ile 60 kilometre hıza ulaştı. Geçtaş'ta özellikle Bozcaada ve Geyikli ile birlikte Kabatepe, Gökçeada arasındaki feribot seferlerinin tamamını karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu. Sabahtan bu yana bu hatlarda feribot seferleri yapılamıyor. Yine Marmara'ya baktığımızda Güney Marmara'da da özellikle Erdek kalkışlı ve Marmara Adası kalkışlı Avşa ikinlik feribot seferleri de tamamı iptal olmuş durumda. O bölgede de feribot seferleri yapılamıyor. Geride bıraktığımız günlerde yurdun batısında özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak yağmur etkili olmaya başlamıştı. İstanbul'da yoğun yağışla birlikte bölgenin yüksek kesimlerinde, yani iç kesimlerde de dünden bu yana gece boyunca kuvvetli sağanak yağışlar görüldü. Ancak sel su baskının yol açmadığı Çanakkale'de bu kez sabah saatlerinde rüzgar etkili olmaya başladı ve kuzeyli yönden esen sert fırtına Kuzey Ege'de özellikle etkisini artırarak devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de sarı kodlu uyarı yapmıştı. 18 il için, o illerden bir tanesi de Çanakkale. Aslında yurdun güneyine bakıldığında o güney yürü yönlerden 40 ile 60 kilometre esen rüzgar özellikle Muğla, Antalya, Isparta, Burdur ve Aydın, Denizli çevrelerinde etkili oluyor ve orada da yağışlar etkisini giderek artırıyor. Ancak İzmir, Manisa ve Balıkesir, Çanakkale'de de sahil kesimlerinde rüzgarla birlikte yağışın etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu hava akımı havayı da soğuttu. Özellikle geride bıraktığımız gün 23 dereceleri gösteren termometreler şu anda 11 dereceye kadar düşmüş durumda. Yani 12-13 derece hava ısısı düşüşleri de yaşandı. Bölgede adeta sonbaharı görmeden kışa giriş yaptık da diyebiliriz. İç hatlara baktığımızda ise Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri devam ediyor. Ancak feribot seferleri aralıklı olarak ve tarife uygun yapılabiliyor. Gelibolu, Lapseki, Çanakkale, Eceabat ve yine Çanakkale Kilitbayır arasındaki feribot seferleri şu anda düzenli olarak devam etse de Gökçeada'yla Bozcaada'ya ulaşım tamamen deniz ulaşımı durmuş durumda. Çanakkale Valiliği birlikte sarı kodlu uyarı verilen valilikler özellikle sert esecek fırtına nedeniyle AFAD aracılığıyla vatandaşları SMS'le uyardılar. Özellikle sert esen rüzgar nedeniyle çatı uçması, direk devrilmesi gibi olumsuzların yaşanabileceği uyarısı da bulunurken bir uyarı da denizcilere geldi. Özellikle sabahın erken saatlerinde sert esmeye başlayan fırtına nedeniyle denize açılacak olan balıkçıların ve denizcilerin dikkatli olmaları istendi. Toparlayacak olursak Can o kadar bölgede şu anda rüzgar yaklaşık 40-50 kilometre süratle esiyor. Gökçeada, Bozcaada ve Güney Marmara'daki adalara feribot seferleri yapılamıyor. Feribot seferleri yarın sabaha kadar sert esmesi beklenen fırtınayla yapılamayacak. Yarın ise rüzgarın ve fırtınanın bölgede etkisini azaltacağı bekleniyor diyelim. Sözü Çanakkale'den stüdyoya bırakalım.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı. Akdeniz ve Ege'de de yağış var. O noktalardan biri de Muğla. A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun bizi bekliyor.
2: Canakonar neredeyse 25 saattir Marmaris'e yağmur yağmaya devam ediyor.

0: Devam ediyor. Sadece Marmaris değil tabii ki. Muğla ve diğer ilçeleriyle birlikte de birçok bölge etkisi altına almış durumda. Biz Marmaris'teyiz şu anda. Dedik ya dün aslında öğle saatlerinde başlamıştı yağmur yağışı ve hatta dün fırtına da vardı. Saatlik hız 60-70 kilometreyi bulan fırtına da vardı ve 4 tekne birbirine girdi denizin ortasında. Can kaybı ve yaralanma yok çok şükür. Ancak maddi hasar meydana gelmiş durumda. Aslında çok değişken bir havası var şu an itibarıyla Marmaris'in. Birkaç saat önce yağmur yağışı çok kısa da olsa kesilmişti. Hatta güneş mi çıkacak diye beklerken bir anda tekrar simsiyah bir havaya büründü gökyüzü. Ardından da yağış tekrar başladı. Şu an itibariyle aslında meteorolojinin tahminleri saat 18'e kadar yağacağı yönünde. Öğleden sonra saatlerinde de yağış bekleniyor. Şu an itibariyle de herhangi bir olumsuz durumun olmadığını, birkaç otel ve iş yerini su bastı sadece. Onun haricinde Marmaris'te olumsuz bir durum kayda geçmiş değil şu ana kadar diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Düzenleme ile yatırımcılara net yatırım tutarı esas alınarak 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu ayrıntıları aktaracak.
2: Can Akoner, Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri başladı yasa teklifinin ve 2,5 saati geride bıraktık. Bugün komisyonda kabul edilmesi ve önümüzdeki haftada yasalaşmasını bekliyoruz. Bu yasa teklifinin tabii önemli bir yasa teklifi, ancak komisyondaki havayı aktarmak istiyorum biraz daha doğrusu. Komisyon bir takım tartışmalarla başladı sabah saatlerinde. Muhalefet milletvekillerinden yeni parti milletvekilleri, daha doğrusu Halk TV'ye yönelik Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi. Ağızlarına ve gözlerine siyah bantlar taktılar ve birbirleriyle iletişim kurmakta da bu anlamda zorluk çektiler. Ve sonrasında yasaya ilişkin geneli üzerinde görüşmeler başladı. 9 maddelik bir yasa teklifi, geçici ve istisnai bir teklif bu. 17 Eylül 2026 sonrasını kapsıyor. Tasfiye edilen fonları kapsıyor. Daha doğrusu 455.578 kişiyi ilgilendiriyor. 1 milyon ara ödeme yapılmasını öngörüyor bu teklif ve 350 bin kişiye ödeme yapılacak bu hesaplamalara göre. Ödemeler fonlardaki varlıklardan karşılanacak, kamu kaynakları kesinlikle kullanılmayacak. TMSF kayyum olarak atanıyor. El konulan varlıkların davaların sonuçları beklemeden satışı yine öngörülüyor bu teklifle ve bunların hepsi de fon yatırımcısı için kullanılacak. Açılan hesaplar var. Bu hesaplara kazançların yatırılması, gönüllü olması, daha doğrusu gönüllü olmasını içeriyor. Bu hesaplara para yatırılmasına imkan tanınıyor bu teklifle. Ancak suç ve ceza ortadan kalkmıyor yine. Teklif bunu ortadan kaldırmıyor. Tasfiye bitene kadar da yatırımcılara, özel küçük yatırımcıya destek olma amaçlı 1 milyon lira ara ödeme söz konusu. Bu ödemelerde zaten başladı. Yasada bir anlamda hukuki altyapısını oluşturuyor bu ödemelerin diyebiliriz. Komisyon çalışmaları devam ediyor. Akşam geç saatlerde bu komisyon, Plan Bütçe Komisyonu'ndan teklifin geçmesini, önümüzdeki haftada yasalaşmasını bekliyoruz. Can Okanar.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması üzerinden kendisini ve ailesini hedef alan Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'ye tepkisini katıldığı canlı yayında da sürdürdü. Ailesinin hiçbir ferdinin fonlarda hesabı olmadığının altını çizen Göktaş, delillerini açıklasınlar, istifa ederim sözlerini yineledi. Göktaş, asılsız iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu da hatırlattı.
3: Ne babamın ne de ailemin hiçbir ferdinin bu fonlarda tek bir hesabı yoktur, tek bir kaydı yoktur. Ellerinde delil olduğunu söylediler. Dedim ki delilleri de ortaya koysalar böyle bir şey yok. Söyleyin onlara dedim, ellerinde patlarlar.
4: Fon soruşturması üzerinden kendisi ve ailesini hedef alan Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'ye yanıt verdi ve ekledi.
3: Böyle bir delil yok çünkü. İsim benzerliği vardır. Hı hı. Benim ailemle ilgili değildir dedim. Arkadaşlar kendilerine iletti.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldığı canlı yayında babası hakkındaki fon iddialarını kirli propaganda olarak nitelendirdi.
3: Çok iyi biliyordu benim babamın orada isminin olmadığını. Bu şahsın Hasan Özdemir'in babam olmadığını çok iyi biliyordu. Peki amacı neydi? Amacı tamamen karalamaktı. Amacı kirli propagandaydı. Amacı dezenformasyon sağlamaktı. Bütün fon aparatları aynı anda benim ismimi kullanarak bizim fon vurgunu yapmaya çalıştılar. Ve böyle manşetler attılar. Arka arkaya ben gördüm.
4: Bakan Göktaş Ümit Özdağ'a nerede senin delilin diye sordu.
3: Ve diyor ya elimde somut deliller var. Biz hiçbir delilsiz hiçbir şey konuşmayız. Nerede senin delilin? Açıklasın dedim istifa ederim. Ve saatler sonra bir açıklama yaptı. Utanç verici bir açıklama. Bakın ne bir özür ne bir imtina. Hiçbir şey yok. Utanma duygusu yok. Arlanma duygusu yok. Tamamen çamur siyaseti.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
3: Muhalefet işi sulandırdı. Bakın aynı zamanda siyaset yapma tarzları tamamen iftira siyaseti. Sistematik bir saldırı ve kararlama var. Sadece bizimle ilgili değil. Ömer Bolat Bakanımız aynısını yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize her zaman yapıyorlar. Ancak böyle bir siyaset şekli olmaz. Ben hemen ivedi bir şekilde suç duyurusunda bulundum. Evet. Hem bunu yapan hem bunu yayanlarla ilgili.
4: Göktaş 15 yaş altına sosyal medya yasağı düzenlemesiyle ilgili detayları da paylaştı.
3: 15 yaşını doldurmamış çocuklara özellikle bir hizmet sunulamayacak. Çocukları mesela yalnızca takip ettikleri hesaplar mesaj alabilecek. Hesaplar gizli olacak, canlı yayın açamayacaklar. Takipçi ve takip edilen listeleri yalnızca diğer kullanıcılar göremeyecek. Yalnızca takip ettikleri listeler görünecek.
1: AK Parti fon soruşturması üzerinden partinin kurumsal itibarını hedef alan açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle gazeteciler Şaban Sevinç ve Timur Soykan'la Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre hakkında toplam 1 milyon 600 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
5: Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir.
6: AK Parti fon soruşturması üzerinden itibar suikastine dönüşen söylemler sonrası harekete geçti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, parti kurumsal itibarını zedeleyici nitelikteki açıklama ve yayınlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. İnan, gazeteci Şaban Sevinç, Timur Soykan ve Bir Gün TV ile Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre hakkında manevi tazminat davaları açıldığını duyurdu. Buna göre Şaban Sevinç'in 28-30 Eylül ile 1 ve 8 Ekim tarihlerindeki yayınları nedeniyle 500 bin lira, Timur Soykan ve Bir Gün TV'nin 26 Eylül ile 3 ve 10 Kasım tarihlerindeki yayınları nedeniyle 600 bin lira manevi tazminat talep edildi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre hakkında ise 12 Ekim'de yaptığı açıklamalar gerekçe gösterilerek 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldı. Böylece 3 ayrı başlıkta talep edilen toplam tazminat miktarı 1 milyon 600 bin liraya ulaştı. Partinin itibarını korumayı kurumsal bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten İnan, açılan davaların takipçisi olacaklarını vurguladı.
1: Halk TV'ye sabahın ilk saatlerinde polis ekipleri sevk edildi. Ekipler binada inceleme yaptı. Yönetime kayyum atandı. Gelişmeler A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'da.
7: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uzun süredir bir soruşturma yürütüyordu. İşte o soruşturmayla alakalı operasyonun düğmesine bugün başlandı. Özellikle Halk TV Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı ve bunlardan 11'i de yakalandı. Onların işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor ama bir taraftan da sabah erken saatlerde polis ekipleri buraya, bizim bulunduğumuz noktaya, yani Halk TV'nin İstanbul'daki ana merkez binasına geldiler ve o saatten itibaren de buradalar. Ekipler halen burada oldu.

0: Söyleyelim tabii kapıda güvenlik önlemleri alındı. Sabah saatlerinde tabii ki yetkililer özellikle buraya kayyumdan yetkililer de buraya gelmişti. Ve şu saatlerde de içeriye giriş yok, onu belirtmiş olalım. Polisler şu anda yetkili olmayanların haricinde izin vermiyor içeri girişlere. Diyelim tabii önemli iddialar var. Özellikle Cafer Mahiroğlu hakkında önemli iddialar var. MASAK bu soruşturma kapsamında bir rapor hazırladı ve o rapora göre özellikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bağlantılarını kullanarak bir anonim şirketin kurulmasını sağladığı, yönetimi kendisinin belirlediği, belediyeye ihalelerle haksız menfaat temin ettiği yönünde iddialar var. Özellikle raporlarda geçen bazı ifadeler ve iddialar var yine. 14 milyonluk kayıtsız bir rüşvet ödemesinin bulunduğu soruşturmanın detayları arasında bir taraftan ortak ve yönetici olduğu şirketlerin hacminin 30 milyar lirayı bulduğu da MASAK raporlarına yansıdı. 1 milyar liralıkta bir para girişi olduğu belirlendi. Özellikle Mahiroğlu'nun hesaplarına yine... Hesaplarla mal varlığı arasında beyan edilen mal varlığı arasında bir uyumsuzluk da tespit edildi. Bir başka iddia, kaynağı tespit edilemeyen 18 milyon 636 bin Amerikan doları. İşte bu özellikle paranın kendisinin de yönetiminde söz sahibi olduğu tekstil firmasına aktarıldığı kaydedildi. İşte MASAK'ta öne çıkan başlıklar, araştırmalar bunlardı ve onun raporu, bir taraftan gizli tanık beyanları şüphesiz ki soruşturma dosyasına dahil edildi ve sonrasında da dediğimiz gibi operasyon için düğmeye basıldı ve sabah saatlerinde Halk TV'nin ana binasına mali suçlarla şube müdürlüğü ekipleri geldiler ve özellikle gözaltıları gerçekleştirdiler. Bir taraftan da kayyum atandı ve TMSF şu anda Halk TV'ye ve diğer şirketlere de el koydu diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: İstanbul Çatalca'da bir gemi karaya oturdu. Bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır telefon attığımızda.
2: Can Okanlar, görüntülere baktığımızda geminin çok yakın bir mesafede karaya oturduğunu görüyoruz. Tabii ki bugün İstanbul için ve Marmara Ege bölgesi de dahil olmak üzere yoğun yağış ve fırtına uyarısı vardı. Denizlerde de hali hazırda hem fırtına ile birlikte dalga yüksekliğinin de yüksek olacağı uyarıları yapılmıştı. Bugün bazı lokasyonlarda şiddetli yağış kendini gösterirken bugünün son dakika bilgisi de Çatalca açıklarında bir geminin karaya oturduğu bilgisi geldi. Görüntülerde de oldukça şiddetli rüzgarla birlikte büyük tonajlı olduğu görülen bir gemi. Tabii bir kuru yük gemisi mi? İçerisindeki taşıdığı yük şu an için bilmiyoruz. Ancak bölgeye hem kıyı emniyeti hem de sahil güvenlik kurtarma ekipleri sevk edilmiş durumda. Ancak yine görüntüler üzerinden bilgilendirme yapmak gerekirse etrafında herhangi bir yerleşim yeri olmadığını görüyoruz. Kıyıda oldukça kıyıya çok yakın bir mesafede karaya oturmuş durumda. İçerisindeki mürettebat sayısı, geminin menşei, hangi bandalar olduğu, bunlar için şu an elimizde net bilgiler mevcut değil. Fakat ilk görüntülerde karaya oturduğu, tabii ki o bölgeden de şiddetli fırtınayla birlikte kurtarma çalışmasının da uzun süreceğe benzeyen bir görüntü mevcut. İçerisindeki taşıdığı yük, güzergahı, tonajı, hangi ülkeye ait bir gemi olduğu bandırı şu an için henüz elimize ulaşmış bilgiler arasında değil. Fakat o bölgede de çok şiddetli rüzgarla birlikte zaman zaman fırtınaya dönmesi beklenen rüzgar uyarısı vardı. Biz de ekiplerimizle o bölgeye doğru hareket halindeyiz. Son gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz Can Okanar.
1: AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ilk mega projesini açıkladı. Buna göre trafik sorununa çözüm için İzmir Körfezi'ne tüp geçit yapılması planlanıyor. kentte çözüm bekleyen birçok sorun içinde yeni projeler ilerleyen dönemlerde duyurulacak. Sefer

0: Ayçe'nin haberi.
1: İzmir'e hizmet etmek üzere konuşmak değil, çalışmak zamanı.
2: Körfez'e tüp geçit yapılacak, İzmir'deki trafik yoğunluğu azaltılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye geçmesiyle birlikte hizmet belediyeciliği için kolları sıvadı. Tugay, İzmir Körfezi'nin altından tüp geçit projesi için hazırlık yaptıklarını duyurdu. Karşıyaka ile Konak arasındaki proje sayesinde Mavi Şehir'den Gazi Emir'e kadar kesintisiz bir metro hattı oluşacak.
3: İzmir'in mega projesiyle kentteki trafik yoğunluğu da azalmış olacak.
2: İzmir'de ikinci çevre yolu projesinin de ilerleyen zamanda hayata geçmesi bekleniyor.
3: AK Parti yönetiminde İzmir'deki çöp, altyapı gibi sorunlar kısa sürede çözülecek. Bu sayede İzmir hak ettiği hizmetlere kavuşmuş olacak.
2: Yeni dönemde 2018'den beri yapılamayan opera binası için yeniden ihaleye çıkılacak. Kirlilik de gündemde olan İzmir Körfezi temizlenecek. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Tugay, yatırım ve hizmetlerle ilgili planlamasını AK Parti teşkilatı ile paylaştı.
1: Oldukça çalışkan, iyi insanların buraya bir araya geldiğini de gördüm. Yani sıcak karşılamaları için geleceğe dair hep beraber çalışacağız yönünde verdikleri o güzel mesajlar için çok teşekkür ederim.
4: Bakış açısı değil, uzlaşan, İzmir'imizi en iyi şekilde yanlara taşıyacak projelere imza atan bir ekip anlayışıyla başkanımıza, milletvekillerimize, bakanlarımıza, sayın cumhurbaşkanımıza beraber inşallah güzel başarılara imza atacağız.
0: Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Profesör Doktor Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin dava sürüyor. 10 sanığın yargılandığı dava 14 Ekim'e yani bugüne ertelenmişti. Ayrıntıları ve gelişmeleri A Haber muhabiri Şener Çetin aktaracak.
5: Evet, başkentte önemli bir cinayet davası görülüyor. Tarihçi yazar Necip Hablemitoğlu 18 Mayıs'ta görülmüştü bir önceki duruşma ve 14 Ekim ertelenmişti. Bugün de dava günü. Tabii 10 sanığın yargılandığını da söyleyelim. Peki tarihçi yazar Necip Hablemitoğlu kimdir? Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevlisiydi kendisi. Özellikle 1999 tarihinde katılmış olduğu televizyon programlarında FETÖ'yü açıkça deşifre eden bir isimdi. Mücadele eden bir isimdi. Özellikle FETÖ'nün örgütsel yapısını, üyelerin birbirleriyle ilişkilerini, aynı zamanda devlete sızma yöntemlerini açık bir şekilde ifade eden bir isimdi. İşte bu konuşmaların ardından tabii kendisi şunu da ifade etmişti. Özellikle yoğun bir şekilde tehdit aldığını söylemişti. Ve tarihler 18 Aralık 2002'yi gösterdiğinde de evinin önünde Ankara'da silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti Necip Hablemitoğlu. Tabii cinayete ilişkin hazırlanan bir iddianame ve tamamlanan bir iddianame söz konusu ki bu iddianamede aslında olaya ilişkin FETÖ izini net bir şekilde apaçık ortaya koyuyor diyebiliriz. Zira Fethullah Gülen, Mustafa Özcan, Enver Altaylı ve Aydın Köstem için tasarlayarak öldürmek suçundan, kasten öldürmeye azmettirmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet istenmişti. Emekli albaylar Levent Göktaş, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli binbaşı Fikret Emek için tasarlayarak öldürmek suçundan yine ağırlaştırılmış müebbet. Nuri Gökhan Bozkır ve Serhat Ilıcak için tasarlayarak kasten öldürmeye yardım suçundan 20 yıl hapis, Mehmet Narin için ise suç örgütüne üyelik suçundan 4 yıl hapis istemi istenmişti. Tabi geçtiğimiz yıl 18 Mayıs 2023 23'teki duruşmaya baktığımızda mahkeme tutuklu sanıklar Levent Göktaş, Enver Altaylı, Nuri Gökhan, Bozkır, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Fikret Emek'e yurt dışı çıkış yasağı koyarak serbest bırakmıştı. An itibariyle de davaya ilişkin şu an için bir tutuklu bulunmuyor. Bunu ifade edelim. Tabi davanın bir başka da önemli boyutuna bakacak olursak Necip Hablemitoğlu'nun ölmesinden önce yaklaşık 4 gün önce 14 Aralık 2002 tarihinde Eskişehir'de bir konferans vermişti. Bu konferansta salonda 5 kişi bulunuyordu. İşte bu 5 kişiyle

0: Size Eskişehir'deki konferans ve market görüntüleri dosyada delil olarak yer alıyor. Biz de dava sürecini takip ediyor olacağız diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Hürmüz Boğazı'nda konteyner gemisi mayına çarptı. 2500 konteyner taşıyan gemi daha sonra su olarak battı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın alternatif güney rotasından geçmeye çalışan geminin bu sırada mayına çarptığını duyurdu. Gemide önce patlama oldu, ardından battığı belirtildi. Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca balıkçı tekneleriyle yerel gemileri su yüzeyinde kalan konteynerlere çarpmamak için güney rotasında dikkatli olmaları konusunda uyardı. Mısır Dışişleri Bakanı Abdülhati, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından imzalanan Mekke Savunma Paktı'na katılmayı ciddi şekilde değerlendirdiklerini açıkladı. Kahire yönetimi talep edilmesi halinde Husi saldırılarına karşı Riyad'a her türlü desteği vereceklerini de duyurdu.
2: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın tarihi hamlesi bölgede yeni bir dönemin kapısını araladı. İslam ülkeleri ittifaka dahil olmak için sıraya girdi. Onlardan biri de Mısır.
3: Mısır-Mekke anlaşmasına katılmayı ciddi şekilde değerlendirmektedir.
2: Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhati, Tayland'a katıldığı bir etkinlikte Kahire yönetiminin Mekke anlaşmasına katılımına yeşil ışık yaktığını duyurdu.
3: Mısır-Mekke anlaşmasına katılmayı ciddi şekilde değerlendirmektedir. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dahil olmak üzere her bir ülkeyle siyasi, askeri, ekonomik ve ticari düzeylerde güçlü ikili işbirliğimiz var.
2: Daha önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Mısır bizim doğal ortağımız, İnşallah yakında resmi ortağımız da olur sözleriyle Kahire'nin ittifaka katılımına olumlu bakıldığını kaydetmişti. Mısırlı Bakan Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarına da değindi. Askeri desteğe hazırız dedi.
3: Kardeş ülke Suudi Arabistan Krallığı'na tam destek ve dayanışma sağlıyoruz. Suudilerin talep ettiği her ne olursa olsun elbette karşılık vereceğiz.
1: Ajans'tan bugünlük de bu kadar. Esen kalın.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen konutların teslim edilmesi kira piyasasındaki dengeleri değiştirdi. Bir dönem hızla yükselen kiralar 2026'nın ilk çeyreğinde gerilerken son aylarda yeniden hareketlendi. TOKİ konutlarında kiralar 10.000 ila 15.000 lira, rezerv alanlardaki dairelerde ise 15.000 ila 20.000 lira arasında değişiyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam. Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de. Bir adım önde.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
8: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
9: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
10: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli.
10: İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim kompostu

0: doğru yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix,
5: İdefix. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
6: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
7: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Reklam.
8: A Haber Radyo.
2: Reklam.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
10: adında. Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
11: Abicim.
12: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
11: Ne yapıyorsun böyle?
12: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
11: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
12: Devir.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar servis noktalarında.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Değerli izleyiciler, saatlerimiz 13.58'i göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün içi kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Sıcak bir başlık var. Çatalca'da Çilingöz sahilinde bir gemi karaya oturdu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini ifade edelim. Ayrıntıları ve son durumu alacağız. A Haber ekibinden Kübra Tepeci telefon attığımızda. Kübra, söz sende.
1: Evet Banu, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi ekipler şu anda olay yerinde. İstanbul genelinde ve özellikle Karadeniz kıyılarında etkili olan şiddetli yağış ve elverişsiz hava şartları nedeniyle geminin sürüklenmesine ve karaya oturmasına rol oynamış olabileceği tahminler üzerinden. Tabii henüz neden bu olay meydana geldi resmi bir açıklama yapılmadı ama tahminler dediğimiz gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Çatalca'da sahil tarafına doğru Çilingöz sahilinde bu olay meydana gelmişti. Gemiyle ilgili dediğimiz gibi edindiğimiz bilgiler şu anda bu şekilde. Olay tabii çok yeni olduğu için Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinde öncelikle hemen zaten olay yerine gittiler ve şu anda olaya müdahale ettiklerini dile getirmiş olalım. Tabii bu noktada geminin neden karaya oturduğunun netleşmesi ve kurtarma operasyonunun tam anlamıyla başlatılması için de öncelikle olay yerinde güvenlik tedbirlerinin tamamlanması gerekiyor. Ardından hızlı bir şekilde mücadele başlamış olacak ekiplerim olay yerinde. Bunu belirtmiş olalım. İstanbul genelinde dünden beri etkili bir sağanak yağış hakim. Özellikle Karadeniz kıyılarında etkili tabii ki. Şiddetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle de ekiplerin bölgedeki müdahale şartları oldukça zorlu ilerliyor hava koşulları nedeniyle, olumsuz hava koşulları nedeniyle. Ama şu anda Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin sahada olduğunu, olay yerinde olduğunu ve müdahalelerinin de yine o noktada başladığını belirtmiş olalım. Konuyla ilgili yeni gelişmeler detayları oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözleri size bırakalım.

0: Değerli izleyiciler, bugün İstanbul ciddi bir yağışlı hava siklonunun etkisi altında maalesef. İstanbul'un pek çok noktasında su baskınlarının yaşandığını da ifade edebiliriz. Elbette bu başlığa ilişkin detayları az sonra sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz ama önemli bir husus daha var. O da düne dair bir haber. Fon kurulu 5. kez toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin son durum ve ödeme süreci ele alındı. Fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya 6.4 milyar lira ödeme yapılırken kalan 49 fonun tasfiyesinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
1: 5. fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin son durum ve ödeme süreci ele alındı. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu bakanlıklara bağlı ilgili kurum ve kuruluşlar katıldı. Geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, BUS ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldı. 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonunda ise toplam 34,1 milyar lira tutarındaki tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Bu sürecin tamamlanmasıyla söz konusu 3 şirketin yönettiği toplam 60 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye yönelik toplam 40,5 milyar lira tutarındaki aynı ve nakdi tasfiyenin tamamlanmış olması öngörülüyor. Öte yandan fon kurulunun önceki toplantılarında alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan kanun teklifi 9 Ekim 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemindeki teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ilişkin ara ödemelerin de kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Böylece 3 portföy yönetim şirketinin yönettiği 66 fondaki tasfiye sürecinin tamamlanmasının yanı sıra diğer 65 fona yönelik ara ödeme süreci

0: Gecenin de kanuni düzenlemenin ardından hızlandırılması planlanıyor.
1: Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sıcak bir açıklaması var. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o açıklamayı şimdi ekranlarınıza da taşıyacağız değerli izleyiciler. Diyor ki FETÖ'nün hiçbir finans ağına, hiçbir örgütsel faaliyetine, hiçbir yeniden yapılanma girişimine müsamaha göstermeyeceğiz başlığını atarak başladığı bu paylaşımın detaylarını alacağız. A Haber ekibinden Şener Çetin de telefon attığımızda. Şener, söz sende.
2: Evet, Fethullahçı terör örgütü ve DAEŞ terör örgütlerine yönelik 4 ayrı operasyon olduğunu söyleyelim ki bu İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da gerçekleştirildi. Bu operasyonlar Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde. Tabi operasyonlar kapsamında toplam 35 şüpheliden 33'ünün gözaltına alındığını, bir şüphelinin yurt dışında olduğunu söyleyelim, bir şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada tabi soruşturmalarda FETÖ'nün yurt dışına uzanan finansal bağlantılarına, şirketler üzerinden gerçekleştirilen para transferlerine ve güncel yapılanmasına ilişkin önemli bulgulara ulaşıldığı da belirtildi. Bu kapsamda Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ABD'de bulunan FETÖ bağlantılı bir şirket üzerinden Türkiye'den gönderilen gıda ürünleri karşılığında para transferleri yapıldığı belirlendi. Bu kapsamda FETÖ'nün yeniden yapılanmasının finansmanında kullanabileceği değerlendirildi. 10 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor. İzmir'e baktığımızda yine Baylok yazışmaları, Bankasya ve HTS kayıtları üzerinden incelemeler yapıldı. Bu kapsamda FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçuna ilişkinde 3 şüpheliye yönelik İzmir ve Aydın'da operasyon düzenlendi. Şüphelilerden ikisi yakalandı ve bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. İzmir'de yürütülen diğer soruşturmada da yine FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 21 şüpheliye yönelik İzmir merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Bu noktada da şüphelilerin tamamına yakını yakalandı, gözaltına alındı. Ve Ağrı'ya baktığımızda da burada da yürütülen soruşturma kapsamında terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçu kapsamında DAEŞ terör örgütünün finansmanına yönelik bir operasyon vardı. Bu operasyonda da bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındığını söyleyelim. Bu kapsamda Adalet Bakanı Akın Gürlek de net bir vurgu yaptı aslında. Kim hangi şirketin, hangi finansal ilişkinin veya hangi yapının arkasına saklanırsa saklansın terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmaya, yasa dışı para akışlarını ortaya çıkarmaya ve örgütsel yapılanmalarını tüm unsurlarıyla çökertmeye devam edeceğiz. Notu düştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek önemliydi. FETÖ'nün finans ağına ve örgütsel faaliyetlerine aynı şekilde yeniden yapılanmasına yönelik bir operasyondu ve bu anlamda da bu girişime izin verilmedi diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Ne çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğu bilgiler için. Bültenimize başlarken de ifade etmiştik. İstanbul'da bugün şiddetli bir yağış var. Pek çok noktada etkili oldu. Sağanak sonrası su baskınlarının yaşandığı yerler de vardı. A Haber ekibinden Ahmet Nazif Ural'a döneceğiz şimdi. Ahmet Nazif, şu anda neredesin? Nedir oradaki son durum?
3: Beylikdüzü'ndeyiz, Haramidere Sanayisi'ndeyiz. Haramidere Sanayisi o yağışın başladığı andan itibaren özellikle bulunmuş olduğumuz sokakta çok ciddi şekilde o yağışın etkisinde kalan noktalardan birisi ve o yağışın etkisine kalmasıyla beraber de işletmeleri de büyük ölçüde. İçeriye doğru gidelim. Su basan işletmelerden birisindeyiz ve görmüş olduğunuz gibi esnaf burada kendi imkanlarıyla bir hortum düzeni kurmuş halde ve bu kurmuş oldukları hortum düzeni ve burası bir depo ve işte görmüş olduğunuz gibi şu an deponun içerisinden çok ciddi şekilde çok fazlaca suyun olduğunu söyleyebiliriz. Deponun içerisinde ürünler var, elbette esnafın kendi olduğu ürünler var ve veya depoya kaldırdığı ürünler var. Buradaki suyu aslında sabah saatlerinden bu yana esnaf kendisi elle çıkartmaya çalışıyordu ve ardından da su belli bir seviyeye geldikten sonra görmüş olduğunuz bu
1: Evet, maalesef sağlıklı bir yayın gerçekleştiremiyoruz ama Haramidere Sanayi Merkezi'ndeki, sanayi bölgesindeki esnafın hali ortada. Bütün dükkanları, bütün iş yerlerini su basmış durumda. Arkadaşımız Ahmet Nazif Fural da bir miktar yayının el verdiği ölçüde ekranlarınıza taşımayı sağladı. Şimdi meteoroloji uzmanı Adil Tek'le konuşacağız. Bu yağış ne kadar daha devam edecek? Bu sorunun yanıtını arıyoruz. Sayın Tek, hoş geldiniz yayına.
4: Hoş bulduk. Teşekkürler Banu Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sürecek bu yağmur daha.
4: Yağış aslında şu saatten itibariyle biraz daha kesilmiş vaziyette. Daha çok İstanbul'da bugün İstanbul genelinde yağış aldı ama Avrupa yakası yağışları biraz daha yüksek miktarda aldı. Özellikle Eyüp'te 80 kilograma kadar, Sarıyer'de 70 kilograma kadar, yine Büyükçekmece civarında 80-90 kilograma kadar düşen yağışlar oldu. Yağış sistem önümüzdeki saatler itibariyle, yani birkaç saat sonra yine etkisini göstermeye başlayacak. Sistemin etkisi yarın öğle saatlerine kadar sürüyor. Aslında bugün sabah ve öğle saatlerinde bu yağış çok daha etkili olmuştu. Evet. Akşam ve gece saatlerinde yine etkisini gene artıracak yağış sistem. Aynı zamanda yağışa fırtına da, yani kuvvetli rüzgar da eşlik edecek gözüküyor. Özellikle İstanbul'la birlikte İstanbul'un doğusu, yani Kocaeli, Sakarya, Adapazarı ve buralarda bu yağışlar etkili olacak. Uyarılarımızı zaten yaklaşık birkaç gün önceden, hatta geçen haftadan bu yana yapmaya devam etmiştik. Özellikle alt geçitler, düşük kotlu olan yerlerde suyun akışını engelleyecek şeylerin temizlenmesi gerekiyor uyarılarını yapmıştık ama uyarılara rağmen yine İstanbul'da bu tür manzaralara şu anda rastlamış durumdayız. Dediğimiz gibi yağış akşam saatleri vatandaşların yine dikkatli olmasında fayda var. Akşam saatleri özellikle yağış etkisini o saatlerde, yine akşam ve gece saatleri etkisini arttıracak. Beraberinde fırtına da eşlik ediyor kuvvetli rüzgarla birlikte. Tabii ki bu iki koşul bir araya geldiğinde olumsuzlukları daha da arttıracak gözüküyor meteorolojik açıdan. Yağış yarın öğle saatlerine kadar sürecek, aralıklarla geçişler şeklinde ama zaman zaman çok kuvvetli olacak. Şu saatlere kadar tahminlerimiz şöyle gözüküyor ki sabahki aslında Gökhan'la yaptığımız yayında İstanbul'daki yağışın 40 ile 100 kilogram arasına kadar değişebileceğini ama şu anda zaten 80-90 kilograma kadar yaklaşmış vaziyette ki ilerleyen saatlerde geceyi de katarsak 2 gün boyunca yaklaşık İstanbul 150 kilograma yakın yağış alacak ihtimali gözüküyor. Yarın öğleden sonra yağış etkisini, bu kuvvetli yağış etkisini kaybedecek ama yağış yine cuma, cumartesi ve pazar günü sabah saatlerine kadar İstanbul'da yağış geçişlerini göreceğiz.
1: Adil Bey, deniz de fırtınalı, çok dalgalı. Şimdi Çatalca sahilinde bir büyük bir geminin kıyıya vurduğunu gördük. Hakikaten çok olumsuz hava koşullarının eşlik ettiği bir kurtarma süreci işletilecek galiba. Ekiplerin de müdahale etmesi bir hayli zor gözüküyor. Deniz ne zaman sakinler?
4: Aslında yani yağışla birlikte denizdeki şiddet gittikçe daha da arttı. Aslında kurtarma faaliyetlerine katılanların da dikkatli olmasında fayda var. Şu saatlerde biraz hafif zayıflamış gibi gözükse de zaman zaman kuvvetleniyor. Bu rüzgarın şiddeti 80-90 kilometreye kadar. Yani bu değer dediğim saat 80-90 kilometre. Bu dediğimiz zaten fırtına değeri zaten. Rüzgar şiddetiyle fırtına değeri olarak sınıflandırıyoruz. Ve gece saatlerinde de ve yarın öğle saatlerine kadar rüzgar etkisini sürdürecek. Poyraz'dan kuzeydoğudan esen bir rüzgar bu. Üzerimizde bulunan aslında bir siklonik yapı var. Yani ülke genelini kaplayan bir siklonik yapı var. İstanbul'la birlikte yurdun büyük bir bölümünde özellikle batı bölgeleri kuvvetli bir şekilde etkiliyor ki özellikle Marmaris'te de örneğin Ege'nin güneyi bugün şu saatlere kadar yağışın miktarı 110 kilograma kadar çıkmış vaziyette. Yani o yağış da devam ediyor. Yine Antalya'yla birlikte Muğla'nın güneyi, evet, oralarda da devam ediyor. Yine Ege'de de fırtına devam edecek. Bu koşullar bugün ve yarın öğle saatlerine kadar etkili. Bir uyarı daha yapmak istiyorum.
1: Lütfen.
4: İstanbul'da bugün ve Marmara'da ve İstanbul'da, hatta Ege'de bu etkili olan yağışlı sistem gece saatlerinden itibaren ve yarın sabah öğle saatlerine kadar özellikle Batı Karadeniz'de çok daha fazla etkisini gösterecek. Oralarda da daha önceki yıllarda meydana gelen sel su baskınları oluşturan yapı tekrar oluşma olasılığı gözüküyor. Gece ve yarın öğle saatlerine kadar olan zaman dilimi içerisinde hafta sonuna kadar yağışlar batı bölgeler ve yavaş yavaş da yurdun orta ve doğu kısımlarına doğru kayacak gözüküyor. Bu hafta ıslak bir hafta, yağışları oldukça yüksek miktarda almaya devam ediyoruz. Akdeniz'de meydana gelen bir fırtına. Aslında Akdeniz'de oluşan bir siklonik yapıydı. Avrupa üzerinde bulunan bir yüksek basınç ve ayrıca Sibirya üzerinde bulunan bir yüksek basınç var. İkisinin arasında kalan bölgedeyiz biz. Bugün

0: günlerde yağışı dediğimiz gibi çok yüksek miktarda almayı sürdürüyoruz.
1: Adil Bey çok teşekkür ediyoruz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Uyarılarınızı paylaştınız. Umarız dikkate alan birileri çıkar. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz size çalışmalarınızda. Sayın seyirciler, İstanbul Küçükçekmece'den bir görüntü getireceğiz şimdi de ekranlarınıza. Yağış sonrası bodrum kattaki bir evi maalesef su bastı. Evde mahsur kalan adam itfaiye tarafından kurtarıldı. O anlar gelecek şimdi ekrana. Görüntüler Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nden. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası bodrum katta bulunan bir evi su bastı. Evde bulunan bir kişi dışarı çıkamayınca mahsur kaldı. Adamın yardım istemesi üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri kurtarmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan adam uzun uğraşlar sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Az önce Adil Tek de uyardı. Akdeniz ve Ege'de de yağış ve fırtına var. O noktalardan biri de Muğla demiştik. A Haber ekibinden Atagündüz Kurşun da o noktada Muğla'da bizi bekliyor. Son durumu ondan dinleyelim. Atasöz sende.
2: Ban teşekkür ediyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 kilograma kadar metrekare yağış düşeceği uyarısında bulunmuştu ama az önce Adil hocamız dedi ki 110 kilograma ulaştı dedi ve halen daha bu rakam artacak gibi görünüyor, atmaya devam ediyor çünkü dün saat öğle saatlerinde 12'de başlamıştı Muğla merkez ve aynı zamanda özellikle de Marmaris'te bu yağış halen daha devam ediyor. Yani saatlerimiz şu anda yine 14'ü geçmiş durumda, neredeyse 25-26 saattir bu yağış aralıksız olarak devam ediyor. Zaman zaman şiddetini artırıyor, zaman zaman yavaşlıyor ama hiç durmuyor. Biz gece saatlerinde yola çıktık Denizli istikametinden. Özellikle Muğla'da silecekler yetişmiyordu araca ve Marmaris'e kadar da hiç durmadı. Göz gözü görmüyordu sisli puslu havadan. Bir önceki yayınımızı Marmaris ilçe merkezinden, sahilin kenarından gerçekleştirmiştik. Şimdi de İçmeler bölgesindeyiz. İçmeler bölgesinde de bazı otellerin alt katlarındaki odaları su bastı. Yine otellerin altındaki iş yerlerini su bastı. Esnaflar ve vatandaşlar oradan su tahliye işlemlerini gerçekleştiriyordu. Peki neden buradayız? Bir de fırtına nedeniyle 4 tekne birbirine girdi. Çok şükür can kaybı yok, yaralanma yok, ancak maddi hasar meydana gelmişti. Çünkü yağmurun yavaşladığı dakikalarda fırtına devreye giriyor ama yağmur şiddetini artırdığı zamansa fırtına bir anda kesiliyor. Saat 18'e kadar bu uyarı devam ediyor. Edecek gibi de, yağış da devam edecek gibi görünüyor bu uyarıya paralel olarak. Tekrar edelim, 100 kilogram civarında yağıştan bahsediliyordu ancak az önce Adil hocamızın da söylediği gibi 110 kilograma ulaşmış durumda ki bu rakamın akşam saatlerine kadar daha da artması bekleniyor. Bir taraftan gök gürültüsünü de duyuyorsunuzdur. Şimşekler çakmaya devam ediyor. Tıpkı İstanbul'daki muhabir arkadaşlarımızın da yayında gösterdiği gibi Ege Denizi'nde de suyun rengi değişmiş durumda. Kahverengi bir hal aldı. Çünkü ormanlardan gelen o sel suları Ege'ye dökülüyor. Şimdi yağışlarla alakası yok ama bir şeyi daha göstermek istiyorum Banu. Malum 2021 yılında burada bir yangın meydana gelmişti. 9 gün sürmüştü İçmeler'de yangın. Şimdi kameraman arkadaşım Köksal gösteriyor. 5 yıllık süre içerisinde bu bölgelerde ağaçlandırıldı. İşte oradaki fidanlara aslında, evet, olumsuz hava koşulları mevcut. Ama o yağış orada dikilen milyonlarca fidana adeta can suyu oluyor. Çünkü ben 5 yıl önce de yine aynı noktada bir yangın yayını gerçekleştirmiştim. Ama şimdi artık o yanan alanların yavaştan yavaştan yeşillenmeye başladığını, o fidanların boy vermeye başladığını buradan gözlemleme imkanına sahibiz. 10 bin dekarlık bir alanda meydana gelmişti Marmaris'te ve İçmeler özelindeki yangın. Evet, toparlayalım. Şu an itibarıyla Marmaris Paris'te halen daha yağış devam ediyor. Akşam saatlerine kadar da devam edeceği uyarısında bulundu uzmanlar ve 100 kilogramın da üzerine çıkmış durumda. Bu rakamın akşam saatlerine kadar daha da artması bekleniyor diyelim. Söz

0: Tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, şimdi bir başka başlığa geçeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Yüksek İstişare Kurulu toplanıyor bugün. Ayrıntılar için şimdi de Ankara'dayız. Sözse A Haber ekibinden Mert Hacıalioğlu'nda. Mert.
2: Teşekkürler Banuel. Saatler 14'ü gösterdiğinde toplantı başladı diyebiliriz. Yüksek İstişare Kurulu toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, özellikle Yüksek İstişare Kurulu içerisinde bilindiği üzere eski meclis başkanları yer almakta. Türkiye'nin güvenliğini önceleyen konuların ana gündem maddesi olması bekleniyor. Bu hususta özellikle küresel ve bölgesel konuların yanı sıra terörsüz Türkiye konusunun geniş bir yer tutması bekleniyor. Geride bıraktığımız günlerde bilindiği üzere terör örgütünün bazı noktaları bazı kampları boşalttığı yönünde bilgiler paylaşılmıştı güvenlik kaynaklarından. Özellikle bu sürecin ele alınması, teyit tespit mekanizması noktasında gelinen son durumun Yüksek İstişare Kurulu toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor. Tabii ki bundan sonraki süreçte atılacak adımlar da yine değerlendirilecek terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hem sahada hem de tabii ki mecliste gerçekleşen çalışmalar var. Bunların her biri Yüksek İstişare Kurulu'nda ele alınacak, görüşülecek ve Başkan Erdoğan eski meclis başkanlarıyla bu hususta fikir alışverişinde bulunacak. Bir diğer konu ekonomi, biliyorsunuz fon krizi noktasında hükümet elini taşın altına koydu ve aslında bundan sonraki sürecin nasıl yönetileceği noktasında ve bu noktada mecliste bir kanun teklifi için hazırlık var. Tüm bu süreçler Yüksek İstişare Kurulu'nda değerlendirilecek konu başlıkları arasında. Öte yandan tabii ki eski meclis başkanları var diyoruz bu toplantıda. Bu da tabii ki özellikle yeni anayasa noktasında yürütülen çalışmaların da değerlendirilmesi bekleniyor. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak ve sivil bir anayasaya buluşturmak boynumuzun borcu demişti birçok kez. Bu konunun da yine Yüksek İstişare Kurulu toplantısında ele alınarak değerlendirilmesi, görüşülmesi, fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor. İlerleyen saatlerde toplantıya ilişkin bir fotoğraf gelecektir kuşkusuz ve bir açıklama olursa da yine bu ekranlardan paylaşacağız diyelim. Banuel, sözü yeniden size bırakalım.
1: Mert, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, Ukrayna'da savaş Amerika ile Rusya arasındaki enerji anlaşmasının ardından daha da şiddetlendi. Rus ordusu başkent Kiev ve Harkiv'de enerji tesislerini vurdu. Saldırılarda sivil binalar da hedef oldu. 5 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
3: Gecenin sessizliğini füzeler bozdu. Başkent Kiev'de altyapı ve enerji tesisleri vuruldu. 39 balistik füze ve 120 İHA kullanılan saldırıda hayatını kaybedenler oldu. Çok sayıda kişi de yaralandı.
4: Patlama oldu, yatak odasına girdim. Etrafımdaki tüm camlar ve duvarlar yıkılmıştı. Karşı tarafta duvar çatlamıştı. Komşum çığlık atıyordu.
3: ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan enerji ateşkesi sahaya yansımıyor. Moskova, Kiev'e baskı oluşturmak için enerji altyapısını vuruyor. Son hedef, başkent Kiev ve Harkiv bölgesi oldu. Karadan fırlatılan füzelere ek olarak İHA'lar Ukrayna semalarındaydı.
4: Gençler bizi pencereden dışarı çıkardılar. Çok şükür hayatta kaldık.
3: İstihbarat toplama merkezi ve askeri sanayiye elektrik sağlayan santraller vuruldu. Ayrıca Kiev'deki elektrik trafo merkezi ve iletişim altyapısı da bombalandı. Saldırılar sırasında sivil noktalarda da ağır hasar oluştu. 9 katlı bir binanın ön cephesi tamamen yok oldu. Bina kullanılamaz hale geldi.
4: Hava saldırısı alarmının çalmaya başladığı andan patlamaların meydana geldiği ana kadar tepki verebilecek çok az zaman kalmıştı.
3: Ukrayna Devlet Başkanı da saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Başkentteki 4 termik santralin balistik füzelerle hedef alındığını söyledi. 3 gün önce enerji konusunda ateşkes yapıldığını hatırlattı. ABD Başkanı Trump'a tepki gösterdi. Ruslar anlaşmaya uymayı gerekli görmüyor ifadelerini kullandı.
4: Müzakere için hiçbir imkan kalmadı. Putin sadece savaşmak istiyor.
3: Öte yandan ülkenin kuzeybatısındaki Rinne kentinde de bir eğitim kurumu saldırının hedefi oldu. İkisi ağır, 25 kişi yaralandı. Okulda ağır hasar oluşurken yaralılara ilk müdahaleyi bölgeye gelen ekipler yaptı. Ağır yaralılarsa ameliyata alındı.
1: Almanya'nın Frankfurt kentinden Hindistan'a giden Air India'ya ait yolcu uçağı pilotun olası uçak kaçırma olayına ilişkin alarm verdiği iddiasının ardından acil iniş yaptı. Yolcular uçaktan tahliye edildi. Hindistan medyasındaki haberlere göre Ahmedabad Hava Trafik Kontrol Merkezi saat 6 civarında AI-2030 sefer sayılı uçaktan birkaç saniye süren bir acil durum sinyali aldı. Sinyalin ardından güvenlik birimleri bilgilendirildi. Uçağın asıl varış noktası olan Delhi Havalimanı'ndaki kriz yönetim merkezinde yapılan değerlendirmenin ardından uçak önlem amacıyla Jaipur'a yönlendirilerek acil iniş yaptı ve güvenlik kontrolleri için havalimanının özel bir bölümüne alındı. İlk kontrollerde uçak operasyonlarında olağan dışı bir durum tespit edilmediği bildirildi. Uçaktaki tüm yolcuların güvende olduğu ve uçaktan indirildiği ifade edildi. Pilotun uçak kaçırma veya uçağa yönelik yasa dışı müdahale durumlarını hava trafik kontrol birimlerine gizlice bildirmek için kullanılan uluslararası Squawk 7500 transponder kodunu etkinleştirdiği öne sürülüyor. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı kararı verildi. Peki Mahiroğlu şu an nerede? Türkiye'ye dönecek mi? Biz de İngiltere'ye uzanacağız. Sözü A Haber ekibinden Alparslan Düven'e bırakacağız. Alparslan.
0: Banu, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Cafer Mahiroğlu, namı diğer Cafer Özdemir. Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği konusunda net bir herhangi bir durum söz konusu değil. İngiltere'de olduğunu tahmin ediyoruz ki geçtiğimiz haftalarda İngiltere'de olduğunu biliyoruz. Birçok noktada görüldüğünü de söyleyebilirim. Kendisiyle ilgili tabii spekülasyonlar bir hayli fazla. Örneğin İstanbul 11. Asli Hukuk Mahkemesi'nin 1989-315E sayılı kararıyla soyadını Mahiroğlu olarak değiştirmişti. Soyadı değişikliğinin nedenine ilişkin net bir açıklama yapmamıştı ve bazı iddialar öne sürülmüştü. O iddialardan biri de Mahiroğlu'nun ailesinin bazı üyelerinin yasa dışı faaliyetlere karıştığına dair iddialar. Soyadı değişikliğinin bu sebeple gerçekleştiği yönünde söylentilere yol açmıştı. Hatta bir gazeteci Cafer Mahiroğlu, yani Cafer Özdemir'in ABD hazinesini dolandırmak ve kara para aklamakla suçlanan Çakma SBK Holding'in patronu Sezgin Baran Korkmaz'a yakın olduğunu iddia ederek bir tır yakalanmış, içinde uyuşturucu var ve yakalanan bu uyuşturucu güya tırın sahibi veya operasyonu yapan Cafer Mahiroğlu. Sonra soyadı da değişiyor ifadelerini dile getirmişti. Tabi dediğimiz gibi hem İngiltere'de çok fazla bilinen bir tip değil, açıkçası Türkiye'de aşırı derecede abartıldığını biliyoruz. Özellikle FETÖ döneminde çok palazlandığını da söyleyebilirim. Ve kendisi o dönemde de Türkiye'den çok fazla nemalandı açıkçası. Şu an İngiltere'de olduğu tahmin ediliyor. Fakat Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği konusunu açıkçası netleştirmek zor. Böyle arandısı olduğu için, yani hakkında bir yakalama kararı olduğu için de Türkiye'ye gelmesinin şimdilik mümkün olmadığını düşünüyorum Banu.
1: Çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Yeniden yurttayız. Sıradaki haberimiz İzmir'den. İzmir'de alevlere teslim olan bir araçta patlama meydana geldi. Korku dolu anlar yaşandı. O anları da şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Görüntüler İzmir'in Buca ilçesinden. Seyir halindeki aracın motor bölümünde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü hemen durdu ve araçtan indi.
5: Patlar abi, uzaklaşın.
1: Sürücü yangın tüpüyle alevlere müdahale ettiği sırada araçta patlama meydana geldi.
5: Abi kaçın, kaçın abi, kaçın. Abi uzaklaşın diyorum size bak.
1: Yangın itfaiyenin de müdahalesiyle söndürülürken aracın kullanılamaz hale geldiğini de söyleyelim.
5: Abi kaçın, kaçın abi, kaçın.
1: Şanlıurfa'da film sahnelerini aratmayan dehşet dolu anlar yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan bir firari saklandığı rezidansa operasyon düzenleyen polislere ateş açtı. Üstelik o anları cep telefonuyla kaydetti. Köşeye sıkıştığını anlayınca da kendi yaşamına son verdi.
6: Müdürün canına girmez sıkıysa! Teslim olmamak için silaha sarıldı. Ortalığı savaş alanına çevirdi. Köşeye sıkışınca da kendi sonunu hazırladı.
5: Müdürüm yok!
6: Şanlıurfa'da hakkında birçok suçtan yakalama kararı bulunan firari Celal Çaltı'nın Karaköprü ilçesinde bir rezidansta saklandığı belirlendi. Polis harekete geçti, Çaltı'nın kaldığı daireye gitti.
5: Müdürüm yok, camdan kimse girmesin!
6: Firari Çaltı kapıyı açmadı. Teslim ol çağrılarına da tabancasını ateşleyerek karşılık verdi. O anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
5: Müdürüm camdan girmesin kimse! Müdürüm yok!
6: Polis kapıyı her çaldığında o da tetiğe bastı. Bir süre sonra silah sesleri kesildi, polisler çelik kapıyı açarak içeri girdi. 30 yaşındaki firari Celal Çaltı kanlar içindeydi. Kaçamayacağını anlayınca şarjöründeki son kurşunla kendi hayatına son vermişti. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çaltı'nın ölüm haberini alan yakınlarıyla polis arasında gerginlik yaşandı.
1: Isparta'nın Eğirdir ilçesinde benzinlik sahibine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlardan birinin yakın mesafeden ateş ettiği anlar kameraya yansıdı.
7: Kastı saldırgan benzinliğe girdi. İşletme sahibine kurşun yağdırdı. 11 Ekim'de Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Motosikletle gelen kastı iki kişiden biri benzinliğe girdi. İşletme sahibine yakın mesafeden ateş açtı. Ardından masada bulunan diğer kişiye de silahını doğrulttu. Ard arda tetiğe bastı. Saldırganlar daha sonra geldikleri motosiklette kaçtı. Bacağından yaralanan benzinlik sahibi hastaneye kaldırıldı. Kaçan iki şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
1: Adana'da otogarda yaşanan bilet iadesi tartışması da saldırıya dönüştü. Otobüsün gecikmesi üzerine biletini iade etmek isteyen yolcu darp edildi.
3: Otobüs gecikti, biletini iade etmek istedi. İddiaya göre saldırıya uğradı, burnu kırıldı. Olay 26 Eylül'de Adana'nın Seyhan ilçesindeki otogarda yaşandı. İstanbul'a gitmek için bilet alan yolcu otobüsün gecikmesi üzerine iade talebinde bulundu. İddiaya göre görevli iadeyi kabul etmedi. Taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay yerine gelen bir kişi yolcuya yumruk attı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Burnu kırılan yolcu darp raporu alarak şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
1: İstanbul'da 3 yaşındaki bir kız çocuğunun ölümüne aşırı doz ateş düşürücü şurubun neden olduğu iddia edildi. Peki ateş düşürücü ilaçlar nasıl bir risk oluşturabilir? Detayları alacağız A Haber ekibinden Sefer Ayçe ve konuğuna dönelim hemen. Sefer, söz sende ve konuğunda.
8: Başladı. Teşekkürler Banu. Evet, çocuklarımız, canlarımız, onlar ateşlendiği, hastalandığı zaman tabii ki biz de panik yapıyoruz. Ve ateşlendiğinde de hemen panik yaptığımız için de doktora ya da ilaç vermeye çalışıyoruz. Peki nasıl vermeliyiz bu dozaj, nasıl olmalı, ne zaman doktora aranmalı ve ne zaman nasıl sorulmalı, onu da konuğuma sormak istiyorum. Hoş geldiniz.
9: Merhabalar, hoş bulduk.
8: Şimdi çocuklarımız şu anda hastalandığında nasıl başlanmalı ilaçlara?
9: Şöyle, ateş vücudun bir savunma mekanizmasıdır. Bu savunma mekanizması için bu kadar alert olmamıza çok gerek yok. 38 derecenin altında zaten sadece vücudunu, hatta 38 derecenin üstüne bile çıktığında vücudunu soymamız, özellikle de bu korkumuz genelde havaleden oluyor, genelde ailelerin korkusu. Bu da zaten 5 ay, 5 yaş, hatta 6 yaşa kadar olan febril komizyon, ateşli havale dediğimiz şey. Yani illa hepsinde olacak diye bir şey yok. Her sağlıklı çocuk çocuğun da ömrü hayatı boyunca bir kez iki keze kadar geçirebilme hakkı var. Evet. Bunda bu kadar alert olmamıza gerek yok. Dediğim gibi öncelikle üzerine çocuğumuzun ilk 5 ayda bu kadar korkmayacağız ama ilk 3 ayda ateş varsa 38'e çıktıysa mutlaka sağlık birimine, doktoruna danışması lazım. Bilinçsizce ilaç kullanmadan direkt hastaneye getirmesi lazım. Ama eğer dediğim gibi 5 ayın üstünde ateşimiz var, ne yapacağız? 38'in üzerindeyse üzerine soyduk, ılık uygulamalar yaptık, ılık havlularla çocuğumuzun ateşini düşürmeye çalıştık. Ancak düşmüyor. Çocuk huzursuz oldu, keyifsiz oldu. Parasetamol dediğimiz en sık dünyada kullanılan ateş düşürücüyü kullanırız. Ama bunun tabii ki dozajı hekim tarafından belirlenir ve hekim aileye bunu mililitre olarak, cc olarak enjektörle veya içerisinde bazı firmaların hatta ölçeği vardı, kilosuna göre veririz. Yani ne kadar sıklıkla veririz bu çok önemli ki zaten tartışılan konulardan biri de bu. Üst üste verilme, dönüşümlü verilme. Bunu bilinçli olarak vermemiz lazım. Basit bir şekerli şurup gibi görmemek lazım. Bazen büyük insanlarda aspirini nasıl mide kanatıyor, vermeyin beyin bile kanatabiliyor dediğimiz gibi parasetamol de çocuklarda karaciğer yetmezliğine komaya kadar hatta bazen ibuprofen dediğimiz ibuprofen preparatı da yine aynı şekilde çok büyük alerjilere yol açabiliyor. Böbrek yetmezliğine sebep olabiliyor, mide kanamalarına sebep olabiliyor. Mesela ya kendi bilinçsizce sağdan soldan veya sosyal medyadan duyarak değil kendi hekimine danışarak mutlaka miligramını sorarak, mililitresini sorarak günde kaç kere verebileceğimiz mesela parasetamol günde işte en fazla 6 kere 4 saat arayla zaten bu kadar sık oluyorsa mutlaka o süreçte hekime veya işte en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi lazım.
8: Şimdi ateşlendi çocuğumuz, ateşi başladı. O evdeki ilaç ne varsa verilmeli mi yoksa ateşi söylenip doktora mı danışılmalı o anda?
9: Öncelikle tabii ki varsa danışabileceği bir hekim tabii ki ondan kendini hem rahatlatıp hem de bilgi sağlıklı bilgi alması lazım. Bu süreçte öncelikle 38'in altındaysa dediğim gibi üzerini soyup odayı serinletmek bu bile yeterli oluyor. Genelde özellikle 1 yaş altındaki çocuklarda bu genelde çoğunda yeterli oluyor. Ama ısrar eden 38'in üzerinde nasıl biz kendimiz ağrımız vücudum onlar da ağrı hissediyor. Aynı ağrıları hissediyor. Hani bir konforunu bu arada ateş düşürücü zaten tedavi etmiyor. Sadece semptomları rahatlatmış oluyoruz. Yani gribe bağlı veya işte diğer üst solunum yolu veya başka enfeksiyonları. Yani bunda da dediğim gibi ısrar eden tekrarlayan dozlardan kaçınılmalı. Evde özellikle en sık yapılan zaten hatalar onlar. Bilinçsizce veriliyor. Ablasınınki veriliyor. Yüksek dozda verilebiliyor. Bunlar da bazen de belki duymuştursunuz yani izleyenler de bilir. Alerji de olabiliyor. Anne, baba parasetamol alerjisi, çocukta bazen biz hastanede bile verirken alerjiyi görebiliyoruz gözümüzde. İbuprofen alerjisi. O yüzden bunları şekerli su gibi, şekerli bir şerbet gibi vermek kesinlikle sakıncalı çocuklara.
8: Teşekkür ederiz.
9: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
8: Evet, panel konumuzun da belirttiği gibi çocuklarımız ateşlendiğinde bir an önce ateş şurubunu vermemek gerekiyor. Doktora danışmak gerekiyor. Yani evde kısacası ne varsa bir anda verilmemeli, danışarak verilmeli diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Sefer, biz de çok teşekkür ediyoruz sana ve konuğuna. Sayın seyirciler, sevginin hiçbir engel tanımadığını kanıtlayan, yürekleri ısıtan bir yaşam hikayesini getireceğiz şimdi de ekranlarınıza. Isparta'da yaşayan 63 yaşındaki Ömer Akça hem görme hem de işitme engelli ama o ne karanlığa teslim oldu ne de sessizliğe. Akça kendini 94 yaşındaki annesine adadı. Tek iletişimleri ise parmak uçları. İşte insanlığa ders veren o büyük vefa hikayesi.
7: Engelleri aşan bir evlat. Parmak uçlarıyla kurulan iletişim.
10: Sen ölürsen ben neye dengendi başıma nere gideyimdir?
7: Isparta'nın Şarki Karaağaç ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Ömer Akça doğuştan işitme engelliydi. Hayatı boyunca sessizliğin içinde mücadele etti, yuvasını kurdu, mutlu bir yaşam sürdü. Ancak yıllar sonra halk arasında tavuk karısı olarak bilinen hastalık sebebiyle görme yetisini de kaybetti.
11: İşitme engelli olduğu için de anlatamadığı için geç tedaviye başlanıldı ama çaresi bulunamadı. Sonradan gözleri durdu.
7: Akça eşinin vefatının ardından hayatını 94 yaşındaki annesi Şerife Akça'ya adadı. Annesi ilerleyen yaşına rağmen oğlunun gözü kulağı oluyor. Aralarındaki iletişimi ise sadece parmak uçlarıyla sağlıyorlar. O zifiri karanlık ve derin sessizliğin ortasında yönünü sadece sevgiyle buluyor.
10: Geldiler, çok geldiler, baktılar buna. Şeye götürür, huzur evine dediler, gitmem ben dedi. Anama bakarım dedi.
7: Gözleri görmese de evin tüm işlerini tek başına büyük bir titizlikle üstleniyor Ömer Akça.
11: Önceki hayatı ev ezbere bildiği için evde, ama dışarıda yabancı bir eve gittiği zaman ev bilmediği için hiç hareket edemez, kıpırdayamaz. O yüzden evden dışarı çıkmaz.
10: Her zaman böyle melemen etmez, fasulye pişirdi tencerede, teyze fasulye. Her şeyi yapar.
7: Dokunduğu her yerde sevgi büyüten Ömer Akça, sessiz ve karanlık dünyasından tüm insanlığa ders veriyor.
10: Can yoldaşım, bakan o Beytullah'a yüz sürsün, öte dünyada Cenab-ı Allah ondan şefaat bekliyor.
1: Şimdi de Diyarbakır'a uzanacağız. Zira Diyarbakır'da Aselsan Çocuk Şenliği kapılarını açtı. Çocuklar şenlikte bilim ve teknolojiyle buluşuyorlar. Detayları alacağız. Söz A Haber ekibinden Sinan Yılmaz'da. Sinan.
12: Diyarbakır'da Kültür Yolu Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Kentin birçok yerinde 249 etkinlik gerçekleşiyor. Biz de şu anda Sur ilçesindeyiz. Kamera arkadaşım Muhammed Enes'le beraber bulunduğumuz yerde çocuklara yönelik bazı eğlenceler, programlar, etkinlikler yapılıyor. Şimdi biraz sonra ekranlara taşıyacağız. Ancak biz şu anda Aselsan'ın çocuk şenliğinde bulunuyoruz. Çünkü burada minyatör birçok araç bulunuyor ve çocuklar buraya gelerek araçları öğrenmeye, yakından tanımayı keşfediyor. Diyarbakır'da bugün çocukların dünyası teknolojiyle değişiyor. Kimi yeni şeyler keşfediyor, kimi deneyerek öğreniyor, kimi de geleceğin teknolojilerini yakından tanıma fırsatı buluyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Aselsan Çocuk Şenliği'nde çocukların heyecanı ve merakı ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Teknoloji sergileri ve interaktif uygulamalarla çocuklar bilimin sadece kitaplarda olmadığı, dokunarak, deneyerek ve keşfederek de öğrenebileceğini görüyor aslında. Ve vatandaşlar, çocuklar, gençler yavaş yavaş buraya gelmeye başladı. Aselsan'ın Tekno Macera projesiyle hayata geçirilen etkinlikte hedef çocuklara teknoloji sevgisini kazandırmak ve onlara araştırmaya, düşünmeye, üretmeye teşvik etmek. Kısacası Diyarbakır'da bugün yalnızca bir çocuk şenliği yapılmıyor. Aynı zamanda geleceğin bilim insanlarına ve mühendislerine ilham verecek bir deneyim yaşatıldığını söyleyebiliriz. Etkinlik biraz önce burada başladı. Çocuklar, öğrenciler yavaş yavaş ana kamera arkadaşım ekranlara taşıyor. Aselsan'ın üretmiş olduğu minyatör araçların sergisi burada yapılıyor ve insanlar, çocuklar buraya gelerek işte buradaki ürünlere yakından bakıyor. Roket var, yine bazı büyük araç gelişlerin olduğunu söyleyebiliriz ve insanlar tabii Kültür Yolu Festivali'ne bir hayli ilgi gösteriyor. Bulunduğumuz yer Sur ilçesi. Birazcık da aslında buranın dışına çıkarak diğer farklı spor etkinliklerini de bir anda ekranlara taşımak istiyorum. Ata sporu olan okçuluğu şimdi ekranlara taşıyorum. Çok
1: Sinan Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Sıradaki haber durağımız Antalya. Antalya'nın Kekova Adası yakınlarında, dünyanın en eski batığında arkeolojik çalışmalar sürüyor. Uzman bir ekibin yaptığı dalışlarda 4700 yıllık seramik kaplar bulundu.
13: Yüzyıllar boyunca farklı dillerde, farklı edebi geleneklerde ve farklı kültürel ortamlarda ortaya çıkan eserlerin her biri bu coğrafyanın kültür tarihini anlamamız açısından çok değerli kaynaklardır.
3: Tarihi keşifte geçmişin izleri gün yüzüne çıkarılıyor. Antalya Kekova Adası yakınlarındaki arkeolojik çalışmalarda dünyanın en eski batığı tespit edildi. Uzman ekip batıktaki su altı kazılarında seramik kaplara ulaştı. 4400 ila 4700 yıllık olduğu düşünülen kaplarda analizler yapıldı. Tarihi eserlerin Ürdün Vadisi'ndeki atölyelerde üretildiği düşünülüyor. Akademisyenler seramik kapların Doğu Akdeniz'deki ticaretin ve kültürler arası etkileşimin izlerini taşıdığını belirtiyor. Benzer kapların Mısır'daki Giza, Sakara ve Abuse piramitleri yakınlarında, Troya'da ve Girit'te bulunması dönemin deniz ticareti bağlantılarını anlamak açısından önem taşıyor.
13: Topraklarda üretilen her eseri, konuşulan her dili ve yaşatılan her kültürel değeri ortak mirasımızın bir parçası olarak görüyoruz.
3: Çalışmalar

0: amforalardan biri, üzerindeki 9 farklı işaret ve gövdesindeki 2 delikte dikkat çekiyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Mavi Vatan'da dünyanın en eski batığının izlerini gün yüzüne çıkarıyoruz" ifadesini kullandı.
1: Hayatın her alanında standart var. Kullandığımız telefondan, tükettiğimiz gıdaya, bindiğimiz otomobilden, çocuklarımızın oyuncaklarına kadar kalite ve güvenliğin temelinde standartlar yer almakta. Peki bu standartlar nasıl belirleniyor? Tüketiciyi nasıl koruyor? Türkiye'nin dünya pazarlarındaki rekabet gücüne nasıl bir katkı sağlıyor? 14 Ekim Dünya Standartlar Günü'nde tüketiciden üreticiye, sanayiden yapay zekaya kadar standartlaşmanın önemini ekranlarınıza taşıyacağız.

0: TSE bu konuda çok ciddi ve yoğun çalışmalar yapıyor. Hatta şunu söyleyeyim, yollarda giderken gördüğümüz araçların hızını azaltmak için konulan tümseklerle ilgili bile geçtiğimiz yıllarda bu konuda bir çalışma yaparken TSE'ye sorduk, bu tümseklerin bir standartı var mı diye. Bize 4 sayfalık bir standart belgesi gönderdiler. Yani bir trafik tümseği kaç santimetre çapında olacak, hangi boyayla boyanmış olacak, hangi yükseklikte olacak gibi çok detaylı ve çok şaşırtıcı bir standart göndermişlerdi bize.
1: Hayatın her alanında standart var. Evimizde, sokakta, iş yerinde, kullandığımız telefondan bindiğimiz otomobile, tükettiğimiz gıdalardan çocuklarımızın oyuncaklarına kadar. Ama standartlar sadece bir ürünün kalitesini belirlemiyor. Tüketicinin canını ve malını koruyor, Türkiye'nin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artırıyor.
0: Türk standartları su ne yapıyor? Tüketiciye ulaşan her türlü mal ve hizmetin olması gereken asgari standartını belirliyor. Bu hangi açıdan bizim için önemli? Birincisi, tüketicinin can ve mal güvenliğini sağlama açısından TSE belgesini gördüğümüz zaman tüketicinin can ve mal güvenliğini tehdit eden bir standart dışı durumun olmadığını görüyoruz.
1: Tüketici için güvenin, üretici için kalitenin önemli göstergelerinden biri. Ancak standartların önemi bir ürünün güveniyle sınırlı değil. İşin bir de üretim, ihracat ve küresel rekabet boyutu var. Bir ürünün uluslararası pazarlarda kabul görmesi için belirli kalite ve güvenlik kriterlerini karşılaması gerekiyor. İşte ortak standartlar, ülkeler arasında ticaretin kolaylaşmasını ve ürünlere duyulan güvenin artırılmasına katkı sağlıyor.
0: Özellikle ekonomilerin artık küreselleştiği bir dönemde ithalat ve ihracat anlamında yurt dışına gönderdiğimiz ürünlerin TSE belgeli olması yurt dışındaki pazarlardaki kalibrasyona uygunluğu anlamına geldiği gibi yurt içinde de ihalelere giren firmalar bakımından TSE belgeli ürünleri, ham maddeleri kullanmış olmaları ekonomideki asgari standartın ortaya çıkmasına sebep oluyor.
1: Standartların etkisi sadece fabrikalarda, üretim hatlarında ya da ihracatta karşımıza çıkmıyor. Bazen her gün üzerinden geçtiğimiz bir yolda, bazen araçların hızını azaltan bir tümsekte, hatta boyasının renginde, yüksekliğinde ve ölçüsünde bile standartlar belirleyici oluyor. TSE belgesi alan firmalar bu belgeyi aldıkları zaman TSE'nin logosunu kendi ürünlerinde kullanabildikleri için TSE tarafından belli aralıklarda üretimlerinin hala TSE standartlarına uygun yapılıp yapılmadığı konusunda da denetleniyorlar. Bu konuda eksiklik varsa belgeleri iptal ediliyor.
0: İlk bakması gereken nokta ürünün TSE belgeli olup olmadığıdır. Bu bir devlet güvencesi anlamına gelmektedir.
1: Özellikle çocukların kullandığı oyuncaklar, okullarda kullanılan kalemler, boyalar ve kırtasiye malzemeleri. Ürünün güvenliği sağlık açısından da büyük önem taşıyor. Tüketicilerin ürün bilgilerini, uygunluk işaretlerini ve gerekli belgelerini kontrol etmesi gerekiyor. Ancak TSE işareti ile CE işaretinin aynı anlama

0: varsa, standartına uygun olmadığını düşünüyorsak, bunlarla ilgili de Türkiye Standartları Enstitüsü'ne ya da Ticaret Bakanlığı'na bu konuda başvuru yaparak bunların denetlenmesini istememiz lazım.
1: Özellikle ithal oyuncaklar ve kırtasiye ürünleri gibi kategorilerde ürün güvenliği ve piyasa denetimi öne çıkıyor. Amaç, standartlara uygun olmayan ürünlerin tüketiciye ulaşmasını önlemek.
0: Son dönemlerde özellikle oyuncaklarda, kırtasiyelerde en çok sıkıntının olduğu yabancı ülkelerden ithalatla ilgili, biliyorsunuz gümrükte de bir düzenleme yaptı Ticaret Bakanlığı. Çin'den gelen ürünlerin özellikle standartlarıyla ilgili bir sıkıntı olduğunu belirterek onların da ülkemize girmesini engelleyici ekonomik olarak gümrük vergilerini artırdı.
1: Güvenli ürün, güçlü ekonomi, kaliteli üretim, daha fazla rekabet gücü. Standartlara uygun üretim, Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki yerini güçlendirmesi açısından da kritik önemde.
0: Dünya piyasasında rekabeti güçlendirebilmemiz için, yani ihracatımızı güçlendirmek için kaliteli ve güvenli ürünleri üretmemiz gerekiyor ki dünyanın değişik alanlarında faaliyet gösteren üretim firmalarıyla rekabet edebilme gücümüzü sağlayarız. Eğer rekabet edebilme gücümüzü sağlarsak aynı zamanda istihdam demektir. Aynı zamanda iş imkanları demektir. Ülkemiz açısından baktığın zaman dünyada güvenilir ürünlerin üretildiği yer dediğimizde Türkiye akla gelmeli.
1: Standartlarda artık yapay zeka da kullanılmaya başlandı. Son yıllarda hızla gelişen bu teknoloji sanayiden finansa, sağlıktan eğitime kadar pek çok alanı dönüştürüyor.
2: Yapay zeka artık son 2 yıldır dünya ekonomisinin her aşamasında yer alan önemli bir unsur haline dönüştü. Ülkemizde de yapay zeka ile ilgili bir devlet politika belgesi açıklanmıştı. O belge uygun şekilde TSE'de bu yönde bir yapay zeka standartizasyonu çalışması başlatmış olması oldukça önemli ve sevindirici bir nokta. Yapay zeka ile ilgili TSE'nin bu işe el atmış olmasına şaşıranlara şunu söylemek isterim ki asfalttaki hız kesici tümsek standartını belirleyen bir devlet kuruluşunun yapay zeka gibi çok önemli bir ekonomik enstrümana standart getirmemesi zaten sıra dışı olurdu.
1: 14 Ekim Dünya Standartlar Günü. Tüketiciden üreticiye, yerli pazardan küresel ticarete, güvenli ürünlerin, kaliteli üretimin ve sürdürülebilir bir ekonominin temelinde standartlar var.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. İşkur Gençlik Programı'nda 2026 ile 2027 dönemi için 150 bin kontenjan ayrıldı. Öğrencilere günlük 1375 lira, ayda 14 gün katılımdaysa 19.250 liraya kadar ödeme yapılacak. Sigorta primlerinin karşılanacağı programın yanı sıra güç hamlesiyle genç istihdamına 445,1 milyar lira kaynak da ayrılıyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
6: Yapı Kredi, bir adım önde.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe. Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Reklam.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
10: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışveriş

0: içinde bir araya gelin, stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'lere bağlan hayata.
4: Reklam. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: İzmir'e hizmet etmek üzere konuşmak değil, çalışmak zamanı.
10: Körfez'e tüp geçit yapılacak, İzmir'deki trafik yoğunluğu azaltılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye geçmesiyle birlikte hizmet belediyeciliği için kolları sıvadı. Tugay, İzmir Körfezi'nin altından tüp geçit projesi için hazırlık yaptıklarını duyurdu. Karşıyaka'yla Konak arasındaki proje sayesinde Mavişehir'den Gaziemir'e kadar kesintisiz bir metro hattı oluşacak.
11: İzmir'in mega projesiyle kentteki trafik yoğunluğu da azalmış olacak.
10: İzmir'de ikinci çevre yolu projesinin de ilerleyen zamanda hayata geçmesi bekleniyor.
11: AK Parti yönetiminde İzmir'deki çöp, altyapı gibi sorunlar kısa sürede çözülecek. Bu sayede İzmir hak ettiği hizmetlere kavuşmuş olacak.
10: Yeni dönemde 2018'den beri yapılamayan opera binası için yeniden ihaleye çıkılacak. Kirlilikle gündemde olan İzmir Körfezi temizlenecek. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Tugay, yatırım ve hizmetlerle ilgili planlamasını AK Parti teşkilatı ile paylaştı.
9: Oldukça çalışkan, iyi insanların buraya bir araya geldiğini de gördüm. Yani sıcak karşılamaları için geleceğe dair hep beraber çalışacağız yönünde verdikleri o güzel mesajlar için çok teşekkür ederim.
12: Bakış açısı değil, uzlaşan, İzmir'imizi en iyi şekilde yanlara taşıyacak projelere imza atan bir ekip anlayışıyla başkanımıza, milletvekillerimize, bakanlarımıza, sayın cumhurbaşkanımıza beraber inşallah güzel başarılara imza atacağız.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Ekim'de doğum gününü kutlayacaktı. Kazada ağır yaralandı. Hastanede yaşamını yitirdi. Acı olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. Çalım ailesinin 2 yaşındaki çocukları Melis halasıyla sokaktaydı. Halasının elini bırakıp yola çıkan çocuğa ara sokakta dönüş yapan otomobil çarptı. Aracın sürücüsü ağır yaralanan çocuğu hastaneye götürdü. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili yürek burkan detay ortaya çıktı. Melis Çalım'ın 19 Ekim'de doğum günü olduğu ve ailenin kutlama için hazırlık yaptığı belirtildi.

0: yayına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi, etkiliyor. Sultan Gazi'ye dönelim hemen. Ekibimizden Meral Dağlılar o noktada haber nöbetinde. Meral, nedir son durum? Lütfen paylaş bizimle.
1: İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur yurdu etkisi hem şehre hem de yurdu etkisi altına almaya devam ediyor aslında. İstanbul'un her bir noktasında tabiri caizse karış karış bu yağmur bulutları gezdi diyebiliriz. Bizler de sabahtan bu yana Sultan Gazi'de yayınlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bir önceki yayında alt geçitin tamamen göle döndüğünü ve trafiğe kapandığını söylemiştik. Şu anda yine Sultan Gazi'de ve bir bağlantı yolundayız. Burada da yağmur nedeniyle ulaşımın zaman zaman aksadığını ifade edelim. Öncelikle elbette ki sağ tarafta görüyorsunuz ciddi anlamda bir artık su birikintisinde olduğunu ki yolların birçok noktasında bu gibi su birikintileri mevcut. O nedenle aslında araçların hem dikkatli olması hem de hız sınırlarına dikkat etmesi oldukça önem arz ediyor. Bu dönüşe çok hızlı giren araçlar da oluyor. Yayından önce gelen araçlar olmuştu. Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyalar çünkü oldukça derin bir su birikintisinden bahsediyoruz. Araçlar da biraz daha sol tarafa yakın gitmeye çalışıyorlar ki o birikintiden çok fazla etkilenmemek için. Şu anda Sultan Gazi'de yine aslında o eski Edirne yolunun yakınlarındayız. Bu kapsamda da burası oldukça yoğun ve işlek kullanılan bir alan. Hem tırlar açısından büyük araçlar beraberinde de otomobillerin yine yoğun kullandığı alanlardan biri. İşte buralarda da zaman zaman trafik durma noktasına kadar gelebiliyor ve oluşan aslında su birikintileri de trafiği, otomobilleri, sürücüleri tehlikeye atabiliyor. Bu noktada elbette ki sürücülerimizin dikkatli olmasında fayda var. Yine bir önceki yayınımızda alt geçitten yapmıştık. Yine eski Edirne yolunun yakınında Selçuklu Bulvarı'nda bulunan o alt geçitte de hala yolun açılmadığını söyleyelim. Özellikle o güzergahı kullanacak vatandaşlarımıza şimdiden uyarılarda bulunalım. Elbette bizler de kaldırımdayız ama su çok fazla gelebiliyor zaman zaman. Şimdi sizlerle kameraman arkadaşımla birlikte biraz daha yolun diğer kısımlarını da göstermek istiyoruz. Aslında her alt geçit ayrı bir tehlike barındırıyor. Bu yüzden vatandaşlarımızın bu alanlardan geçerken olabildiğince dikkat etmesinde fayda var. Şu anda kameraman arkadaşımla birlikte sizlere farklı bir açıdan daha görüntü vereceğiz. İlerleyen yerde o alt geçitte de yine hafif bir su birikintisi var. O yüzden birçok araç aslında hızını düşürerek hareket ediyor ama şu anki yağışta ne kadar ekrana yansıyor bilmiyorum. Oldukça hızlı yağan bir yağışın olduğunu söylemek mümkün. Gün boyunca etkisini altına almıştı İstanbul'u ve şu anda da Sultan Gazi'de hem zaman zaman şiddetli rüzgar esintileri zaman zaman da yine o yağmurun sağanak dediğimiz baskı altında yağan bir yağmurun olduğunu söylemek mümkün. Akşam saatlerine kadar bu yağmur beklentisi gün boyunca İstanbul'un her bir noktasına ulaşacak gibi gözüküyor. Şu an için Sultan Gazi'de oldukça yoğun bir yağışın olduğunu söylemek mümkün. Su birikintisi olsun olmasın her noktada aslında araç sürücülerimiz için oldukça dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü ani durumlar çok fazla oluyor. Onun dışında ağaç devrilmesi ya da toprak kayması, istinat duvarlarının çökmesi gibi durumlarla da karşı karşıya kaldık. Yine önceki yayınlarımızda Sultan Gazi'de yaptığımız bir okulun istinat duvarının çökmesiyle ilgili yayınlar gerçekleştirmiştik. Bu noktada da elbette ki hem yayaların hem de sürücülerin ekseriyetle dikkat etmesi gerekiyor. Havanın derecesine baktığımızda da şu anda hissedilen havanın yaklaşık 16 derece olduğunu söyleyebilirim. Oldukça soğuk bir hava var. Hele ki hafta sonu biz bastırma sıcaklıklarından ve yaz mevsiminden konuşmuştuk. Ama şu anda artık tamamıyla hem kış hem sonbahar yağmurları etkisini gösterdi. Örneğin şu an tahmin ediyorum ki ekranda gözüküyordur. Yağmur şiddetini olabildiğince arttırdı ve beraberinde de kameraman arkadaşından yeri çekmesini rica edeceğim. O rüzgarın etkisi yerden belli oluyor aslında. Yerdeki suları dahi şu anda savuruyor. Bu da elbette ki araçlarda görüş mesafesini oldukça düşüren bir unsur. Bu noktada özellikle araçların araç mesafelerini koruması noktasında da tekrardan bir hatırlatma yapmış olalım. Şu an hızlı bir şekilde yağmur yağıyor ve zaman zaman da o rüzgarın etkisini de yine biz kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte

0: hissediyoruz diyebiliriz. İstanbul'da yine akşam saatlerine kadar bu yağmurun etkisi sürmesi bekleniyor. Yağış %80 civarında gözüküyor ve zaman zaman da %20'nin üzerine çıkan rüzgar esintileri var. İşte şu anda da bir anda geliyor. Tahmin ediyoruz ki bir bulut üstümüzden geçiyor ve o bulut komple yağmuru bırakıp ardından da devam ediyor. Şu anda da Sultan Gazi'de çok ciddi bir yağış var. Yayının başında başlamıştık. O yayın başlangıcımızdan daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Şu an üzerim tamamen sırılsıklam oldu artık. Sultan Gazi'de en sık kullanılan bulvarlardan bir tanesindeyiz bizler. Ve yakın yerde şu anda böyle dolu gibi hissediyorum. Dolu yağıyor da olabilir, artık hissiyatımızı kaybettik diyebiliriz Manuel. Yakın kısımda Eski Edirne yolu var. Bu noktada Selçuklu Bulvarı var ve işte yağmur Sultan Gazi'de şu an itibariyle bu şekilde etki yapıyor. Hemen arkayı da gösterelim. Zaman zaman durma noktasına kadar geliyor. Araçlar da bu yağmurdan oldukça fazla etkileniyor diyebiliriz. Şu an için artık çok ciddi manada etkisini gösteriyor. Hemen yine alt geçiti göstermesini rica edeceğim kameranın arkadaşımdan. Yayının başında araçlar daha rahat geçiyordu. Şu an normal zeminde de artık su birikintisi olmaya başladı. Ve şu an alt geçitte de tahmin ediyoruz ki dakikalar sonra orada da çok güçlükle bir ulaşım sağlanmış olacak. O nedenle yine yayının başında yaptığımız hatırlatmayı yineleyelim. Vatandaşlarımızın özellikle alt geçitlerde, ormanlık alanlarda, kaldırımlarda yürürken çok dikkatli olmaları, mümkün mertebe dışarıda işleri yoksa çıkmamaları gerektiğini, çıkacaklarsa olabildiğince toplu taşımaları kullanmaları gerektirdiğini de bir kez daha hatırlatmış olalım. Şu an artık o bardaktan boşalırcasına yağan yağmuru tam anlamıyla hissetmiş bulunuyoruz ve zaman zaman da trafik durma noktasına geliyor. Bu noktada sürücülerimiz şu anda kornaya basıyorlar. Biraz daha sabırlı olmalarında da fayda var. Çünkü insanlar, vatandaşlar ve sürücüler olabildiğince dikkatli şekilde hareket etmeleri gerekiyor ki günün sonunda sağlık anlamında da herhangi bir sorun olmasın. Şimdi dikkatli bir şekilde kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Şöyle biraz daha köprünün oraya doğru gitmemiz, oradan bir görüntü göstermek istiyorum. Şimdi yayının başında başladığımızda aslında orada neredeyse hiç su birikintisinin olmadığını görüyorduk. Şu an ise tamamıyla yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Tam göremiyorum ama iki vatandaşımızın da o noktada durduğunu söyleyebilirim. Ve araçlar mümkün mertebe olabildiğince yavaş bir şekilde geçiyor. Zira hızlı şekilde geçtiklerinde hem kendi araçlarına zarar vermiş oluyorlar hem de o basınçla birlikte etrafını sıçrayan su yan tarafta giden sürücünün de yine görüş mesafesini oldukça düşürüyor. Yine tekrar edelim. Vatandaşlarımız böyle bir yağmurlu süreçte olabildiğince dışarı çıkmamalarında elbette ki fayda var. Bu nedenle de çıkan vatandaşlarımızın da mümkün mertebe kendi araçlarıyla değil toplu taşıma araçlarıyla gitmelerinde fayda var. Hemen orada bir rögar kapağı görüyorum. O açık. Çünkü biz İstanbul'un her bir noktasında aslında sel olmuş, göle dönmüş yollarda şunu fark ettik. Rögar kapakları ya da suyu tahliye eden kısımlar, o borular kesinlikle fayda vermiyor. Bu nedenle de ekipler bu noktada artık rögar kapaklarını da açık bir şekilde bırakmış durumda diyelim. Sultan Gazi'den aktaracağımız notlar bu şekildeydi diyelim ve sözü merkeze bırakalım Banu'ya.
1: Meral, sana ve Aydın Baytar'a çok teşekkür ediyoruz. Canlı yayınımız esnasında bir anda bardaktan boşalırcasına yağmurun nasıl başladığını canlı canlı ekranlarınıza getirdi arkadaşlarımız. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Megakent'in farklı bir noktasına uzanacağız şimdi de. Ekibimizden Kübra Tepeci an itibariyle bizleri Başakşehir'de bekliyor. Dönelim o noktaya. Kübra, söz sende.
2: Evet Banuel, bizler şu anda Başakşehir Olimpiyat Bulvarı'nın olduğu noktadayız. Zaman zaman bu noktada da yağmur şiddetini arttırıyor. Şu an bir tık daha az önceye nazaran dinmeye başladı. Hemen şöyle etrafı gösterelim. Yollar göle döndü. Aslında İstanbul'un birçok noktasında biz bu manzarayı görüyoruz. O noktalardan birisi de Başakşehir'de Olimpiyat Bulvarı'nın olduğu yer. Görmüş olduğunuz gibi altyapı da burada tabii yetersiz kaldığı için ve şiddetli yağış nedeniyle birçok nokta, sokaklar, caddeler aslında bu manzarayla İstanbul'un birçok bölgesinde karşı karşıya.

0: geçişe kaldığını görüyoruz. Tabii burada sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Özellikle yayalar araçların bu şekilde hızlı geçerek, bakın görüyorsunuz şu anda. İlk önce hızlı bir giriş yaptı ama yavaşlamak zorunda kaldı. Yayalar özellikle kaldırımdan geçerken araçlar nedeniyle zaman zaman ne yazık ki ıslatılıyor. O nedenden dolayı sürücülere bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda da uyarmış olalım. Tabii akşam saati, tam iş çıkış saati yaklaşıyor. Trafik de hayli yoğun oluyor. Dünden beri aslında İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Tabii bu yağışla birlikte İstanbul'da trafik çilesi de hem sabah hem akşam yoğun bir şekilde yaşanıyor. Ki dün akşam saat 5.30 sıralarından itibaren biz %85'lerde bir trafik yoğunluğu görmüştük İstanbul'da. Bu sabah da yine İstanbul'da yoğun bir trafik söz konusuydu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uzmanlardan günler öncesinde uyarı yapılmıştı. İstanbul'da bu hafta sağanak yağış beklendiğini ve geleceği söylenmişti ki öyle de oldu. Dün itibariyle İstanbul'da etkili bir sağanak yağış hakim olmaya başladı. Tabii bugün İstanbul Avrupa yakasında özellikle etkili sağanak yağışı görüyoruz. Çatalca, Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Sarıyer gibi lokasyonlarda özellikle yoğun bir sağanak yağış nedeniyle evler, iş yerleri gibi noktalarda yine bodrum katlarda su baskınlarını gördük ve ekranlara getirdik. Hatta Esenyurt'ta bir kadın sabah erken saatlerde sel sularına kapılmıştı. Vatandaşlar tarafından kurtarılmıştı. Dediğimiz gibi Avrupa yakasında bugün etkili olsa da yağış yarın özellikle Anadolu yakasında. Hatta sanırım bir motosiklet sürücüsü az önce yolda bir bekliyordu, gidemiyordu yağış nedeniyle. Şu anda da kaldırımda beklediğini görüyoruz. Şuna da dikkat çekelim. Motosiklet sürücüleri özellikle trafikte oldukça zorlanıyor. Yağış birlikte, yolların göle dönmesiyle birlikte zorlandıklarını da belirtmiş olalım. Sürücüler de bu konuda yine motosiklet sürücülerine yardımcı olmaları gerektiğini hatırlatmış olalım. Yarın ne tür bir beklenti var? Yarın da Anadolu yakasında Şile, Pendik, Tuzla tarafında yine etkili bir yağış olması bekleniyor. İstanbul genelinde ama hafta sonuna kadar, cumartesi gününe kadar bu yağışların da devam etmesi bekleniyor. Bu nedenden dolayı vatandaşların özellikle bir hafta boyunca sel su baskınına karşı dikkatli olması gerekiyor ki havalarda soğudu şu anda. Bu nedenden dolayı soba yakanların özellikle dumandan zehirlenme durumları çok fazla ne yazık ki bu dönemlerde görüyoruz. Yine akşam vakti uyumadan önce sobaların söndürülmesi gerektiğini, sobalara karşı yine dikkatli olunması bu konuda gerektiğini hatırlatmış olalım. Tabii dediğimiz gibi cumartesi gününe kadar bu sağanak yağış bu şekilde devam edecek. Zaman zaman kuvvetli, zaman zamansa etkisini yitiren bir yağış olması bekleniyordu. Bugün gün boyu aslında aralıklı olarak İstanbul genelinde özellikle de Avrupa yakasında Çatalca, Esenyurt dediğimiz gibi Başakşehir ve Sarıyer gibi bölgelerde etkisini zaman zaman yitirip zaman zaman da yağmurun, yağışın arttığını görüyorduk. Şu anda Başakşehir'deyiz. Olimpiyat Bulvarı'nın olduğu noktadayız. Ve bu noktada da yolların göle döndüğü noktalardan bir tanesi. Logar kapağı taşmış, hatta bırakmışlar. Yanına 3 tane de aslında bu alana yaklaşılmaması için bariyerler koyulup ip çekilmiş. Ama sanırım ip de bu noktada kopmuş ve şu an logar kapağının olduğu kısmı görüyorsunuz. Tabii su aşağıya doğru gitmeyince bu alan tamamen göle dönmüş durumda. Araçlar, motosiklet sürücüleri, büyük yine araçlar, kamyonetler, tırlar oldukça büyük sorun ve sıkıntı yaşıyor. Hatta böyle hızlı giden araçlar olunca da işte kaldırımdakiler ıslanıyor. O nedenden dolayı sürücülere bir kez daha yayalara karşı en azından kaldırımın yakınından geçerken dikkatli olması gerektiğini hatırlatmış olalım. Dediğimiz gibi bugün gün boyu devam edecek. Zaman zaman kuvvetini artıracak. Bu kuvvetini yitirdiği dakikalar da olacak ama akşam saat 5'ten sonra Anadolu yakasında da iyiden iyi yağışın etkili olması bekleniyor. O nedenden dolayı hiç şüphesiz ki bugün de yine İstanbul'da yoğun bir trafik olacak gibi görünüyor. Saatlerimiz zaten iş çıkış saatine yaklaşmaya başladı. Hatta bir yandan İstanbul'da şu an trafikte son durum ne, isterseniz ona da bakmış olalım. Genel olarak bir de ondan da bahsedelim. Şu an saatlerimiz 3.12 geçiyor ve İstanbul genelinde %58'lik bir trafik yoğunluğu yaşandığını görüyoruz. Köprü girişlerinde de yoğunluk oluşmaya başladı. Özellikle akşam saat 5 sıralarında bu yoğunluk çok daha fazla oluyor. Dediğimiz gibi cumartesi gününe kadar İstanbul'un yağışlı geçmesi bekleniyor. Hafta sonu İstanbul'da çok güzel bir havayı geride bırakmıştık. Yaz gününü anımsatan bir havayı geride bırakmıştık. Ancak bu hafta boyunca, hafta sonuna kadar İstanbul'da sağanak etkili olacak diyelim ve sözü Başakşehir'den size bırakalım.
1: İbrahim, çok teşekkür ediyoruz sana ve İskender Demirel'e. Sayın seyirciler, şimdiki haber durağımızsa Antalya'nın Kaş ilçesi. Yüksek kesimlere mevsimin ilk karı Antalya.

0: Kaş'ta düştü. Gömbe mahallesinde 3024 metre rakımlı Akdağ gece saatlerinde kar yağmış. Görüntüleri de ekranlarınıza yansıtmaya başladık. Dağın zirvesinin beyaza büründüğünü gören mahalle sakinleri de o anları kayda almışlar. Bölgede yaşayanlar karın geçen yıla göre erken yağdığını ancak bu durumun kendilerini mutlu ettiğini söylüyor. Hürmüz Boğazı'nda bir konteyner gemisi mayına çarptı. 2500 konteyner taşıyan gemi daha sonra su aldı ve battı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın alternatif güney rotasından geçmeye çalışan ve bu sırada mayına çarptığını duyurdu. Bir konteyner gemisinin Hürmüz Boğazı'nda 2500 konteyner taşıyan bir gemide patlama yaşandığı aktarılan açıklamada konteyner gemisinin daha sonra battığı belirtildi. Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca balıkçı tekneleriyle yerel gemileri su yüzeyinde kalan konteynerlere çarpmamak için güney rotasında dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ukrayna'da savaş Amerika ile Rusya arasındaki enerji anlaşmasının ardından daha da şiddetlendi. Rus ordusu başkent Kiev ve Harkiv'de enerji tesislerini vurdu. Saldırılarda sivil binalarda hedef oldu. 5 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
1: Gecenin sessizliğini füzeler bozdu. Başkent Kiev'de altyapı ve enerji tesisleri vuruldu. 39 balistik füze ve 120 İHA kullanılan saldırıda hayatını kaybedenler oldu. Çok sayıda kişi de yaralandı.
2: Patlama oldu, yatak odasına girdim. Etrafımdaki tüm camlar ve duvarlar yıkılmıştı. Karşı tarafta duvar çatlamıştı. Komşum çığlık atıyordu.
1: ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan enerji ateşkesi sahaya yansımıyor. Moskova, Kiev'e baskı oluşturmak için enerji altyapısını vuruyor. Son hedef, başkent Kiev ve Harkiv bölgesi oldu. Karadan fırlatılan füzelere ek olarak İHA'lar Ukrayna semalarındaydı.
2: Gençler bizi pencereden dışarı çıkardılar. Çok şükür hayatta kaldık.
1: İstihbarat toplama merkezi ve askeri sanayiye elektrik sağlayan santraller vuruldu. Ayrıca Kiev'deki elektrik trafo merkezi ve iletişim altyapısı da bombalandı. Saldırılar sırasında sivil noktalarda da ağır hasar oluştu. 9 katlı bir binanın ön cephesi tamamen yok oldu. Bina kullanılamaz hale geldi.
2: Hava saldırısı alarmının çalmaya başladığı andan, patlamaların meydana geldiği ana kadar tepki verebilecek çok az zaman kalmıştı.
1: Ukrayna Devlet Başkanı da saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Başkentteki 4 termik santralin balistik füzelerle hedef alındığını söyledi. 3 gün önce enerji konusunda ateşkes yapıldığını hatırlattı. ABD Başkanı Trump'a tepki gösterdi. Ruslar anlaşmaya uymayı gerekli görmüyor ifadelerini kullandı.
2: Müzakere için hiçbir imkan kalmadı. Putin sadece savaşmak istiyor.
1: Öte yandan ülkenin kuzeybatısındaki Rinne kentinde de bir eğitim kurumu saldırının hedefi oldu. İkisi ağır, 25 kişi yaralandı. Okulda ağır hasar oluşurken yaralılara ilk müdahaleyi bölgeye gelen ekipler yaptı. Ağır yaralılarsa ameliyata alındı.
0: Mısır Dışişleri Bakanı Abdülati, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından imzalanan Mekke Savunma Paktı'na katılmayı ciddi şekilde değerlendirdiklerini açıkladı. Kahire yönetimi, talep edilmesi halinde Husi saldırılarına karşı Riyad'a her türlü desteği vereceklerini de duyurdu.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın tarihi hamlesi bölgede yeni bir dönemin kapısını araladı. İslam ülkeleri ittifaka dahil olmak için sıraya girdi. Onlardan biri de Mısır.
3: Mısır-Mekke anlaşmasına katılmayı ciddi şekilde değerlendirmektedir.
1: Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdüllati, Tayland'a katıldığı bir etkinlikte Kahire yönetiminin Mekke anlaşmasına katılımına yeşil ışık yaktığını duyurdu.
3: Mısır-Mekke anlaşmasına katılmayı ciddi şekilde değerlendirmektedir. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dahil olmak üzere her bir ülkeyle siyasi, askeri, ekonomik ve ticari düzeylerde güçlü ikili işbirliğimiz var.
1: Daha önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Mısır bizim doğal ortağımız. İnşallah yakında resmi ortağımız.

0: Stolder söz eriydi. Kahire'nin ittifaka katılımına olumlu bakıldığını kaydetmişti. Mısırlı Bakan Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarına da değindi. Askeri desteğe hazırız dedi.
1: Kardeş ülke Suudi Arabistan Krallığı'na tam destek ve dayanışma sağlıyoruz. Suudilerin talep ettiği her ne olursa olsun elbette karşılık vereceğiz.
2: Bir süredir ekranlarınızın altındaki son dakika bandında da sizlerle paylaşıyoruz o sıcak açıklamayı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Devletleri Teşkilatı ve Türkiye'nin dönem başkanlığı hakkında bir yazılı açıklaması var. Telefon attığında A Haber parlamento şefi Tülay Ağaoğlu var. Detayları ondan alacağız. Tülay, söz sende.
3: Amel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekim ayının son haftasında Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Bu zirvenin tarihi bir önem taşıdığını ifade etti. Zirvede dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçmesiyle birlikte Türkiye'nin Türk dünyasının ortak hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik önemli bir sorumluluk üstleneceğini ifade etti. Ve dönem başkanlığı sürecinde Türkiye'nin önünde kapsamlı bir çalışma gündemi bulunduğunu vurguladı. Somut, kalıcı ve sonuç odaklı projelerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Dilde, fikirde, işte birlik anlayışı bugün Türk devleti arasındaki ilişkilerin çağın şartlarına uygun biçimde geliştirilmesi bakımından yol niyet gösterici niteliğini koruduğunu ifade etti yine Bahçeli bu açıklamasında. Ve Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine dikkat çekti. Burada Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya gelecek olmasının da önemine işaret etti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve iki ülkenin kardeş olduğunu, hiçbir şeyin bu kardeşliği bozamayacağını yine vurguladı yazılı açıklamasında. Özetle Bahçeli bunları söyledi.
2: Tülay, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Bu arada Amerika ve İsrail'de seçimler yaklaşırken gözler yeniden İran'a çevrilmiş durumda. Trump ve Netanyahu'nun Tahran'a yeni bir saldırı ihtimalini görüştüğü iddia edildi. Peki İran'da neler konuşuluyor? Biz de Tahran'a uzanacağız. Son durumu A Haber ekibinden Ekber Karabağ bizlerle paylaşacak. Ekber, söz sende.
4: Banu, teşekkür ederim. Evet, senin de altını çizdiğin üzere hem Amerika Birleşik Devletleri'nde ve hem İsrail'de önümüzdeki haftalarda bir seçim söz konusu. Bu seçimden önce tekrardan Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik bir saldırısı olur mu, olmaz mı? Bu sıkça tartışılmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Donald Trump seçimlere kadar İran'a bir saldırı yapmayacaklarını söylemişti. Ancak Amerika'nın önde gelen basın kuruluşlarından Axios bu kapsamda Trump'la Netanyahu arasında bir telefon görüşmesinin yaşandığını duyurdu. Gerçi Beyaz Saray bu yöndeki iddiaları, yani seçimlere kadar İran'a saldırı yapılacağı yönündeki iddiaları reddediyor ve Donald Trump'ın açıklamasına vurgu yapmaktadır. Donald Trump dün akşam saatlerinde seçim kampanyası kapsamında İran'la ilgili çok sert konuştu. Onlara günlerini göstereceğiz, bekleyin görün ne yapacağız yönünde tehdit dolu açıklamalar İran'la ilgili kullandı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise İran'a saldırı konusunda İsrail ordu radyosuna verdiği son demecinde İsrail'deki seçimleri gerekçe göstererek bunun uygun zaman olmadığını ifade etti. İsrail Savunma Bakanı Katz ise eğer böyle bir durum yaşanırsa ve Lübnan'daki Hizbullah'ın bu sürece katkı sunarsa Lübnan'daki daha fazla toprağı ele geçireceklerini ve 1 milyondan fazla Şii Lübnanlı'nın yerlerinden olacağını bildirdi. Peki bu saldırı olasılıklarıyla ilgili İran'dan nasıl bir açıklama var? İran ordu sözcüsü, daha doğrusu İran devrim muhafızlarının sözcüsü İran Devlet Televizyonu'na konuştu. Bu saldırıları ihtimal dışı bırakmadı. Böyle bir şey mümkün olabileceğini, özellikle Donald Trump'ın Amerika'daki seçimler konusunda bir kazanıma ihtiyaç olduğunu, bu yüzden İran'a yönelik bir saldırının mümkün olabileceğini ifade etti. Ancak böyle bir şeyin yaşanması durumunda İran'ın buna sert yanıt vereceğini ve o 40 günlük savaş boyunca İran'ın daha ziyade eski silahlarını kullandığını, ancak bu kez daha gelişmiş silahlar kullanacağını belirtti. Kısaca izleyicilerimize şunu söyleyeyim ki bir belirsizlik söz konusu, ancak öyle görünüyor

0: En azından seçim sonrası İran'la ilgili bir savaş sinasyonu gündeme gelmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu bana söyleyebiliriz.
1: Teşekkürler. Türkiye, Avrupa Birliği ile yıllardır süren vize muafiyeti sürecinde kilit bir eşiği daha aşmaya hazırlanıyor. 13 yıldır tamamlanmayı bekleyen 6 şarttan biri olan kişisel verilerin korunması konusunda yeni bir yasal taslak hazırlandı. Bu düzenlemeyi Avrupa standartlarına uyumlu hale getirmek için Avrupa Birliği Komisyonu ile teknik görüşme aşamasına geçildi.
2: Acaba Türkiye'yi niçin Avrupa Birliği'ne hala almakta endişe ediyorsunuz, tereddüt ediyorsunuz veya almıyorsunuz?
3: Vize muafiyeti sürecinde 13 yıllık düğüm çözülecek mi? Yıllardır süren vize muafiyeti sürecinde somut bir adım atıldı. Türkiye ve Avrupa Birliği vize muafiyeti için yeniden bir araya gelecek. 6 kritik şarttan biri olan kişisel verilerin korunması mevzuatında Avrupa standartlarına uyum için taslak hazırlandı. Avrupa Birliği Komisyonu ile de teknik görüşme aşamasına geçildi. İlgili bakanlıklarda Avrupalı yetkililerin kısa süre içinde bir araya gelerek müzakerelere başlaması bekleniyor. Bu toplantıda Avrupa Birliği tarafı, Türkiye'nin hazırladığı taslağın beklentileri karşılayıp karşılamadığını değerlendirecek. Türkiye'nin kriterlere uyum sağlarken bazı hassas unsurlarda Avrupa Birliği'nden esneklik talep etmesi ise oldukça kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor. Komisyonun bu görüşmeler sonrasında bildireceği görüş, vize muafiyeti sürecinin devamı açısından kritik önem taşıyor. Kişisel verilere yönelik yasal düzenlemenin yanı sıra vize serbestisi için aşılması gereken 5 kriter daha bulunuyor. O başlıklar arasında terörle mücadele mevzuatında değişiklik, Avrupa Polis Teşkilatı ile operasyonel anlaşma, yolsuzlukla mücadelede öngörülen adımların atılması, Avrupa Birliği üye ülkeleri ile eksiksiz adli işbirliğinin tesis edilmesi ve geri kabul anlaşmasının tüm unsurlarıyla eksiksiz uygulanması yer alıyor.
1: İkinci el araç alım satımında kilometre düşürme mağduriyetlerine ilişkin Yargıtay'dan emsal bir karar var. Yargıtay, savcılığın kovuşturmaya yer yok kararının aksine soruşturmanın kapatılamayacağına hükmetti. Olayın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğine dikkat çekti.
4: İkinci el araç piyasasında karşılaşılan kilometre oyunu için Yargıtay'dan emsal nitelikte bir karar geldi.
5: Eskiden ekspertiz şeyi yoktu. Millet mecbur, yapacak bir şey yok. Ama şimdiki sistem değiştiği için ekspertizlere gönderiyorlar. Zorunluluğu var zaten. Dava açma şeyleri var. Şu anki sistem bence iyi eskiye göre.
4: Yıllarca biriktirdikleri parayla ikinci el otomobil alan bir kişi satın aldığı aracın kilometresinin düşürüldüğünü öğrenince savcılığa başvurdu. Satış sırasında 65 bin kilometrede olduğu belirtilen aracın gerçek kilometresinin 251 bin olduğu ortaya çıktı. Alıcı dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Ancak savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Yargıtay 11. Ceza Dairesi bu kararın eksik araştırmaya dayandığına dikkat çekti.
6: Bizim de aslında en çok karşılaştığımız araç dolandırıcılığı yöntemlerinden birisi budur. Nitekim bunun online platformlarda yapılıyor olması aynı zamanda dijital olarak da dolandırıcılık suçunu gündeme getiriyor ve ağır cezada yargılanmasına sebep oluyor şüphelilerin. Pratikte bizim bu noktada vatandaşlara en önemli tavsiyelerimizden bir tanesi de araç muayene kayıtlarına bakmaları. Aracı alırken muayene kayıtlarındaki yıllara göre baktıklarında hangi yılda kaç kilometre ile o muayene istasyonuna girdiğine baktığında bir oynama olup olmadığını tespit etmesi bir nebze daha kolay oluyor.
7: İkinci el araç piyasasında birçok kişinin karşılaştığı kilometre oyunu için Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar geldi. Peki böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda neler yapmalısınız? İşte cevapları.
6: Bunun yanında aynı zamanda muayene kayıtlarıyla kendi satın aldığı dönem arasında aracın ne kadar el değiştirildiği de çok önemli. Çünkü genellikle bu işi profesyonel yapan kişiler birden fazla kez el değişikliği yaptığı için o kilometre değişikliğinin hangi sahiplik döneminde olduğu ispat edilemediği için her ne kadar yargılama yapılsa da işin sonunda net %100 kesin bir tespit bulunmadığı için şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca tüm sanıkların beraatine karar veriliyor. Yine tüketici bu noktada da mağduriyetini giderememiş oluyor. Dolayısıyla tüketicilerimiz özellikle muayene kayıtlarını da göz önüne alarak detaylı bir araştırma yapmaları, özellikle ülkemizdeki ikinci el araç satışları işlemleri için son derece

0: hayati önem taşıyor diyebilirim.
1: Kilometre yazılmasından ziyade bir ekspere götürüp, bir ustaya götürüp, bir daha bilene götürüp burada vatandaşın daha da bilinçlenmesi lazım.
2: Şase numaraları bile önemli bakın. Hafif kusur olduğu bir şey yok. Ben işte şase numarası, motor numarası okumadım diye öyle bir şey yok. Kesin kes bunları çok dikkat edilmeye lazım.
3: Afyonkarahisar denince akla ilk gelenlerden biri sucuk. Bu başlıkla yine gündem şehir ama bu kez sucukların lezzeti değil konu. Bazı firmaların sucuğun içine kattığı hileler. Bakanlığın açıkladığı tahşiş ürün listesinin başında onlar var. Ama hile sadece sucuklardan çıkmadı. Antep fıstıklı diye satılan baklavadan, ay çekirdeği tulum peynirindense nişasta çıktı.
4: Dana sucuğu seviyorum.
5: Dana sucuk diye yediğinizin içerisinde tavuk eti olabilir.
4: Olabilir, evet. Ama onu da işte kime güveneceğiz?
6: O yüzden zaten hazıra tavsiye etmiyoruz. Kıymamızı alıyoruz. Kendi sucuğumuzu kendimiz yaptırıyoruz.
7: Dana diye satılan sucukta tavuk eti ve sakatat, fıstıklı diye vitrine konan baklavada ay çekirdeği, halis muhlis tulum peynirinde ise nişasta çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tahşiş listesi güncellendi. 2026'nın ilk 9 ayında 942 binden fazla gıda denetimi yapıldı. Yaklaşık 1 milyar 674 milyon lira ceza kesildi. Ama ne kesilen milyonlarca liralık cezadan korkuyorlar ne de isimlerinin tek tek ifşa edilmesinden.
8: En son aldığım tulum peynirini çöpe attım gitti. Yiyemedim, bir tuhaf oldu. Perişan oldum ya, bir lokma yedim yani.
5: Kahvaltı sofralarının baş tacı, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti sucuk. Gıda sahtekarları bir kez daha sucuğun tadını kaçırdı. Dana eti diye satılan sucukta tavuk eti çıktı.
8: Kullandığı tavuk etiyle %20 fark eder. %20 için benim gıdamla oynanır mı?
7: Liste başında bu kez sucuk diyarı olarak bilinen Afyonkarahisar var. BSS Bozanlı Serdar Zümrüt markalı sucukta sakatat, Koca Sinan sucukları, Mustafa Yüksel Afyon, İsmail Dönmez Osmanlı, Bolles sucukları, Mando sucukları ve Ceylaner Afyonkarahisar markalı sucuk ise mekanik yöntemlerle ayrılmış ve çok daha çabuk bozulan kanatlı eti bulundu.
9: Çok fazla kontrolün olamayacağı alanlardan alışveriş yapıldığı vakit bu taklit ve tahşiş ürünlerinden alma ihtimalimizin daha yüksek olduğunu gösteriyor.
7: İstanbul Bağcılar'da Fıstık Sen Gıda tarafından üretilen fıstıklı dilber dudağı baklavada Antep fıstığına ay çekirdeği ve gıda boyası karıştırıldığı tespit edildi. Siirt'te ise Arzu Pastanesi'nin Antep fıstıklı baklava basında gıda boyasına rastlandı.
5: Peki soframıza kadar gelen bir ürünün göründüğü kadar masum olup olmadığını nasıl anlayacağız? Gıda sahtekarlarının oyununa gelmemek için ne yapmamız gerekiyor?
9: Üzerinde Türk Standartları Enstitüsü'nün logosunu gördüğüm anda, ISO 22000 ibaresini gördüğüm anda o ürünü alıyorum.
3: Ticaret Bakanlığı internetten verilen yemek siparişlerinde gramaj bilgilerinin eksik sunulmasına yönelik şikayetler üzerine harekete geçti. Artık hamburger, döner ve köftede et miktarı açıkça yazılacak. Daha fazla ayrıntıyı ise A Haber ekibinden Oğuzhan Gültekin aktaracak. Oğuzhan.
10: Evet, siz de söylediniz, Ticaret Bakanlığı hazır gıdalara ilişkin yeni bir düzenleme hayata geçirdi. Aslında benzer bir düzenlemeyi Tarım ve Orman Bakanlığı daha önce hayata geçirmişti ve zincir restoranlarda özellikle satılan ürünlerin menülerdeki gramajlarının müşteriye açık bir şekilde bildirilmesi için bir düzenleme yapılmıştı. Söz konusu düzenleme tabii ki 2027 yılına kadar aslında Türkiye genelinde bütün restoranlarda hayata geçirilmesi planlanıyordu. Bununla alakalı da özellikle şöyle sizlere bir örnek gösterecek olur. Şu anda hali hazırda bulunduğumuz bu restoranda görmüş olduğunuz gibi aslında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın almış olduğu kararla gördüğünüz gibi menü içerisindeki listelenen yiyeceklerin kenarlarında kaç gram et bulunduğu, kaç adet olduğu şeklinde porsiyon bilgileri açık ve net bir şekilde belgelendiriliyor ve müşteriye açık bir şekilde gösteriliyor. Bununla alakalı da tabii ki Ticaret Bakanlığı dediğimiz gibi benzer bir uygulama hayata geçirdi ve bu uygulama internet sitelerinde satılan hazır gıdalardaki gramaj eksikliği şikayetleri sebebiyle hayata geçirildi. Burada tüketici siparişi verdiğinde etin gramajını bilecek. Yine hamburger, döner ve köftedeki et miktarı da az önce menüde göstermiş olduğumuz gibi internet sitelerinde yiyeceklerin yanında açık bir şekilde yazılmış olacak.

0: Ticaret Bakanlığı internet sitelerinde özellikle yapmış olduğu bu düzenlemeyle birlikte artık vatandaşlar ne yediklerini bilecekler, kaç gram et yediklerini bilecekler. Atıyorum bir yerden bir sipariş verildiği zaman, bir döner siparişi verildiği zaman ekmekle beraber gelen dönerin kaç gram ağırlığında olduğu menü içerisinde hali hazırda vatandaşa bildirilmiş olacak. Bununla alakalı tabii ki özellikle döner, İskender, köfte gibi tüketime hazır kırmızı et veya beyaz et içeren ürünlerin bir kısmında gramaj bilgisi bulunmuyordu. Artık tüm bu bilgileri, tüm bu yiyecekler içerisinde kapsamlı bir şekilde vatandaşlarımız sipariş vermeden önce siteler üzerinden halihazırda açık bir şekilde görecekler diyelim. Sözü bir kez daha Ankara'dan sizlere bırakalım.
1: Sen çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Yaklaşık 4 dakika önce Amerika'da TÜFE verisi de açıklandı. Bu veri altın fiyatlarına nasıl yansıyacak, altında düşüşler sürecek mi? Bu soruların yanıtını ve daha fazlasını konuğumuz ekonomist Sayın Arda Coşar'dan almayı planlıyoruz. Kendisi de yayın için hazır. Arda Bey, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler bilmukabele. Şimdi beklenti 3.6, 3.7 idi. 3.7 gelmiş galiba. Yani bu ne anlama geliyor? FED'den nasıl bir adım beklenebilir? Altına etkisi ne olur? Çok fazla soru var. Sırasıyla cevaplandırmaya başlarsanız çok teşekkür ederiz. Buyurun.
2: Şöyle söyleyeyim, bugünkü veri önemliydi. Hem piyasadaki faizleri etkilemesi hem de Fed'in gelecek dönem toplantılarında faiz arttırıp arttırmayacağını belirlemesi açısından bugünkü veri önemliydi. Veri geldi. Veriyi gördük ki hem manşet TÜFE'de yıllık bazda hem de çekirdek TÜFE'de. Çekirdek TÜFE dediğimizde enerji ve gıda fiyatlarını çıkıyorsun, genel ürünlerin eğilimini ölçüyor. Çekirdek TÜFE'de de hem aylık ve hem de yıllık bazda beklentinin üzerinde geldi. Bu tabii hem piyasada faizlerin, tahvil faizlerin, Amerikan tahvil faizlerinin bir yandan yükselmesine sebebiyet verirken diğer yandan değerli metaller mesela altını ve borsaları aşağı doğru baskılıyor. Ve Fed'in de faiz arttırım beklentilerini güçlendiriyor. Yani görünen o ki Fed bu önümüzdeki toplantı değil ama bir sonraki toplantıdaki faiz arttırım olasılığı şu anda yükselmiş vaziyette bu yüksek gelen enflasyondan dolayı. Aynı zamanda tahvil faizlerinde de, Amerikan tahvil faizlerinde de yukarı yönlü bir hareket şu aşamada görüyoruz. Yani bu veri şu anda faiz beklentilerini açıkça yukarı doğru etkiliyor.
1: Evet, yani şimdi mesela bu ay pas geçecek diyor benim de okuduğum birçok uzman ama yıl sonunda Aralık'ta herhalde gözle görülür bir faiz artırımı söz konusu olacak. Ama bu ay için bu bir revizyona giderler mi acaba? Yani ne kadar yüksek geldi çekirdek enflasyon, bu Aralık'taki planlarını erken alırlar mı?
2: Mümkün. Mümkün ama şu anda piyasalarda fiyatlanan daha çok bu ay pas geçmesi, bir sonraki ay faiz arttırması şeklinde daha yoğun bir beklenti bu şekilde. Ama önümüzdeki toplantıda da faiz arttırmayacak diye bir kural yok. Bu gelen beri yani enflasyonun yükseldiğini gösteriyor. Daha önemlisi çekirdek enflasyonun yüksek gelmesi. Bu tabii hem piyasa faizlerini yukarı çekiyor, ABD tahvil faizlerini yukarı çekiyor. Diğer yandan da Fed'in faiz arttırım olasılığını arttırıyor. Şimdi geçtiğimiz toplantıda zaten faiz arttırdı. Bunun bir sonuçlarını görmek ister diye düşünüyorum. O açıdan belki bir süre ara verir. Ama Aralık ayında faiz arttırma olasılığı gittikçe güçleniyor diye size söyleyebilirim.
1: Peki altın? Altın ne olacak? Yıl sonunda nasıl bir tabloyla karşılaşırız? Malum savaş tehlikesi bugünlerde biraz daha artmış gibi görünüyor. Yani tahminler de bu yönde, açıklamalar da çok sert. Yemen'de yaşananlar da ortada. Ne öngörüyorsunuz?
2: Şöyle, tabii İran'daki savaş veya çatışma diyelim devam ettikçe petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor. Eski yerlerine geri gelmiyor. Bu da enflasyon beklentilerini, dolayısıyla az önce konuştuğumuz gibi faizleri yukarı çekiyor. Altının da en önemli düşmanı faiz. Yüksek faiz ortamında, yani küresel bazda yükselen faiz ortamı altın fiyatlarını baskılıyor. Şu anda böyle bir süreçten geçiyoruz. Yani altın, ons altın küresel piyasalarda 4.250 dolara kadar gitmişti ama orayı aşamadı. Evet. Yükselen faizlerle beraber de aşağı geldi ve gelmeye devam ediyor. Yani 4.000 dolar civarına doğru bir gerileme olursa önümüzdeki günlerde benim için sürpriz olmaz. Daha önce zaten 3.900 dolar civarını görmüştük bu sene. Yani oraları görmesi, bu seviyeleri görmesi mümkün diye düşünüyorum.

0: aşamada.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Arda Bey. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Sağolunuz. Kolaylıklar dileriz.
0: Ben teşekkür ederim. Çalışmalarınızda.
1: Sağ olun. Sayın seyirciler, Arnavutluk'tan sıcak görüntüler getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Fransa'yı kaosa sürükleyen eğitim protestoları bir ülkeye daha sıçramış bulunuyor. Arnavutluk'ta öğrenciler okullardaki kötü şartlar ve yüksek eğitim masrafları nedeniyle sokağa döküldü. Başkent Tiran'da devam eden gösterileri şu anda canlı yayında ekranlarımıza taşıyoruz biz de. Arnavutluk'un çevik kuvvet polisleri şu anda protestolara müdahale ediyor. Oldukça sıcak anlar yaşanıyor. Tiran'da öğrenciler sokakta 23 gözaltı başlığını da attı arkadaşlarımız. Öğrenciler bazı taleplerde bulunuyorlarmış. Fransa'daki gençler gibi ekonomik sorunlar ve gençlerin geleceğine ilişkin kaygılar nedeniyle düzenlenen öğrenci protestoları şiddetlenmiş durumda. Ülkede aylardır devam eden ve Flamingo devrimi olarak anılan protesto hareketiyle bağlantılı gösteriler başlangıçta eğitim sistemine yönelik taleplerle gündeme geldi. Ancak eylemler kısa sürede işsizlik ve hayat pahalılığı gibi eleştirilerinde dile getirildiği geniş çaplı bir protestoya dönüşmüş durumda. Eğitim Bakanlığı önünde toplanan göstericilerle polis arasında çatışmalar da yaşandı. Görüntülerde zaten sesler eşliğinde bu çatışmalara dair detayları da fark edebiliyoruz. Güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Çıkan olaylarda en az 23 kişinin gözaltına alındığını söyleyebiliriz. Aralarında bir gazetecinin de bulunduğu çok sayıda kişi de yaralandı. Bunu da vurgulayalım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaştı ve öne geçtiği maçta rakibine 4-1 kaybeden Sarı Kırmızılılar Devler Ligi'ndeki son 10 maçın 7'sini kaybetti.
2: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçından da puansız ayrıldı. Devler Ligi'nde ikinci hafta mücadelesinde Katalan ekibi Barcelona'yı ağırlayan Sarı Kırmızılılar karşılaşmayı 4-1 kaybetti. 28. dakikada Batrakov'un golüyle öne geçen Galatasaray daha sonra Cancelo'nun golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-1'le gitti. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Barcelona 50. dakikada Fermin Lopez, 53. dakikada Anthony Gordon ve 65'te Adeyemi'nin golleriyle sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son 10 maçın 7'sinden yenilgiyle ayrılan Galatasaray haftayı puansız tamamlarken Barcelona ise 6 puana yükseldi. Cumartesi günü ligde Gençler Birliği'ne konuk olacak Galatasaray, 21 Ekim Çarşamba günü ise Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanda karşılaşacak.
1: Son günlerde söylentiyle başlayan, iddiayla büyüyen, iftirayla hedefine ulaşmaya çalışan bir algı mekanizması hakim siyasette. Peki amaç ne? Erdoğansız bir AK Parti mi? Erdoğansız bir Türkiye mi? Yalan ve iftira pandemisinin perde arkasıyla bu saatimizi de noktalamış olacağız.

0: Söylentiden dedikoduya, dedikodudan iddiaya, iddiadan iftiraya ve öyle bir iftira ki hedefi de amacı da aşikar. Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğansız bir AK Parti, Erdoğansız bir Türkiye. Konuyu açalım, derinlemesine düşünelim, gerçekleri ortaya koyalım. Dünyada ve Türkiye'de yeni bir salgınla karşı karşıyayız. Bu salgının virüsü yalan, taşıyıcısı iftira. Yayılma alanı siyaset, medya ve sanal medya.
1: Türkiye geçmişten bugüne çeşitli görünümlerle, söylemlerle, yapılarla karşısına çıkan 5. kol elemanlarından çok çekmiştir. Milletimiz uzunca bir süre bu tür faaliyetler sebebiyle hak ettiği imkanlardan, eserlerden, hizmetlerden mahrum kalmıştır. Medeniyetinden, tarihinden, kültüründen güç alarak ülkeyi büyütmek için adımlar atan her siyaset, devlet ve iş adamı bunların zeminini oluşturduğu vesayet ve darbe engeliyle karşılaşmıştır.
0: İnsan bedenini değil, itibarını hedef alan, bir insanın adını, emeğini geçmiş

0: geçmişini ve geleceğini kuşatma altına alan bir salgın. Evet, bu bir salgın. Bu bir pandemi. Adını koyalım. Yalan ve iftira pandemisi.
1: Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar.
2: Siyaset açığı halk ilişkilerle, dezenformasyonla kapatılamaz.
0: Mesele yalnızca bir insanın yalan söylemesi veya bir başkası hakkında asılsız bir söz söylemesi değil. Daha kapsamlı bir mekanizmadan söz ediyoruz. Önce sosyal medya üzerinden bir iddia ortaya atılıyor. Ardından bu iddia yeterince araştırılmadan kamuoyuyla paylaşılıyor. Daha sonra siyasete sakız oluyor. Medya kanallarında tekrarlanıyor. Bir süre sonra ilk iddianın hangi belgeye dayandığı, kim tarafından ortaya atıldığı, doğrulanıp doğrulanmadığı unutuluyor. Geriye yalnızca suçlama kalıyor. İşte yalan ve iftira pandemisinin en tehlikeli tarafı bu. İddianın kendisi zamanla delilin yerine geçiriliyor. Önce iddia, sonra hüküm. Bir sözün binlerce kez tekrarlanması onu gerçek yapmaz. Bir iddianın milyonlara ulaşması ona kanıt kazandırmaz. İddiayı ortaya atan değil, hedef alınan kişi savunma yapmak zorunda kalıyor. Bakın, Osmanlı hukukunun en önemli yapıtlarından Mecelle'de nasıl tanımlanıyor bu konu. İspat yükü özellikle iki maddede Mecelle'nin kaidelerinde karşımıza çıkıyor. Bu maddelerden ilki Mecelle'nin 76. maddesi. Söz konusu madde şu şekilde: beyyine müddei için ve yemin münkir üzerinedir. Yani ispat davada iddiada bulunan ve yeminse davadaki iddiaları reddeden taraf üzerindedir.
1: Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler. Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın, boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar.
0: Yalan ve iftira pandemisi çoğu zaman birbirini besleyen aşamalar üzerinden ilerliyor. İlk aşamada bir iddia ortaya atılıyor. İkinci aşamada bu iddiaya yorumlar, imalar ve yeni suçlamalar ekleniyor. Üçüncü aşamada iddia farklı mecralarda tekrar edilerek genişletiliyor. Son aşamadaysa ortaya atılan ilk sözün doğruluğundan bağımsız bir algı oluşuyor. İnsanlar artık iddianın kaynağını değil, kendilerine bıraktığı izlenimi konuşuyor. Bazen bir görüntü bağlamından koparılıyor. Bazen bir isim yanlış bir hesapla ilişkilendiriliyor. Bazen de bir para hareketi doğrulanmadan belirli bir kişinin işlemiymiş gibi sunuluyor. Bir süre sonra şu soru geri plana itiliyor: bu bilgi doğru mu? Onun yerine başka sorular öne çıkıyor. Bu kişi neden açıklama yapıyor? Neden kendisini savunuyor? Acaba iddiaların arkasında başka bir şey mi var? Böylece iddianın yanlış olabileceği ihtimali bile yeni bir şüphe üretme aracına dönüşebiliyor. İşte bu mekanizma bir insanın, bir kurumun, bir örgütün itibarını zedelemenin ötesinde toplumun doğru bilgiye ulaşma imkanını da aşındırıyor.
3: Hukuki ve siyasi açıdan bunlara karşı en yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı söylenen sözler karşısında bütün AK Partililer, bütün teşkilatlarımız, bütün arkadaşlarımız mücadele dozunu en yüksek seviyeye çıkarıyor. Herkes haddini bilsin.
0: Gelelim güncel meselelere. Türkiye'de fon tartışması bu mekanizmayı incelemek bakımından önemli bir örnek oluşturuyor. Bazı siyasetçiler ve kamu görevlileriyle bağlantılı olduğu öne sürülen yüksek tutarlı finansal işlemler gündeme getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailesinin söz konusu fonlarda hesabı veya işlemi bulunmadığını, isim benzerliği yaşandığını belirterek iddiaları reddetti.
4: Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset

0: sana değil, başka birine aitti.
1: Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyoruz.
0: Araştırılmamış, doğruluğu kanıtlanmamış bir iddia, daha doğrusu iftira vardı ortada.
2: Kendileri isim benzerliği üzerinden başka kişileri bulup ne kadar güzel bir şey bulduk diye heyecanlanarak, maalesef ellerini de ovuşturarak kamuoyuna bir algı oluşturmaya, hükümetimizi yıpratmaya, Sayın Cumhurbaşkanımızın politikalarını yıpratmaya yönelik maalesef bir tutum sergilemektedir. Ancak yalanları patladı.
0: Evet, aslında amaç ve hedef farklıydı.
3: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz. Önce para kulelerinin hesabını vereceksin.
0: Siyasi irade peşini bırakmayacak, sorumlular hesap verecek elbette. Kim olursa olsun haksız kazanç elde edenler parayı iade etseler de soruşturmadan kaçamayacaklar.
4: Bu işi kurgulayan bu akıl FETÖ aklıdır. Maalesef Türkiye'de muhalefet ve muhalefet medyası bir kez daha FETÖ'nün kuyruğuna takılmıştır. Bu bir beşinci kol faaliyetidir. Dışarıdaki bir hedefi gerçekleştirmek için içeride Türkiye'yi, Türk milletini birbirine düşürmeye çalışıyorlar.
0: Kamuoyunun gündemini asılsız bilgilerle meşgul etmenin bir amacı olmalı. Bakanı hedef gösterecekseniz isim benzerliğinden, deyim yerinde ise ofsayta düşemezsiniz.
5: Kendisini bir aparat olarak kullanan bazı yapıların, buna terör örgütleri de dahildir, yalan yanlış bilgiler vererek özellikle iki bakanımız hakkında yaptığı iftirayı ve yalanı buradan açıkça lanetliyorum ve kendisini de kınıyorum, ayıplıyorum.
0: Elbette bir iddia araştırılmalı, belgeyle sınanmalı, ilgili tarafların yanıtı alınmalı ve ulaşılan sonuç açıkça ortaya konulmalıdır. Yanlış bilgi tespit edildiğinde düzeltmede ilk suçlama kadar görünür olmalıdır. Çünkü gerçek bir yanlışın düzeltilmesi, bir insanın itibarının korunması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi aynı sorumluluğun parçalarıdır. Siyasetçi söylediği sözün toplumsal etkisini hesaba katmalıdır. Bir iddiayı dile getirmekle onu kanıtlanmış bir gerçek gibi sunmak arasındaki farkı gözetmelidir.
6: Bir suçüstü yakalanma hali var. Burada çok açık bir biçimde iddialarını güçlü bir biçimde dile getirdiler. Ve bir anlamda bunları sanki hükümeti devirmek maksadıyla o motivasyonla yaptılar. Ama bu iddialar boşa çıkınca bu defa bir ölüm sessizliğine büründüler. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya başladılar.
0: Gazeteci kendisine ulaşan bilgiyi yalnızca aktarmakla yetinmemelidir. Kaynağını araştırmalı, belgeyi incelemeli, bağlamı doğrulamalı ve iddianın muhatabına cevap hakkı tanımalıdır. Çünkü bir siyasetçinin söylediği her söz haber değeri taşıyabilir. Fakat haber değeri taşıması o sözün doğruluğunu kanıtlamaz. Sosyal medya kullanıcısı da paylaşımın hızını doğruluğun ölçüsü olarak görmemelidir. Bir içeriği paylaşmadan önce kaynağını, tarihini, bağlamını ve dayanağını sorgulamalıdır.
6: Biz tarihin doğru tarafındayız. Tarihin doğru tarafında duracağız. Nefsine uyan, yanlış yapan kimseler üzerinden AK Parti'yi nitelemek doğru değildir.
4: Türkiye'ye bir operasyon çekilmeye çalışılıyor. Bu operasyonun taşeronluğunu da FETÖ yapıyor. FETÖ'nün alt taşeronu da maalesef Türkiye'de muhalefet yaptığını zanneden siyasi partiler ve muhalif olduklarını iddia eden bazı medya figürleri.
0: Bir cümle yazmak saniyeler sürer. O cümlenin oluşturduğu zararı ortadan kaldırmak yıllar alabilir. Yalan ve iftira pandemisinin en ağır sonuçlarından biri, insanların daha hüküm verilmeden mahkum edilmeleridir. İnsan kendisini savunmak zorunda kalıyor, açıklama yapıyor, belge gösteriyor, yanıt veriyor. Buna rağmen ilk suçlama dolaşımda kalıyor. Bazen açıklama yapmak bile yeni yorumların konusu haline getiriliyor. İddianın doğruluğunu sorgulayanlar, suçlamayı yapanlardan daha fazla kanıt sunmaya zorlanıyor. Böylece yargılama delillerin önüne geçiyor. İşte buna itibar infazı

0: geliyor.
1: Göktaş. Arkadaşlar iftira atmaya, yalan söylemeye o kadar müsaitler ki önemli değil. Siz 3-5 isim verin, bunları biz kamuoyuna linç ettirelim, gerisi siyasetten bize kar sağlar diye bir düşünce içindeler. Böyle bir durum olmaz arkadaşlar. Türkiye bir hukuk devleti.
0: Asıl mesele kimin suçlandığı değil, suçlamanın neye dayandığıdır. Bu ölçü herkese eşit uygulandığında hem haksız suçlamaların önüne geçilebilir hem de gerçek usulsüzlüklerin üzerinin örtülmesi engellenebilir. Hakikat algının insafına bırakılamaz. Bugün karşı karşıya olduğumuz mesele yalnızca yanlış haberler veya sosyal medyadaki tartışmalar değildir. Mesele toplumun doğru bilgiye duyduğu güvenin nasıl korunacağıdır.
1: Ümit Özdağ'la yalan ve iftirayı kabul ediyor, özür dilemeyeceğim. O zaman ben de Ümit Bey, yalan ve iftiranız haksız yere hem Ömer Bolat Bey'i hem Mahmut Bakanımızın ismini karıştırdığınız ve açıkça bu yalan ve iftira olmasına rağmen bir özür bile dilemiyorsanız size eşinizin tweetini okutacağım. Eşiniz sizin isminiz karıştırıldığında nasıl tepki verdiyse eşiniz şu anda size aynı tepkiyi veriyor. Ne demişti eşi? Eşime bu yalan ve iftirayı atanlar şerefsiz kere şerefsizdir.
0: Unutmayalım, bir yalan bir insanı hedef alabilir. Bir iftira bir hayatı karartabilir. Tekrarlanan bir iddia toplumun zihninde gerçekmiş gibi yer edebilir. Ancak hiçbir iddia sırf çok konuşulduğu için hakikat haline gelmez. Bir toplumda yalanın yayılma hızı hakikatin değerini belirleyemez. Hakikatin ölçüsü rakamların büyüklüğü değil, delillerin doğruluğudur. Bir insanın itibarı söylentinin insafına, adalet de algının hükmüne terk edilemez. Çünkü yalanın en büyük gücü insanların ona inanmasından önce onu sorgulamaktan vazgeçmeleridir. Ve bir toplumda insanlar gerçeği araştırmak yerine duydukları her şeye inanıyorsa, orada yalnızca bilgi kirliliği değil, derin bir güven krizi de yaşanıyor demektir.
2: Siyasi linç yoluyla insanlar hakkında önce iddia diyerek, duyum diyerek, şöyleymiş böyleymiş diyerek insanları linç ediyorlar. Ondan sonra yalan çıktığı zaman özür dilemiyorlar. Öbür taraftan birileri çıkıp da birileri hakkında iddia varsa, bunu siyasi olarak himaye etmeye çalışıyorsa bu da karşısında bizi bulur. Siyasi linci bulduğu gibi.
0: Yalan ve iftira pandemisinin panzehiri hakikat, delil, vicdan ve sorumluluk olmalı. Sözün özgür olması kadar sözün hesabının verilmesi de önemli. İddianın adı iftira olmamalı.
2: Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Hukuki olarak ve siyasi olarak sahadayız.

0: Hoş geldiniz. A Haber'de yeni saate başlıyoruz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Ajans gün ortasında gündemin sıcak başlıklarını anlatacağız. Önce İstanbul'da bugün sabah saatlerinden bu yana şiddetli yağışın etkisine bakacağız. Akşam saatlerinde saat 18'den sonra yağışın daha da fazla şiddetini artırması bekleniyor ama bu saate kadar yaşanan yağışlarda pek çok yerde su baskınları yaşandı. Şimdi önce İstanbul Beylikdüzü'ne gideceğiz. Ahmet Nazif Ural Beylikdüzü'nde son bilgileri bizimle paylaşacak.
1: İstanbul'da dünden başlayan o yağmur bu sabah saatlerinde etkisini ciddi şekilde artırmıştı. Bizler Haramidere Sanayi'deyiz Beylikdüzü'nde ve burada şu an o yağmur etkisini göstermeye başladı tekrar ve işletmelerde sabah saatlerinden bu yana yağmur suyunu çıkartmaya çalışan esnafı karşısında bir kez daha yağmur. Şimdi hep birlikte o
2: büyük çoğunluğunda şu an o su temizlik işlemleri yapılıyor. Hatta bakın şu an bir esnafta saatler öncesinde esnafın aslında dükkanın içi tamamen su dolmuştur. Şimdi o suyu çıkartmış ve o kalan suyla da bu şu an burada bu alanda temizlemeye çalışıyor sabunlu bir suyla. Şimdi tekrar sanayinin içerisine de

0: devam edelim. Bakın kameraman arkadaşım Furkan Elözdar şu an sizlere gösteriyor. Bir işletmenin önünde şu an biriken su çok kısa bir süre zarfı içerisinde birikmiş olan su. Ve elbette buradaki esnaf için bu oldukça büyük bir problem. Devam edelim diğer işletmelere doğru. Özellikle geride bıraktığımız saatler içerisinde burada çok sayıda işletmede bu gibi problemler yaşandı. Hatta bazı işletmelerin içi tamamıyla suyla doldu. Bu sadece buraya has bir şey değil. İstanbul'un birçok farklı noktasında, birçok farklı ilçede buna benzer örnekler gördük. Onları da aktardık. Sultan Gazi, bu gibi ilçelerin her birinde buna benzer örnekler vardı. Bir yandan rüzgar da şiddetini artırıyor. Şu an bakın bu çevredeki işletmelerin tamamında bu işletmelerin tamamında o görüntüyü görmek mümkün. Hatta şuraya doğru ilerleyelim. Son olarak yine bu işletmede de sabah saatlerinde son olarak burayı göstermek istiyorum. Sabah saatlerinde o su birikintisini göstermiştik. Hala o su birikintisi tam olarak geçmiş değil. Ve o geçmeyen su birikintisini burada bu yağmurun içerisinde esnaf bir şekilde düzeltmeye çalışıyor diyelim. Bizler şu an Beylikdüzü Haramidere sanayisindeyiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Çok teşekkürler Ahmet Nasip Ural, Beylikdüzü'nden paylaştı son bilgileri. Şimdi oradan gelen görüntülerde de araçların suya gömüldüğünü görüyorduk. Şimdi Kemerburgaz Cendere yolundan bir görüntü gelecek ekrana. Yine Cendere yolunda da araçların ilerlerken suya gömüldüğü görüntüler paylaşıldı. Bu arada tabii ki bugün yapılan uyarılar vardı ve hatta iş çıkış saatlerine kalınmaması gerektiği servis araçlarının özellikle istenildi. Ancak tabii iş çıkış saatine yavaş yavaş yaklaşırken benzer görüntüler gelmeye devam ediyor. Burası Kemerburgaz Cendere yolu. Binek araçların da büyük otobüslerin de suya gömüldüğünü görüyoruz pek çok yerde. Bakın rögarlar yeterli gelmemiş ve şu an araçların artık tamamen neredeyse yarıya kadar, hatta pek çok yerde yarıdan daha fazla suya gömülerek hareket ettiği görülüyor. Bu görüntülerde Kemerburgaz Cendere yolunda az önce kayda geçti. Kemerburgaz Cendere yolunda araçların suya gömüldüğü görüntüler, şoförlerin cep telefonu kamerasından gelen görüntüler paylaşıldı. İstanbul'da kilit noktalardan biri özellikle tabii ki ağır sanayi araçlarının, tırların da kullandığı bir yol burası. Cendere yolunda pek çok binek aracında suya gömüldüğü görülüyor ve yağışın şiddetiyle birlikte caddelerin, sokakların tamamen su altında kaldığı, pek çok aracın hiç ilerleyemediği, hatta bu görüntüdeki aracın da tamamen suya gömüldüğü o görüntüler paylaşıldı. Büyük araçlar da ilerlemekte güçlük çekiyor. Pek çok araç yollarda mahsur kaldı. Ekiplerin de bu araçları kurtarmak için yollarda yoğun bir çalışma yaptığı görülüyor. Bu görüntü İstanbul Kemerburgaz Cendere yolundan geliyor ekrana. Pek çok yerde araçlar suya gömüldü. Yollar tamamen göle dönmüş durumda.

İstanbul Çatalca'da gemi karaya oturdu. Bölgeye sahil güvenlik ve kıyı emniyeti genel müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çatalca'dan Çilingöz sahilinden geliyor görüntü ekrana. Geçtiğimiz günlerde Rusya'da vurulduğu ve içinde mürettebat bulunmadığı öğrenilen Liberya bayraklı bir gemi, ticari gemi bu. Güvenli alana götürülmek üzere 12 Ekim'de Kamerun bayraklı Atletik isimli romorkörlerle İğneada Limanı'na doğru çekilmek için yola çıkmıştı. Gemi Çatalca açıklarına geldiği sırada çok büyük bir fırtına ve dev dalgalar nedeniyle çekme halatını kopardı ve ilerlemekte güçlük çeken romörkör kaptanı gemi trafik hizmetleriyle irtibata geçti ve İğneada'ya sığınacağını bildirdi. Halatın kopmasıyla birlikte bu büyük gemi sürüklendi ve Çilingöz Tabiat Parkı sahiline çok yakın bir noktada karaya oturdu. Ekipler hemen olay yerine sevk edildiler. Ekiplerin şu an bölgede gemiyi kurtarmak için çalışmaları devam ediyor, ancak hava şartları çok zorlu, bunu söyleyelim.

0: Kemerburgaz noktasına gideceğiz. Az önce görüntüleri paylaşmıştık. Araçların suya gömüldüğü bilgisi var Kemerburgaz'da. Kemerburgaz Cendere yolunda araçlar tamamen suya gömülmüş durumda. Şiddetli sağanak devam ediyor. Oradaki son durumu Ramazan Almaçayır anlatacak.
1: Merve, şu anda İstanbul'da AKOM'un ve meteorolojinin uyarılarının ardından çok ciddi manada bir yağış var. Tabii ki sağanakla birlikte bazı lokasyonlarda, İstanbul'un birçok yerinde de su baskınları ve taşkınlar yaşanıyor maalesef. Şu anda ekranlara gelen görüntülerde de Kemerburgaz'da şiddetli yağışla birlikte bazı araçların yoluna güçlükle ilerlediği, bazılarının da ilerleyemediğini görüyoruz. Ancak şu an için bölgeden sevindirici taraf şu: İstanbul genelinde bu yoğun yağış nedeniyle herhangi bir yaralanma ya da can kaybı gelmedi. Sevindirici taraf bu. Görüntüler gerçekten de ürkütücü görüntüler diyebiliriz. Çünkü şiddetli yağışla birlikte seyir halinde olan bazı araçların durmak zorunda kaldıkları, bazılarının da neredeyse yarım metreye yakın bir suyun içerisinde kaldığı ya da ilerlemekte güçlük çektiğini görüyoruz. İstanbullulara, buradan bizi A Haber Radyo'dan dinleyen vatandaşlarımıza ve A Haber Televizyon'u izleyen vatandaşlarımıza da şu uyarıları yapalım. Meteorolojinin tahminleri doğrultusunda akşam saatlerinde Anadolu yakasında da ciddi manada bir yağış bekleniyor. Tabi mesai çıkış saatinde yola çıkacak İstanbulluların dikkat etmelerini buradan tavsiye edelim. Çünkü zaman zaman fırtınaya dönüşen derecede rüzgar uyarısı da yapıldı. Yağışla birlikte görüş mesafesinin de azaldığı zamanlar yaşanıyor. Mesela şu anda Eyüp Sultan'da da şu bu görüntü mevcut. Şiddetli yağışla birlikte, sağanakla birlikte Eyüp Sultan, Sarıyer, Avrupa yakasındaki Başakşehir, Esenyurt, bu bölgelerde etkisini imana da gösterdi. Tabii ki ne kadar süreceğiyle ilgili olarak aslında hafta sonuna kadar uzayan bir periyot var. Buradan tekrar vatandaşlarımıza uyarıda bulunalım. İş çıkışı, mesai çıkış saatine dikkat etmeleri konusunda, araçların ilerlemekte güçlük çekeceği noktalarda ise o noktadan yolculuklarına devam etmemelerini, en azından su birikintisi varsa suyun tahliyesini beklemelerini tavsiye ederim. Tabii ki İstanbul'da bugün trafik belki de en önemli imtihanlardan birisi olacak İstanbullular için. Hem ilerleyen saatlerde hem de gece boyunca da yine yağışın etkili olması bekleniyor. Şu anda da yine A Haber ekranlarından gelen görüntülerde Kemerburgaz tarafında yoğun yağışla birlikte bazı araçların mahsur kaldığı, bazılarının da güçlükle ilerlediği görülüyor. İstanbul'un değişik lokasyonlarından ekranlara getirdiğimiz görüntülerde de bazı ev, iş yerlerinin su bastığı, alt katların özellikle zemin katlarının su bastığını gördük. O bölgelere de ekipler yetişmeye çalışıyor. Tekrar etmekte fayda var. Akşam iş çıkışında İstanbulluların tekrar buradan uyaralım. Akşam saatlerinde özellikle Anadolu yakasında da etkili olması bekleniyor yağışın, Merve.
0: Çok teşekkürler Ramazan Almaçayır, son bilgileri paylaştı. Şimdi görüntüleri getirelim ekrana. Bakın, burası İstanbul Boğazı. İstanbul Boğazı'nda hava tamamen artık İstanbul'un genelinde kararmış durumda, ama Boğaz'da özellikle bu kara bulutların şehre nasıl girdiği anlık tabloda görülüyor. Boğaz'dan giriş bu kara bulutların havadan görüntülendi. İstanbul'da dün gece başlamıştı yağmur ve bu sabah saatlerinden itibaren de etkisini artırdı. Şehrin genelinde aralıklarla belli bölgelerde çok şiddetli devam ediyor. Pek çok ilçede şu an adeta hayat felç edilmiş durumda. Yağmur bulutlarının Boğaz'dan şehre girişi saniye saniye görüntülendi. Yağışın öncesinde şehrin üzerine kara bulutlar kapladı resmen ve gündüz saatlerinde de havanın aniden kararmasına sebep oldu. Özellikle kuzey kesimlerde şu anda baktığımızda pek çok yerde sağanak yağış devam ediyor. Yağmur yüklü yoğun bulut tabakasının İstanbul Boğazı üzerinden de şehre geldiği görülüyor. Şimdi canlı haritayı da hemen bir ekrana getirelim. Bakın, şiddetli yağış artık neredeyse kuzeyde daha fazla etkili, ama şu an şehrin pek çok noktasında neredeyse göz gözü görmeyecek duruma gelmiş. Ancak meteorolojiden hala bir uyarı var. Özellikle saat 18 ve sonrasına, günlerdir daha önce de çarşamba ve perşembe günlerine dikkat edilmesi uyarısı yapılmıştı. Çarşamba günü, yani bugün akşam saatlerinden itibaren çok daha şiddetli bir yağış beklentisi var. Şimdi Beylikdüzü'nden, Kemerburgaz'dan son bilgileri paylaştık. Bir de başka bir noktaya gidelim. Sultan Gazi'de Meral Dağlılar. Orada neler yaşanıyor? Meral Dağlılar'dan dinleyeceğiz.
2: Geliyor mu?
0: Evet, aslında gün boyunca devam eden yağmur hala etkisini göstermeye devam ediyor. Biz kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte Sultan Gazi'den sizlere görüntüleri göstermiştik. Özellikle birçok alt geçitte su baskını olmuştu. Her yer göle dönmüştü. Şu anda da yağmur biraz olsun etkisini azaltmış olsa da yine de sağanak dediğimiz o yağmur yağmaya devam ediyor. Bizler şu anda hem tramvay yoluna çok yakınız hem de ana bir caddedeyiz. Burası oldukça işlek kullanılan caddelerden bir tanesi ve vatandaşlar artık yaklaşık bir saat sonra mesai bitimi olacak ve evlerine dönmeye çalışacaklar ama zaman zaman da bu yağmur etkisini oldukça fazla artırıyor. Bu noktada da muhakkak vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Bir takım toplu taşımalarda aksamalar oluyor, beraberinde de yine özellikle vapur seferlerinde de aksamalar var. Özellikle bu kısımları kullanacak vatandaşlarımızın muhakkak yola çıkmadan önce yolu kontrol etmeleri, güzergahlarını kontrol etmeleri önemli. İşte şu anda da ana caddeyi sizlere gösteriyoruz. Şu an dediğimiz gibi aslında yağmurun çok çok hafiflediği, bugüne nazaran oldukça hafiflediği bir zaman dilimindeyiz. Ama yine de yerler olabildiğince sulu olduğunu, kaygan bir zemin olduğunu hatırlatalım. Öyle ki aslında zaman zaman da o yağışla birlikte göle dönen yine yollar oluyor. Bu da elbette ki trafiği oldukça büyük bir riske atıyor. Araç sürücülerini oldukça büyük bir riske atıyor diyebiliriz. Vatandaşlarımız için de şöyle bir uyarıda bulunalım. Bugün o yağmur geçirmez, su geçirmez botlarımız, montlarımız dahi bu yağmura artık dayanamadığını bildirelim. Oldukça yoğun yağışların olduğu bir vakit geçirdi İstanbul ve şu anda da artık tam itibariyle aslında sonbahar, o kış mevsimine geçtiğimizi söyleyebiliriz. Birçok vatandaş o sağanağın en çok bastırdığı anlarda işte bu caddelerde yürümekte oldukça fazla zorlandı. Yağmurlukların ya da şemsiyelerin de çok bir işe yaramadığını o baskın yağmurda belirtebiliriz. Bu nedenle mümkün mertebe vatandaşlarımızın eğer işleri yoksa sokaklara çıkmamaları bir noktada daha sağlıklı olacak gibi gözüküyor. Özellikle o yağmurun en çok bastırdığı zamanlarda muhakkak dikkat etmeleri gerekiyor. Peki bugün neler yaşandı, onlardan da bahsedelim. Özellikle biz nöbetimizi Sultan Gazi çevresinde devam ettirmiştik ve bu kapsamda da aslında hem yollarda ciddi anlamda göle dönmüş yollar vardı. Hem de aslında alt geçitlerde yine çok ciddi sıkıntılar vardı. Alt geçitler, kapanan alt geçitler vardı. Kapanan yollar vardı. Toprak kayması oldu. Yine Sultan Gazi'de bir okulda istinat duvarı çöktü ve beraberinde aslında ağaçların da uçtuğu zamanları gördük. Bugün içini, bu hafta sonuna kadar aslında bu risklerin hepsi devam edecek gibi gözüküyor. Bu nedenle sokağa yaya olarak ya da araç sürücüsü olarak çıkacak tüm vatandaşlarımızın da bu hususa dikkat etmeleri gerekiyor. Yaklaşık ortalama 45 dakikanın içerisinde artık mesai bitimi de olacak. Tahmin ediyoruz ki hem mesai sonrası hem de yağmurdan ötürü trafik bir hayli sıkışacak gibi gözüküyor. Hakeza sabah öyle olmuştu. Bu nedenle vatandaşlarımızın oldukça dikkatli olmasında fayda var. Eğer işler bittiyse mümkünse şu saatten itibaren de çıkışlar yapılabilir diye söyleyebiliriz. Özellikle elbette ki araçların, iki araç arasındaki mesafesi oldukça önemli ve kıymetli. Çünkü o gölete dönmüş sudaki su birikintileri görülmeyebiliyor. Aniden hızlı girildiğinde o su sıçramasıyla birlikte diğer sürücülerin de aslında o sürüş mesafesini büyük bir riske atmış oluyoruz. Bizler kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte gün boyunca Sultan Gazi'den haber nöbetimizi sürdürdük diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
2: Çok teşekkürler Meral Dağlılar, Sultan Gazi'deki son bilgileri paylaştı. Şimdi bakın, sadece karada değil denizde de çok şiddetli bir fırtına var. Özellikle Karadeniz'de kuzey kesimde gerçekten göz gözü görmüyor ve yağmurun, fırtınanın etkisiyle çok şiddetli bir rüzgar var. Sarıyer burası. Şiddetli fırtınada sürüklenen bir LPG tankeri görüntüleniyor. Sarıyer açıklarında şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle LPG tankeri bir anda sürüklenmeye başlıyor. Bir süre sürükleniyor. Sonrasında gemi kendi imkanlarıyla kurtuluyor. Sonrasında açığa çekiliyor ve açığa çıkarak demiriliyor gemi. Bu da karadan onu çekmeye çalışan bir cep telefonu kamerası görüntüsü. Karadeniz'de şu an çok şiddetli bir fırtına var. Özellikle şehrin kuzey kesimlerinde sabah saatlerinden bu yana merkezde biraz daha yağış düşüp

olsa da kuzey kesimlerde hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında çok şiddetli bir yağış vardı. Bu tabii ki sadece yağış değil, şiddetli fırtınanın da etkisiyle birlikte Liberya Bayraklı 99 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki bir LPG tankeri bu. Sarıyer, Kısırkaya, Kilyos açıkları bir anda sürüklenmeye başlıyor gemi. Bir süre sürükleniyor, sonrasında geri manevra yaparak kurtulabiliyor ve kendi imkanlarıyla açığa demirledi. Ekiplere haber verildi. Korku dolu anlar yaşandı tabii LPG tankeri olması sebebiyle de. Sahilde bulunan, sahildeki kişiler cep telefonu kamerasıyla bu görüntüleri kaydettiler. Şimdi trafik tabelasına da bir bakalım. Son durum nedir? Henüz daha iş çıkış saatlerine yaklaşık 1,5 saat var. Ancak ona rağmen trafikte İstanbul trafiğinin tamamında %80'e yaklaşmış durumda trafik yoğunluğu. Özellikle ana arterlere bakıyorsunuz. Kilit noktalarda, köprülerde trafiğin biraz daha yoğun oldu ama bağlantı noktalarında şehrin tamamının artık bir sinyal verdiği, alarm verdiği görülüyor. Belli noktalarda özellikle pek çok yerde trafik kilitlenmiş durumda. Yine aynı şekilde köprüyü geçtikten sonra da karşıda Anadolu yakasında pek çok yerde kilitlenmiş durumda trafik. Henüz daha iş çıkış saati olmamasına rağmen şu an biraz daha aslında bakıldığında yaklaşık 1-1,5 saat sonra hem yağışın şiddetinin artması bekleniyor hem de trafikte servis araçlarında yola çıkmasıyla birlikte iş çıkış saatiyle bu trafik yoğunluğunun da daha da fazla artması bekleniyor. Dün akşam saatlerinde de yine yağmur başlamıştı ve bu saatlerde yine %80 civarında bir doluluk görmüştük. Trafiğin, İstanbul trafiğinin tamamına baktığımızda bugün biraz daha aslında önlemler alınmak istendi. Okullarda, bazı okullarda da hatta bugün gelen haberlerde öğrencilerin de çıkışlarda zorlandığını gördük. Hatta bir duyuru yapılmıştı. Şayet iş yerlerinde mümkünse çalışma saatlerinde bir yoğunluk yoksa daha erken çıkış yapılabilir. Bu 18 ve sonrasında bırakılmasın diye, ancak saatlerimiz 16-15'i gösterirken şu an İstanbul'un tamamında trafik yoğunluğu %80 civarına gelmiş durumda.

0: görüntü de Şile'den ekrana geliyor. Şile'den canlı olarak görüntü geliyor ekrana. Karadeniz'de şiddetli fırtınanın devam ettiğini söylemiştik. Özellikle Kilyos ve çevresinde pek çok geminin, az önce LPG tankerinin denize demirlediği o görüntüleri getirmiştik ekrana. Şile'de de şu an şiddetli fırtınanın sağanakla birlikte etkili olduğu görülüyor. Pek çok yerde özellikle hayatı olumsuz etkileyerek şiddetli fırtına yolları tamamen göle döndürmüş durumda. İstanbul'un daha kuzey noktalarında fırtına daha da etkili. Şiddetli sağanak da aralıksız devam ediyor. Kuzey kesimlerinin biraz daha fazla etkilendiğini görüyoruz merkezlere nazaran. Şile'de de özellikle şu an gelen görüntülerde çok şiddetli bir fırtınanın devam ettiği, pek çok yerde ağaçların da savrulduğu görülüyor. Evlerin hem çatılarına hem de giriş katlara özellikle dikkat edilmesi noktasında uyarılar yapıldı. Sabah saatlerinde pek çok alt geçidin dolduğunu görmüştük. Yine giriş katlarda ve zemin katlarda pek çok bölgede evleri su bastı. Bu görüntü de Şile'den geliyor ekrana. İstanbul'un kuzey kesimlerinde gemilerin tabii daha şiddetli, Karadeniz'in fırtınasıyla birlikte daha şiddetli bir şekilde sürüklendiği ve ekiplerin buna önlem almak için de yoğun bir çalışma sarf ettiği görülüyor. Fırtına pek çok yerde etkili ve özellikle bugün, yani çarşamba günü ve perşembe gününe, önümüzdeki iki güne çok dikkat etmek gerekiyor. Üç gün boyunca şiddetli şekilde yağış devam edecek ama çarşamba ve perşembe yağışla birlikte fırtınanın etkili olması bekleniyor. Yine Kilyos, Sarıyer ve Kısırkaya bölgesinde pek çok gemi bu yağıştan ve şiddetli fırtınadan etkilendi. Burası da Şile. Şile açıklarında da pek çok geminin şu an fırtınadan dolayı ilerleyemediği ve tabii ki yerleşim yerlerinde olanların da dışarıya çıkamadığı fırtına etkisiyle görülüyor. Hakikaten yürümekte çok zorluk çekilen bir hava. Özellikle İstanbul'un kuzey bölgelerinde biraz daha ağırlıklı olarak hissedildiğini söyleyelim. Saat 18 ve sonrasında çok daha şiddetli bir yağış ve fırtına anında akşam saatlerinde daha fazla etkili olması bekleniyor. İstanbul'un hem merkez ilçelerinde hem de kuzeyde ağırlıklı olarak bu yağışın ve şiddetli fırtınanın devam ettiğini söyleyelim. Merkezde biraz daha aslında tabii hem altyapıda yaşanan sıkıntılarla birlikte giriş katlarda, zemin katlarında pek çok dükkan, ev ve iş yerlerini su bastı. Alt geçitlerde aksamalar yaşandı. Bu alt geçitlerin kapanması sebebiyle trafik de pek çok yerde durma noktasına geldi. Kuzeyde bakıldığında tabii ki bir de deniz tehlikesi var. Örneğin bu soldaki gemi Sarıyer Kısırkaya açıklarında LPG tankeri şiddetli fırtına sebebiyle ilerleyemiyor. Sonrasında kendi imkanlarıyla bir şekilde demir atarak şu an orada açıkta bekliyor. Ancak ekiplerin de orada tabii gemiye yardım etmek için müdahalesinin devam ettiğini biliyoruz. Yine Şile taraflarında da şiddetli sağanak ve fırtına etkili olmaya devam ediyor. Hem bugün akşam saatleri ve yarın biraz daha şiddetli rüzgarın da etkisiyle bu yağışlar devam edecek gibi görülüyor. Bu çarşamba ve perşembe günü şehrin tamamında pek çok yerde önlemler almış durumda olsa da nüfus tabii ki elbette ve araç hareketliliği maalesef buna engel olabiliyor. Görüş mesafesi daraldı. Özellikle bu saatten sonra trafiğe çıkmak zorunda kalanlar için söyleyelim. Araçların takip mesafesi bu noktada biraz daha önemli olacak. Çünkü ani frenle birlikte kaza riskleri de artabilir. Şu an tabii servis minibüslerinin trafiğe çıkmasıyla birlikte bu risk biraz daha fazla artıyor. Kuzey kesimlerde fırtınanın daha fazla etkili olduğunu görüyoruz. Kilyos, Sarıyer açıkları ve Şile açıklarında pek çok gemide sürüklenme riski var. Bu nedenle de aslında biraz daha tabii dikkatli olunması gerekiyor. Denizde de ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına Boğaz trafiğinin de etkilenmemesi için yoğun bir çaba var. Şu an için bakıldığında da görüntülerde altyapı yetersizliği nedeniyle pek çok ilçede de bakıldığında şu an araçların suya gömüldüğü ve araçların oldukları yerde maalesef ilerleyemedikleri görülüyor. Yine yürümek de çok zor. Tabii yayalar için çok daha büyük sıkıntı. Bakıldığında pek çok yerde karşıdan karşıya geçmek bile çok zor hale gelmiş durumda. Yine bir başka görüntü burada da tabii yağışın etkisiyle birlikte pek çok yerde çökme, yollarda çökme yaşandı. Burada da araçların mahsur kaldığı görülüyor. Yine bakıldığında İstanbul'un çevre ilçelerinin tamamında bugün akşam saatlerinde buna benzer görüntüler yaşanmaması için biraz daha erken çıkış tavsiye edilmişti şirketlerden. Ancak saat 18'den sonra nasıl bir tablo olacağı bu gelen görüntülerden sonra biraz daha endişe verici. Sadece şu an için bakıldığında henüz iş çıkış saati olmamasına rağmen trafik %80'e yaklaşmış durumda. Bakın yine burada da evet, alt geçitte çocukların özellikle ilerlemekte zorlandığı. Çünkü hakikaten adım atmak mümkün değil. Araçları bırakın, yayaların bile ilerlemesi mümkün değil. İstanbul'un çevre ilçelerinde ve yine aynı şekilde kuzeyde ve merkez ilçelere bakıldığında. Meteoroloji uzmanı Sayın Adil Tek yayınımızda. Adil Bey hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Evet Adil Bey, bugün akşam saatleri tabii bu gelen görüntüler maalesef ürkütücü. Bir can kaybı ya da bir yaralanma olmaması için ekiplerin yoğun bir çalışması var ama bugün sanıyorum akşam saatlerinde çok daha yoğun bir yağış bekleniyor. Nedir uyarılarınız bugün ve yarın için?
1: Şu saatler itibariyle yağış zaten tekrar yer yer şiddetlenmiş vaziyette. Özellikle kuzey ilçelerde daha yoğun, Avrupa yakasında daha yoğun bir gün içerisinde. Bugün akşam saatlerinden itibaren ilerleyen saatlerde de Anadolu yakasında biraz daha kendini göstermeye başlayacak. Yağış aslında yarın öğle saatlerine kadar etkili. Yani İstanbul'la birlikte Marmara'nın güneyi ve doğusu bu yağış sistemden etkiliyor. Aynı zamanda kuvvetli rüzgar, yani zaman zaman fırtına değerlerini çıkan rüzgar şiddetlerini görüyoruz ki özellikle yine deniz üzerinde ve kuzey kesimlerde rüzgarın şiddeti zaman zaman saatte 80-90 kilometreye kadar çıkıyor saatteki hızı. Şu saatlere kadar en yüksek değerler Eyüp'te 110 kilogramlık bir yağış ölçmüş vaziyette. Yine Sarıyer'de 90 kilograma kadar çıkan yağış değerleri var. Yine

0: Üç çekmecede 95-100 kilogramdı. Aynı zamanda yine Anadolu yakasında Beykoz civarında 90 kilogram geçen yağışları şu ana kadar almış vaziyette. Ama tabii bu yağışlar bir anda bir saatte 30 kilogramlık yağışlar değil. Yani dün geceden bu yana devam eden yağışlara baktığımızda o yağışların toplamı diyebiliriz. Yani yaklaşık 13-14 saatte yayılmış, 15 saatte yayılmış bir yağış toplamı bunlar. Biraz problemler aslında bu drenaj alanları ve giderlerin çok iyi çalışmaması ondan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Tabii ki aynı şekilde belli alanlara suyu çıkış noktalarını belli alanlara yönelmiş olması. Aslında bu oluşanla biz şehir sedi olarak da adlandırabiliyoruz. Şehir sedi oluştu İstanbul'da yer yer. Tabii İstanbul'un her noktasında değil bu. Bazı işte, az önce söylediğim gibi suyun çıkış noktası yani drenaj alanının çıkış noktasındaki problemlerden kaynaklanıyor. Baktığımızda evet bir yaklaşık 100 kilogramlık bir yağış var. İstanbul'un uzun yıllar yağış ortalaması yaklaşık 600 kilogram civarında. Yani bu yağışın altında biri bazı ilçelerde düşmüş vaziyette 12-13 saatlik periyot içerisinde. Buradaki akışta da örneğin gördüğünüz gibi sizin şu andaki ekrana verdiğiniz görüntüde büyük bir alanın suyunun şu gördüğünüz noktadan çıkışı bulunmuş olması. Problem aslında şehir planlaması ve şeyle yani altyapıyla ilgili bir problem olduğunu söyleyebiliriz. Yani yağışlar yüksek ama öyle çok açılı asrın yağışı işte ne derler bu zamana kadar hiç görülmemiş yağış. Öyle bir yağışlar değil bunlar. Yer yer zaman zaman yükseliyor konvektif yapılardan dolayı ve bunlardan kaynaklanıyor. Aslında temel sebebinde de Avrupa üzerinde bulunan yüksek basınç ve Rusya üzerinde bulunan yüksek basınç var. O ara bölgede ülkemizin batı bölgeleri de bu yağışlar kendini gösteriyor. Marmara, Ege, Akdeniz'in batısı ve Batı Karadeniz'de etkisini arttırmış durumda. Yağışlar yarın öğle saatlerine kadar özellikle Marmara'da ve İstanbul'da etkisini sürdürecek. Aynı zamanda fırtına da etkisini beraberinde sıcaklıkların düştüğünü görüyoruz. Tabii ki bu yüksek sıcaklık düşüşü örneğin İstanbul'da sıcaklıklar 14-15 derecelere kadar indi. Ama oldukça altında kaynayan sıcak bir deniz var. Yani 20-21 derecelerde, 19 derecelerde bir deniz var. Kuzeyden gelen o akışla birlikte denizden de arka plan basınçla birlikte yağışlar sürekli koruyor ve yarın öğle saatlerine kadar sürecek. Tabii sürecek olan yağış kuvvetli yağış. Ara ara geçişler çok kuvvetli yağışları göreceğiz. Yarın öğleden sonraki saatlerde yağış etkisini azaltmış olacak ama İstanbul'daki yağışın hafta sonuna kadar yani pazar günü sabah saatlerine kadar devam edeceğini, ara ara geçişler şeklinde devam edeceğini söyleyebiliriz Merve Hanım. Tabii İstanbul'la birlikte Ege'nin güneyinde, Akdeniz'in batısında ve Marmara'nın doğusu ve güneyinde de yine yağışlar devam ediyor. Özellikle bu gece ve yarın Batı Karadeniz'de kuvvetli yağışlar var. Batı Karadeniz'de kuvvetli yağışlar daha önce Batı Karadeniz'de sel olmuş yerler ısınan riskleri beraberinde getiriyor. Nereler bunlar? Kocaeli Düzce, yani Marmara Doğusu ile birlikte Kocaeli Düzce, Sakarya Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük gibi illerimizde bu gece için ve yarın sabah saatleri için önemli sel su baskın riski bulunuyor. Merve Hanım.
1: Şöyle sorayım Adil Hocam, tabii ki bu görüntülerin her seferinde son yıllarda artarak yaşanması mağduriyetleri de artırıyor. Bir altyapı eksikliği ve tabii ki burada bir önlem eksikliği de var. Yani çarşamba, perşembe gününe ısrarla geride bıraktığımız haftadan bugüne uyarı yapmıştınız. Ve buna rağmen bu sıkıntıların yaşanması hala bize ne gösteriyor bu gelen görüntülerde? İnsanların çünkü yaya olarak bile yürümekte zorlandığı görülüyor. Bir müsaadenizle soracağım ama Eyüp Sultan'da yağış arttığı için hemen oraya dönmem gerekiyor. A Haber Yurt İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak Eyüp Sultan'da oradaki son durumu anlatacak bize.
2: Evet, İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış şu an tabii saatlerimiz 4.30'u gösterirken şiddetini artırarak sürdürüyor. Şu an Eyüp Sultan'dayız, Alibeyköy bölgesindeyiz ve Alibeyköy'lerin yağış etkisini oldukça artırdı. Tabii ara sokaklar, caddeler, ana yollar su altında kalmış durumda. Şöyle ilerleyelim, ben size şu an Alibeyköy'deki durumu göstermek istiyorum. Bakın arabalar tabii yüksek kesimlerden su olduğu gibi aşağı akıyor ve böyle olunca hemen alt kesimler, düz kesimlerde su birikintileri oluştu. Su birikintileri bulunduğumuz noktada yoğun bir seviyeye ulaştı. ve burada gördüğünüz

0: gördüğünüz manzara ortaya çıktı ve araçlar burada ilerlemekte oldukça zorlanıyorlar. Tabii İstanbullular da aslında sağanak yağışa bir bakıma hazırlıklı yakalandılar. Çok şiddetli bir yağış başladı yaklaşık 20-25 dakika önce bulunduğumuz noktada ve çok kısa bir süre içinde burada adeta bardaktan boşanırcasına yağan yağmur böyle bir manzara ortaya çıkardı ve yukarıda hemen caddenin yukarı kesimlerinden bakın gösterelim. Su şiddetli bir şekilde akıyor ve burada büyük bir birikinti oluşturdu ve bu araçlar da tabii su birikintisinin içinde ilerlemeye çalışıyorlar ki İstanbul'da sağanak yağışı en fazla alan lokasyonlardan biri de Eyüp Sultan ilçesi ve Eyüp Sultan'da şu an itibariyle çok şiddetli bir sağanak yağış yaklaşık olarak yarım saattir devam ediyor ve yarım saatlik yağışla birlikte burada görmüş olduğunuz gibi bir su birikintisi oluştu ve bu su birikintisinde tabii araçlar da ilerlemeye çalışıyor. Vatandaşlar da artık tabii hazırlıksız yakalandılar yağışa. Geçmiş olsun. Artık suyun içine giriyorsunuz. Evet. Burada tabii şöyle ilerlemek istiyorum. Tabii vatandaşlar bir yandan da tabii evlerine ulaşmaya çalışıyorlar. Ana cadde üzerine sizleri götürmek istiyorum, göstermek istiyorum. Orada da tabii yoğun bir trafik oluştu. Sağanakla birlikte bu bölgede tabii bir yandan su birikinti.
1: Ali Bey Köyü'nün en önemli noktasından eğitim sana ağız ve diş sağlığı hastanesinin önündeyiz. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi
0: ciddi trafik oluştu. Duraklarda vatandaşlar tabii otobüs bekliyorlar. Şöyle ilerlemek istiyorum. Tabii trafik şu an hemen karşı şeritte tıkanmış durumda. Ve vatandaşlar da otobüs duraklarında otobüs bekliyorlar. Evlerine ulaşmak için okuldan çıkan çocuklar tabii az önce fark ettik, gördük. Çok sayıda çocuk tabii sırılsıklam oldular. İşte görüyorsunuz okuldan çıkan çocuklar şemsiyelerin altına sığmış durumdalar. İstanbullular da burada görmüş olduğunuz gibi otobüs duraklarında şu an bir yandan yağmurdan korunmaya çalışırken bir yandan da otobüs bekliyorlar ki hakikaten sağanak yağış, uzmanlar uyarmıştı aslında hafta başına kadar sağanak yağış İstanbul için etkili olacak denilmişti. Yağış an itibariyle bulunduğumuz Eyüp Sultan ilçesinde etkisini sürdürüyor ve yağışların tabii bu şekilde devam etmesi bekleniyor ki meteoroloji uzmanları pazartesiye kadar yağışların etkili olacağını söylemişlerdi. İşte burada bir yandan da tabii aslında gece saatlerinde de etkili olmuştu sağanak yağış İstanbul'da. Ancak bu şekilde bir su birikintisinin yoğunluğa neden olmamıştı. İşte İstanbul'da özellikle yüksek kesimler, yüksek ilçelerde, Çağatay gibi, Ali Beyköy gibi noktalarda, buralarda maalesef tabii mazgallarda da çok ciddi bir taşkınlık oluşmuş durumda. Hemen yol üzerinde mazgalların taştığına da şahitlik etmiştik. Mazgallardan sular adeta fışkırıyor. İşte İstanbulluların şu an
1: noktaları bekliyor ve tabii vatandaşlar burada mazgalları kendi imkanlarıyla aşmaya çalışıyorlar. Tabii burada araçların su içine girmesi aslında araçlar için de sıkıntı. Özellikle belirtelim elektrik aksamlarında, motor aksamlarında sıkıntılar oluşturabilir. İnsanlar burada gördüğünüz gibi burada sağanak yağışla mücadele ediyorlar abi. Şöyle size göstermek istiyorum. Burada mazgal mı çözdü? Bizim kendi isyanımız var burada. Su bastı. Mazgallar tükendiği için kendimiz açıyoruz.
2: Kendiniz açıyorsunuz. Ekip evet. Beraber verdiniz mi?
1: Verdik de hangi birine yetişecekler?
2: Evet. Oldukça yoğun tabii.
1: Aynen.
2: Şu an burada vatandaşlar artık açmaya çalışıyorlar. Bulunduğumuz noktadaki mazgalları hakikaten burada

0: Bu bakın şöyle yaklaşabilirsiniz. Kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Yukarıdan suyun nasıl geldiğini hemen şöyle yanda da araçların nasıl devam edildiğini göstersin. Bakın bu oluk oluk akıyor. Şöyle bir gelebilirsek, kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Şöyle bir gelebilirse.
1: Evet.
0: Bakın suyun nasıl geldiğini ben sizlere çok çarpıcı görüntülerle göstermek istiyorum. Bakın Eyüp Sultan, Ali Beyköy ve Ali Beyköy neredeyse her bölgesi bu şekilde ve bakın oluk oluk şu an yukarıdan aşağı aslında bu biraz daha bitmiş hali. Az önce daha sürekliydi.
1: Evet.
0: Ve şöyle göstermek istiyorum. Nerliyorum ara sokaklardan, ara caddelerden. Ve bu şekilde özellikle yüksek kısımlardan gelen su burada şu an ciddi bir birikinti oluşturdu.
1: Evet. Evet Kerim Ulak. Kerim Ulak çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Kerim Ulak'ın görüntülerinde de aslında çok net bir şekilde gördük. Araçlar oldukları yerde suya gömülmüşler. İstanbul'da merkez ilçelerden biri Eyüp Sultan burası. Yürümekte güçlük çekiyor insanlar. Ve çevre sakinleri kendi imkanlarıyla rögar kapaklarını açmaya çalışıyorlar. Şimdi Sultan Gazi'ye gideceğiz tekrar. Sultan Gazi'de de yağış şiddetini artırıyor. Meral Dağlılar yayına hazır. Meral duyabiliyor musun beni?
2: Duyuyorum şu anda.
1: Evet. Meral nedir orada son durum?
2: Şu anda Sultan Gazi'deyiz. Sizin de dediğiniz gibi aslında yağmur şiddetini arttırdı. Artık mesai saati de bitmek üzere. Elbette ki bu durumda direkt olarak trafiğe yansıyacaktır diye düşünüyoruz. Hemen sizlere kameraman arkadaşımla birlikte etrafı gösterelim. Zaman zaman çok şiddetli bir yağış yağıyor ve şemsiyeler ya da yağmurluklar dahi o yağmura karşı maalesef etkisini yitiriyor diyebiliriz. Hemen şöyle bir yandan da yolu gösterelim istiyorum. Kameraman arkadaşımla birlikte bizler şu anda tramvay güzergahındayız ve aslında Sultan Gazi'de çok fazla kullanılan caddelerden birindeyiz. Bu noktada da aslında oldukça yoğun bir yağışın olduğunu söylemek mümkün. Zaman zaman trafikte yine durma noktasına geldiğini de belirtmiş olalım. Özellikle vatandaşlarımızın elbette ki burada çok dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle araç sürerken ya da yaya olarak yürürken. Çünkü ağaçlarda da devrilme gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Bu gibi durumlara karşı tedbirli olmakta elbette ki fayda var. Araçlar içinse elbette ki her yer göle dönmüş durumda tabiri caizse. Özellikle sınırı bu noktada çok önemli. Hız sınırına vatandaşlarımızın dikkat ederek arabalarını sürmesi önemli. Bugün neler yaşadık? Sultan Gazi'deydik biz kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte tüm gün boyunca. Ve burada da istinat duvarı çökmesi, ağaç devrilmesi ya da alt geçitlerinde göle dönmesi gibi birçok aslında durumla karşılaşmış olduk. Bu gibi durumları karşılaşmamak adına dediğimiz gibi vatandaşlarımızın oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Hafta sonu oldukça sıcak havaları aslında geride bırakmış olduk ve şu an hem kış hem de sonbahar etkisini gösterdi ve an itibariyle de artık aslında o yağmurlu günlere geçiş yapmış olduk. İşte bu sağanak yağış pazar gününe kadar etkisine devam edecek ve burada da yine elbette ki zaman zaman o şiddetli yağışlar gün yüzüne çıkacak gibi gözüküyor. Bu durumda İstanbul trafiği özellikle mesai giriş ve çıkış saatlerinde oldukça kilit olan bir trafik. Yağmur da üstüne eklenince elbette ki kazalar da peşi sıra geliyor. Kazalar olduğu bizde şahit olduğumuz kazalar yanımızda gerçekleşti. Bu durumların da oluşmaması açısından araç içi araç arasındaki mesafelere dikkat etmek gerekiyor. Bunun dışında araç sürücülerimize bir uyarı da şöyle yapalım. Hızlı geçildiği takdirde yayalara çok fazla miktarda sular gelebiliyor. Bu durumda elbette ki bir handikapla sonuçlanıyor. Bu yüzden araç sürücülerinin olabildiğince dikkatli, yavaş ve o görüş mesafesine dikkat ederek sürüşlerini gerçekleştirmesi oldukça önemli. Bizler şu anda kameraman arkadaşımla birlikte Sultan Gazi'de o tramvay caddesinin oradayız. İnsanlar şu anda yağmurluklarını giydiğini görüyoruz. Hakeza bizler de aslında su geçirmez montlarımızı tedbiren giymiştik bugün ama maalesef bu yağmur karşısında onlar dahi etkisini yitirdiğini belirtebiliriz. O yüzden de tüm vatandaşlarımıza eğer dışarıda önemli işleri yoksa çıkmamaları konusunda bir kez daha uyarmış olalım. Onun dışında dediğimiz gibi aslında birçok noktada artık sele dönüşen yağmur yağmıştı. Sele dönüştürmüştü birçok noktayı. Sultan Gazi'de o noktalardan bir tanesiydi. Özellikle bayırlı yerlerde su baskını ya da sudan kaynaklı birçok vatandaşımız aslında sürüklenme gibi durumlarla da karşılaşmıştı. Bu durumların oluşmaması için elbette ki dikkatli bir yolculuk oldukça önemli. Yanımdan geçen araçlarda tabii ki su sıçratma gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Tabii biz yayın için şu anda biraz daha caddeye yakın bir noktada duruyoruz ama zaman zaman su seviyesi o kadar artıyor ki kaldırımla da tamamen sıfırlanmış oluyor. Herkese Sultan Gazi'de bir alt geçitte de böyle bir durumla karşılaşmıştık. Hatta yaklaşık 3-4 saat boyunca da o alt geçit tamamen trafiğe kapanmıştı ama şu an için oranın trafiğe açıldığını söyleyebiliriz. Ama şu anda Sultan Gazi'de son durumun bu şekilde olduğunu belirtelim. Dilersen şöyle yürüyelim. Kameraman arkadaşımla birlikte sizlere etrafı göstermek istiyorum. Oldukça yoğun bir yağış var. Bir yandan tabii ki trafik akışına devam ettiriyor. Tahmin ediyoruz ki artık bir 20 dakika sonra bütün iş yerleri, kendine dikkat et Aydın, bütün iş yerleri artık paydos verecek ve burada da bir sıkışıklık olacağını bizler tahmin ediyoruz. Artık mesai saatine resmen dakikalar kaldı. Şu anda caddelerin, İstanbul'un her bir köşesi yağmurun etkisi altında olduğunu söyleyebiliriz. Tekrardan hatırlatalım. Bizler Sultan Gazi'de bulunan o Tramvay Caddesi'nin hemen yanındayız. Zaman zaman otobüslerde, deniz ulaşımında ve aslında elektrikli ulaşımlarda da aksamalar yaşanabiliyor. Vatandaşlarımız şayet toplu taşımaları kullanacaksa bu gibi durumlarda hangi aracın çalışabilir durumda olduğu, seferleri uygun olup olmadığını da kontrol etmeleri gerektiğini bir kez daha söylemiş olalım. Elbette ki yağmurlu günlerde araç kullanım sayısı bir hayli artıyor İstanbul'da. İstanbul'da artınca da trafik de buna paralel olarak artmış oluyor. Bu noktada da elbette daha güvenli bir yolculuk için toplu taşımayı kullanmak oldukça önem arz ediyor diyebiliriz ki biz geçen otobüslerden de görüyoruz. Çok yoğun bir sirkülasyon var toplu taşımalarda. Bu noktada yine tabii ki şoförlerimize de mümkün mertebe durmaları gerektiğini tekrardan hatırlatmış olalım. Toplu taşımada özellikle şu anda tramvaylar herhangi bir aksama bir problem yok bu Sultan Gazi tarafında. Evet. Ama zaman zaman dediğim gibi şu anda o yağmurun bastırmamış hali diyebilirim. Şu an çok sağanak bir yağış var. Evet. Ama bastırdığı takdirde yürümekte dahi bizler zorlanıyoruz. Herkese dediğimiz gibi artık kıyafetlerimiz su geçirmez özellikle olan kıyafetler dahi tamamen anlamını yitirmiş durumda. Bugün tabiri caizse İstanbul yıllık belki de yağmur oranına doymuş durumda diyebiliriz. Meral. Ki çok yağmur yağdı. Gece saatlerinden itibaren o yağmur etkisini göstermeye başladı. Şu anda da hala devam ediyor. Hemen sol tarafı da yine gösterelim.
3: Meral Dağlılar Sultan Gazi'den son bilgileri paylaştı. Şimdi hemen Eyüp Sultan'a tekrar dönelim. Eyüp Sultan'da Kerim Ulak tekrar yayına hazır. Kerim Ulak duyabiliyor musunuz beni? Hemen sözü size bırakalım tekrar.
4: Evet. Duyuyorum. Eyüp Sultan'dayız. Karadolap'tayız. Şöyle ben ilerlemek istiyorum. Sizlere Eyüp Sultan'ın farklı noktalarından manzaraları ekranlarımıza taşıyoruz. Tabii yaklaşık 45-50 dakikadır etkili olan sağanak yağış an itibariyle etkisini biraz yitirdi. Ancak bulunduğumuz noktada işte bakın Karadolap bölgesi yüksek bir bölge. Dediğim gibi şu an Kağıthane, Eyüp Sultan gibi noktalar oldukça yüksek kesimler ve bu bölgelerde şu an yağışla birlikte hemen yukarıdan aşağı tabiri caizse oluk oluk su sağanak yağmur akmaya devam ediyor. Ve işte hemen yukarıdan sular bu şekilde aşağı doğru iniyor ki az önce buradaki manzara aslında oldukça kötüydü. Şu an yağmur bir nebze olsun şiddetini azaltmış durumda. Hemen şöyle ben göstermek istiyorum. Bakın yağışla birlikte ortaya çıkan manzara Eyüp Sultan Karadolap'ta şu an böyle ve bulunduğumuz noktada sağanak yağışla birlikte sular aşağı doğru ilerliyor ve tabii suyun sürüklediği burada işte masaları da görüyorsunuz. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Yukarıda şöyle ilerliyoruz. Oldukça yoğun bir yağış var ve yağışla birlikte işte biriken sular burada İstanbul'da hemen Karadolap bölgesinde. Şöyle kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Burada böyle bir durum ortaya çıkardı ki yağış aralıklarla devam ediyor. Bakın etkisini 10 dakika sürdüren yağış biraz ara verdikten sonra tekrar şiddetleniyor. Ve şiddetli yağış İstanbul'da bulunduğumuz noktada gerçekten hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ve bir yandan trafik, bir yandan da vatandaşların günlük yaşamları oldukça olumsuz şekilde etkileniyor. Tabii biraz sonraki yayınımızda sizlere tıkanan mazgalların nasıl taştığını da göstereceğim. Birçok mazgalda tabii tıkanmalar oluştu ve tıkanmalarla birlikte patlaklar meydana geldi. Tabii bu kadar yağış açıkçası meteoroloji uzmanları da galiba beklemiyordu. Hakikaten sağlam yağdı diyebiliriz. Şu an Alibeyköy Eyüp Sultan bölgesinde uzun yıllardır ben burada yaşıyorum. Gerçekten bu kadar şiddetli bir yağışa uzun bir süredir tanıklık etmemiştik. Ve işte yağışla birlikte görmüş olduğunuz gibi ara sokaklar, caddeler bu halde ve daha da yağışın devam etmesi noktasında uzmanların uyarıları var. Şöyle ben hızlıca sizlere buna arterleri de göstermek istiyorum. Hemen Silahlar Ağa tünelinin giriş noktasındayız. Ve bu noktada ciddi bir trafik oluşmuştu. Ancak yağışın hafiflemesiyle birlikte trafikte de şu an itibariyle bulunduğumuz noktada bir rahatlama görüyorum. Ve yağmur gördüğünüz gibi hemen aşağı tarafa doğru akıyor. İşte yağmurun getirdiği çöpler de işte görmüş olduğunuz bu noktada yığıntı oluşturmuş durumda. Tabii Alibeyköy bölgesi dedik. Bu bölgede şöyle ilerleyelim. Bakın yağış yukarılardan geliyor. Sağanak yağmur. Ve sağanak yağmur burada hemen aşağıda aslında Çırçır Deresi vardı daha önce. Hatırlarsanız canlı yıllarda bir su basın inşaatını bir bölgeden bahsediyoruz. Ve bu bölgede o derenin ıslah edilmesiyle birlikte tabii su baskınları yaşanmıyor. Ancak biriken sular burada bir tabiri caizse minik bir gölet oluşturuyor. İşte vatandaşlar da bir yandan evlerinin önünü temizlemeye çalışıyorlar.
1: Evet.
4: Tabii burada gördüğünüz gibi gece kondular da bulunuyor.
1: Evet.
4: Ve gece kondularda yaşayan vatandaşlar evlerini su basmaması için.
1: Peki. Kerim Ulak Eyüp Sultan'dan son durumu anlattı. Şimdi başka bir noktaya gideceğiz. Ramazan Almaçayır yayına hazır Seyran Tepe'de. Ramazan Almaçayır duyabiliyor musunuz beni?
5: İyi yayınlar Merve.
1: Evet, trafiğin durumunu şu an merak ediyoruz. Hem sağanak yağış devam ediyor, evet, hem de İstanbul'un kilit noktalarından biri orası. Tabii çok önemli bir nokta. Köprüye de bağlantı yolu sanıyorum. Galatasaray Stadyumu'nun oradasınız. Anlatabilir misiniz son durumu?
5: Evet. Evet Merve, biz de şimdi İstanbul'un farklı lokasyonlarındaki yağış olan bölgelere gitmek için şirketten ayrıldık kanaldan. Belli lokasyonlarda çok yoğun trafik var. Birazdan aşağı inip yayınımıza devam etmeye çalışacağız. Şu anda biraz önce tamamen kilit olan trafik, kilit tabir edilen çok yavaş ilerleyen araç yoğunluğu şu an biraz daha akıcı duruma gelmeye başladı, ancak ön tarafta yine sıkışacağını buradan tahmin edebiliyoruz. Çünkü mega kentte sabah erken saatlerden itibaren etkili olan şiddetli yağışla birlikte trafikte de adeta adım adım ilerlenilen lokasyonlar var. Tabii şu anda saatlerimiz henüz 17 olmamasına rağmen iş çıkışının öncesinde bile yoğun bir trafik akışı, trafik yoğunluğu başlamış durumda. Biraz önceki bağlantıda da dinleme imkanı bulunduk. İstanbul'un farklı lokasyonlarında o kadar şiddetli bir yağış oldu ki yollar göle döndü, istinat duvarları çöktü.

0: Su baskını ve olumsuzluk yaşanan lokasyonlara gitmeye çalışıyoruz. Bu güzergah şu anda Sarıyer yol ayrımı, Levent yol ayrımından sonra biraz önce size bahsettiğim üzere işte Fatih Sultan Mehmet güzergahında yol kilitlenmiş durumda. Biz de dikkatli bir şekilde birazdan aracı park edip aşağıdan yayınımıza devam etmeye çalışacağız. Burada durabilirsek şöyle sağ tarafta. Bize bir 10 saniye 20 saniye verirseniz Merve, dikkatli bir şekilde inmeye çalışalım. İstanbul'da gerçekten de çok şiddetli bir yağış olduğunun altını çizelim.
1: Evet.
0: İşte bu güzergahta şu anda kameraman arkadaşım Ertan Tuna sizlere gösterecek. Ertan, arkadaki aracı da yol verelim şu tarafa.
1: Artık teşekkür Fatih, ederiz. Sultan
0: onlar da
1: Mehmet
0: geçerken kolay gelsin şeklinde.
1: Bağlantı yolu.
0: Evet. Mega kentte akşam mesai çıkışında oldukça sıkıntılı dakikalar yaşanacak gibi görünüyor. İşte giderlerin olduğu bölümde de su birikintileri başlamış durumda. Artık biraz önce hızlı bir şekilde ilerlediğimiz, zaman zaman 30-40 kilometreyle gittiğimiz yolda şu anda artık araçlarla neredeyse adım adım aynı şekilde ilerlemeye başladık diyelim. İstanbul'da şu anda tekrar edelim, özellikle Anadolu yakasında mesai saatin bitiminde 17'den sonra bu şiddetli yağışın fırtınayla birlikte Anadolu yakasında kendini göstermesi bekleniyor. Ertan, bir yol verelim. Şu an itibariyle bu istikamet Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı. Tabi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahı da aynı yoğunluktan nasibini alacak gibi görünüyor. Biz ilerlemeye devam edelim. Gerçekten de şiddetli bir şekilde yağmaya devam ediyor. Tabii ki eğimli olan noktalarda, iş yerlerinin zemin katlarında, zemin katta olan iş yerlerinde ve evlerde de su baskınlarının olduğunu söyleyelim. Yağış ne kadar devam edecek? Mega kent İstanbul'da hafta sonuna kadar bu yağışın devam etmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkililerinden gelen tahminler doğrultusunda. Tabii buradan bazı güzergahlarda bağlantılar var. Onlar da bu ana hatları, ana güzergahları yoğunlaşmasına neden oluyor. Şu anda kameraman arkadaşım Ertan Tuna'yla bu görüntüleri aktarmaya çalışıyoruz. Tabii herkesin gözü kulağı akşam saatlerinde İstanbul'da trafik nasıl olacak? Evlerine vatandaşlarımız nasıl gidecek? Herkes bunu merak ediyor. O yüzden yola çıkacak vatandaşlarımızın güzergahlarına bakmalarını tekrardan tavsiye edelim. Şimdi güzergahlara bakıldığı zaman mümkün olduğunca toplu taşımanın kullanılmasını buradan tavsiye edelim. Çünkü haritaların tamamı muhtemelen belli bir süre sonra kıpkırmızıya dönecek. Bu şimdiden belli olmuş durumda. Yağış olmadığı zamanlarda bile büyük sıkıntı yaşanan İstanbul trafiğinde böylesine bir hava durumu şartlarında muhtemelen yoğunluk daha da artacak. Umarız beklenilenden daha düşük seviyelerde olur, ancak şimdiden başladı diyelim. Ertan, arka tarafı da gösterebilirsen. İşte görüyorsunuz, burası Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidiş güzergahı. Hemen yan yol bağlantısından da o nokta tamamen kapanacak gibi görünüyor. İstanbul için bazı ilçelere kırmızı kod verilmişti, uyarı verilmişti. O uyarılarda gerçekten de etkisini gösterdi yağış. Ertan, araçlara da dikkat edelim. Şu an için biraz önce haber ekranlarında taşıdığımız Kemerburgaz'da Cendere yolunda ciddi manada araçların suda mahsur kaldığı görüntüler geldi. Sabah erken saatlerinde Esenyurt'ta gelen görüntüler yürekleri ağza getirdi diyebiliriz. Selde sürüklenen, suya kapılıp sürüklenen vatandaşın kurtarılma anları. Umarız herhangi bir can kaybı ya da olumsuzluk yaşanmaz. Ertan, bu tarafa doğru devam edelim. Tabii şunun altını çizelim. Özellikle

0: Başakşehir Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde son durumu anlattı. Şimdi hemen Haliç'e gidelim. Aslı Bilger Kutludağ'da, Haliç'te. Haliç'te nedir son durum Aslı?
1: Çok pardon, biraz tabii yüzümüze yağış da geldi diyelim. Hemen şöyle arka tarafı gösterelim sizlere. Hemen arkadaşım sizlere Haliç Köprüsü'nü göstersin. Şu anda bizim görebildiğimiz kadarıyla Haliç Köprüsü'nün üzerinde aslında bir su birikintisi oluşmuş durumda. Ve o su birikintisi nedeniyle yavaşlayarak geçiyor buradaki araçlar. Görebildiğimiz kadarıyla bir kaza gözükmüyor. Bir duran araç da yok. Ama Haliç Köprüsü'nün ortasında vatandaşlar yavaşlıyorlar, sürücüler yavaşlıyorlar diyelim. Tabii tam da mesai çıkışında yakaladı İstanbulluları yoğun yağış. Aslında gün içerisinde devam etmişti aralıklarla ama sepkenli bir şekilde yaklaşık yarım saat önce yağmaya başladı. Ve özellikle de dediğimiz gibi trafikte yavaş yavaş bu durumdan etkilenmeye başladı. Özellikle 5'te Edirne yönüne, istikametine doğru bir yoğunun olduğunu söyleyelim ama Haliç Köprüsü'nde diğer istikamete, yani Mecidiyeköy tarafındaysa herhangi bir yoğunluk şimdilik gözükmüyor gibi diyelim. Tabii ki meteoroloji uyarılarını daha önceden yapmıştı. Özellikle bugün Anadolu yakasında akşama doğru daha fazla etkili olacağını söylemişti. İşte o uyarılarla birlikte önlemler de tabii alındı. Tabii bu uyarılara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar var. Kimi şemsiyesiyle, kimi hazırlıksız yağışın etkisiyle metrobüsleri kullanmaya çalışıyorlar. Toplu ulaşımları kullanmaya çalışıyorlar. Dediğimiz gibi tam da artık mesai çıkışı saatleri. O nedenle İstanbullular zaman zaman zorluk yaşıyor. Hatta Hüseyin'den göstermesini rica edeceğim. Tabii ki burası da metrobüs üst geçidi olduğu için vatandaşlar da kimi montuyla kendisini koruyor, kimi şemsiyesini zaten önceden almış, hazırlıklı, meteorolojiyi dinlemiş ve özellikle bu şekilde hareket ediyorlar. Ne kadar daha devam edecek bu yağış? Aslında onu da aktarmak gerekirse özellikle şöyle bir meteorolojinin kendi sitesine baktığımız zaman yarın 18'e kadar aralıksız devam edeceğini görüyoruz. 18'de bir aralık var. Evet, biraz ara veriyor yağış. Ancak sonrasında yeniden hafta sonuna kadar yağışın devam ettiğini görüyoruz. Yaklaşık şu an İstanbul'da 16,5 derecelik bir hava var. Aslında çok çok soğuk değil ama rüzgar zaman zaman o havaya, daha doğrusu hava sıcaklığına etki ediyor ve bu nedenle de yağmurun sepkenini hissediyoruz bizler de İstanbullular ve haberciler olarak diyelim. Dediğimiz gibi artık iş çıkış saati, zaten gün içerisinde de biliyorsunuz ki A Haber ekipleri gün boyunca aktarmaya çalıştı. Özellikle bazı ilçelerde yoğun olarak sel baskınları, su baskınları yaşandı. Bir taraftan selde sürüklenen, daha doğrusu o akan suyla sürüklenen vatandaşlarımız oldu. Bu görüntüler de zaten gün içerisinde A Haber ekranlarında oldu. Ve özellikle bazı alt geçitlerde yine mazgalların tıkanmasıyla birlikte birikintiler meydana geldi ve sürücüler zor anlar yaşandı gün içerisinde. Tabii halen yaşamaya da devam ediyorlar. Hemen yine Hüseyin'den vatandaşlarımızı göstermesini rica edeyim. Dediğiniz gibi bazı kişiler hazırlıklı ama bazı kişiler hazırlıksız diyebiliriz. Tabii normalde aslında bu saatlerde burası yoğun olurdu. Bizler de şu anda açıkçası şaşırıyoruz. Çünkü tam da iş çıkışı saati. Trafiğin de aslında bu saatlerde hep yoğun olduğunu, çok da akıcı bir trafiğin olmadığını söylerim ama muhtemelen ki bugün biraz daha araçlar az alınmış ya da dışarıyı çıkmamayı tercih etmiş birçok İstanbullu. Bunu belirtmiş olalım. Dediğimiz gibi Perşembe akşamına kadar aralıksız olarak yağış devam ediyor. Ve özellikle de şu anda da artık yavaş yavaş İstanbul trafiği oluşmaya başladı diyelim. Söz yeniden size bırakalım.
0: Çok teşekkürler. Aslı Bilger Kutludağ Haliç'teki son durumu anlattı. Biz nokta diyeceğiz. Lütfen ayrılmayın. Şimdi Hikmet Öztürk yeni gelişmelerde farklı noktalarla sıcak gelişmeleri anlatmaya devam edecek.
2: Efendim, Ajans Akşama Doğru'na hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye'nin pek çok bölgesi şiddetli yağış altında. Özellikle batı bölgelerinde şiddetli yağış çok daha fazla. İstanbul'a geldiğimizde metropol kenti sabah saatlerine itibaren başlayan yağış hayatı adeta durdurma noktasına geldi. Aynı zamanda trafikten de bahsedeceğiz. Trafik an itibariyle %87.'sına ulaştı sevgili seyirciler İstanbul'da. Hele ki daha iş çıkış saati tam olarak gerçekleşmedi bile. Buna rağmen trafik durma noktasında %87. Gördüğünüz ana arterlerde hemen hemen her yerde kıpkırmızı, hatta yer yer bordo renkleri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda gördüğünüz bu tablo canlı olarak İstanbul'un üzerindeki hava hareketi. Şu gördüğünüz kırmızı ve bordoya çalan yerlerse yoğun yağışların yaşandığı yerler. İlerleyen saatlerde bakın Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer taraflarında çok daha şiddetli olan yağış ilerleyen saatlerde Anadolu yakasında çok daha şiddetli bir şekilde kendisini gösterecek. Buradan uyaralım. Elbette ki Avrupa yakasındaki yağışlar durmayacak ama bu hücre, şu gördüğünüz kırmızı ve bordoya çalan renkler biraz sonra yavaş yavaş Anadolu yakasına gelecek ve Anadolu yakasında da kendisini göstermeye başlayacak. Metrekareye 100 kilogram yağışın düşmesi bekleniyor efendim. Bu şiddetli yağışlarda, ki bu yağış sadece bugüne mahsus değil, belirtelim. Bugün, yarın ve diğer günlerde de yağışlar aralıksız şekilde devam edecek. Biliyorsunuz yağmurların ve yağışların mertebeleri var. İşte gök gürültülü sağanak yağıştan bahsediyor, sağanak yağıştan bahsedilir. Yağışların en yüksek seviyesi olan gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılıyor sevgili seyirciler İstanbul için. Şimdi gidelim Ahmet Nazif Vural'a. Ahmet Nazif Vural'dan İstanbul'daki yağışa ilişkin son bilgileri dinleyeceğiz. Ahmet, neredesin ve anlat bize, çok kötü bir tablo var, sen de ıslanmışsın, dinleyelim seni.
3: Başakşehir'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nın olduğu noktadayız ve şu an burada özellikle Furkan'dan hemen önce insanları çekmesini isteyeceğim. O yağış tekrar başladı diyebiliriz. Öyle ki sabah saatlerinde o yağış İstanbul'u etkisini altına almıştı ve aradan saatler geçti. Uzmanlar akşam saatleri için uyarılarda bulundu ve akşam saatlerinde o yağış tekrar etkisini artırdı ve şu an için bizim bulunduğumuz Başakşehir'de ciddi manada yağış etkisini hissettirmeye başladı. Bu sebeple önce şunun hatırlatmasını yapmakla başlayalım. Meteorolojinin uyarılarına göre 50 ile 100 kilogram arasında, ortalama olarak 80-90 kilogram bandında metrekareye yağış düşmesi bekleniyor. Ve bu sebeple de mümkün mertebe dikkatli olunması gerekiyor. Hatta bakın en basit örneğini şu an kameraman arkadaşım Furkan Ali gösteriyor. Bakın hemen o noktada ağaçların üst kısmında adeta bir şelale oluşmuş durumda. Ve bu yağan yağmurun sebebiyle yola bak. Baktığımız zaman şöyle, ben biraz yola doğru çıkacağım. Yola baktığımız zaman da durum çok da farklı değil. O şelale şu an doğrudan, bakın normal bir peyzaj alanı burası ve o görmüş olduğunuz yolda Atatürk Olimpiyat Stadı'nın hemen yanındaki metro durağında olduğu kısım. Buraya gelmemizdeki sebep aslında birçok insanın şu an metrolardan çıkış yapıyor oluşu. Şimdi hemen bakın çevreyi sizlere gösterelim. Şu anki anladığımız şey bu noktadan, Furkan karşıya geçelim kardeşim. Şu an buradan anladığımız şey bu, su bu şekilde olmaya devam ettiği müddetçe buradaki suyun seviyesi gitgide artacak. Şu an bile neredeyse bilek seviyesine gelmiş halde, Furkan müsaade et. Bilek seviyesine gelmiş halde işte görmüş olduğunuz su yukarıda başka bir alandan akmaya devam ediyor. O suyu taşıran şey ise bu sağanak yağışın olduğunu söyleyelim. Bunun gibi daha çok benzer tablo var İstanbul'da. Sabah saatlerinden bu yana Başakşehir bu tablolara çok fazla örnek verilecek bir ilçeydi. Hemen şöyle devam edelim. Bakın araçlar bir yandan şu an, burası oldukça geniş bir yol olmasına rağmen, araçlar buradan akan suyun etkisiyle birlikte o suyun içinden geçmek zorundalar. Furkan, burayı göstermek istiyorum sizlere. Bakın lastiğin tamamını şu an o su almış durumda. Lastik tam anlamıyla şu an suyun içinde, janta kadar dayanmış durumda. Burası yolun kenarı, ancak burası aynı zamanda kaldırım ve yürüyüş yolu. Şunu da hatırlatalım, bir yandan da insanlar da yürüyor hemen yan tarafımızda. Yolun karşı tarafında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun metro durağı var ve bunun gibi yine bu bölgede çok sayıda metro durağının olduğunu ve beraberinde çok sayıda farklı alanlar olduğunu ve bunların birçoğunda da durumun bundan farksız olmadığını da hatırlatmış olalım. Sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren o yağışta artık uzun bir süreyi geride bıraktık ve meteoroloji uzmanlarına göre bu yağışın etkisinin yine bu gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Hemen şöyle devam edelim. Bakın şu an için görmüş olduğunuz gibi hızını artırmaya devam ediyor. Şöyle tam o peyzaj alanından gelen halini göstereceğim. Burada dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisi de bakın hemen burası. Şu an üzerinde durduğum taşlar ve bu alan aslında hemen yukarıdaki peyzaj alanından buraya sürüklenerek geliyor. Ardından bu sürüklenme sonucu bakın buraya kadar, yani yola kadar geliyor. Yola gelmesi de yetmiyor aslında bunların. Sonrasında da buradan özellikle çevredeki mazgalları tıkamaya doğru gidiyor. Bu da zaten yolların kapanmasında veya yolların özellikle araç geçişi için zorluk çıkartmasındaki en büyük sebeplerin başında geliyor. İşte yağmurun durumunu anlatacak en net özet bu diyebiliriz. Sağanak yağış sürüyor. Bu sağanak yağışın sürmesi meteoroloji uzmanlarına göre hafta sonuna kadar devam edecek. Hafta sonuna kadar biz neredeyse İstanbul'da metrekare başına 100 kilogramın üzerinde bir yağış bekliyoruz. Hatta dünden beri İstanbul'un aldığı yağış oranına bakacak olursak da İstanbul'un şu ana kadar hali hazırda neredeyse bazı bölgelerinde 100 kilograma yakın yağış aldı. 100 milimetreye yakın yağış oranı aldığını da biliyoruz. Şimdi şöyle biraz daha dönelim. Araçlar bu noktada gelmeye devam ediyor. Bu alan özellikle tem bağlantı noktasında kritik bir öneme sahip ve o sebepten de burası da yine yoğun kullanılan alanlardan birisi. Başakşehir'in içine doğru da giden rotalardan birisi. Burası Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun olduğu bölge. İşte görmüş olduğunuz yokuşun şu an mazgalları gösteriyor sizlere Furkan Ali Özel. Ve hemen sol tarafta da yine Başakşehir'in içine doğru ilerleyen bir yol daha var. O yolun devamından sonrasına da yine ilerleyen bültenlerde bakacağız. Öyle ki sadece Başakşehir değil, birçok farklı noktada bu yağışın etkisini görmek mümkün. Şu an için Eyüp Kemerburgaz bölgesi, Göktürk bölgesi, Esenyurt ve Eyüpdüzü bölgesi ve yine ilerleyen saatler içerisinde Anadolu yakasında bu yağışın çok daha fazla etkili olmasını bekliyoruz. İnsanlar koşarak şu an metroya gidiyorlar. Bir yerde metroya sığınmaya da gidiyorlar aslında. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi bu tabloyu daha genelden görebilmek için biz de karşıya geçeceğiz kameraman arkadaşımla birlikte. Yol trafik de oldukça yoğun. Trafik sadece burada değil, ana caddelerde değil, aynı zamanda TEM, Basın Ekspres ve yine bunun gibi Küçükçekmece, özür diliyorum, E5, D100 gibi birçok farklı noktada da çok sıkışık halde Anadolu yakasında bu trafik yoğunluğunun çok daha artmasını bekliyoruz. Önümüzdeki saat diliminde özellikle köprülerdeki ulaşımın trafiğin çok daha yoğun olacağını tahmin ediyoruz ve saatler artık 17'yi de geçti. Mesai sona erdi ve insanlar artık evlerine gidecekler ve evlerine giderken de yine çok yoğun bu trafik onları karşılayacak diyelim. Bu sebeple toplu ulaşımda da yine ciddi yoğunluklar yaşanacaktır. Bu yoğunlukların arasında özellikle tekerlekli lastikli ulaşım araçlarında, yani otobüsler, metrobüsler gibi bu ulaşım araçlarında fren mesafesi çok kıymetli. Sadece onlarda değil, motosikletlerde, araçlarda, otomobillerde, hepsinde çok önemli, çok kritik. Böylesine yağmurlu bir ortamda araç kullanmak ve bu araçla seyahat etmek çok önemli. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bir diğer taraftan toplu taşımada da yine yaşanabilecek olumsuzluklar için mümkün mertebe herkesin ona göre dışarı çıkması, ona göre işten ayrılması da gerekli. Meteoroloji uzmanları bu kapsamda da uyarılarını sürekli bir şekilde belirtiyorlar, açıklıyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir hafta öncesinden neredeyse uyarmıştı. İstanbul'da çok sıcak bir havayı geride bıraktık hafta sonunda ve bugüne geldiğimizde yağmur hiç durmadan yağdı desek yeridir. Öyle ki dün İstanbul'da hava yağmurlu oldu ancak bugünkü gibi bir yağmur söz konusu değildi ve ardından sabah saatlerine, sabah saatler 6'yı gösterdiğinde o yağış etkisini bir anda öyle bir arttırdı ki o gün, o saatten bu saate neredeyse durmadı desek yeridir. Ve şu anda da bir yandan aynı anda fırtınanın da etkili olduğunu söyleyelim. Fırtınayla alakalı uyarı da şu yönde, özellikle onu da bahsetmemiz gerekiyor. Fırtınada özel

0: Özellikle yağmurla birleşmesi durumunda ki birçok farklı noktada öyle, İstanbul'un kuzey kesimlerinde bu böyle, özellikle daha da büyük bir olumsuzluk ortaya çıkmasına imkan mahal verebilir. Bu sebeple dışarıya çıkarken dikkat etmek gerekiyor. Üstümüze giydiklerimize dikkat etmek gerekiyor. Hastalık havası bir yandan, onu da hatırlatalım ve bu sebeple de mümkün mertebe dışarıda geçirilen vakte dikkat etmemiz gerekiyor. İstanbul'da yağış etkisini gösterdi ve hafta sonu pazar gününe kadar da devam edecek. Yarın öğle saatlerine kadar fırtına devam edecek, ancak yağışın yine pazar gününe kadar da devam etmesi bekleniyor. İstanbul'un birçok farklı noktasında o yağışın etkisi altında olduğunu söyleyelim. Bizler şu an kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'le Başakşehir Olimpiyat Stadyumu'nun hemen yanı başındayız ve burada, bu alanda çok ciddi şekilde o yağışın etkisini aktardık sizlere. Önümüzdeki saat dilimlerinde de yine Başakşehir başta olmak üzere birçok farklı noktadan aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet, teşekkürler. Arkadaşlarımız gerçekten zorlu şartlarda bu yayınları gerçekleştiriyorlar. İstanbul'daki yağıştan en çok etkilenenler arkadaşlarımız. Ama bir taraftan da İstanbul farklı noktalarında su taşmaları, dere taşmaları haberleri geliyor. Arnavutköy'den bir haber var mesela sevgili seyirciler. Arnavutköy'de bir derenin taştığı bilgisi paylaşılıyor. Şimdi ekranlarınıza gelecek o görüntü. Dere taşması neticesinde de vatandaşların çok zor anlar yaşadığı bilgisi var. Önce Kübra'ya bir gidelim, Kübra Tepeci'ye. Neredesin Kübra diye soralım ki kendisine. Daha sonrasında İstanbul'un yağmurla imtihanını ekranlarınıza getireceğiz. Kübra, dinleyelim seni, neredesin, neler yaşanıyor?
2: Evet, evet Hikmet Öztürk, bizler kameraman arkadaşım İskender Demirer ile birlikte Sultan Gazi'deyiz. Senin de belirtmiş olduğun gibi aynı zamanda akşam olmasıyla birlikte inanılmaz soğuk bir hava hakim ki yağıştan dolayı ıslandıktan sonra soğuk da hayli üşütüyor. Sultan Gazi'de de yine hem yolda su birikintileri mevcut, hem de logar kapakları tabii ki bu noktada yeterli artık suyu alamadığı için taşmış durumda. Şu an bu alanda görüyorsunuz, yolun hemen karşısında yine yolun ortasında su birikintisi var. Çünkü giderler tamamen tıkandı ve artık su ilerlemiyor ki akşam vakti sabah işe giderken de vatandaşlar yoğun bir trafikle karşı karşıya kalmıştı. Şu anda da iş dönüşü de onları yoğun bir trafik bekliyor olacak. İstanbul'un genelinde şu anda trafik artık felç oldu diyebiliriz. Trafik yoğunluğu her iki yakada da oldukça fazla. Aslında üç köprüde de artık inanılmaz bir yoğunluk yaşanıyor. İstanbul geneline baktığımızda %89'luk bir yoğunluk varken Avrupa yakasında %89, Anadolu yakasında %85. Tabii Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanmak isteyen sürücüleri Çalgayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve köprüde inanılmaz yoğun bir trafik bekliyor. Altınizade'de sadece o bağlantı noktasında yolun açık olduğunu görüyoruz. Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak sürücüleri ise Nurtepe, Hastal, Seyrantepe, Maslak ve köprüde çok yoğun bir trafik bekliyor olacak. Kavacık'ta da yoğunluk giderek artıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya Işıklar Kavşağı'nda yoğunluk giderek artıyor. Yine Uskumru Köyü Kavşağı'nda ve köprüde de trafik yoğunluğu giderek artıyor. Sadece Fenertepe Kavşağı, Odayeli Kavşağı ve Rive Kavşağı şu anda açık görünüyor. Avrupa'dan Anadolu'ya Avrasya Tüneli'ne baktığımızda Uzunçayır ve Göztepe'de yoğun bir trafik var. Yenikapı yönü de kilitlenmeye başladı. Yedikule Tünel ve Koşu yolu şu anda açık. Bir de Anadolu yakasına bakalım isterseniz. Anadolu yakasında durum farksız sayılmaz aslında. Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken sürücüler eğer 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacaklarsa Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Altınizade ve köprüde yoğun bir trafik onları bekliyor. Sadece Çamlıca tarafında şu anda yol açık. Anadolu'dan Avrupa'ya Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Ataşehir, Elmalı ve köprüde trafik durma noktasına geldi. Çakmak Köprüsü ile Kavacık'ta da yoğunluk giderek artıyor. Sem Ümraniye'de şu anda o bölgede bir yolun açık olduğunu söyleyebiliriz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Anadolu'dan Avrupa'ya baktığımızda Uskumru Köy Kavşağı'nda trafik yoğunluğu giderek artıyor ama Çekmeköy Kavşağı, Reşadiye Kavşağı, Rive Kavşağı, Köprü ve Odayeli Kavşağı şu anda açık görünüyor. Avrasya Tüneli'ne Anadolu'dan Avrupa'ya baktığımızda Uzunçayır tamamen kilit durumda. Göztepe, Tünel içi ve Yenikapı'da da yoğunluk her dakika artmaya başlıyor. Samatya ve Yedikule yönü şu anda sadece açık. saatlerimiz 7:14 geçiyor. Dün de bu saatlerde İstanbul'da trafik yoğunluğu hayli fazlaydı. Yine %85'lerin üzerindeydi. Şu anda da %89. İstanbul'da

0: her bir noktası sağanakla birlikte yoğun bir şekilde tabii ki trafikle kilit durumda. Görmüş olduğunuz gibi bizler şu an Sultan Gazi'deyiz. Sultan Gazi'de hem yoğun yağış nedeniyle tabii yollarda trafik oluyor. Hem su birikintileri zaman zaman da suyla dolan tünellerden dolayı, yollardan dolayı da o yollar kullanılamıyor ve tabii ki araçlar da trafikle karşı karşıya kalmış oluyor. Kameraman arkadaşım gösteriyor. Hemen ondan rica edeyim, tam karşı tarafı da göstersin. Karşı tarafta da su birikintisi olduğunu görüyorsunuz. Karşı tarafa geçemiyoruz. Çünkü iki tarafta da su var ve araçlar da hızlı gidince, özellikle de yayalar tabii ki kaldırımı kullandığında araçlar yanlarından hızlı geçince ıslandıkları için bu durumdan şikayetçiler. Sürücüler de dikkatli olması gerekiyor. Yağış nedeniyle hız yaptıklarında özellikle yerler ıslak ve zeminde birçok noktada su olduğu için kaza ihtimali çok daha fazla yükseliyor ki kazalar da aslında birçok bölgede trafiği felç eder durumda. Özellikle motosiklet sürücüleri, kuryeler zor anlar yaşıyor. Hem yağış nedeniyle hem de rüzgar ve esinti de var. Tabii dediğimiz gibi ıslandıktan sonra rüzgar da iyice üşütmeye başlıyor. Zaman zaman yağmur etkisini arttırıyor, zaman zamansa etkisini tabii yitiriyor. Bulunduğumuz noktada yine yağmur etkisini arttırmaya başladığını görüyoruz. Tabii yağmur etkisini arttırınca vatandaşlar da hazırlıksız olanlar, yanında hazırlıksız çıkanlar, şemsiye olmayan, yine üstünde montu olmayanlar da kendisine sığınacak yer arıyorlar. Genellikle ya bir tünel altında ya bir dükkanın kenarında, köşesinde beklediklerini görüyoruz. Sultan Gazi'de İstanbul'un her bir noktasında gördüğünüz manzaralar hakim. Felç bir trafik. Yine yollar tamamen göle dönmüş durumda. Tabii giderler tıkanmış ve bu nedenden dolayı araçlar hem ilerlerken zorlanıyor, güçlük çekiyor, hem de vatandaşlar kaldırımı kullanırken bu durumdan oldukça şikayetçi. İstanbul'da dün itibariyle etkili olan bir sağanak yağış vardı. Peki bu yağışlar ne kadar sürecek, ne kadar devam edecek diye soracak olursanız, bu yağışlar aslında cumartesi gününe kadar devam edecek. Bugün biz Avrupa yakasında bu yoğun trafiği gördük ve yoğun yağışı gördük. Ancak Anadolu yakasında da yarın yoğun bir sağanak yağışın olması bekleniyor. Özellikle Pendik, Tuzla tarafında. Bugün Avrupa yakasında çok daha etkiliydi sağanak yağış. Sarıyer'de, Esenyurt'ta, Beylikdüzü'nde bu tarz noktalarda yoğun bir sağanak yağış vardı. Yarın Anadolu yakasında Tuzla, Pendik, Şile taraflarında yağışın çok daha fazla olması bekleniyor diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra, teşekkürler. Şimdi bir başka noktaya gideceğiz. Haber istihbarat şefi Ramazan Almaçehir'e gidelim. Ramazan, neredesin? Anlat bize. Bir taraftan da yoğun bir trafik gözüküyor arka tarafında. Dinleyelim seni.
2: Hikmet, şu an için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişindeyiz. Biraz önceki yayınımızı Sarıyer'den yapmıştık. Seyrantepe'den daha doğrusu. O süre zarfında anca bu kadar yol alabildik. Çünkü trafik yoğunluğu arttı. Ertan, trafiği göstermeden buradaki yağışı bir gösterirsen, işte giderlerde, bu orta refüjlerde su birikintilerini görüyorsunuz. Bunlar da işte yoldan buraya akan yağmur suları. Tabii adeta bir derenin akış hızında yoğun bir şekilde devam ediyor. Biraz önceki yayınımızı çok yoğun bir yağış altında gerçekleştirdik. Dakikalar önce yine aynı yoğunlukta devam ediyordu. Şu an için biraz şiddetini azaltmış durumda. Hemen sağ tarafta diğer yol ayrımları, orada da yine yan yollarda da trafik artmış durumda. Çok yoğunlaşmış durumda. Adeta şu an için kımıldamayan bir trafikten bahsediyoruz. Biraz ilerleyelim Ertan. Biraz önceki yayınımızda belirttiğimiz üzere İstanbul'da bugün çok yoğun bir yağış vardı. Bu yağışa bir de şiddetli rüzgar eklenince maalesef yine İstanbulluların akşam saatlerinde eve dönüşünde uzun bir yolculuk bekliyor. Aslında mesafeler kısa, ancak devam etme süresi, evlerine ya da istikamete ulaşma süresi çok yoğun. Bazen 10 kilometrelik yolu 1 saat, 1,5 saat gibi zaman diliminde ilerleyebiliyor İstanbul'da maalesef yoğun trafikten dolayı. Bugün de bu mesafeler biraz daha uzayacak gibi gözüküyor ulaşım açısından. Peki şu an için beklentiler ne? Anadolu yakasında akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırması bekleniyor. İşte biraz önce o gösterdiğimiz bu orta refüjdeki suyun, yağmur sularının akıp gittiği güzergahı gösteriyoruz. Tabii ki bu akan yağmur sularının bir rögar kapağından yer altına giden kısma ulaşmıyorsa tabii bunlar da bazı lokasyonlarda su birikintilerine hatta su baskınlarına neden olabiliyor. Biz biraz daha ilerlemeye devam edelim. Gerçekten biraz önce adeta bardaktan boşalırcasına bir yağış vardı. Şu an için biraz daha şiddetini azaltmış durumda. Fakat İstanbullular için 4 günlük bir uyarı var. Hafta sonuna kadar yağışın devam edeceğini belirtelim. Tahminler en azından o şekilde. İstanbul'da bugün Avrupa'dan Anadolu istikametine geçişlerde özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, şu anda bulunduğumuz güzergahtaki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahında çok yoğun trafik var. Yol haritalarına bakıldığında adeta kıpkırmızı bir görüntüyle karşı karşıya kalıyor İstanbullular. Tabii biraz önceki yayınımızda da belirttim. Bu yağışları sadece bu şekilde olumsuzluk olarak değerlendirmemek lazım. Olumsuz olduğu taraflar trafik yoğunluğu vesaire ama İstanbullular için aslında bu yağışlar bir bereket. Bunun altını çizelim. Çünkü her sene konuştuğumuz İstanbul'da barajlarda kuruma var mı? İstanbul'da içme suyu sıkıntısı mı yaşanacak? Bu endişeleri en azından öteleyecek bir yağış, bir rahmetten bahsediyoruz. Tabii ki bu bereketin olumsuzluğa neden olmaması için de hepimize düşen bir görev var. Bu şiddetli yağışın ardından su birikintilerinin bir taşkına, su baskınına neden olmaması için altyapının sağlıklı şekilde işletilmesi, rögar kapaklarının açık tutulması ve bu yağan suyun fazla tarafının toprağa karışmasını sağlayacak su yollarının oluşturulması, bu önemli. Tabii ki bunun dışında şu an için hep olumsuzluktan bahsediyor gibiyiz ama İstanbul'da yağmur olmazsa karşımıza bir susuzluk manzarası çıkacak. Aslında bir bereketten bahsediyoruz, bir rahmetten bahsediyoruz. Bunun da altını çizelim. Özellikle bu yağışlar Anadolu için, Türkiye'nin tarımı için olmazsa olmaz hususlardan birisi. Bakın yağışın İstanbul'a bugün ne kadar yoğun yağdığını gösteren en güzel görsellerden birisi olacak belki. Şu anda kameraman arkadaşım Ertan Tuna gösteriyor. Adeta bir şelale oluşmuş durumda. İşte bu şekilde manzaralar oluşturuyor. Gece saatlerinde de etkisini sürdüreceğini belirtelim. Tahminler o yönde en azından. Hem A Haber televizyon izleyicilerimizi hem A Haber radyodan bizleri takip eden, dinleyen vatandaşlarımıza eğer yola çıkmadılarsa yol haritalarına bakmalarını buradan önerelim. Toplu taşıma imkanı varsa onu kullanmalarını önerelim. Bunun dışında bireysel olarak özel araçlarıyla çıkan vatandaşlarımızın da karşılaşacakları manzara yoğun bir trafik. Bu yoğunluğunda önümüzdeki saatlerde devam edeceğini belirtelim. Biraz daha ilerleyelim. Tabii yayında süremiz varsa. Şu an yine hızlanmaya başladı. Tekrar biraz önceki tekrar etmek gerekirse aslında düzenli bir altyapı, sağlıklı bir rögar kapaklarının işletilmesi, bu altyapı sağlıklı düzeltiğinde, merhabalar bu arada vatandaşlarımız da selamladı, onlara da selam verelim. Yağın aslında bir bereket, bunun barajlara bir can suyu olduğunun altını çizelim. Çünkü yine geçtiğimiz günlerde aşırı sıcaklarla birlikte biliyorsunuz geçen günler içerisinde pastırma sıcakları İstanbulluları sokağa çıkarmıştı. Piknik alanlarına akın etmişlerdi ancak sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ile 6 derece altına düşüyor uyarısı vardı. Yağışla birlikte özellikle gece de hava 13-14 dereceleri o derecelere düşmüş durumda. Anadolu'daki vatandaşlarımız için belki bu sıcaklık değerleri bir şeyi anlam etmiyor belki ama İstanbul'da hem şemsiyelerin çıkarılması hem de bunlar biraz daha soğuğun fazla hissedildiği sıcaklık değerleri. Şu an itibariyle artık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlantı yollarından son çıkış, köprüden önce o son çıkış dediğimiz bölüm Etiler, Levent, Balta Limanı, Hisarüstü ve çıkış güzergahı. Orada da yine bir tarif var. Biz yavaş yavaş yayını toparlayacak olursak Megakent'te bugün yağmurla birlikte İstanbulluların eve dönüşte

0: Trafikle imtihanı şu saat itibariyle başlamış durumda. Biz de farklı lokasyonlardan A Haber ekipleri olarak son durumu aktarmaya devam edeceğiz diyelim.
1: Ramazan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Biraz daha iç kesimlere doğru gideceğiz. Ok Meydanı'na gideceğiz. Nuray Korkmaz orada haber nöbetini sürdürüyor. Nuray, seni dinleyelim, nedir oradaki tablo?
2: Dün itibariyle birlikte başlamıştı yağış aslında ve bugün de gün boyu şiddetli bir şekilde devam etti. Bizler şu anda Ok Meydanı'ndayız ve burada hem yağış hem de fırtına oldukça etkili bir şekilde devam ediyor. İnsanlar yürümekte zorluk çekiyor diye trafikte aslında trafik seviyesini aslında aktaralım biraz da isterseniz. Normalde bu saatlerde %70-75 oranında süren trafik şu saatlerde %89 seviyelerini aldı. Bu durum Avrupa yakasında %89, Anadolu yakasında ise yine aynı şekilde %89 seviyelerinde. Peki güzergahlara bakacak olursak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oldukça yoğun bir trafiğin olduğunu söyleyebiliriz. Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirli Kuyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğun bir trafik mevcut. Alternatif güzergah olarak Altunizade'yi vatandaşların kullanabileceğini belirtelim. Peki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde durum nasıl? Nurtepe, Hastal, Seyrantepe, Maslak ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde oldukça yoğun bir trafik mevcut. Tekrar vatandaşlara söyleyelim. Alternatif güzergah olarak Kavacık güzergahını kullanabilirler. Peki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde durum nasıl? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde oldukça yoğun bir trafik mevcut. Fenertepe Kavşağı, Işıklar Kavşağı ve Uskumru Kavşağı'nda hafif trafik var. Oda Yeri Kavşağı ve Rive Kavşağı ise alternatif güzergahlar arasında. Peki Avrasya Tüneli'nde durum nasıl? Normal şartlarda Avrasya Tüneli'nde trafiğin az olduğunu biliyoruz. Ancak dün itibariyle başlayan yağışın ardından bu güzergahta da trafik oldukça yoğun durumda. Özellikle Uzunçayır ve Göztepe'de şu anda yollar kırmızı renkli gösteriyor. Yenikapı ve Avrasya Tüneli'nde hafif bir trafik mevcut. Alternatif güzergah olarak ise Yedikule ve Koşu yolunu vatandaşların kullanabileceğini söyleyebiliriz. Ve bulunduğumuz nokta şu anda Ok Meydanı ve Ok Meydanı metrobüs durağında vatandaşlar şu anda toplu taşımayı kullanıyorlar ve vatandaşların oldukça rüzgarda ve fırtınada yürüme esnasında çok zorlandıklarını söyleyebiliriz. Bazı vatandaşlar elbette ki şemsiyelerini kullanıyorlar. Bazıları montlarını kullanıyorlar bu yağışta yağmurdan korunmak için. Ancak tabii fırtına ve yağışın yoğun olması sebebiyle bu durumda vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Aynı zamanda sürücülerin de zor anlar yaşadığını söyleyebiliriz. Zaman zaman rögar kapaklarında su taşkınları meydana geldi. Köprü altlarında vatandaşlar zor anlar yaşadı. Hatta bazı güzergahlarda yüzerek çıktığını söyleyebiliriz köprü altlarında. Peki İstanbul'da hangi ilçeye ne kadar yağmur düştü? Biraz da bunlardan bahsedelim isterseniz. AKOM'un bugün paylaştığı verilere göre bugün sabah itibariyle Beykoz, Sarıyer, Eyüp Sultan, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Büyükçekmece'de metrekareye 50 ila 95 kilometre yağış kaydedildi. İstanbul'un diğer ilçelerinde ise metrekareye 10 ila 40 kilogram arasında yağışın ölçüldüğünü belirtelim. Aslında bu yağışların rakamları elbette ki belki küçük gözükebilir ancak İstanbul'un çoğu yerinde 100 kilometreye kadar yağışın düştüğünü söyleyebiliriz. Bu miktarların daha anlaşılır olarak ifade etmek gerekirse 1 metrekarelik alana 95 kilogram yağmur düşmesi yaklaşık 95 milimetre yağış anlamına geliyor. Bu da kısa sürede gerçekleştiğinde yolların suyla dolmasına, rögarların taşmasına ve su baskınlarına neden olabileceğini söyleyebiliriz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü aslında günler öncesinden uyarmıştı ve bu yağış dün akşam itibariyle başladı ve bugün sabah ve gün boyu yağış etkili bir şekilde devam etti. Ve yarın da bu yağış devam edecek. Yarın akşam saatleriyle devam edecek bu yağış ve vatandaşlar elbette ki dikkatli olmaları konusunda bu noktadan uyaralım. Fırtınaya karşı, taşkınlara karşı bu noktadan vatandaşları tekrar uyaralım. Bizler şu anda Ok Meydanı'ndayız ve gün içerisinde yağışın devam ettiğini ve aynı zamanda da fırtınanın devam ettiğini belirtelim. Ve bu noktadan yayınımızı sürdüreceğiz diyelim. Bu noktadan sözü sizlere bırakalım.
1: Nuray, teşekkürler aktardım bilgilerden dolayı. Efendim şimdi Üsküdar'a gideceğiz.

0: Merve İzci Özmen bizi bekliyor. Yanında da çok kıymetli bir konuk var. Bu yağmurlar ne kadar devam edecek? Aynı zamanda havalar da soğuyor malum. Onunla beraber nasıl bir hava durumu bizi bekliyor İstanbul genelinde, ama memleketin diğer bölgelerinde de elbette ki detayları dinleyeceğiz. Merve, sözü bırakalım yanında konuyla beraber. Evet Merve, dinleyelim sizi.
1: Teşekkürler Hikmet Öztürk. Öncelikle aslında yağmur sabah saatlerinde başlamıştı. Öyle ki sadece İstanbul'u da değil, tüm yurdu etkisi altına alan bir yağıştan söz ediyoruz. Bununla birlikte tabii şu an iş çıkış saati olduğunu belirtelim. Trafik oldukça olumsuz derecede etkilendi. Bizler şu an Üsküdar'dayız, Anadolu yakasındayız. Şu an itibariyle yağmur durmuş noktada. Ancak geçtiğimiz dakikalarda burada da yine Avrupa yakasındaki gibi çok şiddetli bir yağış vardı. Peki bu yağışlar ne kadar sürecek? Ya da ilerleyen saatler de ilerleyen günlerde bizde neler bekliyor? Daha detaylı konuşacağız. Yanımda çok kıymetli bir konuğum var. Meteoroloji mühendisi Adil Tek hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Evet hocam, aslında sabah saatlerinden beri sizler de durumu yakından takip ediyorsunuz. Şu an için bulunduğumuz dakikada Üsküdar'da aslında yağış durmuş durumda diyebiliriz. Bundan sonraki saatlerde bizde neler bekliyor?
2: Öncelikle burada yağış durdu ama İstanbul'un başka noktalarında yağış devam ediyor. Özellikle Avrupa yakasının iç kesimlerine doğru, yani batısına doğru. Boğaz koridorunun biraz daha uzak bölümlerinde, yani Büyükçekmece, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ve Eyüp'te, Eyüp'in özellikle Karadeniz'de yakın olan bölümlerinde yağış şu anda sürüyor. Yağış Eyüp'teki yağış şu saatlere kadar 130 kilograma kadar yaklaşmış vaziyette gece saatlerinden bu yana. Beykoz'da yine 100 kilogramı geçti. Sarıyer'de 100 kilogramı geçti yağışın miktarı ve Anadolu yakasında her ne kadar şu saatlerde yağış gözükmesi de radar görüntümüz diyor ki bize az sonra bir yaklaşık yarım saat içerisinde kuzeyden gelen o gene ikinci bir parça var. O parça gelip kuvvetli yağışı bırakacak gözüküyor ki dememize kalmadı zaten. Yağış şu anda birkaç dakika içerisinde, 3-5 dakika içerisinde yağış çok kuvvetli.
1: Şu an zaten yavaş yavaş yağmur damlaları da gelmeye başladı. Bulutlardan da anlıyorum.
2: Buluttan gözüküyor, evet. Radardan da aynısını takip ediyoruz zaten. Radar görüntümüz de bize diyor aynı şekilde bu yağışın kuvvetli bir şekilde geldiğini. Az sonra burada sırılsıklam olacağız, bunu söyleyelim.
1: Yayına denk gelebilir yani şu an.
2: Bu yağışla birlikte yağış gece saatlerinde de yine Anadolu yakasına doğru biraz daha etkisini daha fazla göstermeye başlayacak. Gün içerisinde özellikle Avrupa yakasında yağışlar çok daha kuvvetliydi ki az önce söylediğimiz gibi 100-120 kilograma kadar, 120 kilograma kadar çıkan yağışlar vardı. Gece bu ilerleyen saatlerde kuzeyden şu anda sokulan o yağışlı hava artık Beykoz'dan doğru, Üsküdar'a doğru ve Ümraniye'ye doğru artık etkisini göstermeye başlayacak ve yağış şiddetini artıracak. Tabii ki İstanbul'da bu yağış yüksek bir yağış gibi gözüküyor ama daha çok o alçak, yani alçak yerlerde su toplanma havzalarında yağışın miktarı çok arttı. Bu yağış gün içerisinde de devam, yani oralarda sıkıntılar daha çok yaşandı. Bulunduğumuz noktada örneğin çok fazla bir sıkıntı yok ama ilerleyen saatlerde Anadolu yakasının çok daha dikkatli olması gerekiyor. Bu yağışın sistem etkisini daha da artıracak. Bulunduğumuz noktada yine rüzgar çok kuvvetli değil ama özellikle deniz üzerinde rüzgarın şiddeti saatte 80-90 kilometreye kadar çıkıyor. Şu saatlerde yine İstanbul Havalimanı civarında ve özellikle kuzey bölgelerde yağış çok daha rüzgar çok daha kuvvetli. Yağış ne zamana kadar sürüyor? Bu yağış özellikle gece İstanbul bu yağışın etkisi altında kalacak. Kalmaya devam edecek. Toplamdaki yağışlar yer yer 200 kilograma kadar bulacak, yani 2 günlük yağış. Evet. Yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli yağış devam ediyor. Bu arada şapka şeyimizde yağmur
1: başladı, yağmur zaten.
2: Yarın öğle saatlerine kadar devam edecek. Yarın öğleden sonra etkisini zayıflatıyor. Yani akşam saatlerinde hemen hemen yağış biraz daha İstanbul'da kesilmiş olacak ama cuma, cumartesi ve pazar günü sabah erken saatlere kadar İstanbul'da yağışların aralıklarla geçişlerini sürdürecek gözüküyor. Sıcaklıklar da beraberinde düşüş gösterdi. Şu saatlerde 15 derecelere kadar ama yarın ve sonraki günlerde gece sıcaklıkları 8-9 derecelere kadar düşecek. Yani aslında bu serin havayla birlikte İstanbullular kışın bir nevi hazırlığını yapmış olacaklar. Tabii ki şu anda İstanbul bu kuvvetli yağışlardan dolayı da bir sınavdan da geçtiğini söyleyebiliriz. Kuvvetli yağışlar yer yer sel su baskınları oluyor. Şehir selleri oluşmaya başladı.
1: Evet hocam, aslında sabah saatlerinden itibaren bu sağanak yağışı İstanbul genelinde de hissediyoruz. Çok güzel bir hafta sonu geçirmiştik. Güneşli günler, yazdan kalma günler hakimdi. Ancak bugünden itibaren artık kış gelecek diyebilir miyiz?
2: Şöyle söyleyelim, serin ve yağışlı hava pazar günden sonra yurdun orta ve doğu kesimlerini terk etmiş olacak ama sıcaklıkların çok artacağını söyleyemeyiz. Mevsim normalleri değerlerde geçecek.

0: Ekim ayının kalan bölümleri, ama bir daha önümüzdeki hafta yine tekrar yeni yağışların geleceğini söyleyebiliriz. Bu yağışlar oldukça yüksek yağışlar ve Ekim ayının aslında ortalamasının üzerine çıkmış vaziyette. Ekim ayındaki yağış ortalaması yaklaşık 100 kilogram civarında ve 100 kilogramlık yağış şu anda bir günde İstanbul'a hemen hemen birçok bölgesine düşmüş vaziyette ve İstanbul'daki bu senenin Ekim ayı yağışı ortalamanın yaklaşık 2 katına çıkmış olacak gözüküyor. Kışın hemen geldiğini söyleyemeyiz. Çünkü kış çok çabuk geldiğiniz, ama sonbahar ve bu yağışlar devam edecek. Ne zaman ısınmaya başlarız dersek, kışa doğru gidiyoruz ama arada yine sıcak dönemler olacak. Özellikle Kasım ayına geçtiğimizde biraz daha yani o ayın kendi ortalamalarının üzerine birkaç derece daha çıkacağını söylemek mümkün şu anda uzun vadede gözükenler. Tekrar dedim, yağış şu anda çok kuvvetlenmeye başlandı. Ve özellikle Anadolu yakasında bu etki yaklaşık bir yarım saat, bir saat kadar. Çünkü baktığımda bant genişliğine, yağışın radar görüntüsünün bant genişliğine baktığımda çok geniş bir bantta gözüküyor. Hemen bir 10 dakikada 15 dakikada geçecek bir yağış olarak gözüküyor.
1: Bile oldukça arttı zaten.
0: Bunun şiddeti yani saatte belki bir saat içerisinde 40-50 kilogramı bulabilir bu yağış. Anadolu yakası özellikle Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir, hatta Tuzla, Kartal, Pendik, Maltepe, hemen hemen tüm ilçeleri saydık. Bu ilçeler şu anda o yağış tavanının içine yavaş yavaş girmeye başlıyor ve oralarda, yollarda olanların dikkatli olmasında fayda var. Özellikle alt geçitlerde tıkanmalar çok yaşanabiliyor. Alt geçitlere araçlarıyla girecek olanların ya aracınızı bırakın toplu taşımayla dönün evinize, yarın öğleden sonra aracınızı ancak oradan alın gelin. Zaten trafik yoğunluğu da artmış vaziyette. O yüzden riske girmeyelim. Yağış etkili yağışla birlikte bu arada bir taraf var. Gök gürültüsü yok. Evet. Gök gürültüsü olmadığı için de şimşek yıldırım riski bulunmuyor. Ama şunu söyleyebiliriz. Deniz sıcak oldukça, hava soğuk. Deniz yağışın feedback'ini yani geri beslemesini çok daha kuvvetlendiriyor. O yüzden de yağış ardı ardına bu gece de devam edecek. Yarın öğle saatlerine kadar İstanbullular bu yağışın etkisi altında kalacaklar. Tabii bu arada İstanbul'u konuşuyoruz ama bu geceden itibaren özellikle Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de de daha önce de sel ve su baskınlarının, taşkınların meydana geldiği Batı Karadeniz'de bu gece ve yarın büyük riskler var. İstanbul kadar büyük riskler orada da gözüküyor. Hatta oralarda taşkınların olma ihtimali çok daha yüksek gözüküyor bu gece için ve fırtına da yine eşlik edecek gözüküyor bu yağışa. Genel tablo böyle Merve.
1: Evet hocam, teşekkür ederiz. İstanbul'daki tabloyu anlattık, ancak söylemiş olduğunuz gibi yurdun diğer bölümlerinde de yine bu yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ancak şu an çok şiddetli bir yağmur söz konusu. İlerleyen saatlerde de yine bu yağmur daha fazla artacak mıdır?
0: Şu an başlayan yağışın en az yani genişliği yani süresi yaklaşık yarım saatte bir saat arasında gözüküyor. Ardından yine özellikle Karadeniz'in deniz suyu sıcaklığının da 20-21 derecelerde olması ve hava sıcaklığının da 13-14 derecelere kadar düşmesi kuzey kesimlerde bu yağışın miktarını daha da arttırıyor. Besleyen bir mekanizma var. Aslında bu yapı Orta Akdeniz'de oluşan bir yapıydı ve ülkemiz üzerinde bir siklonik yani alçak basınç sistemi oluşturdu. Oluşturduğu da yapı hemen bozulmuyor. Böyle yani bir günde, iki günde çok çabuk geçecek bir yapı olarak gözükmüyor. Bugün ve yarın dediğiniz gibi Marmara'da etkisini sürdürürken daha sonra yurdun doğusuna kayacak ama evet gördüğünüz gibi yağış...
1: Zaten boşalırcasına bir yağmur. Hatta bunu, kovadan da diyebilirim.
0: Evet, bunun şiddeti biraz daha artacak gözüküyor. İstanbullular az önce söylediğimiz gibi Avrupa yakasında da etkisini artık kuvvetli bir şekilde, Anadolu yakasında da etkisini artık kuvvetli bir şekilde göstermeye başladı. Uzun zamandır İstanbul'a bu büyüklükte yağışlar düşmemişti. Bu sıklıkla, çok sıklıkla karşılanan bir yağış değil. Ama şunu da buradan belirtmekten ifade etmek istiyorum. Az önceki yayında kağıthaneden bir yayınınız vardı. Evet. O yayınınızda yapılan şeylerde baktığımızda kağıthane deresine gitmesi gereken sular dereye gitmiyor. Yol kenarlarında birikim yapmıştı. Taşkınların bir kısmı o yüzden olmuştu. Biraz altyapı problemleri var. Ama bu tür yağışlara artık bundan sonra alışmamız gerekiyor. Bu tür yağış geçişlerini İstanbul'la birlikte yurdun büyük bir bölümünde görmeye, sıklıkla, daha sıklıkla görmeye devam edeceğiz. Sel su baskınlarını oluşturuyor. Tabii ki küresel iklim krizinde bunda bir parça etkisi var diyebiliriz. Yağışın şiddeti şu anda söyleyebiliriz ki yani bir 10 dakika içerisinde metrekareye bir 8-10 kilogram yağış düşecek gözüküyor. Şu anki şiddet onu ifade ediyor bize.
1: Hocam şu an fırtınanın da çıktığını söyleyebiliriz evet. aslında.
0: Tabii ki şimdi o bulunduğumuz bulutun altında da bir konvektif yapı var ve bunun yükselici hareketleriyle beraber oluşan yağış yani bulutun yaptığı bir rüzgar da var. Ayrıca rüzgarın kendisi de var. Yani o bu bir şu anda bir yağış hücresinin altındayız. O yağış hücresinin oluşturduğu bu rüzgar da var beraberinde. Aynı zamanda az önce söylediğim gibi o kuzeyli Poyraz'dan esen rüzgarın etkisi de görülüyor. Yağış dediğimiz gibi böyle sürerse 10 dakika içerisinde 10 kilogram yağış çok hızlı bir şekilde sürerse de 1 saat içinde 30-40 kilograma kadar Anadolu yakasında yağış düşmüş olacak gözüküyor ki bu da tabii ki özellikle daha önce su sel baskında kapılmış yerler açısından önemli riskleri beraberinde getiriyor.
1: Evet hocam geldiğimiz dakikalarda yerde yürüdüğümüz yerde su göremiyorduk ancak şu an neredeyse ayağımızın aslında bileğimize yaklaşacak gibi görünüyor. Böyle bu şekilde hızla devam ederse zannediyorum ki daha da artacaktır. Aslında sevindirici bir haber ki barajlarımızda ciddi şekilde doluş meydana gelecek.
0: Evet yani şu bugünkü yani düne kadar İstanbul barajlarındaki doluluk oranları %37'ler civarındaydı. 36,5-37'ye yaklaşmıştı. Bu yağışlarla birlikte %42-43-44 bandına çıkacağını tahmin ediyoruz. Yani o bantlara çıkar belki de biraz daha yukarı çıkmış olabilir. Çünkü baraj havzalarına düşen miktar gördüğüm kadarıyla bugün takip ettiğim kadarıyla biraz daha fazla. Bunları aslında daha önceki yayınlarımızda da sıklıkla konuşmuştuk. Ekim ayının yağışlarının ortalamaların üzerine çıkacağını ve yine sıcaklıkların ortalamalar altında kalacağını, yağışlı bir Ekim izleri beklediğini söylemiştik. Bu tablo daha önceki söylediklerimizden örtüşüyor. Bu yağış dediğimiz gibi bu gece saatleri özellikle Anadolu yakasında biraz daha etkisini artacak. Avrupa yakasında da yağış devam ediyor. Az önce Meteoroloji Genel Müdürü'nün radar görüntüsünde oradan da incelediğimizde sakindi. Size şöyle söylemiştik. 5-6 dakika içinde bilemediniz 15-20 dakika içerisinde bu yağışın geleceğini ve geldi. Yağış
1: şöyle
0: güzel
1: demiştiniz hocam. Yarım saate kalmadan aslında 1-5 dakika sonra beklediğimiz yağış geldi.
0: Evet o yağış geldi ve arkasında kesilmiyor çünkü Karadeniz üzerinden o besleme devam ediyor. Az önce söylediğimiz şu Akdeniz üzerinde oluşan ve yurdun batı bölgelerini etki altına alan bu alçak basın sistemi yurdun özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli yağışlar bırakıyor. Bırakmaya da devam edecek ve bu şu saatler itibariyle de özellikle Marmara'da ve Marmara'nın doğusuna da etkisini daha fazla artıracak gözüküyor. Az önce söylediğimiz gibi yine Batı Karadeniz'de de bu gece ve yarın yağışla birlikte kuvvetli rüzgar etkili olacak. Sel su baskını riski devam ediyor. Anadolu şunu sonları söyleyebiliriz. Anadolu yakası dikkatli olun. Yağış hemen kesilmeyecek. Bazen bu tür yağışlar çok kısa sürermiş gibi aklımızdan geçirmesin vatandaşlarımız. Şu anda düşen yağışın süresi yaklaşık bir yarım saat, bir saat kadar ve bu yarım saat, bir saat kadar yağışta Anadolu yakasında büyük sıkıntılar yol açacak gözüküyor.
1: Çok teşekkür ederiz hocam kıymetli bilgileriniz için. Meteoroloji mühendisi Adi Tek bizlerle birlikteydi. Çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Merve teşekkürler. Çok kıymetli ve zorlu bir yayında açıkçası. Merve ve Adil hocamıza teşekkür ederim. Zorlu bir yağmur altında ıslanarak yayınlarını gerçekleştirdiler. Hemen gidelim Ramazan Almaşehir'e. Ramazan Almaşehir seni dinleyelim. Kavacıklısın sen de karşı tarafa geçebildin. Nedir oradaki tablo anlatır mısın?
3: Şimdi buradaki göstereceğimiz görüntüler artık biraz önce yayında belirttiğim İstanbulluların eve bir an önce gidebilme telaşı. Bir otobüs geldi, YTT otobüsü. Şimdi bakalım ona kaç İstanbullu vatandaşımız binebilecek? Şemsiyelerin altında şu anda otobüs durağında bekleyen vatandaşlarımız. Umarız herkes bir an önce evine sağlıklı bir şekilde çok uzun trafik kuyruklarında kalmadan gidebilirler. İstanbul'da şu anda biz Kavacık Köprüsü'ne geldik. Biraz önce adeta geceyi andıran bir hava vardı. Çünkü bulutlarla birlikte yağışla beraber etkisini gösterince tam anlamıyla geceyi andıran görüntüler ortaya çıktı. Şu anda da tabii İstanbullular bir an önce evlerine gitmek için otobüs durağında bekliyorlar. Toplu taşımayı kullanmakta fayda var. Bunun tekrar altını çizelim. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçtikten sonra trafik bu noktada biraz rahatlıyor. Bunu da belirtelim. Hem televizyondan, A Haber televizyondan hem A Haber radyodan dinleyen vatandaşlarımız için bu lokasyonda kullananlara da bu bilgiyi verelim. Ertan biraz ilerleyelim. Biraz önce çok daha şiddetli bir yağış vardı. Şu an biraz etkisini yitirmiş durumda. Kolay gelsin. Tabii iş çıkışında vatandaşlar artık burada adeta bir şemsiyenin altında şemsiyesini açan İstanbullular, tabii yağışla birlikte hazırlıklı çıkan İstanbullular da bu şiddetli yağıştan

0: şemsiyeyle korunmaya çalışıyorlar. Tabi burada Kavacık bölgesinde üniversitenin de olduğunu belirtelim. Gördüğümüz genç arkadaşlarımızın birçoğu da üniversite öğrencisi muhtemelen. Herkes duraklara artık kendini atmış durumda. Şu anda da toplu taşıma araçlarının gelmesini bekliyorlar. Ertan, biraz ilerleyelim. Tabii çok yoğun bir yağıştan bahsediyoruz. Biraz önce değerli konuğumuz da aktardı. Tabii burada da bir araç arızası mı var, bunu da bilmiyorum. Buna da bakalım.
1: Abi.
0: Yok, araç arızası mı var?
1: Yok, biz buradan şey yapıyoruz.
0: Zillik değil, yağış yayınıyla ilgili yayın yapıyoruz. Tabii İstanbullular şu an bir an önce evlerine gitmeye çalışıyorlar. Biraz daha ilerleyelim Ertan. Beyefendi, sizinle alakası yok. Tabii ki İstanbul'da... Şu an Ertan, gelir misin? Şu anda yağış yayını yapıyoruz, sizinle alakası yok. Tabii ki İstanbul'da muhtemelen çok yoğun araç arızası olduğu için arkadaşlar kendilerini çektiğimizi sanıyorlar ama İstanbul'da yağış yayını ile ilgili bir yayın yapıyoruz. Arkadaşlar muhtemelen buradaki kendilerini çektiğimizi sandılar. Onu da buradan izleyicilerimize aktarmış olalım. Çünkü sık yaşanan arızalardan sonra muhtemelen kendilerini çektiğimizi sandılar, ancak o yanlış anlaşılmayı da iletmiş olduk kendilerine. Şu an için Mega Kent'te eve dönüş yolculuğu başladı. Umarız bu çileye dönüşmez. Çok yoğun bir yağışla birlikte, biraz önce belirttiğim üzere değerli yayın konuğumuz Adil Tek de belirtti, Anadolu yakasında biraz daha fazla etkili olması bekleniyor. Tabii ki toplu taşımayı kullanmanın önemini bir kere daha belirtelim. Şu anda yine gelen başka bir araca, toplu taşıma aracına, buradan kendi gidecekleri güzergahına numaralı otobüsü bekleyen vatandaşlarımız binebildikleri kadar binecekler ve evlerine gitmeye çalışacaklar. Ertan, biraz gelelim böyle, tekrar ilerleyelim. Tabii yağış zaman zaman o kadar çok şiddetli yağıyor ki bazı noktalarda şelaleye andıran su birikintileri oluşuyor, su akıntıları oluşuyor. Şu an bir gökyüzünü gösterme durumu olursa Ertan, siyah ve gri bulutların yoğunluğunu biraz önce çok daha fazla görüyorduk. Adeta geceyi anımsatan görüntüler karşımıza çıkmıştı. Tabii burası da aşağı Göksu ve Küçüksu tarafından gelen lokasyonlar. İstanbullular bir an önce evlerine gitmenin güzel yollarını arıyorlar Hikmet Öztürk. Onu belirtelim. Şu anda yine şiddetlendi. Ertan Tuna'nın kadrajından bu görüntüleri görüyorsunuz. Zaten şu anda yağışın şiddetini belki de en net gösteren görüntülerden bir tanesi. O kadar şiddetini arttırıyor ki zaman zaman. Tabii biz de yayını yapmakta zorlanıyoruz. Şu an itibariyle Ertan, biraz şöyle gelelim. Aslında şu anda arabanın ışıklarından, farlarından da bu yağışın şiddetini anlamakta daha kolay oluyor sanırım. Biraz şöyle ilerleyelim tekrar. Tabii araç... Kamera ve mikrofonlarda da bir arıza, sıkıntı olmaması için, teknik aletler olduğu için yayını da toparlamak istiyorum Hikmet Öztürk. Şu anda Ertan, son olarak burayı da gösterelim. Mega Kent'te gerçekten de son yılların belki de süre bakımından en uzun ve şiddetli yağışlarından birisine bahsedebiliriz. Biz de buradaki bu görüntülerle şu an için sözü tekrar sizlere bırakalım. Ya da Ertan, böyle gelebilirsen buradan kendimizde biraz korumaya alıp bu görüntüleri paylaşmaya devam edelim. Tabii kulaklıkta duymak konusunda biraz sıkıntı yaşıyorum.
2: Ramazan teşekkür ederiz. Evet, Ramazan ve çok ıslandı yağmurda da duymakta da zorlanıyor olabilir. Efendim, arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz bu zorlu yayınlar için. Her birine çok teşekkür ederiz. Çok kısa bir aramız var. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği 14 Ekim 2026 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Buna göre mesleki yeterlilik belgesine sahip çiğ süt toplamı

0: ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ticareti kısıtlanan fonlardan kaynaklanabilecek olası bulaşma etkilerinin proaktif tedbirlerle sınırlandırıldığını açıkladı. Karahan, sıkı para politikası altında Türk lirasına yönelik tercihin güçlü kaldığını ve olumsuz dış koşullara rağmen cari açığın kontrol altında olduğunu belirtti. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
7: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tek cep postla tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de TEP şubelerinden veya Cepte TEP işleden TEP cep post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
8: TEP o kadar iyi ki TEP.
9: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
11: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
12: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
13: Abicim! Vay ustam! Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
14: Ne yapıyorsun böyle?
13: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
14: Oho! Sen hangi devirde kaldın?
13: Devir

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Ağaç işleme makineleri sektörünün Avrasya'daki en büyük fuarı WoodTech, 22-25 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da 39. kez kapılarını açıyor. WoodTechistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
4: Bir reklam.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
7: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
10: adında. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe.
12: Çocuğunuzun ilk bankası İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
13: Benim bankam İş Bankası.
0: Reklam.
14: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
15: Efendim, ajans akşama doğrudan tekrar merhaba. Mega kentin yağmurla imtihanını anlatmaya devam ediyoruz. A Haber ekipleri farklı noktalarda haber nöbetlerini sürdürüyorlar. Neler yaşanıyor İstanbul'da teker teker anlatıyorlar ama biz İstanbul'un trafik imtihanını da yağmurla beraber onu anlatalım. Çok kısa birkaç cümleyle İstanbul'da trafik yoğunluğu %89. Ana arterler gördüğünüz üzere iki köprüden bahsediyoruz. Ana arterler tamamen kilit durumda. Karşıdan karşıya geçebilmek saatler alabilecek kadar bir süreden bahsediyoruz köprülerde. Bir taraftan da İstanbul'daki yağmur haritası ekranlarınıza geliyor. Bakın bu gördüğünüz tablo, şuralar turuncu olan yerler, şiddetli yağışların olduğu yerler. Geçtiğimiz saat dilimi içerisinde bu tablo biraz daha bu taraftaydı. Arnavutköy, Esenyurt, Çatalca tarafı biraz daha yoğundu. Yağış Anadolu'ya doğru, Anadolu yakasına doğru yavaş yavaş da hareket ediyor sevgili seyirciler. Bakın saat 19'da gelecek tablo bu. 19'da şöyle bir tablo olacak. Anadolu yakası çok daha fazla yağmur olacak. Özellikle işte Sancaktepe, Pendik tarafları görüyorsunuz. Ve ilerleyen saatlerde de yağmur Avrupa yakası Anadolu yakasına çok daha yoğun bir şekilde ilerleyecek. Avrupa yakasında da yağmurun hala devam ettiğini belirtelim. Bir sonraki saate gelin arkadaşlar. Bu anlatacağımız senaryolar saat 20. 20'ye geldiğimizde gördüğünüz üzere pek çok yer turuncu halinde. Özellikle Boğaz hattı ve Pendik, Sancaktepe tarafları, işte gördüğünüz Sarıyer tarafları. Buralar

0: var, turuncu halde ve şiddetli yağış var. Saatler 21'e geldiğinde artık gördüğünüz üzere İstanbul'un hemen hemen boğaz hattında her yeri turuncu haline gelmiş olacak ve bu şekilde de saatlerce bu böyle devam edecek. Yani İstanbul'un yağmurla imtihanı saatler boyunca, gece boyunca devam edecek. Şimdi biraz önce de belirttiğimiz gibi arkadaşlarımız farklı neredelerde haber nöbetlerini sürdürüyorlar. A Haber Yurt İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak da şu anda Eyüp Sultan'da. Eyüp Sultan'daki yağmuru Kerim Ulak'tan dinleyeceğiz. Nasıl bir tablo var, trafiği de dinleyeceğiz elbette. Kerim, seni dinleyelim.
1: Evet, oldukça yoğun. Yağmur aslında turuncu dediğin saat 19 itibariyle Anadolu yakasına geçiş şeklinde, ancak şu an 18 itibariyle İstanbul Eyüp Sultan'da turuncu alarm devam ediyor ve sağanak yağış oldukça şiddetli. Şöyle bakın, kameraman arkadaşım, ben size göstermesini rica ediyorum. Yollar oluk oluk, gördüğünüz gibi su akıyor. Hemen şurada da çarpıcı bir görüntü. Yani şu an İstanbul'da ara artarlardayız ve ara artarlardaki manzara, durum şu an bu. Tabii mazgallar tıkalı demiştik. Derdi size ben çarpıcı bir görüntü göstermek istiyorum. Tabii mazgallar artık patlama noktasına geldi. Taştı ve böyle olunca da tabii İstanbul'da şu an yoğun bir çile yaşanıyor desek yanlış olmaz. Hemen karşıda bir mazgal görüyorsunuz. Size göstermek istiyorum. Mazgal tabii bu bölgeye Eyüp Sultan oldukça tabii yüksek bir nokta. İstanbul'un en yüksek noktalarından biri. Ve bu noktada sağanak yağış yaklaşık gece saatlerinden biri etkili. Ve gece saatlerinden biri etkili olan yağışla birlikte burada işte mazgalın taştığını görüyorsunuz. Ve ortaya böyle bir görüntü çıkmış. Mazgal deliklerinden gördüğünüz gibi bir yandan kenarlarından, bir yandan da deliklerden sular fışkırıyor ve bu manzaradan, bu görüntüden araçlar ilerlemeye çalışıyorlar. Ancak tabii hemen yaklaşık 1 kilometre ilerimizde, onu da ilerleyen dakikalarda ekranlarınıza getireceğiz, yolun çöktüğüne tanıklık ettik. Araçların geçtiği yol adeta çökmüş ve gördüğünüz gibi araçlar da burada kalıyor. Yani geçip geçmeme konusunda sürücüler de oldukça tereddütlüler, tereddütlüler. Gördüğünüz gibi kapak oynuyor ve her an burada mazgal kapağı kayabilir ki bu da aslında sürücüler açısından oldukça büyük bir tehlike arz ediyor. Şöyle gösterelim. Hakikaten İstanbul'da Eyüp Sultan'da yaklaşık 2 saattir değişik lokasyonlardan görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Şöyle yürüyelim, ilerleyelim ve yolda gördüğünüz gibi su oldukça yoğun bir şekilde hemen alt tarafa iniyor ve alt taraftan da yaklaşık 500 metre ilerideki düz alana yoğun bir akış şu an yaşanıyor. Mesai saat 17 itibariyle sona erdi ve İstanbullular bir yandan da özel araçlarıyla, bir yandan da toplu taşıma araçlarıyla evlerine ulaşmaya çalışıyorlar. Ancak şunu belirtelim, ana arterlerde özellikle işlek noktalarda trafik %89 noktasında ve durma noktasına gelmiş durumda ve bugün için İstanbul'da hakikaten görüyorsunuz yağmurun şiddeti, yağmur burada yukarıdan çok yoğun bir şekilde akıyor. Hemen şöyle gösterelim ve araçlar da bu yoğunluğun arasından ilerlemeye çalışıyorlar ki sağanak yağışın önümüzdeki saatler içerisinde yoğun bir şekilde devam edeceğini belirtelim. Ve İstanbul'un yağmurla, sağanakla imtihanı gece saatlerine kadar devam edecek. Aslında gece başlamıştı. Meteoroloji uyarı gece saatleri içindi ve bu uyarı gerçekleşti. Ve gün içinde de özellikle bulunduğumuz Eyüp Sultan lokasyonunda sağanak yağışın çok şiddetli olduğunu, yani şu an metrekareye benim tahminlerime göre 60-70 kilograma yakın yağış düşmüş olabilir. Ve burada sağanak yağış da

0: an itibariyle devam ediyor. Ve işte bir yandan da işte vatandaşlar evlerine ulaşmaya çalışıyorlar ve yollar tamamen su altında. Ve bu şekilde İstanbul'da yoğun bir mücadele var. Tabii iş yerleri de, vatandaşlar bir yandan
1: Kerim,
0: iş yerini de temizlemeye çalışıyorlar. Küçük çaplı
1: Kerim,
0: bulunduğumuz lokasyonda.
1: Evet Kerim, sana teşekkür ederim. Şimdi Kerim'le biraz... Kerim sana teşekkür ederim. Kerim'i duymakta da zorlanıyoruz. Kerim bizi duymakta zorlanıyor. Bir başka noktaya gideceğiz efendim. Kübra Tepeci'ye gidelim. Sultan Gazi'de. Kübra, sanki biraz hafiflemiş gibi yağmur, yoksa sen kapalı bir yerde misin? Ama arka tarafta görüyorum. Yağmur var. Trafik de var aynı zamanda. Dinleyelim bir seni.
2: Evet Hikmet Öztürk, tabii yer yer şiddetini arttıran, yer yerde azaltan bir sağanak yağış var ama tabii etkili bir rüzgar da var. Hemen göstermiş oldum, tabii bir tık daha kıyıya doğru geldik biz, daha doğrusu yağmurdan makinelerde, cihazlarda ıslandığı için daha korunaklı bir alana geçmeye çalıştık ama şiddetli bir yağmur bu noktada yine devam ediyor. Yolları da görüyorsunuz. Birçok yol bu noktada göle dönmüş durumda. Hatta az önce bu trafiğin neden bir yerden sonra tıkandığını sorduğumuzda sanırım ileride bir yer şu anda tıkanmış, sulardan dolayı da vatandaşlar o noktada ilerleyemiyormuş. Onun ihbarını aldık. O nedenden dolayı da bu trafiğin, aslında bulunduğumuz lokasyondaki bu trafiğin nedeninde o olduğunu söylediler. İstanbul'un birçok noktasında biz bu manzarayı görüyoruz. İstanbul'un her yerinde aslında trafik felçi olmuş durumda. Avrupa yakası, Anadolu yakası ve tabii bu yoğun trafikle birlikte de sağanak yağışla birlikte de trafik çok yüksek seviyelere çıktı. Yolları görüyorsunuz şu anda. Bardaktan boşalırcasına adeta sanki yağmur sularıyla kaplanmış durumda. Tabii birçok noktada giderler tıkandı ve artık şelale gibi bazı yollardan aşağıya yağmur sularının aktığını görüyoruz. Ki bugün Tarabya tarafında da canlı yayınımızı yaptığımızda göstermiştik. Hatta sağanak yağış şiddetinden dolayı yukarıdan aşağı gelen o hızlı yağmurla birlikte Tarabya sahili tamamen kahverengi tona dönmüştü. Deniz ortadan ikiye bölünmüş gibiydi. Bir tarafı mavi, bir tarafı kahverengi tonlarındaydı. Dünden beri İstanbul'da etkili olan bir sağanak yağış var. Tabii dün akşamdan itibarense artık iyiden iyiye kendisini hissettirmişti. Bugün sabah saatlerinde birçok noktada gördük. Sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Bazı evleri, iş yerlerini su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar ve araçlar olmuştu. Ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımız şu anda sahada, İstanbul'un birçok noktasında, özellikle tabii Avrupa yakasında Çatalca, Esenyurt, Başakşehir, Sarıyer gibi noktalarda sağanak yağış çok daha etkili bir şekilde kendini gösterdi gün boyu. Zaman zaman dediğimiz gibi yağmurun etkisi çok daha fazla oluyor. Zaman zaman da durulmuş gibi görünüyor. Ama özellikle iş çıkış saatinde genel olarak bir baktığımda bu saat diliminde saat 5'ten itibaren etkili sağanak tekrardan geri gelmiş gibi görünüyor. Birçok bölgede şiddetli bir yağış devam ediyor. Tabii bu da trafiği oldukça olumsuz etkiliyor. Dün de hatırlayacak olursanız İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başlamıştı. Ve sağanak yağışla birlikte saatler 5'i gösterdikten sonra trafik tamamen felç olmaya başlamıştı. Ve bu trafik yoğunluğu akşam 9'a kadar devam etmişti. Az önce gördüğüm bir motosiklet sürücüsü mesela hem ters yönde gidiyordu, hem kaldırımdan gidiyordu, hem de afallayarak gidiyordu. Çünkü sular ona engel oluyordu. Hem motosiklet sürücülerinin hem araç sürücülerinin çok dikkatli olması gerekiyor. Ardı ardına kaza haberleri ve ihbarları da geliyor çünkü. Hem sağanak yağış var, hız yapmaya, trafikten kaçmaya çalışırken bu durum kazalara neden olabiliyor. O yüzden sürücülerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Özellikle motosiklet sürücülerinin, kuryelerin. Çünkü birçok yol göle dönmüş durumda. Yerler ıslak ve şu anda, hatta şöyle kameraman arkadaşımdan rica edeyim, şu noktaya doğru gittiğimizde göreceksiniz. Bakın, normal bir yol burası ve suyun ne kadar yoğun bir şekilde ilerlediğini görüyorsunuz. Sanki bir göldeymiş gibi, sanki bir nehirdeymişiz gibi ama şu anda aslında normal bir caddede ilerliyoruz ve tabii birçok giderde tıkandığı için logar kapakları da patlıyor. Bu yağışlar cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da etkili bir yağış olması bekleniyor. Bugün Avrupa yakasında etkili oldu ama yarından itibaren de Anadolu yakasında, Tuzla'da, Pendik'te, Şile'de sağanak yağışın etkili bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Cumartesi gününe kadar da İstanbul'da sağanak yağış devam edecek. Yolları görüyorsunuz, kaldırımı görüyorsunuz. Kaldırımdan yürümek isteyen vatandaşları bekleyen manzara bu. Tabii bir yandan ambulans gelmeye çalışıyor. Arkadan görüyorum, sesini duyuyorsunuzdur. Ama trafik o kadar yoğun ki.

0: Araçlar kaçacak yer arıyor ve hemen sol tarafa doğru geçmeye çalışıyorlar ki ambulansa yol vermek için, yolu açmak için. Şu anda tabii bütün noktalar tıkanmış durumda. Araçlar ilerlemekte oldukça güçlük çekiyor. Tabii yağışla birlikte rüzgar da etkisini iyiden iyiye hissettiriyor. Ve çok soğuk bir havanın da hakim olduğunu belirtmiş olalım. Vatandaşlar, dışarı çıkan vatandaşların özellikle çok dikkatli olması gerekiyor. Yaya yolları, kaldırımlar tamamen şu anda su dolu olduğunu söyleyebiliriz. Bakın, kornalar çalınıyor, ambulansa yol açılmaya çalışılıyor. Ama yol açmak çok da mümkün değil. Araçlar hatta yol açmak için benzin istasyonuna doğru geliyorlar. Ama bu noktada tabii bir süre sonra da ilerleyemiyorlar. Bizler kameraman arkadaşım İskender Demirer'le birlikte canlı yayınımızı Sultan Gazi'den gerçekleştirdik. Ve bu lokasyonda da İstanbul'un birçok bölgesinde olduğu gibi etkili bir sağanak yağışı var diyelim. Ve sözü size bırakalım.
1: Übra, teşekkürler. Efendim, Ahmet Nazif burada gideceğiz. Şimdi bir başka noktaya gideceğiz. Bakalım o noktada İstanbul'un yağmurla ve trafikle imtihanı nedir? Hemen gidelim Ahmet Nazif'e. Ahmet, dinleyelim seni. Yollar göle dönmüş durumda. Nedir oradaki tablo?
2: Başakşehir Alparslan Türkeş Bulvarı'ndayız. Şimdi yaklaşık 10 dakikadır biz buradayız ve hemen şöyle bir çevremizi gösterelim. Bakın, hemen sağ tarafımda bir araç burada suya takılmış ve kilitlenmiş halde. Bu araç şu an çıkamıyor. Hatta sürücüsü de burada. Bakın, görmüş olduğunuz gibi şu an aracın neredeyse giriş yerine kadar suyun uzandığını göstereceğim. Gösteriyoruz sizlere. Hemen şurada bir başka araç daha var. O araç da şu an burada kilitlenmiş halde ve araçlar şu an, hemen şöyle ben de ilerleyeyim. Bakın, buradan ters istikametten geliyorlar ve buradan bu şekilde geçmeye çalışıyorlar. Bu yolun kapalı olması sebebiyle. Ve şimdi Furkan'dan rica edeceğim, yolun diğer tarafını bir göstersin. Yolun diğer tarafında buraya gelmek isteyenlerle buradan uzaklaşmak isteyenler bir trafik oluşturdu. Orası şu an adeta çözülemez bir sürünceme halinde. Ve burası neredeyse, şu an olduğum yere bakalım. Furkan, gösterir misin? Neredeyse diz kapaklarıma gelecek kadar... Neredeyse diz kapaklarıma gelecek kadar bir burada şu an ciddi bir su birikintisi oluştu. Bakın, bir araç burada kaldı. Diğer araç şu an burada ve her ikisi de şu an burada bekliyor kurtarılmak için ve onların da burada yardıma ihtiyacı var ve onların alacağı yardımla birlikte, suyun buradan kaldırılmasıyla birlikte burada aslında başka bir durum ortaya çıkacak. Trafiğin açılmasına ihtiyaç var. Şu an bunu söyleyelim. Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bunu da burada size hatırlatmış olalım. Şu an bu alanda çalışmaların yapılması için önemli istekler var. Bunu da bizler burada haber ekranlarından anlatalım sizlere. Bakın, şu an iki araç kapanmış halde. Bir diğer araç ileride zor bela aslında bu sudan çıkabildi. İterek çıkılabildi. Ancak yanımızdaki araçların otomatik olması ve onların çıkamaması aslında böyle bir durumu ortaya çıkarttı. Şu an bulunmuş olduğumuz Alparslan Türkeş Bulvarı'ndayız ve yol her iki tarafta da neredeyse kullanılamaz halde. Bunu da belirtmiş olalım. Abi, şu an zaten sizi çekiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi beyefendi de söylüyor. Ben onların dileklerini söylüyorum, belirtiyorum. Burada şunu söyleyelim. Kaldınız, ben sizler yerine şu an burada taleplerinizi söylüyorum. Burada bakın, şu an iki tane araç kalmış halde ve bu iki aracın da kurtarılmaya ihtiyacı var ki bu noktadan trafiğin açılabilmesi için öbür türlü araçların refüje çıkabileceği bir alan yok. Olmadığı gibi burası bir bulvar olması sebebiyle de çok yoğun kullanılan bir rota ve işte bu rotada şu an neredeyse 30-40 santimlik bir su birikintisi var ve bu su birikintisinde şu an insanlar, Furkan bu tarafı çeker misin? Bakın, insanlar geri dönmeye başladılar bu yoldan. Çünkü şu an bu yol kullanılamaz halde. Her iki taraftan da geçişin kalmadığını söyleyebiliriz. Şu an yolun diğer tarafı için de aynı şekilde durumun olduğunu söyleyelim. O tarafta aslında şu an bizim olduğumuz alana doğru gelmek isteyenler, bir de buradan uzaklaşmak isteyenler, iki tarafta ciddi bir kalabalık oluşturmuş durumda. Şu an trafik kilit halde. Araç

0: Oradaki tünelin içerisinde geri dönüş almaya çalışıyor ve bu geri dönüşlerin ardından da buradan çıkmak istiyorlar. Bunu da belirtmiş olalım. Yüksek tonajlı araçların bu yolu kullandığını da söyleyelim. O yüksek tonajlı araçların da yine buradan geçişinin zor olduğunu hatırlatalım. Şu an için burada Başakşehir'de Alparslan Türkeş Bulvarı'nda gerçekleştiriyoruz bu yayını. Yerde şu an neredeyse 30-40 santim suya ben gömüldüğümü söyleyebilirim. Araçların lastikleri, jantları büyük oranda suya gömülmüş halde. Ve işte bakın, şimdi kameraman arkadaşım gösteriyor. Araçların büyük oranda lastikleri, jantları gömülmüş halde. Diğer araçlar, geçebilenler buradan geçmeye çalışıyor. Geçemeyenler kalıyor. Kimileri burada iterek bu yoldan çıkmaya çalışıyorlar. Elbette araçları itmeye, yani aslında arkadan iterek çalıştırmaya, vites takarak çalıştırmaya müsait olmayanlar, otomatik araç sahipleri de burada yaşadıkları arızalarda bu şekilde sıkıntılı bir durumda kalıyorlar. Gördüğüm kadarıyla yolun diğer tarafında araçların yolunu açmasıyla birlikte oradan bir geçiş sağlanmaya başlandı. Ve bu geçişle birlikte de şu an için o tarafa doğru ilerlediğini söyleyelim trafiğin. Şu an bakın, ağır tonajlı araçlar da geliyor. Arkada ciddi bir sıra oluşmuş durumda. Ciddi bir trafik yoğunluğu oluşmuş durumda. Ve yağmur da şiddetini artırarak devam ediyor. Akşam saatlerine kadar da bu trafiğin, bu yağmurun böyle olması bekleniyor. Her araç geçişinde burada yolun geri kalan kısımlarına bir o kadar daha yine aynı şekilde suyun aktığını, gittiğini söyleyelim. Bakın araçlar geçerken de oldukça güçlük çekiyor. Şu an için bir ters rota şeklinde buranın kullanıldığını söyleyelim. Elbette bu yolda benim gördüğüm, şu an bu çevrede çeşitli iş makineleri var. Bunlar tam olarak burada ne için çalışılıyor, bunu bilmiyoruz elbette. Ancak şu an gördüğümüz şey şu: yolun şu an burada araçları neredeyse tamponuna kadar gelen bir suyla insanların buradan geçtiğini söyleyelim. Bu alandan geçiş yapmaya çalışıyorlar. Elbette benim şu an, bir yandan da rüzgar çok şiddetini artırıyor zaman zaman. Benim şu an bulunduğum alanda araçların geçişi, buraları geçiş güzergahı olarak kullanılacak mı veya bu taraftan bir yol açılacak mı, görüyorsunuz. Şimdi şunu da belirtelim, ben şöyle şu tarafa doğru geçmek istiyorum. Yolun benim olduğum tarafı aslında rotaların birleştiği alan, öyle ki yolun sağ tarafında şu an bir alan yok. O yolda bir yapım çalışması var ve bu yapım çalışmasının olduğu yerde hemen yol sola doğru geçiyor. Ve işte o sebepten de şu an burada ciddi bir araçların geçişi için alan açılma isteği söz konusu, bunu belirtelim. Ve işte şu an burada iki aracın kalmış olduğunu da ve bu sebeple diğer araçların da birbirleri arasında trafikte kaldığını da söyleyelim. Hatta şu an şimdi kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Furkan, hemen sol tarafında arkamızda yine bir aracın geri geldiğini, diğer araçların da onun yerine şu an burada geçmek için çabaladığını söyleyelim. Evet, diğer araçların da şu an buradan geçip geçebilecekler mi, bunları bizler de buradan takip ediyoruz. Yüksek araçlar var, normal araçlar var, daha küçük araçlar var ve onların geçişleri içinde bu alanın alanda kendileri şu an kendi işlerini çabalıyorlar. Bunu da hatırlatalım. Sağanak yağış İstanbul'da etkisini gösterdi ve yaklaşık 100 kilogramlık bir yağış düşmesi, yağış gelmesi bekleniyor metrekareye ve şu an bu noktada o yağışın etkisini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Başakşehir'de sabah saatlerinden bu yana o yağışın etkisini çeşitli farklı noktalarda görüyorduk ve şimdi de son olarak Başakşehir'de Alparslan Türkeş Bulvarı'ndayız ve bu alanda da iki aracın kalmış olduğunu söyleyelim ve kalan bu araçların olduğu yerde şu an için diğer araçlar da bu alandan gitmeye çalışıyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim şimdi

0: Haber Yurt İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulağa gideceğiz. Eyüp Sultan'da bir yerde. Kerim, dinleyelim seni.
1: Evet, Eyüp Sultan'da Çırçır'dayız ve burada şu an çok çarpıcı görüntüler ekranlarınıza taşıyacağız.
0: Kerim'i duymakta, Kerim seni duymakta zorlanıyoruz ama Kerim duymakta zorlanıyoruz Kerim Ulağa. Ulak biraz önce kendisine bağlanmıştık. Eyüp Sultan'daki yerleri, rögarların taştığı noktaları bize gösteriyordu. Yine farklı bir noktada, üstelik de araçların geçmekte zorlandığı bir yerdeydi Kerim Ulak. Oradaki tabloyu da ekranlarınıza biraz sonra getireceğiz tekrar. An itibariyle İstanbul'da %89'luk bir trafik olduğunu belirtelim. Dolayısıyla İstanbul'da kıtalar arası geçiş neredeyse artık imkansız hale geçmiş gelmiş durumda. Gidelim bizler de Anadolu yakasına. Şu anda Merve bizi bekliyor da. Merve, biraz önce çok şiddetli bir yağmur vardı. An itibariyle de sular arka tarafta gözüküyor. Nedir tablo, anlat lütfen bize.
2: Evet Hikmet Öztürk, aslında dakikalar önce daha da şiddetini arttırdığını belirtelim. Öncelikle şöyle yolları gösterecek olursak, bizler şu an Üsküdar Vaniköy'deyiz ve rögar kapakları tamamen taşmış durumda ve yollar neredeyse göle döndü. Öyle ki araçlar da aslında ilerlemekte zorluk çekiyorlar ki dakikalar önce zaten uzmanımız Adil Tek bizlerle paylaşmıştı bilgilerini. Adil Hoca'yla yayın yaptığımız saat dilimi yaklaşık bir saat önce uyarılarına göre çok fazla bir yağışın beklendiğini söylemişti. Öyle ki bir saat önce bu yolda hiçbir şey yoktu. Yani şu an gördüğünüz görüntüden eser yoktu diyebiliriz. Tabii dakikalar ilerledikçe işte bu yolun da tamamen kapandığını, hatta sulara teslim olduğunu söyleyebiliyoruz. Şöyle boyutunu da bir göstermek istiyorum yola inip. Aslında burada bir kaldırım var, ancak kaldırım yolla bir olmuş durumda. Şöyle gösterebileceksem aslında bileğimi geçtiğini belirteyim. Bu yağış yaklaşık bir saat boyunca, aslında bir saatlik bir süre diliminde işte bu hale geldiğini belirtelim. İstanbul'da Anadolu yakasındayız bizler şu an. Üsküdar Vaniköy'deyiz ve yağış gitgide şiddetini de arttırmaya devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz dakikalarda bu yağışın biraz daha şiddetleneceği söylenmişti ki şu an aslında o manzaralara bizler de şahit olabiliyoruz. Tabi araçlar yolda giderken zorluk yaşıyorlar. Bununla birlikte de işlek bir caddede olduğumuzu sizlerle paylaşalım. Tabi birçok restoran var bu bölgede yine. Restoranların da iç kısmına aslında sular girmişti ve dakikalar önce yine buradaki esnaf o suları çıkarmak için önlemlerini almaya devam ediyorlar. Şöyle hemen gösterelim. Evet, aslında bir plastikten bir bariyer oluşturdular. İçeri daha fazla suyun girmemesi için önlem aldılar, ancak yine de gördüğümüz kadarıyla içeriye oldukça su girmiş durumda. Ve çalışanlar da şu an o suyu çıkartmak için çalışmalarını yapmaya devam ediyorlar. Öyle ki burası aslında sahil kesimi ve aslında boğaz boyunca da birçok restoranı işletmeyi görebiliyoruz. Onlar da ne yazık ki bu yağmurdan etkilenen kesim arasında. Tabii birçok dükkanı su bastığını söyledik. Bununla birlikte yollar da kaldırımla neredeyse bir oldu. Yani yolu ve kaldırım ayırt edemeyeceğimiz bir durumdayız şu an itibariyle. Tabii iş çıkış saatinden sonra yine bu noktada araçların fazla olduğunu görmüştük. Onlar da yine gitmekte, yolda ilerlemekte güçlük çektiler. Şu anda yine araçların geçişini görüyoruz, ancak yağmurdan dolayı bütün sürücülerimiz aslında temkinli bir şekilde ilerlemeye devam ediyorlar. Geçtiğimiz saat dilimlerine göre şu an yağmurun neredeyse %50 daha fazla arttığını sizlerle paylaşalım. Tabii alt tarafta kalan engebeli bir yoldan bahsediyoruz. O tarafta da genelde Üsküdar Vaniköy civarında restoranlar, işletmeler ve kafeler yer alıyor. Ne yazık ki birçok işletmenin ve kafenin sulara teslim olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ilerleyelim Senat'la birlikte. Şu an yürüdüğümüz yer tabii bir kaldırım. Kaldırımdan eser yok, ancak araçlar da geçerken kaldırım ve yolu tabii ayırt etmekte güçlük çekiyorlar aynı zamanda. Bu noktada da yine esnaf rögar kapaklarını kendi imkanlarıyla açmaya çalışıyorlar. Çünkü yoldan gelen çöpler ve aslında o biriken çöplerin rögar kapaklarında biriktiğini söylemiştik. Rögar kapaklarının taşmasıyla ve orada çöplerin birikmesiyle birlikte de yollarda aslında daha fazla bir su birikintisi

0: meydana geliyor. Bununla birlikte dışarı çıkacak olan vatandaşlarımızı uyaralım. Üsküdar Vaniköy'de neredeyse bütün yolların bu şekilde olduğunu belirtelim. Araçlar geçerken zorluk yaşıyorlar ve yollar tamamen göle dönmüş durumda. İlerleyecek olursak aslında şu an bir yokuştayız. Alt kısımda daha fazla bir su birikintisini görebiliyoruz. Ancak yukarılara doğru çıktığımızda ise bir nebze de olsa daha az bir birikintinin olduğunu sizlerle paylaşalım. Ancak yine o tarafta da tabii yağışın ve biriken suyun etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte ilerleyen saatlerde özellikle gece saatlerinde uzmanlar uyarmıştı. Bu yağış daha fazla etkisini göstermeye devam edecekti. Şu an ise aslında o yağış devam ediyor. Şu an hatta kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu sizlere gösteriyor. Bir tane araç yolda kaldı. Çünkü su fazla aşırı derecede biriktiği için araçlar da yine bu noktadan gitmekte güçlük çekiyorlar. Yine geçerken hem dikkatli olmaları gerekiyor hem de bu yolu kullanabilecek izleyicilerimizi uyaralım. Üsküdar Vaniköy tarafında bu güzergahı kullanmalarını, alternatif güzergahlar üretmelerini tavsiye ediyoruz. Nitekim buradan geçerken birkaç aracın yine bu şekilde kaldığını ve ilerlemekte güçlük çektiğini bizler de görmüştük. Tabii esnaf bir yandan seferber olmuş durumda. İşletmelerine giren suları bu noktadan uzaklaştırmak için çalışmalarını yapmaya devam ediyorlar. Tabii yine çevreden gören esnaflar da yolda kalan araçlara, yolda kalan vatandaşlarımıza yardım etmeye devam ediyorlar. Çünkü hem iş çıkış saati olduğunu belirtmiştik, hem de saatler ilerledikçe hava karardığı için aslında bu sıkıntıların daha fazla yaşanabileceğini söyleyelim. Ve zorunlu olmadıkça da bu saatleri itibariyle dışarı çıkmamalarında da fayda var. Yine İstanbul'un birçok lokasyonu gibi Anadolu yakasında da yağmur etkisini artırarak devam etmeye başladı. Ve aslında yaklaşık 2 saat önce bu görmüş olduğunuz yolda hiçbir şekilde böyle bir su birikintisi yoktu. Çok az bir yağış hakimdi, ancak yaklaşık 1 saat sonra, yani 1 saatlik bir dilimde işte yollar bu şekilde göle dönmüş durumda. Şu an tabii yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor hala. Hem İstanbul'da hem de yurdun birçok lokasyonunda o görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Sabah saatlerinde başlamıştı bu yağmur ve hala da etkisini sürdürmeye devam ediyor. İlerleyen saatlerde ise gece saatlerinde metrekare başına düşen kilogramın daha fazla olacağını uzmanlar söylemişti. Hatta şu an 100'ü geçtiğini tahmin ediyorum. Ancak ilerleyen saatlerde, özellikle saatler 12'ye yaklaştığında 200'ü de yine...
1: Merve ile bağlantımızda zaman zaman yağmur nedeniyle yaşanan olumsuzluklardan birini daha yaşadık sevgili seyirciler. Bağlantımız koptu Merve ile bağlantımızda. Merve bize biraz daha detaylı bir şekilde yine bağlantımızda detayları aktarmaya devam edebilir. An itibariyle mega kentin yağmurla imtihanını ekranlarınıza getiriyoruz sevgili seyirciler. İstanbul'da trafik %89 durumda. Ve üstelik bu bir saatlerdir böyle, yani hiç dinmiyor. Geçtiğim saat diliminde içinde böyleydi. Saat 17'den önce de böyleydi. %89 İstanbul'da trafik ve hiçbir şekilde gerilemiyor. Dolayısıyla İstanbul'da an itibariyle bir yerden bir yere girebilmek oldukça güç. Gördüğünüz üzere ana arterler, buralar işte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Köprüsü, bu taraftan hem Avrupa yakasından, Anadolu yakasından Avrupa yakasına, hem Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte her iki köprüde trafik inanılmaz şekilde artmış durumda. Ve üstelik de trafik sadece köprünün olduğu yerlerde değil, gerilere doğru, her tarafa doğru da yayılmış durumda. Yani hem Üsküdar tarafından daha da gerilere, hem de diğer tarafa geçtiğimizde Haliç tarafına kadar bütün trafik yayılmış durumda. Dolayısıyla eğer bir aciliyetiniz yoksa, eğer bir yerden bir yere yetişmek gibi durumunuz söz konusu değilse, an itibariyle İstanbul'da trafiğe çıkmayın. Hele ana arterleri kullanacaksanız, gitmek istediğiniz yere doğru gitmeniz saatlerinizi alabilir. Ve gelelim İstanbul'un yağmurlu imtihanındaki tabloya. Saat 18 itibariyle yağmur böyle. Bakın İstanbul'da şu an itibariyle bu bölgede, Avrupa'ya yakın Arnavutköy, işte Esenyurt, Sarıyer taraflarında, Beşiktaş taraflarında, Eyüp Sultan taraflarında, burası artık böyle turuncu renge dönmüş durumda. Anadolu yakası da daha önceki saatlerde

0: kadar etkilenmemişti yağıştan. An itibariyle Anadolu yakasında saat 19'da böyle bir tablo ortaya çıkacak. Sancaktepe tarafı, işte Üsküdar tarafı, Kadıköy tarafı görüyorsunuz. Yukarı taraflarda Beykoz tarafında da şiddetli yağışların olacağı anları yaşayacağız. Saat 19'a geldiğimizde, saat 20'ye geldiğimizde gördüğünüz üzere bu turuncu kütle İstanbul'un hemen hemen her noktasına kaplamış hale gelecek ki saat 20'ye geldiğimizde çok daha şiddetli bir yağmurla karşılaşacağız sevgili seyirciler. Saat 21 senaryo böyle. Her taraf turuncu. İstanbul'da, Boğaz hattında, yakınlarda her tarafta turuncu bir yağmurla karşı karşıya kalacağız. Şiddetli yağışlar bu bölgede devam edecek sevgili seyirciler. Hem yetkililerin bu konuda zaten hazırlık olması gerekiyor ama vatandaşları da uyaralım. Akşam saatleri boyunca, gece saatleri boyunca da böylesine bir tablo İstanbul'da devam edecek. Yağmur devam edecek. Aslı Bilger Kutludağ'a gidelim an itibariyle. Aslı Bilger, seni dinleyelim. Nedir İstanbul'un yağmurlu imtihanı?
1: Bizler de biraz ara sokakları gösterelim istedik arkadaşlarımız gibi. Tabii ki ara sokaklarda da, özellikle yokuş sokaklarda da aslında yağmurun şiddeti daha da net gözüküyor. Çünkü görmüş olduğunuz gibi adeta neredeyse bir sel boyutunda akıyor diyelim. Tabii bazı rögar kapaklarından da özellikle suların artık taştığını bizler de görüyoruz. Ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Tabii trafikte ara caddelerde de özellikle bir hayli yoğun durumda. İstanbul'da adeta şu anda adım adım ilerliyor trafik. Sizin de belirttiğiniz gibi bizler de birkaç saattir yayın yapıyoruz. %89'du en son yayın yaptığımızda 2 saat önce. Hala %89 civarında İstanbul trafiği. Ara sokaklarda da manzara değişmiyor. Biz de nerede olduğumuzu hatırlatalım. Biz de İstanbul Sütlüce semtindeyiz ve burada da özellikle bir trafik oluşmuş durumda. Tabii yağış nedeniyle Hüseyin birazcık şöyle gel, arkada araç geliyor. Yağış nedeniyle tabii bazı vatandaşlar uyarıları dinlemişlerdi. Belki evlerinden çıkmadılar ama bazı vatandaşlar da trafikte ya da yolda yaya olarak yakalandılar o yağışa. Saat 5 itibariyle gerçekten İstanbul'da etkisini arttırmaya başladı. Yağış meteoroloji uyarı yapmıştı. Özellikle Anadolu yakasında daha fazla etki gösterecek demişti. Zaten arkadaşlarım da o manzaraları aktarıyor. Bizler de Avrupa yakasındaki manzarayı şu anda aktarıyoruz. Ekranlarınıza getiriyoruz. Dediğimiz gibi zaman zaman çok şiddetli bir şekilde yağıyor. Buna tabii ki rüzgar da etki ediyor. Ama bir taraftan da özellikle zaman zaman da yağışın durduğunu söyleyelim. İşte şu anda ara sokaklarda görüyorsunuz manzarayı. Özellikle bazı rögar kapakları taşmış durumda. Başka semtlerde yolda kalan araçlar ve özellikle suyla dolup taşan alt geçitlerde var diyelim. Bu hatırlatmayı da yapalım. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Aslı, teşekkürler. Şimdi Eyüp Sultan'a gideceğiz. Biraz önce A Haber Yurt İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak'la bağlantımızda bir sorun yaşanmıştı. An itibariyle o bağlantıyı tekrar gerçekleştirebileceğiz. Kerim, arka tarafın bir gölet haline gelmiş neredeyse. Dinleyelim seni. Nedir tablo?
2: Evet, İstanbul'da Eyüp Sultan'dayız. Atatürk Caddesi üzerindeyiz ve arkamız tamamen göle dönmüş durumda. Burası Ali Beyköy Cep Otogarı'na doğru bağlantı noktası ve burada oluşan tabiri caizse gölet nedeniyle sürücüler burada mahsur kalmış durumdalar ve ilerlemeye çalışıyorlar. Tabii ilerlemekte de oldukça zorlu diyorlar. Su yığını, birikintisi yoğun bir şekilde artıyor. Bakın otobüs, belediye otobüsü burada durdu. Suyun içine girip girmeme noktasında tereddüt etti otobüs şoförü. Ancak girmeme noktasında karar aldı ve yolcular inmeye başladılar. Yaya olarak ilerlemeye başladılar ki bakın şu an size yan tarafta bir işletmeyi de göstermek istiyorum. Gıda toptancılığı yapan bir işletme ve buraya yoğun bir şekilde su akışı var ve içeride su her an bir baskın yaşanabilir ki bulunduğumuz noktadan yukarıdan gelen suyun toplandığı nokta. İşte burada gördüğünüz gibi belediye otobüsündeki şoför aracı bıraktı ve siz ne yapacaksınız? Yürüyecek misiniz? Nasıl? İnşallah boğulmazsınız ama yürüyecek misiniz? Ne yapacaksınız? Bekleyin. Evet. Allah kolaylık versin.

0: burada İstanbullular da ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Şimdi otobüsten inseler sırasıklam olacaklar. Tabii şoför de bu su birikintisine girmemeye karar verdi. İşte araçlar da geri dönüyorlar. Görüyorsunuz burada çekici geldi ve çekici suyun içinde kalan aracı almaya çalışacak ki bakın şöyle ilerleyelim. Burası ana cadde ve Atatürk Caddesi bağlantı yolu Cepotagarı'na ve işte burada gördüğünüz gibi araçlar suyun içinde mahsur kaldılar ve mahsur kalan araçları kurtarmak için bulunduğumuz noktaya bir çekici geldi. İşte arkada da hemen bir belediyenin aracını görüyorsunuz. Suyun içinde ilerlemeye çalışıyor. Bir yandan da yoğun bir duman çıkarıyor. Tabii suyun içinde ilerlerken araçlarda mekanik arızalar da meydana gelebiliyor. İşte bakın adeta bir deniz gibi manzara oluşuyor. Araçların oluşturduğu batışla burada bir dalga oluştu ve otobüs de bir yandan boşaldı. Yolcular indiler. Hemen bakın ilerliyorum. Burada tabii yağmurun şiddeti de artmış durumda. Hemen şöyle ilerliyoruz. Tabii diğer tarafta bir benzin istasyonu var. Benzin istasyonu da su altında kaldı. Ne yapacaksınız? Geçmiş olsun. İlerleyecek misiniz? Burada durdunuz. Yolcuları indirdiniz. Allah Allah. Evet. Evet.
1: Kenara yanaşabilir misiniz? En azından trafik.
2: Arkadakiler.
1: Evet. Bakın. Hemen benzin istasyonu da göstereyim. Benzin istasyonu da su altında kalmış durumda. Bir yandan da işletmeler dükkanlarının su altında kalmaması için yandan bariyerler oluşturuyorlar. Onu da göstermeye çalışacağım biraz sonra. İşte bakın suyun içinde adeta suyu yararak ilerlemeye çalışan araçları görüyorsunuz. Çekicinin şoförü geldi ve inerek şimdi aracın olduğu noktaya, su altında kalan aracın olduğu noktaya gitmeye çalışıyor. Duruma bakacak, aracı nasıl çıkaracağını karar verecek. Şöyle gelebilirsen
3: Kerim, Kerim tekrar teşekkür ederim sana. Yine seni duymakta zorlanıyoruz. Çok önemli görüntüler ekranlarınıza getiriyorsun ama seni duymakta zorlanıyoruz. Bu arada bir son dakika bilgi sevgili seyirciler. Ekranlarınıza yansıyor. İstanbul'da vali kararıyla yarın okullar tatil. Bütün öğrenci arkadaşlarımız için söylüyorum. Yarın okullar bir gün tatil. Mega kent yarın. En azından trafikte de bir rahatlama yaşanacağını düşünüyoruz biz de. Bu açıklama açıkçası tüm İstanbul için çok önemli bir açıklama. Hem trafikte bir rahatlama yaşayacağız hem de vatandaşlar işte öğrenci arkadaşlarımız biri yarın da tatil yapacaklar. Şimdi Nuray Korkmaz'a gidelim. Mega kentin farklı noktalarında yayınlarımız sürüyor. Nuray neredesin? Dinleyelim seni.
4: Evet, saatler ilerledikçe yağış da etkisini göstermeye devam ediyor. Bizler şu anda Ok Meydanı'ndayız ve bulunduğumuz noktada hem yağışın miktarı hem de şiddeti artıyor ve aynı zamanda rüzgar da etkili olunca vatandaşlara zor anlar yaşattığını söyleyebiliriz. Ben şu anda gözlerimi dahi açmakta zorlanıyorum. Yayınımızı da çok zor şartlarda gerçekleştirdiğimizi dile getirelim ve bulunduğumuz noktada da trafik aslında geçtiğimiz yayınımızda bu kadar yoğun değildi. Trafiği gösterelim sizlere. Zaman zaman durma noktasına geliyor ve yağışla birlikte de araçlar ilerlemekte zorlanıyorlar. Geçtiğimiz saatlerde hem iş hem de okul çıkışı nedeniyle vatandaşlar güzergahları kullandılar. Trafiğin yoğun olduğu yerleri bir nebze olsun aktarmaya çalıştık. Çoğu vatandaşlar kendi araçlarıyla evlerine gitmeyi tercih ediyor. Ve o vatandaşlar yağışa kendi araçlarında trafikte yakalandı. Diğer vatandaşlar ise evlerine toplu taşıma araçlarını kullanarak yaya olarak gitmeye çalışıyorlar. Tabii onlar için de çok zor bir durum. Hem şemsiyeyle, montlarıyla veya yağmurluklarıyla korunmaya çalışıyorlar ancak yağış o kadar etkili ki bu koruma yöntemlerinin de pek fazla etkili olduğunu söyleyemeyiz. Tekrardan belirtelim, bizler şu anda Ok Meydanı'ndayız ve bulunduğumuz nokta Ok Meydanı metrobüs durağı ve birçok vatandaş da yağmurdan korunmak için metrobüs duraklarındaki kapalı alanları tercih ediyorlar. Yağmurun bir nebze olsun etkisini azaltmasını bekliyorlar. Burada vatandaşlar şu anda bekleme aşamasındalar. Tabii bekliyorlar ancak yağmur asla dinmiyor. Şiddetini azaltmıyor. Aksine daha da arttırıyor. Vatandaşlar da elbette ki belli bir süre bekledikten sonra evlerine gitmek için güzergahları, otobüsleri kullanmaya devam ediyorlar. Şu anda sırılsıklam olmuş durumdayız ve yollar sular içinde kalmış durumda. Aslında yayınımızın gerçekleştirmeden önce, dakikalar önce iki kazanın olduğunu söyleyelim. Tabii büyük bir kaza gerçekleşmedi ancak takip mesafesini ayarlayamayan arkadaki araçlar öndeki araçlara çarptı. Tabii bu tür yağışlarda da bu tür kazaların gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Birçok noktada aslında kazalar gerçekleşti. Ekipler sabah itibariyle çalışmalarını sürdürüyorlar ancak tabii vatandaşların da bu konuda daha duyarlı, daha dikkatli olmaları gerekiyor. Hem takip mesafesi konusunda hem de hız konusunda daha dikkatli olmaları gerekiyor. Peki gün boyu neler olmuştu? Sabah itibariyle yağış, dün itibariyle yağış gerçekleşmişti. Ve sabah itibariyle de bu yağış etkisini, şiddetini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Bizler de şu anda yayınımızı gerçekten çok zor şartlarda gerçekleştirdiğimizi tekrardan belirtelim. Ve gün boyu rögar kapaklarında taşma meydana geldi. Bazı apartmanların girişlerinde su taşkınları meydana geldi. Bazı araçlar köprü altlarında mahsur kaldı. Vatandaşlar o köprü altında o yağışın ve yağmurun etkisiyle oluşan göletlerde bazı vatandaşların yürümekte zorluk çektiği için yüzerek çıktığını belirtmiştik. Aslında gün boyu arkadaşlarımız o anları sizlere göstermişti. Ve vatandaşlar da şu anda evlerine gitmeye devam ediyorlar. İş çıkışı gerçekleşti. Eve gitmeye devam ediyorlar. Ancak korunmaya devam etseler de pek bu etkili olmuyor. Yayınımızı biz Ok Meydanı'ndan gerçekleştiriyoruz diyelim ve sözü tekrardan sizlere bırakalım.
3: Nuray, teşekkürler bu zorlu yayınlar için. Sağdaki her bir arkadaşıma teşekkürlerimi ileterek Ajans Akşam'a doğru efendim burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen konutların teslim edilmesi kira piyasasındaki dengeleri değiştirdi. Bir dönem hızla yükselen kiralar 2026'nın ilk çeyreğinde gerilerken son aylarda yeniden hareketlendi. TOKİ konutlarında kiralar 10.000 ila 15.000 lira, rezerv alanlardaki dairelerde ise 15.000 ila 20.000 lira arasında değişiyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
5: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
7: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Bir meteor saatte ortalama 54.000 kilometre hızla hareket edebilir.

0: Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Turkcell'leri bağla hayata.
3: Reklam. A Haber Radyo.
4: Bir reklam.
5: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
4: Bir reklam.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Halkbank'ın katkılarıyla İşkur Gençlik Programı'nda 2026 ile 2027 dönemi için 150 bin kontenjan ayrıldı. Öğrencilere günlük 1375 lira, ayda 14 gün katılımda ise 19.250 liraya kadar ödeme yapılacak. Sigorta primlerinin karşılanacağı programın yanı sıra güç hamlesiyle genç istihdamına 445,1 milyar lira kaynak da ayrılıyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
9: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
10: Tep o kadar iyi ki Tep.
11: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
12: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
13: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
14: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
15: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
16: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
17: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
18: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil Triple Cut hücre teknolojisi sayesinde

0: vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
2: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Reklam.
5: A Haber Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
9: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
10: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
11: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
12: Büyük rahatlık Paytr.
13: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
14: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
13: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: İdefix, İdefix.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo. Canlı yayın.
15: Anadolu geçişi. Çok az görünür 3. köprüde. Turuncu ya da bordo renk. Kırmızıya dönmüş durumda. Üçüncü köprü de kilit durumda şu anda. Avrasya geçişi daha makul görünüyor köprüler dışında. Yine o özellikle şiddetli yağışın getirdiği aksamaların yaşandığı birçok nokta var. Hepsini ekranlarınıza ilerleyen dakikalarda taşıyacağım, gelişmeleri sizlerle buluşturmayı sürdüreceğim elbette. Meteoroloji uyarılarda bulunmuştu. Sadece İstanbul'la ilgili değil, Mersin'den de bir hortum görüntüsü var. Şimdi ilerleyen dakikalarda İstanbul'da birçok noktada arkadaşlarımız haber nöbetini tutuyor. O noktalara götüreceğim sizlere ama Mersin'den gelen görüntü de böyle. Mersin'in Erdemli ilçesinde sınırlarda görünür şekilde Akdeniz'de çift hortum çıktı. Az görülen bir doğa olayı. O anlarda yaşananlar kameralar tarafından kaydedildi. Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Mersin genelinde de etkiliydi. Sağanak birçok noktada çifte hortumla birlikte görüldü. Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi sınırında karadan net bir şekilde deniz üzerindeki hortum göründü. 3-4 dakika sonra kıyıya ulaşmadan hortumun etkisini kaybettiğini gördük. Ama sadece Türkiye'de de değil, birçok noktadan, hatta kuzey yarımkürede değil, güney yarımkürede de bir farklı görüntü, farklı bir tablo var. Avustralya'ya götüreceğim sizleri. Avustralya'nın orta kesimi şiddetli fırtına etkisi altında. Alice Springs kenti son 40 yılın en şiddetli kasırgasının etkisi altına girdi. Evler ve ağaçlarda hasar meydana geldi. Görüntüleri paylaşalım. Görüntüler Avustralya'dan. Hızı saatte 100 kilometreyi bulan şiddetli bir fırtına var. Kenti esir aldı.

Yerel yetkililerin son 40 yılın en şiddetlisi diye tabir ettiği fırtına beraberinde güçlü yağmur, ceviz büyüklüğünde doluyu da getirdi. En az 9 bin hane olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşananlardan etkilenmiş durumda. Yani özetle İstanbul, Türkiye, Kuzey Yarımküre, Güney Yarımküre hava koşulları birçok noktada etkili. İstanbul için de tarihin en şiddetli yağışının alındığını bir kez daha paylaşalım. O yağış da devam ediyor. Şimdi akşam ajansında önümüzdeki saatte hangi başlıkları aktaracağız onu aktaralım. Hemen birazdan akşam ajansında neler karşınızda olacak onu hatırlatalım. Sonra vakit geçirmeyeceğim. Hemen havanın gündemine dair notları aktaracağım. Akşam ajansında birazdan özellikle havanın notları. İstanbul sağanağa teslim olmuş durumda. Saatlerdir aralıksız bir şekilde fırtına ile birlikte sağanak yağış etkili. Su baskınları, göle dönen yollar, yeni uyarılar var. Hepsini paylaşacağım az sonra. Halk TV'ye kayyum görevlendirildi. Cafer Mahiroğlu ve 16 şüpheliye de soruşturma başlatıldı. Halk TV soruşturmasının detaylarına bakacağız. Son teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Yasa teklifinde neler var? Hangi maddeler masada? Birazdan başlık başlık özetleyeceğim, sizlerle buluşturacağım. Ve yarın Azerbaycan'a gidiyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Kritik toplantılara katılacak. Türkiye ile Azerbaycan arasında yapılan açıklamalarla, özellikle Azerbaycan tarafından gelen açıklamalarla biraz tansiyon yükselmişti. Önemli bir ziyaret, detaylarına yine bakacağız. Ölümsüz eserler bırakan bir isimdi usta sanatçı Alpay. 91 yaşında hayatını kaybetti. Detayları ekranlarınıza getireceğim birazdan akşam ajansında. Diyelim yayınımıza başlayalım.

0: Bir kez daha tekrarlayalım. İstanbul'da yarın sağanak yağış nedeniyle okullar tatil. Bu gece 21 itibariyle iki tekerli araçların, motosikletlerin trafiğe çıkışı da yasaklanmış durumda. Peki şu dakika neler yaşanıyor aktaracağım ama gün nasıl geçti? En çarpıcı görüntüleri hızlıca bir özetleyeyim. Bu görüntü İstanbul'da Esenyurt'ta kayıtlara geçti. Bir kişi suyun şiddetiyle birlikte akıntıya kapıldı. Etraftakiler kurtardı. Çok zor bir şekilde kenarı çekildi bir kadın. Benzer görüntüler başka noktalarda da vardı. İstanbul'da Esenyurt'ta şehrin göbeğinde kayıt altına geçildi bu görüntü. Çatalca'da gemiler çok zor anlar yaşadı. İstanbul'da Boğaz geçişi için bekleyen gemilerde Çatalca'da kıyıya yaklaştı. Karaya oturan gemilerde oldu ama şüphesiz günün en çarpıcı görüntüsü İstanbul Boğazı'nın çamur rengine bulanmasıydı. Sarıyer'den geldi bu görüntülerde. Sarıyer'de özellikle derelerden akan suların İstanbul Boğazı ile buluşması ile birlikte İstanbul Boğazı alışık olduğumuz o rengini kaybetti ve özellikle İstanbul'da zaman zaman da bu çamur rengi birçok noktada etkisini gösterdi. İlerleyen dakikalarda tüm ayrıntıları sizlerle buluşturacağız. İstanbul'da sağanak yağış kenti esir almış durumda. Şimdi uyarılar var elbette. Meteorolojinin yaptığı uyarılara bakalım. Çünkü yarın içinde o uyarılar devam ediyor. Hatta İstanbul içinde okulların tatil olduğunun altını bir kez daha çizelim. İşte meteorolojinin uyarıları. Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Kütahya, Uşak, Kayseri, Adana, Mersin, Osmaniye, Maraş, Hatay, Mardin ve Batman'da sarı renkli yani az tehlikeli bir uyarı var. Ama daha tehlikeli bir nokta, turuncu renkli tehlikeli uyarı İstanbul'un Anadolu yakasında geçerli. Kocaeli'de, Sakarya'da ve Yalova'da da uyarı durumu artık bir ton daha koyulaşmış durumda. Detayları sizlerle paylaşacağım ilerleyen dakikalarda. Notlarımızı da ekranlara getireceğiz. Ekip arkadaşlarım da gün boyu haber nöbetini tutmuşlardı. Şimdi hızlıca onları anons edeceğim. Çok zor şartlarda yayınlarını gerçekleştiriyorlar. Merve İzci Özmen ve Senat Destanoğlu'na birazdan döneceğim. Bulundukları noktada yaşananları anlatacak ama hem serin hava hem şiddetli yağış Ahmet Nazif Fural'ı ve Furkan Ali Özel çok zorluyor. Ahmet Nazif, kolaylıklar dileyelim. Hangi noktadasın? Yağış çok şiddetli. Notlarını paylaş lütfen.
1: Başakşehir Alparslan Türkeş Bulvarı'ndayız.

Bu bulvarda bundan yaklaşık 45 dakika önce gerçekleştirdiğimiz yayında her iki taraftan da trafik neredeyse felç haldeydi ve işte bakın gördüğünüz bu su birikintisi yağmurla beraber çok daha artış halindeydi ve şu anda da yine aynı şekilde. Şu an hatta bir önceki yayın dilimimize göre bu suyun seviyesinin azalmış olduğunu söyleyelim. Bir önceki yayında buraya bir çalışma ihtiyacı olduğunu dile getirmiştik. Şu an için yolun her iki tarafında trafiğe kapatılmış olduğunu söyleyelim ve trafiğe kapatılan bu alanda şu an çalışmaların başlamış olduğunu hatırlatalım. Bu yol özellikle şu an çalışma makinenin olduğu o nokta normal şartlarda zaten geçişin olmadığı bir nokta. Orada zaten bir çalışmanın olduğunu biliyoruz ve şu an bizim bulunduğumuz alan işte görmüş olduğunuz gibi araçların şimdi Furkan'ın göstermiş olduğu alandan gelip daha sonrasında da burada Furkan'dan şimdi rica edeceğim bu tarafa hemen sağ tarafta yolun iki şeride ayrılması şeklinde devam ediyordu. Yolun sağ tarafı kullanılmıyordu ve bugün yaşananlar da tam da şu şekilde oldu. Benim bulunduğum alana gelen araçlar yani hemen sol tarafında kolumun gösterdiği hizada buraya doğru gelen araçlar hemen arka tarafımda yani sağ tarafımda bulunan suyun daha yoğun olduğu o noktada kaldı ve kaldığı için de yolun sağ tarafı tamamıyla işlemez hale geldi. Araçlardan dolayı gerideki araçlar gidemedi ve bu görüntü aslında İstanbul'un dört bir yanında vardı bugün gün boyu. Bizler bunun birçok farklı noktasında şahitlik ettik ve sonrasında da yine bu sefer bir yandan da fırtına şu an etkisini ciddi şekilde artırıyor. Yağmur da tabiri caizse tipi biçiminde daha doğru söyleyebileceğimiz şekilde bazen böyle adeta yüzünüze çarpar şekilde yağıyor. Bunu da belirtelim. Sonrasında bir diğer konu işte şu an hemen arka tarafımızdan gelen araçlarda buradan gelenlerle birleşince çok ciddi bir trafik söz konusu oldu. Hemen şimdi bu sağ tarafımdan gelen araçlar sol tarafımdan gelen araçlarla karşı karşıya kalmak durumunda kaldı. Araçların burada yolda kalmasının ardından sonrasında da burada adeta çıkılamaz bir durum ortaya çıkmıştı. Şimdi onun çözülebilmesi amacıyla burada ekiplerin müdahaleye başlamış olduğunu söyleyelim. Benim gördüğüm kadarıyla burada 3 araç çekildi ve bu 3 aracın da buradan çekilmesiyle birlikte trafiğin akışının buradaki araçların akışının tamamlanmasıyla birlikte burada yol trafiğe kapatıldı şu an ve trafiğe kapatılmasıyla birlikte buradaki çalışmalar devam ediyor ve bu çalışmalar neticesinde buradaki suları tahliyesinin ardından yol tekrar aynı şekilde çalışmanın olduğu eskiden olan çalışmanın olduğu gibi aynı şekilde devam edecek. Şunu belirtelim, İstanbul'un dört farklı noktasında kuzey, güney, batı, doğu fark etmeksizin her noktasında buna benzer görüntüler gördük bugün. İstanbul'un birçok farklı noktasında 20, 30, 40 santime kadar su birçok yerde dolmuştu. Su baskınları, sel her yerdeydi ve İstanbul'da metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. Bu çok ciddi yüksek bir sayı. İstanbul'un geçen yıllara oranla almış olduğu en yüksek sayı diyebiliriz. Şimdi bir yandan fırtına da etkisini göstermeye devam ediyor ve hakikaten zor şartlar altında şu an İstanbul'un tamamı. Hatta rüzgarın zaman zaman araçları dahi yerinden oynattığı, rüzgarla beraber su taşkınlarının olduğu yerlerde de araçların neredeyse yol gidemediğine şahitlik ettik bugün. Ve şu an gelmiş olduğumuz bu saatlerde hava karardı. Hava kararmasına rağmen İstanbul'un trafiği hala çözülmüş değil. İstanbul'da trafik neredeyse kilit halde. İstanbul'un dört bir yanında. TEN'de, yine bunun yanısı da O2'de, D100'de, Kuzey Marmara'da birçok farklı noktada o trafiğin kilitlenmiş olduğunu söyleyelim. Ve şunu da belirtelim, sadece evlere değil iş yerlerinde de çok sayıda baskınlar oldu ve bu baskınlarda da çok kişinin hasarı var. Bunu da hatırlatalım. Bizler Başakşehir'deyiz. Gün içerisinde bu bölgede özellikle İstanbul'un kuzeyinde yer alan, İstanbul'un Tekirdağ bölgesine doğru yakın tarafında yer alan Avrupa yakasındaki neredeyse her ilçeye bugün gittik ve bu ilçelerin tamamında biz buna benzer görüntüler gördük. Yağmur etkisini artıran

0: Devam ediyor. İlerleyen saatlerde yağmurun daha da artması ve hatta önümüzdeki günlerde de bu yağmurun etkisini göstermesini bekliyoruz diyelim. Başakşehir'den sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif'e teşekkür ediyoruz. Furkan Ali Özer'e de kolaylıklar diliyoruz. Haber nöbetini tutmaya devam ediyorlar. Bir başka noktaya götüreceğim şimdi sizleri. İstihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır bizi Ertan Tuna ile birlikte bekliyor. Ramazan, kolaylıklar dileyelim. Senin de bulunduğun noktada çok şiddetli bir yağış etkili. Elbette trafiğe de etkisi oluyor. Gözlemlerin neler? Neler paylaşacaksın? Sözü hemen sana bırakalım.
2: Haktan Uysal, senin de altını çizdiğin üzere burada da şiddetli bir yağışla birlikte fırtına da eklendi diyebiliriz. Şimdi kameraman arkadaşım Ertan Tuna'yla sizlere o anlatmak istediğimi daha detaylı göreceğiz. Biz şu anda korunaklı bir alandaydık. Ancak şu anda kameraman arkadaşım da bu alanın dışına çıktığımızda çok şiddetli bir şekilde yağışı da görüyoruz. Biraz önce de söylediğim üzere bir de bu yağışın üzerine fırtına eklendi. Şu anda yaklaşık 10 dakikadır biz yayına hazırlanmak için beklediğimizden itibaren buradaki manzara tam anlamıyla bu şekildeydi. Araçlar kımıldamıyor yerinden diyebiliriz. Sadece milim milim kımıldadığını da söyleyelim. Bugün İstanbullular için gerçekten de oldukça zor bir akşam olacağı benziyor. İşte burası da yol... Burada biraz önce bu derece akıntıda bir su birikintisi yoktu, ancak şu anda görüyorsunuz işte hem hızlı bir şekilde akmaya başladı. Tabii bunların gittiği lokasyonda da su birikintileri ve baskınların olması kaçınılmaz. Şu anda biraz ilerleyelim Ertan, şöyle sen kenardan gelirsen. Milim milim ilerleyen bir trafik durma noktasına geldi. Bulunduğumuz yer Çekmeköy. Gün boyu haber ekipleri olarak Avrupa yakasında çok yoğun etkili olmuştu. O lokasyonlardan yayınlarımızı aktardık. Uzmanların uyarısı akşam saatlerinden itibaren Anadolu yakasında etkili olacak denilmişti. Ve o uyarı şu anda gerçekleşmiş durumda. Çok yoğun bir yağışla birlikte fırtınada zaman zaman rüzgarda şiddetini fırtınaya yakın bir şekilde göstermeye başladı. Otobüs durakları, İstanbulluların şu anda evlerine gitmek için kendilerini attıkları lokasyonlar diyebiliriz. Haktan Uysal, şu anda daha net görecek, görüyorsunuz adeta bir sel oluşumunu andıracak hızla akan bir sudan bahsediyoruz. Sabah saatlerinde Esenyurt'tan gelen o bir vatandaşımızın suya kapıldığı görüntüler, işte bunun biraz daha yükselmesi durumunda o görüntülere tekrar şahitlik edebiliriz. Ama inşallah öyle bir görüntü yaşanmaz diyelim. Yollar göle dönmüş durumda. Ertan, vatandaşlarımıza gösterirseniz İstanbullular işte buldukları her saçağın altında kendilerini korumaya çalışıyorlar. Bunu da belirtelim. Biraz daha ilerleyelim. Suyun şiddeti de her geçen dakika artıyor. Haktan, görüyorsun aslında uzmanların da uyardığı bu akıntı bileklere çok sert bir şekilde vurduğu zaman insanı devirebilecek nitelikte su akıntıları yaşanabilir. Biraz daha ilerleyelim. Şu an için İstanbul'da hem Anadolu hem Avrupa yakasında manzara bu şekilde. Araçlar adeta kontak kapatmışçasına beklemek zorunda kalıyor. İşte toplu taşıma araçları da bu lokasyonda. Ertan, şöyle geçelim eğer gelebilirsen. Trafik durduğu için araçların arasından da kontrolüce geçelim yine de. Şu an için manzara bu şekilde. Megakent İstanbul'da trafik tam anlamıyla, tabiri caizse, kilit durumda. Özellikle bazı lokasyonlarda araçların yerinden bile kımıldamadığını söyleyebiliriz. Tabii bu yağış ne kadar devam edecek? Uzmanların uyarısı gece boyu devam edecekti. 4 gün boyunca da sürmesi bekleniyor. Biz ilerlemeye devam edelim. Gerçekten de son yıllarda az rastlanır görüntülerden birisiyle ve yağışla şu anda A Haber ekranlarından bu izlenimlerimizi aktarmaya çalışalım. A Haber radyodan bizleri dinleyen dinleyicilerimize de bilgilendirme yapacak olursak, şu anda bulunduğumuz lokasyon Çekmeköy, Sultanbeyli gidiş istikameti Şile yolundan itibaren yoğun bir araç trafiği ve ilçede de İstanbul'un diğer ilçelerinde olduğu gibi yoğun bir yağış var.
1: Ramazan, beni duyabiliyor
2: musun?
1: Şu anda da işte. Bilemiyorum ama bulunduğun noktada

0: ya da diğer noktalarda gün boyu gözlemlerinde yağışa çok şiddetli bir rüzgarın da eşlik ettiğini gördük biz gelen görüntülerde. Bu konuda evet. Senin bulunduğun noktada rüzgar etkili mi, sıcaklık mesela düştü mü? Çünkü meteoroloji 10 derece düşecek demiştim. Bir de rüzgar ve sıcaklıkla ilgili bilgi notu aktarırsan izleyicilerimize sevinirim.
1: Sıcaklık düştü. Şiddetli rüzgar da uyarılarda zaman zaman fırtınaya dönecek şeklinde söyleniyordu. Zaman zaman çok sert bir rüzgar esiyor. Ancak sıcaklığın düştüğünü belirtelim. Şu anda bulunduğumuz lokasyonda 14 derecelere kadar inmiş durumda. Geçtiğimiz hafta sonu pastırma sıcakları diye tabir edilen günler yaşanırken İstanbul'da 27 dereceyi bulmuştu hava sıcaklığı. Ancak 10 derecenin altından, tabii ki bu düşüş peyderpey, önce 21'e daha sonra 18-19'a. Bugün de şu anda 17 derecelik sıcaklık değerleri 14 dereceye düşmüş durumda. Gece sıcaklıkları ise çok daha düşecek olacak gibi görünüyor. Yani sorunun tam cevabını vermek gerekirse yaz yağmurları şeklinde bir hava durumu mu var? Değil. Sonbaharın artık kendini gösterdiği ve soğuk olarak da hissedilen bir hava durumundan bahsediyoruz. Haktan Uysal, bu arada şu anda bu yukarıdan itibaren anlatmaya çalıştığımız bu yağmur sularının şiddetli bir şekilde akmaya da devam ettiğini belirtelim. Şimdi bulunduğumuz bu lokasyonda bir alt geçit var. Oranın durumunu bilmiyorum. O tarafa da aslında biraz Ertan'la gitmeye çalışıyorum. Çünkü özellikle alt geçitler İstanbul'un farklı noktalarındaki zemin kattaki iş yerleri ve evlerde de çok su baskını ihbarları geldi bugün. Ama sevindirici taraf şu: umarız herhangi bir mahsur kalma ya da yaralanma, can kaybı durumu söz konusu olmaz. Tek temennimiz, dileğimiz bu. Ancak şu anda aralıksız yağışın devam ettiğini belirtelim. Biz ilerledikçe araçların arka tarafa doğru araç kuyruğunun ne kadar uzadığını çok bir rahat bir şekilde görebiliyoruz. Şu an için tabii ki İstanbul'un her bir noktasında maalesef yoğun trafik ve yollarda su birikintisi haberleri geliyor. Şu anda alt geçide buraya bakmaya çalışıyorum. Burada bir alt geçitte sıkıntı yok. Bu sevindirici bir taraf. Yok, yağıştan dolayı. Tabii vatandaşlarımızdan birisi de yolda sıkıntı mı var diyor. Trafik yoğunluğundan kaynaklanma. İyi akşamlar diyelim. Kaç saattir yoldasınız? Nereden geliyorsunuz?
2: Tuzla tarafından geliyorum da. Bir işim vardı.
0: Ne kadardır bekliyorsunuz yolda?
2: 3 dakikalık yeri yarım saatten fazla oldu.
0: Maalesef. Evet, Haktan, İstanbul'da durum bu şekilde. Biz de çok daha tıkamayalım yolu. Biraz da olsa ilerlemesi açısından vatandaşlarımızın 3 dakikalık yolu yarım saatte ilerlediğini söylüyor. Mesafeler kısa, 1 kilometre yol, 5 kilometre yol, 10 kilometre yol belki, ama gidilecek güzergahlar. Maalesef o güzergahlar yarım saatte, 1 saatte, 2 saatte gidilecek gibi görünüyor bugün. Bugün daha da fazla bu süre artabilir. Yani İstanbul'da şu anda tam bir kırmızı alarm var haritalarda. Bu kırmızı alarmdan bir an önce kurtulmak ve kendilerini evlerine atmak için uğraşan mega kent sakinleri gerçekten de bugün trafikte ciddi bir imtihan veriyorlar diyebiliriz. İşte burada da o akan suların buradaki rögarlardan, su giderlerinden akması gereken lokasyonlar. Burada neyse ki bir birikinti olmamış, ama işte hem çevre bilinci açısından bunlar önemli. İşte bunlar da buraları tıkıyor. Bunların da zaman zaman belli periyotlarla temizlenmesi gerekiyor. Maalesef işte burada bu atılanların hepsi de buraları belli bir müddet sonra tıkıyor. Bunlar da vatandaşlarımızın bu çöplerini de bilinçli bir şekilde yola değil de çöp kutularına atmasının önemini gösteriyor belki. Bu küçük ama önemli bir örnek. İşte rögarlardan da zaman zaman taşmalar da devam ediyor. O sorduğun soru işte Haktan Uysal. Ertan, dönebilirsen, bakın şemsiyeler zor tutuluyor ve rüzgar da zaman zaman yetişkin bir insanı bile yerinden oynatacak şekilde esiyor.
3: Peki.
0: Şemsiyeleri kontrol etmek de güçlendi. Bunu da peki belirtelim.
3: Ramazan,
0: ilerlersek.
3: Çok teşekkür ediyoruz sana. Lütfen sen biraz soluklan.
0: Şu an için hem mega kentte
3: hem ıslandınız.
0: Tam anlamıyla trafikte bir imtihan
3: hem ıslandınız hem de çok yoruldunuz. Biraz lütfen dinlenin. İlerleyen dakikalarda yeniden canlı yayında sıcak gelişmeleri aktaracağız. Bir başka noktaya götüreceğim şimdi.

0: Sizleri ekiplerimiz o önemli noktalarda demiştim. Merve İzce Özmen de farklı bir noktada bizi bekliyor. Merve'nin bulunduğu noktada da yolun içerisinde kenarında görebildiğim kadarıyla bir akarsu oluşmuş durumda. Merve kolaylıklar dileyelim. Senat Destanoğlu ile birliktesin. Hangi noktadasın? Senin bulunduğun noktada trafik görünmüyor ama çok ciddi bir yağış var ve yollar göle döndü deriz ya biz gazeteciler olarak. Sanırım onun karşılığını bize göstereceksin. Hemen notların için sözü sana bırakayım.
1: Evet Aksan Uysal, bizler şu an Anadolu yakasındayız. Üsküdar'a bağlı aslında Vaniköy'deyiz. Senin de söylemiş olduğun gibi yollar deyim yerindeyse göle döndü. Hatta biraz daha ileri gidip size o noktayı da göstereceğiz. Orada tamamen hem araçların geçemeyeceği şekilde bir yolda su birikintileri var. Hem de bunun yanı sıra rogar kapaklarında da ciddi şekilde bir taşma söz konusu. Tabii geçtiğimiz saat dilimlerine nazaran şu an yağışın biraz daha arttığını belirtelim. Öyle ki uzmanlar da bu konuda sık sık uyarılarını yapıyorlardı. İlerleyen saatlerde İstanbul geneli için özellikle Anadolu yakası için ciddi şekilde bir yağış söz konusu olduğunu da bizlerle yine paylaşmışlardı. Avrupa yakasında da yine yağış aynı şekilde devam ediyor. Ancak Anadolu yakasında da durum farksız değil. Hatta burada da yine birçok noktada araçlar geçmekte zorlanıyorlar diyebiliriz. Öyle ki bizler şu an Üsküdar'da Vaniköy'deyiz. Ve aslında yolla birlikte kafelerin sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz saat dilimlerinde de yayında aktarmıştık. Yolla aynı hizada olan restoranlarda su baskınları meydana gelmişti. Yine oradaki çalışanlar da esnaf da kendi çabalarıyla, kendi imkanlarıyla bu içeri giren yağmur sularını, biriken suları çıkarmaya devam ediyorlardı. Tabii bununla birlikte yolu gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi su birikintisi oldukça fazla. Hatta araçlar da temkinli bir şekilde yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyorlar. Çünkü hem yolda kalma riskleri var hem de bununla birlikte aynı lokasyonda aynı yolla birlikte restoranların da çok sık olduğunu söylemiştik. Kaldırım var ancak kaldırımın da üstü geçtiğimiz saat diliminde yine sularla kaplıydı. Hatta şu an karşı kaldırımı ve rögar kapağını da kameraman arkadaşım sizler için görüntülüyor. Tamamen taşmış durumda ve yolu etkisi altına almış durumda. Şöyle suyun derinliğini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında ayak bileğimize gelecek şekilde bir su birikintisiyle karşı karşıyayız. Tabii birçok restoranın burada mağdur olduğunu da belirtelim. Yine esnaflar yağmurun başladığı andan itibaren burada önlemlerini almaya çalışıyorlar. Ancak nitekim aynı hizada olan restoranlar yağmurun bu hazin sonundan kaçamadı. Ve ne yazık ki birçok restoranı bu bölgede Anadolu yakasında su bastığını da sizlerle paylaşalım. Senat, karşıya geçelim istersen. Şöyle dikkatli bir şekilde karşıya geçelim. Burada görmüş olduğunuz gibi rögar kapağı ciddi şekilde taşmış. Yine bu noktaya esnaflar kendi çabalarıyla açtı aslında. Çünkü ciddi şekilde bir çöp birikmişti. Bunu da yine sizlerle paylaşalım. En fazla olan yerlerden bir tanesindeyiz şu an. Anadolu yakasındayız. Burası Üsküdar, Vaniköy ve özellikle bu lokasyonda yağışın şiddetinin artmasıyla birlikte yolla kaldırımın bir olduğunu da sizlerle paylaşalım. Aslında yol ve kaldırımı ayırt edemeyecek derecede bir yağış artmış durumda. Tabii şu an birçok araç da aslında yolda kaldı. Hemen vatandaşlara da sormak istiyorum. Geçmiş olsun. Aslında bir önceki saatte yine buradan geçerken zorlanmışsınız. Neler söyleyeceksiniz? Evet, sizi ıslatmayalım. Aslında vatandaşlar da burada yine mağduriyetlerini dile getiriyorlar. Bununla birlikte de yolda geçerken birçok aracın bu şekilde mahsur kaldığını söylemiştik. Ve yine o restoranlardan bir tanesi, şöyle karşı tarafa doğru gidecek olursak esnaf kendi çabalarıyla tabii kurtarmaya çalışıyor. Ancak kaldırımı yağışın açtığını söyleyebiliriz. Yol ve kaldırım nerede ayırt etmesi de yine bizler güçlük çeker duruma geldik. Yağış şiddetini arttırmaya devam ediyor. Uzmanların, meteoroloji mühendislerinin de uyarılarına göre bu yağış önümüzdeki saat dilimlerinde de yine etkisini arttırmaya devam edecek. Tabii yarın okullar tatil edildi İstanbul genelinde. yoğun yağıştan dolayı da onun bilgisini de sizlerle ve izleyicilerimizle paylaşalım. Yine burada bir esnaf kendi imkanlarıyla rögar kapağını açmaya çalışıyor. İki saat önce de aslında yine aynı manzara vardı. Şu anda yine o manzara devam ediyor. Kendi çaplarında aslında kendilerince bir önlem almaya çalışmışlar. Plastik bir bariyer oluşturup işletmenin içine daha fazla su girmemesi için de yine önlem almışlar. Ancak ne yazık ki yağmur o kadar etkili ki içeriye girmeye devam ediyor. Burada birçok esnaf kendi çabalarıyla tabii kurtarmaya çalışıyorlar. Ancak hala
2: çalışmıyor. Görüyorsunuz hanımefendi.
1: Evet, aslında buradaki esnaf da kendi çabalarıyla açıyor. Şu anda onu dile getiriyorlar zaten. Geçmiş olsun dileyelim. Sadece Üsküdar'da değil tabii. İstanbul'un birçok lokasyonunda aynı görüntüyü görmek mümkün. Şöyle su gitgide de yükselen bir noktadayız. Bir önceki yayınlarda ayak bileğimize yaklaşıyordu. Ancak şu an ayak bileğimizi de geçer durumda. Tabii bu lokasyon özellikle bir yokuştan aşağı indiğimizde sıfır bir bölgede olduğunu söyleyelim. Buradaki işletmeler de bundan nasibini aldılar ne yazık ki. Şu an kaldırımın üzerinde yürüyoruz. Burası bir kaldırım. Ancak şu tarafa geçtiğimizde yolu çok da ayırt edemediğimizi söyleyebilirim. Yani yolla neredeyse hatta aslında yolla birleştiğini sizlere göstermiş olalım. Yağış şiddetini İstanbul genelinde arttırıyor. Bununla birlikte önümüzdeki saat dilimlerinde de yine izleyicilerimizi uyaralım. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerekiyor. Bunun da bilgisini sizlerle paylaşalım. Tabii bu noktadan geçen araçlar da aslında dikkatli olmalılar. Çünkü yine dükkanlarını açmak için, işletmelerini açmak için çalışan esnaflar var bu noktada. Onlar da hızlı bir şekilde geçtiğinde tabii çalışan esnafları da ne yazık ki ıslatmış oluyorlar. Ancak gereği kadar önlem almaya yine devam ediliyor. Şu an yağışın hala devam ettiğini söyleyelim. Ve bunun yanı sıra rüzgar da şiddetini arttırmış durumda. Geçtiğimiz saat dilimlerinde yine yağış vardı. Yine bir yağmur hakimdi İstanbul'a sabah saatlerinden itibaren. Ancak şu an itibariyle rüzgar da çıktı. Ve aslında kıştan bir gün yaşıyoruz diyebiliriz. Soğutan, üfüten bir havada hakim şu an itibariyle. Araçlar geçerken tabii bu noktada yine dikkatli oluyorlar. Yolun tamamen göle döndüğünü şu an sizlerle paylaşıyoruz. Anadolu ötesinde yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Birçok araç da yine bu noktadan geçerken dikkatli bir şekilde ilerliyorlar. Çünkü geçtiğimiz saat dilimlerinde yolda kalan araçlar vardı. Yine burada çevredeki esnafların yardımıyla da bu noktadan çıkmayı, araçlarını kurtarmayı başarmışlardı. Şu an hatta tekrar o rögar kapağını göstermek istiyorum. Orası kapalıydı tabii. Bu bölgede daha fazla bir su birikintisi vardı. Bu çevredeki esnaflar kapağı açarak aslında bir nebze de olsa o yağışı, yolda biriken suyu hafifletmeye çalıştılar. Ancak görünen o ki hala
0: Merve
1: tamamen çözülmüş
0: Merve,
1: değil.
0: Merve, kolaylıklar dileyelim bir kez daha Senat ve sana. Lütfen biraz dinlenin. Sen de çok ıslandın, yoruldun. İlerleyen dakikalarda bir kez daha o noktaya gideceğiz. Ellerinize sağlık. Merve İzci Özmen Üsküdar'dan gelişmeleri aktardı. Senat Destanoğlu ile birlikte. Onlar biraz soluklanacak. Çok çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor İstanbul'dan. O görüntülerden biriyle devam edeceğiz. İşte bu görüntü sadece dakikalar önce haber merkezimize ulaştı. Bir İETT otobüsü Sarıyer'de şiddetli yağış nedeniyle içi yolcu dolu ve su seviyesi neredeyse otobüsün camına kadar ulaşmış durumda. Yolcular mahsur kaldı. Bir kez daha tekrarlayalım. Bir sıcak gelişme. İETT otobüsünün içi de suyla doldu. Suyun yüksekliği neredeyse cama kadar, otobüsün camına kadar ulaşmış durumda. Sarıyer'den geliyor görüntüler. Araçlar da o noktada su altında ama yolcular var. Çok sayıda yolcu var. Malum iş çıkış saatiydi. O isimler, yani araçların tamamının suya gömüldüğünü görüyoruz. Çok çarpıcı görüntüler. Umarız bir can kaybı ya da yaralanma olmaz ama çok çarpıcı görüntüler. Sular tamamen araçların üstüne kadar gelmiş, otobüse doğru gidenler var ve işte çarpıcı görüntülerden bir diğeri otobüsün tavanında.
3: Oradaki

0: havalandırmadan çıkmaya çalışıyor şu anda İETT otobüsünün içerisindeki yolcular. Tekrar edelim. Çok sıcak görüntüler İstanbul'dan, Sarıyer'den geliyor. Bir başka hanımefendi otobüsün içindekilerin yardımıyla oradan çıkmaya çalışıyor. Otobüsün içine de su girmiş durumda. Biraz kulak verelim. Diyaloglar var galiba. Sesi biraz dinletelim size. Yaşam mücadelesi, otobüsün dışına çıkılamıyor. Otobüsün içi de suyla dolmuş durumda buradan gördüğüm kadarıyla. Kadınlar var, çocuklar var otobüsün içerisinde. Bir İETT otobüsü.
1: Maalesef böyle bir mağduriyet yaşıyoruz.
0: Kulak verelim.
2: Harun abi.
1: Vatandaşlar.
2: Masada hiçbir şey yok.
1: He?
2: Masada hiçbir şey yok. Yani benim evde işte hiçbir şey yok.
1: Ama vali kötüymüş.
2: Abi buranın giderileri.
0: Etraftakiler de işte yaşanan mağduriyete isyan ediyor. Orada yağmur çok etkiliydi. Sular bir dere gibi akıyor. Otobüsün yanından, otobüsün içinde suyla dolmuş durumda. Umarız çok kısa süre içerisinde otobüsün içindekiler tahliye edilir.
1: Daha da şiddetlenmeye başladı.
0: Bu çok ciddi bir risk. Araçların tamamının suyla kaplandığını görüyoruz. Oradaki mesafe bir aracın yaklaşık olarak uzunluğu, yerden uzunluğu tavanına kadar 1,5 metrenin üzerindedir diye tahmin ediyorum. Hatta belki biraz daha yukarıda olabilir. Araçlar tamamen suya gömülmüş durumda. Otobüsün de camına kadar gelmiş durumda. O akarsu, artık akarsuya dönüşmüş bir sel. Bunun ismini artık sel diyebiliriz. Çünkü çok hızlı bir şekilde su akıyor.
1: Tekrar.
0: Taksi de şu anda mahsur kalmış durumda. Çok sayıda araç yani mahsur kalmış durumda ama
1: yapamazsın.
0: Oradaki görgü tanığının yani cep telefonuyla kaydettiği görüntülerle sizlerle bu anı paylaşıyoruz.
1: Otobüs iyice su dolmaya başladı.
0: Otobüs iyice su dolmaya başladı diyor görgü tanığı. Otobüsün içerisinde çok sayıda yolcunun olduğunu görüyoruz. Az önce de bu görüntü ekranlardaydı. Bir hanımefendi kendisini otobüsün üzerine doğru atmaya çalışıyor ama hiç kolay değil elbette. Tahliye nasıl sağlanacak? Bu noktanın neresi olduğunu bir kez daha öğrenelim. Buradan da duyuralım yetkililere. İstanbul'da Sarıyer'de bir İETT otobüsünün içerisinde yolcular var ve tahliye olmayı bekliyorlar. Onlar da Ayazağa'da hızla lütfen oraya ulaşırlarsa bir ciddi problem yaşamadan, yaralanma, can kaybı yaşamadan, çünkü daha önce de İstanbul'da maalesef yaşanan bu tip facialar vardı. Bir servisi hatırlıyorum örneğin. Can kayıpları yaşanmıştı bir derenin taşması sonrasında. Akıllara bunu getirmek istemiyoruz elbette ama şu anda çok ciddi bir mağduriyet var. İETT otobüsünün içi suyla dolmuş durumda. Yolcular var. Onlar otobüsün kapılarından inemiyorlar. Otobüsün üstüne çıkıyorlar. Mutlaka kurtarılması gerekiyor. Başka araçlar da var. Görüntü buraya odaklanmış durumda ama araçların tamamen suyla kaplandığı görüntü de var. Çok kısa bir görüntü. Ayazağa'da tekrarlayalım. Yetkililer eminim izliyordur. Ayazağa'da bir belediye otobüsünde, İETT otobüsünün içerisinde işte o görüntü ekranlarda çok ciddi bir su yüksekliği var. Araçların tamamen suya gömüldüğünü düşünürsek bu nokta, gözümüzü çevirdiğimiz nokta, umarız o noktaya hızla ulaşacak yetkililer ve burada bir kurtarma çalışmasını gerçekleştirecek. Bu görüntüler akıllara elbette benzer noktalar var mı sorusunu getirdi. İstihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır, İstanbul'un her noktasında ekip arkadaşlarımız bilgileri paylaştılar. Ramazan sen görüntüyü görmedin ama anlayabildin açıkça otobüsün camına kadar yükselen bir su seviyesi vardı. Şimdi merak ettiğimiz şu, bir sel riski var mı? Hangi noktalarda var? İstanbul'da Ayazağa'da böyle görüntüler geliyor elimize. Sana ulaşan bilgiler var mı? Riskli noktalar var mı? Daha önce o sel nedeniyle can kayıpları yaşanmıştı maalesef diyerek hatırlattık bunu. Risk olan noktalar, bölgeler nedir? Sen tüm ekip arkadaşlarımızla irtibat halindesin. Bunları bize özetleyebilir misin lütfen?
3: Aktan Uysal, öncelikle şunu belirtelim. Tabii ki bir risk var gibi duruyor. Çünkü şu anda da adeta bardaktan boşalırcasına yağış devam ediyor. İstanbul'da artık lokal olmaktan çıktı. İstanbul'un genelinde bu şekilde bir yağış var. Tabii ki mahsur kalmaların yaşandığı

0: birçok örnek gördük. Bu şekilde bir yağışın su baskınlarına neden olması kaçınılmaz gibi. Umarız biraz önce senin izleyicilerimize aktardığın Sarıyer'deki otobüs örneği yaşanmaz. Ancak şu anda aralıksız devam eden yağış bazı derelerde taşmaya neden olabilir. Akşam öğleden sonra saatlerinde haber merkezimize ulaşan Kemerburgaz Cendere yolu üzerinde de çok ciddi bir yağış vardı. O bölgedeki araçların neredeyse suya gömüldüğünü görmüştük. Başakşehir'de bazı lokasyonlarda çok ciddi su birikintileri vardı. İşte şu anda yürümekte bile güçlük çekmemize neden olan bir yağış da başladı. Ertan, yan taraftan şöyle yürüyebilirsen. Bu şekilde yağması durumunda tabii ki bunu İstanbullular için bir korkutucu ya da endişe verici bir başlık olarak sunmak değil maksadımız, ama ciddi manada yağış bazı bölgelerde de risklere neden olabilir. Tabii ki meteoroloji uzmanları, il yönetimindeki yetkili isimlerin uyarılarını dikkate almak çok önemli burada. Bunun altını çizelim. Çünkü hem şiddetli rüzgar ve rüzgarla birlikte de çok ciddi bir yağıştan bahsediyoruz. Metrekareye 100 kilogramlık yağış düştüğü ve Ramazan, hala düşebileceği belirtilen bölgeler var.
1: Bir çok çarpıcı görüntü daha var. Bir virgül daha koyacağız. Lütfen ayrılma. Hemen sana tekrar döneceğim ama o görüntüyü de ekranlara getirmem gerekiyor. Çok sıcak bir görüntü. Az önce Sarıyer'den görüntüyü paylaşmıştık. Bu görüntü de bahçeli evlerde aracın içerisinde bir alt geçitte mahsur kalan bir hanımefendi aracın içerisinden böyle çıkarıldı. İş makinesiyle o noktaya gelen bir iş makinesiyle kurtarıldı. Bir büyük risk elbette, çünkü o sular hızla yükseliyor. Az önce Sarıyer'de görmüştük. Aracın tamamını kaplıyor ve bir akış da sağladığı için ciddi riskli. İşte bahçeli evlerde bir alt geçitte aracında mahsur kalan bir hanımefendi, bir kadın iş makinesi operatörünün yardımıyla böyle kurtarıldı. Ramazan da aslında bu tip risklerin olduğu noktaları anlatıyordu. Metrekareye 100 kilogram yağış, çok ciddi bir yağış elbette, düştüğünü de belirtti. Hala da devam ediyor o yağış. Bu görüntü de çarpıcıydı. Şimdi bir kez daha Ramazan Almaçayır'ı çok bekletmeyeyim. Hemen ona soracağım. Ramazan, alt geçitlerle ilgili de riskler var. Yani hem dere yataklarında riskler var. Sel riski var elbette. Bir de alt geçitler. Sen tam detaylandırıyordun bunu. Bir kez daha sözü sana bırakayım, notlarını aktarman için.
0: Evet Haktan Uysal, şu anda aslında Ertan sizlere göstersin, Ertan Tuna, yolda burası normalde eğimli bir yol. Eğer eğim olmayan bir lokasyon olsaydı muhtemelen burayı da ciddi manada bir su basmış olacaktı. Adeta küçük bir dere yatağını andıran bir görüntü oluşmaya başlıyor. İşte şu anda görüyorsunuz. Tabii ki burada en önemli bahsetmemiz gereken noktalardan birisi de İstanbullular şu anda hala, şu an bak görüyorsunuz yolda. Burası normal bir su birikintisinin olduğu alan değil, eğimli bir yol olmasına rağmen devam ediyor. Eğer bir alt geçit ya da köprü altı olsa buralar çok yoğun bir nokta şekilde su altında kalacak gibi görünüyordu. Ertan bir gelebilirsen. İşte bu yağışla birlikte bakın, vatandaşların da aslında nasıl zorluk yaşadığını gösteren lokasyonlardan birisindeyiz. Burada da bir hanımefendi çocuğuyla birlikte büyük ihtimalle güçlükler ilerlediğini görüyoruz. Tabii çocuklara falan da dikkat edelim. Ertan gelir misin? Bu tarafa doğru gelelim. Görüyorsunuz çocukları. Tabii yaşlıların sokakta eğer birileri varsa yolculuklarında eşlik etmeleri gerektiğini belirtelim. Burada da bir hanımefendi var muhtemelen. Yardımcı olalım mı? Ne tarafa gidiyorsunuz? Gerçekten İstanbul bugün zor bir imtihandan geçiyor. Karşıya mı gideceksiniz? Yardımcı olalım mı? Yani hem yayalar için hem araçlar için çok büyük bir imtihan bugün, onu söyleyelim. Biz eşlik edelim istiyorsanız size. Teyzeciğim buyurun. Gelin. Gerçekten bugün inanılmaz derecede İstanbul'un bütün ilçelerinden su baskını, yollarda su oluşmaz. Hep bu haberler geliyor, son dakika haberleri. Umarız bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaz. Biz de hanımefendiye eşlik edelim.

0: Hem yolun karşısına geçmesi açısından kolay gelsin. Şimdi halktan görüyorsun yoldaki su birikintisini. Burada da adeta küçük bir dere yatağına dönüşmüş durumda. Dedeciğim gel şöyle, tamam geçelim gel. Tamam şuradan geçeceğiz artık. Gel şöyle yardımcı olayım ben. Gel teyze gel gel gel yavaşça. Ertan sen de oradan bir yardımcı olursan. Gel teyze artık suyun içinde yapacağız. Şöyle yapacak bir şey yok. Geçelim şöyle. Suyun içindeyiz ama.
1: Ramazan bir kez daha kolaylıklar dileyim sana. Sen teyzeyi karşıya geçir. Lütfen dikkat et. Ertan Tuna ile birlikte sana birazdan tekrar döneceğiz.
0: Aynen Aktan Uysal. Evet biz biraz
1: bir sıcak evet, görüntü biraz daha geldiğimize.
0: Aynen ben yardımcı olayım teyzeye.
1: Sen lütfen teyzeye yardımcı ol. Lütfen dikkat edin kendinize de trafikte. O çarpıcı sıcak görüntüyü hemen ekranlara getireyim. Bir okulda, okullar yarın tatil edilmişti. Bir okulda işte görüntüler de ekranlara geliyor. Arnavutköy'de bir okul sular altında. Tekrar edelim. Arnavutköy'den geliyor bu görüntü. Gökyüzü kamerasıyla, drone kamerasıyla kayıt altında. Okulun sular altında olduğu görüntü. Sadece okul değil, bahçesi, dışı, deyim yerinde bir mahalle sular altında kalmış durumda. Araçlar sular altında. Öyle kolay kolay da bu suyun tahliye edilmesi çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşmeyecek. Anladığımız o, okulların tatil edildiği bilgisiyle birleştirdiğimizde bu kararın önemi de anlaşılıyor. Sadece trafik yoğunluğu ile ilgili değil, okullarda buna benzer görüntüler yaşanan başka okullarda varsa eğer bir problem çıkmaması için. Bu okul kaç katlıydı bilmiyorum ama sanırım giriş katı, yani ilk katının tamamının sular altında olduğunu görüyorum bu noktadan. Sadece okulda değil, okulun bulunduğu çevre, yani okulun bahçesi, arka bahçesi, bulunduğu sokak, arka sokak tamamen sular altında kalmış durumda. Arnavutköy'de çok ciddi bir yağış aldı ve problemlerin yaşandığı ilçelerden biri. Arnavutköy'den, Sarıyer'den, Bahçeli Evler'den çok çarpıcı görüntüler geliyor. Bir kez daha ekranlara taşıyoruz bu görüntüyü. Arnavutköy'de bir okul sular altında kalmış durumda. İşte okul geçidi tabelası var ama o noktada tamamen sular altında. Ekipler de yaşananları izlemekle yetiniyor. Çünkü o suyu tahliye etmek, oradaki bir araç galiba, tamamen araç boyunda bir su yoğunluğu var. Bir hareketli su sele dönüşmüş durumda. İşte ekranlara da geldi. Boğazköy İlkokulu. O nokta muhtemelen bir merdivenle çıkılan nokta, o noktaya kadar merdivenlerin olduğu bölüm tamamen suyla kaplanmış durumda. Arnavutköy'de bir okul sular altında. Hatırlatalım yine, Sarıyer'den gelmişti Ayaz Ağa'dan görüntü, otobüsü su basmıştı, orada mahsur kalanlar var demiştik. Özellikle İstanbul Valiliği'nden de açıklamalar geliyor. Sağanak nedeniyle 378 acil sağlık ve 5 UMKE ekibi şu an itibariyle görev yapıyor. Eğitime ara verildiğini belirtelim bir kez daha. Motosikletlerin çıkışının yasaklandığını 21 itibariyle paylaşmış olalım. Ali Beyköy Deresi'nin taştığı bilgisini paylaşalım. Arnavutköy'den bu görüntüler gelmeye devam ediyor. İstanbul'u zor bir akşam, zor bir gece bekliyor. Hemen aslında ekiplerimiz başka başka noktalarda demiştik. Bir başka muhabir arkadaşım Kağıthane'de, Nuray Korkmaz. Hemen canlı yayın noktamıza gidelim. Nuray, senin bulunduğun nokta anladığım kadarıyla nispeten daha iyi. Yağış itibariyle ya da yollardaki durum itibariyle, buradan gözlemlediğim kadarıyla hangi noktadasın? Senin bulunduğun noktada da anladığım kadarıyla trafik durma noktasına gelmiş durumda. Detayları lütfen paylaş, bulunduğun nokta itibariyle neler yaşanıyor?
2: Aslında sabah itibariyle İstanbul genelinde oldukça yoğun bir trafik mevcuttu. Yağış da etkisini gösterince bu trafik yoğunluğu daha da fazla arttı. Aslında görüntülerde sizin de bahsettiğiniz gibi trafiğin az olduğunu dile getirdiniz. Ancak yarım saattir biz bu yoldayız. Kağıthane yolundayız. Araçlar oldukça yavaş ilerliyor. Milim milim ilerliyor. Yarım saattir 300-400 metreyi uzun saattir geçemedik. Yani ilerleyemedik. Çok fazla trafik var. Buradaki trafik yoğunluğu kilit olmuş durumda diyebiliriz. Ya, ve sürücüler de ilerlemekte oldukça güçlük çekiyor. Şu anda İstanbul genelinde trafik %85 seviyelerinde ilerliyor. Avrupa yakasında bu durum %87 iken Anadolu yakasında %81 seviyelerinde. Peki Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş

0: ileride güzergahlarda durum nasıl? Dilerseniz biraz da ondan bahsedelim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
1: Nuray, Burak Keskinci ile beraber Nuray Korkmaz gelişmeleri kağıthaneden aktarmaya devam ediyor. Bir virgül koyalım çünkü çok çarpıcı bir görüntü daha elimize ulaştı. Onu paylaşacağım, sonra döneceğim. Trafik Arap saçına dönünce toplu taşım araçları, özellikle metrolarda çabalar eve ulaşmak içindi ama bu görüntü de elimize yeni ulaştı. İstanbul'da metrolardaki tabloda bu. Metroları, alt geçitleri su basmış durumda. Bu görüntü hangi noktada metro istasyonlarında yaşanıyor? Birazdan o bilgileri de vereceğiz. Esenler'den geliyor. Topkapı görebildiğim kadarıyla durak Topkapı noktasından geliyor bu görüntü. Tabelayı gördüğüm. Bu bir tramvay yolu. Tramvay yolunda alt geçitlerde, metrolarda, işte burası metro durağı, görebildiğim kadarıyla Zincirlikuyu metrobüse çıkan o metro durağı. Evet, Zincirlikuyu'da metrobüs Avrupa yakası durağına çıkan bölge. Burada da metro bağlantısı var elbette. O bağlantı da kapalı bir noktada da suyun etkili olduğunu, su baskınlarının yaşandığını görüyoruz. Bazı metro hatlarını su bastı. Alışveriş merkezlerinin otoparklarını su bastı. Alt geçitleri su bastı. Çok zor bir gün yaşanıyor İstanbul'da. Şu işte o görüntü de ekranlara geldi. Burası da bir muhtemelen otopark. Çok büyük olması sebebiyle bir alışveriş merkezinin otoparkı olabilir. Metro istasyonlarından gelen görüntüler çok çarpıcı elbette. Yağışın, söyleyelim, devam ettiğini de belirtelim. İşte bir araba muhtemelen o yoğun suların içinden geçti. Arabanın içi suyla dolmuş durumda. Trafik durma noktasına geldi, onu belirtelim. Başladığımızdan bu yana yaklaşık bir saat geçti. %89'dan %87'ye indi. Metrolardaki durum bu. Esenler'den geliyor bu görüntü. Zincirlikuyu'da metrobüs, metro bağlantısında özellikle alt geçitlerde su olduğunu görüyoruz. Umarız bir can kaybı ya da bir problem yaşanmadan bu günü, bu yağışı atlatırız. Burası Topkapı, tramvay yolunun tamamı suyla kaplanmış durumda. Zor bir sınav veriyor İstanbullular. Sarıyer'deki o İETT otobüsü hala aklımda. Arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Umarım o noktada bir kurtarma çalışması yapılmıştır. İyi haberleri sizlerle paylaşırız. Metro istasyonları problemli. İstanbul'da trafik yoğunluğunu getirdi. Teşekkür ediyorum arkadaşlarıma. %85 İstanbul'da trafik yoğunluğu. Bu saat itibariyle düşmesini bekleriz. Her gün aslında bu saatlerde benzer görüntülerle birlikte haberi yapıyoruz. Ama çok ciddi bir trafik. Okullar yarın tatil. Çünkü Arnavutköy'deki okulun durumunu sizler de ekranlarınızın sol üst köşesinde görebiliyorsunuz. Başka bu tip okullar var mı? İlerleyen dakikalarda yeniden arkadaşlarıma döneceğim. Onlar İstanbul'daki tüm bilgileri alıyorlar. Birçok yerden görüntüler haber merkezimize akmaya devam ediyor. O görüntüleri paylaşacağız. Bir yandan da radyoları başında bizi dinleyenler varsa onlarla yolların durumunu, bölgelerin durumunu da paylaşmış olalım. Çok çarpıcı görüntüler, yeni görüntüler elimize ulaştıkça sizlerle buluşturacağız ama bir başka noktada bir başka arkadaşım da haber nöbetini tutmaya devam ediyor. Bu kez de Kübra'ya gideceğiz. Kübra Tepeci bizi bekliyor. Kübra, kolaylıklar dileyelim. Gözünü açamadığını görüyorum. Rüzgarla birlikte bir yağış var. Fırtına eşlik ediyor. Ayakta durmakta da zorluk çekiyorsun. Kolaylıklar dileyelim sana ve İskender Demirel'e. Hangi noktadasın? Neler yaşanıyor bulunduğun noktada? Sözü hemen sana bırakayım.
2: Haktan Uysal, bizler şu anda kameraman arkadaşım İskender Demirel ile birlikte Eyüp Sultan'dayız ki Eyüp Sultan'da yol çöktü ihbarı üzerine yola çıkmıştık. Hemen şöyle etrafı gösterelim. Az önce şurada inanılmaz yoğun bir trafik vardı. Araçtan indik, hatta vatandaşlar denizin yola taştığını düşündüler. Deniz taştı dediler. İnip baktığımızda ise burası tamamen göle dönmüş durumda adeta. Hatta kameraman arkadaşım İskender Demirel ile birlikte şöyle ilerleyelim. Tabii çok fazla rüzgar var. Rüzgarla birlikte ıslan. O nedenden dolayı soğuğu çok daha fazla hissediyoruz biz özellikle bu noktada. Ekipler açmaya çalışıyor. Sol tarafta ileride görüyorum şu anda. Bu noktayı açıp suyu tahliye etmeye çalışıyorlar. Ama gördüğünüz gibi tamamen burası göle dönmüş durumda. Normalde burası aslında kaldırım. Göremediğiniz noktanın kaldırım olduğunu ve yerden yüksek. Arabanın olduğu yer, araçların geçtiği alan

0: Onun hemen yanıysa kaldırım ama burası şu anda resmen deniz sanki yola taşmış gibi görünüyor ve göle dönmüş durumda. Ki şuraları da görüyorsunuz, araçlar geçmekte güçlük yaşıyordu. Sanırım bir tık daha bu noktayı açmaya başladılar. Ekiplerin sağ tarafta arkadaki çalışması şu anda devam ediyor. Yolu açmaya çalışıyorlar. Tabii İstanbul'da trafik çilesi de devam ediyor. Saatlerdir vatandaşlar, işten çıkanlar eve gitmeye çalışıyor. Ama bu pek de mümkün değil. Köprüler, tüneller her yerde. Aslında bizler bu manzarayı görüyoruz. Araçlar da ilerleyemiyor, vatandaşlar da ilerleyemiyor. Şöyle karşıya doğru geçenleri görüyorum. Işıklardan karşıya geçmeye çalışıyorlar ama oldukça güç bir durumda karşıya geçiyor vatandaşlar. Çünkü ne kaldırımı kullanabiliyorlar, ne yaya geçidini kullanabiliyorlar bu noktada. Çünkü gördüğünüz gibi ben bile şu an karşı tarafa nasıl geçeceğimi düşünüyorum. Kameraman arkadaşım İskender Demirel'le birlikte şöyle birazcık ilerleyelim. Burada bir tık daha sığ gibi görünüyorsa şu noktadan karşıya geçmeye çalışalım. Ve tam suyun tıkandığı noktada ekiplerin çalışma yaptığını. Ay yok, çok derin, buraya giremiyoruz biz şu anda. Bir tık daha ilerlememiz gerekiyor. Ve ekiplerin çalışma yaptı. Noktayı göstereceğim. İstanbul'da dün itibariyle sağanak yağış başlamıştı. Ve etkili bir yağış bugün olması bekleniyordu. Ki dün akşam yine sizinle yaptığımız Kübra, canlı yayınlarda
1: Kübra,
0: da
1: akşam bir itibariyle... Kübra, bir daha koyalım. İskender Demirel'le bulunduğun noktada sen de bir soluklan. Hemen tekrar döneceğim ama o bir otobüs var demiştik Sarıyer'de. Bir başka otobüs daha var. Onun içerisinden tahliye görüntüleri geldi. Hemen o görüntüleri ekranlara getirelim. İşte burası Sarıyer'de İETT otobüslerinin mahsur kaldığı nokta. Tahliyeler böyle yaşandı. Peşi sıra birkaç otobüs suların içindeydi. Bu başka bir otobüs ama tekrarlayalım. O takip ettiğimiz, özellikle camına kadar suların yükseldiği nokta değil, suyun yükseldiği nokta değil. Burası başka bir nokta. Sarıyer'de İETT otobüsleri yolda kalmıştı. Oradaki tahliye anları, yolcular böyle tahliye edildi. Buna benzer görüntülerin yaşandığı ne kadar otobüs var özellikle ara yollarda onu bilmiyoruz ama tekrar edelim, haber merkezimize görüntüler akmaya devam ediyor, görüntüler yağmaya devam ediyor. İstanbul'un birçok noktasından İETT otobüsünün içi suyla dolmuştu. Oradaki kurtarma çalışması böyle kayıtlara geçti. Hemen şimdi bir kez daha Kübra'ya döneyim. Kübra Tepeci ile İskender Demirel Eyüp Sultan'da yolların göle döndüğü noktada gelişmeleri aktarıyorlardı. Sözü notları için Kübra'ya bırakayım bir kez daha.
0: Haktan Uysal, hem yolu görüyorsunuz hem de sağanak yağışın etkisini kameraman arkadaşımdan rica edeyim şöyle bir göstersin. Görmüş olduğunuz gibi baştan aşağı sırılsıklam olduk. Dışarıdaki bütün aslında vatandaşların yaşadığı durum şu anda bu şekilde. Şöyle kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalışacağım. Çünkü size araçların ilerleyemeyişini, güçlükle ilerleyişini göstermek istiyoruz. Tabii ekipler bu noktada çalışıyor. Giderleri açmaya çalışıyorlar. Çünkü yol göle dönmüş durumda. Onların da işi hiç kolay değil. Hem ıslanıyorlar, hem de ıslandıkları için tabii rüzgarla birlikte soğuğu çok daha derinden hissediyorlar. Ve bu noktada çalışmaların da sürdüğünü, araçlara baktığımızda da şu anda adeta denizin sanki üzerinden giden araçlar görüyoruz. Bakın burası kaldırım. Bir martı bırakmışlar mesela. Skuter bırakmışlar. Artık tabii ki sanki denizin içinde bir skuter görüyoruz. Araçlara da görüyorsunuz. Sanki denizin içinde ilerliyorlar. Ki vatandaşlar az önce burada trafik ilerlemiyordu. Sanırım bir araç kaldığı düşünülüyordu. Çekici vardı çünkü önde. Daha sonra dediler ki deniz taşmış dediler. İndik aşağıya doğru baktık. Deniz değil aslında, şu anda giderler tıkandığı için, şu anda kanalizasyonlar tıkandığı için burası tamamen göle dönmüş durumda. Bizler Eyüp Sultan'dayız. Eyüp Sultan'a giden yoldayız. Ki Eyüp Sultan'da da şiddetli yağış nedeniyle yolda göçük oluşmuştu. Belediye binasının o bölgede. Tabii oraya gitmeden bu noktada da ekiplerin canhıraş çalışması devam ediyor. İstanbul'un birçok noktasında bu manzarayı görüyoruz. Avrupa yakasında çok etkili bir yağış meydana geldi. Esenyurt, Eyüp Sultan, Beylikdüzü, Sarıyer, Başakşehir. Bu manzaraları hep gördük ve görmeye şu an hala devam ediyoruz. Dün itibariyle çok teşekkürler, çok sağ olun efendim. Bize de şemsiyeyi getirdiler. Sağ olsunlar beyefendiler. Çok fazla da tabii ki rüzgar bu noktada hakim.

0: sonra tekrardan mesai bitimine doğru çok etkili bir yağışla birlikte her tarafın yeniden göle döndüğünü görmeye başladık. Tabii uzmanlardan uyarılar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, İstanbul Valiliği'nden uyarılar geliyor. Bakın beyefendi karşıya geçmeye çalışıyor şu anda. Ama geçmesi imkansız. Kameraman arkadaşıma, efendim size bunu vereyim şöyle, çok teşekkürler çünkü ben bunu tutamayacağım, uçacak şimdi. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Bir beyefendi şemsiyesini vermişti. Kameraman arkadaşıma rica edeyim İskender Demirel'den şöyle gösterelim. Mesela bir hanımefendi karşıya geçmek istedi ama imkansız bir hal buradan karşıya geçmesi. Tamamen çünkü yollar göle dönmüş durumda. Cumartesi gününe kadar İstanbul'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor ama bugün Avrupa yakasında çok etkili bir yağış olmuştu. Yarın da Anadolu yakasında özellikle Pendik, Tuzla, Şile tarafında etkili bir sağanak bekleniyor. Cumartesi gününe kadar İstanbullular sağanak yağışla mücadele edecek. Yapılan uyarılara bakacak olursak. Havada giderek soğumaya başlıyor. Özellikle de geçen hafta sonuna baktığımızda hafta sonu yazdan kalma bir günü geride bırakmıştık. Ardından salı gününden itibaren İstanbul'da çok etkili bir yağış oldu. Kameraman arkadaşım İskender Demirel'den rica edeyim şöyle bir karşı yolu da göstersin. Durakta bekleyen vatandaşları görüyorsunuz yine. Şemsiyeleri olanlar, olmayanlar yine durakta kendilerini sığınacak bir yer bulmaya çalışıyorlar. Rüzgarla birlikte yağmurun şiddeti kendisini iyiden iyiye hissettiriyor. Oldukça soğuk yağmurla birlikte havada. Şöyle bir göstersin hatta kameraman arkadaşım. Üstümüzde kuru hiçbir şey kalmadı ki onu da gösterebilsem. Şu anda baştan aşağı sırılsıklam olmuş durumda. Çok etkili rüzgarla birlikte şu an ince gibi görünen yağmur bile sizi tamamen ıslatmaya yeter durumda olduğunu belirtmiş olalım. Birçok noktada tabii ki kanalizasyonların patladığını, tıkandığını, yolların yine patladığını ekranlara getirdik ve getirmeye de devam ediyoruz. O noktalardan biri de Eyüp Sultan. Tabii ekiplerin burada hala çalışması sürüyor. Bir süredir çalışmasını devam ettiriyorlar ama çok da çare oluyor gibi görünmüyor. Yolda hiçbir şekilde suyun azalmasını göremiyoruz. Özellikle motosiklet sürücüleri, araç sürücüleri oldukça zorlu dakikalar yaşıyor tabii. Motosiklet sürücülerinin, bakın bir tane motosiklet sürücüsü ilerleyemediğini fark etti, karşıya geçmeye çalışıyor. Diğer yönden devam edecek. Yasaklar da gelmişti, yarın okullar tatil edilmişti. Yoğun yağış nedeniyle motosiklet sürücüleri yine ikinci bir emre kadar, bugün yanlış hatırlamıyorsam saat 9 itibariyle yine motosiklet kullanımı, kuryelerin yine dışarı çıkışında da bir kısıtlama getirildiğini tekrardan hatırlatmış olalım. Tabii ki şu anda bulunduğumuz nokta tamamen göle dönmüş durumda demiştik. Bulunduğum alanda normalde kaldırımın olması gerekiyor. Yayaların yürüdüğü yer, yolsa aşağıda ama yol ve kaldırım bir olmuş halde. Karşı tarafa baktığımızda tabii orada da su birikintilerinin fazla olduğunu görüyorum ama özellikle bu noktada sanırım buradaki giderlerin tıkanmasından kaynaklı olarak tamamen bu nokta göle dönmüş durumda. Dediğimiz gibi hafta boyunca İstanbul'da bu sağanak yağışın etkili bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Özellikle bugün ve perşembe günü çok etkili olması bekleniyordu. Cuma günü gün boyunca aralıklı sağanak yağış ve gök gürültüsü olarak ilerlemesi bekleniyor. Cumartesi gününden sonra pazar günü artık
1: Kübra,
0: İstanbul'da yağış beklenmiyordu.
1: Kübra, bir araya gireceğim. Ellerinde titremeye başladı. Hem soğuk hem yağış. Lütfen biraz dinlenin. Kübra Tepeci, İskender Demirel yaşananları aktardı. Eyüp Sultan'dan geliyordu görüntüler. Onlar biraz soluklanacak. İlerleyen dakikalarda hazır olduklarında bir kez daha döneceğiz. Kolaylıklar dileyelim. Ağzınıza sağlık. Hemen aslında İstanbul Valisi'nin de İstanbul Valiliği'nin paylaşımını alıntılayarak yaptığı bir açıklama var. İstanbul Valisi Davut Gül. Hemen onu ekranlara getirelim. Çünkü oradaki uyarılar oldukça önemli. Hayat kurtarır. Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamalarını önemle rica ediyoruz. Burası çok önemli. Bodrum katlarda yaşayan vatandaşlarımızın geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmelerini, dere yataklarından, alt geçitlerden ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını önemli hatırlatıyoruz. Kalacak güvenli yeri olmayan hemşerilerimizin 112 acil çağrı merkezini aramalarını istiyor İstanbul Valisi. Bir kez daha tekrarlayalım. Eğer Bodrum katındaysanız, bir sel riski varsa, su baskını riski varsa ve gidecek bir yeriniz yoksa, İstanbul Valisi'nin açıklaması önemli. 112 acil çağrı merkezlerine başvurabilirsiniz. O başvuruyla bir

0: Birlikte size bir nokta gösterilecek. Dere yatakları, alt geçitler, su baskını riski bulunan bölgeler. Bunu hatırlatalım. Lütfen bu konuda dikkatli ve duyarlı olun. Yarın okullar tatildi. Özellikle araçlarla henüz evden çıkmadıysanız dışarı çıkmayın, yola çıkmayın. Çünkü İstanbul'da trafik kilit. %85'in üzerinde bir trafik yoğunluğu var. Görüntüleri hemen ekranlara getirmeye devam edelim. Birçok noktadan görüntüler elimize ulaşıyor. Burası bir alışveriş merkezinin otoparkı örneğin, su basmış durumda. Metrolarda, alt geçitlerde su baskınları yaşanıyor. Birçok nokta. Bu görüntü çok çarpıcıydı. Bir kez daha umarız kurtarılmıştır. Arkadaşlar, bu mahsur kalan kişiler temennisiyle ekranlara getiriyoruz. Sarıyer'de su da çok şiddetli akıyor. Bir İETT otobüsünün içinde mahsur kalanlar vardı. Sadece bu noktada değil, işte bu da bir başka nokta Sarıyer. İETT otobüsleri mahsur kalmıştı. Kurtarma çalışması etraftakiler tarafından yapılıyordu. İş çıkış saatine de denk geldi. Otobüslerde birçok yolcu vardı. Onlar da kendi imkanlarıyla araçlardan inerek suyun içerisinde, dizlerine kadar suyun içerisinde evlerine ulaşmaya çalışıyor. Tüm İstanbulluların çok zor bir sınav akşamı. Arnavutköy'de bir okul sular altında kalmıştı. Onu paylaştık. Metro hatlarında, metrobüste, özellikle tramvayda sular altında kalan noktalar var demiştik. Otobüsler çok zorlanıyor gitmekte. Araçlar saatlerdir trafikte olanlar var. Ama bir kez daha tekrarlayalım. İstanbul valisinin uyarısı önemli. Eğer bir risk varsa ve kalacak yeriniz yoksa 112 acil servisi arayabilirsiniz. İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Ortaköy'den Ulus istikametine çıkan Portakal yokuşunda bir istinat duvarı çöktü. Şans eseri ölen ya da yaralanan yok. Trafik durdu. O görüntüyü de ekranlara getireceğiz. İşte şu anda o görüntü de ekranlara geliyor. İstanbul'un çok bilinen noktalarından biri Ortaköy'den, o bölgeyi bilenler için söylüyorum, Ulus'a, yani aşağıya doğru inen bir nokta var. Orada istinat duvarı yoğun yağışa dayanamadı ve çöktü. Oradan bir aracın, yayanın geçmediği bilgisi var. Şans eseri ifadesini kullanıyor haber ajansları bu görüntüyü paylaşırken. Bir yaralanma yok ama trafik durdu. İstanbul genelinde de birçok noktada belli riskler var. O riskleri de lütfen aklınızda tutun. Çünkü yağış devam edecek. Onu bir kez daha söylemiş olalım. Birçok noktadan yayınımız başladığı andan itibaren görüntüler haber merkezimize akmaya devam ediyor. Şimdi bir açıklamada İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Hemen o açıklamaya bakalım, sizlerle de paylaşalım. Peşi sıra sıcak gelişmeler yaşanıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklaması var. O açıklamayı da sosyal medya hesabı üzerinden yaptı İçişleri Bakanı. Hemen ben de seslendireyim. O açıklama, İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın yol açtığı olumsuzluklara karşı ekiplerimiz sahada. AFAD'ımızın koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimizin işbirliğinde 8000 personel ve 2000 araç iş makinalarıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği, gelen her ihbarı titizlikle değerlendiriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya müdahale ediyoruz. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanındadır ifadesi kullanıldı. İçişleri Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zor bir gece olacak. Hem İstanbul Valisi'nin açıklamasını paylaştık, hem İçişleri Bakanı. Ekipler sahada ama birçok noktadan çarpıcı görüntüler geliyor. Ortaköy'de istinat duvarının çöktüğü görüntü en sıcak gelişmeydi. İstihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır'a da birçok ihbar ve bilgi geliyor elbette. O da şimdi yeni saatle birlikte, yavaş yavaş yeni saate de giriş yaptık. O bilgileri toplayacak. Ramazan, kolaylıklar dileyelim. Yağmur hiç durmadan yağmaya devam ediyor görebildiğim kadarıyla. Seninle bir saat önce bültene başlarken de yayın yapmıştık. Hiç durmadı. Aralıksız yağmaya devam ediyor. Bazı görüntüler ekranlara getirdik. Uyarılar da vardı. Sana ulaşan bilgiler ve senin mesajların ya da izlenimlerin ne yönde olacak? Sözü bir kez daha sana bırakayım.
1: Haktan Uysal, senin söylediğin gibi gerçekten de aralıksız devam eden bir yağıştan bahsedebiliriz. Biraz önce Ortaköy örneğini verdin istinat duvarı ile ilgili olarak. Ben de aslında yayında bu bilgileri toplarken bu noktanın altını çizmek istiyorum. Özellikle İstanbul'da yağışların ardından diğer güne ya da gecesinde maalesef sabah erken saatlerde itfaiye ekiplerine, polis ekiplerine istinat duvarı çöktü haberlerini çok ekranlara taşıdık. Bu seferki yağış gerçekten son yılların belki de en uzun soluklu yağış sistemlerinden bir tanesi. Umarız herhangi bir istinat duvarı ya da başka bir lokasyonda çökmelere neden olmaz ama vatandaşlarımız bu konularda dikkat etmelerini tavsiye edelim. Eğer istinat duvarıyla ilgili olarak sıkıntılı olduğu, çökme tehlikesi olduğu düşündükleri lokasyonlar varsa kendileri o alandan uzakta dursun ya da araçlarını o alana park etmeyip güvenli noktalara park etmelerini buradan tavsiye edelim. Metruk binalarla ilgili sıkıntı olabilir. Bu konuda duyarlı olunmasını söyleyelim. Şu anda görüyorsunuz küçük bir dere yatağı gibi hali hazırda sürekli bu şekilde yağışla birlikte devam eden bir su akıntısını bahsediyoruz. Okullarla ilgili tatil bilgisi gelmişti. Bu konuda da İstanbul için önemli bilgilendirmelerden bir tanesi bunu yapalım. Sabah erken saatlerden itibaren İstanbul megakent ne yaşadı, şu saatlerde ne yaşanıyor onu belirtmeye çalışalım. Sabah erken saatlerde Avrupa yakasında kendisini hissettirdi. Esenyurt, Bahçeli Evler, Başakşehir ve Sarıyer taraflarında ciddi manada su baskını ihbarları gelmişti. Akşam saatlerinde ise Anadolu yakasına etkili olacağı söyleniyordu ancak Boğaz kısmının hem Anadolu hem Avrupa yakasında etkisini çok daha fazla hissettirdi. Anadolu yakasının tamamına yayıldı bu yağış sistemi. Boğaz kısmında da Sarıyer ve Ortaköy civarlarında da etkili oldu. Şu anda da Anadolu yakasının Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye lokasyonlarının bulunduğu bir güzergahtayız. Güzergahta olduğumuzu belirtelim. Şu an belki de yağışın şiddetini en net gösteren açılardan birisini kameraman arkadaşım Ertan Tuna gösteriyor. Hem fırtına rüzgarın şiddetini hem de yere düşen damlalardan buradaki manzarayı anlatmak biraz daha kolaylaşıyor araçların ışıklarının yansımasıyla. Biraz aşağı doğru ilerleyelim. Gece boyu da devam etmesi bekleniyor. Özellikle fırtına uyarısı vardı. O fırtına zaman zaman şiddetli rüzgar fırtınaya kendini çevirse de şu an için biraz sakinlemiş durumda. Fakat çatı uçması, bu gibi konulara dikkat etmekte fayda var. Bunun da altını çizelim. İstanbul'da bugün tam anlamıyla bir kırmızı alarm var. Vatandaşlar bir an önce evlerine ulaşma telaşında, gelen her toplu taşıma aracına bu şekilde binebildiği kadar binmeye çalışıyor vatandaşlarımız. Peşi sırada burada işte herkesin şemsiyeleri elinde. Zaman zaman şemsiyeler de rüzgarın azizliğine uğruyor. Bunu da altını çizelim. Çünkü zaman zaman biraz önce söylediğim gibi rüzgar şiddetini arttırıyor. Şunun da altını çizelim.
0: Lütfen altını bugün, çiz ama bir virgülle sözü alayım. Çünkü İETT otobüsleri yolda kaldı demiştik. Bir İETT otobüsün içinden görüntü geliyor. Az evvel o paylaşmıştık. Kurtarılmayı bekleyen yolcular var demiştik. İşte o İETT otobüsü. O otobüsün içerisinden görüntüleri de paylaşıyoruz. Yolcular koltukların üzerine çıkmış durumda. Aracın dışı tamamen suyla kaplı. İçinde de suların yükseldiğini görüyoruz. Büyük bir risk elbette. Havalandırma noktasından tahliye edilmeye çalışılıyordu. İşte o otobüsün içinden de görüntüler elimize ulaştı. Dışından suyun şiddetli bir şekilde aktığını görüyoruz. İçeride de yükseliyor. Yolcular koltukların üzerinde ıslanmamak için, havanın serinliği de malum, mümkün olduğu kadar yüksek noktalarda duruyorlar. Hatta havalandırma noktasından çıkmaya çalışan yolcuları da görmüştük. İstanbul için tabii akıl almaz görüntüler. Birçok otobüsün, İETT otobüsünün yolda kaldığını, suların içinde bulunduğunu görmüştük. Burada da kısa bir görüntü. İnsanlar elbette, yolcular telefonlarla ulaşmaya çalışıyor. Biz de buradan çağrıda bulunmuş olalım. Büyük bir risk. Dışarıda da suyun akış şiddetini ekranlara getiriyor bu kısa görüntü. Biz de bu görüntüyü sizlerle paylaştık. İlerleyen dakikalarda umarız o yolcuların tahliye edildiği görüntüyü haberi de paylaşırız. Ramazan da gelişmeleri aktarıyordu. Bulunduğu noktada

0: İETT otobüsleri var. Ramazan, şöyle bir şey rica edeceğim. Burada suyun otobüsün camına kadar geldiği görünüyor. Sen orada İETT otobüsünün camına kadar suyun gelmesi için ne kadar yükselmesi gerekiyor? Bir ortalama yükseklik söyleyebilir misin? Yanına kadar gidebilir misin? Otobüsler duruyor zaten. Sonrasında ya, sözü hemen sana yani, bırakayım. Tam o nokta işte ve senin gösterdiğin noktaya kadar gelmiş.
1: Bahsettiğin muhtemelen bu noktaya kadar geldiyse gerçekten de çok ciddi bir sorun var demek. Hatta biraz önce küçük yavrumuz aşağı indi. Yani araçlarda çocukların olması durumunda onlar için risk seviyesinin daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Yani şu lokasyona kadar bir su birikintisi varsa gerçekten de ucuz atlatılan bir durum söz konusu olmuş. Umarız bugün sadece trafik çilesinin olduğu, yağışın şiddetini arttırdığı ancak netice itibariyle herkesin evlerine sağlıklı bir şekilde gittiği şeklindeki bu trafik yoğunluğunu haberlerimizde paylaşırız. Herhangi bir kişinin burnu bile kanamadan evlerine ulaştığı bir yayın paylaşmış olalım. Çünkü aralıksız devam eden bir yağış, akabinde zaman zaman şiddetli rüzgar, yollarda su birikintileri, çöken istinat duvarı, bugün paylaştığımız üzücü haberlerden bazıları, Çatalca'da bir geminin karaya oturduğu ve akabinde de hali hazırda yol haritasının kırmızıya döndüğü bir İstanbul manzarasıyla karşı karşıyayız. Tabii belli lokasyonlarda da yine trafik ekipleri de herhangi bir olumsuzluk olmaması açısından belli lokasyonlarda görevlendirilmiş durumda. Tekrar edelim. Eğer bulunduğunuz lokasyonla ilgili bir sıkıntı, olumsuzluk, mahsur kalma durumu olması durumunda 112'yi aramanızda fayda var. Bunun altını çizelim. Çünkü bu yağış anladığımız kadarıyla uzmanların da uyarısı o yönde hala devam edeceği ve zaman zaman da şiddetini arttıracağı yönünde. Biraz önce çok ciddi manada dere yatağına dönüşen bu yoldan akan sular umarız ki belli bir noktada su baskını ya da su birikintisine neden olmuyordur. Rogar kapaklarından ya da gider tabir edilen alanlardan toprağın altına ulaşıyordur diyelim. Çünkü çok ciddi manada metrekareye 100 kilograma yakın yağışın düştüğü bir durumdan bahsediyoruz. Su baskını, su taşkınları olması kaçınılmaz gibi görünüyor. Hali hazırda da maalesef bugün birçok lokasyonda mahsur kalan araçlar ev ve iş yerlerinin, zemin kattaki iş yerlerinin su altında kaldığı haberlerini paylaştık. Yayına başladığımız saatten itibaren şu saate kadar buradaki yolcuların sayısı azaldı. Umarız kısa süre içerisinde de buradaki bekleyen yolcularımızın tamamı evlerine ulaşmış olsunlar. Ertan, biraz böyle ilerleyelim. İstanbul'dan A Haber ekranlarından bu izlenimleri aktarmaya çalışıyoruz. A Haber radyosundaki dinleyicilerimiz için de bölgeyi paylaşalım. İstanbul'un genelinde bir yağış, şiddetli bir yağış.
0: Ramazan, bir virgül
1: akşam
0: daha koyacağım.
1: Saatlerinde
0: çünkü
1: Anadolu
0: çok çarpıcı
1: yakasına
0: görüntüler geliyor. Az önce sen de uyarmıştın. Dere taşkınları noktasında Kağıthane Deresi'nin çok yükseldiğine dair görüntüler var. Umarız bir taşkın yaşanmaz. Ekranlara getiriyoruz. Sıcağı sıcağına paylaştığımız görüntüler sadece dakikalar önce kayıt altına alındı. Burası İstanbul, Kağıthane, Kağıthane Deresi. Malumunuz yolla birleşmiş durumda, yola kadar yükselmiş durumda. O kaldırımda yürüyen bir kişi, şu anda ekranlara gelen nokta Kağıthane Deresi, onun bulunduğu yatak. Bu demir bariyerlerin ekrana yakın noktasında da yayalar yürüyor ama şu an itibariyle derenin bulunduğu noktayla yol birleşmiş durumda. Kağıthane Deresi taşmak üzere, yolla dere aynı seviyeye gelmiş, suyun şiddeti de, gücü de, akış gücü de, debisi de çok fazla artmış gibi görünüyor. Büyük bir risk barındırıyor. Görüntüyü çeken kişinin de açıklamaları var galiba. Bir kulak verebilirsek Berkay, dinleyelim onu da.
2: Felaket. Şu an Kağıthane böyle. Felaket.
0: Kısa bir görüntü ama çarpıcı bir görüntü. Bir risk barındırıyor. Daha önce şiddetli yağışla denizle karanın birleştiği görüntüler oluşmuştu. Ama bu büyük bir risk teşkil ediyor. Çünkü o suyun akış şiddetiyle

0: yatağından suyun çıkması maalesef daha önce sel felaketlerinde gördüğümüz suyun taşması anlamına gelir ki Kağıthane Deresi'nde ortaya çıkan manzara büyük bir riski de beraberinde getiriyor. Ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. Bu noktada da artık bir gözümüz, notlarımızı ekranlara taşıyacağız. Gelişmeleri paylaşacağız sizlerle. Şimdi tekrar Ramazan Almaçayır'a dönelim. Ramazan, senin bu dere yatakları ile ilgili uyarın vardı ama anladığım kadarıyla en büyük risk şu dakika itibariyle Kağıthane Deresi'nde var. Biz buradan gözlemliyoruz. Sana ulaşan bilgiler var mı? Onunla ilgili bir çalışma ya da uyarı var mı? Sözü hemen bir kez daha sana bırakayım.
1: Koy çağırsan şu beni araya atın bir zaman.
2: Dur. Abi çağırıyor, gel araba çekti.
0: Bir şu bağlantı an için problemi yaşıyoruz.
3: O bölgeye bir arkadaşım...
0: Ha, şu anda ulaştı, buyurun.
3: O bölgeye bir arkadaşımızı yönlendiriyoruz. Gerçekten de umarız o taşkın gerçekleşmez. Ancak ciddi manada da yükseldiğini senin bilgilerin ışığında ben de arkadaşlarımıza sordum. Onlar da gelen görüntüler üzerine biraz paylaşım yaptı. Tabii ki dere yatağının taşmasıyla ilgili öyle bir durum söz konusu olmasında istenmeyecek görüntüler ortaya çıkabilir.
0: Peki. Ramazan, bölgede, bir virgül daha koyalım. Görüntüde bir problem var. Muhtemelen yağış sebebiyle bir karanlık bir görüntü elimize ulaşıyor. Sözü senden alayım. Hem biraz dinlen hem bu görüntüyle ilgili problemi arkadaşlarımız gidersinler. Ramazan da gelişmeleri takip ediyor. Şimdi Avrupa yakasından görüntüleri paylaşmıştık. Anadolu yakasına gideceğiz. Geride bıraktığımız saat dilimi içerisinde Merve İzci Özmen, Senat Destanoğlu ile birlikte Anadolu yakasında çok çarpıcı görüntüler paylaşmıştı Üsküdar'da. Yeni saatle birlikte Merve, hangi noktadasın? Neler aktaracaksın? Sözü hemen sana bırakayım.
4: Evet Aktan Uysal, Anadolu yakasında da yağış aslında tüm hızıyla devam ediyor ve yine biz Üsküdar'dayız, Anadolu yakasındayız. Buradaki aslında yolun taşması, rögar kapaklarının taşması vatandaşları ve İstanbullular aslında hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Öyle ki tam yolun orta kısmında bir rögar kapağı var. Ciddi şekilde taşmış durumda. Tabii çevredeki esnaf da önlem amaçlı herhangi bir kazanın, bir tehlikenin, bir aksi durumun önüne geçmek için oraya çöp kovası yerleştirdiler. Çünkü o kapak görünmüyor. Yol çünkü tamamen sularla kaplanmış durumda. Neredeyse göle döndü diyebiliriz. Göle dönen yolda da o rögar kapağını geçen sürücüler göremediği için kaza da olabilir. Ki böyle bir aksi durumun
0: Merve,
4: önüne geçmek için de yine vatandaşlar...
0: İstanbul Valiliğinden bir bilanço açıklaması var. Onu seslendireyim. Sonra hemen tekrar sözü sana bırakacağım. Yaşananlarla ilgili önemli bir açıklama. İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor diye başlıyor mesaj İstanbul Valiliğinden gelen. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine paralel olarak sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğü kriz masası oluşturuldu. Yağış nedeniyle saat 20 itibariyle, yani geride bıraktığımız 15 dakika öncesinde bir bilanço paylaşımı Türkiye Afet Müdahale Planı'nda yer alan AFAD, İBB, ilçe belediyeleri başta olmak üzere tüm kurumlar 8000 personel, 2000 araç ve iş makinesiyle sahada. 14 Ekim 2026 tarihinde saat 6.20 sırasında AFAD 112 acil merkezine toplam 2518 ihbar ulaştı. Bunların dağılımı da 1277 su baskını. Tekrar edelim, şu dakika itibariyle saat 20 itibariyle İstanbul'da 1277 su baskını yaşandı. 15 heyelan yaşandı. 47 mahsur kalma var. İhbar gelen dağılımı paylaşıyorum. 13 ağaç devrildi, 2 çatı uçtu, 76 araç, 808 konut, 280 iş yeri ihbar kaydı oluşturdu. Su altında kaldığı gerekçesiyle yağışlarda Beykoz Ömerli'de 193,84 kilogram affedersiniz metrekareye düştü. Çok çarpıcı bir rakam, neredeyse 200 kilograma ulaşmış durumda Beykoz Ömerli'de metrekareye düşen yağış. Elbette bugüne kadar çok az görülen bir oran. Sarıyer'de, İTÜ'de, Maslak'ta 124 kilogram metrekareye, Çatalca'da 75 kilogram metrekare, Arnavutköy 125 kilogram metrekare, Kartal'da 14,3 kilogram metrekarede ve Bakırköy'de 6,8 kilogram metrekareye yağış düştü ama Beykoz Ömerli'deki bir

0: rekor olabilir. 193 kilogram metrekareye, hatta 194 diyebiliriz, düşmüş durumda. Yağış nedeniyle kapalı yol bulunmuyor. Havaalanlarında pistler açık. İptal edilen sefer yok. Ekiplerimiz olumsuz hava koşullarından kaynaklanan olaylara müdahale çalışmalarına devam ediyor diyor İstanbul Valiliği. Diğer yandan ilimizde çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla bu kuruluşlarda görev yapan sosyal hizmet personeli de idari izin kararının kapsamı dışında bırakılmıştır. Bir kez daha tekrarlayayım bilançoyu: saat 20 itibariyle 1277 su baskını ihbarı, 15 heyelan, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi, 2 çatı uçması, 76 araç, 808 konut, 280 iş yerinde sular altında kaldığı ihbarı bulunuyor ve Beykoz Ömerli'de metrekareye düşen yağış miktarı 194 kilograma ulaşmış durumda. Beykoz Sarıyer, Maslak, ki bu görüntülerde oradan geliyor, ekranlara yansıyor. İstanbul'da çok ciddi bir yağışla imtihan var saat 20 itibariyle, ama şunu da belirtelim, yağmur yağmaya, sağanak etkisini göstermeye devam ediyor. Durmadan yağıyor. Görüntüler de haber merkezimize geliyor. Bu görüntüleri de paylaşıyoruz. 1277 su baskını ihbarı İstanbul Valiliğine ulaşmış durumda. Ekipler sahada, bir kez daha tekrarlayalım. 112 acil servis, eğer bir problem yaşıyorsanız 112 ekiplerine lütfen ulaşın. Çünkü bir afete doğru dönüşmüş durumda bu yağış. 200 kilograma yaklaşıyor Beykoz'da, Ömerli'de 125 kilogramın üzerinde, Sarıyer'de, İTÜ'de, Maslak'ta çok ciddi bir yağış var. Yağış da devam ediyor. Eğer şimdi Merve hala yayınımızdaysa bir kez daha Anadolu yakasına gidelim. Merve, o bilanço paylaşıldı. Senin bulunduğun noktadaki görüntülerle de az çok örtüşüyor zaten yapılan açıklama. Bir virgülle almıştım sözü senden. Hemen sözü tekrar sana bırakayım.
1: Evet Aktan Uysal, aslında sizin de belirtmiş olduğunuz gibi çok çarpıcı rakamlar var. Öyle ki İstanbul'un birçok lokasyonunda o aslında yaşanan dramı bizler de görebiliyoruz. Birçok yol elbette ki sular altında kaldı. Birçok işletme yine aynı şekilde sular altında kalmıştı. O işletmelerden bir tanesi de aslında Üsküdar Vaniköy'de. Hala ekiplerin, burada çalışan vatandaşların tüm hızıyla aslında çalışmaları devam ediyor. Ancak kendi çaplarında ne kadar önlem almaya çalışsalar da yağmur şiddetini arttırdıkça ne yazık ki önüne geçilemeyecek derecede bir yağış olduğunu belirtelim. Öyle ki uzun zaman sonra İstanbullular ilk defa bu kadar yoğun ve şiddetli bir yağışla karşı karşıya geldiler. Hatta aslında 200 kilograma ulaştığından bahsetmiştiniz. Bu yağışın da etkisini tüm İstanbullular olarak bizler de hissediyoruz. Elbette birçok vatandaşımız bu konuda mağduriyet yaşıyorlar. Birçok otobüs de aynı zamanda yolda kalmıştı. Ki ilerleyen saatlerde bu yağışın daha da artması bekleniyordu. Bir önceki yayınımızda ekranlarınıza taşımıştık. Rögar kapaklarının taştığını dile getirmiştik. Buradaki artık rögar kapağının birkaç tanesinin açıldığını ve o suyun, aslında biriken yağmur suyunun bir nebze de olsa artık düzeldiğini söyleyebiliriz. Ancak yoldaki durum hala aynı şekilde devam ediyor. Yine kaldırımla birlikte yolun eşitlenmiş olduğunu sizlerle paylaşalım. Tabii burası aslında çok işlek bir caddeydi normalde. Şu an yolun tıkandığından dolayı, yani yağmur suları tamamen yolu esir altına aldığından dolayı
0: Merve,
1: bu noktadan geçişler biraz daha
0: biraz
1: azaldı
0: daha
1: elbette.
0: Biraz daha bekleteceğim seni. Çok çarpıcı bir görüntü o. Yağışın şiddetini, gücünü anlatan bir görüntü Başakşehir'den, Olimpiyat Stadı'nın hemen yanından geliyor. Bir dere ve işte o deredeki suyun gücü, suyun debisi, çok çarpıcı bir görüntü. Bu görüntü de hava kararmadan önce olduğuna göre birkaç saat öncesinde kaydedildiğini tahmin ediyoruz. Ve yükselmeye devam ettiğini de söyleyebiliriz. Başakşehir'den geliyor görüntüler. Olimpiyat Stadı'na yakın bir noktada bir derenin yatağını tamamen doldurduğunu ve umarız o yatağın dışına çıkmaz, taşmaz. Çünkü görüntü kaydedildiğinde suyun gücü akıl almaz elbette. Debisi akıl almaz. Hatta bir paralel yatak da oluşturduğunu görüyoruz. İşte İstanbul'da gün boyu yağan yağmurun, sağanak yağışın ortaya

0: çıkardığı tablo, bilanço yavaş yavaş netleşiyor. Bu görüntüler saatler önce kaydedilmişti. 15 heyelan bilgisi ulaşmıştı. 1277 su baskını valilik açıkladı. Yavaş yavaş tablo, bilanço netleşiyor. Bir rekor yağıştan artık söz ediyoruz. Bu görüntülerde çok çarpıcı görüntüler, suyun gücü, şiddeti. Umarız bu dere yatağında bir problem yaşanmamıştır. İstanbul Başakşehir'den bu görüntü. Kağıthane'de, Kağıthane Deresi yolla bütünleşmiş durumda. Sarıyer'de 125 kilogramı aşmış durumda metreküpte. 125 metreküpü aşmış durumda. Metrekarede affedersiniz, kilogramı aşmış durumda. Çok çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Zor bir gece bizi bekliyor. Yağmurun hiç durmadığını da görüyoruz. Merve'yi birkaç kere kesmek durumunda kalmıştım. Merve, lütfen kusuruma bakma. Senat Destanoğlu ile birlikte çok zor şartlarda yayın yapıyorsunuz. Bir kez daha teşekkür ederiz size bu yayınları gerçekleştirdiğiniz için. Notlarını lütfen tamamla, bir kez daha sözü sana bırakayım.
1: Evet Aktan Uysal, aslında İstanbul genelinde bir mağduriyetten söz ediyoruz ki zaman zaman da tabii son dakikalar gelebiliyor. Öyle ki İstanbulluların aslında hepsinin neredeyse bu mağduriyeti yaşadığını söyleyebiliriz. Uzun zamandır böyle bir yağışın olmadığını dile getirmiştik. Yine bulunduğumuz lokasyonda yolla kaldırımın bir olduğunu söylemiştik. Ancak bu noktadan geçen araçlar oldukça güçlük yaşıyorlar. Ve açılan rögar kapaklarını da neredeyse görmeleri imkansız. Bununla birlikte de tabii ekipler önlemlerini almaya devam ediyorlar. Şu şekilde gösterecek olursak, herhangi bir kazanın önüne geçmek için, herhangi bir aksiliği önlemek adına bu şekilde önlemlerini alıyorlar. Aynı zamanda da yolda biriken bu su birikintilerini de bir an önce aslında düzeltmeye devam ediyorlar. Tabii birçok lokasyonda böyleydi, İstanbul'un birçok lokasyonunda ki valilikten de bu konuda bir açıklama gelmişti geçtiğimiz saat diliminde. Yarın okulların tatil olduğunu iletmişlerdi ve İstanbullular aslında bu gece de yine yağışı sonuna kadar yaşayacaklar diyebiliriz. Uzun zaman sonra gelen bir yağıştan bahsediyoruz elbette. Önümüzdeki dakikalarda bu yağışın azalması değil, hatta artması bekleniyor ki rüzgarla birlikte de şiddetini arttırıyor diyebiliriz. Size bağlanmadan önce, yayına bağlanmadan önce de tam yolun orta kısmında aslında hem sağ hem sola giden bir kavşaktan bahsediyoruz. O noktada da yine rögar kapağı vardı. Onu açtılar ancak tam orta kısımda olduğu için sürücülerin görmesi neredeyse imkansızdı. Yine bu çevredeki esnaf da önlem almak adına oraya bir çöp kovası yerleştirdiler. Ve aslında bunu gören sürücülerin de daha dikkatli bir şekilde ilerlediğine şahit olduk. Çünkü geçtiğimiz saat diliminde ne yazık ki görmeyen sürücüler takılarak bir yolda kaldılar. Ve kazanın da önüne aslında son anda geçildi. Tabii böyle önlemler alınması gerekiyor. Ancak ilerleyen saat dilimlerinde bu lokasyondaki ve birçok yerdeki İstanbul'daki işletmeler kapanacağı için böyle önlemlerin alınması da biraz daha nadirleşecektir diyelim. Bizler şu an Anadolu yakasındayız. Yağış tüm hızıyla devam ediyor ve gece saatlerinde de yine yağış etkili olmaya devam edecek. Şöyle tekrar gösterelim. Aslında azalmadı. Yine aynı şekilde devam ettiğini söyleyelim. Birçok vatandaş zorluk yaşamaya devam ediyorlar. Tabii işletmelerini kapatanlar oldu bununla ilgili. Çünkü dükkanlarının içine, işletmelerinin içine su basmıştı. Ve ne kadar önlem de alsalar, kaldırıma ulaşan su ne yazık ki birçok işletmenin içine de girmiş durumda. Tabii sadece Anadolu yakasında değil, Avrupa yakasında da buna benzer, hatta daha fena bir görüntüyle karşı karşıya kalmıştık. Ki ekipler de aslında sabahın erken saatlerinden itibaren önlem alıyorlar ve almaya da devam ediyorlar. Yarın artık okullar tatil olacak. Çünkü bu gece yarısından itibaren yağışın tüm hızıyla devam edecek. Bu şekilde giderse yarın da yine aynı manzaraları görmemiz mümkün olacaktır. Tabii uzmanların da uyarıları vardı. Mümkün olmadıkça, yani imkanı olan vatandaşlarımız mecburiyet olmadığı sürece dışarı çıkmamalarında fayda olacaktır diyelim. Tabii dışarı çıkacak olan vatandaşlarımız için de yine temkinli olarak, önlem alarak o şekilde dışarı çıkmalarında fayda var. Bununla bilgisini yine sizlerle ve izleyicilerimizle

0: Bizle paylaşalım. İstanbullular uzun bir sürenin ardından ilk defa bu kadar yoğun bir yağışa şahit oluyorlar ve aslında olmaya da devam edeceğiz gibi görünüyor. Öyle ki geçtiğimiz hafta sonu pastırma sıcakları denilen bir sıcaklık geçirmiştik. Yazdan kalma havalar vardı. Cumartesi ve pazar günü oldukça sıcak gün geçirmiştik. Ancak şu an duruma baktığımız zaman o havadan eser yok diyebiliriz. Öyle ki kıştan bir gün yaşıyor gibiyiz. İstanbul'un birçok bölgesinde aynı manzaralar, aslında aynı görüntülere şahit olabiliyoruz. Sizlerin de söylediği gibi uzun bir aradan sonra bu kadar şiddetli bir yağış hakim oldu İstanbul genelinde. Ve gece yarısından sonra ise bu yağışın daha da artması bekleniyor. Tabii geçtiğimiz saate göre şu an biraz da olsa azaldığını belirtelim. Ancak yine durmuş değil elbette. Tüm hızıyla yağış devam ediyor ve sadece İstanbul'u da değil, yine yurdun birçok bölgesinde de aynı manzaraları görmek mümkün. Biraz daha ilerleyecek olursak yokuştan çıktığımız zaman bu şekilde bir manzara yok elbette. Sadece bu alt kısımlarda, yani çukurda kalan kısımlarda yollar ne yazık ki göle dönmüş durumda. Tabii bu noktada ne kadar rögar kapakları da açılsa yağışın şiddetinden dolayı yoldaki bu birikmeler ne yazık ki giderilemiyor. Tabii ilerleyen saatlerde durum ne olur bilemiyoruz, ancak yağış şiddetini arttırdığı sürece aynı manzaralarla karşı karşıya kalmamız da mümkün gibi görünüyor şu an itibariyle. Tabii iş çıkış saatinde özellikle yollarda daha bir yoğunluk vardı. Bununla birlikte de vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekmişlerdi. Çünkü İstanbul'da en ufak bir yağış da olsa trafik durma noktasına geliyordu. Şu an itibariyle artık o trafiğin biraz daha rahatladığını söyleyebiliriz. Yine karşı yolda da aynı manzara var tabii. Geçebilir miyiz şöyle bir? Evet, yine yollarda aynı manzaralarla aslında karşı karşıya kalıyoruz. Yine buradan da aslında gelen yağmur suları, su birikintileri alt tarafta birikiyor. Ve bununla birlikte de tabii izleyicilerimizin de dikkatli olması gerektiğini söyleyelim. Hem araç kullanan izleyicilerimiz, hem de aslında gece çalışan izleyicilerimiz var. Dışarı çıktıklarında temkinli bir şekilde ilerlemeleri gerektiğini de tekrar sizlerle paylaşalım. Şu an yağışın yanı sıra rüzgar da etkisini artırıyor. Ve artık o savrulan yağmuru da bizler de yine bu noktadan gösterebiliyoruz. Saat 17 civarında bir yayın gerçekleştirmiştik. O saat itibarında aslında meteoroloji uzmanımız Adil Tekin ifadeleri vardı. Yaklaşık yarım saat sonra İstanbul'da, Anadolu yakası Üsküdar'da ciddi bir yağışın olacağından bahsetmişti ki o yayının üzerinden 10 dakika geçtikten sonra her taraf göle döndü diyebiliriz. Hatta göz gözü görmeyecek derecede bir sis vardı. Şu an artık akşam saatleri ve yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Yine aynı şekilde yollardaki durum da tabii bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Tabii yarın da bu yağışın devam edeceği bilgisi ulaşmıştı. Yarın öğle saatlerinde yine bu yağış devam edecek elbette, ama bugün sabah erken saatlerden itibaren, çünkü ciddi bir yağış vardı, bugüne nazaran biraz daha hafif bir yağışın olacağı söylenmişti. Şu an tabii yolları size göstermiştik. İstanbul'un sadece Anadolu yakasında değil, Avrupa yakasında da yine buna benzer birçok görüntüyü ekip arkadaşlarımız aslında ekranlara getirmişlerdi. Yine onlar da aktarmışlardı. Tabii kazaların önüne geçmek için özellikle sürücülerimizi tekrar uyaralım. Dikkatli bir şekilde, yavaş bir şekilde gitmeleri gerekiyor ve yolda görünmeyen rögar kapakları var. Yine bu noktada olduğu gibi açılan. Bunları da fark edip dikkatli bir şekilde ilerlemelerinde fayda olduğunu Merve, dile getirelim.
1: Merve, bir virgül koyalım. Teşekkür edelim. Lütfen sen biraz dinlen. Çok ciddi yağmur altında kaldın. Kolaylıklar dileyelim bir kez daha size. Çok çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Özellikle Ayazağa'dan geliyor görüntü. Sarıyer'den geliyor görüntü. İşte o görüntü. İstanbul'daki manzarayı en net anlatan görüntü. Bir sokak tamamen bir nehre dönmüş durumda. Suyun gücü öyle kuvvetli ki araçları bir karton gibi, bir oyuncak gibi önüne katmış götürüyor. İnsanlar da pencerelerinden, o mahalle sakinleri de pencerelerden yaşananları takip ediyorlar. Yapacak hiçbir şey yok. Suyun gücü önünde durulamıyor elbette. İstanbul'dan, Ayaz Ağa'dan, Sarıyer'den gelen görüntüler. Rakam olarak da metrekareye 125 kilogramdan fazla yağış düşmüştü. İşte o su muhtemelen yatağından çıktı ve bir mahalleyi tamamen sular altında bıraktı. Yoldaki arabalar, buradan sayabildiğim onun üzerinde belki de ondan fazla aracı birbirinin üstüne katladı. Bir kağıt gibi, bir oyuncak araba gibi sürükledi. İstanbul'da yaşanan, artık buna bir afet demek gerekiyor herhalde ya da sel demek gerekiyor. İşte o selin ki bir noktada yaşandığı zaman paylaşıyoruz ama bugün İstanbul'da birçok noktadan böyle görüntüler geliyor. Az önce Başakşehir'den suyun şiddetini ekranlarınıza getirmiştik. Kağıthane Deresi yolla bir olmuştu. Bu görüntüde Ayaz Ağa bir sokak nehre döndü. Bir mahalle sular altında kaldı. Araçlar suyun gücüyle birlikte oraya park etmiş araçlar sürüklenmeye başladı. Su önüne gelen her şeyi aldı ve götürdü. Kısa bir görüntü ama bugün İstanbul'da ne yaşandığını artık yavaş yavaş anlıyoruz. Çünkü hava kararmaya başlıyor. Muhtemelen bu görüntülerde birkaç saat öncesinden gelen görüntüler. Şu an itibariyle İstanbul'da hava karardı elbette. Ama bu görüntü havanın kararmak üzere olduğu anlar. O bölgede, Ayaz Ağa'da bu görüntülerin yaşandığı noktada şu anda tablo ne bilmiyoruz. Merve de Üsküdar'daydı, görüntüleri paylaştı, yaşananları aktardı. Anadolu yakasında da, Avrupa yakasında da tablo aynı. Bir noktanın altını çizelim. İstanbul Valisi Davut Gül zorunlu olmadıkça evden çıkmayın dedi. Neden dediğini anlatan görüntü. Eğer alt katlardaysanız ve bir risk görüyorsanız o risk nedeniyle evlerinizden uzaklaşın, üst katlara çıkın dedi. Yaşananları görüntüleyen kişinin tepkisi varsa bir sesini açabiliriz Berkay. Bir duyalım, sonra görüntüyü aktarmaya devam edelim. İfade yok. Benim duyabildiğim gözyaşları var. Bir ağlama sesi geliyor. Gözyaşları içerisinde yaşananları aktarıyor. Arabaların stop lambaları yanıyor. Umarız içerisinde kimse yoktur. Çünkü farları yanan, stop lambaları yanan, örneğin şu beyaz arabanın stop lambası yanıyor. O arabanın hareket etmesiyle birlikte oluşmuş bir durumdur. Bu arabanın da yanıyor. İçinde kimsenin olmadığını düşünmek istiyoruz. Çünkü aksi durumda bir problem olabilir. Arabanın silgeçleri de çalışıyor. Muhtemelen o arabaların bazılarının içerisinde yolcular var. Arabanın, park halindeki bir arabanın hem stop lambasının hem de silgeçlerin. Bu da canlı görüntüler. İşte az önce paylaştığımız Ayaz Ağa'dan gelen canlı görüntüler. Anadolu Ajansı paylaşıyor görüntüleri, biz de ekranlara getiriyoruz. Bu bölgede de yollar bir nehri andırıyor. Burasının bir mahalle olduğunu düşünüyoruz ama suyun gücü çok fazla. O motosikletlinin de ilerlememesi gerekiyor aslında o noktada. Çünkü çok büyük risk barındırıyor. Ama insanlar da araçlarını oradan kurtarmaya çalışıyor. Yaya olarak ilerlemeye çalışanlar var. Bir rogarın tekrar patladığını, hatta birkaç tane rogarın patladığını görüyoruz. Su seviyesini bu yükseltiyor. Suyun tahliyesi gerçekleşmiyor. İSKİ'nin de bir İSKİ olabilir orası. Evet, İSKİ. Yani İSKİ'nin önünde de yaşanan tablo bu. Ayaz Ağa'dan geliyor görüntüler ama az önceki görüntü ve Başakşehir'den gelen görüntü bugün yaşanan afetin en çarpıcı, en net görüntüsüydü. İşte bu görüntü de Ayaz Ağa'dan geliyor. Evet, Ayaz Ağa'da birçok mahallede benzer görüntüler var. Ayaz Ağa, Sarıyer sular altında. Bunu artık net bir şekilde söyleyebiliriz. birkaç mahalle, birkaç sokak, hatta bir mahalle belki daha fazlası sular altında.

Tek temennimiz, bu görüntüleri paylaşıyoruz. Umarız o araçların içerisinde tahliye edilmeyi bekleyen, mahsur kalan kimse yoktur. Çünkü araçlar tamamen sular altında. Sadece bir noktada da değil, birkaç noktada muhtemelen o aracın üzerindekiler aracın arka camını kırmaya çalışıyor. Öyle gördüm. Oradan bir tahliye gerçekleştirmek için kısa kısa görüntüler paylaşılıyor. Burası da bir evin üst katı galiba. Karşıda da yine bir evin ilk katının tamamen, evet, orada aracın arka camının kırılmaya çalışıldığını, muhtemelen bir tahliye gerçekleştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Az önceki görüntülerde o suyun gücü bir mahalle içerisinde daha dar bir alanda etkili oluyor elbette. Arabaları bir oyuncak araba gibi ya da bir kağıt araba gibi katlayıp götürmüştü. Bu görüntüde de Ayaz Ağa'da yaşananlar ekranlara geliyor. Yavaş yavaş tablo netleşiyor. Bu görüntüde de hava aydınlık. Muhtemelen bu noktada yağış devam ediyorsa tablo daha ağırlaşmış olabilir. Kağıthane'den, Ayaz Ağa'ndan, Sarıyer'den çok çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Belki çok tekrarladım. Affınıza sığınıyorum ama çok zor bir sınav veriyor İstanbul bugün. Eğer bulunduğunuz noktada risk varsa lütfen bulunduğunuz noktayı terk edin. Zorunlu değilseniz aracınızla trafiğe çıkmayın. Çünkü hangi noktada nasıl bir tablo yaşanacağını artık öngörmek zor. Rekor yağış yaklaşık 200 kilogram metrekareye yağış düştü Ömerli bölgesinde. İstanbul'un içinde de 125-130 metrekareye kilogram yağış düşen noktalar var. O yüzden de İstanbul'da çok zor bir gece bizi bekliyor. Yetkililer 8000 personelle şu anda çalışmalar sürüyor ama mahsur kalanlar var. Onların bilgisini paylaşmıştı İstanbul Valiliği saat 8 itibariyle. İşte o görüntü, işte bu görüntü de suyun gücünü anlatan en çarpıcı görüntü. Burada anladığım kadarıyla araçların içerisinde yolcular vardı. Bu da Eyüp Sultan'dan gelen yeni görüntü. Bu da çok çarpıcı bir görüntü. Yağışın şiddetiyle birlikte yol artık deyim yerinde yarılmış, ikiye bölünmüş ve su akacak nokta arıyor ve bulduğu her noktadan da akmaya devam ediyor. Tekrarlayalım, bu görüntü de İstanbul'dan yaşananları anlatan görüntü. Yol yarılmış durumda. Heyelanlar yaşandı. Heyelan ihbarları geldi. Özellikle mahsur kalanlarla ilgili ihbarlar var. Çöken istinat duvarları. Eğer bulunduğunuz nokta güvenli değilse lütfen o noktadan uzaklaşın. Çünkü suyun gücü çok fazla ve suyla, bu suyun gücüyle bir şaka olmayacağını anlatan görüntüler ekranlarınıza geliyor. Yol yarılmış durumda. Eyüp Sultan'da, Kağıthane Deresi, İstanbul'da, Sarıyer'de, Ayaz Ağa'da, İTÜ noktasında da çok ciddi bir problem var. Ekipler muhtemelen o noktalarda önce tahliye çalışması yapacaklar yolda bulunanlara. Ardından da şimdi yağmur devam ettiği için ve Beykoz, bu nokta Beykoz'da canlı olarak gelen görüntü, anlayabildiğim kadarıyla burada da Denizde Su Ürünleri Kooperatifi görebildiğim kadarıyla evet, orada bir gemi de görüyorum. Denizle yol birbirinin içerisine geçmiş durumda. Dereyle yol aynı seviyede. Denizle yol Beykoz'da aynı seviyede. Bunlar büyük risk barındıran görüntüler. Suyun içerisinde otobüs ilerlerken aynı seviyede gemiyi de görüyoruz. Daha önce de benzer görüntüler Üsküdar'da yaşanmıştı, hatırlayacaksınız. Bir kez daha, bu kez Beykoz'dan canlı olarak paylaştığımız görüntüler. Araçlar ilerlemekte zorlanıyor ama deniz biraz daha yükselirse tablo daha vahim bir noktaya gelebilir. Uyarılar bu açıdan çok çok önemli. Beykoz'dan, Ayaz Ağa'dan gelen görüntüleri paylaşıyoruz. Dereler yükseliyor. Eğer dere yatağında bulunuyorsanız ya da bulunduğunuz nokta daha önce bir dere yatağıysa su o noktaya gelebilir. Lütfen ama lütfen dikkatli olun. Şu ana kadar elimize ulaşan bir can kaybı haberi yok ama görüntüler anlatması da zor. Üzerine yorum yapması da zor görüntüler. Eyüp Sultan'daki manzara, Beykoz'daki manzara, Ayaz Ağa'daki manzara, Kağıthane'deki manzara,
yaşanan o yağışın ciddiyetini, büyüklüğünü artık çok net anlatıyor. İstanbul'da bir afet yaşanıyor. Belli noktalarda sel yaşanıyor. Bunu da artık söyleyebiliriz. Sadece bir basit yağış gibi düşünmemek gerekiyor. Bu da Şişli E5 noktası. Yavaş yavaş trafik çözüldü, onu söyleyelim. En azından ana noktalarda %72'ye kadar düştü. Ama tekrar tekrar söylüyoruz, ara sokaklarda, yan yollarda, dere yataklarının bulunduğu bölgelerde bir rekor yağış düştüğü için problem yaşanabilir. Yollarda problem yaşanabilir, yollar çökebilir. Bu konuyla ilgili de uyarılarda bulunalım. Bir kez daha, zorunlu olmadıkça evden dışarı lütfen çıkmayın. Bulunduğunuz nokta neresi olursa olsun, hem ekiplerin bu trafikte ilerlemesini güçleştiriyorsunuz ya da güçleştirirsiniz, hem de kendi hayatınızı riske atabilirsiniz. Bunu belirtelim. İşte Eyüp Sultan'daki örnek, herhangi bir problem yok ama yol yarılmış durumda. Kağıthane örneğin, bir şekilde Kağıthane'de yürürken ve Beykoz'dan gelen görüntüler yavaş yavaş tablo netleşti. Beykoz en büyük problemi yaşayan ilçelerden biri. Evlerin giriş katlarını su basmış ve o bölgede yaşayanlar kendi imkanlarıyla suyu kovalarla, elbette hiç kolay değil çünkü kovayla o suyu tahliye etmek mümkün değil, yağış da devam ediyor bir yandan, en doğrusu o noktadan uzaklaşmak. Buna karşı yapacak çok fazla bir şey yok, bunu da belirtmiş olalım. İşte akıl almaz görüntülerden bir diğeri daha, Sarıyer, Beykoz'la birlikte Sarıyer'de en büyük yarayı alan noktalardan biri. Bir insan zinciri oluşturulmuş, halatlar oluşturmuş ama yine çok riskli görüntüler. Araçlar tamamen sular altında, araçlar sürüklenmeye devam ediyor. İstanbul, benim meslek hayatım boyunca böylesini İstanbul genelinde görmemişti. Evet, belli noktalarda yaşananlar olmuştu. Dere taşkınları olmuştu, hatta can kayıpları olmuştu ama İstanbul'da bu kadar büyük bir alanda, bu kadar geniş bir alanda böyle bir manzaraya daha önce tanık olunmadı. Çok ciddi bir yağış düştü ve ortaya da bu tablo çıktı. Az önceki görüntüde o insan zinciriyle birlikte bir kurtarma çalışması yapılıyorsa evet önemli, ama bir yoldan karşıdan karşıya geçmek için yapılıyorsa büyük risk. Burası da yine anladığım kadarıyla Ayazağa'daki o az önce mahalleyi göstermiştik. İşte ortaya çıkan tablo bu. Çok güçlü bir yağış, ardından da su yolunu bir şekilde buluyor. Bir dere gibi yollar, caddeler, bunu söyleyelim. En yoğun şekilde tekrarlayacak olursak bu görüntülerin bize anlattığı Sarıyer'de problem olduğunu görüyoruz. Ayazağa'da, Sarıyer'de, Ayazağa'da, İTÜ'de problem oldu. İşte bu görüntü çok büyük risk. O suyun içerisinde sürüklenenleri gördük geride bıraktığımız saatlerde. Mahsur kalanlar böyle kurtarılıyorsa, ama anladığım kadarıyla mahsur kalanlar değil de yolda karşıdan karşıya geçilmeye çalışıyor sırayla, bu çok riskli bir görüntü. Yapılmaması gereken görüntülerden biri, çünkü bir şekilde o bağlantıyla, halatla, anladığım kadarıyla bir halat o, koparsa bağlantınız sürüklenmek an meselesi. Araçları sürüklüyor. Araçların ne kadar ağır olduğunu tahmin edebilirsiniz. O araçları kağıt gibi sürükleyen suyun gücü insanları da sürükleyecektir. Bu tip bir davranış doğru bir davranış değil. Bir kez daha söyleyelim. Zor elbette. Çok zor bir gece. İnsanlar evlerine gitmeye çalışıyor. İşte bu görüntü bir mahsur kalanları kurtarma görüntüsü değil anladığım kadarıyla. Sırayla bekleyen yaşlılar var. İşte ekranlarda yaşlılar var. Karşıdan karşıya geçmeye çalışılıyor. Olmaması gereken görüntüler. Umarız bir problem yaşanmaz bu görüntülerde. Çünkü suyun gücü, debisi, akış hızı araçları sürüklüyor. Daha büyük tonajlı araçları sürüklüyor. İnsanları da alıp götürebilir. Çok çok riskli görüntüler maalesef elimize ulaşıyor. İstanbul için tekrarlayalım. Zor bir gece bizi bekliyor. Bu konuyla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Sizlerle de paylaşmaya devam ediyoruz. Birçok noktadan haber merkezimize görüntüler akıyor. Ekranlara geldi. En problemli noktaları arkadaşlarım ekranlara taşıdı. İstanbul'da Ayaza, ortaya çıkan tablo bu. Sarıyer problemli noktalardan biri. Beykoz problemli noktalardan biri. Kağıthane
problemli noktalardan biri. Artık yavaş yavaş tabloda netleşti ama çok geniş bir alanda yağış etkili. O yağışla birlikte ortaya çıkan tablo Beykoz'da denizle kara birleşmiş durumda. Yeni görüntüler elimize ulaşacak. Onları paylaşacağız ama bir yandan da uyarıları tekrarlayalım. Eğer eviniz alt katlardaysa, bodrum katlarındaysa lütfen ama lütfen orayı boşaltın. Bu görüntüler zarar vermesin. Otobüsler içerisinde mahsur kalanlar var. O mahsur kalanlarla ilgili bilgiyi de İstanbul Valiliği paylaşmıştı. Geride bıraktığımız dakikalarda trafik yavaş yavaş sakinliyor. %71'e düştüğünü belirtilmişti. Ekranlara verdi arkadaşlarım. Saat 8 itibariyle 15 heyelan, bu artık bir afet. 47 kişi mahsur kaldı. Bu bir ihbarlardan söz ediyoruz. İhbar edilmeyen başka noktalar da olabilir. Onu da belirtelim. 1200'ün üzerinde su baskını haberi vardı. Hatırlayabildiğim kadarıyla araçlarda mahsur kalanlar vardı. Görüntüler ekranlarınıza gelmeye devam ediyor. İstanbul Valiliği 8000 personel, 2000 araç ve iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu artık bir afet ve ekipler de afetle mücadelede aralıksız çalışıyor ama sonuç ne olacak? Bu konuda ekiplere yardımcı olmak gerekiyor. Özellikle yollarda ya da riskli bölgelerden uzak durmak gerekiyor. Bununla ilgili adım atılması en önemli konu.

0: felaket.
1: Bilgilendirmeye devam edelim. 200 kilogramı metrekarede aşan bir yağıştan söz ediyoruz. Ekipler sahada. 112 acil servis birimleri hizmet veriyor. Bilgiler o noktada toplanıyor. Alo 153 hattına ihbarda bulunması önemli. Ama o 200 kilogram metrekarede çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Bugüne kadar özellikle bu kadar geniş bir alanda böyle ciddi bir rakam hatırlamıyorum. İstanbul'un belli noktalarında 200 olmasa da 150'nin üzerinde, 150 kilogramın üzerinde metrekareye yağışın düştüğü alanlar olmuştu ve bu görüntülerde ekranlarınıza canlı olarak gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı da bir paylaşım yapmıştı. Resmi uyarıların takip edilmesi gerektiği belirtilmişti. Özellikle Ayazağa'da park halindeki araçların sürüklendiği görüntü. Bu görüntü de canlı olarak geliyor. Ayazağa'dan, muhtemelen Ayazağa'da bulunan dere, o dere yatağından çıktı. Rogarlar dolu olduğu için yolda. Görebildiğim kadarıyla duvarındaki yazıdan İSKİ'nin önü burası. Bu görüntülerin İSKİ'nin önünde de yaşanması takdiri size bırakalım ve iş makinalarıyla birlikte şu anda o noktada tahliye yaşanıyor. İstanbul'da bir kepçenin içinde insanlar sudan etkilenmemek için İSKİ'nin önünde patlayan rogarlarda ilerliyor. Çok çarpıcı görüntüler. Mahsur kalanların kurtarılma çalışmaları devam ediyor. Çok riskli görüntüler de geliyor. Beykoz'da yine görüntüler. Rögarların tamamının özellikle riskli noktalarda taştığını söyleyebiliriz. Mahsur kalanlar umarız çok hızlı bir şekilde kurtarılır ve İstanbul'da bu gece problemsiz bir şekilde atlatılır.

yaşanmaz sorunlar giderilir. Ekiplerde İstanbul Orman Müdürlüğü ekipleri görebildiğim kadarıyla tahliye çalışması yapmak için sahada 8 bin personelle mücadele veriliyor. O mücadele anlarına dair görüntüleri paylaşıyoruz.

0: bazı noktalardan görüntüleri canlı olarak da ekranlarınıza taşıyoruz. O görüntüler maalesef yaşananların boyutunu gözler önüne seren görüntüler. Hem yaşananların ortaya çıkardığı tabloyla hem de rakamlarla bu afetin boyutu ortaya çıkıyor. Şişli'den de görüntüler geliyor ama trafiğin yavaş yavaş normale dönmeye başladığını söyleyelim. Özellikle ana yollarda ama ara sokaklarda ve dere yataklarında hem Avrupa yakasında hem Anadolu yakasında hem kuzeyde hem güneyde ciddi bir problem var. Şu an itibariyle araçların içerisinde otobüslerle, YTT otobüsleriyle evlerine gitmeye çalışanların da bazı noktalarda mahsur kaldığını gördük. Metrolarda yürüyen merdivenlerin şelaleye döndüğü görüntüler ellerimize ulaşıyor. Tramvay yolları tamamen suyla dolmuş durumda. Ulaşımda, toplu ulaşımda problem yaşanıyor. O problemi de İstanbul Sarıyer'de olduğu gibi vatandaşlar kendi imkanlarıyla çözmeye çalışıyor ki çok tehlikeli bir çözüm bu. O çözüme lütfen dikkat edin. Can kaybı yaşanabilir. Suyun gücü çok fazla. Yağış devam edecek, onu da belirtelim. Bu akşam itibariyle yağış devam edecek. Yarın da yağış sürecek. İstanbul'da yağışın devam ettiğini belirtelim. Okulların tatil edildiği bilgisini de paylaşmış olalım. Gerekmedikçe, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini de bir kez daha vali paylaşmıştı, İstanbul valisi. Adil Tek, meteoroloji mühendisi yayınımızda. Efendim, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Notlarınız için sözü hemen size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum Attan Bey. Evet, dün geceden beri aslında devam eden yağış vardı ki sabah saatlerinde biraz daha etkisini arttırmış ama özellikle ki daha önceden yaptığımız uyarılar doğrultusunda öğleden sonraki saatlerde yağış etkisini daha da kuvvetlendirdi ve Karadeniz üzerinden gelen akışla birlikte aslında ülkenin genelinde özellikle batı bölgelerde yağış var ama İstanbul biraz daha bundan daha fazla etkilendi ki sizin de haberinizde olduğu gibi benim de takip ettiğim kadarıyla Beykoz'da yaklaşık 217-218 kilograma kadar yağış düştü gece saatlerinden dün geceden bu saate kadar ki bu yağış hala artarak devam ediyor. Özellikle ülkemiz üzerinde bulunan sinoptik sistem ve yine Karadeniz'in deniz suyu sıcaklığının yüksek olması, kuzeyden gelen ve kutup kökenli soğuk havanın üzerinize inmesiyle birlikte sıcaklıkları düşürdü ve bu sistem üzerimizde saatlerdir kıpırdamadan duruyor. Yani saatlerdir aynı mekanizma sürekli çalışıyor ve denizden yüklediği nemi özellikle İstanbul'un kuzey kıyılarında ağırlıklı olmak üzere yani Beykoz, Sarıyer gibi ilçeler daha ağırlıklı olmak üzere yağışın miktarını bu bölgelerde bu ilçelerimizde arttırmış vaziyette. Güney ilçelerde bu kadar yüksek yağışlar yok. Yağışlar daha çok kuzeyde devam ediyor. Ve yağış şu saat itibariyle yine aynı hızını sürdürüyor ama biraz daha sabah erken saatlerde Anadolu yakasında düzeltiyorum Avrupa yakasında biraz daha etkili olan yağış akşam saatlerinden itibaren Anadolu yakasında da miktarını arttırmaya başladı. Ümraniye'de yaklaşık 100 kilogramın üzerine çıkmaya başladı bu yağış. Yağış gece boyunca devam edecek. Yine aynı şekilde yani hiç nefes almadan soluksuz aynı hızla sürüyor. Beraberinde fırtına da etkili oluyor. Ki fırtınanın şiddeti zaman zaman deniz üzerinde 80-90 kilometreye kadar çıkıyor kuzeydoğudan ve kuzeyden esen rüzgar şiddeti. Bu yağış yarın özellikle öğle saatlerine kadar

devam edecek gözüküyor. Aslında en yoğun saatleri şu saatlerde, gecenin ilerleyen saatlerinde de yine aynı şekilde sürecek. Yani şiddetinde bir azalma tahmin etmiyoruz, gözükmüyor şu anda da atmosfer modellerimizi normalden de takip ettiğiniz işte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radarları ve uydu görüntüleri, bizim atmosfer modelleri tahminlerimiz, hepsini birlikte takip ediyoruz ve yarın öğle saatlerine kadar yağış sürecek. Öğleden sonra biraz daha hızını, şiddetini azaltmış olacak ve yarın akşam saatinde yağış etkisini kaybetmiş olacak. Ama vatandaşlarımızın, özellikle İstanbul geneli için diyoruz ama şu saatler, gece saatlerinde Anadolu yakası biraz daha yoğun yağış almayı sürdürüyor olacak. Yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedecek gözüküyor ama etkisi derken yağış gitmiyor. Yağış yani yarın akşam saatleri cuma, cumartesi ve pazar sabah erken saatlere kadar İstanbul'da yağış devam ediyor olacak. Ama daha önceki yayınlarımızda ve anlattığımız üzere bu yağışlı sistem bugün ve yarın çok daha etkiliydi ki aynı şekilde devam ediyor. Bu arada şunu da söyleyeyim, tabii ki aslında bu yağışlar rekor yağışlar oldu diyebiliriz. Örneğin Beykoz'da ölçülen 211 kilogramlık yağış bu zamana kadar Beykoz'da ölçülen yağışlar içerisinde gözükmüyor. Yine İstanbul'un Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün daha önceden yayınlamış olduğu İstanbul'daki en yüksek yağışlar miktarlarına baktığımızda da diğer bazı noktalarda ölçülen yağışların ortalamaların çok çok üzerine çıktığını gösteriyor bize. Kuvvetli bir yağış ve bu da tabii ki tek başına yağışın kuvvetli olması bu olayların oluşmasına anlatmakla yeterli değil. Şunu söyleyebiliriz. Mazgalların ve özellikle mesela bugünkü bir yayında şey vardı, Kağıthane'nin oradan bir yayın vardı. O yayında Kağıthane Deresi taştı mı, onun durumunu bilmiyorum. Kağıthane Deresi taşmışsa bu gerçekten çok çok büyük bir yağış. Büyük bir yağıştı zaten. Ama o bazı dere yataklarında suyun akmadığını görüyoruz. Yollardaki birikmelerin o tahliyeleri yeterince yapamadığını görüyoruz. Ki görüntülerden, büyük görüntülerden de onları görüyoruz. Yani su denize çok rahat ulaşamıyor. Aslında İstanbul'un her tarafı denizden çeviriyor. Suyun denize çok rahat bir şekilde ulaşması gerekiyor. Yani bir kapalı bir havzadaki yağış şeyi değil bu. Tabii burada şehir seli oluştu. Bunu söyleyebiliriz, oluşan taşkınlar, yani şehir seli olarak da bunu adlandırıyoruz. Beraberinde de aynı üstümüz üzerinde bulunan alçak basınç ve sinoptik siklonik yapının oluşturduğu o baskıyla birlikte deniz suyu sıcaklıkları, özellikle Karadeniz kıyısındaki deniz suyu sıcaklıkları, Karadeniz'deki deniz suyu sıcaklıklarının yüksekliği yaklaşık 20-21 derecelerde, özellikle İstanbul'un kuzeyinde deniz suyu sıcaklıkları ve o kuzeyden gelen havanın sıcaklığı da 13-14 derecelere kadar inmişti yer yer. Burada tabii ki denizden sürekli bir geri besleme, beraberinde de o sinoptik kuvvet baskısı bu yağışın miktarını arttırdı. Ve İstanbul aslında yıllardır belki yani şöyle söyleyebilirim, görmediği bir yağışı gördü diyebiliriz. Eski kayıtlara dönüp baktığımızda bazı kayıtlar var elimizde ama tabii ki tamamına erişmiş değiliz şu anda, ama gözüken o ki bu İstanbul'un kayıtlarına rekor yağışlar olarak geçecek gözüküyor. Bundan sonraki süreçte ne olur? Bu tür yağışları, özellikle son yıllarda konuştuğumuz iklim krizi, iklim değişikliği ve aslında iklim krizini biz iki bölümde ele alıyoruz. Bir, iklim krizinin kendisi, yani küresel sıcaklık artışıyla beraber diğer meteorolojik parametrelerdeki değişiklikler. Diğeri de adaptasyon. Aslında burada önümüze çıkan şey, bugün İstanbul'un yaşadıkları, biz iklim krizinin adaptasyon sürecinde İstanbul sınıfta kaldı. Yani iklim krizine biz adaptasyonla ilgili çalışmaları yeterince yapamamışız ki İstanbul bu sorunu vatandaşlar ve İstanbul'da yaşayanlar bu yağıştan dolayı oluşan sorunları yaşıyor. İklim krizini bizlere yaşarken öğretiyor gibi gözüküyor şu anda, ama bizim daha önceden bu konular üzerinde önlemler almamız gerekiyordu ki özellikle ki bu yağıştan önce de zaten bu çarşambanın gelişini aslında pazar günkü bir sahilden yaptığımız yayınımızda söylemiştik. Pazar

0: En son pazar günü İstanbul'da hava sıcaklıkları çok güzeldi. Sakin bir hava vardı. Orada şöyle bir tabir kullanmıştım ben. Fırtına öncesi sessizlik. O gün pazar günü İstanbul çok sakindi ve bu çarşambanın çarşamba yağışına işaret etmişti. Bu çarşamba yağışı çok kuvvetli oldu. Buradan tekrar iklim kriziyle ilgili tarafına dönersek özellikle iklim kriziyle birlikte değişen yağış şekilleri artık hayatımızda daha çok yer almaya başlayacak. Tabii bugün yağışı konuşuyorduk. Yaz aylarında biliyorsunuz geçtiğimiz yaz her ne kadar biraz serin geçirmiş olsak da sıcak hava dalgalarını konuşmuştuk. Beraberinde bugün fırtına değerlerini konuştuk. Belki yakın planda birkaç hafta sonra da İstanbul'da Marmara'da meydana gelmiş olan çok kuvvetli rüzgarlardan bahsedeceğiz. Bunları konuşacağız. Bunlar hep iklim krizinin yani iklim değişikliğinin önemli sonuçlarından ve göstergelerinden yani birkaçı ve değişen iklim koşullarını artık bizim bir konsensüs yani toplumsal bir konsensüs akıl yani hep beraber düşünmemiz gerekiyor böyle bir problemin olduğunu. Tabii beraberinde aynıca bugün yağışı konuşuyoruz ama barajlar doldu derken de yakın planda belki önümüzdeki yaz biz sıcaklık ve kuraklığı konuşacağız, suyumuz yetmeyecek. Bu konuda çok çalışmamız ve çok farklı fikirleri masaya yatırmamız gerekiyor. Şimdi çocuklarım bunlar, sizin sorularınız varsa ben devam etmek isterim.
1: Devam etmeden önce bir son dakika gelişmesi var. Sorularım olacak size. Müsaade ederseniz onu seslendirmek istiyorum. İstanbul'da bazı üniversitelerde, İstanbul'da okullar yarın tatilde ama bazı üniversitelerden de kararlar var. Malumunuz üniversitelerle ilgili tatil kararlarını üniversiteler kendileri veriyor. Onunla ilgili hemen aktaralım. Marmara Üniversitesi'nde tatil var. 15 Ekim Perşembe günü bir gün süreyle ara verildi ifadesi paylaşıldı. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde de eğitime bir gün ara verilmiş durumda. Türk Alman Üniversitesi de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 15-16 Ekim'de eğitimin çevrim içi devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Medipol, Fatih Sultan Mehmet, Üsküdar, Beykoz, Demiroğlu Bilim Üniversitelerinde de eğitim bir gün süreyle çevrim içi olarak paylaşılacak. Yaklaşık 10 sayabildiğim kadarıyla 10 üniversitede eğitime yüz yüze ara verildi. Bu görüntüler, elimize ulaşan yeni görüntüler, Ayazağa'da benzer manzaralar devam ediyor. Araçların suyun gücüyle birlikte bir anda bulundukları noktadan uzaklaştıklarını görüyoruz. Şimdi Adil Tek bizlerle birlikte, meteoroloji mühendisi, bir kez daha dönelim ona. Sorularımız var elbette. Görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Siz de takip ediyorsunuz elbette. Hem görüntülerle ilgili yorumunuzu almak istiyorum. Bir suyun yatağında bulunan noktalar anladığım kadarıyla çok güçlü bir akıntıyla beraber araçları bile sürükledi. İkincisi de çok geniş bir alanda çok yoğun bir yağış görüyoruz. Bu daha önce benzeri var mı? 200 kilogram metrekareye 200 kilogramı aşan noktalar var. Daha önce İstanbul'da bu yaşandı mı? Örneğin Beykoz'da da var, Ayazağa'da da var, Üsküdar'da da var, Beşiktaş'ta da var. Çok geniş bir alanda yağış devam ediyor. Bu bir normalin ötesinde bir durum mu? Neler söylemek istersiniz? Biz rekor yağış olarak duyurduk ama sizde rakamlar varsa paylaşırsanız sevinirim. İki soruya yanıtınızı alayım lütfen. Buyurun.
0: Öncelikle şu rakamları söyleyelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da yayılmış istasyonları var. Onlardan dün geceden bu saate kadar düşen yağış miktarları an be an güncelleniyor. Bu istasyonların düzgün çalıştığını da buradan ifade etmek isterim ki buradan rahatlıkla takip edebiliyoruz bunları yayınladıkları için. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum ben. Şu anda Anadolu Feneri'nde mesela 127 kilogram şu son dakika. Sarıyer'de 166 kilograma yaklaşmış vaziyette. Yine iki yerleşkesinde 144 kilogram dün geceden beri. Beykoz'da 212 kilogram yağış var. Büyükçekmece 114, Eyüp Sultan 173 kilogram. Yine yüksek rakamları söyleyeyim. 47'lik rakamlar var ama onları söylemiyorum. Sarıyer Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yaklaşık 110 kilograma kadar yaklaşmış vaziyette yağış. Şişli'de de 111 kilogramlık bir yağış kendini gösteriyor. Bugün gün içerisinde bu saatlere kadar devam eden yağış. Şimdi bu rakamlara baktığımızda bu rakamlar bize şunu söylüyor. Bu zamana kadar Meteoroloji Genelliği'nin daha önceden yayınlamış olduğu yağış miktarları var. O yağış miktarlarının üzerine

0: seviyede. Özellikle kuzeydeki yağışlar oraların çok daha üzerine çıkmış vaziyette. Çok ekstrem bir durum. Her zaman rastlanan bir durum değil. Rekor yağış olarak adlandırabiliriz ama rakamlara yani önümüzdeki günlerde biraz daha rakamlar, daha net rakamlara ilişince yani yağışın aslında yağış büyükü miktarında yani yağış sistem daha bitmedi. Sistem şu anda devam ediyor. Şu ana kadarki ölçülenler üzerinden onu söylüyoruz bunları. Şu ana kadar ölçülenler rekor seviyeye ve rekorun üzerine çıkmaya başlamış durumda. Ve bu yağış şu saatlerde de yine
1: Abi Tek, bir virgül koyalım müsaade ederseniz. Sağda arkadaşlarımız haber nöbetini tutuyor. Çok şiddetli yağış var. Onları da bekletmek istemiyorum. Hem onların aktardıkları üzerinden belki yorumlar daha sağlıklı olur. Sizin de değerlendirmenizi alırım. Haber programları müdürümüz Emine Kavasoğlu bizlerle birlikte. Emine kolay gelsin diyelim. Lütfen dikkat et kendine. Hangi noktadasın? Anadolu'da, Avrupa'da çok ciddi yağış var. Rekor yağışlar dedik. Hem bulunduğun noktayı hem o noktaya ulaşırken izlenimlerin nelerdi? Yolda gördüklerin nelerdi? Çok ekstrem bir gece, çok özel bir gece yaşıyoruz. Uzun da bir gece olacak anladığım kadarıyla. Notların için sözü hemen sana bırakayım.
2: Hasan yaklaşık 7 gibi çıktık biz Eyüp Sultan'dan 5. Levent'te bulunan şirketimizden ve buraya gelmemiz yaklaşık 2 saat sürdü. 2 saatin sonunda da şöyle söyleyeyim, aslında Avrupa yakasında çok etkili değildi ilk zamanlar Avrupa yakasına oranla. Ama Anadolu yakasında da artık şiddetini göstermeye başladı. Bakın şu anda Kuadiye'deyiz, Milli Caddesi'ndeyim. Ve vatandaşlar kendi imkanlarıyla bir yandan da o rögarları boşaltmaya, açmaya çalışıyorlar. Şu anda telefonum da ıslandığı için kamerayı döndüremedim. Birazdan tekrar deneyeceğim ama şöyle göstermeye çalışayım. Belki de görebiliyorsunuz. Dur bakın, vatandaşlar an itibariyle kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışıyorlar. Çünkü Minibüs Caddesi'nde özellikle Kuadiye, Kozyatağı, Şenetel Evler bölgesinde çok şiddetli bir şekilde yağmur var ve dükkanları, özellikle bodrum katlarındaki ya da kot altında kalan dükkanları su basmış durumda. Bakın şu anda da şiddetini iyice arttırdı. Şöyle söyleyeyim, buradaki durumu anlatmak daha kolay olacak, daha rahat anlaşılabilir. Aslında sabahtan beri haber ekranlarında yaşananları taşıyoruz izleyicilerimize ama Erenköy'den, Minibüs Caddesi üzerinden Erenköy'den bulunduğum nokta yaklaşık 1-1,5 kilometrelik mesafe. Ve o 1,5 kilometrelik mesafeyi neredeyse 40 dakikada geldik. Bakın şöyle kameramı döndürmeye çalışıyorum ama gerçekten o kadar şiddetli ki ya. Şöyle göstermeye çalışayım. Bakın su tamamen şöyle ayağımı da sokayım bir yandan. Bileğimi geçmiş durumda, ayak bileğimi geçmiş durumda Minibüs Caddesi'ndeki su çok şiddetli bir şekilde yağmaya başladı. Anadolu yakasında daha geç saatlerde etkili olacağı söylenmişti aslında ama an itibariyle o şiddetli yağış başlamış durumda. Dükkanlar kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışıyor insanlar dükkanlarını. Onun yanı sıra bir yandan da bakın yeniden şiddetini artırmış durumda. İlerliyorum şimdi biraz daha. Şöyle kameramı yan tutayım aslında. Bakın suyun boyutu şu. Ayak bileğini geçmiş durumda. Bir yandan yolda vatandaşlar kendileri rögar kapaklarını açmışlar ki suyu tahliye edebilmeye çalışıyorlar. Çünkü dediğim gibi çok şiddetli bir yağış var. Ve Minibüs Caddesi, yani yıllardır ilk kez böyle görüyorum diyebilirim. Özellikle bunun altını çizmekte fayda var. Çünkü Anadolu yakasında daha ziyade Beykoz taraflarında, daha farklı noktalarda ya da Tuzla taraflarında bu tip durumlarla karşı karşıya kalıyorduk. Kadıköy çevresinde çok fazla böyle bir yağmur felaketiyle, böyle bir yağmur afetiyle karşı karşıya kalmamıştık. Ama bugün itibariyle İstanbullular bunu da yaşamış durumda. Israrla tekrar kameramı döndürmeye çalışıyorum ama ne yazık ki dediğim gibi telefonum ıslandığı için kameramı döndüremiyorum. Şöyle çevireyim bakın. Burası İstanbul Kadıköy, Suadiye ve şiddetli yağmur. Şöyle görebiliyorsanız eğer bir yandan şöyle de göstereyim. Araçların lastikleri yine su altında. Suyu neredeyse yarıya kadar suyla kaplanmış durumda. 200 kilogram metrekareye, bazı yerlerde 200 kilogram yağış düştüğü açıklandı. Tabii bir
1: Emine'ye teşekkür

0: teşekkür ediyoruz. Yağışla yayın yapmak elbette hiç kolay değil. İlerleyen dakikalarda sağlıklı bir bağlantı kurduğumuz takdirde yeniden Emine'nin bulunduğu noktadan gelişmeleri aktaracağız. Bu görüntüler de Ayaz Ağa'dan canlı olarak ekranlara geliyor. Adil Tek bizlerle birlikteydi. Eğer hala yayınımızda ve bizi duyabiliyorsa ona döneceğim. Çünkü bu Ayaz Ağa'yı sormak gerekiyor. Bir kez daha dönelim Adil Tek'e ve efendim Emine de bahsetti. Anadolu yakasında durum Avrupa yakasına göre daha sakin gibi görünüyor. Beykoz'u belki dışarıda tutmak gerekir. Ama Ayaz Ağa'dan gelen görüntüler çok çarpıcı. Ayaz Ağa özelinde yağışın metrekareye düştüğü kilogram olarak biraz daha az olmasına rağmen çarpıcı görüntüler. Bunun sebebi ne? O bölgedeki yapılaşma mı, bir dere var, dere yatağının taşması mı, nasıl yorumlarsınız? Çok çarpıcı görüntüler çünkü Ayaz Ağa'ya belki bir parantez açmak gerekir. Ne dersiniz?
1: Ayaz Ağa'yı olan yeri biliyorum, bildiğim yerlerden birisi. Özellikle Ayaz Ağa köyü daha doğrusu. Yani Ayaz Ağa deyince direkt yani Maslak, İTÜ kampüsünün olduğu yerlerini şey yaparsak oralar zaten yüksek yerler. İTÜ kampüsünün olduğu yerler Maslak kısmı Ayaz Ağa'nın. Ama Ayaz Ağa dediğimiz yer eski Ayaz Ağa köyü. O Kağıthane Deresi'nin uzadığı kısım, Cendere yolu diye adlandırdığımız kısım. O kısım bütün o havzanın çıkış noktası aslında. O baktığımızda şöyle ki özellikle sanayi sitesinin arka tarafında kalan bölge hem de Belgrad ormanlarına doğru uzanan bölgede geniş bir alan var. Yani büyük bir alan var. O alanın da havzanın da çıkış noktası aslında Ayaz Ağa'nın merkezindeki noktalardan birisi. Yani o Ayaz Ağa'nın bütün çıkışının olduğu bir yolun olduğu kısım var. O kısımda toplanmış vaziyette. Ayaz Ağa'daki su basmasının temel sebebi aslında o yukarıdan gelen suyun o Kağıthane Deresi'ne doğru akışında devam eden kısma dereye inememesi suyun aslında. Yani suyun önünün kapanmış olması. Biraz da ıslah çalışmaları ne kadar yapıldı tam bilemiyorum tabii ki. Ama tahmin ettiğim, yani Ayaz Ağa'yı çok bildiğim için dere yatağında bütün su, aslında dere yatağındaki problem. Aslında ülkemizdeki büyük su baskını, sel baskınlarının en önemli problemlerinden birisi de dere yataklarının düzgün yönetilememesi. Yani dere yataklarına yapılaşma yapıldığı zaman bu tür yağışlarda bu riskleri göze almış oluyorsunuz ki Ayaz Ağa'daki o Ayaz Ağa köyünün olduğu ve aşağı Cendere yoluna doğru uzanan bölümdeki taşkın temel sebebinin yani oradaki su birikinti yığılmaların temel sebebinin oradaki suyun düzgün tahliye edilmesi ve geniş alandaki suyun tek çıkış noktasında buluşmuş olması olarak ben öyle görüyorum bakış açımız olarak. Bu arada Ayaz Ağa'ya çok yaşlanmakla birlikte şu saatler itibariyle önümüzdeki radar görüntüleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüleri de şunları söylüyor. İstanbul'un Anadolu yakasında az önce Emine Kavasoğlu'nda belirttiği üzere İstanbul'un Anadolu yakasında yağış şiddetini daha da arttırmış vaziyette ki Avrupa yakasında devam eden yağış var ama Anadolu yakasındaki şiddet biraz daha çok. Örneğin Beykoz'daki
0: şimdi Adil Tek bir araya gireyim. Yağış. Siz lütfen değerlendirin ama sizin de istediğiniz bir harita vardı. Arkadaşlarımız o haritayı hazırladı. Yani. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız harita. Şimdi o harita bize ne anlatıyor? Özellikle şu merak ediliyor. Bu gece ne kadar devam edecek? Yarın sürecek mi? Sıcaklıklar düşecek mi? Ne kadar daha bu yağışlı süreci gözlemleyeceğiz? Örneğin yarın nasıl bir tabloya uyanacağız? Bu gece nasıl geçecek? Bu harita bize bunu anlatır mı? Eğer anlatıyorsa lütfen yorumlar mısınız?
1: Bu harita Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika radar görmüş. Yani şu anda ülke üzerinde yağışın nerelerde olduğunu net içinde görebiliyoruz. Yani gördüğünüz kadarıyla Doğu Anadolu'da, Batı ve Orta Karadeniz'de, Marmara'da ve Akdeniz'de devam eden yağış var. Ama yağış ağırlıklı olarak İstanbul'da tabii ki şehirleşmenin etkisinden dolayı da biraz daha fazla hissettiriyor. Benzer yağışı aslında Mersin'de, Adana'da şu radar görüntüsünden görebiliyoruz. O radar görüntüsü bu yağışın şu anda kuvvetli bir şekilde yine mesela Samsun'da şu anda çok kuvvetlenmiş vaziyette. Orada da kuvvetli bir şekilde devam ettiğimizi söylüyor. Aslında radar görüntüsü var. Bütün alanlar yağışların çok daha diğer yerlerdeki yağışlar biraz daha zayıflamış gözüküyor ama yağış özellikle bu gecede yine İstanbul'da ve yurdun diğer kesimlerinde devam edecek. İstanbul'daki yağış yarın öğle saatlerine kadar aslında öyle

0: saatte ne kadar sürüyor derken bu gece çok kritik. Bu gece bu yağış gittikçe İstanbul genelinde Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere sürecek ve yarın öğle saatlerinde sistem biraz daha sönümlenmeye, zayıflamaya başlayacak. Peki o az önceki haritamız üzerinden baktığımızda da ülkemiz üzerinde bir tane alçak basınç diye adlandırdığımız siklonik siklon diye de tanımladığımız aslında Orta Akdeniz üzerinden gel, yani Ege üzerinden gelen bir yapıydı ve ülkemiz üzerinde genişleyerek, yayılarak devam etti. Marmara'da odaklandı ve daha biraz stabil halde kaldı. Ki sebebi de zaten Avrupa üzerinde bir yüksek basınç var. Yine Sibirya üzerinde bir yüksek basınç var. O yüksek basıncın aslında şöyle tarif ederiz. İki tarafından şöyle bastırdığın zaman yüksek basınç alanının aradaki dar alanlardan, yani aradaki alanlardan yükselici hareketler başlar ve biz de o yükselici hareketlerin olduğu yerdeyiz ülke olarak ve yağışların miktarı da artıyor. O, biz buna sinoptik force diyoruz. Yani sinoptik baskı diyoruz. Sinoptik baskıdan dolayı bu yükselici hareketler meydana geliyor. Beraberinde de gelen soğuk hava, yani iki üçlü mekanizma, çoklu mekanizma. Aslında biz atmosferi tahmin etmeye çalıştığımızda atmosfer hakkında fikir yürütmeye başladık. Atmosfer aslında bir arabanın motoru. Yani biz en son tekerleklerin hareket ettiğini görüyoruz. Yani tekerlekler hareket ediyor. Şu anda gördüğümüz şey tekerleklerin hareketi. Aslında o tekerlekleri hareket ettiren bir sürü dişli var. Aslında atmosferik hareketler de aynı aracın motoru gibi. Yani çok etki eden dişliler var ve birkaç tane gibi. Dişliler birkaç tane. Ama hareket ettiren, sistemi hareket ettiren çok farklı dişliler var. İşte bunlardan birisi az önce bahsettim. O yüksek basınç alanlarının baskısı, deniz suyu sıcaklıkları, soğuk havanın kuzeyden üzerimize sarkması, sıcak denizin üzerinden geçerken nemini arttırması. Ama bu parçalardan birkaç eksik olmaya başlayınca yağışın şiddeti azalmaya başlayacak gözüküyor. Yarın öğlene kadar dayanmamız gerekiyor aslında İstanbul'da ve Marmara'da. Aslında yarın bu arada bunu konuşurken bugün gece saatlerinden itibaren ilerleyen saatlerde bu yağış Marmara'nın doğusuna ve Batı Karadeniz'e doğru da etkisini göstermeye başlayacak. Yarın özellikle Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yine çok kuvvetli yağışlar var. Büyük bir olasılıkla inşallah olmaz, önlemler alınmıştır diyoruz ama oralardan da sel, su baskını, taşkın haberleri gelmesi çok yüksek olası gözüküyor. Batı Karadeniz, yani Zonguldak, Bartın, Karabük, biraz daha Marmara'ya doğru yanaşınca Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, bu illerde yarın risk altında gözüküyor. İstanbul'daki yağış gece devam ediyor. Fırtına da yine etkisini sürdürüyor. Yarından öğle saatlerinden itibaren İstanbul'daki yağış etkisini biraz daha azaltmış olacak.
1: Abi tek bir kez daha araya gireceğim. Çünkü görüntüler gelmeye devam ediyor. Birlikte izleyelim. Sizin de yorumlarınız elbette önemli olacak. Burası Şile, Şile Otoyolu. Otoyolun tamamının sular altında kaldığını görüyoruz. Araçlarda mahsur kalanlar da var. Şimdi burada da mı bir dere ve derenin yola doğru kaydığını göreceğiz? Az önce Ayaz Ağa ile ilgili bir örnek vermiştiniz. Burayı nasıl tanımlayacağız? Buna dair yorumlarınızı almak isterim. Şile otoyolunda yağışla ilgili görüntüler geliyor. Ne söylersiniz bu görüntü? Bir diğer sorum da şu olacak. Lütfen bu görüntüyü yorumlayın ama siz de bahsettiniz. Başka noktalarda, başka şehirlerde örneğin benzer bir risk var mı? Bugünden örneğin yarınla ilgili, geceyle ilgili başka iller, bölgelerle ilgili o risk varsa onları da izleyicilerimiz için aktarırsanız sevinirim ama önce bu görüntüyü yorumlayalım. Sonra harita üzerinden başka illerdeki riskleri de aktarın lütfen. Buyurun bir kez daha sözü size bırakayım.
0: Evet, bu görüntüler anladığım kadarıyla tahmin ettiğim bir yer var ama orası mıdır tam bilemiyorum. Yine yani o az önce Ayaz Ağa benzeri bir örnek aslında burada. Çünkü su burada birikmiş, etraftaki çevredeki sular buraya gelmiş. Büyük bir olasılıkla da Ömerli'nin olduğunu düşünüyorum. O Ömerli Baraj Havzası'nın olduğu yerin, alt kısımlarının olduğu yerin. Çünkü orası biraz daha çukur ve çevreden gelen suyu, hani barajın Beykoz tarafında kalan kısmı olduğunu düşünüyorum. Çünkü barajın zaten güney tarafından geçiyor bu Şile otoyolu. Tahmin ettiğim yerler arasında. Burası diğer yerlerde çünkü bu çukurluğu oluşturacak yapının Ömerli civarları. Ömerli'ye doğru çıkarken, Ömerli'ye geçtikten sonra çıkarken o rampanın oralarda bir yerde Ömerli'ye geçtikten sonra, Taşdelen'i geçtikten sonra oralarda bir yer olabilir ama yine yani bu birikmeyi sağlayacak durum

0: yani su toplama havzasının yani büyük alanın çıkış noktası. Buraya gelmiştik ki bu vadi şeye doğru gidiyor zaten. Riva'ya doğru, Riva deresini besleyen bir vadi olduğunu düşünüyorum. Şu anki görüntünün olduğu yeri. Sadece tahmin yürütüyorum tabii. Bundan çok emin değilim. Onu söyleyeyim öncelikle. Yani çukur alanlarda tahliyelerin olamadığı yerler arasında gözüküyor. Aslında bu konuyla ilgili şunu söyleyebiliriz. Çok uyarılar yapıldı. Yani gündüzden beri uyarılar yapıldı. Hatta akşam ve gece saatlerinde Anadolu yakasında bu yağışın şiddetinin daha da artırılacağı. O yüzden iş yerlerinizi erken terk edin, dışarıda çok kalmayın uyarıları yapıldı. Vatandaşlarımızın büyük bir kısmı tabii ki bu uyarılara dikkate almıştı. Ama belki acil işi olanlar, acil işi olmayanlardan, acil işi olanlar belki bu görüntülere, duruma maruz kaldı. Uyarılara dikkat etmekte fayda var. Bu zorlukları yaşamamak için meteoroloji, özellikle resmi uyarılar Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul için de yine AKOM tarafından yapılan uyarılar var. Bu uyarılara dikkat almak gerekiyor ki gördüğümüz kadarıyla uyarılar çok dikkate bazı vatandaşlarımızca alınmamış. Hani şöyle bir şey de var, çok oluyor ülkemizde. Ya bana bir şey olmaz diye bir şey var, mantalitemiz var, bakış açımız oluyor bazı vatandaşlarımızda. Bana bir şey olmaz demeyin. O sizin bildiğiniz eski iklim değil bu şu anki. Ve iklim gittikçe değişiyor. İklim değişikliğiyle birlikte bunları biz çok daha sıkça, bu tür vakaları, sıklıkları daha doğrusu gittikçe artmaya başlayacak. Ama bununla birlikte yağış miktarındaki şiddetinde artış olurken aynı zamanda bu kadar yağışın içerisinde kuraklığı da yaşayacağız. Yani hep uç değerlerde, ekstrem değerlerde olacağız gözüküyor. Hatta de, bu arada şeye devam edelim. Bu arada Batı Karadeniz'de yine bugün için yağışlar yine devam edecek. Batı Karadeniz'de devam edecek yağışlar var yine. Şu anda Samsun civarında devam eden yağış var. Ege'deki özellikle Fethiye civarında, yani Muğla, Aydın çevresindeki yağışlar biraz daha etkisini kaybetmiş vaziyette. Akdeniz'in doğusuna ve Doğu Anadolu'ya doğru kaymış vaziyette. Yine şuradan bunu tekrar edelim. Özellikle bu geceden itibaren ve yarın Batı Karadeniz, yani Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de fırtınayla birlikte kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor olacak. Yağışlar ne zaman bitecek dersek, Perşembeden itibaren, yani yarından itibaren biraz daha doğuya kaymaya başlayacak. Cuma günü biraz daha Orta ve Doğu Karadeniz'e kayarken hafta sonuna doğru da yine kuzeyde yağışları göreceğiz ama daha çok pazar gününden sonra önümüzdeki hafta yağışlar etkisini kaybetmiş olacak gözüküyor Hakan Bey. Ama uzun vade tahminlerde Ekim ayının geri kalan diğer periyodunda da, yani Ekim'in 20'sinden sonraki periyotlarda da, 25'inden sonraki periyotlarda da yine yağış geçişleri olacak gözüküyor. Onlar da tabii yaklaştıkça, o günler yaklaştıkça daha değerlendireceğiz gözüküyor. Tabii bu arada şunu da söyleyelim. Hani bu kadar yağış geldi, sıcaklıklar düştü. Aman kış erken mi geldi soruları da olabilir. Kış o kadar erken gelmiyor. Geçen sene kışa benzer bir kış var bu sene de. Öyle hani İstanbul'da örneğin geçen sene 3-4 kere kar yağmış oldu. Sadece yeni yılın ilk günü zeminde tutmuştu. Bu kışta yani benzer bir tablo gözüküyor. İklim modelleri çıktılarımızda. Tabii ki bu tahminimiz bugünden yaptığımız tahmin. Zaman zaman bunlarda değişiklikler de olabiliyor. Genel tablo böyle. Hatta bir...
1: Şimdi şunu da sormak istiyorum Adil Tek. Uğurlayacağım sizi ama İstanbul'un belli noktalarında, şimdi İstanbul özelinde bir harita açtığımız zaman belli noktalarında çok kuvvetli yağış, belli noktalarında daha az yağış görüyoruz. Hatta geride bıraktığımız dakikalarda İstanbul Valiliği paylaşmıştı. Belli noktalarda örneğin 10 kilogram yağış var metrekare, ama belli noktalarda, ki bunların arası belki de 10 kilometre, belki 20 kilometre, o kadar uzaklık geçilince orada da 200 kilogram düşüyor metrekareye. Bu normal mi? Bunun sebebi ne olabilir? Buna dair bir yorum yapmak mümkün mü? Aklımızı da karıştıran noktalardan biri bu. Diğer sorun da şu. Örneğin o noktayı geçtikten sonra aynı hava kütlesi o az yağış bırakılan noktanın üstünden geçecek mi? Yoksa böyle bir hareket halinde olan bir şeyden mi söz ediyoruz? Yoksa etkisini yitirir mi? Ne dersiniz? Sizin uzmanlık alanınız elbette ama anlaşılabilir bir şekilde paylaşırsanız sevinirim.
0: Şöyle ki dikkat ederseniz en çok yavaşlanan yerler kuzey aksı. Yani Sarıyer, Maslak, yani Maslak Sarıyer'e dahil zaten. Kuzey aksı, Şişli, biraz daha kuzey, Eyüp'ün kuzey ilçesi, kuzey bölgeleri Eyüp ilçemizin. Yine Beykoz, yani kuzey.
1: Şimdi şöyle yapalım, yayını siz görüyorsanız elbette siz önünüzdeki haritadan bakıyorsunuz. Ben o haritayı açayım İstanbul özelinde. Şimdi buradan gördüğüm şu, kırmızı renkler ya da daha koyu olan noktalar daha yoğun yağış. Daha açık renkler, örneğin mavi ya da yeşil noktalar daha az yoğunlukta yağış alan bölgeler. Şimdi Sarıyer, Arnavutköy, Esenyurdu, İstanbul'da özellikle Fatih'i böyle görüyorum ben. Kıyılar, İstanbul Boğazı kıyılarını görüyorum ve Kandıra'dan şöyle Gebze'ye doğru bir çizgi çizersek o bölgede de yağışı yoğun görüyorum. Bunun sebebi ne? Özellikle bu İstanbul'un Avrupa yakasındaki yağışlı hava Anadolu yakasına doğru ilerler mi? Biraz bu harita üzerinden bize değerlendirir misiniz? Siz zaten başlamıştınız ama görüntü gelince araya girdim. Kusuruma bakmayın. Sözü bir kez daha size bırakayım.
0: Tabii ki. Yani bu bir şey, atmosfer modeli çıktısı. Şu anda yani bunları görüyoruz ama şunu buradan ifade edeyim. Bunlar atmosfer modeller çıktısı. Bunları zaman zaman biz de bekliyoruz. Tabii ki bu model çıktıları direkt yağışın kendisini ifade etmiyor. Yani bu olabilecek model çıktısından tahmin edilen bir şey. Şu anda elimizde ölçmüş gerçek veriler var. Yani o gerçek verilere baktığımızda şimdi model çıktısında biraz daha güney kesimlerde gözüküyordu bunlar. Yani yağışın yüksek gözüküyor ama güney o yağış düşmedi. Gerçek veriler yağışın kuzey aksında olduğunu gösteriyor. Kuzey aksında yağışlar yüksek miktarda oldu. Bunun sebebi de bir, kuzeyli bir akış var. Karadeniz üzerinden gelen o serin hava nemlenerek güneye doğru inmeye başlıyor ve bu İstanbul'un topografisiyle karşılaşıyor. Yani yükseltisiyle karşılaşıyor. Peki. O yükseltiyle karşılaşmaya başlayınca hava biraz daha yükselmeye başlıyor ve yükselen hava orada biraz daha yağışı daha sıklıkla bırakıyor ve nemini biraz daha kaybettikten sonra güneye doğru inmeye başlıyor.
1: Teşekkür ederiz.
0: O yüzden güney ülkeler biraz daha az yağış almış.
1: Adil Tek, sağ olun. Yayınımıza katıldınız. Değerli görüşlerinizi paylaştınız. Biz de bugün biraz sözü uzattık açıkçası. Teşekkür edelim. Sizi uğurlayalım. Melih Altınok'u saatinden biraz çalmış olduk. O da bu İstanbul trafiğinin azizliğine uğrayan isimlerden biriydi. Biz de bu gelişmeleri paylaşmaya devam ettik. Şimdi noktalayacağız. Melih Altınok ve konukları hazır. Şimdi çok kısa bir ara verelim. Sözü onlara bırakalım.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliği 14 Ekim 2026 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Buna göre mesleki yeterlilik belgesine sahip çiğ süt toplama veya depolama sorumlularınca toplanarak onay belgesine sahip işleme tesislerine satılan süt için ilave 0,3 destek katsayısı uygulanacak. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ticareti kısıtlanan fonlardan kaynaklanabilecek olası bulaşma etkilerinin proaktif tedbirlerle sınırlandırıldığını açıkladı. Karahan, sıkı para politikası altında Türk lirasına yönelik tercihin güçlü kaldığını ve olumsuz dış koşullara rağmen cari açığın kontrol altında olduğunu belirtti. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen konutların teslim edilmesi kira piyasasındaki dengeleri değiştirdi. Bir dönem hızla yükselen kiralar 2026'nın ilk çeyreğinde gerilerken son aylarda yeniden hareketlendi. TOKİ konutlarında kiralar 10.000 ila 15.000 lira, rezerv alanlardaki dairelerde ise 15.000 ila 20.000 lira arasında değişiyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: İzmir'e hizmet etmek üzere konuşmak değil, çalışmak zamanı.
2: Körfez'e tüp geçit yapılacak, İzmir'deki trafik yoğunluğu azaltılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye geçmesiyle birlikte hizmet belediyeciliği için kolları sıvadı. Tugay, İzmir Körfezi'nin altından tüp geçit projesi için hazırlık yaptıklarını duyurdu. Karşıyaka ile Konak arasındaki proje sayesinde Mavişehir'den Gaziemir'e kadar kesintisiz bir metro hattı oluşacak.
3: İzmir'in mega projesiyle kentteki trafik yoğunluğu da azalmış olacak.
2: İzmir'de ikinci çevre yolu projesinin de ilerleyen zamanda hayata geçmesi bekleniyor.
3: AK Parti yönetiminde İzmir'deki çöp, altyapı gibi sorunlar kısa sürede çözülecek. Bu sayede İzmir hak ettiği hizmetlere kavuşmuş olacak.
2: Yeni dönemde 2018'den beri yapılamayan opera binası için yeniden ihaleye çıkılacak. Kirlilikle gündemde olan İzmir Körfezi temizlenecek. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Tugay, yatırım ve hizmetlerle ilgili planlamasını AK Parti teşkilatı ile paylaştı.
1: Oldukça çalışkan, iyi insanların buraya bir araya geldiğini de gördüm. Yani sıcak karşılamalar için geleceğe dair hep beraber çalışacağız yönünde verdikleri o güzel mesajlar için çok teşekkür ederim.
4: Bakış açısı değil, uzlaşan, İzmir'imizi en iyi şekilde yanına taşıyacak projelere imza atan bir ekip anlayışıyla başkanımıza, milletvekillerimize, bakanlarımıza, sayın cumhurbaşkanımıza beraber inşallah güzel başarılara imza atacağız.
0: Haber Radyo.
5: İyi akşamlar, Sebep Sonucu'ya hoş geldiniz. İstanbul'da korkunç bir yağmur var. Rekor yağış, sel, her tarafta fırtına. Ben de bugün biraz programa geç kaldım. Çünkü Beşiktaş'tan Kanal'a, yani yaklaşık 10 kilometrelik yolu 3 saatte gelebildim. O da yoğun bir çabayla. Şu an İstanbul'da trafik kaput. Korkunç bir durumda. Ne yazık ki kazalar var. Ambulanslar trafiği aşıp gidecekleri yere gidemiyorlar. Motosikletliler, kuryeler, paketçiler çok zor durumda. Yol kenarında pek çok kaza var. Allah İstanbulluların yardımcısı olsun.
6: Amin.
5: 10 kilometrelik yol 3 saat, 3,5 saat. Bu da şanslı olanlar gelebiliyor. Navigasyonla sürekli rota değiştirerek kanala ulaştık. Kanalımızın önünde de 1 saatlik bekliyorsun. Bercan, sen gazetede miydin?
7: Yok, ben de şeyden geldim. Bahçeşehir tarafından geldim. Kanala kadar iyi geldin mi? Yaklaştıktan sonra bayağı bir çektim.
5: Korkunç. Ekrem abi, sen ne kadar da geldin?
8: Bağcılar'dan yaklaşık 2 saat.
5: 2 saat. Yani şanslı diyorlar şimdi 2 saatte falan bir yere yani, varana.
8: Ha, şoförümüzün maharetiydi zannediyorum. Navigasyonda olduğu için değişik yollar denedik.
5: Ben de bütün alternatifleri denedim ama Kağıthane Deresi taştığı için, hı hı, bütün o yol ana yollara verilmiş. Evet. Polis de çaresiz. Polis girişleri, çıkışları, yolların, bağlantı yol noktalarını tutuyor ama korkunç yağmur altında. Bakın şu an Sarıyer'den de görüntüler izliyorsunuz. Evet. Sarıyer. Yani bütün semtler aslında. Şimdi alçakta kalan, dereye tabi olan semtler değil sadece. Mesela Beşiktaş'ta işte Etiler, o bölgeler daha yüksek
9: ama bodrum katları falan hep su basmış.
5: Evet. Zaten. Çünkü hocam kanalizasyonların o maalesef giderlerin hiçbirisi çalışmıyordu. Evet. Bebek yokuşunda sel vardı.
8: Valinin 20 itibariyle verdiği bilgi de az önce söylemiştim. 1277 su baskını var.
5: Korkunç.
8: 47 mahsur kalma olayı var. Demek ki sıkıntılı bir şey var.
5: Tabii Sarıyer ve o bölgeler özellikle korkunç.
8: 15 yerde de heyelan olmuş. Demek ki toprak suya doydu.
5: Doydu.
8: Ardından heyelan geliyor.
5: İtfaiye de sürekli bir tarafa yetişmeye çalışıyordu TEM yolunda. Kazalar var bir de ne yazık ki. Uğur hocam, aslında uyarı vardı değil mi? Tamam, çok yavaş yaptılar. Var ama.
9: Ya meteoroloji gayet iyi tahmin etti. Hiç meteoroloji gayet uyardı. Yani belediyede o rogarları düzeltmesi lazımdı. Kayar şeylerini hemen taşmaması lazımdı. Basan yerleri hemen etfaiye gidip suları çekmesi lazım. Zamanında çekseydi o şeyleri birikmezdi en azından.
5: Dün belediyenin toplantısı vardı, hizmetlerimizi anlatıyoruz diye. En azından bu yağış geliyor, günlerdir insanlar buna hazırlanıyor.
9: Hep söyledim.
5: Sadece şu mazgalları temizleme işini yapsalar, sadece bu. Bakın bu görüntülerde, sol tarafta da yine denizin hemen kenarı.
9: Evet.
5: Bebek'ten o görüntülerde. Hüseyin hocam hoş geldiniz. İstanbul'a geldim bu.
6: Ankara'dan 18 uçağıyla geldim. Yani sizin kadar 3 saatte buraya
9: pilot
6: geldik.
9: Pilot komutan
5: siz de, yani İstanbul Havalimanı'ndan buraya 3 saatte.
6: Yok yok, Ankara'dan
5: uçak
6: da var arada.
5: Tabii o daha hızlı da olabilir. Yani günler öncesinden bu uyarı yapılıyordu. Bütün o alt geçitlerde arabalar mahvolmuş insanlar. Arabaları su basmış, temizleyenler. Bir de onlar trafiği tabii ki tıkıyorlar yol üzerinde. Bir de sağ olsunlar çakarlar var yine bu süreçte. Yani herkes eşitlemiyor. Yağmur herkes eşitlemiyor ne yazık ki. Onların ayrıcalıkları var sanki.
7: Unutun. İstanbul'da, Ankara'dan İstanbul'a 45 dakikada gelmiş. Sen Beşiktaş'tan buraya 3 saatte gelmişsin.
5: Tabii tabii. Ama bu İstanbul herkese, yani yağmur eşitlemiyor herkese. Onu geçiştirmeyelim. Bu çakarlı arabalar sorunu. Bakın polis değil, itfaiye değil, ambulans değil, askeri bürokrat değil. Hani can güvenliği tehlikede olan. O lüks arabalarda neydi belirsiz tipler. Bir tanesi kırmızıda geçiyor, insanların hakkını ihlal ediyor. Hadi arabaları falan şey yapıyorsunuz da. Orada yeşilde yayalar geçiyor. Yağmurun altında insanlar, yayalar daha zor durumda. Arabanın içindekiler korunaklı. Onları eziyordu. Vatandaş çok varyansın etti. Kim olduğunu tam kestiremediğim için ismini vermeyeceğim ama bir kulüp yöneticisiymiş. Futbol kulübü yöneticisi. Beyefendi herhalde maça yetişmek için maç izleyecektir ya da akşam yemek yiyecektir bir yerde, bir restorana gidecektir. Yayaları eziyordu. Yani orada bilmiyorum artık bu sorunu da bu tarz kritik dönemlerde daha da göze batıyor. Yani insanlar zaten bunalmış halde evlerine gitmeye çalışıyorlar. Bir de bunlar, bir de bu işi zorlaştıran, ayrıcalık talep edenler gerçekten çok utanç verici. Bir futbol kulübünün başkanının niye çakara ihtiyacı olur ben anlamıyorum. Niçin
9: yani
5: hocam,
9: ambulans,
5: maça mı gidecek?
9: Ya polis, tamam o kadar yani, şimdi herkese çakar takıyorlar, nedir bu anlamda?
5: İnanılmaz ama o kadar tepki var ki insanlardan, yani bunu niye aşamıyor Türkiye bu sorunu ben bilemiyorum. Yani bu hiç yakışmıyor Türkiye gibi bir kurumsal bir devlete. Hiç yakışmıyor, yayalar orada ezilme tehlikesi geçiriyor. Yani ayrıcalık talep etmek ne demek ya, bu yağmurda hepimiz eşitiz, bütün vatandaşlar bir şekilde bir çabayla bir yere gidiyor.
7: Futbolcuları taşıyan otobüsleri gördün mü? Eskortları falan, bir otobüse eskortluk eden polis şeyle araçlarını gördüm de çok şaşırmıştım.
5: Bilemiyorum Bercan, aşılmıyor. Yani böyle konuşuyoruz da gazeteciler var Bercan, çakar kullanan. Nasıl kendilerine yediriyor arkadaşlarımız, ben inanamıyorum. Yani diyor ki vatandaşa, sen çekil ben geçeceğim diyor. Hadi bir takım işte mafya bozuntusu tipler magandalara yakışıyor. Kendilerine yakıştırıyorlar da. Ya gazeteciye yakışır mı bu? Yani nasıl böyle bir şey talep edersiniz siz? Size bunu verseler, ya bunu zorla ben istemiyorum falan demeniz lazım ya. Hakikaten korkunç. Hemen Mustafa Kadir Mercan'a bağlanalım. Mustafa da sokakta, bütün muhabir arkadaşlarımız yağmur noktalarındalar. Mustafa neredesin, tam lokasyonun ne, durum ne?
10: Ben şu anda Mili Altınok Beyoğlu'ndayım. Aslında taşan derelerden herhangi birine gitmeye çalışıyorum. Fakat birine 1 saat 20 dakika veriyor. Yani Kağıthane Deresi'ne 1 saat 20 dakika veriyor. Ayaza tarafına 2 saatlik bir mesafe veriyor. Fakat bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Bizler şu anda Haliç'te sahil hattındayız. O biraz önce sizin de belirtmiş olduğunuz gibi o

0: Yogarların kapanma sebeplerini göstereceğim. Hem de buradaki o trafik yoğunluğunu göstereceğim. Öncelikle logarların kapanma sebeplerinden bir tanesi bu sonbahara ait olan, aslında görseli gerçekten güzel olan, fakat bu tür havalarda bizleri sıkıntıya düşüren en önemli unsurlardan biri işte bu yapraklar. Bu yapraklar bu logarları tıkıyorlar ve tıkadıktan sonra da yüksek ihtimalle, bakın burada da yine bir temizlik çalışması yapılmamış, İlerleyen saatlerde yağmur bu şekilde yağmaya devam ettiği sürece veya ani bir şekilde bastırdığı noktalarda bu şekilde logarların üzerine bu kapak bu yapraklar geliyor ve buradan su tahliyeleri yapılmıyor. Keza yine yavaş yavaş işte o su birikintileri de yolun etrafında oluşmaya başlamış durumda.
1: Kadir, sen iyi bir yerdesin ya.
0: Aslında meteoroloji günler önce...
1: Kadir, sen şu an ben trafiğin bitikim, rahat olduğu dinle. Ve selin olmadığı bir yerdesin. O gösterdiğin yer tam neresi lokasyon Haliç'te? Evet. Nereye yakın?
0: Şöyle söyleyeyim, AK Parti il binasının hemen önündeyiz. Buradan da Ayazıya doğru, özellikle Sütlüce. Sahil hattında sahil kesimini göstermek adına Sütlüce. Evet.
1: Şöyle
0: evet,
1: söyleyeyim.
0: Sütlüce'deyim. Ayazıya sahil kesimini göstermek için.
1: Kadir, Ayazıya 2 saat diyorsun ya navigasyon. Navigasyon sen yola çıktığında sana sürekli 2 saat verecek. Ayazıya Sütlüce'den 2 saatte gelmen mümkün evet. değil. Sürekli yarım saat, 40 dakika onu ata ata geliyor ve bulunduğum bölgede görece sakin. İstanbul'un belki de en sakin yerindesin şu an.
0: Aslında biraz önce de sizin belirtmiş olduğunuz gibi normalde bizim kameraman arkadaşımızla buluşmamız ve çıkmamız yaklaşık 15-20 dakikamızı alacak. Fakat o trafik yoğunluğu, yani İstanbul genelindeki o trafik yoğunluğundan dolayı bana ulaşması kameraman arkadaşımın yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü ve benim evim hemen Piripaşa Mahallesi'nde. Yani buraya yaklaşık 2 kilometre bir noktada. Fakat orada da yani o evimden de buraya yaklaşık bir 20 dakikalık bir mesafede geldim. Aslında nitekim İstanbul'a göre göreceli bir şekilde daha sakin bir havanın olduğunu söylemek mümkün. Fakat biraz daha ilerlediğimizde aslında o sakinliğin olmadığını, trafiğin belli bir noktada yeniden başladığını söyleyebiliriz. Çünkü nitekim yaklaşık yayından bir 10 dakika kadar önce önümdeki taksi yaklaşık 20 metre kadar arkamdaydı. Şu andaysa yaklaşık 20 metre önümde. Aslında çok da bir şey kaybetmiş değilim yürüme olarak söylemek gerekirse. Çünkü... Evet. Biraz önce de belirtmiş olduğum gibi şöyle yavaş yavaş da ilerleyecek olursak.
1: Sakın seyircilerimiz Kadir Mercan'ı görüp trafiğin bu halde olduğunu düşünüp dışarıya falan çıkmasınlar. Aman. Kadir şu an İstanbul'un en sakin noktasında bulunuyor. İstanbul'un her bölgesi TEM, E5,
0: Belialtınok,
1: arayollar, yani korkunç durumda.
0: Belialtınok.
1: Şanslısın, bir şey demiyorum Kadir.
0: Şimdi bakın yavaş yavaş yok, şanslıyım, bir nebze şanslıyım, fakat biraz daha ilerlediğimizde kameraman arkadaşım Furkan'la birlikte biraz daha hızlı gelebilirsen Furkan, benle beraber gelebilirsen sen de. Aslında trafiğin bittiği noktada izlesek geridir, yani daha doğrusu başladığı noktada izlesek geridir. Bakın yavaş yavaş işte yürüme bir şekilde o trafiğin içerisine bizler de diğer vatandaşlar gibi mecburi bir şekilde gireceğiz. Keza yani valiliklerden de uyarılar yapılmıştı, özellikle akşam saatlerine vatandaşların dışarı çıkmaması yönünde uyarılar vardı. Bu kapsamda bazı vatandaşlar bu uyarıları dikkate aldılar, bazı vatandaşlar almadılar. Ki almayan vatandaşlar da zaten...
1: Ya vatandaş nasıl dikkate alsın Kadir?
0: Yavaş yavaş şöyle...
1: İşe de mi gitmeyelim, işten mi çıkmasın vatandaş? Yani ne demek, burası 15 milyonluk bir şehir. Kimse keyfine sokağa çıkmıyor. Herkes bir yere yetişiyor. Yani vatandaş dikkate alıyor da ilgililer iş yapsın. Vatandaş ne bu? Vatandaş dikkate alsın. Alıyor vatandaş dikkate. Vatandaş çıkıp şunu gördüm ya. Şoförler, yazık kadınlar, paçalarını sıvamışlar. Arabadan inmişler Ekrem abi. Alt geçitte mazgal açıyorlar. Trafik polisliği yapıyorlar. Vatandaş daha ne yapacak?
2: Ve arabasını alıyor, evet. Metroya gidiyor. Metrolara su basmış.
1: Metroları gördüm bugün gün içerisinde, değil mi? Her tarafı. Ya en azından bunun tedbiri alınır. Şu an kimse gezmeye falan çıkmıyor sokakta, değil. Vatandaş tedbirini aldı. Bu uyarılar yetkililere yapılsın. Kimse bunun artık şeyleri, yerel yetkililer. Yani onlardır, belediye ne var? Ama burada Uğur Hocam, belediye burada siyaset ya. Belediye dediğinizde büyük büyük işler.
3: Belediyenin asıl işi bu işte. Ama belediyenin bir numaralı işi bu. Yerel yönetim bir numaralı işi işte altyapıdır. Ulaşımdır. Başka siyasetle, makro siyasetle falan uğraşmaması lazım.
1: Sadece bununla uğraşıyorlar. Ben başka
3: bununla
1: bir şey
3: uğraşmıyor,
1: görmüyorum.
3: Onunla uğraşıyor yani, makro siyasetle. Ya seni Ankara'ya seçmedik, İstanbul'a seçtik seni.
1: Şu an İstanbul'un var mı belediye başkanı?
3: Yok. Vekil var, ismini
4: vekili
3: bile
4: var.
3: Bilmiyorum.
4: Vekili var ama zannediyorum haftada 3 gün gidip talimat alıyor.
1: Evet, Silivri'de. Yani en

0: azından genel başkanları kadar gitmiyor ama yani bildiğim kadarıyla öyle yapıyor bu iş.
1: Hiçbir şey demiyoruz, tamam yani. Çok yoğun da yağış var. Metrekare 200 kilogram yağış.
2: Ama bunu tabii kaç gündür meteorolojistler
1: birilerini söylüyor, görmek istiyoruz. Mesela ben birkaç gün önce görmeliyiz. Belediyede Bercan kaç kişi çalışıyor? Personeli tahmin edebiliyor musun? Binlerce insan var bildiğim kadarıyla.
0: 40 binden fazla diye biliyorum. Daha da fazla. Yani ona bakmak lazım. Çünkü şey de gelir var, gelmez biliyorsunuz.
2: Ya İSKİ'si ayrı. Yani şeyleri, belediyenin iktisadi teşekkülleri doğru de var. Kendi içinde falan yani, evet.
1: Yaklaşık. Ama Uğur Hocam ben postacı görüyorum sokağımda. Polis görüyorum. Ne bileyim, ambulans görüyorum. Yani o binlerce personeli olan kurumların sokakta bir şekilde görüyoruz bu insanları. Ama belediyeye dair ben hiçbir şey görmüyorum sokağımda. Temizlik görevlisi görmüyorum. Arada çöp kamyonunun sesini duyuyoruz. Başka bir şey yok.
0: İBB'nin personel sayısı 50.500
1: küsur. 50.500.
0: İETT 12.500.
2: Onu da ekledin
0: üstüne. İSKİ'nin 10.000.
2: Oh, 60.
0: Yani 72, toplam 72, İBB 72 ve İETT ile beraber diğer iştirakları saymıyoruz. Toplam 72.844 kişi.
2: İktaşı falan da var. Onları evet da say, 80.000 yani.
1: Evet. Personel şişiriyorlar. Seçimlerde kazanmak için aynen iş vaat ediyorlar. Masa başı personel yapıyorlar.
2: 8.000 kişilik iş yapmıyordur onlar, ben size söyleyeyim.
1: 50.000 personelin hiçbir şeyini görmüyoruz ama haksızlık etmeyelim. Şimdi toplanmışlar mı AKOM'da? Bir AKOM'un önüne çıksın sayın belediye başkan vekili. Yolu görsün. Günlerdir söylüyoruz, kaldırım yapıyorlar her tarafta göz boyamak için. O kaldırım niye yenilenir onu da bilmiyorum. Gayet işe yarıyor. Yollardaki bu logarları açın, yolları yapın. Yandaşınızı zengin etmek için kaldırım döşüyorsunuz. Sök bir daha tak, sök bir daha tak. Bütün yolları kapatıyorsunuz. Şimdi de nerede toplantı halindeler? İş işten geçtikten sonra olağanüstü toplantı. Yalandan üzerinize yağmurlukları giyin. Masa başında niye yağmurluk giyiyorsunuz sayın başkan vekili? Evet. Bu fotoğraflar geldi mi size de arkadaşlar? Bile masa başında yağmurluklar.
2: Demek belediyenin çatısı akıyor.
1: Öyle İşiniz gücünüz göz boyamak. Herhalde o hocam. Şimdi AKOM'da oturuyorlar. AKOM'un önünden bir saatte geçemiyoruz. Gündüz vakti bütün personeliniz, 50 bin tane personel varmış sayın başkan vekiliniz. Bunların içerisinde sokakta çalışanlar var. Yığın onları İstanbul'un her tarafına. Vatandaş da görsün, bakın bir takım hazırlık yapılıyor diye. Ondan sonra el birliğiyle kimse size bir şey demez. Yağmurun seviyesinin farkındayız ama yoksunuz, piyasada yoksunuz. İş işten geçtikten sonra kapalı kapılar ardında oturup masalarda yağmurlukla basına poz veriyorsunuz.
2: Sırf bundan sorumlu İSKİ'de 12 bin kişi çalışıyormuş, 50 binin dışında.
1: İSKİ'de ayrı 12 bin.
2: Ayrıca 12 bin kişi. Şimdi Ekrem abinin söylediği bilgiden öğreniyoruz.
1: Evet. Yani İSKİ, Nuray'a hemen gidelim.
2: Kanalizasyon İdaresi.
1: Nuray Korkmaz'da, Kemerburgaz'da. Kadir'e biraz sonra bakacağız yine. Kadir daha yoğun bölgelere ilerliyor. Nuray'ı da bir görelim, duyalım hemen.
2: 10 bin kişi sırf bu işte görevli.
1: Öyle mi hocam? 10 bin kişi 10 sokakta. 10 bin
2: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde çalışıyor. Bu sırf bu konuyla ilgili.
1: Sevgili seyircilerimizden sokakta 10 bin kişiden birini gören varsa, etkisini hisseden varsa ben mi kaçırıyorum acaba? Sürekli sokaktayım ama bize yazarlarsa sevinirim. Hemen Nuray'dan da durumu alalım, Nuray Korkmaz'dan.
0: Bu arada Kerem bir rakam gönderdi. Bizim söylediğimiz rakamlarda ufak tefek oynamalar var ama iştiraklerde bağlı çalışanların sayısı da 24 bin küsür. Yani evet, toplam çalışan 93 bin.
1: Evet. 100 bin kişi Ekrem abi. Evet.
2: Ben hep bunu eleştiriyorum. Evet. Bu iştiraklar üzerinden partiye ve ceplerine muazzam para aktarılıyor. Asıl bunların denetlenmesi.
1: Ya 100 bin kişi Uğur Hocam, size 100 bin kişi versek. 100 bin kişi.
2: Yani Türkiye'nin en büyük holdinginden daha büyük yani.
1: Nasıl bir iş çıkarılır ortaya? Ne yapıyorlar bu 100 bin kişi?
2: Ve toplanan verginin miktarını düşünün siz. Yani Avrupa'daki bazı ülkelerin gelirinden daha fazla yani.
3: İstanbul'un mali gücü 7 bakanlıktan daha fazla.
1: Bir ara bunlar geldiler, iş başına gelir gelmez personel fazla diye çıkardılar. Tekrar onun 3 katı
2: hepsini
1: adam
2: doldurdular
1: aldılar
2: sonra.
1: Evet. Buray, duyuyor musun bizi?
4: Evet.
1: Duyuyor mu arkadaşlar acaba?
0: Duyuyor ama ses var.
3: Böyle. Seni duyduğunu söyledi.
1: Evet, Nuray, dinliyoruz seni.
4: Evet, şu anda biz Sarıyer'deyiz ve yağmur hala etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hem miktar olsun hem de yağış, yağmurun etkisi olsun şiddetli.

0: yoğun çalışmayı sizlere gösteriyoruz, görüyorsunuz. Ekipler kepçe ile birlikte birkaç kişiyi kurtardığını görüyoruz ve çalışmaları devam ediyor. Sel'i de gösterelim. Göl olmuş durumda. Şu anda o buradaki meydan göl olmuş durumda. Size gösterelim. Dizime kadar, ya bileğime kadar, dizime kadar da ilerlersek herhalde gelecek gibi. Bileğime kadar su şu anda çıkmış durumda ve aktif bir şekilde çok yoğun bir şekilde de yukarı doğru, ya yukarıdan aşağı doğru suyun geldiğini söyleyebiliriz. Yağmur şiddeti devam ediyor. Aynı zamanda rüzgar da devam ediyor ve ekiplerle aldığımız bilgiler doğrultusunda Anadolu yakasından buraya gelerek çalışmalarını sürdürüyorlar ve buradaki inşaat sahasında birkaç kişinin mahsur kaldığını biliyoruz ve burada vatandaşlar da ailelerinden bilgi almak için bekliyor. Kameraman arkadaşım Burak Keskinci o anları da size gösterirse. Şu anda meydan göbeğinde vatandaşlar
1: hangi mahalle?
0: Ailelerinden şu an Sarıyer'deyiz. Sarıyer'deyiz, Kemerburgar'da.
1: Yani bulunduğun mahallede yakında ne var? Böyle lokasyonu bir kestirelim diyorum. Sarıyer çok büyük ya.
2: Ne acaba? Orası merkez yer mi yani? Böyle ana yol mu? Çok karanlıkta kestiremiyoruz. Evet. Ne yazıyor tabelalarda? Açıyoruz.
0: Şu an onu
2: şu hale bakar mısınız?
0: Göremiyorum. Vatandaşlar da şu anda efendim nasıl? Birkaç kelime söylemek ister miydiniz? Ailenizi mi, yakınınızı mı bekliyorsunuz?
3: Evimize gideceğiz. Evimize gideceğiz. Bir türlü gidemiyoruz.
0: Mahsur mu kaldınız
3: evimiz
0: burada?
3: Evimiz kaldık. 3 saattir buradayız.
0: Kaç saat? 3 saattir.
3: 3 saattir buradayız.
0: Gel buraya, gel. 3 saattir burası bu şekilde.
3: Evet. Kalp felaketti.
0: Peki ekipler çalışmasına ne zaman başladı?
3: Vallahi geldiler ama bir türlü açamadılar yolu.
0: Ne oluyor? Peki çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet gördüğünüz gibi vatandaşlar da saatlerdir burada bekliyor. Ve hem yakınlarına hem de evlerine ulaşmak için beklemelerini sürdürüyorlar.
4: Çok destek çıktılar gerçekten. Çok zor durumdayız.
5: Yani buyurun. Biz gerçekten çok ıslaktık. Yani kuruttular, yedirdiler, içirdiler. Sağ olsunlar herkese. Binlerce kişiye kıyafet vererek.
6: Koton inanılmaz derecede insanlara çok yardım ettiler. Çok teşekkür ederiz.
0: Sağ olun, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, ekipler de çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Görüyorsunuz kepçeler. Kepçelerin önünde vatandaşları kepçeler önüne koyarak ilerletmeye çalışıyorlar. Tekrardan gösterelim isterseniz suyun ne kadar yoğun ve fazla olduğunu. Evet, ilerledikçe suyun daha fazla arttığını görebiliyoruz. Şu anda su bileğime kadar geliyor. Hatta bileğimi geçmiş vaziyette durumda. Hatta ilerledikçe bu suyun miktarı daha da artıyor. Ve aslında yokuş biliyorsunuz İstanbul 7 tepeden oluşuyor. Ve birçok tepesi var ve yokuştan aşağı doğru yani meydana doğru su hızlı bir şekilde akmaya devam ediyor. Görüyorsunuz aslında şu suyun şiddetini de görüyorsunuz. Ve bu akıntıda yürümek de oldukça zor ve vatandaşlar da şu anda bu meydandan mahsur kaldılar. Otobüsü de görüyorsunuz. Otobüs şu an hareket edemiyor. Edemediği için de ekipler çalışma sürdürüyor elbette ki. Evet görüyorsunuz aslında akıntının ne kadar yoğun ve şiddetli olduğunu. Bizler de o anları ekranlara taşımaya çalışıyoruz elbette ki. Ve ileride de bir aracın mahsur kaldığını görüyoruz. İsterseniz dilerseniz onu da gösterelim. Şu anda dizime kadar suyun olduğunu görüyorsunuz şu anda. Ve çok arkamda girme, bir aracın mahsur kaldığını ve ekiplerin de çalışması şu anda arkamda sürüyor.
1: Uzaktan görebiliriz Nuray. Suyun içine çok da girme. Orada çünkü cam parçaları, tehlikeli
0: şeyler var. Şu anda APAT ekipleri sanırım. APAT ekipleri şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Çok da ilerlemeyelim çünkü yürümekte de oldukça güçlük çekiyoruz.
1: O çok tehlikeli olsun.
0: Suyun akıntısı oldukça şiddetli. Yani bunu belirtelim. Yürümekte oldukça zorlanıyoruz. Tekrardan belirtelim. Vatandaşlar da burada saatlerdir kurtarılmayı bekliyor. Evet, birçok kişi de ekipler tarafından kurtarıldı ve hala birçok kişinin burada bulunduğunu söyleyebiliriz. Bazı vatandaşlarla konuştuk ve ailelerinden haber alamadığını ve ekiplerden gelecek bilgiyle birlikte hareket edeceklerini söylediler. Tabii onlar da merakla bekliyorlar olacakları. Şu anda ekiplerin çalışması hummalı bir şekilde devam ediyor ve yağış da etkili.

0: şekilde devam ediyor. Aslında bu yağış dün gece itibariyle başlamıştı ve gün boyu etkili bir şekilde bu yağışı İstanbul genelinde gördük ve bulunduğumuz noktada da aslında yayınımızın başında bu kadar şiddetli yağış yoktu. Şu anda yağış etkisini artırmaya başladı ve aynı zamanda da rüzgarın olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu da katman katman artınca hem yayalar için hem de sürücüler için zor anlar yaşattığını söyleyebiliriz. Ve bununla birlikte de zor durumda kalan vatandaşlar otobüsler içerisine giriyorlar. Tabii üşüyenler, yağmurdan etkilenenler olduğu için otobüslere giriyorlar ve şu anda da vatandaşların daha da yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Yukarıdan geliyorlar. Sanırım otobüslerden inip buraya geliyorlar. Çünkü trafik kilit şu anda İstanbul'da. Yoğun bir trafik var yağıştan dolayı. Tabii İstanbul'un trafiği de çok meşhurdur. Ancak yağışlarda etkili olunca bu trafik kat ve kat artıyor ve daha da zor anlar yaşatıyor vatandaşlara ve sürücülere. Şu anda o anları da size gösteriyoruz. Şu an hem vatandaşlar olsun, yayalar olsun, hem de sürücüler olsun bugün gerçekten zor anlar yaşadı ve İstanbul, sizin de ifade ettiğiniz gibi İstanbul rekor yağış yaşıyor diyebiliriz. Rekor yağışı da dolu dolu yaşıyor ve ekipler çalışmasını sürdürüyor.
1: Evet. Doğru söylemişim. Bakın Kadir'in bulunduğu noktaya Kadir'e, değil mi ki Ekrem abi? Evet. Sakin dedim. İstanbul'un hali bu. O Sütlüce falan oralar normal. Nuray Yeditepe İstanbul
2: haberde
1: diyor.
2: Şey söyledi demin, meteoroloji bağlandı. 11'den sonra, bu gece 11'den sonra daha artacak şimdi.
1: Daha da artacak. Evet. Nuray Yeditepe İstanbul diyor. Yeditepe İstanbul tabii ki o tarihi yarımada için tabii geçerli ama. Fakat İstanbul tepe tabii, her taraf. Sarıyer bir tepe, karşı taraf bir
3: 777
1: tepe diyebiliriz. 777
3: tepe
1: diyebiliriz. Bu arada seyircilerimiz yazıyor. Ümraniye Şile otobanı dere yatağı patlamış. Çekme yönü kapalı. Çekmeköy yönü kapalı diyor. O tarafa da geçenler varsa.
3: Yağmur zannediyorum. Gece saatlerinde daha çok Anadolu yakasında yoğun.
1: Anadolu'ya geçecek yani, saat 11'den sonra.
3: Bulutların o tarafa doğru gittiğine dair rivayetler var.
1: Buray, senin de ayakların ıslandı orada. Geçmiş.
3: Çizme var galiba.
1: Çizme mi var?
4: Anadolu tarafına geçmiş yağmur şu an.
1: Tamam. Geçmiş Şile tarafında korkunç yağmur var. Ayaz Ağa tarafı galiba değil mi Ekrem abi?
3: Ayaz Ağa diye biliyorum. O biraz önce bir iş yeri gördüm, o evet. Ayaz Ağa'da.
1: O taraf olabilir diyorsun.
5: Ya oralarda zaten öyle bir imar planı var ki İstanbul'un. Yani yağmur yağmasa bile normal şartlarda
1: dere yatakları.
5: Buralarda yani trafik bir sorun, gitme gelme bir sorun, tabii. Yapılaşma inanılmaz bir şekilde çok çarpık. Yağmur da yağınca en ufak bir şeyde o bütün eksiklikler, noksanlıklar hemen ortaya çıkıyor.
1: Evet, birazdan daha da saat 10 şu an, 11'de daha da artacak ne yazık ki yağış. Şu an pek çok insan, özellikle giriş katlarında olanlar, evet Sarıyer'den yeni görüntüleri izliyorsunuz. Giriş katlarındaki vatandaşların Allah yardımcısı olsun, o kot altı kalanlar evet. Falan bu gece ne yazık ki çok zor durumda.
2: Vilayet terk edin dedi. Bodrum katları falan terk edin dedi.
1: Terk edin dedi. Evet, herhalde şeylere gidilecek değil mi? Yani nereye gidecek o vatandaş?
2: Bir arkadaşlarına, akrabalarına.
1: Tanıdıklara.
3: Ya, zannediyorum bu tür konular, spor salonları falan spor gibi salonları. Yerler açılıyor. Yurtlar. Başka bir takım yerlerde sığınılabiliyor sıkıntılı durumlar.
1: Evet, zemin katları çok tehlike dediğiniz gibi. Bu saatten sonra daha da yağış artacak. Mega kent falan değil Bercan ya, başka yani başka bir şey.
5: Yok, her yıl mesela bu sahnelere, bu görüntülere biz şahitlik ediyoruz değil mi? Yıllardır. Yani o mesela bir sokağa altta kalan evleri, dükkanları su basıyor, işte Alibeyköy deresi taştı deniliyor.
1: Evet.
5: O dere taştı, bu dere taştı. Her yıl aynı haberler tekrar duyuyoruz. Demek ki bir çalışma yapılamıyor. Yapılmıyor yani. Yani suyun bastığı bir yerde bir sonraki sene
3: yetmiyor. Bir de Melih'in az önce söylediği bir şey var. Yani hizmeti esas alıp almama. Yani bu kadroyla alakalı bir mesele. Şimdi mesela 80'lerin 90'ların İstanbul'un hatırladığımızda mesela işte 2009'da yaşanan büyük bir sel felaketi vardı. Ayamama'nın taşmasıyla. Evet. Ve orada mesela
2: öldü, değil mi?
3: Hayatını kaybedenler oldu. Evet. Ve hakikaten birçok iş yeri falan sular altında kaldı. Bir, mesela sabah ATB o zaman başka bir gruptaydı.
1: Evet.
3: Bina tamamen su basıldı. Matbaaları falan ciddi sıkıntılar çekildi. Burada tabii ölçüsüz yağışlar. Zannediyorum mühendislikte metrekareye belli bir yağış en fazla hesap alınıyor. Diyelim 40. Ama

0: Bugün mesela biraz önce sen de söyledin, 200 bazı evet. yerlerde 200 kilo falan civarında yağışlar var. Ama söylenen şey ne? İşte rögarlar şunlar bunlar temiz olursa, kanallar temiz olursa, o yapraklar vaktinde temizlenirse falan, bu kadar vahim bir tabloyla karşılaşmayız. Arabalar şey gibi, kibrit
1: kutusu. Bakın bu sarı yerdeki görüntü korkunç, sanki tsunami gelmiş gibi. Tabii ki şunun farkındayız, yani çok yağış geliyor, Allah zor iş ama... O çabayı biz görmek istiyoruz. Ondan bahsediyoruz.
2: Bey, çok haklısınız. Bu Ayamama olayını hatırlıyorum. Halkalı'dan o Ataköy'den denize giderdi. Halkalı'da minibüsün içinde işçiler öldü falan.
1: Evet.
2: Sonra orası yapıldı. Ama bu kağıthane her sene basa, her sene Veren Bey'in dediği gibi hiçbir şey yapılmıyor. Ya
3: kağıthane, Alibeyköy, evet. Sarıyer, biraz tepelikli böyle dik evet. yerlerde mümkün değil yani.
1: Bercan, denizin kenarında olan yerlerde o selle denize aktarmayı bir şekilde başaramıyoruz. Yani
3: evet.
1: Bu sistem
3: Üsküdar'ı üzerinde. Bile, Üsküdar sahilini bile su basıyor.
1: Ya şu herhalde, altyapı bir de görünmüyor ya. Yani altyapıya yatırım yaptığınızda görünen bir şey değil. Dediğim gibi kaldırım görünüyor. Sürekli kaldırım yeniliyorsun. Kaldırım çok tali bir konuya. Yasaklansın bu kaldırım yenilemek. Bunu bir siyasi parti için söylemiyorum. Genel olarak böyle bir hal var. Niye kaldırım yenileniyor? Altyapıya yazın vatandaşlara, bir daha sel basmayacak, bakın bu paraları
3: kaldırım kaldırım değil zaten. Bir bak, ortasında ağaç var. En fazla 30-40 santimlik kaldırımlar. Yani mesela bebekli bir anne çocuğun orada yürütemez yani. Kendini rahat rahat yürüyemezsin.
1: Zaten boş yere de araba park ediyor Bercan, biliyorsun.
3: Evet.
1: O boşluk kalan yer, o ağaçtan kalan yere de araba park ediyor. Artık park polis ediyorlar. Bakmıyor, ben sana söyleyeyim. Yani söylüyorsun, işimiz var diyor adam. Trafik polisi kaldırımı araba park etmiş. Bakmayacak mısın diyoruz, işimiz var diyor.
3: Maalesef.
1: Evet. Şu an sabah 5'e kadar sürmesi bekleniyor yağışların. Gördüğünüz gibi harita. Bir de bu küresel bir şey de var. Bu El Nino'dan bahsediliyor çok fazla. El Nino etkisi de, yani okyanuslardaki o etki de şey yapıyor.
4: Doğru. Şeyden gelen, Karadeniz üzerinden gelen bu. Kuzeyden, kuzeydoğudan gelen hava şeyi, genelde hani İstanbul'da hep kuzeybatıdan gelir ya.
1: Evet.
4: Bu sefer biraz ters. Dolayısıyla şu anda hala geliyor Anadolu yakasından Avrupa'ya doğru.
1: Avrupa'ya doğru geliyor. Evet. Hep Balkanlardan geliyor.
4: Avrupa derken Türkiye'deki Avrupa'dan bahsediyorum tabii.
1: Öyle doğru. Evet.
2: Ama meteoroloji gayet güzel tahmin etti bunu. Kaç gündür söylüyor. Fevkalade sert yağış gelecek.
1: Bu boyutta dediler mi? Bu boyutta yağacak.
2: Bu kadarını herhalde, yani bu 200 kiloyu tahmin ettiklerini
3: zannediyor. Ama o şeye benziyor. Mesela trafikte giderken dikkat, heyelan var diyor. Tamam da yani ne yapmamız lazım? Yavaş mı gidelim?
1: Bir de karşıya gidelim? Bakalım. Karşı tarafta durum nedir? Merve var değil mi arkadaşlar?
4: Halkın şey yok ki.
1: Merve İzci Özmen de bizi Ümraniye'de bekliyor. Merve, orada durumlar nedir? Sokak karanlık, lambalar mı yanmıyor?
5: Evet, aslında şöyle ki su bastığı için birçok noktaya elektrikleri kesmişler. Bizler de bir tane evin önündeyiz. Yine bu noktada da ne yazık ki evin içini tamamen su bastığını söyleyebiliriz. Hatta içeride yaşayan vatandaşlar da kova kova suları çıkartarak aslında dışarıya atmaya çalışıyorlar kendi imkanlarıyla. Bu yerde görmüş olduklarınızsa evin içindeki parkeler. Şimdi içeri girelim, size daha detaylı gösterelim. Şöyle girişten itibaren aslında her yerin çamur olduğunu görebiliyoruz. Ve ne yazık ki birçok eşyaları, halılar, parkeler ve normal eşyalar da sular altında
1: kalmışlar. Merve bir saniye, bir son dakika şöyle... gelişmesi var. Onu bir aktarayım hemen. Ne yazık ki bir can kaybı var sel felaketinde. Bu da bir son dakika gelişmesi. İstanbul'da sel felaketi nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Umarız bu tek olur.
2: İnşallah.
1: Çocuk. Evet, evet, inşallah. Ayrıntılar gelmeye başlıyor. Ne yazık ki küçük bir çocuk elektrik akımına kapılmış. 14 yaşında. Şimdi Merve de onu söylüyor. Burada elektrikler kesildi sel dolayısıyla diyor. Yani evet. O boyutta da bir tehlike var. Allah rahmet eylesin. Çok çok acı. Ayrıntılar gelince aktaracağız. Dinliyoruz Merve seni.
5: Evet, aslında Melih Altınok, tam da o noktaya değinmek istiyorduk biz de. Burada da yine öyle bir facianın önüne geçmek için elektrikler kesildi ve aslında telefon ışıklarıyla, kendi imkanlarıyla yine evin içinde hasar alan eşyalarını buradaki vatandaşlar dışarıya çıkarmaya çalışıyorlar. Ancak durumun çok kötü olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öyle ki kovalarla suları kendi imkanlarıyla topluyorlar. Elbette ki itfaiye ekipleri tarafından da yardım edilmişti ki geçti. geçtiğimiz dakikalarda, geçtiğimiz saatlerde bu nokta daha felaket bir şekildeydi. Şu an ise

0: biraz daha toparlanmış hali. Ancak buradaki vatandaş ne yazık ki hala evlerindeki bu hasarı kendi imkanlarıyla gidermeye çalışıyorlar. Birçok eşyaları ziyan olmuş durumda. Şöyle gösterecek olursak koltuklar, bunun yanı sıra TV üniteleri, yine evin içindeki birçok eşya ne yazık ki kullanılamaz hale geldi. Hatta parkeleri de sökmek durumunda kalmışlar. Az önce dışarıda da sizlerle paylaştık. Parkelerin tamamen su aldığını ve sudan dolayı aslında çıkmak durumunda kaldığını da paylaşalım. Evet, aslında sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ne yazık ki İstanbul'un birçok bölgesine etkisi altına aldı ve birçok bölgede de yine acı sonuçlar gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlamıştı yağış. Hala devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde de yine artması bekleniyor. Buradaki ev sahibine tabii komşular da yardım etmek için geldiler. Ancak el birliğiyle evdeki eşyaları dışarı çıkarttıklarında ise içler acısı görüntüler aslında geride kaldı diyebiliriz. Bu bölgede telefon çekmeyebilir. İstersen ön tarafa gidelim Senat.
1: Bu arada bakın, bütün bu elektrik işi çok tehlikeli. Az önce aktardık, 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Görüntüyü ekranda da izliyorsunuz. Yolun kenarında sular aktıkça o kablolar falan boşta ya Bercan.
2: Evet.
1: Sürekli biliyorsun kaldırım yapılıyor, o kablolar boşta. Onlar çatırıyor. Oradan birisi geçse Allah korusun. İzmir'de iki kişi hayatını kaybetmişti, evet. Yine böyle. Çok dikkat etmek gerekiyor. O yolların hepsi çıplak, ucu açıkta bırakılmış, kablolar dolu. Aman çoluğu çocuğu onlardan uzak.
2: Su da iletken, yani su olduğu yerde daha çabuk çarpıyor.
1: Daha da çabuk. Tabii. Hocam yolları hakikaten o kadar çok ki boşta kablo. Hani gelir PTT yapar diyor onu. Ne bir uyarı ne bir şey. Öyle açıkta duruyor.
3: Orada bir göçük mü oluşmuş mesela? Elektrik, evet. Kablosu herhalde aşağı çıkmış.
1: Orada da bir
3: yol değil. Yani şuna bir örnek vereyim mesela, aklıma geldi. Hani Kanada'yı biliyoruz ya, kar altında bir ülke. 8-9 ayı karlar altında geçiyor. Ottawa'da mesela bir tane bir asfalt dökülmüş. Ertesi yıl çukurlar, gedikler oluştuğu için mesela o asfaltı döken de belediye, buna izin verenler de mesela ağır cezalar aldılar. Yani adamlar mesela, yani hayvanları bile zor yaşadığı bölgelerde o coğrafyayı mesela yaşanır hale getirmişler. Biz cennet gibi bir yeri, evet, bir türlü düzenleyemiyoruz yani. Yani yollara mi bakar mısınız? Şu yola işte yağmur yağmış, beton göçmüş, yol açılmış, kablo açıkta.
2: Yoldan bir tır geçiyor, yol çöküyor. Bir kamyon, evet, geçiyor işte bizde. İşte evet, müteahhitlik hizmeti.
1: Hayatını kaybeden çocuk da Fatih'te. Fatih.
4: 14 yaşında.
1: 14 yaşında. Allah ailesine sabır versin. Ümraniye'den görüntüleri aktarıyor Merve İzci Özmen de. Vatandaşın biri evini su basmış. En kötüsü de olur yani. Her şey kullanılmaz hale gelir. Kendi imkanlarıyla bakın. Bunun sonrası var tabii yani bir de. Ne oluyor, ne bitiyor?
3: Kolay değil. Bütün, evet, düzeni alt üst oluyor. Eşyaları yok oluyor.
1: Devam edelim.
2: Ama Melih Bey dediğiniz doğru, yani bu kadar, yani 200 kilogram yağacağı tahmin ede olsa vilayet bugün de tahtil eder dokunur.
0: Çünkü neredeyse evin tamamı sular altında kalmış ve vatandaş yine kendi imkanlarıyla o zayiatı gidermeye çalışıyorlar. Geçmiş olsun.
4: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet, aslında yardım için gelmişsiniz. Sizin, evet, eviniz, evet, şu an ne durumda peki?
4: Bizim evde iyi ya, bizim ev akma yok da komşu olduğumuz için yardıma geldik.
0: Evet, kaç saattir uğraşıyorsunuz bu şekilde?
4: 3 saattir buradayım. 3 saat. Burada yine bu diz boyuydu da. Evet. Çoğunu biz attık.
0: Dize kadar mı geliyordu aynen, sular?
4: Aynen dize kadar geliyordu. Temizledik, az kaldı işte. Ama bütün eşyalara batmış durumda.
0: Evet, parkeleri de sökmüşsünüz. Parkeler, evet, de oldukça etkilenmiş.
4: Parkeler havada yüzüyordu ya. Parke falan kalmadı ki, kendisi çıktı zaten. Biz de dışarı taşıdık.
0: Evet, çok öyle geçmiş oldu. Olsun. İstanbul'un birçok noktası ne yazık ki yağıştan dolayı etkilendi ve birçok noktadaki evler de bu şekilde hasar aldı. Öyle ki parkelerin aslında kendiliğinden çıktığını söylüyor vatandaşlar ve bunun yanı sıra mobilyalar da oldukça hasar almış. Şu an ev kullanılamayacak halde diyebiliriz. Tabii çok şükür ki bir can kaybı bu noktada yok. Çünkü önceden de yine önlemler alınmış. Elektrikler kesilmiş. Hatta bizler de mahalleye girdiğimizde sokakta elektriklerin bazı evlerde olmadığını fark ettik. Bu ise aslında vatandaş bilinçli bir elektrik sistemini kapattıklarını söylediler ki dize kadar da su olduğunu belirtmişlerdi. Şu an ise sadece ev sahibi değil, çevrede bulunan komşuları da buradaki vatandaşlara yardım için gelmişler.

0: vermeye çalışıyorlar ancak şu an itibariyle ev kalınabilecek, şu an yaşanabilecek bir durumda değil. Özellikle akşam saatlerinde olması da tabii üzücü bir nokta. Bu noktada artık ellerinden geldiğince hasarı giderip daha sonra ise komşularına gidip bu geceyi orada geçireceklerini söyleyebiliriz. Tabii hem çocuklar hem de büyükler evlerindeki hasarı olabildiğince hızlı şekilde gidermeye çalışıyorlar. Ancak sadece bulunduğumuz bu evde değil, mahalledeki birçok dairede yine aynı görüntülerin olduğunu sizlerle paylaşalım. Ve sabah başlayan yağış ne yazık ki İstanbul'daki birçok lokasyonu bu şekilde kötü bir hale getirdi diyebiliriz. Tabii uzun bir aradan sonra ilk defa İstanbullular bu derece bir yağışla karşı karşıya geldiler. Yüksek bir yağışın düştüğünü söyleyebiliriz İstanbul'a. Bununla birlikte sadece evlerde de değil birçok araç da yollarda kalmıştı. Yine onlar da aynı şekilde mağdur olan vatandaşlarımızdandı. Ancak evin içinde olması tabii daha kötü bir durum diyebiliriz. Çünkü araçta kalan vatandaşlarımız günün sonunda elbette evlerine geliyorlar. Ancak evin içinde böyle bir durum olduğu zaman ne yazık ki gidebilecekleri bir yer şu an için olmuyor. Ancak komşuları tabii destek olmak için yine gelmiş durumdalar. Birçok eşya dışarı çıkarılmış. Birçok eşya da aslında atılacak durumda diyebiliriz. Tabii itfaiye ekipleri de aslında yardım için, destek için gelmişler. Şu an son rutinler yapılıyor diyebiliriz. Yine ev sahibi komşularıyla birlikte bu dairedeki işlemleri sürdürmeye devam ediyorlar. Evet. Halıları görüyoruz. Halıları da aynı zamanda çıkartmışlar. Tabii parkelerin kendiliğinden çıktığını söylemişlerdi ne yazık ki. Şu an için durum bu şekilde. İstanbul'un evet, birçok noktası olduğu gibi Ümraniye'de de ne yazık ki böyle bir durum var. Bizler yine gelişmeler oldukça paylaşacağız diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ederiz. Bu arada İstanbul Valiliği'nin bir açıklaması var. Yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir İstanbul'da yarın için. Bunun yanı sıra 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de izinli sayılacak. Yaşlılar, engelli çocuğu bulunanlar 8 yaşından altında hangi meslek grubunda olursa olsun idari izinliler yine. Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçlarda çarşamba günü saat 21'den itibaren, yani bugün 21'den itibaren ikinci bir talimata kadar trafiğe çıkmaları yasaktır deniliyor valinin açıklamasında. Yağmur nedeniyle okul tatil edilmesi.
2: Yarın tatil mi?
1: İlk defa hatırlıyorum diyorum. Siz hatırlıyor musunuz?
3: Genelde karda oluyor dediğiniz, evet, doğru. Ama bu sel artık yani. Bu
1: başka bir şey değil mi? Adil Bey de hazır mı arkadaşlar? Adil Tek, meteoroloji mühendisi. Adil Bey'e de hemen kafamızdaki soruları soralım. Adil Bey, iyi akşamlar.
4: İyi akşamlar Melih Bey. Geçmiş olsun İstanbul. Aslında başka şehirlerimizde de var bazı olaylar ama İstanbul, evet, çok etkilendi bugün.
1: İstanbul çok yoğun olduğu için Adil Bey, İstanbul gündemde oluyor. Diğer illerde görece gene nüfus az olduğu için, trafik az olduğu için hissedilmiyor. Adil Bey, bu El Nino'dan bahsediliyor bütün dünyada. Türkiye'ye El Nino'nun bir etkisi olabilir mi?
4: El Nino'nun direkt bir etkisi yok. Yani aslında biz ikinci etkileri olduğunu görüyoruz El Nino ile ilgili. El Nino ile ilgili işte yağışlarda, sıcaklıkta, daha önceki yıllarda yapılmış çalışmalar var. Yani ülkemizin El Nino'dan ne kadar etkilediği ilgili. Bunlarda oranlar %50. Yani bazı yıllarda, El Nino yıllarında işte bazı yerler yüksek çıkmış, yağışlar artmış. Ama bazı El Nino yıllarında o yağışlar artmış. El Nino daha çok yani Amerika kıtasını direkt olarak etkiliyor. Amerika kıtasının özellikle Güney Amerika ve Kuzey Amerika'da bazı bölgelerinde kuraklık, bazı bölgelerinde yağışların miktarını arttırıyor. Yine bizi etkilemesi daha çok El Nino'nun kuzey kutbundaki işte stratosferik yapıyı değiştiriyor bazen. O durumlarda etki ediyor. O etki de Kuzey Atlantik Salınım dediğimiz bir yapı var. Onun üzerine bir takım oluşumlar oluştu ve oradan etkisi ancak bize bağdaştırabiliyoruz. Yani direkt bir etkisinin olmadığını söyleyebiliriz aslında. Yani ikinci etkilerden bahsedebiliriz. Bizi daha çok etkileyen sistemler işte Avrupa üzerinde oturan yüksek basınç sistemleri, ki bunlardan birisi bugünlerde oluşanlarda Sibirya yüksek basınç zihinden birlikte Avrupa'ya doğru kaymış olan Azor yüksek basınç zihinden diye tabir ettiğimiz bir yapı var.

0: Afrika'nın batısında oluşan bu iki yapının arasındaki bölgede kaldık ve yağışların miktarını bugün için çok arttırdı. Hatta bunu şuradan da şöyle de bağdaştırabiliriz. Geçtiğimiz yaz mesela Avrupa sıcaklıklardan yandı, tutuştu. Her taraf sıcaklık yerleri ortalamaların üzerine çıktı. Avrupa'nın son uzun yıllardır yaşamadığı sıcaklığı işte ama biz Avrupa kadar o sıcak hava dalgalarına maruz kaldık. Hatta biraz daha bu yazı serin geçirdik. O da aynı bu benzer yapı gibi Avrupa üzerine oturan bir yüksek basınç ve doğusundan, o yüksek basıncın doğusundan kutup kökenli serin havanın bize doğru akması olayı oluşuyor. Yani aslında Kuzey Atlantik salınımı dediğimiz yapıyla birlikte Skandinavya yüksek basınçlı adlandırdığımız bir yapıda hava. Onlarla birlikte bizi etkileyen sistemler. Şöyle söyleyebiliriz ama aslında şunu da söyleyebiliriz. Atmosfer bir arabanın makinesi değil, yani motoru gibi diye düşünebiliriz. Yani bir arabanın motoru, biz en son tekerleklerdeki hareketi görüyoruz. Aslında o tekerlekteki harekete gelene kadar motorun içerisinde bir sürü dişliler var. Sistemi hareket ettiren, yönünü veren, hızını veren, azaltan, çoğaltan. Atmosferde aslında benzer bir tablo var. Yani atmosferdeki hareketi oluşturan mekanizmalar aynı motorun dişlileri gibi. Yani esas enerjisini güneşten gelen ve farklı ısınmalardan kaynaklı olarak.
1: Dolayısıyla yeryüzündeki yani hiçbir şey birbirinden tamamen etkisiz diyemeyiz ama etkisi az olabilir diyebiliriz o zaman, değil mi yani? Evet, bunu anlayabiliriz.
0: Evet, El Nino için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani bir etkisi vardır ama yani o direkt yani %50, %60
1: budur diyemeyiz.
0: Diyemeyiz, yok öyle bir şey söyleyemeyiz.
1: Peki Adil Bey, böyle yağış en son ne zaman hatırlıyorsunuz İstanbul'da?
0: Şöyle söyleyeyim, kayıtlara baktım az önce, bazı kayıtlara baktım. 2009'da ölçülen bir yağış var. Kumköy, Şilek, yani Kilyos'ta yani daha doğrusu 179 kilogram ölçülmüş. İlk defa 200 kilogramları aşan yağışları konuşuyoruz. Yani
1: böylesini uzmanı da, meteoroloji uzmanı da hatırlamıyorsa böylesini görmedik, yok diyebiliriz yani, evet, net bir şey.
2: Şunu sorabilir miyim?
0: Yani bir de bir şey var. Şunu söyleyeyim. Bir ayamama vardı. Şu 12 rakamı şu anda ezberimde yok. Ayamama deresinin taşması var. O yaş miktarı konusunda şeyim yok. Miktar ne kadar da ezberimde yok şu anda. Belki bir o yani olabilir. Yani hiçbir şey oluyor ama bu çok ekstrem bir duruma doğru. Çünkü gün içerisinde 80-90 kilogramlarda dolaşıyordu miktarlar. Yani öğle saatlerinden akşam saatlerine doğru bu doz gittikçe arttığını gördük ki yarınki yağışlarla birlikte zaplarsak, yani örneğin Beykoz'daki yağışlara bakarsak yarına doğru belki 253-300 kilograma doğru gidecek ki bu İstanbul yağışının neredeyse yıllık toplam yağışının uzun yıllar ortalamasına baktığımızda %50'si oluşturacak ülkeye gelecek neredeyse. Şu anki yağışta zaten %30'u düşmüş vaziyette.
1: Yarın da bu şiddette mi bekliyoruz Adil Bey?
0: Aslında bu sistem yarın öğle saatlerine kadar devam edecek gözüküyor. Şu anda biraz zayıflamış gözükse de Anadolu yakasında devam ediyor yine yağış. Özellikle Anadolu yakasının iç kesimlerine doğru. Yarın öğle saatlerine kadar bu etkisini sürdürecek. Beraberinde tabii fırtına da var aynı şekilde. Fırtına da etkili oluyor. Sadece tek başına yağış var. Evet, yağış çok mağduriyet yarattı. Ama fırtına da buna eşlik ediyor ve o kuvvetli etki yarın öğle saatlerine kadar yağış devam ediyor. Şiddetli olarak devam eden yağış. Yarın öğleden sonraki saatlerde yağışın etkisi biraz daha sönümleniyor. Yani biraz daha yavaşlamış olacak gözüküyor. Ama yağış
1: en şiddetli bugün de o zaman.
0: Yağış var.
1: Bercan'ım.
0: Evet, yani en şiddetli
1: bugün de.
0: Bugün öğleden sonra işaret ettik zaten. Evet, bugün öğleden sonra ve akşam saatleri aslında gece saatleri. Yavaş yavaş sistem biraz daha doğuya doğru kaymaya başladı.
1: Evet.
0: Tabii İstanbul'da bitmiş. Bugün ilerleyen saatlerde Marmara'nın doğusu ve yarın Batı Karadeniz'den haberler gelmeye başlayacak. Yani biraz o tarafa doğru odaklanmaya başladık. Oradaki drenaj alanlar, havzalar biraz daha büyük sel su baskını olabilir. Riskler de gözüküyor.
1: Size bir sorusu var Bercan Tutar'ın, Adil Bey.
2: Şeyi merak ediyorum. Mesela bu kadar yağış kendi başına bir yani doğal felaket derken de ben insani felaket anlıyorum. Yani doğa olayları normal şeyler. Yani doğada olup biten şeyler ama insanların yerleşim, insanlarla doğa olayları karşı karşıya geldiğinde felaket ortaya çıkıyor. Yani bu yağış tek başına bir felakete işaret ediyor mu, yoksa felaket olmasının nedeni işte insanların yanlış yerleşimi mi, yanlış konumlanışı mı?
0: Evet, aynı fikirdeyiz. Yani dereye takılma, işte yerleşirseniz oraya bir takım işte binalar, şeyler dikersiniz ve alt geçitler büyük şehirlerin olmaz olmazlarından buralardaki mazgal genişliği

0: büyüklükte yani suyu tahliye seçen şeylerin kapasitelerini yeterli yapmazsanız ve mazgalları açık tutmazsanız başımıza hep bunlar geliyor. Aslında doğal değil de doğa afeti diyoruz biz, bunu doğa afeti olarak adlandırıyoruz. Doğa afetinden korunabiliriz. Şu yıllarda bazında gördüm. Örneğin işte Ayazağa'da meydana gelen taşkınların aslında şehir seli oluştu. Gelen şehir selin o kağıthane derisinin bağlantısı olan, derin ismi şu anda bilmiyorum Ayazağa'daki bağlantısına, ismini olduğunu izlediğim. O normalde o dere şeyine akması lazım. Yani İstanbul'un dört bir tarafı deniz ve bunları denize biz tahliye edemiyoruz. Bu aslında bizim kendi aciziyetimiz, kendi yani kapasite yetersizliğimiz diyelim. Yani bunları düşünmemiz lazım, bunları çözmemiz lazım. Çünkü büyük bir iklim değişikliği, çok krizine doğru giderken, mesela ısınma ve diğer meteorolojik parametreler değişikliği görürken, biz bu kapasiteye nasıl, buna nasıl uyum sağlayacağız, bunları düşünmemiz gerekirken, bunlar oluşmuyor. Yani biz iklim değişikliğine şu anda bir adaptasyon uyum sürecinin sınavında İstanbul'da patlamış durumdayız. Yani biz bunları daha çok yaşanacak bunlar. Önümüze geri gelecek çocuk vakalar ki en son işte o 2009'daki Ayamama'da olmuştu. Kağıthane'deki gördüğüm şey, Kağıthane Deresi'nde o suyun akması lazım normalde. Yani ama bakıyorum yollarda birik çıkartmış. Su gidecek yol bulamıyor. Ayazağa'daki de şey durumda özellikle zaten Ayazağa'nın o merkezi yani tam göbeğinin olduğu yer bütün o etrafındaki vadileri toplayan bir merkez. Çıkış noktasını daha bir çıkış bırakırsanız ve o gelen suyla kanalize edemezsiniz ki düşen yağış çok yüksek olur ki Ayazağa'yı temsil eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Maslak istasyonu var. Yaklaşık şu saate kadar orada 150 kilogram kadar yakın bir yağış düşmüş. Tabii bu yağış şu saate kadar dersek ki 20-22 saatlik bir yağış. Dar alanda yani sıkıştığı yağışın sıkıştığı yerler de olmuştu. Yani,
1: evet, suyun akacağı hiçbir yeri olmuyor değil mi Adil Hocam? Suyun akacağı bir yer yok. Hocam sorumu hemen sorayım size. Bu ıslah ediliyor dereler. O dere ıslah edilen yerden geçip akıp gitmesi gerekiyor suyun. O zaman o noktada bir sorun var. Onun bağlantı noktalarında sorun var. Yoksa mühendisler bunu hesaplıyorlar herhalde değil mi? Bu kadar su gelir.
2: Ya da o Ayazağa suyunun Vadi İstanbul'a, Vadi İstanbul'daki dereye akması lazım. Başka geçiş yolu yok oranın.
1: Evet. Yani nerede aksıyor? Yani
0: bana şunu söylerse. Yani Ayazağa deresi taştı. Bak buna aklım eder. Dedim ki hani o kapasite hesaplanmış ama bu yağışı kaldıramamış o kapasite hesapladı. Ama Ayazağa deresi taştı demeyin. Yani yolları su basıyor, alt geçitleri su basıyor, düz yerleri su basıyor. Yani bunu o kanala verebilmemiz lazım, bunu becermemiz lazım. Yani geldiğimiz bugünkü teknolojiye baktığımızda ve işte o ekonomik gücümüze de baktığımızda bunların yapılabilir olması gerekiyor. Bunlar bugün İstanbul'da yapılamıyorsa...
1: İstanbul'un bütçesi yoksa yetmiyorsa hiçbir yerin yetmez yani İstanbul.
3: İstanbul'un bütçesi Avrupa'daki ülkelerin çoğundan fazla ya.
1: Aynen öyle.
4: Adil Bey iyi akşamlar. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Belki laf arasında söylediniz ama normalde siz meteoroloji mühendisisiniz. Binaları yapan mühendisler ve şehircilik mühendisleri, şehir plancıları falan şehirleri oluştururken altyapısını işte mesela atık su tesislerini bunun yanında yağmur kanallarını falan oluştururken herhalde bilimsel bir veriden hareket ederler. Bu şehire mesela yağacak şu kadar kilo yağmura bu sistem yetmeli diye bir ölçü, bir kriter vardır. Bu nedir Türkiye'de şu anda?
0: Yani şimdi şöyle direkt hidrolojikten üniversite, yani hidroloji alanından direkt üniversite ama bunlarda şey hesaplanıyor yani 50 yıllık, 100 yıllık, işte 200 yıllık, 500 yıllık debiler hesaplanır. Yani evet. O direnç alanına yağ düşürürsünüz, akıtırsınız ve çıpik debisini hesaplarsınız. O çıpik debisine göre de dere yatağının o işte düzenleyeceğiniz yeri ona göre genişliğini, yüksekliğini, derinliğini ayarlarsınız. Yani toplam hesap bir hani düşen oranın yıllık yağışlarına bakın, ekstrem yağışlarına bakarsınız. O ekstrem yağışlardan bunu hesaplarsınız.
4: Peki bu ölçüm kaç yıldan beri sağlıklı olarak yapılabiliyor acaba? Çünkü mesela 1900'lerde ya da 1800'lerde bu tür ölçümler var mıydı acaba?
0: Şöyle ki yani İstanbul'daki ölçümler, ben kurumda çalışıyorum. Çalıştığım kurumda 1911'den bu yana yapılan ölçümler var, gözlemler var. Gözlemlere bakarak da 2009 yılında yapılmış yine naaşlar var. Hatta önümdeki değerlerde Bahçeköy'de ölçülmüş 160 kilogramlık bir ağaç var. Pilyos'ta ölçülmüş 180 kilogram. Çile'de ölçülmüş 200 kilogram yapılmış bir yağış var. Bu yağış debileri, yani bu yağış miktarlarını aldığınızda bunu sahaya, saha üzerinden tutup çıkış debisi hesapladığınızda bunları yapılabilir. Yani şöyle söyleyeyim, YouTube şunu söyleyebilir mi hatta? Şu dere taştı diye bir haber duymadım, görmedim.
1: Hocam bakın, Adil hocam, şimdi görüntüler var sosyal medyada. Başakşehir Olimpiyat Stadı'nın önü. Yani dağdan sanki sel geliyor.
2: Evet.
1: Dere mere taşmıyor. Bayağı binaların arasından o yolun kenarındaki tepeler var ya, bakın. Yani öngörülememiş bir yerden su gidiyor. Su sizin dediğiniz gibi ıslah edilmiş bir dereye ta betonla kaplanmış oranın taşması falan filan değil. Bayağı bakın. Var mı şu an bu görüntü Samet? Evet. Bu nedir hocam? Bakın görüyor musunuz Adil hocam?
0: Evet.
1: Bu nedir?
0: O zaman problem şu. Problem şurada çıkıyor. Biz bu dereye atanıp suyu niye sevk edelim?
1: Bu nedir ya? Ben sanki böyle dağın başına biz gelmişiz alelacele İstanbul'da Uğur hocam.
3: Evet.
1: Oraya yerleşmişiz, çadırları kurmuşuz. Oraya da sel gelmiş. Bakar mısınız şuna? Yani bu şehir planlamacılığının hiçbir şekilde olmadığını, yanından geçmediğimizi gösteriyor.
2: Tabii.
1: Bu arada Şile Çekmeköy'den çok kötü görüntüler geliyor. Vatandaşlar diyorlar ki boğulma tehlikesi atlatıyoruz yolda. Bütün AFAD ekiplerini bekliyorlar. Yani şimdi ilgililer de AFAD yetkilileri de sıkıştılar. Bir sürü ihbar geliyor biliyoruz ama tabii ki gidiyorlardır. Bizden önce ulaşmıştır.
5: Şu anda en yoğun yer Şile tarafı.
1: Şile tarafı.
5: Evet, o taraflarda.
1: Bakın bu görüntüler
2: yani, şu anda zaten ranta açılan yerlerde felaket.
1: Ranta açılan yerler.
5: Evet.
0: Yani Anadolu yakasında şu anda yoğun bir şekilde devam ediyor. İndeki radar görüntüleri onu söylüyor şu anda. Anadolu yakasında meteoroloji genel radar görüntüleri açık. Anadolu yakasında yoğun bir şekilde devam ediyor ki gece saatlerinde bu yağış yani aynı şiddette sürecek gözüküyor. Yarın öğle saatlerine kadar. Öğleden sonra biraz daha zayıflayacak gözüküyor.
1: Evet. Ranta yani açılan bölgelerde özellikle tehlikeli yeni yeni yerleşimler, onların hiç şehir planlaması ne olur Afet senin dediğin
2: masa
1: gibi o planlanmamış.
2: Gökdelen yapmışlar, yol 10 metre olmaz.
1: Doğrusu.
2: Yani Tebriz'e gidin mesela 3 metre 3 katlı sokaklarda mesela yol 15'ti. 5 katlı ise 20'ye çıkar. O 5 10 katlı ise diyelim 30-40 metre mesafelik bir yol olması lazım. Yani katlar yükseldikçe yol genişler. Bize bakıyorsun 10 metrelik yolun iki kenarına 50-60-40 metre 40 katlı binalar dikmişler. Mümkün değil.
1: Görüyorsun
2: yani,
1: o Galatasaray stadının eski Dağ yerini görüyorsun işte. Cinayettir o. Bu arada Vadi İstanbul ne kadar lüks değil mi? Orada evet. Her taraf yapılmış. Mahsur insanlar otobüslerin içinde, yol kenarlarında. Korkunç.
4: Adil Bey. Müsaadenle bir şey sorayım.
1: Abi çok teknik sorular.
4: Şimdi mesela iklim değişikliği ve gittikçe artan sıcaklıklar ve değişik sebeplerle bu tür karşılığı, yani diyelim ki en son 2009'u hatırladınız. Ben de başta onu söylemiştim. 2009'u biraz acı bir şekilde yaşadığım için. Ve şu anda işte 2026'da bununla karşılaştık ve belli ki bundan sonra benzer şeylerle karşılaşma ihtimali belki gittikçe artıyor. Buradan hareketle dünyanın değişik yerlerinde, mesela ben Viyana'yı hatırlıyorum. Viyana'nın girişinde biraz mübalağalı söyleyebilirim ama 20-30 metre genişliğinde ve en az 15-20 metre derinliğinde bir kanal var. Normalde boş bir kanal. Daha sonra merak edip sorduğumda bunun muhtemel sel tehlikesine karşı işte şehri sıkıntıya sokmamak için yapıldığını söylemişlerdi. Sonra baktığımda birçok Avrupa şehrinde taşkın kanalı ya da benzer isimlerle kullanılan şeyler var. Zannediyorum bunu meteoroloji mühendislerim dile getirir ya da başkalarım ama Türkiye'nin geleceğinde de buna ihtiyaç var. Az önce gördüğümüz manzara Başakşehir'de o taşan dere manzarası çok feci bir şey. Yani Allah korusun, bu çok büyük sıkıntılarla karşılaşma ihtimali olduğunu gösteriyor. Bu tür taşkın kanalı ya da adı her neyse onun, zannediyorum Türkiye'nin gündemine gelmeli. Muhtemelen bunu sizler getirmelisiniz.
1: Getirmeyi düşünüyor musunuz?
0: Evet, yani bu çok doğru bir yere. Yani.
1: Hemen getirin hocam, Kadir Mercan'a bir bağlanalım.
0: Doğru yere parmak bastınız. Aslında şöyle ki bizim bir kısmımız yani meteoroloji mühendislerinin bir kısmı akışlarla ilgileniyor. Bir kısmımız havada yere indirdikten sonra

0: birazcık inşaatçılara bırakıyoruz bu işleri. Yağışın miktarını görüp. Birazcık o inşaatçıların o zemine indikten sonra akışlarla ilgili nasıl kontrol edileceği, suyun kontrolüyle ilgili biraz onlara kalıyor. Ben biraz topu onlara doğru...
1: Doğrusunuz hocam. Konuşmaya devam edelim. Bu konu çok önemli. Şu an seyircilerimiz Ortaköy'deki istinat duvarının çöktüğü görüntüleri izliyorlar. Bir yandan da orası da çok sıkışık bir bölge. Yola yağış nedeniyle istinat duvarı çökmüş. Sanırım güvenlik tedbiri önce alındı mı bilmiyorum ama kötü bir durum yok galiba. Fakat yol kapatılmış. Evet, Kadir Mercan'a hemen bir bağlanalım. Kadir daha yoğun bir bölgeye geldi. Ayazağa'ya geldi. Kadir merhaba.
2: Veli Altınok merhabalar. İyi yayınlar dilerim tekrar. Bizler şu anda Kağıthane Deresi'ne ulaşmaya çalışırken burada Ayazağa'da bulunan bir üst geçiti su basmış durumda ve burada da yine bir aracın kaldığını net bir şekilde söylemek mümkün. Şimdi kameraman arkadaşımdan rica edeceğim suyun ne derece yüksek olduğunu size daha net gösterebilmek adına şöyle yavaş yavaş kontrollü bir şekilde yola da inersem. Aslında burada büyük bir tehlikenin olduğunu söylemek mümkün. Şimdi Furkan'dan ilk önce şunu rica Furkan, o tarafı gösterirsene. Bakın burası bir viraj. Virajı döndükten hemen sonra sürücüler bu su birikintisiyle karşı karşıya kalıyorlar ve son anda durabiliyorlar ki burada da yine burada o birikintiyi, su birikintisini göremeyen bir vatandaşımızın aracı bu alanda mahsur kalmış durumda. Şöyle yavaş yavaş ne kadar yüksek olduğunu göstermek gerekirse şu anda bulunmuş olduğumuz bu alanda yaklaşık Furkan gösterebilirsen ayaklarımdan net olarak söylemek mümkün ki bileklerime kadar gelen bir suyun olduğunu söylemek mümkün. Keza bu yağış bu şekilde devam ederse bu suyun da buradaki rögar kabakları temizlenmezse ya daha da yükseleceğini söylemek mümkün. Şöyle yavaş yavaş ben Furkan'la birlikte ilerleyeyim. Burada da aslında yayalar için ayrılmış bir yol var fakat o yolla ana yol birleşmiş durumda suyla birlikte. Bakın yavaş yavaş ilerlediğimde biraz daha o su birikintisi daha da derin. Hatta yürürken bile güçlük çekebiliyoruz. Hatta şöyle trafikte herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına ben de şu noktaya çıkayım ki. Aslında meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı bu kapsamda. Yine biraz önce de yayında bahsetmiş olduğumuz gibi Adil Tek'le yapmış olduğumuz yayınlarda da özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin rögar kapaklarını bu ağaçlardan düşen, yapraklardan düşen ve rögar kapaklarını sıkışan o kısımları temizlenmesi yönünde keza yapmış olduğumuz yayınlarda uyarıları da vardı. Fakat o uyarılar pek de dikkate alınmış gibi durmuyor. Şu anda bizler Ayazağa'dayız ve Ayazağa'da da artık yağmur biraz daha etkisini azaltmış durumda. Fakat yağmurun etkisini azaltmasıyla birlikte işte bu manzaralar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Biraz önce belirttim bakın hemen orada bir viraj var ve virajdan sonra o su birikintisini direkt olarak görüyor sürücüler ve o su birikintisinin içine giriyorlar. Ne kadar yüksekliği olduğunu tahmin etmek zor çünkü özellikle araç kullanırken biraz önce de bizim aracımızda bir motor arızası uyarısı verdi. Umarım onda o aracımızda da bir şey yoktur ki yolumuza devam edebilelim. Özellikle
1: taksici sana baktı Kadir. Binecek misin diye. Taksici dedi ki müşteri mi acaba diye. İlk defa taksicinin müşteri aradığını gördük İstanbul'da.
2: Aslında şu anda vatandaşlardan aldığımız bilgilerde taksi bulmak zor, otobüs bulmak zor.
1: Evet,
2: bunların altını çizelim. Keza bu kapsamda hele ki bu havada ki biraz sonra da işte o Vadi İstanbul'un ilerisinde olan o Kağıthane Deresi'ne gittiğimizde de daha çarpıcı manzaraları ekranlarınıza getirecek. Şöyle araba yokken bir kez daha dikkatli bir şekilde
1: ineyim.
2: İşte Furkan'dan da rica edeyim göstermesini. Bakın su hemen hemen dizime kadar gelmiş durumda. Bu şekilde bir su birikintisi var. Yaklaşık yağmur sabahtan itibaren yağmasına rağmen henüz bir çalışmanın olmadığını söyleyelim. Şöyle bakın. Yani kazaya ramak kalmış durumda. Çünkü hani biraz önce de belirttim ya. Şimdi orada bir viraj var. Hızlı gelen araçlar burada virajı görüp, daha doğrusu suyu görüp direkt durduklarında arkadaki araçların da aniden durmamasıyla birlikte
1: Kadir.
2: Zincirleme bir trafik kazasının olduğunu olabileceğinin tabii altını çizmekte fayda var.
1: O kepçe bir yere yetişiyor değil mi? Kepçeyle oraya açmaya gelmediler herhalde.
3: Alo.
2: Yok, kepçe direkt olarak devam etti. Zannediyorum.

0: ediyorum ki.
1: Evet, İstanbul Valisi Davut Gül telefon attığımızda hemen onunla soralım sorularımızı. Davut Bey, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar efendim, iyi yayınlar.
1: Kolay gelsin. Davut Bey, nedir şu an kentteki durum? Şikayetlere yetişilebiliyor mu? Valilik ne yapıyor bu süreçte? Nasıl bir koordinasyon var yerel yetkililerle?
2: Evet, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Efendim, öncelikle hepimize geçmiş olsun. Bildiğiniz gibi bugün yağan yağış yaklaşık metrekare 200 kilonun üzerinde. Bu ne demek? Yani Cumhuriyet tarihinde ölçebildiğimiz kadarıyla en yüksek yağış oranına denk gelen bir rakamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla da İstanbul gibi 16 milyonluk bir şehirde bu yağışla birlikte birçok olumsuzluğu hep birlikte sizlerle birlikte yaşıyoruz. Burada AFAD'ın koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi'nin, ilçe belediyesinin, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve diğer bütün bileşenlerle herkes kendi görev alanında bu çalışmayı yapıyor. Birinci önceliğimiz hemşehrilerimizin canını korumak. Bununla ilgili mahsur kalanlar başta olmak üzere risk altındaki yerlerle ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor, kurtarıyor. Çeşitli ihbarlar geliyor, abartılı ihbarlar geliyor. Bunları kendi içerisinde bir sınıflandırarak müdahale etmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz ilçede, ana arterlerde büyükşehir, İSKİ kendi alanında herkes çalışıyor. Fakat çoğu derede, derenin de dışında yolların, dere gibi suların aktığını görüyoruz, yaşıyoruz. Dolayısıyla da bu akşam hemşehrilerimizden istirhamımız su basma riski olan yerlerde kalmamaları. Bununla ilgili 112'yi aradıklarında bizler onları misafir ediyoruz, edeceğiz. Bu arada kapanan yollar oluyor. Zaman zaman açıklamalar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Onları takip etmeleri, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları. Trafiğe ne kadar çok özel araçla çıkarlarsa hem arama kurtarma ve buna benzer çalışmalara engel olunuyor, hem de kendileri bir şekilde risk altına girmiş oluyor. Sonuç itibariyle hangi yolun çökeceği, hangi derenin taşacağını da çok da kestiremeyebilirler. Yarın da daha çok Anadolu yakasında yağışların devam edeceğini düşünüyoruz. Okulları ve üniversitelerde dahil olmak üzere tatil edildi bir gün.
1: Evet.
2: Bir günlük. Bu arada hamileler, engelliler ve buna benzer 8 yaşın altında çocuğu olan kamu personeline idari izin verildi. Arkadaşlarımız 7/24 görevinin başında takip ediyor. İnşallah en az zararla atlatmış oluruz.
1: 112'yi arayacaklar değil mi Sayın Vali? Vatandaşlar evinde kalamayanlar ve tabii kendilerine gerekli yardım yapılacak.
2: Evet efendim, 112'yi aradıklarında ya da ilçede en yakın karakola ulaştıklarında kaymakamlarımız koordine ediyorlar. Onları misafir edeceğiz. Hiç kimsenin açta açıkta kalmasını biz kabullenemeyiz. Dolayısıyla da risk altında olmalarını istemeyiz asla. Su basma ihtimali olan yerlerde asla kalmasınlar. Devletimiz, milletimiz, hemşehrilerimizi bir şekilde barındırırlar. İnşallah yarın da yağışların azalmasıyla birlikte fotoğrafı tam anlamıyla görmüş oluruz.
1: Sayın Valim, can kaybı sanırım bir çocuğumuzu kaybettik.
2: Fatih,
1: yaralı
2: 14 yaşında bir kardeşimiz elektrik akımına kapılarak vefat etti.
1: Yaralı sayısına dair bir veri var mı?
2: Yani bize ulaşan bir yaralı yok ciddi anlamda.
1: Anladım.
2: Fakat araçlarda çok sayıda zarar vardı. İşte kurtulan hemşerilerimiz vardı ama böyle sudan dolayı ya da afetten dolayı bir yaralı ulaşan yaralı bilgisi yok efendim.
1: Anladım. Uğur Özgöker bir soru soracak Sayın Vali.
0: Sayın Valim, iyi akşamlar, geçmiş olsun hepimize. Sayın Valim, siz açıkladınız birkaç saat önce, bütün orta öğrenim kurumları tatil oldu yarın ama üniversitelerin kendilerine bırakılmıştı. En son 10 üniversiteydi İstanbul'da. Onun sayıları, kesin sayısı var mı? Diğer üniversitelerde tatil mi, yoksa diğerlerinde eğitim devam edecek mi?
2: Takip ettiğim kadarıyla üniversitelerimizin tamamına yakını tatil etti. Onların kendi sitelerinden takip etmekte fayda var. Ama tatil ettiklerini düşünüyorum. Böyle gördük.
0: Teşekkürler Sayın Hanım.
1: Yarın da yine aynı alarm seviyesinde mi olmasını bekliyorsunuz? Nasıl bir hazırlıklarınız var yarına ya da hafta içine dair?
2: Azalmakla birlikte devam edecek efendim. Hı hı. Yani meteorolojik verilere göre bugün 220'leri kadar buldu şu an itibariyle. Yarın da devam edecek. Ama yarınki yağış miktarı biraz daha az olacak. Anadolu yakasında bugüne göre artarak devam edeceğini düşünüyoruz.
1: Evet, okullar tatil bu bir gün için. Yarın uzatılması hava durumuna göre mi söz konusu olur Sayın Vali? Öyle bir şey söz konusu mudur?
0: Bir sonraki.
2: Yani cuma günü bir problem kalacağını düşünmüyoruz efendim.
1: Öyle mi?
2: Ama öngörmediğimiz bir şey olursa tekrar değerlendiririz.
1: Teşekkür ederiz açıklamalarınız
2: teşekkür
1: için.
2: Ederiz.
1: Kolay
2: İyi
1: gelsin.
2: Sağ, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Evet, bir ölü var ne yazık ki. Fatih'te 14 yaşında bir çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
0: Tahmin ettiğimiz gibi yani valimiz, devletimiz ne yapacak? O bodrum katlarda falan şey olanları yerleştirecek. İşte kamu
1: kuruluşlarını,
0: belli otellere yani yerleştirecek. Kimse açıkta kalmayacak.
1: Evet. Çok zor bir durum.
3: Melih Bey, bu yağışlarla ilgili de gerçekten hani Sayın Valide söyledi. 100 kilogramın üzerine çıktığı an artık aşırı yağış. Her türlü felaket bekliyor.
1: 100'ün üstü.
3: Bizimki 200'lerin üzerinde. Gerçekten bir felaket var yani İstanbul
1: tabii,
3: içinde
1: tabii.
3: Türkiye içinde zor bir durum. Çünkü hani az bir yağış olsa kontrolü mümkün. Ama öngörülememesi bu kadar yüksek oranda olacağına dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitelerinde bir takım açıklamalar var ama sanıyorum yeterli değil. Yani insanların en azından mesela 2-3 saat önceden uyarılıp sokakları boşaltması gerekiyor. Yani sokaklarda bu yakalanan insanların durumları perişandır şu anda.
1: Evet.
3: Gece şartları Allah yardımcı
4: olsun. Yani meteoroloji o 200'ü tahmin edemedi.
1: Dediğiniz gibi yani
4: yağış var
1: o boyutta
4: dedi
1: demedi.
4: Ama
1: yağış
4: kadar...
1: var denildi ama evet, hani işte bu hiç görünmemiş gibi mesela şey. Dese değil mi dediğiniz gibi 200 metre şey, kilogram düşecek. O saatte de kardeşim okullar erken çıksın.
0: Ha, bir de tatil olurdu okullar mesela.
1: Gibi.
0: Kamu kuruluşlarında.
3: Yani okul bugün tatil olmuş olurdu.
1: Bugün olurdu, doğru
3: yani
1: söylüyorsun.
3: Felaketten sonraki olay başka bir şey ama bunun böyle olacağı zaten 2-3 gün önceden bu denli belki büyüklükte bilemiyoruz ama en azından meteoroloji radar görüntülerine baktığınız zaman bütün resim ortaya çıkıyor. Meteorolojide her türlü ilimizde neredeyse bu radarlar var. Aslında valilikler de bunları takip edip belirli oranda öngörüde bulunabilirler. Yani eğer ki tabii ki bunlara yönelik merkezleri varsa. Ama bizde genelde olay oluyor. Ondan sonra bir şeyler yapmaya kalkıyoruz ki en çok da olan vatandaş oluyor.
4: Demek meteoroloji tam kesin bir şey söyleyemem.
3: Evet.
0: Ama şu var. Mazgallar temizlenebilirdi. Yani
1: tabii.
0: Yapraklar dökülüyor, çer çöp mazgalları tıkıyor. Biliyorsun şunu temizle ya, bak kaç 11 bin kişi sırf İSKİ'de çalışıyor.
1: Çok büyük sayıymış ya.
0: Yani sırf İSKİ'de çalışıyor. Milyarlarca lira vergi topluyorsunuz.
4: Yani bir gün seferber et hepsini.
0: Ya git yani şu mazgalı
1: temizle. Bir gün kimse gitmesin evinize dersiniz değil mi? Bugün artık bugün
0: kaldırımları yıkıp
1: deriz.
0: Yapacağına müteahhitlere para kazandırmak için şu mazgalları bir temizle.
1: Doğru. Nuray Korkmaz, hemen bir daha bağlanalım. Nuray nereye gitti arkadaşlar şu an? Ayaz Ağa'da mı? Nuray Korkmaz'a bağlanalım. Ayaz Ağa'da en kritik noktalardan birisi Ayaz Ağa. Nuray, seni dinliyoruz. Orada durum nedir?
5: Şu an Sarıyer Ayazağ'dayız ve geçtiğimiz yayında olduğu gibi aslında bu konumda da durum hiç farklı değil. Rögarlar doldu, taştı diyebiliriz. Şu anda vatandaşlar ilerlemekte oldukça zorlanıyor ve burada ekipler vatandaşların ilerlemesi için onlara yardımcı oluyor. Ve bulunduğumuz nokta şelale olmuş diyebiliriz. Göl, dere yani her türlü tabiri kullanabiliriz ve oldukça yoğun bir şekilde yağış etkili olduğunu belirtelim ve şu anda ben sizlere bakmakta bile zorlanıyorum. Gözlerimi açmakta dahi zorlanıyorum. ve yağış geçtiğimiz yayından bu yana oldukça etkisini artırmış durumda ve vatandaşlar şu anda ilerlemeye devam ediyor. Kameraman arkadaşım Burak Keskinci bu tarafa gelebilirse aslında o yağışın şiddetini gösterelim sizlere daha yakından. Ve şu anda bulunduğumuz nokta bir dereyi andırıyor ve rögar kapakları dolmuş taşmış durumda. Burak

0: İkinci kameraman arkadaşım şu anda o anları sizlere gösteriyor. Evet, şu anda da bir araç önümüzden geçiyor. Oldukça şartların oldukça zor olduğunu söyleyebiliriz. Ve İstanbul'da bu yağış dün akşam saatlerinde başlamıştı ve sabah itibariyle etkisini artırarak gün boyu devam etti ve şu anda da şu saatlerde de etkisini daha fazla arttırdığını dile getirelim. Ve bulunduğumuz nokta göle dönmüş durumda, şelale olmuş durumda, dere olmuş durumda. Vatandaşlar zor şartlarda bu güzergahtan geçmeye çalışıyorlar. Elbette ki sürücülerin de geçmesine ekipler yardımcı oluyor. Ancak trafik kilit olmuş durumda. Oldukça zor şartlarda geçmeye çalışıyorlar. Aslında bu güzergahın trafiğe kapatılacağını dile getiriyor ekipler, ancak ne zaman olacağı tabii belki ilerleyen saatlerde ortaya çıkacaktır. Evet, görüyorsunuz şu anda rögar kapakları dolmuş, taşmış durumda ve suların oldukça yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Ve vatandaşlar da buradan geçmeye çalışıyor ve ekipler de çalışmalarını sürdürüyor. Galiba şu anda bulunduğumuz nokta trafiğe kapatılmış durumda. Vatandaşlar da şu anda burada bekliyor yağışta. Belki saatlerdir bekliyorlar. Belki daha yeni bu güzergahı kullanmaya başladılar. Bilemiyoruz elbette ki. Ancak şu anda evet, gösterelim. İlerleyelim hatta, isterseniz gösterelim. Şu an bulunduğumuz nokta bir dereyi andırıyor. Evet, kameraman arkadaşım Burak Keskinci o anları sizlere gösteriyor. Bizler de gösterelim. Tabii ileriye doğru gitmeyeceğiz. Çünkü her an bir açık rögar kapağı olabilir. Tabii düşme tehlikesi bulunuyor. O anları size tabii daha ileriye gidip gösteremeyeceğiz. Ancak şelale ve dere olduğunu söyleyebiliriz. Burası adeta dereyi andırıyor şu anda. Ekipler tabii buradan vatandaşların geçmemesi için uyarıyor, ancak bazı vatandaşlar geçmeyi tercih ediyor.
1: Yavaş be.
2: Nuray, ileri gitmene gerek yok zaten.
0: Yaptığımız,
2: yaşadığımız felaketin sembollerinden birini bulmuşsun. Orada logar kapalı ve anlıyoruz yani yolun o sebeple taştığını. Dolayısıyla en dramatik görüntülerden birisi bu. Logar logar dediğimizde ne diyor diyen seyircilerimiz işte görüyorlar. Orada logar çalışıyor olsaydı o yol o hale gelmeyecekti. Ne yazık ki kapanmış ve artık taşma boyutunda. Evet.
0: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında ekipler daha önce bu çalışmayı gerçekleştirseydi vatandaşlar belki bu şekilde mağdur olmayacaktı. Belki bu taşmalar, bu sel felaketi olmayacaktı.
2: En azından buna engel olunabilir.
0: Gibi. Tabii o çalışmalar zamanında gerçekleşmiyor. Belki o tamirler zamanında gerçekleştirilmiyor. Ve böyle anlarda belki yağışın bir miktar yağmasıyla birlikte bu yollar sele dönüyor, dereye dönüyor tabii. Ekipler belki zamanında bu durumu gerçekleştirseydi, evet, vatandaşlar bu mağduriyeti yaşamayacaktı belki. Geçtiğimiz dakikalarda da elbette ki üzüntü anlara şahit olduk, belki duyduk. Belli başlı kazalar gerçekleşti. Burada da aslında iki araç var, kaza yapmış durumda ve vatandaşlar araçlarını bırakmış, buraya terk etmiş ve uzaklaşmış vaziyette. Bir burada siyah bir otomobil görüyoruz ve ileride de bir aracın kaza geçirdiğini görüyoruz ve vatandaşlar araçlarını burada bırakarak terk ederek aslında evlerine gitmeyi tercih etmişler. Sizin de tekrar ifade ettiğiniz gibi aslında tekrar belirtelim. Ekipler, yani belediye ekipleri belki bu çalışmaları, bu düzenlemeyi, bu tamiratları zamanında gerçekleştirseydi, belki tamiratları, evet, yapsaydı vatandaşlar bu duruma düşmeyecekti. Belki İstanbul bu duruma düşmeyecekti.
2: Evet.
0: Dekor yağış dedik ama bu yağışların da elbette ki tamirat sonrasında düzenleme yapıldıktan sonra bunların kontrol altına alınması söz konusu olabilir diyelim ve bu noktadan sözü tekrardan sizlere bırakalım.
2: Teşekkür ederiz. Bu arada orada egzozcular da geçiyor. Boş, evet, durmuyorlar. Millet can derdinde. Araba abart egzozcular da şovlarını yaptılar. Adil hocam yayında değil mi? Adil Bey, şimdi konuşuyoruz. Hüseyin Fazla diyor ki mesela meteoroloji bugün tamam yağışı tahmin etti ama bu boyutta olduğunu tahmin edebildi mi? Dedi mi ki çok şiddetli olacak, 200 kilograma yakın, böyle tahmin edebiliyor mu meteoroloji, yoksa bu bir eksiklik mi?

0: Ben.
1: Onu bilmiyorum.
0: Evet.
1: Adil Hocam, şunu soracağız size. Az önce tartışıyorduk. Hüseyin Fazla dedi ki meteoroloji bugünkü yağışı bu kadar şiddetli olacağını tahmin edemedi mi?
0: Yani metrekare 200 kilometre.
2: Şöyle söyleyeyim. Ben sabah Gökhan Kurt'un yayınındayım sabah dinlerken. Bu yağışı konuştuk o yayında. O yayında bir yağışın 40 ile 100 kilograma kadar çıkacağını, yani gün içerisinde akşam saatlerinde daha da artacağını, böyle bir tahminimiz vardı bizim. Ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü zaten tabii tahminler yapmıştı ama 200 kilogram boyutlu. 200 kilogram aslında şöyle kuzey ilçelerde daha çok. 200 kilogram en üst noktayı söylüyoruz şu anda.
1: Anladım yani, ama yani meteoroloji bunu böyle söylemez mi hocam? Şimdi 40 ile 100 çok farklı bir yağış. Yani o normal, tolere edilebilir deniliriz ama 200'e vuruyor. Yani bunu bu hassaslıkta ölçemiyor mu meteoroloji? Böyle aletlerimiz yok mu bizim?
2: Aletlerden ölçüyoruz. Aletlerden sonucu ölçüyoruz. Atmosfer modeli var çalışan.
0: Tahmini de
2: modellerinden yapıyoruz. Evet. Atmosfer modellerinde bunu tam ucu ucuna kolay kolay tahmin edebilmek çok da mümkün değil şimdi gerçeği. Şöyle ki ensemble diye adlandırdığımız atmosfer modelleri var. Yani bir topluluk modeli diyoruz biz buna. Bu topluluk modelinde işte aynı anda 100 tane modelin başlangıç koşullarıyla aynı anda 100 tane model çalışır. 100 tane model şöyle çalışır. Farklı başlangıç koşullarıyla, küçük nüanslarla oynatılarak ve bunların sonuçlarına bakıyor. Bu ensemble modellerden ben sabah incelediğimde bir tanesi 3 saat için 66 kilogram, ikinci 3 saat için 65 kilogram, bir 120 kilogramlık bir yağışlar var. Bir aradaki yağışlar da var. Yaklaşık totalde bunu hesapladı. Yani ensemble'dan o uç değerleri. Bir de bu ensemble'da orta değerler vardır.
1: Anladığım kadarıyla biz anlayacağımız şekilde öğrenmek istiyoruz. Hocam ben çok kötü bir öğrenciyim. Kolay anlamıyorum. Söyledikleriniz kafamı karıştırıyor.
2: Hani şu telefonlarda gelir ya %30 yağış olasılığı, evet. %60 yağış olasılığı, %70 yağış olasılığı. O %70 yağış olasılığı demek 100 tane model çalışmıştı başlangıç koşulları, 70 tanesi yağış üretmişti, 30 tanesi yağış üretmemişti. Buradan şey, 30 tanesi de yağış gözüküyordu.
1: Anladım. Üstad, şimdi ben yürüyüş yaparken, dağa giderken bakıyorum bu yabancı şeylerden falan, onlar böyle teknik saati veriyorlar, şu veriyorlar. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok mu bizim modeller? Yani tahmin edilemez mi bu? Bugün 200 kilogram yağış düşeceği İstanbul'un koca koca ilçelerine, şu an bilimsel teknoloji geldiği seviye falan, bu tahmin edilemez bir şey mi?
2: Çok kolay, çok kolay tahmin edileceğini söyleyemem.
1: Yani anladım. Evet, biz o zaman bilimi çok abartıyoruz hocam. Öyle bir kesin konuşuyor ki bilim adamları, yani bu budur bu budur. Biz çok abartıyoruz. Akşam yağacak yağmurun kilogramı belli değil yani.
0: Zaten bilimsel bilgi meteoroloji yani, tahmine dayanan diye geçer.
2: Yani meteoroloji biliminde o kadar çok faktör var ki sistemi etkileyen, o yağışın miktarını etkileyen. Bunlardan biri en ufak bir hesapları o yağışın miktarını hesaplamasında yanlış şey yapar.
1: Çıkabilir.
2: Yağışın miktarını tam hesaplayamayabilir. Yani bu tür şeyler, ya evet yağış var, siz 100-110 kilogram hesaplarsınız, 100 kilogram hesaplarsınız. Ama orada işte bir yani modelin içerisine girmeyen bir büyüklük oluşur ki zaten o zaman şöyle bir şey olur. Biz hiçbir şey yapmayalım, şöyle söyleyelim, bir yıllık tahmini çalıştıralım, bir daha hiç çalıştırmayalım.
1: Niye? Ya bu benim sorunum değil, sizin sorunuz. Benim sorunummuş gibi soruyorsunuz. Meteorologların sorunu. Çok kesin konuşuyor. Ben fizikçilerle konuştuğumda bana diyor ki adam, onları da etkileyen milyarlarca parametre var. Net net rakamlar veriyor, gidiyor o şeyi bulabiliyor. Meteoroloji bilimi o zaman bu kadar şey gelir, yani bizim kafamızda daha çok şey anlam yüklüyoruz biz meteorolojiye
2: şöyle
1: dediğimizde.
2: Genel yapıyı biliyorsunuz, mesela yüksek basınç alanı işte açık. Bu yağışlı günlerde biraz sapmalar oluyor yağışlı günlerde. Şunu söyleyebiliriz. Öyle çok parametreler var ki 6 saatte bir çalıştırılıyor bu atmosfer modeli. 6 saatte bir. Çünkü bu havayı etkileyen, şunu söyleyeyim. Dünya üzerinde kaç trilyon ya da rakamları şey yapalım, kaç rakamların en üstü söyleyeyim, canlı var. Bu canlıların hareketini biz atmosfer modelinin içerisinde bir büyüklük, bir kuvvet olarak koyabiliyoruz.
1: Anladım.
2: Onu oradaki bir ufak değişiklik, yani olacak. Yeni dünyadaki milyonlarca insanın elini şöyle sallasın, oluşturduğu bir kuvvet, havaya verdiği bir kuvvet. Bunu biz atmosfer modelinin içerisinde sokabiliyoruz. Bu atmosfer modelinin içerisine girmeyince de tahminler o yüzden 6

0: saatte bir yenileniyor. Yeni koşullardan, başlangıç koşullarıyla modeller çalışıyor. Evet, sapma var ve daha gidecek çok yol var ve çok büyüklükler var. O kadar anladım. Çok da hani kafamızdaki kadar basit değil yani, onu söylemek istiyorum.
1: Anladım üstad. Kocaeli ve Yalova'da da bu arada yarın okullar tatil. Yalnızca İstanbul değil, İstanbul'a yakın olan Kocaeli ve Yalova'da da bu doğru, şiddetli.
0: Bu doğru bir şey olmuş. Çok doğru bir şey olmuş.
1: Doğru bir karar.
0: Bu gece ve yarın özellikle Marmara'nın doğusu, hatta Batı Karadeniz'de de Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu'ya yakın olan bölümler, bu bölgelerde de
1: tatil olsa iyi olur diyorsunuz. Hocam bir sorunuz var galiba değil mi? Hüseyin Fazla'nın size bir sorusu var, sonra Kadir Mercan'a gidelim.
2: Adil Bey, şimdi bu mesela havacılıkta çok yaygındır ya, oraj bulutları var, CB'ler var. Geldiği istikamet bellidir, nasıl bir etki yapacağı bellidir. Havada uçağınız varsa uçakların tipine göre almanız gereken önlemler bellidir gibi. Şimdi bu yerde daha uçak planlamasına kadar etki eden bir takip mekanizması varken, şimdi ben meteorolojinin sayfasına bakıyorum, radar görüntüleri var. Orada da işte sizin biraz önce ifade ettiğiniz şekliyle, radar görüntülerinde nereye, hangi yoğunlukta yağış düşeceği belli. Örneğin şu anda adaların üzerinde çok kuvvetli bir yağış var. Yani bunu radar görüntüsü çok net söylüyor
1: zaten. Bir pilot konuşuyor bu arada. Veya bu işten çok ilgili olan değil mi?
2: İzmir'in üzerinde şu an yağış var. İşte Antalya'ya yağış terk etmiş, kuzey doğuya gidiyor gibi şeyleri net gösterebilen aslında bizim elimizde meteorolojinin kuvvetli araçları var. Bunları kullanarak en azından sokaktaki vatandaşı 1-2 saat önceden uyarmak gerekir böyle büyük yoğunluklu gelişen hava şartları karşısında. Sizin söylediğiniz tabii ki dünyadaki çok fazla sistem var. Hani yerel sistemlerin yanında dünyadaki sistemlerle entegre bir mekanizma var ama burada yerel yönetimler de yönlendirecek şekilde meteorolojinin verdiği ihbarlarda halka böyle bir oynama alanı bırakmadan, örneğin işte otomobiller saat 21'den itibaren yollara çıkamaz diye valiliklere uyarı gitmesi lazım veya gitmesi konusunda yönlendirme yapılamaz mı? O manada siz ne dersiniz?
0: Şöyle söyleyeyim, evet, şurada haklısınız. Şu andaki radar görüntüsü ama son dakika görüntüsü. Yani şu anki o anlık düşen görüntüden durumu görebiliyoruz, netleştirebiliyoruz. Bir de yani nowcasting dediğimiz, yani çok yakın tahmin dediğimiz tahminler var. Bunları da Meteoroloji Genel Müdürü zaten sahip. İstanbul içinde, yani Marmara içinde bu tahminleri vermişlerdi gün içerisinde. Yani ne kadar, birkaç gün öncesinde direkt olarak vermişler, 2-3 gün tahminler içerisinde vermişlerdi. Şunu söyleyebiliriz burada rahatlıkla. Evet, bu kısa vade, yani radardan gördüklerimizi oralara uyarlayabiliriz. Ama bunu 24 saat önceden, 48 saat önceden yapmak çok kolay olmadığını onu söylemek isterim. Yani evet, teknoloji ölçüm teknikleri gelişiyor ama tahmin çok daha farklı bir şey. Yani ölçümü yaparsınız, gözlemi yaparsınız, evet. Mesela CB bulutu, pilotların içine girmek istemedikleri, CB'nin içine girmek CB'yi görürsünüz. Yol planlaması da yaparsınız ama onda da bazen genel bir alanı görürsünüz. CB'de de, yani uçak rotasında. İşte üzerine, ona göre yolunuzu değiştirirsiniz. O CB'nin içine girmek istemezsiniz. Yakıtınızın durumuna göre etrafından dolaşırsınız.
1: Anladım. Yani anlık çalışmak gerekiyor. O da birkaç saat önceden diyorsunuz, çok parametre var. O verilerde kesin olun. Kadir Mercan'a hemen bir gidelim mi? Ne yapıyor Kadir? Ayaz adamız. Sokakta durum ne? Saat 11 itibariyle daha da çok artacak demişlerdi. Kadir daha yoğun olan yere doğru ilerliyor her bağlantımızda. Evet, şimdi mikrofonun evet sesini ayarlasın Kadir, ona bağlanacağız hemen. Bu arada elektrik çarpma tehlikesi çok yoğun her tarafta. Bu da farklı bir lokasyondan yine. Görüyorsunuz elektrik kaçağı.
3: Mesela şu an Kaca'daki yazıyı Hüseyin Bey'in dediği gibi dünden söyle yazsalardı 41 yılın yağışı geliyor. İnsanlar tedbir alırdı.
1: Ya hocam, ben yani hep söylüyorum.
3: İdari makamlara mesela uyarılarda bulunsalardı.
1: Adil Bey gitsin, biraz daha bilimsel bilgi üzerine konuşuruz. Adil Bey'in yanında şimdi demiyorum. Bu kesinlikle yani. Evet. Yok, tıpta da öyle. Ben şimdi böyle konuşmak istemiyorum gece gece ama. Adil Bey'den sonra bilimsel bilgiyi sorgularız.
4: Hepsi var burada.
1: Değil mi?
4: Öyle anladım. Bir de bunlar çok gelişmiş şeyler var. Meteorolojinin
1: yoğun. Biraz yabancı kanalları takip ediyorum. 10-15 dakikalık hava tahmini veriyorlar. Tabii, 15 dakikaya yağmur var.

0: var, bilmem ne var falan.
1: Yurt dışında bütün asansörlerde, yani girişlerde yazılır her yerde hava tahmini. Bugün hava ne olacak? Bu çok önemlidir çünkü.
0: Evet, elektrik akım tehlikesi. Yağmurda en korkulacak şey, az önce de verdik. Ne yazık ki bir vatandaşımız hayatını kaybetti elektrik akımına kapılarak. Çok dikkat etmek gerekiyor. Kablolar, kaldırımlar açık kablolarla dolu. Elektrik hatları, vatandaşlarımızı tekrar uyaralım. Aşırı
2: dikkat. Gaz kaçakları da olabilir.
0: Efendim?
2: Gaz kaçakları da olabilir.
0: Gaz kaçağı da olabilir. Ama en kötüsü ıslak havada elektrik, değil mi? Yani çünkü bizim yollarımızda da hiçbir tedbir güvenlik yok. Bakın yani bu vaka ya diye, bu böyle bir tane falan bir yer değil. Her taraf böyle. Bunun bir yaptırımı da olmadığı için bunu talep etmek de Türkiye'de çok lüks bir şey yani.
1: İzmir'de de karşıya geçerken iki kişi çarpıldı.
0: Evet, karşıya kadar değil mi?
1: Trajik bir şeydi yani.
0: Konakta, doğru söylüyorsun, bir iki yıl oldu. İki tane gencecik insan hayatını kaybetti. Bir de Bercan, bu ekstrem bir talepmiş gibi geliyor. Orada birilerine bir şey söyledin. Ya burada bir açıkta kablo var, yarın gelip onu yapacaklar diyor adam mesela.
1: Mümkündür.
0: Biz de böyle şey yapan adam olmak istemiyorum, hep eleştiren, ama yani bunun standardı için uğraşsak mesela, tek en önemli konu ya, bakın hayatımıza dokunuyor.
1: Bunun nedeni yani, ne biliyor musun? Yani bak, gücü biz bürokrasiye, kurumlara veya devlete veririz. Yanlış olan şu, bu. Ya, insan eğer güçlenirse o zaman hepsi iş yapar. Yani bireyi, insanı güçlendirmek lazım.
0: Sistem, bir de sivil toplum tam böyle tersi. Değil mi Bercan?
1: Sen aradığında bir insan, bir birey olarak hemen talebin yerine getirilir o zaman. Şöyle bir şey var falan.
0: Bir de sivil toplum da bizde öyle çalışmıyor Bercan. Bizde sivil toplumun hepsi bir örgütün arka bahçesi. Evet. Yani toptan her şeye karşı. Maalesef. Mesela adam demiyor ki aslında sivil toplum...
2: Sivil toplum değil, siyasi toplum.
0: Aynen öyle hocam. Bir alanda uzman olmalı.
2: Tabii.
0: Otoritelerde onlara danışmadan iş yapamamalılar. Yani adamlar mesela kaldırım derneği olsa keşke hocam. Bizde kumarhane işletmek için öyle dernekler açıyorlar.
2: Var.
0: Hani kuş sevenler, kaldırım
2: Kanarya sevenler derneği falan.
0: Sivil toplum gelişmişliğinin göstergesi. Türkiye'de 5000 dernek varsa, ki herhalde 5 milyona yakın müdür varmış. Yani onların hepsi spesifik alanlarda şey olsa keşke. Sivil toplum odur. Bizde hep politik örgütlerin arka bahçesi.
2: Bizimki tüketici bahçeli derneği. Tüketiciler çalışıyoruz.
0: Aynen hocam.
2: Kimsenin arka bahçesi değiliz Allah aşkına.
0: Kadir'in ses sorunu halloldu. Hemen Kadir'e bağlanalım. Kadir, nedir bulunduğun bölgede durum? Nereye gittin?
3: Veli Altınok şu anda Vadi İstanbul'un olduğu bölgedeyiz ve buradaki vatandaşlar artık bu yağışa bir nebze olsun, hani evlerine gidebilmek uğruna burada hemen yolun sağ tarafına araçlarını bırakıp gitmiş durumda bazı vatandaşlarsa yine bu noktadan sol gösterebilirsen Türkan, işte bu noktadan evlerine gitmek için yoğun bir mesai harcıyorlar. Hemen hemen arabaların lastiklerini tamamen kapatacak bir şekilde yol kapanmış durumda, suyla kapanmış durumda. Bakın yine bir vatandaş, Türkan sağ tarafı gösterebilirsen senden rica ediyorum. Bakın bir vatandaşımız da yine şu anda arabasını bırakıp bu noktadan ayrılmış. Şimdi hemen sağ tarafında yine gösterebilirsem Türkan, bakın böyle araçlar var, böyle özel şirketlerin araçları var. Yolda kalan vatandaşların yardımına koşuyorlar ve burada çalışanlarla görüştüğümüzde ise sabahtan beri İstanbul'un dört bir yanından telefon alıyoruz. Telefonlar tutmuyor ve özellikle biraz önce ekranlara getirdiğimiz noktada daha doğrusu Vadi İstanbul'dan gelen görüntülerde, otoparkından gelen görüntülerde vatandaşların aktardığı iddialar şu şekilde: özellikle ilk katlarda yaklaşık 40 santime varan bir su birikintisi var. Hemen eksi ikinci katta bu 70 santime kadar çıkıyor. Fakat eksi üçüncü katta bir nokta 90 santime kadar çıkmış şu anda otoparktaki, Vadi İstanbul otoparkındaki o su birikintisi. Şimdi şöyle göstermek gerekirse aslında kontrollü bir şekilde yine bir adım atayım şöyle yola. Aslında denizi andırmayan bir görüntü var desek biz de yerimiz. Çünkü her araba geçişinde dalgalanmalar oluyor ve su birikintisi de yine yüksekliğini daha da üst seviyeye çıkarıyor. Türkan, senden rica edeceğim. Şöyle bakın, yaklaşık dizlerime varıncaya kadar bir su birikintisi var. İşte araçların geçmesiyle birlikte de o su birikintisi diğer yolla birlikte birleşiyor ve burada bir küçük bir cüzdan oluşturuyor. Bakın yine bir vatandaşımız da biraz önce aracını sol tarafta bıraktı ve artık burada bir taksiyle ya da farklı bir vatandaşın yardımıyla bu noktadan çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Furkan, senle şöyle yavaş yavaş dikkatli bir şekilde karşıya geçelim. Önüne de dikkat et. Tehlike yaratmamak adına şöyle yavaş yavaş karşı noktaya da geçelim. Karşı taraftan da manzaraları ekranlarınıza taşıyalım. Oldukça yağan bir yağmurdan söz etmek mümkün. Biraz önce Sayın Valimiz de açıkladı. Metrekareye 200 kilogram yağmur yağdığını söylemek mümkün. Bir yandan yayın yapmaya çalışırken bir yandan da artık hem cihazlarımız o yağmura dayanamıyor ki oldukça şiddetli bir yağmur olduğunu söylemek mümkün. Bulunduğumuz dakika itibariyle biraz daha yağmur şiddetini azaltmış durumda. Fakat saat 11 ile 1 arasında yine meteorolojinin uyarıları var. Anlık olarak bu yağmurların bastırabildiğini, anlık olarak bu yağmurların yağdığını söylememiz mümkün. Sabah saatlerinden itibaren etkisini giderek arttırmıştı yağmur ve bu dakika itibariyle de o etki halen daha devam ediyor. Özellikle yarın sabah 6 ile saat 1 arasında o ani yağmurun, ani sağanak yağışının bastıracağını söylememiz mümkün ve bulunduğumuz dakika itibariyle de artık şöyle havaya da baktığımda o biraz önce belirtmiş olduğum o anlık dolu yağışının da başlayabileceğinin üzerinde durmakta fayda var. Bakın yine bir çekici orada kalan bir vatandaşımızı yanlış görmüyorsam biraz da uzak mesafedeyiz. Kurtarmak için yaklaşık. Aslında şöyle bir durum söz konusu Melih Altınok. Yani yaklaşık 2 saatten beri bölgedeyiz. İstanbul'un farklı noktalarındayız. Fakat görmeye alışık olduğumuz manzaranın şu olması lazımdı. Ekiplerin özellikle İBB ekiplerinin ve bazı itfaiye ekiplerinin bu noktalarda çalışmalar yapıp bu yolları açması gerektiğini düşünüyoruz. Fakat yollarda İBB ekiplerinden çok çekicileri görüyoruz desek yeridir. Çünkü hem bulunduğumuz bölgede vatandaşlar araçlarında mahsur kalıp sonrasında araçlarını bırakıp giden vatandaşların aramaları sonucunda gelen çekiciler var. Hem yine il dışından bu noktalara gelen çekiciler var. Fakat bu kapsamda şu an için en azından bulunmuş olduğumuz bu noktada, yani Vadi İstanbul'un hemen önündeki bu lokasyonda henüz bir çalışmanın başlamadığını söylemek mümkün ki yaklaşık bir saattir de burada bu manzarayla karşı karşıya kalmış durumda vatandaşlar. Bir yandan da işte motosikletli vatandaşlarımızın yine bu yağmura aldırmadan, uyarıları dikkate almadan trafiğe çıkıp hem kendi canlarını hem de başkalarının canlarını yine tehlikeye atıyorlar desek yeridir. Melih Altınok, yavaş yavaş toparlayacak olursak
0: Kadir, onlar da çalışıyorlar ya Kadir.
3: Ya şöyle şey değil Melih Altınok.
0: Zavallı çocuk, kim ister o yok, suyun içine girmeyi?
3: Çok özür diliyorum. Kurye değiller. Onun altını çizim. Özellikle dikkat ettim. Normal vatandaş ya, yüksek ihtimalle bir noktadan bir noktaya gitmeye çalışıyor.
0: Öyle
3: başka bir evet, başka bir alternatif yok belli ki. Fakat hiçbir alternatif kendi canından daha değerli değil diye düşünüyorum.
0: Yok ya, bu kurye bu çocuklar ya. Zavallı, gönderiyorlar onu bence.
3: O da olabilir.
1: Bir yer.
0: Efendim?
1: Bu görüntü, Kadir Mercan'ın görüntülerini verdiği yer, milyon dolarlık dairelerin satıldığı yer.
0: Doğru değil mi? En lüks yeri.
1: Yani işte ıslah edilmemiş, yol demek iyi çalışılmamış. Yani
0: yeni tam yapıldı, rant, doğru söylüyorsun
1: bence. Rant bölgesinin acı sonucu yani bu.
0: Hep
1: yani,
0: demesinler kenardaki yani, mahalleler basıyor. Tabii, burası tabii, yeni
1: burası
0: yapıldı.
1: Her şeyi düşünülmesi lazım dese diyelim burası. Burada daire alanları mesela, bu yol nedir, nasıldır? Orada bir de tanıtımlar yapılıyor gene yeni. İnşaat ve sitelerin falan tanıtımları da yapılıyor. Aslantepe şeyleri falan. Yani doğru, hala da o ram şeyi devam ediyor sürekli. Yani bu suyun aktığı yerin arkası aslında dere. Yani bu suyun orada akması lazımken caddede akıyor.
0: Bakın Kadir Mercan'ın o çektiği lüks o milyon dolarlık
1: daireler
0: satıldığı yerler. Bu da AVM'nin içi. AVM'nin içini
1: görüyoruz. Içi, evet, yani
0: yeni
1: evet,
0: yapmışlar bunu. Hadi Sarıyer'deki o mahalle 50 yıllık, 60 yıllık evler var, şeyler
1: sokaklar,
0: var.
1: Ranta kurban gitti.
0: Burası ne?
1: Bunlar da rant tüccarları.
2: Sanki kapalı yüzme havuzu zannettim.
0: Valla hocam aynen, bir de yeni yani, yaptılar buraları. Dediğiniz yani, o mühendis
1: için. Ayaz rant mağduru, burası rant tüccarlarının şeyi.
0: Seyircilerimiz gönderiyor yani. Otobüsün içini nasıl su basıyor diyorlar. Otobüsün içinde insanlar suda mahsur kalmışlar. Korkunç.
1: Alt geçitten burası geçmek zorunda kalmıştır.
0: O Vadi İstanbul civarı. Şimdi Sarıyer diye kodluyoruz. Tabii Sarıyer çok büyük bir ilçesi İstanbul'un. Her bölge. Beşiktaş da yine yoğun sel altında. Etiler o bölgede. Yani İstanbul'un pek çok bölgesi. Karşı tarafta yoğun, az önce aktarıyoruz. Bakın evet, bu arkadaşlarım veriyor. Otobüsün içinde sele mahsus kalıyorsunuz.
1: Ya biz alışveriş merkezi, otobüs. Ya alışveriş merkezinin mesela diyelim her türlü tedbiri, önlemi almış olması lazımdı. Veya bu caddede oturanların, ev alanların. Yüksek gerilim hattı geçen yerlerde bakıyorsun mesela. İnşaat
2: evet,
1: site planları yapılıyor.
2: Su basmış yani.
1: Yapılamaması lazım.
0: Bu arada Fatih'te hayatını kaybeden vatandaş da sanırım, yani teyit edilmiş bilgi değil ama yine yoldaki bir çıplak kablo yüzünden
2: İzmir'deki olay gibi oldu.
0: Hayatını kaybettiği yani. İddia ediliyor şu an. Kesin teyit edilmiş bilgi değil ama çok tehlikeli. Aman ona çok dikkat etmek gerekiyor.
2: Çok enteresan. Gerçekten otobüsse yani nasıl içi böyle oldu?
4: Yani
0: Ekrem abi
4: fela maruz kalmış. Oradan geçmiş. Tövbe yarabbim. Ya.
2: Allah Allah.
0: Burası da yine o bölgede yani Vadi İstanbul civarında olan bir yer o. Derenin oradan dere akıyor Bercan zaten.
1: Dere akıyor.
2: Demek ki o dereler kapatılacak artık. Olmuyor yani, belli oldu.
4: Dereyi kapatamazsın.
0: Islah edeceksin.
4: Islah edeceksin. Islah edeceksin. Yanına
1: dereyi öyle organize etmişler ki. Yani belli miktarda su bırakıyorlar. Dere çok rahat, lüks bir dere gibi duruyor.
2: Ama işte böyle oldu.
1: Gelen bütün suları diğer yönlere akıtmışlar, yönlendirmişler.
4: 40 senede bir de olsa gelip dere diyor ki buralar benim yatağım.
0: Hafızası var değil mi Ekrem
4: abi? Evet, hafızası var.
0: Bizim yok.
4: Evet. Bizim de var da
1: hafıza deyince,
4: hatırlama geçimize geldi.
1: Hafıza deyince abi Ruhi Sur'un bir şeyi ondan dinlemiştim de Pir Sultan Abdal'ı mı bilmiyorum. İşte akan sular durulur, giden kervan yorulur. Bu düzen böyle gitmez. Bir gün hesap sorulur. Bu sular durulacak ama yine hesap sorulmayacak yani. Sular 100 kere de durulsa hesaplar sorulmuyor, devam edecek yani.
0: Bakın burada da bir vatandaş.
2: Benim çocukluğumda Ankara suyu yedi, Ankara çayı vardı. Kapattılar üstünü yani.
0: Hı. Ama hocamın dediği doğru. Alttan yine akıyordur. Üstü
2: akıyor,
0: kapanmış.
2: Alttan akıyor ama taşmıyor.
0: Ali Bey fakat burada sorunumuz mesela, şey Uğur hocam. Burada artık dereler taşmıyor. Adil Bey de onu söylüyor. Başka yerlerden hani sular geliyor yoksa?
4: Sular
1: dereye ulaşamıyor.
4: Araziye yağıyordu, toprağa. Şimdi her yer beton oldu. Doğru. Dolayısıyla toprak suyu çekiyordu, beton çekmiyor maalesef. Betonun çekmediği sular işte az önce Başakşehir'de gördüğümüz gibi oradan buradan birikip dere haline geliyor. Ve dereler de normalden mesela normal zamanda belki şırıl şırıl akan dere o etrafta betonlar sebebiyle, biriken sular sebebiyle sel haline getiriyor. Yani bu Adil Bey'in biraz önce anlattığı gibi ciddi mühendislik hesapları gerektiriyor ve taviz vermeden dere boylarına, Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri bu, her yerde var.
0: Doğru.
4: İşte Trabzon'dan şuradan buradan dönem dönem gelen haberler, dere boylarına yapılan evler falan ya da depremde hatırlayın Gölcük'te mesela yaşanan en büyük sıkıntı Gölcük'ün sonradan 99 depreminde Gölcük'ün
0: değirmen dere
4: doldurulan şeyler evet.
0: Doğru söylüyorsun. Yani,
4: deniz senin aldığın yeri sonra geri alıyor derler. Derede yatağını geri istiyor demek.
5: Şimdi bununla ilgili belki yani güzel bir nokta aslında Efendim Bey'in söylediği. Bu asfalt atıyoruz, beton oluyor, parke taşları falan düşünüyor. Artık bunların geçirgen tipleri var. Suyu geçiriyor. Dolayısıyla o doğanın normal şartlarda bozduğumuz doğayı en azından kısmen geri kazanabileceğimiz daha yeni özelliklere sahip asfaltlar, betonlar, parke taşları var. Belki şehircilik anlayışımızda özellikle İstanbul gibi büyük yerlerde oraya doğru evrilmekte fayda var.
0: Bizim orada öyle geçirgen asfalt falan. Evet, bir yağmur yağıyor.
1: Tabii en azından oluk konabilir.
0: Hemen toprak çıkıyor altından.
5: Kesinlikle.
0: Yani
2: Allah
5: çok iyi. Orası
0: o kadar ince atıyorlar ki hocam.
5: Halletmiş işi.
0: O kadar ince atıyorlar ki hemen toprak çıkıyor. Bizim orada bir yağmurda bir
1: ya ne asfalt deniz kalıyor. Kumundan beton deniz kumundan beton çekmişler. Çözülüyor. Toprak tekrar ortaya çıkıyor.
0: Evet Sarıyer. Ne yazık ki araçların sürüklendiği görüntüler.
1: Yani oralarda öyle dik yerler var ki normal zamanlarda bile zor çıkarsınız. Tabii. Böyle bir su akıntısı olduğu zaman zaten her şeyi götürür, silip süpürür.
2: Bayağı araba hasar gördü ama çok.
0: Evet. O da işte sigorta migortaları vardır inşallah da sürü maddi şeyde cana gelmesin tabii ki ama.
4: Yani bu tür durumlarda devlet, valilikler, kaymakamlıklar tespitleri falan yapıyor ve zannediyorum. Mesela o evlerini su basan vatandaşlar, şunlar bunlar. Onların herhalde yatak odası, oturma odası,
1: yardım işte, ediyor, evet.
4: Beyaz eşya falan gibi şeyleri hallediliyor. Zannediyorum afet olduğu için bununla alakalı yardımlar yapılıyor ama keşke olmasa.
0: Yalnız bu araçlarda o sigorta şirketleri onu çok sıkı tutuyorlar. Evet. Sel var mı? Kapsam dahilinde mi? Zaten ödememek için 40 dereden su getiriyorlar. Ama dediğin gibi evleri su basan vatandaşları falan belediyeler, şeyler, valilikler, belediyeler yardım etmediler.
1: O 112 uygulaması mesela yeni duydum. Güzel bir

0: şey o.
1: Evet.
0: Yani kim mağdursa hemen yo, arasın, İstanbul'da barındıralım.
2: Bu, yıllardan beri var. Mesela kışın dışarıda kalan bir sürü insan var. Yani valilik bildiğim kadarıyla kaymakamlıklar aracılığıyla bazı belediyelerin de dahil olmasıyla sokakta kalma durumunda kalan insanları toplayıp belli yerlerde misafir ediyor. Ve işte bu tür durumlarda sel ve benzeri mağdur olan vatandaşlara kesinlikle sıkıntı yaşatmamak için elden geleni yapıyorlar.
1: O konu Türkiye'nin artılarından, onu söylemek gerekiyor. Bu homeless diyorlar ya, evet, dışarıda yaşayanlar. Yani Amerika'da, Avrupa'da, şurada burada çok fazla ama Türkiye'de öyle bir yoğunluk yani mümkün değil, olmuyor. Hem toplumsal yapımız buna engel, insanlar dayanışıyor, hem de Ekrem abinin dediği gibi kaymakamlıklar, valilikler o konuda etkinler. Elon Musk öyle diyor. İşte o yüzden taşıdı Twitter'ın merkezini. Bu Los Angeles'ta burası korkunç diyor yani. Homeless, evet. 500 bin tane adam yazık sokaklarda ve bu artık bir devlet politikası halinde. Yaşasınlar diyorlar. Onlar da o şekilde kalıyorlar.
0: Ben Affleck'in son filmi var. Los Angeles deyince oranın belediye başkanı olmaya çalışan birini işte canlandırıyor. Mafyalı bir buluşma yeri var. O homeless'ların yerini veriyor. Çünkü nasıl diyor, polis buraya gelmez.
1: Hiç kimse yürüp.
0: Yani yardım istesek de gelmezler diyor falan. Ama dehşet görüntü.
1: Ya Amerikan yani gerçeği artık, evet, o yani. O da arka yüzü. Los Angeles diyorlar ama Hollywood diyorlar. Arkası da böyle. Evet, burası da İstanbul'un.
3: Yani bu arabalar yani yarın da çalışmayacak çok büyük ihtimalle.
1: Öyle kalacaklar orada. Yolda yolu kapatacaklar.
0: Yani bir de bu yağış ilerliyor mu? Yani İstanbul'dan sonra diğer yerlerde azalacak mı, yoksa başka yerleri mi vuracak?
1: Adil Bey hemen soralım.
4: Doğuya Yalova'yı, Kocaeli'yi falan vuruyor.
0: Evet, devam
4: azalıyor.
1: Bir gün sonra oluyor. Adil Bey, evet. Adil Bey nereye doğru ilerleyecek yağış?
5: Şu saatte itibariyle Marmara'nın doğusunda zaten İstanbul'da aslında yağış devam ediyor ama gün içerisinde çok kuvvetli şekilde değil, evet, yani biraz daha dozu düşmüş vaziyette. Şu anda Körfez'e doğru, yani Kocaeli'ne Körfez ilçesi ile o Kefken tarafları yoğun şekilde yağış alıyor ki ilerleyen saatlerde Marmara Doğusu, yani Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Batı Karadeniz'e doğru oralarda yağışlar ama şiddeti artık ilerleyen saatlerde ve yarın üzerinde sabah saatleri ve gün öğle saatlerine kadar Zonguldak, Bartın, Karabük, bu ilçeler, iller yoğun yağış alacaklar. Buralarda sel su baskının riski bulunuyor. Yine şu saatlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüleri diyor ki Nevşehir, Kayseri, Niğde, Adana ve Pozantı, Osmaniye civarları, Kahramanmaraş'ta şu anda yer yer kuvvetli lokal yağışlar var. Hatta dolu yağışı bile gözüküyor radar görüntüleri.
1: Adil Hocam bu arada Sakarya'da da okullar tatil yarın. O bölgede de bekleniliyor. Yalova, Kocaeli, Sakarya, İstanbul'un yanı sıra yarın okullar tatil. Bu da bir son dakika geçmesi.
5: Yani yarın öğle saatlerine kadar bu risk kuvvetli bir şekilde devam ediyor. Beraberinde hem fırtına hem kuvvetli yağış sürüyor. Üzerimizde ortadan aslında bu sistem birazcık önceki gün, yani pazartesi günler öncesinde de hafta sonu Yunanistan üzerinde biraz daha etkiliydi. Yunanistan üzerinden yavaş yavaş gelişerek kuzeyden akan bir serin hava geliyor, aklınızın sıcak suyla buluşuyor ve Ege'deki sıcak su daha sonra güneyli akışlar kuzeyden arkadan beslemeyle birlikte Karadeniz'in sıcak suyla etkili olunca da ülkemiz üzerinde bir siklonik yapı, alçak basınç diye adlandırdığımız bir yapı oluştu ve bu yapı batı bölgelerimizi zaten öncelikle etkiliyor, evet, ve yarın ve sonraki günlerde de yürüyüp orta ve doğu kesimlerine doğru kayacak ama tabii ki İstanbul ve Batı Karadeniz'deki etkisi biraz da Marmara'nın doğusuyla birlikte İstanbul'a dahil olmak üzere Batı Karadeniz'deki etkisi biraz daha fazla olacak gözüküyor. Bu sistem pazar gününe kadar aslında yolumuzun da zayıflayarak gittikçe zayıflayarak o etkisi biraz daha azalmış olarak almaya devam ettik. Pazar gününden sonra artık yağışlar hemen hemen günün tamamında kesiliyor diyebiliriz ama ardından tekrar yeni yağışlı ve serin havalar geliyor ama tabii şunu söyleyebiliriz. Yüksek deniz suyu sıcaklığıyla birlikte Karadeniz'deki yüksek deniz suyu sıcaklığıyla birlikte gelen havanın da sıcaklığının oldukça düşük olması denizden geri besleme mekanizması çok kuvvetli çalıştırdı. Hmm. O işte bu az önce bahsettiğim sinoptik yapı diye adlandırıyoruz. O yapı beraberinde de aslında deniz etkili yağış da diyebiliriz birazcık. Bunun da etkisi var.
1: Peki Karadeniz üzerinde. Adil Hocam bu deniz etkili yağış diyorsunuz, denizlerde bu sene bir defa her zamankinden çok yağış aldık değil mi? Geçen senelere göre hissedildi. Haziran'da biraz daha serindi, çok yağış alındı. Bu palamut bolluğunun bir nedeni de bu olabilir mi bu sene?
5: Zaten öyle. Ya ben öyle düşünüyorum. Yani

0: bir makaleye dayanarak...
1: Bana gülüyorlar ben söyleyince, bak hocam diyor ki öyledir diyor.
0: Kişisel görüşüm öyle. Şöyle ki aslında şu besin zincirinin ilk halkalarından bahsettiğimizde bu işte Afrika tozları mesela çok geldi. Mesela Afrika üzerinden toz akışı çok geldi. O gelen tozlarla birlikte planktonlar besleniyor onlardan ağırlıklı olarak. Planktonlar da küçük balıklar diyor ve besin zincirinin kalkması burada başlıyor aslında. Ve,
1: çok da haksız bir şey söylememişim yani.
0: Yani Palamut'un bulduğu yağışların biraz bolluğuna bağlı oldu. Benim
1: ne güzel hocam. Bunlarda... 40 liraya düştü Palamut. Bunlar... O kadar ucuz ki, bir de en faydalı balıklardan birisi. Acayip besleyici. Dolu 40 liraya.
2: Hamsi gerçi de bol bu arada.
1: Ama iri. Ama palamut bu sene başka bir şeydi. Yani 40 liraya palamutun yağlı düştüğünü yağlı ben yani görmemiştim şey. Hiç. Kocaman kocaman ve o kadar ucuz ki. Gerçi lokantalarda onu 10 katı fiyatla falan satıyorlar. Yani. Bugün balıkçılar açıklama yaptılar. Çok düştü. Artık tutmayalım. Yani vatandaş balık yiyecek. Bir, ya her sene de pahalı satmayın arkadaş. Bir sene de değil mi? Bir sene bereket de var ya, ne olacak? Bir de herkes palamut yesin. Yani ama hemen örgütlendiler.
0: Geçen sene yiyemedik palamut.
1: Değil mi hocam?
0: Geçen sene palamut yiyemedik. Ben.
1: Aynen benim öyle.
0: Birazcık balıkçılık yönüm de vardı. Balıkçılık yönüm vardı. Ben kıyı balıkçısıyım da birazcık. Geçen sene palamutu yiyemedik.
1: Evet.
0: Yoktu. Geçen sene olmadı hiç. Ama bu sene oldukça bol oldu. Çok bereketli ve verimli geçiyor.
1: Ne güzel. Herkes balık yesin. Çok ucuz ucuzken evet, ama yani. Dediğimiz gibi balıkçılar da hafta sonu yaptı diyor arkadaşlar. Bugün yapmamışlar. Pardon. Neyse işte. Yani
3: balıkçılar yapmışlar. Biraz insafa çağırmak lazım.
1: Yani bir insafa ne olacak? Bir senede değil mi balığı biraz daha şey satın. Yani %100 karla satın. Mesela 80 liraya satın. Ama 80 lira falan Türkiye'de kimse elini kıpırdatmaz %100 kara hocam. Vallahi Türkiye'de %100 kara kimse elini kıpırdatmaz. %500. Gideceksin o boğazın kenarındaki lokantalarda zaten yenmez de. Herhangi bir balıkçı da palamutu 300-400 liradan aşağı yemezsin. Yani 10 katıyla kazanıyorsunuz. Biraz insaf, biraz ya azıcık insaf.
3: Foncular çıtayı çok mu yükseltti diyorsunuz?
1: Oncular çok yükseltti çıtayı.
0: Önce, tabii. Balıkçı olarak konuşuyor şu anda. Bir meteorolog olarak değil, bir balıkçı öncülden söyleyeyim. Bir balık, pi balıkçısı olarak söylüyorum. Bir mesleğim dışında. Bununla ilgili olarak bu balıkla ilgili uyulması gereken kurallar var. Onlara uyursa
1: değil mi hocam?
0: Yani az tutalım yasak gelsin. Evet yani A deliklerin ona göre ayarlanması lazım. Işıkla o teknoloji aşırı kullanılarak balığın avlanmaması lazım. Geçiş yumurtlama döneminde avlanmaması lazım. Kurallara uyulması lazım. Boylara uyulması lazım.
1: Bereketimize engel olmaya çalışacağınıza bereket engel olamazsınız elbette de. Bereketli bir şey var bu sene. Onun önünü kesmeye çalışıyor. Bercan Tutar'ın dediği gibi foncular skalayı çok... Ama normal ticarette bile kar marjı 10 katı olunca foncu tabii 500 katı falan kazanmaya çalışıyor.
3: Aynı kahve 3 markette inanılmaz fiyat farkı var. Birinde 240'a satılıyor, birinde 290'a, birinde 350'ye.
2: Bir dakika, bir mümkün değil yani. Kahve mi bu?
3: Evet. Bir kahve. Kuru
1: aynen Ekrem abi.
3: Kuru Mehmet şöyle. Efendi'nin bir kahvesi, bir markası.
2: Kuru kahve, pardon.
3: Evet, kuru kahve. Filtre kahve. Mümkün değil ya, nasıl olur? Dedim birinden alayım size getireyim satayım, yok dediler.
1: Evet, bu arada İstanbul, tedarik
2: zincirini Kocaeli, aradan giremezsin.
3: Ticaret serbest değil.
1: Sakarya'da yani.
4: Sakarya'da evet.
1: Okullar tatil. Uğur hocam üniversiteler de tatil değil mi?
4: 10 üniversite söylendi fakat Sayın Valimizin de dediği gibi üniversitelerin kendisine bırakıyorlar.
1: Sizin üniversiteniz tatil mi mesela?
4: Ya ben de ona bakıyorum, daha gelmedi o. Yani şeyleriydi.
1: Hocam
4: ondan yapılıyor. Dersler ondan yapılıyor. Yani öğrenciler gelmeyecek de hocaların gidip gitmeyeceğinin daha şeyi düşmedi.
1: Uğur hocam ben de telefona niye bakıyor diyorum, meğer yarın okul tatil mi diye. Bakıyorum.
4: Bana da asistanlar soruyor. Herkes birbirimize soruyoruz. Daha gelmedi bize haber.
1: Evet. Üniversitede koca adamlar.
3: Hangi üniversitelerde meteoroloji bölümleri var? En böyle Türkiye'de hepsinde var mı?
4: Yok, hepsinde yoktur.
1: Adil hocam bilir.
0: En eskisi benim de mezun oldum. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İç Meteoroloji Mühendisliği. Ben oranın 86 mezunuyum. 1986 yılında mezunuyum orada.
1: Evet.
0: Daha sonra Samsun'da kurdum. Samsun Üniversitesi'nde var meteoroloji mühendisliği. Şimdi Adana'da Alparslan Türkeş Üniversitesi'nde kuruldu yeni bir bölüm. 3 tane bölüm var yeni bölüm ama tabii ki bunun en duayeni İTÜ Meteoroloji Mühendisliği bölüm.
1: İTÜ'dür değil mi hocam?
0: 50 yerde kurulmuş. Efendim?
4: İstanbul evet. Teknik Üniversitesi.
1: Evet, bu arada izlediğiniz pardon Adil hocam. İzlediğiniz görüntüler de Maslak'tan. Yine bir ara sokaktan bakın. Her gelip arabalı.

0: Yeni görüntüler bunlar.
1: Böyle bir şey olabilir mi ya?
0: Vatandaş çekiyor yazık, o da diyor ki böyle bir şey olabilir mi?
2: Sokak kapanmış bitmiş, sel olmuş.
0: Bakın Uğur Hocam yukarıdan yani.
2: Evet evet, sokak dere olmuş ya, hatta nehir olmuş, ne deriz. O arabalar hepsi ziyan oldu, pert oldu.
1: Böyle bir şey olabilir mi ya? Dereye bak. Nasıl taştı? Her taraf su, sel,
0: arabaları... Orada şimdi pek çok binanın alt katında oturanlar var.
1: Ayaz Ağa'ya bakan
0: yüzyılda. Galiba o taraf Adil Hocam. Altta oturan ailelere işte Allah kolaylık versin.
2: Yarın onlarca çekici gidip alması lazım. O arabalar çalışmaz.
3: Çalıştırırsan zaten daha aşırı zararlı.
2: Evet.
0: Evet, felaket bir gün geçirdi ne yazık ki İstanbul.
3: Allah benzerinden ve daha beterinden korusun inşallah.
4: Baraj kapağı açılmış gibi yani, sokağın
0: değil mi? Baraj
4: ara sokaktan su fışkırıyor.
0: Metrekareye 200 kilogram yağış doğal olarak.
3: Adil Bey, bu metrekareye 200 kilogram derken bu saatlik 200 kilogram mı, günlük saatlik galiba?
1: Yok ya, saatlik olur mu? Yok.
0: Toplam diyor.
3: Yok neyse, anlayalım diye soruyorum.
0: Toplam.
1: Gün yani 200 kilogram gece, dün geceden bu yana yapmışlar. Yani yaklaşık neredeyse,
3: yani kriter olarak onun bir zamanlaması yok mu? Metrekareye 200 toplandı kilogram yağış.
2: 24 saat midir?
3: 24 saatte midir?
1: Şimdi 24 metrekareye 200 kilogram yağış yüksek bir yağış. Yüksek bir yağış ama tabii bunun ne kadar zamanda düştüğü çok önemli. Ama bu 24 saate koysanız diyorum, örneğin 240 kilogram deseniz. Saatte 10 kilogram yağış dersiniz, 10 milimetre yağış. Böyle homojen yağarsa problem yok. Yani 200 kilogram yağış düşer, saatte 10 kilogram düşmüş olsun. Yani homojen der gibi yine yüksek yağış ama hani dar alanda, dar zamanda mesela yarım saatte 30 kilogram yağış, yani saatte 60 kilogram yağış, yani 10 dakikada 10 kilogram yağış çok yüksek bir yağış. O evet, direkt akışa geçmeye başladı. Bir sıkıntı ama 1 saatte 10 kilogramlık yağış çok çok yüksek yağış.
0: Yani bu veri şeyi veriyor değil mi Adil Hocam? Toplam metrekareye toplam düşen yağışı gösteriyor. Zamanla ama alakalı
1: bir,
0: değil
1: bir
0: bu.
1: Bir metrekareye düşen
0: tamam
1: yağış.
0: Tamam. Yani Ekrem abi, yani zamanı vermiyor bize.
1: Yaklaşık 20 santimlik bir su yapar.
0: Evet. Bize o bölgeye düşen yağış. Zaman çıkaramıyoruz ondan ama bu kadar, şu ana kadar mesela 200 metrekare, 200 kilogram düştü metrekareye denildi.
2: 20 santimetre yükseklik tabii, yapıyor öyle mi?
0: Evet, bu da çok yüksek bir oran.
1: Şimdi şöyle, bunun düşme şeyi çok önemli. Yani düşme aralığı çok önemli. Bazen, şimdi ben anladığım olduğu için bazen mahkeme dosyalarında da bakıyorum bu tür şeylere. Öyle bir yağış oluyor ki 15 dakika içerisinde veya yarım saat içerisinde çok yüksek yağış düşmüş oluyor. Ama gidiyorsunuz işte 53 kilometre kuzeyine, aynı noktada veya 15-20 kilometre kuzeyine. Bakıyorsunuz ki orada 150 kilogram düşmüş. Burada düşmüş yarım saatte işte 15-20 kilogram. 15-20 kilogram orada evet. Mesela alt geçtik, çıkamış, kapatmış.
0: Bakın.
1: Şeyler de,
0: evet. Seyircilerimiz bu arada. Evet hocam. Beyoğlu'nda diyorlar ki. Çok yağış düştü evet. Beyoğlu'nda diyorlar her taraf açık, elektrik kabloları dolu diyor bir seyircimiz. Çoluk çocuk normal vakitte de çıkamıyor diyor. Bu arada hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocukla ilgili görüntüler paylaşılıyor. Yani bu tık alma şehvetiyle bunu, korkunç görüntüler sosyal medyada. Keşke bunları göstermeseler yani. Hakikaten korkunç bir yer oldu sosyal medyada. Yine bir hanımefendiyi sele kapılan gençler kurtarıyorlar. Şu an tabii ki gün içerisinde olan şeyler de akmaya başladı sosyal medyaya. İstanbul zor bir gün geçirdi. Çok zor bir gün geçirdi. Çekmeköy'den çok görüntü geliyor. Ne yazık ki. Yollar tamamen kapanmış durumda.
4: Aslında düz bir yer Çekmeköy.
0: Efendim?
4: Mesela şey
0: dümdüz
4: gibi.
0: Değil mi?
4: Sarıyer, Masak gibi ve şey gibi, Ayaz Ağa gibi tepelikli falan yamaçlı bir yer de değil.
0: Doğru söylüyorsun. Düz bir arazi düz, ama düz yollar, bütün o tem yolları falan.
3: Sonuyla çok bağlantılı değil ama kaldırımlardan bahsettin ya sen sıklıkla. Şimdi İstanbul Eyüp Sultan'dan AMA bir kardeşimiz, Beyaz Ay Derneği'nde de faaliyet gösteriyor bildiğim kadarıyla, Murat Hoca. Diyor ki kaldırım yapmayı da beceremiyorlar diyor. Doğru. Özellikle biz amaların en büyük problemimiz o kaldırımların bizim yürüyüşümüze uygun hale getirmesi.

0: Mesela onu bile beceremediklerinden şikayet.
1: Ne kadar haklı Ekrem abi, düşünsenize yani. Tabii, bir gözünüzü kapatıp hayal edin o insanları. Doğru. O çizgileri zaten çok az yolda var. Doğru. Dediğin gibi oralara araç park ediliyor. Geçen birisi bir video çekmiş, bir yine arkadaşımız. Bir de o şey diyorlar yani, ne var diyor, yanından geç falan diyor insanlar. Bizim bu konuda böyle didaktik konuşmalar yapmak hiç hoşumuza gitmiyor ama böyle temel problemlerimizi aşamamış bir durumdayız ne yazık ki. Elimizden ama geldiğince de söyleyelim.
0: Planlama yani, araç sayısı kadar otoparklar bulabilmek, otopark olması, onların oraya sevk edilmesi, ondan sonra kaldırımı atıp araba park edenlere ciddi cezalar verilmesi falan. Zannediyorum Avrupa'nın çoktan aştığı bu seviyeyi. Tabii. Biz de bir şekilde yakalamak zorundayız ama ne zaman yakalarız bilmiyorum.
1: Yani ama bu konuda hiç şey yapmamak gerek. Çünkü bu konular açıldığında konuşurken bile insan sıkılıyor. Yani böyle şey programı gibi olmasın bu deniliyor. Çok evet, didaktik, daha büyük problemler var gibi ama bundan daha büyük problem ne olabilir ya? Görme engelli bir vatandaş için yürüyememekten daha büyük ne problem olabilir? Yani evet, adam sokağa çıkacak, bir şey yapacak. Hakikaten çok duyarsızlaşıyoruz büyük politika konuşmaktan, şey yapmaktan. Ne bileyim, siyasette de seçimlerde de bir partinin de ben böyle tırnak içinde söylüyorum, küçük vaatlerle ama hayata dokunan şeyleri önümüze koyup o istediğini görmedim. Hep büyük büyük laflar. Keşke onları
2: önlesek. İnsana değer vermemekten kaynaklanıyor.
1: Hiç vermiyoruz değil mi hocam?
3: Yani ilçe belediye başkanı adayı bile demokrasi insan. Ya sen Ankara'ya seçilmiyorsun ya. Sen aynen, oranın yolunu, kanalizasyonunu ne yapacaksın? Sana insana...
1: Sen bırak demokrasi. Sen çöpünü topla, işini yap. Madem o belediyeye geldin ama yalan söylüyor. Çünkü orada rant elde edecek. Tabii, yakınlarını tamamen dolduracak. Yani burası Tahtakale değil mi arkadaşlar? Evet.
0: Tahtakale.
1: Tahtakale'de esnafın ya, görüyorsunuz.
3: Çok büyük sağ.
1: Yağışla mücadelesi. Zavallı içeri atmaya.
0: Yani yukarıdan Süleymaniye'nin falan oralı. Bakın, yani tepeden geliyor.
1: Evet, tepeden geliyor, malzemesini kurtarmaya çalışıyor. Ne yazık ki sürükleniyor.
3: Oy, adam da gitti.
1: Çok dramatik hakikaten. Tahtakale'nin ara sokaklarında da yukarıdan geliyor değil mi? Tabii.
2: Çanta mantalar olduğu için mercan bölgesi.
3: Süleymaniye'den mercan iniyor.
2: Deri çantaları falan sağlamdır.
1: Pahalı şeyler.
2: Akıyorsa o selden kapmalar lazım yani. Kim bulduysa.
1: Selden çanta kapmalı.
2: Alıp götürüyor, baksana her şey.
1: Tabii mücadele. Vallahi, adam orada bir çanta satacak, gününü kurtaracak, şey yapacak. Bir sürü şey gidiyor.
3: Bak, evet.
1: Çok zor bir gün geçirdi İstanbul. Ya.
3: Yarın görünür şimdi bunun şeyi ama epey bir zayiat var yani, esnafta da var maalesef.
1: Bakın Tahtakale yok.
2: Yani o su nereden geliyor? Şimdi onun biraz yukarısında Beyazıt var. Evet. Sultanahmet Meydanı var. Ya Sultanahmet Meydanı, Beyazıt var. Şimdi oradan
3: Süleymaniye'nin
2: altı. O kadar su akmaması lazım. Yani buraya gelene kadar o suyun İstanbul kaybolması lazım.
0: Üniversitesi'nin bahçesi hariç.
2: Değil mi?
0: Süleymaniye'nin
2: orada başka bir hariç, bir şey yok.
1: Abi,
0: her yer beton. Ne oluyor? Yağan yağmur bir yere
2: olduğu gibi
0: doğru,
2: aşağıya doğru.
0: Bildiğiniz gibi yani suyu çeken betonlar, suyu çeken asfaltlar falan filan diye bir şey yok. O su ne yapacak? Bir yere akacak. Ve bulduğunda mercandan aşağı dur, Tahtakale'ye gelince de böyle sel oluyor.
1: Hiç park falan yok orada. Topraklık bir alan yok.
2: Doğru.
1: Bak. İstanbul'da artık park yok hiçbir yerde de. Kenarda var, sahillerde belki var. Oralarda yine sel basmış.
2: Yani yukarısında çok böyle yükseklik de yok. O yok, anlamda söyledim yani.
1: Ama hep beton yeşil.
2: Yağlığı gibi demek ki var, geliyor. Hiçbir yere gidemiyorsun.
0: Yani 200 kilo yağmamış olsa bile buralara da belki 100-150 evet, kilo civarında. O da ciddi bir şey.
3: Şimdi bunun paraleli kapalı çarşı. Demek ki kapalı çarşıyı da aslında su bastı.
0: Yok, orası kapalı çarşı.
3: Bunun
0: daha
3: sol paraleli.
0: Tepe gibi.
2: Ha, ben Mısır Çarşısı'yla karşısında.
0: Tepe gibi orası ve onun böyle su basabilecek bir eğim yok orada.
2: Tam aşağısında Mısır Çarşısı var. Orası hedef.
0: Mısır Çarşısı belki ama kapalı çarşıda o tür bir risk yok. Orası öyle daha tabii
2: Osmanlı tedbiri almış orada.
1: Osmanlı'da baksana hiç burada günlerde bir tedbir almamış.
0: Bu evet. Ayamama, 2009'daki Ayamama'nın taştığı selde. Ayamama'da Sabah Gazetesi'nin, eski Sabah Gazetesi'nin bulunduğu binanın orada bir köprü vardır. Yani belki de 500 yıllık bir köprü. Rivayet Mimar Sinan yaptı falan derler. Bakın o selde şu oldu, bu oldu, her yer birbirine girdi. O köprü sadece bazı taşları yerinden oynadı.
1: Kaç yani, yüzyıl önce yapılmış.
0: Ecdadın işte. Yani bu mesela Mimar Sinan'ın Büyükçekmece'de yaptığı köprü evet, ama duruyor. Bu değişik yerlerde yapılan köprüler de Adil Bey biraz önce söyledi ya, 100 yıllık, 200 yıllık tecrübelerden, birikimlerden hareketle bir şeyler yapılır diye. Ecdat bunu böyle yapıyormuş. Yani ev yaparken, işte köprü yaparken, han hamam şu bu yaparken o belki 100 yılını, 200 yılını kendine göre araştırıp ona göre yapıyordu. Biz Haldır küldür yaptığımız için işte bazı şeylerin üstesinden gelemiyoruz maalesef.
1: Evet, bu Ayamama Deresi bak Ekrem abi.
0: Evet.
1: Küçük çekmece. Ha,
0: burası da işte o
3: bahsettiğim. Onu bakın sağını solunu betonlarla yaptılar
1: Ekrem
3: sonra.
1: Ekrem Kızıltaş'ın bahsetti, ıslah ettiler. Bahsettiği Allah, Ayamama Deresi bu.
0: Allah rahmet eylesin.
3: Kadir orada bir Bey'in, minibüstü kaldı, işçiler vardı. Hep hayatını içinde kaybetti.
0: Kadir Topbaş'ın üstün gayretleriyle buralar ıslahı başlatıldı ve halledildi. Büyük çapta.
1: Evet. Ben hep diyorum zaten Ekrem abi, yani gelse uzaylılar falan baksalar hangisi daha modern diye, şimdiki bizim o yollarımıza falan filan, bir de eski zamana baksalar. Sen esprisine söylüyorsun ama Kapalı Çarşı'yı emin ol hesap etmişlerdir. Sel gelir de buraya mı yapabilir?
2: Doğru.
1: Şimdi o yok yani. İşte
0: Kapalı Çarşı
3: bir vatandaş. O zaman Osmanlı şehir emini yani demiş, şehremeni demiş, şehremi demiş yani. Ve bu belediyelik ismini yapmış adam. Yani biz hala bugün yapamıyoruz.
1: Sizin dediğiniz gibi demokrasi bilmem ne nutukları atmıyor. Yani adam
2: emin
1: işini yapıyor ve bu da saygın bir iş.
2: Bunu küçük
1: bir iş
2: olarak görüyorlar.
4: O dönemlerde kamu binalarını ağırlıklı olarak taştan yapıyorlar.
1: Evet.
4: Ama normal insanlar yaşadıkları hep ahşaptan.
1: Evet.
4: Bir yangın çıkıyor, bütün İstanbul'da ev mi kalmıyor.
1: O dönem İstanbul'un sorunu yangın zaten.
4: Evet, evet.
0: Vallahi bu arada olumsuzluk tabii ki var ama olumlu tarafları da olduğunu söylemek lazım. Mesela ismini vermeyeyim. Benim bildiğim bir belediye başkanı. Belediye başkanı olduğunda 90'lı yıllarda gece sokakta giderken saat 2 ilçesinde insanların bir yere doğru gittiğini görüyor. Bakıyor ki insanlar bir yere toplanıyorlar. Soruyor, diyor ki ya hayrola? Diyorlar ki SSK Ok Meydanı Hastanesi'ne gitmek için, kuyruğa girebilmek için burada toplanıyoruz. Gece 3'te bizi bir minibüs getirip oraya götürüyor. Hemen bir karar alıyor. Bağcılar Belediye Başkanı, ilk kurucu belediye başkanı Feyzullah Kıyık. Evet. Allah ondan razı olsun.
1: Ekrem abi hemen bizden sen.
0: Hemen bir ekip alıyor ve her gece o insanları oraya götürürken de karar alıyor. Diyor ki ben inşallah Bağcılar'a hastane kazandıracağım. Bugün Bağcılar Araştırma Hastanesi onun eseri.
1: O dönemde yaptı. Allah razı olsun.
0: Hizmeti esas alan insanlar her dönemde iş yapıyorlar.
1: Çok teşekkür ederim bütün konuklarıma. Adil Hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Bitiriyoruz. İstanbul'a da çok büyük geçmiş olsun geçmiş kendinize. Olsun. Çok dikkat edin. Pazartesi akşamı yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
5: A Haber Radyo. 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. İşkur Gençlik Programı'nda 2026 ile 2027 dönemi için 150 bin kontenjan ayrıldı. Öğrencilere günlük 1375 lira, ayda 14 gün katılımda ise 19.250 liraya kadar ödeme yapılacak. Sigorta primlerinin karşılanacağı programın yanı sıra güç hamlesiyle genç istihdamına 445,1 milyar lira kaynak da ayrılıyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Ekim'de doğum gününü kutlayacaktı. Kazada ağır yaralandı. Hastanede yaşamını yitirdi. Acı olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. Çalım ailesinin 2 yaşındaki çocukları Melis halasıyla sokaktaydı. Halasının elini bırakıp yola çıkan çocuğa ara sokakta dönüş yapan otomobil çarptı. Aracın sürücüsü ağır yaralanan çocuğu hastaneye götürdü. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili yürek burkan detay ortaya çıktı. Melis Çalım'ın 19 Ekim'de doğum günü olduğu ve ailenin kutlama için hazırlık yaptığı belirtildi.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Müdürün camdan girmesi çıksam!
9: Teslim olmamak için silaha sarıldı. Ortalığı savaş alanına çevirdi. Köşeye sıkışınca da kendi sonunu hazırladı. Şanlıurfa'da hakkında birçok suçtan yakalama kararı bulunan firari Celal Çaltı'nın Karaköprü ilçesinde bir rezidansta saklandığı belirlendi. Polis harekete geçti, Çaltı'nın kaldığı daireye gitti.
8: Müdürüm yok, camdan kimse girmesin!
9: Firari Çaltı kapıyı açmadı. Teslim ol çağrılarına da tabancasını ateşleyerek karşılık verdi. O anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
8: Müdürüm camdan girmezsin çıksam! Müdürüm yok!
9: Polis kapıyı her çaldığında o da tetiğe bastı. Bir süre sonra silah sesleri kesildi, polisler çelik kapıyı açarak içeri girdi. 30 yaşındaki firari Celal Çaltı kanlar içindeydi.

0: Kaçamayacağını anlayınca şarjöründeki son kurşunla kendi hayatına son vermişti. Cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Çaltı'nın ölüm haberini alan yakınlarıyla polis arasında gerginlik yaşandı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın tarihi hamlesi bölgede yeni bir dönemin kapısını araladı. İslam ülkeleri ittifaka dahil olmak için sıraya girdi. Onlardan biri de Mısır.
3: Mısır-Mekke anlaşmasına katılmayı ciddi şekilde değerlendirmektedir.
2: Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdüllati, Tayland'a katıldığı bir etkinlikte Kahire yönetiminin Mekke anlaşmasına katılımına yeşil ışık yaktığını duyurdu.
3: Mısır-Mekke anlaşmasına katılmayı ciddi şekilde değerlendirmektedir. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dahil olmak üzere her bir ülkeyle siyasi, askeri, ekonomik ve ticari düzeylerde güçlü ikili işbirliğimiz var.
2: Daha önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Mısır bizim doğal ortağımız, İnşallah yakında resmi ortağımız da olur sözleriyle Kahire'nin ittifaka katılımına olumlu bakıldığını kaydetmişti. Mısırlı bakan Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarına da değindi. Askeri desteğe hazırız dedi.
3: Kardeş ülke Suudi Arabistan Krallığı'na tam destek ve dayanışma sağlıyoruz. Suudilerin talep ettiği her ne olursa olsun elbette karşılık vereceğiz.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: İstanbul Boğazı son bir hafta içinde üçüncü kez facianın eşiğinden döndü. İstanbul'dan Kocaeli'nin Derince Limanı'na seyreden Antigua ve Barbuda bayraklı 147 metre uzunluğundaki Bilbao Trader adlı kuru yük gemisi Kuruçeşme açıklarında kontrolden çıktı. Akıntıya kapılıp sürüklenmeye başlayan dev gemi boğazda bir kez daha yürekleri ağza getirdi. Kıyıya çarpma tehlikesiyle karşı karşıya kalan gemi için alarm verildi.
5: Kaba.
4: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Kurtarma 8 ve Kıyı Emniyeti 4 gemileri bölgeye sevk edildi. Başarılı operasyonla kontrol altına alınan gemi botların eşliğinde yolculuğuna devam ederek boğazdan ayrıldı. İstanbul Boğazı'nda bir hafta önce bir yolcu vapuru tarihi Kazasker Necmettin Efendi yalısına çarpmıştı. Kaza yalıda hasara yol açmıştı. Hafta sonunda ise Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden 110 metre boyundaki Ivyan adlı kimyasal yüklü tanker Kanlıca önlerinde makine arızası sebebiyle sürüklendi. Dev tanker mürettebatın demir atmasıyla kıyıya yakın noktada durabildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Sürme! Birbirimizi mi öldürelim?
6: Üstüme sürme!
5: He?
6: Tamam üstüme sürme!
5: Öldürülmesi gerekiyorsa öldürürüz.
0: Sokak daraldı, sinirler gerildi. Tartışma bir anda ölüm tehditlerine dönüştü.
5: Olumlu konuşma, bu kadar arada
6: geçmene.
5: Ya buradan geçme abi.
0: İstanbul Beyoğlu'nda bir adrese sipariş götüren kurye park yeri bulamayınca hafif ticari aracını sokağın ortasına bıraktı. O sırada sokaktan geçen bir motosiklet sürücüsü kuryeye yolu kapattığı iddiasıyla tepki gösterdi.
5: Böyle çekme. Böyle nasıl çekeyim? Ben nasıl çekeceğim?
0: İki tarafta cep telefonlarına sarılıp birbirini kaydetmeye başlayınca tartışma alevlendi.
5: Nereden geçmene ya?
6: Olumlu konuşma. Bu kadar arada
5: geçmene.
6: Ya buradan geçme abi.
0: Kuryenin siparişi teslim edip dönmesiyle tartışma kavgaya dönüştü.
5: Yalan konuşma. Terbiyesiz.
0: Birbirine hakaretler yağdırdı. Tarafların sarf ettiği sözler tüyleri ürpertti.
5: Birbirimizi mi öldürelim?
6: Sürme.
5: Tamam üstüme sürme. Öldürülmesi gerekiyorsa öldürürüz.
0: Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kimlikler ve adresler belirlendi. Kuryenin şehir dışında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınarak hakkında tehdit ve hakaret suçlarından adli işlem başlatılan motosikletli ise Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla polis merkezinden serbest bırakıldı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Rüşvet ve ihaleye fesat soruşturmasında Halk TV'ye kayyum atandı. Mali Şube ekipleri binada arama yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlattı.

0: Soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da bulunan Halk TV binasına bir operasyon gerçekleştirildi ve operasyon kapsamında Halk TV'ye kayyım atandı.
0: Mahiroğlu'nun İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçundan aranma kaydının bulunduğu ve yurt dışına çıktığı belirlendi. 14 milyon 464 bin liralık kayıtsız rüşvet iddiasının da yer aldığı dosyada 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 11 kişi gözaltına alındı. 4 şüphelinin yurt dışında, bir kişinin ise cezaevinde olduğu kaydedildi. MASAK verilerine göre Cafer Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon lirayı aştığı belirlendi. Şahsi banka hesaplarında ise 1 milyar liraya aşan para girişi ve 1 milyar 118 milyon liradan fazla para çıkışı tespit edildi.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: İstanbul'da adeta gök delindi. Metrekareye 200 kilogram yağış düştü. 1277 bölgeyi su bastı. 15 heyelan meydana geldi. Megakentin dört bir yanında alarm verildi. 280 iş yeri ve 100'den fazla araç için yapılan ihbarlar ekipleri harekete geçirdi. Ayazağa'da araçların sürüklendiği görüntüler dehşete düşürdü. Fatih'teki Çukurbostan Parkı'nda 14 yaşındaki çocuk su birikintisine bastı, elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hepsi ve daha fazlası şimdi tahliyatla geçer şansında.
1: Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü nokta alıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Aslında günlerdir İstanbul'da yerel bir şekilde etkili olan sağanak geride bıraktığımız gece itibarıyla tüm şehri etkisi altına aldı. Meteoroloji zaten günler öncesinden uyarmıştı. AFAD günler öncesinden uyarmıştı. Dikkatli ve tedbirli olunması yönünde. Ama yağış öylesine kuvvetliydi ki, beraberinde de fırtına o kadar etkiliydi ki, İstanbul'da gün içerisinde pek çok noktadan gelen işte manzaralar bu şekildeydi. Dereler taştı, araçlar selde sürüklendi. Pek çok evi, iş yerini su bastı. Hatta maalesef acı bir haber geldi. İstanbul'dan 14 yaşındaki bir vatandaşımız, gencimiz hayatını kaybetti. Şimdi ilerleyen dakikalarda sahada neler yaşanıyor? Arkadaşlarım son dakika bilgilerini paylaşacaklar. Bu görüntülerin detaylarını da, yeni gelen görüntüleri de yine ekranlarınıza getireceğiz. Bakın, hemen arkamda yer alan bir görüntü aslında yağışın şiddetini gösteriyor. Belli noktalarda İstanbul'da metrekareye düşen yağış miktarı 200 kilogramı aşmış durumda. Eyüp Sultan'dan geliyor bu görüntü. Bakın, yol yarılmış durumda ve maalesef benzer görüntüler pek çok noktadan da gelmeye devam ediyor. Kağıthane Deresi'nin taştığını ifade edelim. Ayamama Deresi'nin yine taştığını ifade edelim. Diğer derelerle ilgili de uyarılar var. Peki yağışlar ne zamana kadar devam edecek? Geçtiğimiz saatlerde, dakikalarda A Haber canlı yayında zaten yetkililer son durumu paylaştılar. Hafta sonuna kadar, cumartesi gününe kadar yağışlar devam edecek. Avrupa yakasında her ne kadar bu gece itibariyle yağışlar etkisini gösteriyor ve Anadolu yakasında yoğunlaşacak olsa da, İstanbul genelinde yeni gün itibariyle, aslında yarın itibariyle okullar bir gün tatil edildi. Marmara bölgesinde de yağışlar etkili olduğu için Kocaeli ve Yalova'da da yine okulların tatil edildiği bilgisini paylaşalım. İller güncellenebilir, yeni iller de eklenebilir. Onları da birazdan sizlerle paylaşacağız. Peki şu anda radar görüntüleri bizlere ne diyor? Arkadaşlarımdan rica edeceğim, hemen o radar görüntülerine de bakalım. Şu an itibarıyla Marmara bölgesinde işte yağışların son durumu. Yeşil olan ve kırmızı olan yerlerde yağışlar kuvvetli bir şekilde devam ediyor ama özellikle kırmızı noktalarda Yalova ve Körfez

0: bizleri bekliyor. Şehrin gün boyu pek çok farklı noktasında haber nöbetini sürdürdü. Şu anda da bir noktada, hatta ona soralım. Nuray, kolay gelsin öncelikle. Geçmiş olsun. Neredesin? Nedir orada son durum?
1: Sağ olun. İyi yayınlar dileyelim bizler de. Bizler şu anda İstanbul Sarıyer Ayazağ'dayız ve bulunduğumuz noktada Rögar'ın fışkırdığını, suların yoğun bir şekilde yola ilerlediğini söyleyebiliriz. Aslında dün itibariyle başlamıştı İstanbul'da sağanak yağış ve bugün de sabah itibariyle şiddetini artırarak devam ediyor. Geçtiğimiz yayınlarda da aslında bir yandan yağış azalıyor diyoruz, şiddetini azalttı diyoruz, ancak saatler geçtikçe şiddetini artırmaya devam ediyor. Her geçen dakikada, her geçen saatte şiddetini artırıyor ve şu anda bizler de Sarıyer Ayazağ'da olduğumuzu tekrardan belirtelim ve bulunduğumuz noktada trafiğin kilit olduğunu söyleyebiliriz ve burada yolların da bozulduğunu, tabii o suyun şiddetiyle birlikte yolların bozulduğunu, zaman zaman kazaların meydana geldiğini söyleyebiliriz ve bulunduğumuz noktada şu anda bir kamyonun, kameraman arkadaşım Burak Keskinci onu gösterirse, şu anda yanımda bir kamyon var. Bu kamyon sanırım karşı tarafa geçecekti ama yol şartlarından dolayı ve sudan dolayı geçemedi. Şu an burada beklemede ve bu sebeple de trafiğin kilit olduğunu söyleyebiliriz. Karşıdan gelmek isteyenler zorlanıyor elbette ki. Bu taraftan da diğer tarafa geçmek isteyenler zorlanıyor elbette ki. Geçtiğimiz dakikalarda, ya bir önceki yayınımızda aslında yayaların da burada olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda yayaların geçişi şu anda mümkün değil burada. Bulunduğumuz noktada yayaların geçişi mümkün olmadığını belirtelim. Ve şu an biraz daha ilerleyecek olursak eğer, kepçelerin bulunduğunu söyleyebiliriz. Kepçeler de, ekipler de çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyorlar. Ve bulunduğumuz nokta bir dereyi andırıyor. Gerçekten şu anda yağış o kadar etkili oldu ki, zaman zaman etkisini o kadar arttırdı ki dere gibi yolların taştığını söyleyebiliriz. Ve ekipler de, hem zabıta ekipleri, AFAD ekipleri, sürücülere olsun, yayalara olsun ve yoldaki kazalara olsun yardımlarını sürdürüyorlar. Elbette ki İstanbul'un genelinde olan bir yağış söz konusu. Bu yüzden de ekiplerin her tarafa yetişmesi pek mümkün gözükmüyor. En yakın sürede, en kısa sürede yardımlarını yapmak için çalışmalarını sürdürüyorlar. Burada da şu anda bir çalışmanın olduğunu söyleyebiliriz. Kepçe yolu açmaya çalışıyor ve oradaki odunlar olsun, belki suyla birlikte toprak ilerlemiş olabilir. O suyu, belki gideri açmaya çalışıyor. Şu anda çalışmayı sürdürüyor. Ve o esnada da birkaç kazanın olduğunu söyleyebiliriz. Bulunduğumuz nokta, tekrardan belirtelim, Sarıyer Ayazağ ve burada birçok kez kaza meydana geldi ve araçlar da, sürücüler de araçlarını bırakarak, terk ederek evlerine gitmeyi tercih etti elbette ki. Belki belli bir süre ekiplerin onlara yardım etmesini beklediler, ancak tabii şunu da belirtelim, İstanbul'un genelinde olduğu için bu yağış, İstanbul'un genelinde söz konusu olduğu için ekiplerin her yere müdahale etmesi elbette ki hızlı bir şekilde olmuyor. Olmadığı için de belli bir süre vatandaşların beklemesi gerekiyor. Bazı noktalarda vatandaşların tepkisiyle karşılaştık. Tabii haklı bir şekilde isyan ediyorlar. Yardımların gelmediğini belirtiyorlar. Ancak dediğimiz gibi, yani tekrar edelim, İstanbul'un genelinde bir yağış söz konusu olduğu için ekiplerin her tarafa müdahale etmesi çok mümkün olmuyor. Aslında Avrupa İstanbul'un genelindeydi ama Avrupa'da oldukça bu yağış etkili oldu. Ve Sarıyer, Ayazağ bu yağıştan en çok etkilenen konumlardan bir tanesiydi. Geçtiğimiz yayında Sarıyer Ayazağ çıkışında meydanda bir yayın gerçekleştirmiştik. Orada da birçok insanın mahsur kaldığını söyleyebiliriz. Evet, şu anda kepçenin çalışması sürüyor. Yoldaki taşları, suyla birlikte taşların ilerlediğini, belki bir toprağın veya taşların ilerlediğini söyleyebiliriz. Sürücülerin de bu yolda, bu güzergahta ilerlemesi oldukça zor ve o zorluğu da gidermek için ekipler çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ediyorlar. Şu anda o çalışmayı görüyorsunuz ekranlarımızda. Bizler de A Haber ekibi olarak o anları sizlere göstermeye çalışıyoruz. Kameraman arkadaşım Burak Keskinci ile birlikte. Şu anda tekrardan belirtelim, Sarıyer Ayazağ'dayız. Şu anda ekipler çalışıyor.

0: Barış, şimdi o esnada da sürücülerin ekipleri beklediğini görüyoruz. İleride görüyorsunuzdur birkaç aracın beklediğini. Tabii o esnada da oldukça yoğun bir trafik oluyor. Sürücüler belki saatler bekliyor, belki bir saat, iki saat, belki beş saat bekleyenler oldu. Bekliyorlar ama yapılabilecek elbette ki pek fazla bir şey yok. Ekipler de çalışmalarını sürdürüyorlar. Vatandaşlar için uğraşıyorlar. Ancak ellerinden geleni yapmalarına rağmen her yere yetişmeleri pek mümkün gözükmüyor elbette ki. Şu anda da bir çalışmayı görüyorsunuz. Asfaltın parçalandığını görüyoruz.
1: Nuray, gün içerisinde en çok asfaltın görüntülerin, ihbarların gelmiş olduğu yerlerden birisi Sarıyer. Maalesef ki pek çok noktada havanın karanlık olması nedeniyle de aslında o afetin boyutu tam olarak belki ekranlara yansımıyor olabilir ama sadece bu şekildeki sel görüntüleri, taşkın görüntüleri yoktu. Pek çok noktada daha büyük maddi hasarlara yol açabilecek bir enkaz alanında neredeyse oluşmuş durumda, değil mi?
0: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında yalnızca yollarda bu tür olaylar meydana gelmedi. Evlerde taşkınlar oldu, rögar kapakları, rögar kapaklarında sular taştı. Evet, şu anda vatandaşlar karşıya geçmeye çalışıyor ve kepçe vatandaşları karşıya geçiriyor. Şu an o anları ekranlarımızda taşıyoruz aslında. Bu güzergahta hem sürücülerin hem de yayaların geçtiğini belirtelim. Bak, karşı tarafta da karşı taraftan da bu güzergaha, bu yöne doğru gelmek isteyen vatandaşlar var. Elbette ki kepçe operatörleri, ekipler hem yolu açmaya çalışıyor, bir yandan da yayaları karşıdan karşıya geçirmeye çalışıyor. Şu anda o anları sizlere gösteriyoruz. Kepçe şu an bizim bulunduğumuz noktadaki vatandaşları karşı yöne geçiriyor. Karşı yönde bulunan vatandaşları da bu yöne geçirecek. Zaman zaman hani sürücü araç trafiği olduğu gibi yaya trafiği de oluyor. Demin sizin de bahsettiğiniz gibi aslında birçok noktada birçok olay meydana geldi. Bodrum katlarını sel bastı. Hatta bulunduğumuz noktanın belki birkaç kilometre uzağımızda olabilir. Yine Ayazdağ'da bir elektrik çarpması meydana geldi. Bir vatandaşımız o elektrik çarpması elektrik çarpmasından dolayı vefat etti. Ve yine bu şekilde İstanbul'un genelinde bu tarz olaylar meydana geldiğini söyleyebiliriz. Biz de elimizden geldiği kadarıyla o anları size göstermeye çalışıyoruz elbette ki. Yine kazalar meydana geldi. Birçok insan kaza geçirdi ve bir önceki yaptığımız yayında da o meydanda araçların havada kaldığını, asılı kaldığını gördük. Ve vatandaşlar da araçlarını orada bırakarak, terk ederek evlerine gittiğini gördük. Şu anda da birçok vatandaş... şu anda da bir vatandaş aslında karşıya geçmeye çalışıyor.
1: Suyu, Merve, görüntülerine
0: ne kadar şiddetli olduğunu görüyorsunuz.
1: Nuray, Burak'ın görüntülerine dikkat çeken bir karede var. Aslında şu anda hemen arkanda görüyoruz. Maalesef ki bu yağışlı havalarda, fırtınalı havalarda belki de bizlerin biraz duyarlılık göstermesi gerekecektir. Motokuryeler maalesef ki hala çalışıyorlar ki en azından diğer otomobiller ya da diğer araçlar, motorlu araçlardan maalesef daha riskliler onlar. Ve bir duyarlılık göstererek belki bizler de o siparişlerimizi erteleyebiliriz. Çünkü bakın, Nuray da gösterdi, Burak da gösterdi biraz önce. İnsanlar evlerine gitmekte zorlanıyorlar maalesef.
0: Nereye gidiyorsunuz acaba?
2: Vallahi
0: şu an bir vatandaşımız da motosikletiyle bir yere gidiyor. Nereye gidiyorsunuz?
2: Eve gideceğim, kız arkadaşım.
0: 9'da yasaklandı diye biliyorum motosikletle kullanımı.
2: Ya, senden daha ilk defa diyorum abla ya. Yasaklandı bilmiyordum.
0: Bilginiz yok mu?
2: Bütün kuralar bence piyasa da bana göre. Ve herkes şu an yolda kalmış derecede. Çok kötü yani.
0: Peki size soralım. Siz nereye gidiyorsunuz?
3: Evime gitmeye çalışıyorum ama gidemiyorum şu anda.
0: Yasaklandığını valilikten açıklama geldi. Duymadınız mı?
3: Şöyle 5.30'dan beri ben eve girmeye çalışıyorum. Yasaklanmadan önceden beri girmeye çalışıyorum. Hatta 1453'ten oturdum. Dedim açılmış mı açılmamış. Kendimi eve atsam çıkacağım. Ama çıkamıyorum.
0: Peki size de iyi yolculuklar dileyelim. Görüyorsunuz aslında yasağın...
1: Evet Nuray, biz seni duyuyoruz. Şimdi bir yandan baktığımızda onlar da haklılar. Eve gitmeye çalıştıklarını da ifade ediyorlar ama en azından evde bulunan vatandaşlar, iş yerlerinde bulunan vatandaşlar bu konuda daha duyarlı davranmalılar ki zaten motosikletleri, motokuryeleri

0: Trafiğe çıkmasına da bir kısıtlama getirilmişti. Ama maalesef ki işte Sarıyer'de sadece bir sokaktaki görüntü buyken, bugün gün içerisinde yine Sarıyer'de, Ayaz Ağa bölgesinde vesaire pek çok yerde kayda daha büyük maalesef ki afet görüntüleri yansıdı. Bir doğa olayından bahsediyoruz. Evet, bir yağıştan bahsediyoruz ama maalesef ki işte tedbirler vaktinde alınmadığında ve ihmaller buna eklendiğinde büyük afetlere dönüşebiliyor. Ve bir acı haber de ifade ettiğimiz gibi İstanbul Fatih'ten geldi. Çukurbostan Parkı'nda elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki bir genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sadece motokuryelerden bahsetmiyoruz. Bakın, toplu ulaşım araçları. İşte bir YTT otobüsünü görüyoruz hemen karşımızda. İnsanlar mahsur kaldılar otobüsün içerisinde. Otobüsün içini çünkü su bastı ve pek çok kişi hemen tavandaki pencerelerden, havalandırmalardan çıkmaya çalıştılar otobüsten. Sadece bunlar da değil, yollarda maalesef ki kaldırımda dahi yürüyemedi insanlar ve pek çok kişi o sele kapılmaktan çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtuldu. Bazı noktalarda patlamalar da meydana geldi. İşte ekranlara o görüntüler geliyor. Pek çok noktayı, belki de trafoyu, bodrum katı ya da girişteki zemin katı su basması nedeniyle işte bu görüntülerde yaşanabiliyor. Özellikle yapılan uyarıları hatırlatmak istiyorum. İstanbul Valisi Davut Gül de ifade etti. Dere kenarlarından, dere yataklarından lütfen uzak duralım ve acil olmadığı müddetçe evimizden, aracımızla seyahate çıkmayalım, dışarı çıkmayalım. En azından bu yağışlar etkisini yitirene kadar. Zaten İstanbul'da trafiğin ana yükünü oluşturan işte servislerle ilgili bir takım önlemler alındı. İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Yalova ve Sakarya, toplam 4 ilde bugün, yani 15 Ekim Perşembe günü okullar tatil edildi. Eğitime bir gün ara verildi. Şimdi gün boyunca 1277 su baskını ihbarı geldi. 15 heyelan yaşandı maalesef. 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi, 2 çatı uçması olayı yaşandı. Ve bazı bölgelerde dedik ya, metrekareye 200 kilogram yağış düştü. İşte o doğa olayları, maalesef bazı tedbirler vaktinde alınmayınca ve ihmaller de eklenince afetlere dönüşebiliyor. Umarız ki herhangi bir can kaybı haberi daha vermeyiz. Ekipler zaten sahada aralıksız bir şekilde çalışıyor ve ihbarlara yetişmeye çalışıyorlar. Şimdi bir başka noktaya uzanalım. Anadolu yakasında aslında gün boyunca haber nöbetini sürdürdü Merve İzci Özmen, Senat Destanoğlu ile birlikte. Şu anda da gördüğüm kadarıyla Ümraniye'de Merve, bulunduğun yerde bir iş makinesi olduğunu da görüyorum. Bir şeyler mi yaşandı orada? Geçmiş olsun.
1: Evet Tahir İnan, aslında Avrupa yakası kadar Anadolu yakası da bu yağmurdan oldukça kötü etkilendi. Öyle ki geçmiş yayınlarımızda da aktarmıştık. Yolla kaldırım neredeyse aynı düzeye gelmişti. Yani yolu ve kaldırımı ayırt edemeyeceğimiz derecede bir göl olmuştu yollar. Ve bununla birlikte de birçok yolda çökmeler meydana gelmişti. Bizler de şimdi o lokasyonlardan bir tanesindeyiz. Burada görmüş olduğumuz kamyon aslında dakikalar önce çıkartıldı ki ekiplerin burada saatler süren bir çalışması vardı. Mahsur kalan araçlardan sadece bir tanesini gösteriyoruz şu an. O da şu an ekipler iş makineleri tarafıyla kurtarıldı diyebiliriz. Ancak ne yazık ki birçok evde ve iş yerinde su baskınlarının meydana geldiğini de gözlemlemiştik. Öyle ki yine bulunduğumuz lokasyonda bir evde ne yazık ki evin içi kullanılamayacak hale gelmişti. Ve hem komşuları yardımıyla hem de aslında çevreden gelen vatandaşlarla işte o sular evden çıkarılmıştı. Ancak evin içinin kullanılamayacak hale geldiğini de sizlerle paylaşalım. Yine Anadolu yakasında Vaniköy civarında da yolla kaldırım eşit düzeye gelmişti. Ve orada da yine vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekiyorlardı. Bununla ilgili de Logar kapaklarının yine Anadolu yakasında da taştığını gözlemlemiştik. Bununla birlikte tabii ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Ancak birçok vatandaşımız, birçok esnaf İstanbul'a düşen bu yoğun yağıştan dolayı mağduriyet yaşadılar. Bununla birlikte de şu an size yolları gösteriyoruz aslında. Yağmur sonucunda yolda bu şekilde bir çökme de meydana gelmiş. Aynı zamanda çalışmanın olduğu bir yol ama yağmurdan dolayı işte o çalışma bu şekilde ters bir yönde tepmiş ve daha sonra bu noktadan geçen araçlar zaten sık sık kalmaya başlamışlardı. Şu an için trafiğe kapandığını belirtelim. Ancak çalışmaların devam ettiğini de sizlerle yine paylaşalım. Avrupa yakasından arkadaşlarımız aktarıyor ancak Anadolu yakasında da durum pek farksız değil aslında. Uzmanların da uyarıları vardı burada. Önümüzdeki saat dilimlerinde İstanbul'un birçok lokasyonunda yine yağışın artacağı yönünde bilgiler vermişlerdi bize. Şu an için Anadolu yakasında yağışın biraz daha azaldığını söyleyebiliriz. Ancak rüzgar etkisini zaman zaman artırıyor. Tabii bununla birlikte bazı lokasyonlarda yağış da etkisini aralıklarla sürdürmeye devam ediyor. Ancak biliyorsunuz ki İstanbul'a çok hafif bir yağmur da yağsa hem trafik hem de birçok vatandaşımız bu konudan oldukça etkileniyorlar. Bugünkü yağışsa İstanbulluların uzun süredir görmediği, şahit olmadığı bir yağıştı. Şu anda o yağışın etkilerini aslında sizlere gösteriyoruz kameraman arkadaşımla birlikte. Ki şu an artık gece saatlerindeyiz. Asıl sorunsa sabah olduğunda aslında görünecek. Birçok vatandaşımızın evini su basmıştı. Birçok araç da ne yazık ki yolda kalmıştı. Bununla birlikte de sabah saatlerinde aslında İstanbulluların neler yaşadığını o gündüz gözüyle derler. Sabah aydınlığında daha net bir şekilde görebileceğiz. Tabii yarın okullar tatil. Bu noktadan dolayı da aslında biraz daha rahat bir trafiğin geçeceğini sizlerle paylaşalım. İstanbul'da birçok yolda çökme meydana gelmişti. Şu an iş makineleri zaten yeni olmasına rağmen hemen o yoldaki tahribatları gidermeye başladılar. Çalışmalar yapılıyor. Buradan çünkü gelip geçen birçok vatandaş oluyor. Çevresinde işletmeler var. Yine marketler, pastaneler var. O yüzden kullanılan, sık kullanılan bir yol olduğunu da sizlerle paylaşalım. Sabahı beklemeden ekipler aslında şu an itibariyle artık o yoldaki sorunu gidermeye başladılar. Öyle ki gün içerisinde de yine birçok araç bu noktadan geçerken zorluk yaşamıştı. Şu an artık önlemler alınmaya da devam ediyor. Ancak yarın da bu yağış devam edecek. Tabii gece saatlerinde de artış göstermesi bekleniyordu. Bizler sabahın erken saatlerinden itibaren görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. İstanbullular uzun bir sürenin ardından aslında bu kadar mağduriyet yaşamamışlardı ki çok beklenmedik yüksek bir yağış söz konusuydu. Ne yazık ki bir vatandaşımızı kaybettik. Bununla birlikte de evde aslında su baskını olan dairelerde özellikle elektriklerin kesilmesinin de önemli olduğunu belirtelim. Tabii giriş katta oturan vatandaşlarımız var. Onlara da bir uyarıda bulunalım. Evlerini su bastığı takdirde elektrikleri kapatmaları, şartelleri kapatmaları gerekiyor. Bunu da bilgisini verelim. Nitekim kötü olayların yaşanmaması için bu ayrıntıların da önemli olduğunu sizlerle paylaşalım. Avrupa yakasında yaşanan zorluğun ardından Anadolu'da da yine o yaşanan zorluk devam ediyor. Hem hafta içi olması nedeniyle hem de yağışın artması nedeniyle birçok vatandaş aslında geç saat olmasına rağmen şu an hala evlerindeki, dükkanlarındaki bu sorunları, tahribatları gidermeye devam ediyorlar, çalışıyorlar. Ki az önce köşede hemen bir pastane var. Tekrar o tarafa doğru gidelim istersen Senat. Esnafın da dükkanına su basmış. Onlar da yine saatlerdir kendi çabalarıyla bir şekilde içerideki suyu boşaltmaya çalışıyorlar. Ki giriş katta oturan vatandaşlarımız da yine kovalarla suları pencereden dışarıya atmaya çalışıyorlardı. Kendi çabalarıyla yine. Tabii gece oldu artık. Evini su basan vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyet de oldukça yüksek. Onlarla da konuşma fırsatı bulduk. Geceyi komşularında geçireceklerini söylemişlerdi. Çünkü evin içerisinde kullanılacak hiçbir malzeme kalmamıştı. Hatta parkeler bile sökülmüş durumdaydı. Ancak yollarda da yine durum farksız değil. Aynı şekilde yine birçok yolun bu şekilde aslında çöktüğünü gözlemlemiştik. Tabii gece boyu çalışmalar da devam edecek. Valilikten de bir açıklama gelmişti bununla ilgili. Sahada birçok personel bütün lokasyonlarda, tüm bölgelerde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. İhbar edildiği takdirde hemen o bölgeye ekipler sevk edilip kısa sürede sorunlar çözülmeye başladı. Şu an
0: bilgiyi daha paylaşalım. Yer yer bağlantılarda aksaklıklar yaşanabiliyor. Şimdi Zonguldak'ta da okulların bir gün boyunca tatil edildiğini ifade edelim. İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak'ta eğitime bir gün ara verildi. 15 Ekim Perşembe günü, ki bu illerimizde özellikle Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Zonguldak'ta, bir de Düzce'de 6 ilde turuncu kodlu uyarı var. Bir kez daha paylaşmış olalım. Şimdi geride bıraktığımız gün boyunca İstanbul'da yağışlar oldukça kuvvetliydi ki bazı ilçelerde dedik ya, metrekareye 200 kilograma yakın yağış düştü ve işte o nedenle de bazı noktalarda maalesef ki bu görüntülerden daha büyük afet görüntülerine şahit oluyoruz. Şimdi hangi iller onlar, onu bir kez daha ifade edelim. Bakan Murat Kurum da ifade etti. Bakın, geride bıraktığımız gün zaten uyarılar yapılmıştı. Aslında hafta başında biz bu uyarıları ekranlara getirmiştik. Marmara bölgesinde ve Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde yağışların etkili olacağı yönünde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Ekim için, Perşembe günü içinde yine uyarılarını sıraladı. 42 ilde sarı kodlu uyarı, 6 ilde de turuncu kodlu uyarı var. Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarıları. Yağışlar aslında yurdun pek çok bölgesinde, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, Marmara bölgesi ve Karadeniz bölgesi, Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgesinin tamamında etkili olacak. Ama özellikle ifade edelim, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de turuncu kodlu uyarılar var. Meteorolojinin aktarmış olduğu son bilgiler bu şekildeydi. Zaten İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova ve Zonguldak'ta da eğitime bir gün bu nedenle ara verildi. Şimdi çok kıymetli konuklarım var, yorumlarını alacağım ama önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne gidelim. Hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin'e dönelim ve son bilgileri, son durumu ve tahminleri kendisinden dinleyelim. Fevzi Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi İstanbul'da aslında hafta başından beri yerel olarak bazı bölgelerde yağışları görmüştük ama dün gece itibariyle başlayan yağmur artık kentin tamamını kaplamış durumda. Daha ne kadar devam edecek? Tahminler neyi gösteriyor?
2: Tabii ki hemen aktaralım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak öncelikle İstanbul'umuza geçmiş olsun dileklerimizi sunalım. Umarım bu afeti bir daha İstanbul başta olmak üzere tüm illerimizde, ülkemizde ve tüm dünyada yaşamayız. İnşallah. İstanbul'a bakıldığında dün yaptığımız 13 Ekim tarihi yaptığımız uyarı ve tahminler doğrultusunda maalesef İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde çok kuvvetli yer yer şiddetli yağışları gördük. An itibariyle Beylikdüzü'nde 234 mm, Eyüp Sultan'da 186, Sarıyer'de 178 mm yağış miktarı ölçüldü. İstanbul genelinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli yağışla birlikte kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına da kendini gösteriyor. Gece saatleri itibariyle ise yer yer yağışlar kendini gösterecek. Sabah saatleri itibariyle İstanbul'un Anadolu yakasında öğle saatlerinde Boğaz çevresinde, öğle saatlerinden sonra ise İstanbul'un Anadolu yakasında yağış kendini gösterip artık etkisini kaybetmesini tahmin etmekteyiz.
0: Peki yarın için mi sadece geçerli olacak? Şimdi sadece İstanbul değil tabii, Marmara bölgesinin neredeyse tamamında, yurdun büyük bölümünde aslında o uyarıları biraz önce sizlerin tahminleri doğrultusunda hazırlanan haritada izleyicilerimizle paylaştık. Bir günden ibaret olmayacak. Yine yer yer yağışlar etkili olacak herhalde, değil mi?
2: Tabii İstanbul'un ağırlıklı yağışını bugün aldı ama bu yağış yarın sabah saatlerine kadar Avrupa yakasında, öğle saatlerine kadar Boğaz çevresinde, öğleden sonra ise Avrupa yakasında kendini gösterecek. Yağışlar devam edecek ama kuvvetli kısmını geride bırakmış olacak. İstanbul'un yanında özellikle Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak kıyı kesimlerinde de özellikle yağışların çok kuvvetli, şiddetli, yer yer aşırı olmasını tahmin ediyoruz. Siz de az önce haritamızda gösterdiniz. Yine buradaki vatandaşlarımızın da yetkililerin de çok çok dikkatli olmasını istemekteyiz. Bununla birlikte de gerekli önlemler de alınıyor. Zonguldak'ta da okulların tatil olduğunu sizler vasıtasıyla öğrendik.
0: Burak Bey, hazır sizi bulmuşken şimdi o haritalarla ilgili de sorumuzu sormak istiyoruz. Şimdi yer yer sosyal medyada gerek Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gerek bakanlık, gerekse AFAD tarafından biz bu haritaları görüyoruz ama işte sarı kod, turuncu kod, kırmızı kod, bunlar arasındaki böyle farkı izleyicilerimizin de anlayabileceği şekilde nasıl anlatabiliriz, nasıl değerlendirebiliriz, nasıl bir fark var arasında turuncuyla sarının?
2: Hemen aktaralım. 2019 yılında Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak kendi bünyemizde geliştirdiğimiz bir sistem. Bu sarı, turuncu ve kırmızı kod tüm dünyada anlaşılan evrensel renkleri temsil ediyor. Sarı koda bakıldığında hava potansiyel tehlikelidir, tedbirli, dikkatli olunmalı anlamına geliyor. Turuncu renge bakıldığında hava tehlikelidir, tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz. Kırmızı kodlu uyarıda ise hava çok tehlikeli, büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Yine vatandaşlarımız özellikle meteorolojik uyarı ve tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından takip etmelerini önlemle rica ediyoruz anlamına geliyor. Özellikle yarın için 6 ilde de turuncu renkli uyarımız var. Yine buradaki vatandaşlarımız ve yetkililerin dikkat ve tedbirli olmadan istemekteyiz.
0: Şimdi Marmara bölgesi için genel uyarımız bu şekildeydi ama haritadan gördüğümüz kadarıyla İç Anadolu bölgesinin doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de yağışlar etkili olacak herhalde.
2: Kesinlikle yarına bakıldığında özellikle ülkemizin hemen hemen geneli, Trakya ve Muğla, Aydın ve Antalya'nın batısı dışında tüm yurtta yağışları göreceğiz. Yarın Marmara'nın doğusu, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Batı Karadeniz geneli, özellikle Zonguldak ve Düzce'nin kıyı kesimleri, bunun yanında Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun hemen hemen geneli, Ardahan, Kars, Iğdır dışında Doğu Anadolu bölgesi geneli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlar yarın da kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacak ama İstanbul'un sabah saatlerine kadar İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde ise şiddetli yer yer aşırı gerçekleşmesini tahmin etmekteyiz. Yine vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz.
0: Burak Bey, son olarak da şunu sormak istiyorum. Şimdi artık sonbahardayız. Yani Ekim ayında yarıladık ve bu aylar genellikle yağışların başlayacağı, kuvvetli olabileceği bir dönem ama bizler son zamanlarda olağanüstü yağış durumlarına şahit olabiliyoruz ve maalesef bu nedenle de çok büyük mağduriyetler yaşayabiliyoruz. Acılar da yaşadığımız anlar oluyor. Artık sanırım yağışlı hava etkisine girdik. Yani yurdun hemen her bölgesinde bizler bu yağışlı havayı önümüzdeki haftalarda da seyredeceğiz. Sizlerin uzun vadeli tahminlerine baktığımızda nasıl bir hava Türkiye'yi bekliyor?
2: Bu hafta boyunca yağışlı. Şu an itibariyle Orta Akdenizlerinde oluşan alçak merkezin etkisiyle bu yağışları alıyoruz. Yarın yani Perşembe'yi Cuma gününe bağlayan gece ise Balkanlar üzerinden gelen mevsimine göre daha soğuk bir yağışlı sistem yine ülkemizi etkileyecek. Pazar gününe kadar ülkemiz genelinde özellikle iç ve batı kesimlerde yer yer yağışlar kuvvetli olacak. Bunları raporlarımızda belirttik. Yeni haftada ise bu haftaya nazaran daha dar bir alanda yağışlarını göreceğiz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak tahminlerin tutarlılığı açısından bir haftalık tahminlerimizi paylaşıyoruz. Bir haftadan sonra yağış tutarlılığı oldukça düşüyor. Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek amacıyla böyle bir politika gidiyoruz. Ama yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü sayfasında bizim mevsimsel tahminlerimiz söz konusu Kasım, Aralık, Ocak aylarına bakıldığında mevsimsel olarak tahmin değil ama değerlendirme olarak vatandaşlarımızın bilgisine sunuyoruz. Kasım ayına bakıldığında hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde. Yağış anlamında ise Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da ise yağış mevsim normalleri üzerinde gerçekleşecek. Aralık ayında yine hava sıcaklığı yüksek, mevsim normalleri üzerinde olacak, 2 yer yer 3 derece. Karadeniz kıyılarında yağış mevsim normalleri üzerinde gerçekleşecek. Yeni yılda Ocak ayına bakıldığında ise mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerine çıkacak. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve Karadeniz bölge genelinde de yine yağışlar mevsim normalleri üzerinde gerçekleşecek.
0: Fevzi Burak Tekin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı.
2: Ben teşekkür ederim. Konuklara da selamlar derim.
0: Teşekkürler, iyi geceler. Şimdi görünen o ki evet bereketli geçecek bu yıl. Ama maalesef dedik ya bu doğa olayları engellenebilecek bir durum değil. Vaktinde yeterli tedbirler alınmadığında, yapılan uyarılara kulak asılmadığında ya da o uyarıların yapılmasına bile gerek kalmadan gerekli tedbirler alınmadığında ve ihmaller ardı ardına geldiğinde işte bugün yaşanan olaylarda gördüğümüz gibi o afetin boyutu giderek büyüyor. Şimdi kıymetli hocalarım da bizleri bekliyor. Onlardan birazcık daha müsaade isteyeceğim. Çünkü sahada gerçekten de İstanbullular büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Sevgili Doğan Hocam, Barbaros Hocam, öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum ben sizlere.
3: Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.
0: Çok teşekkür
4: İyi
0: ediyorum.
4: İyi akşamlar.
0: Müsaadenizle Kağıthane'ye bir dönmek istiyoruz. Çünkü Kağıthane Deresi'nin taştığı yönünde de bilgiler geldi. Maalesef acı görüntüler de geldi. Şimdi Mustafa Kadir Mercan, Furkan Ali Özer'le birlikte o noktada bizleri bekliyor. Kadir, kolay gelsin öncelikle. Nedir orada son durum? Bugün özellikle acı görüntülerin geldiği noktalardan, ilçelerden birisiydi Kağıthane. Son durumu senden dinleyelim.
3: Hemen şu son dakika bilgisiyle başlayalım. İstanbul Havalimanı'na 43 uçak inmek üzereyken farklı havalimanlarına yönlendirildiler. Aslında durumun ne kadar ciddi olduğunu da bu noktada bu son dakika bilgisiyle net olarak söylemek mümkün, tekrar etmekte fayda var. İstanbul Havalimanı'na inmek üzere olan 43 uçak farklı havalimanlarına yönlendirildiler. Şimdi Kağıthane'ye dönecek olursak da aslında görüntüler hiç de iç açıcı değil. Şimdi sol taraf bloklarda oturan vatandaşların özellikle -1, -2 ve -3. Katlarda belli bölümlerde su olduğu yönünde ihbarlar vardı. Keza bu kapsamda da yine haber merkezimize görüntüler ulaşmaya devam ediyordu. -1. Katlarda 30 santime kadar, -2. Katlarda 45-60 santime kadar, -3. Katlarda ise bu durum 1.90'a kadar çıkmış durumda. Bizler aslında şu anda operasyonel noktanın sıfır noktasındayız. Çünkü buradan itibaren artık vatandaşlara ya da basın mensuplarına araçlarıyla gidilmesi için gidilmemesi yönünde uyarılar var. Şöyle Furkan'la birlikte yürüyerek yavaş yavaş ilerleyelim. Çünkü ilerleyen noktalardan artık bele kadar suyun geldiğini ifade ediyor. Yetkililer keza zaten bu noktada da Furkan da şu anda gösteriyor. Diğer tarafa da bakacak olursak aslında ambulans ekipleri bu noktada olası bir yaralanma veya olası bir anlık müdahale için bekliyorlar. İlk önce oradan bir ihbar gelecek. İhbar doğrultusunda da yine itfaiye ekipleri hastayı bu noktaya getirecek ve buradan da ambulansla hastaneye sevk işlemleri yapılacak. Aslında yani denizi aratmayacak bir manzara desek yeridir. Meteoroloji günler öncesinden uyarmasına rağmen maalesef ki o rögar kapaklarının tıkanıklığı, suyun bir türlü aktarılması gereken yere aktarılamamasından kaynaklı olarak maalesef İstanbullular bu görüntüyü yaşıyorlar. Şu anda hemen bileklerimin

0: çok çok üzerinde bir su birikintisinin olduğunu söylemek mümkün. Aslında burası bir ana cadde, bir ara yol değil bu arada. Onun altını çizelim. Burası aslında bir ana cadde. Burası hemen Kağıthane'de, Vadi İstanbul'un biraz daha ilerisi. Keza zaten sol tarafta Kağıthane Deresi. Şimdi şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Kameraman arkadaşım Furkan'la birlikte bir yandan da dikkatli yürümekte fayda var. Çünkü olası bir açık olan bir logarada Allah korusun düşmek istemeyiz. Şimdi yavaş yavaş ilerleyelim Furkan ile birlikte. Aslında burada bulunan yetkililer şu şekilde uyarıyorlar. Özellikle belli bir bölümden ileriye gittikten sonra bu suyun insan vücudunun beline kadar geldiğini ifade ediyorlar. Bu kapsamda da yine ekiplerin yaklaşık 200 metre ileride çalışmaları da devam ediyor. Biz de kontrollü bir şekilde yürüyerek o ekiplerin çalışma yaptıkları yere doğru yavaş yavaş kameraman arkadaşım Furkan Ali ile birlikte yürümeye devam edelim. Bakın ilerledikçe aslında suyun nasıl derinleştiğini, ne şekilde derinleştiğini görmek de mümkün. Çünkü artık ilerledikçe su seviyesinin arttığını söylemişti ekipler. Keza bu kapsamda da ekranlarınıza da Furkan Ali Özer yansıtıyor. Aslında İstanbul genelinden bahsedecek olursak aslında sabah saatlerinden itibaren bu dakikaya kadar neler yaşandı onlardan da bahsetmek gerekirse sabah saatleri saat 6 itibariyle etkili olmuştu bu yağış ve yağışla birlikte hem trafik felç olmuştu, %90'a varan bir trafik vardı, hem de bazı noktalarda hem su hem de seller yaşanmıştı. Şimdi şu vatandaşım vatandaşımızdan rica edecektik ama zannediyorum beklemek istemedi. Şöyle yavaş yavaş devam edelim. Aslında burası denizi andırmayan bir görüntüsü var. Çünkü her araç geçtiğinde burada bir dalgalanma yaşanıyor, bir gelgit yaşanıyor ve su seviyesi dalgayla birlikte biraz daha artıyor. Şöyle yavaş yavaş Furkan bu tarafa doğru gelirsen, daha sudan biraz daha uzaklaşıp şöyle yan taraftan gitmeye doğru çalışırsak yavaş yavaş ilerleyelim şöyle. Geçmiş olsun, size de geçmiş olsun. Belli bir noktaya kadar gidecek misiniz? Yok, belli bir noktaya kadar gidecek misiniz? Tamam, tabii ki. Şöyle yavaş yavaş bakın işte buralarda artık belli bir noktaya kadar değil, artık şu anda su dizimize kadar gelmiş durumda. Araçlar ilerlemekte zorluk çekiyorlar. Keza zaten trafiğe kapalı bir alan olduğunu söylemek mümkün. Yaklaşık 200 metre kadar ileride ekiplerin çalışması halen daha devam ediyor. Yine bakın burada hemen sol tarafta bir site var. Bu sitenin de yine otoparkında bunlara benzer görüntüler, özellikle insan boyunu aşan su taşkınlarının, su birikintilerinin olduğunu söylemek mümkün. Şöyle yavaş yavaş Furkan biraz daha, şöyle sana da yardım edeyim bir yandan, ışığın da yararlanarak şöyle yavaş yavaş herhangi bir olumsuz durum yaşamadan ekiplerin, bakın ekipler şu anda orada çalışan ekipler burada bulunan dozerlerle taşınıyor bulunmuş oldukları o alanlara, çalışma yapılan alanlara. Çünkü farklı türden farklı şekilde oraya ulaşmak oldukça güç. Özellikle binek araçla oralara ulaşmak oldukça güç. Bakın sanki bir denizin kıyısındaymışız gibi seslerin de araçlar geçtikçe dalga seslerinin de size geldiğini tahmin edebiliyorum. Burada yine bir vatandaşımızın, zannediyorum ki bilerek mahsur mu kaldınız? Bir mikrofon uzatsak size. Öncelikle geçmiş olsun. Kaç saatten beri burada bekliyorsunuz?
1: Şimdi girdik, şimdi kaldık.
0: Direkt kaldınız.
1: Evet, araç stop etti, kaldık.
0: Çok geçmiş olsun. Nereye tarafa doğru gidiyordunuz?
1: TRT1'in yolcularını alacaktık. Tahliye yapacaktık.
0: Anladım. Aynen. Çok geçmiş olsun. Şöyle yavaş yavaş devam edelim. İşte maalesef başka bir kanalın servisi o noktaya giderken yolda direkt mahsur kalmış. Aslında bakın gördüğünüz gibi ekranlara net bir şekilde yansıyordur. Şu anda ben kaldırımdayım fakat hemen bir basamak aşağı indiğimde şöyle dikkatli bir şekilde ineyim. Bakın suyun nedenli nasıl bir şekilde ilerlediğini, ne şekilde yüksek olduğunu net bir şekilde görebiliyorum. Şu Furkan geriye doğru

Sen zannediyorum. Furkan bu tarafa doğru gel. Bu tarafa doğru gel Furkan. Bu tarafa doğru gel. Bu tarafa doğru gel. Yavaş yavaş ilerleyelim. Aman dikkatli. Bakın. Bizler de şöyle. Bakın. Sanki denizin ortasından bir gemi geçiyor gibi. Burada da o su birikintileri, dalgaları neden oluyor. UMKE ekiplerini görüyorum şu anda. Onlar da olay yerine intikal ediyorlar. Aslında bu tür yüksek araçlarla birlikte işte ekipler o noktaya ulaşıp o noktalardaki görevlerini icra etmeye çaba gösteriyorlar. Biraz önce de belirtmiş olduğum gibi sabah saatlerinde etkili olmuştu sağanak yağış. Aslında meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Çarşamba sabahı ve perşembe öğlene kadar anlık olarak yağacak olan bu yağışın, bu fırtınanın, rüzgarın da etkisiyle birlikte bazı uyarıları vardı. Keza bu kapsamda bazı önlemler alınmalıydı fakat o önlemler maalesef ki alınmadığında bu tür manzaralarla karşı karşıya kalınıyor. Nitekim işte bakın yine bir vatandaşımız zannediyorum o su birikintisini aşarak farklı bir lokasyona doğru hareket ediyor. Şöyle bir ambulans mı yoksa UMKE ekiplerinden mi ona bakıyorum şu anda. Sahil güvenlik ekibi, sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler şu anda İstanbul'un merkezinde. Onlar da görevlerini icra ediyorlar. Aslında durumun ne kadar ciddi olduğunu da gösteren bir görsel olduğunu söylemek mümkün. Sahil güvenlik ekiplerini bu noktada görmek. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. En azından o suyun yoğun olduğu alandan çıktık. Daha yoğun olduğu alana doğru kameraman arkadaşım Furkan Ali ile birlikte ilerlemeye devam edelim. Ben de şöyle kameranın önüne geçip bir yandan da sizlere olan biteni, sabahtan bu yana olan biteni aktarmaya devam edeyim. Sabah saat 6 itibariyle İstanbul'un yer yer bazı bölgelerinde etkisini artırmıştı sağanak yağış. Biraz önce de belirttim, meteorolojiden günler öncesinden uyarılar vardı. Özellikle o sonbaharda dökülen yaprakların rogar kapaklarını kapatmasından dolayı bunların temizlenmesi gerekiyordu. Keza bu kapsamda ana yollarda sahil kesimlerinde o rogar kapaklarının tıkanmaması gerekiyordu. İşte o temizlik yapılmayınca da İstanbulluların çilesi haline geliyor. Yağmur şöyle... Yavaş yavaş da devam edelim. Yine İstanbul'un farklı bölgelerinde bazı üniversitelerin de yine yarın itibariyle tatil olduğunu söylemek mümkün. Keza zaten İstanbul Valiliğinden de bir açıklama yapılmıştı. İlk ve orta öğretim ve lisede tatildi. Sonrasındaysa yeni bir duyuru yapıldı ve bazı üniversitelerin de yine tatil olduğu duyurusu yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül haber ekranlarından açıklamıştı. Keza yine meteoroloji mühendisleri de açıklamıştı. Metrekareye bugün itibariyle 200 kilogramlık bir yağışın düştüğünü söylemek mümkün. Vali Gül de bizlere yapmış olduğu açıklamasında, habere yapmış olduğu açıklamasında hem AFAD ekiplerinin hem de diğer ekiplerinin sahada teyakkuz halinde 7/24 şeklinde çalıştıklarının altını çizmişti. Şöyle yavaş yavaş devam edelim. Kameraman arkadaşım Furkan'la birlikte nitekim o su birikintisinin bakın yaklaşık su birikintisinin olduğu noktayla şu anki nokta arasında yaklaşık bir 50-60 metrelik bir mesafe var. Buradaki rogarlar temizlenmiş. Temizlendiği için de su yağdığı andan itibaren yani yağmur yağdığı andan itibaren kendisini tahliye edebilmiş. Fakat diğer tarafta o temizlik yapılmadığından dolayı işte bu tip aksaklıklar, bu tip su birikintilerinin olması ve yolun kapanmasına varıncaya kadar sıkıntılar meydana gelebiliyor. Şöyle Furkan senden de rica edeyim biraz daha hızlı yürüyebilirsek eğer en azından yayın süremiz yettiğince o alanları ekranlarınıza getirmeye gayret gösterelim. Bir yandan da yapılan yeni bir açıklama var mı yok mu onu kontrol ediyorum. Çünkü son dakika bilgileri oldukça önemli. Biraz önce yayınımızın başında belirtmiştik. Yaklaşık 40'ın üzerinde uçak İstanbul Havalimanı'na inmek üzereyken hava şartlarından dolayı farklı havalimanlarına yönlendirilmişlerdi. Keza bu kapsamda
Bu da önemli bir bilgi olduğunun bir kez

0: biz daha altını çizelim. Şöyle yavaş yavaş yine karşıda görebildiğim kadarıyla bir operatör, bir kepçe zannedersem, o da görevini icra edip bu noktadan ayrılacak. Şunu da söylemekte fayda var. Özellikle biraz önce o kameraman arkadaşım Furkan'ın göstermiş olduğu o alanda ekipler maalesef, özellikle o ambulans ekipleri ilerlemekte güçlük çektiği için o noktada bekliyorlar. Burada yine bir, evet, bir iş makinesi görevini icra etmiş ve farklı bir lokasyona doğru ilerliyor. Şöyle artık suyun da, yağmurun da yavaş yavaş böyle ince ince yağdığını söylemek mümkün. Özellikle saat 11 ile 1 arasında yağmurun etkili olabileceğini ifade etmişlerdi meteoroloji uzmanları. Yavaş yavaş toparlayacak olursak, özellikle yarın yola çıkacak, işe çıkacak, işe gidecek daha doğrusu, işe gidecek vatandaşların bu sağanak yağışları dikkate almalarında fayda var. Özellikle toplu taşıma kullanma konusunda önemli uyarılar var. Çünkü her bir vatandaşımız kendi aracıyla çıktığında hem trafik oluşuyor hem de trafikte zorlanmaları çok olası bir senaryo diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Mustafa Kadir Mercan, teşekkür ediyoruz sana ve Furkan Ali Özer'e. Kağıthane'de son durum bu şekildeydi. Kadir hem bölgede yaşananları hem de son bilgileri paylaştı. Maalesef ki İstanbul'da bir can kaybına neden oldu bu sel ve su baskını. Görüntülerde şu anda İstanbul Beykoz'dan ekranlarınıza geliyor. İşte pek çok evi, iş yerini, pek çok sitenin içerisini, bahçesini, otoparkları maalesef su basmış durumda. Kuvvetli bir yağıştan bahsediyoruz. İşte yer yer 200 kilograma metrekareye düşen yağış miktarı 200 kilogramı aşmış durumda da gece boyu da devam edecek. Yarın da devam edecek İstanbul'da, ama Marmara bölgesi özelinde Zonguldak, Düzce, Bursa, Yalova, Sakarya, Kocaeli, özellikle bu bölgelerde İstanbul'da dahil olmak üzere yağışlar kuvvetli bir şekilde fırtınayla etkili olacak ve zaten okullarda tatil edildi. İzleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatalım. Çünkü bazen hem veliler hem de öğrenciler şu saatlerde bile takip ediyorlar. Acaba bizim ilimizde de bir tatil haberi var mı diye. İstanbul, Sakarya, Zonguldak, Yalova'da okullar ve Kocaeli'nde bir gün tatil edildi. Yani bugün 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verildi. Yine kamu kurumlarında çalışan özel durumu olanlara da izin durumu söz konusu. Detayları paylaşacağız. Ama bu yağışlar, evet, sonbahar aylarındayız. Bekleniyor muydu? Evet, yağışlar belki bekleniyordu ama bu şekilde bekleniyor muydu? Şimdi yaşananları konuşacağız. Kıymetli konuklarımızla birlikte birazdan yeniden sahaya döneceğiz. İstanbul'daki son durum ekranlarınıza getireceğiz. Bir kez daha kendilerinden özür diliyoruz beklettiğimiz için. Profesör Doktor Barbaros Gönençgil ve Profesör Doktor Doğan Yaşar, hoş geldiniz hocam.
2: Merhaba.
3: İyi akşamlar.
1: Barbaros hocam, hemen sizlerle başlamak istiyorum aslında. Şimdi diyoruz ya, evet, bu bir doğa olayı, yağışlı hava. Merak ediyoruz, yağışlar normal olan yağışlar mı, yoksa yağışlara normal olmayan bir şekilde yakalanan bizler miyiz? Hangisi o anormal durum?
3: Aslında tabii yağışlı bir döneme geçişteyiz. Yani soğuk döneme doğru geçiyoruz, sıcak dönemden. Ve bu dönemler Türkiye için, bölgemiz için, İstanbul için yağışların başladığı bir dönem. Ancak ve meteorolojik hadiseler özellikle genel atmosfer sirkülasyonunda bu yöndedir. Eğer iklim özellikleri açısından bakarsınız. Fakat bugün için, işte geçtiğimiz gün ve şu anda devam eden sürece bakarsak eğer, ekstrem bir durum söz konusu. O da beklenenin çok üzerinde ya da olası olasılıkların bugüne kadar olanların çok daha üzerinde bir yağıştan bahsediyoruz. Hı hı. 225-230 milimetreden bahsediliyor, evet. Biliyorsunuz İstanbul'da, özellikle Beykoz tarafında bu bir rekor diye muhtemelen kayda geçecek. Sabahleyin daha netleştiririz durumu ama özellikle bu bölge, yani bizim İstanbul ve işte bu sahadaki

0: şeyde yağışlarda bugün sürede yaşadığımız konu Karadeniz üzerinden gelen sistemin ki deniz etkisi yağış ya da göl etkisi yağış diye de tanımlanır bu açıkçası.
1: Evet.
0: Çok daha fazla nem miktarı ile beraber tahminimizden daha öte ya da yapılan tahminlerden daha öte bir yağış miktarına dönüştü. Tabii burada şehrin de kendi içinde bir etkisi de söz konusu olabilir ama düşen yağış sistem olarak normal bir sistemle gelse de düşen yağış beklenenin çok üzerinde oldu.
1: Şimdi açıkçası Doğan Hocam hazırlıksız yakalandık diyemiyoruz. Çünkü uzmanlar, yetkililer gerçekten de uyarıyı yapmışlardı. Bizler de ekranlardan dile getirdik, radyolardan, sosyal medyalar üzerinden vatandaşlara paylaşılıyor bu uyarılar. Ama görüyoruz hem bireysel hem de maalesef bazı kurumların, yerel yönetimlerin tedbir noktasındaki eksiklikleri çok daha büyük sonuçlara. Yani bu doğa olayını çok büyük afet boyutuna taşıyabiliyor. O yüzden hani hazırlıksız yakalandık diyemiyoruz aslında. Kuvvetli yağışların olacağı söylenmişti. Şimdi biraz önce sizler de yayındaydınız. Özellikle meteoroloji, hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Bey'in de aktardığı bazı rakamlar var. Ama bu son dönemde bizler artık böyle normal yağışlı havalara, doğa olaylarına da şahit olmuyoruz. Bunu neye bağlamak gerekiyor?
2: Şimdi bu 2026 yılı sanırım 1937'den sonra yani kayıtların tutulmaya başlandığı yıldan sonra en yağışlı yıl. Türkiye genelinde de en yağışlı yıl sanırım yağış rekorları
1: Evet.
2: kırılacaktır. Zaten 2026 Ocak ayından itibaren daha Mayıs'a geldiğimiz zaman zaten yıllık ortalamalara yakın bir yağış almıştık zaten ve Haziran dışında yalnız Haziran ayında ortalamanın altında gerçekleşti
1: Ya en
2: yağışlar.
1: azından bir
2: Diğer bütün
1: haberci olarak
2: aylar
1: şunu söyleyebilirim. Her yıl yaptığımız barajlardaki o alarm durumunu bu yıl çok fazla haber konusu edinmedik. Bu uyarıları yapmadık yani kriz alarm diye vermedik. Bu yağışlardan dolayı muhtemelen.
2: evet şimdi zaten ama yağışların 2025 yılında dedik artık Eylül ayında hatta balıklarla ilgili bir şey vardı. Dedim 2026 dedim yağışlar gelecektir ve 2026 yılı balıkçılık açısından çok güzel bir yıl olacaktır ama dedim 2025'te çok kurak geçtiği için balıkta dedim biraz sorunlar yaşama şeyimiz var. Biraz daha gerçekten balık avı az oldu 2025'te hatta palamut, lüfer gibi balıklar hiç olmadı şeyde ama 2026 yılında tahmin ettiklerimiz gibi olağanüstü yağmurlar ama bu kadar olur mu? Bu kadar mı bekliyorduk? Evet biraz fazla ama bunlar gerçekten ekstrem bir durum ve 37 sonrası sanırım Türkiye'de ve İstanbul'da geçerli buna en fazla yağış aldığımız yıl olacak. Daha bakın son 2 günde İstanbul'un aldığı yağış toplam 3 aylık yani yağışların en fazla olduğu Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 3 ayında olan yağışa neredeyse eşitlendi. Yani daha sonra onu da geçti. 2 günde yağdı bütün bunlar. İstanbul'un yıllık yağışı 650 kilogram falandır. Yani o civarlarda daha şimdiden daha 220 kilogram bu çok çok çok büyük bir rakam bu. Ama dediğim gibi doğada afetler var. Afetler her zaman içinde olacaktı zaten. Ama felakete biz çeviriyoruz bu afetleri. Yani iklimlerin suçu yok. Hep iklimler suçlanır bizde. Hemen bir şey olduğu zaman iklimler değişiyor. İklimler küresel ısınma, küresel kuraklık hatta geçtiğimiz
1: Hatta
2: yıllarda
1: ben size o
2: küresel
1: soruyu
2: ısınma.
1: soracakken böyle
2: Evet.
1: çekindim, cümlemi seçtim. Ya küresel ısınma mı neden oluyor diye bu tür manzaraları diye soracaktım ama sonradan vazgeçtim. Çünkü en ufak bir şeyde iklim değişikliği, küresel ısınma vesaire diyoruz ama biz ne yapıyoruz? En çok aslında sorulması gereken soru bu belki de.
2: Sorunumuz biraz bizim bilimle bir şeyimiz var. Yani Türkiye'de aslında çok ciddi bir bilimsel kuraklık var onu söyleyeyim. Örneğin şimdi 70 ile 1970 1979 yılları arasında aldığımızda meteorolojinin de şeylerinde var bunlar sayfalarında. Yıllık ortalama yağış 609 kilogram. Yani 10 yılı aldığımız zaman ortalama 609 kilogram yağıyor. 2010 2019'u aldığımızda Bu rakam 630 kilograma çıkıyor. Biz küresel ısınmadayız. Küresel ısınma dönemlerinde her bir derece sıcaklık artışında yaklaşık %2 gibi yağış artar. Kuraklık olmaz.
1: Bu 3 ayda aldığımız demek ortalama yağış miktarı değil mi?
2: 600 evet, kilogram. Ama şu anda yok, 630 kilogram yıllık. Yani 70'li yıllarda daha azken şu anda daha çok yağış alıyoruz. Yani çünkü bu küresel ısınmanın getirdiğimize bir avantajdır bu. Ve bunu bizim aslında değerlendirmemiz gerekiyor. Ama biz o kadar kötü bir altyapıya sahibiz ki çarpık kentleşmeden dolayı. En küçük yağmurda hadi şimdi 220 kilogram çok devasa bir rakam. Yani dediğim gibi bundan önceki yağış rekoru 17 Ekim 1985 yılında Şile'de kırılmış 200 kilogramda. Ama şu anda bayağı İstanbul'un çok fazla bir yerinde 200 kilogramlara çıkmış durumda. Zaten çok fazla yağış da vardı. Çarpık kentleşme diyoruz. Bir sefer artık doğa bilimcilerinin bu yönetimlerde olması gerekiyor belediyelerde. Yani jeoloji mühendisleri artık olacak. Yani bütün planlar yapılmadan önce jeoloji mühendislerinden, yani doğa bilimcilerinden bütün veriler bir alınacak. Yani orası heyelan bölgesi mi, orası sel yatağı mı, fay zonu nedir, fay hatları nasıldır, bütün bunların çökme şeyi var mı, olayları var mı, bütün bunlar detaylı olarak incelenecektir ve daha sonra şehir plancılarına bütün bu raporlar teslim edecektir ve şehir plancıları da bu bilgilere göre şehri planlayacaklardır. Ama bizde maalesef böyle bir şey yok. Bizde rastgele yerlere evler yapılıyor. Ardından oradan işte kanalizasyon geçirilmeye çalışıyor.
1: İşte bugün ekranlara gelen pek çok görüntü genellikle dere yataklarının olduğu bölgelerde maalesef kayda geçti. Şimdi siz önemli bir noktaya değindiniz ama bakın biz şu anda İstanbul'dan gelen görüntülere baktığımızda en azından henüz bu mazgal sorununu, mazgal temizleme sorununun bile bir adım ötesine geçememiş maalesef bulunuyoruz. Şimdi böyle bir durum var. Sizler de ifade ettiniz. Aslında baktığımızda evet bu bir afet, bir doğa olayı ama işte bu alınmayan, vaktinde alınmayan tedbirler ve ihmaller de söz konusu olunca, insan kaynaklı etkenler söz konusu olunca felakete dönüşüyor. Hemen her yıl bu şekilde yaşanan olaylarda maalesef ancak bunları konuşabiliyoruz bir de. İlla bir afetin başımıza gelmesi gerekiyor, bir felaketin başımıza gelmesi gerekiyor ki gündem olsun ama siz de ifade ettiniz. Ana gündemimiz belki de bu afetler olmalı. Başta yerel yönetimler olmak üzere. Yani herkes kendi evinden, kendi kapısının önünden başlamalı belki de bu çalışmalara. Müsaadenizle Barbaros Hocam, Doğan Hocam da ifade etti. Şimdi yağış dönemine başladık biz. Ekim, Kasım, Aralık özellikle en çok yağış alınan aylardan bahsediyoruz. Şimdi biz daha Ekim'de böyle bir yağışa şahit olduk ya, önümüzdeki aylarda, önümüzdeki haftalarda daha şiddetli yağışlar beklemek mümkün müdür?
0: Evet, bu gösterge daha doğrusu bu yıl içine girdiğimiz döngüde sıcaklıkların nispeten biraz önce de zaten Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndeki arkadaşımız da benzer bir şey söyledi. Sıcaklıkların yüksek geçmesiyle birlikte biraz da El Niño yılının etkisiyle birlikte daha doğrusu alışılagelmiş veya işte ortalamalar bazındaki yağışlardan daha yüksek yağışlara doğru geçiş söz konusu olabilir. Hatta yer yer hani siz de biraz önce bahsettiniz. Hani baraj göllerindeki kuraklıktan bahsedilirken şimdi artık baraj kapaklarının açılabileceği bir döneme de önümüzdeki aylarda geçmek mümkün olabilir.
1: Maalesef. İnşallah bir olumsuzluk yaşanmadan bizler bu süreçleri
0: İnşallah,
1: atlatırız.
0: Tabii ki.
1: Sanırım önemli olan bu durumlarda yetkililerin açıklamalarıyla birlikte hareket etmek, uyarıları vaktinde takip etmek, mağduriyet yaşamamak için, bir acı kayıp yaşamamak için. Mesela saat 9'dan sonra İstanbul'da motosikletlerin trafiğe çıkmasına bir kısıtlama getirildi ama hala görüyoruz. İşte o yağışlı noktalarda, taşkınların olduğu noktalarda bize en azından bunları görebiliyoruz. Hepimize büyük görevler düşüyor. Siz kıymetli bilim insanlarının özellikle yorumları, açıklamalarını belki de yakından takip etmemiz ve ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Doğan Hocam, size devam edelim. Son dakika.

0: yaşanan bir olay. 2023 yılında biz bir süper El Niño yaşadık. Yani şu anki yaşadığımız bir tık altını yaşadığımızda Türkiye'de yaklaşık yağışlar %12 gibi fazla oldu. Ki Doğu Anadolu'daki barajlarımız bayağı bir rahatladı o yağışlarla. Şu anda belki de olayımız bizim mega El Niño. Yani bu ne demektir? Eğer su sıcaklığı Pasifik'te 1 dereceye geçerse biz buna süper El Niño diyoruz. 2 dereceye geçerse mega El Niño diyoruz ki şu anda çok ciddi olarak bir mega El Niño içindeyiz. Nedir mega El Niño? Mega El Niño'da suyun çok ısınması nedeniyle çok fazla buharlaşma olur. Çok fazla buhar demek çok fazla yağış demektir. Ama bu dünyanın her yerinde eşit bir şekilde dağılacak anlamına gelmiyor. Mesela 1877 yılında oluşan mega El Niño'da muson yağmurları çok etkileniyor ve bu nedenle Çin ve Hindistan çok ciddi bir kuraklık yaşıyor. Yani o yıllarda, yani dünyanın her yerinde aynı etkiyi vermiyor. Ama bizim avantajımız, bizim ülke olarak nötr durumda da olsa El Niño döneminde de olsa biz biraz daha güzel yağış alıyoruz. Ama dediğim gibi Türkiye 2026 yılını sanırım tüm zamanların en yağışlı yılı olarak geçecek. Hepsini, bütün rekorları kıracak. En son şeyimiz 2009 yılındaydı bizim. 850 kilogramına kadar çıkmıştı. Sonra 60 yılın en yağışlı yılıydı 2009, ki 2008'de son 60 yılın en kurak yıllarındandı. Zaten çok kurak yılları mutlaka çok yağışlı yıllar takip eder. İşte 55-56, 1955 kuraktır, 56 çok yağışlıdır. 2025 çok kuraktı, 2026 gelecek olan dönemde de yağışlı olacaktır. Yani iklimlerde bir rastgelelik yok. İklimler, yani doğa kalleş değildir. Arkadan vurmaz, ne yapacağını önceden söyler. Ama önemli olan sizin o sel yataklarını rahat bırakmanız.
1: Biz doğaya yani önemli meydan olan okuruz. Suyun,
0: evet, evet, maalesef. Çünkü nüfusumuz da çok artıyor. 60'lı yıllarda 27 milyonken bizim Türkiye nüfusu, şu anda 85 milyon olduğu için biz her yere bina yapıyoruz. Her yere ev yapıyoruz ve yaptıklarımız da bilimsel değil. Yani biz bu konudaki doğa bilimcilerin görüşleri hiç almadan yaptığımız için maalesef bunlar başımıza geliyor.
1: Son olarak Barbaros Hocam, noktalamadan size de söz vermek istiyorum. Bugün yaşanan durum, evet, bize bundan sonra da hocam da ifade etti, mega El Niño döneminde olduğumuzu, artık her şeye hazırlıkta olmamız gerektiğini ve hocamın da ifade ettiği gibi doğaya meydan okumamamız gerektiğini söylüyor sanırım.
2: Elbette zaten bunun çoktan hani altını çizilmesi gereken bir noktaydı. Çünkü eğer doğayla bir savaş gibi bir noktada kendimizi görürsek bunun hiçbir karşılığı yok. Çünkü kaybetmek tam başka bir durum getirmiyor bize. Yani doğayla bu şekilde bir mücadele girilmesi zaten doğru değil. Ve geldiğimiz noktada bize bir işaret verdi. Yani bu süreç, şu anda yaşadığımız süreç, özellikle ekstrem bir yağış ve bunun büyük kentler nasıl bir sonunun başlangıcı haline geldiğini gördük. Buradan yola çıkarak olasılıklar, yani bu tarz yağış olasılıklarında artacağını, artabileceği ihtimalinden yola çıkarak en kısa sürede kentsel dönüşümler başta olmak üzere, yani deprem için yapılan planlara aynı zamanda meteorolojik hadiselerin ve bu tarz risklerin de eklenmesi ve kentsel dönüşümün bu iki unsurla, iki doğa unsuruyla birlikte gerçekleşmesi gerekiyor. Yani sadece kentsel dönüşüm açısından depreme dayanıklı binaların ya da ortamların yapılması değil, aynı zamanda meteorolojik koşullara uygun cadde sokak sistemleri ve altyapı sistemlerinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yani doğa aslında bize bunları şu anda
1: Peki.
2: gösterdi.
1: Hocam, devam edeceğim. Sorularım olacak yine. İzleyicilerimizin merak ettiği noktalar da var ama bir sahaya müsaadenizle yeniden dönmek istiyorum. Kadir Mercan bekliyor. Şimdi dedik ki insanlar artık yürüyerek de evine ulaşamıyor. Maalesef ki o yaşanan afetle birlikte
3: geliyorlar.
1: Evine gidemeyenlerin yardımına, hatta yoldan karşıya geçemeyenlerin yardımına iş makineleri yetişiyor. Kadir de sanırım şu an bir iş makinesinde. Kadir, nedir oradaki son durum?
3: Tahir Hanım, şöyle söylemek gerekiyor aslında. Biraz önce bulunduğumuz bölgenin yaklaşık 1-1,5 kilometre kadar daha ilerisindeyiz. Burada AFAD ekipleri yine dozerler yardımıyla mahsur kalan kişileri an itibariyle kurtarıyor.

0: Arma çalışması yapıyor, fakat Furkan'dan hemen rica edeceğim, hemen sağ tarafımızda o ayağı kağıt hane derisi var. Bakın ne kadar yükseldiğini net bir şekilde görmek mümkün. Suların ne derece yükseldiğini net bir şekilde görmek mümkün. Hemen arkamızda da bir çalışma var ve bizim bulunmuş olduğumuz şu anda dozer maalesef ki anlayabildiğimiz kadarıyla o da yağmurun, bu yağmurun şiddetine artık dayanamadı. Maalesef geri çıkmak durumunda kaldı. Farklı bir dozerle birlikte yine o kurtarma çalışmalarını ekranlarınıza getireceğiz. Şöyle söylemek mümkün, yaklaşık bulunduğumuz alanda 55-60 santimetreye varan bir su yoğunluğunun olduğunu söylemek mümkün. Su yükseltisinin olduğunu söylemek mümkün ve burada yine bazı vatandaşların yaklaşık 1,5-2 kilometre kadar ileride, bakın yine yetkililer, itfaiye yetkilileri oradaki mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için hareket halindeler. Bizim aracımızda zannediyorum ki ufak bir arıza olduğundan dolayı bu araç değişimi yapılacak. Sonrasında ise başka araçlarla o noktalara müdahaleler net bir şekilde gerçekleşecek. Şöyle Furkan'dan rica edeyim, şu ışığı da kapatabilirse daha net ekranlarınıza getirmek mümkün. Bakın suyun ne derece yüksek olduğunu, ekiplerin ne şekilde çalıştığını net bir şekilde söyleyebiliriz. APAT ekipleri burada, UMKE ekipleri burada. Yine itfaiye ekiplerinin bu noktada hummalı bir şekilde çalışmaları devam ediyor. Şöyle Furkan, aşağıyı gösterebilirsen bizlere, hatta ben de sana şöyle yardım edeyim. Suyun ne kadar yükseldiğini, bu noktada özellikle ne derece yüksek olduğunu söylemek mümkün. Şöyle ışığımızla yakalım. Gerçekten zorlu bir çalışma ortamı hem bizler için hem de şu anda burada bulunan hem AFAD yetkilileri hem de UMKE yetkilileri için. Bakın su belli zannediyorum. Orada bir fabrika vardı. Bu fabrikada artık bazı noktaları maalesef ki kullanılamaz hale gelmiş durumda. Şimdi buradaki şöyle bir yandan da ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Evet, motorumuz hararet yaptığından dolayı maalesef ki başka bir ekiple o noktaya devam edeceğiz. Fakat sizlere de çok kısa mikrofon uzatayım Furkan. Şöyle kaçıncı defadır gittiniz, kaç kişi kurtardınız bu zamana kadar? Dilerseniz ilk olarak size mikrofon uzatayım.
1: Valla sabahtan beri bir 200 kişiyi kurtardık. Çoğu insan perişan haldeydi. Biz de elimizden geldiğince kurtarmaya çalıştık. Ta ki makinemiz bozulana kadar. Şu an dinlendireceğiz makineyi. Diğer makinemiz çalışıyor. Bakacağız.
0: Peki ileride nasıl bir durum, nasıl bir manzara var, böyle özetleyecek olursanız?
1: Valla gidişata bakılırsa kötü bir vaziyet var yani.
0: Sizler neler söyleyeceksiniz? Siz zaten yayından önce konuştuk sizinle. Mahsur kalan kişileri suyun altından kurtardığınızla ifade ettiniz. Sizler neler söyleyeceksiniz?
2: Aynen, bir kişi bağırıyordu. Bu yurtçı kargonun olduğu yer, bu Kemerburgaz Caddesi'nde. Onu kurtarmaya giderken az kalsın ben de gidiyordum. Suya düştüm, çukura. Yani bildiğiniz gibi yani buralar şu an 2-3 gün yağmur zaten gösteriyor. Bunun devamı olacak. Ya yol çıkışlarının kapatılması lazım. İnsanların bu yolu kullanmaması lazım. Yani tahliye edilmesi lazım. Çok kötü bir durumda yani. Şu an yollar çok kötü durumda.
0: Yine bize gelen ihbarlar var. Size gelen ihbarlar var mı peki mahsur kaldıklarına dair vatandaşların?
2: Tabii var. AFAD müdahale edemiyor. Araçlar gidemiyor. Bot getirdiler. Botla da gidemediler. Kepçeyle taşıdık AFAD'ı. Yani çatıdan insanlar aldık. Bir sürü zaten video şeyi var yani.
0: Bayağı bir çatıya kadar yükselmiş mi yani sular?
2: Yani adamlara müdahale edemiyorduk. Çatıdan alabiliyorduk adamları. Yani bazı yerlerde bayağı bir 2 metre, 3 metre su şeyi var.
0: Çok teşekkürler. Allah yardımcımız olsun. Şöyle yavaş yavaş Furkan, kepçeden inmeye çalışalım yayın devam ederken.
3: Şöyle. Furkan bir saniye, ben sana açacağım kapıyı.
0: İstersen dikkatli at adımlarını. Adımlarını dikkatli at. Adımlarını dikkatli at. Kolay gelsin, Allah'a emanetsiniz. Şöyle yavaş yavaş bölgeyi size gösterelim. İşte burada İstanbul İtfaiyesi burada, UMKE ekipleri burada, AFAD ekipleri bu noktada yine teyakkuz halindeler. Burada bir planlama çalışması yapılıyor. Sonradan o planlama çalışmasına binaen vatandaşlar tek tek kurtarılıyor. Öncelikle geçmiş olsun. Çok kısa mikrofon uzatacak olursak size, neler yaşanıyor ileride, vatandaşlar merak ediyor aslında.
4: Evet, akşam saatlerinden itibaren yağış kesildi. Lakin şu anda Cender yolu üzerindeyiz. Kemal Rugaz Cender yolu üzerindeyiz. Yol üzerinde bulunan panel duvarlar bariyer görevi görmüş. Bu vesileyle de kanal, yol şu anda su kanalı vazifesinde. Biz yolun kenarındaki panel duvarları yıktırdık. Suyun akışının debisini biraz rahatlattık. Dere akışını sağladık. Şu anda karayollarının, İSKİ'nin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iş makineleri beraber bu Cender yolu üzerindeki fabrikalardaki vatandaşlarımızı tahliye ediyoruz. Sabaha kadar da devam edecek tahliye çalışmalarımız. Belli yerlerde su seviyeleri yüksek, belli yerlerde de akıntı var. Ondan dolayı iş makineleriyle gidip gelebiliyoruz. El verdiği sürece çalışmalara devam ediyoruz.
0: Peki suyun yükseltisi ne durumda? Bazı vatandaş...
4: yerlerde 4 metreye kadar çıkıyor. Belli yerlerde sığ. İş makineleri çalışmaya devam ediyoruz. Yani imkan iş makineleri şu anda bize el veriyor. İş makineleri çalışıyoruz şu an.
0: Peki botlarla da yapılan bir müdahale söz konusu mu şu anda?
4: Şu anda botlar müsait değil. Çünkü belli yerde akıntı var. Akıntıdan dolayı şu anda araçlar su üstünde başıboş geziyor. Risk sağlıyor. Ondan dolayı biz riskli alanlara bot sokmuyoruz. İş makinalarıyla çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızı iş makinalarının kepçelerini alıp sığ bölgeye tahliye ediyoruz.
0: Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. İşte ekiplerden aldığımız son dakika bilgileri bu yönde. Bazı noktalarda suyun 4 metreye kadar çıktığını ifade etti buradaki yetkili de. Biz de işte o noktaya ulaşabilmek adına şöyle etrafıma da bir bakayım. Bize yardımcı olabilecek herhangi bir ekip var mı? O bölgeye gidecek bir ekip var mı? Bizlerin yapmış olduğu habercilik evet önemli biliyorsunuz. Vatandaşa, kamuoyunu aydınlatmaya çalışıyoruz. Fakat onların yapmış olduğu iş de çok önemli. Çünkü bizim için ayrılacak bir yer, oradan kurtarılmayı bekleyen bir kişinin yeri olduğunu söylemek mümkün. O yüzden de kepçenin yan taraflarında eğer yer olursa o noktalarda bizler de haber nöbetimize devam etmek için o noktalara doğru ilerleyeceğiz. Şöyle şu tarafa doğru bir gidelim. Furkan, yavaş yavaş benimle birlikte gelirsen eğer, bakın suyun ne denli yükseldiğini söylemek mümkün. Siz gidecek misiniz o tarafa doğru? Siz gitmiyorsunuz. Bakın yine UMKE ekipleri burada. Onlara da bir mikrofon uzatalım. Siz diğer taraftan mı geldiniz? Canlı yayındayız.
4: Tamam, araç çıkmasın diyorlar.
5: Tamam.
4: Biz getirelim. Buradan doğru siz.
5: Tamam. Siz vatandaşı
4: suyu yere bırakırsınız.
5: Susuz yere.
4: Evet. Siz susuz yere bırakacaksınız.
5: Susuz yere kadar. Evet.
0: İşte burada bir koordinasyon söz konusu. İlk önce AFAD yetkilileri orada bulunan vatandaşları alıyorlar. Burada bulunan UMKE ekiplerine teslim ediyorlar ve UMKE ekipleri ilk müdahaleyi yapıyorlar. Aslında hayli yoğun bir mesainin olduğunu söylemek mümkün. Şimdi bir dozer daha o tarafa doğru ilerliyor. Zannediyorum ki orada bulunan vatandaşları bu noktaya getirecekler. Son dakika bilgilerini tekrar vermekte fayda var. Biraz önce AFAD yetkilisi de aktardı. O bölgede dozer yardımıyla, bakın dozerin dahi ne kadar zorlukla gittiğini Furkan ekranlara getirirsen eğer, ne derece zorlukla ilerlediklerini söylemek mümkün. Suyun çünkü bazı noktalarda yer yer 4 metreye, 4,5 metreye kadar çıktığı ifade ediliyor. Zaten hemen şu anda sol tarafımızda Kağıthane Deresi. Güçlü bir koordinasyon var şu anda bulunmuş olduğumuz alanda. Özellikle mahsur kalanları kurtarmak adına şunu da söylemekte fayda var. Şimdi Furkan ekranlarınıza getiriyor. Her adım atmamda sanki bir sürüklenme yaşıyor gibiyim. Çünkü bir yandan bu suyu belli bir noktaya doğru ilerliyor ve artık suyun debisi de yavaş yavaş artıyor. Bakın yaklaşık kıyı kesiminde bileklerime kadar gelen su şu an dizime kadar gelmiş durumda. Furkan, diğer tarafı ışığı biraz güçlendirip gösterebilirsen eğer, dikkatli olmakta da fayda var. Bakın, sanki burası bir dere. Aslında burası Cendere yolu, İstanbulluların sürekli kullandığı bir yol. Fakat burası şu anda bir dereyi andırır.

0: vaziyette. Bakın bu su, bu Cender yolundaki su buradaki Kağıthane Deresi'ne doğru akıyor. Şöyle, hatta şöyle söylemekte fayda var. Şu anda tam tersi istikamette doğru yürümekte bile güçlük çekiyorum. Suyun o kadar kuvvetli olduğunu söyleyebilirim ki, yani tam tersi istikamette, yani suyun aktığı yönde değil de tam tersi istikamette yürümek oldukça güç. Ekiplerin de hummalı bir çalışması var. İşte yine UMKE ekipleri burada hazır bir şekilde bekliyorlar. Orada kurtarılan, mahsur kalan vatandaşlarımızı kepçe yardımıyla, kepçe marifetiyle bu noktaya getirecekler ve burada ilk müdahaleleri yapılacak. Biraz önce AFAD yetkilisinde aktarmış olduğu noktalarda bazı noktalarda bazı bilgiler vardı. Onu da söyleyelim. Bazı noktalarda bot kullanılıyor gibi bilgiler vardı. Vatandaşın böyle iddiaları vardı. AFAD yetkilisinin açıklamış olduğu gibi o alanlarda şu anda bot kullanılmıyor. Bunun da sebebi tamamıyla ortamın, oradaki o bulunan afet ortamının buna uygun olmaması diye değerlendirdi. AFAD yetkilisi şimdi artık
1: Kadir, anladığımız kadarıyla şu an sadece bulunduğun bölgede değil, yani gelen görüntüler, sana gelen ihbarlar, bize gelen yine ihbar görüntüleri, ihbar hattımıza gelen görüntülere baktığımızda İstanbul genelinde manzara neredeyse hemen her bölgede aynı. Yani şu havada bireysel araçlarla, hani toplu ulaşım da sıkıntı, bunu da anlıyoruz. Ama o görüntüler de geliyor ama yani bireysel araçlarla, hele hele motosiklette trafiğe çıkmamak gerekiyor. Belki de bunu söyleyebiliriz, değil mi?
0: Çok doğru, çok doğru. Biraz önce de, yani burada aslında araçla gitmeyi bırakın, yürümekte dahi güçlük çekiyoruz. Bir yandan da yani telefonlarımıza, akrabalarımızın ve annemizin, babamızın, eşimizin vasıtasıyla ihbarlar da gelmeye devam ediyor. Hemen o gelen bir ihbarı da burada canlı yayında müsaadenizle söylemek istiyorum. Yani bulunmuş olduğumuz bu caddede, yani Ayazağa'da Kemerburgaz Caddesi'nde No 63'te Yılmaz Yapı zannediyorum bu apartmanın olduğu nokta ya da bu mahsur kalan kişilerin olduğu nokta. Bu noktada kurtarılmayı bekleyen yine vatandaşlarımızın olduğunu söylemek mümkün. Bizler de bu yayınlarda yetkililere bunu aktaralım. Ayazağa Kemerburgaz Caddesi No 63. Buna benzer belki de çok fazla ihbar geliyor. Özellikle biraz önce yetkililerle de görüştüğümde çok fazla ihbarın olduğunu söylediler ve bulunmuş olduğumuz bu bölgede yaklaşık o mahsur kalındığı dakikadan itibaren 200-300 kişinin bu kepçe vasıtasıyla AFAD'la koordineli bir şekilde çıkarıldıklarını ifade ettiler. Aslında bak Furkan, Tahir İnan, size şöyle aktarayım. Bakın suyun şiddetini şu şekilde göstereyim ben size. Bakın, net bir şekilde, yavaş bir şekilde adım atmama rağmen su beni sürüklüyor. Ama tam tersi de yürümeye çalıştığımda suyun gücü o kadar fazla ki burada ekiplerin zorlukla mücadelesi var desek yeridir. Çünkü bu noktadan, yani bu bulunmuş olduğumuz caddedeki su bu noktadan dereye tahliye ediliyor. Fakat dereye tahliye edilmesine rağmen şu bulunmuş olduğumuz çerçevede yoğun bir suyun olduğunu söylemek mümkün. Keza ekiplerin hummalı çalışmaları devam ediyor. Fakat şunu da söylemekte fayda var. Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Özellikle bazı noktalarda sonbaharla birlikte o dökülen yaprakların, rogar kapaklarını tıkadığından dolayı buralarda temizlik yapıldığını ifade etmişlerdi. Temizlik yapılması gerektiğini ifade etmişlerdi. Fakat o temizlik yapılmayınca işte bu tür manzaralarla karşı karşıya kalıyoruz. Sadece aslında rogar kapaklarının temizlenmesi değil mesele. İstanbul'un belli başlı noktalarında bugün pazarlar kuruldu, biliyorsunuz ki. Bu da yine vatandaşlardan gelen ihbarlar neticesinde ifade ediyorum. Bazı noktalarda pazarlar kuruldu. Fakat bu pazarlar kaldırıldıktan sonra bu pazarlar temizlenmediğinden dolayı orada biriken o örnek veriyorum domates, marul ve benzeri gibi sebze ve meyveler yine bu rogar kapaklarına suyla birlikte birikti ve İstanbullular bu manzarayı yaşamakla karşı karşıya kaldılar. Bir kepçe geliyor zannedersem. İçinde mahsur kalanlardan kimse var mı yok mu diye bakıyorum şu anda. bakalım. Bir evet zannediyorum. Vatandaş mı var? Vatandaşlar işte bakın.

0: canlı yayında. AFAD yetkilisi. Çok da yaklaşma Furkan, çok da yaklaşma. İşte vatandaşlar kendi evlerinden kepçe vasıtasıyla, kepçe yardımıyla kurtarılıyorlar ve gel Furkan, gel yavaş yavaş. AFAD yetkilileri kepçe vasıtasıyla kurtarma işlemini, mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma işlemlerini gerçekleştirdiler ve UMKE ekiplerine şu an teslim ediliyor. İşte A Haber parkıyla bu mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma anlarını ekranlarınıza getiriyoruz. Evlerinde mahsur kalanlar var. Şu anda yaşlı vatandaşlarımız var. Görebildiğim kadarıyla yine ilk önce bakın UMKE ekipleri burada ilk müdahalelerini yapıyorlar. İlk olarak herkes iyi mi diye soruluyor. Sonrasında burada bir firmada çalışan yetkililer, zannedersem daha doğrusu çalışan personeli bu noktaya tahliye etmişler. Burada bir sayı alınıyor. Zannediyorum ki şu anda 20 kişi kurtarılmış. Çünkü diğer kişiler var mı yok mu, o bölgede mahsur kalanlar var mı yok mu, bunlara bakılıyor. Şimdi mikrofonu uzatacağım ama bir yandan da diğer tarafa da gitmek istiyorum canlı yayındayken. Taşkın Bey.
1: Yok, ilerisi çok yüksek. Debi yüksek, sıkıntılı yani. Orada riske girersiniz.
2: Kaç metre yüksekliğinde?
1: Yani buradan başlıyor 50 santimden 1 metre, 2 metre, 3 metre yükseliyor. İleri gittikçe su seviyesi yükseliyor. Sıkıntılı olur. Çok sıkıntılı olur. Sizi bir de riske sokmayalım.
0: Teşekkür ederim. Ya maalesef izin verilmiyor. İzin verilseydi habercilik refleksiyle o noktaya kadar gidecektik. Fakat biraz önce de belirtmiş olduğum gibi özellikle yetkililerin uyarılarına dikkatle dinlemekte fayda var. İşte biraz önce vatandaşlarımız bu noktaya, AFAD yetkilileriyle birlikte bu noktaya getirildiler. Ve bu noktada ilk yardım işlemleri yapılacak şimdi. UMKE araçlarıyla birlikte bu noktadan tahliye edilecekler. Bu noktaya kadar araçlarla, dozer vasıtasıyla geldiler. Bu noktadan da UMKE ekipleriyle birlikte ayrılacaklar. Yaklaşık bir 20 kişinin olduğunu söylemek mümkün. İlk olarak da biraz sallanacağız, endişe etmenize gerek yok denildi. Çünkü yaklaşık 4-5 saattir bulundukları alanda mahsur kalmışlardı vatandaşlarımız. Şu anda da 16 kişinin o bölgeden çıkarıldığını ifade ediyorlar. Görebildiğim kadarıyla AFAD yetkilileri burada, UMKE yetkilileri burada, sahil güvenlik ekipleri yine bu noktada, yine itfaiye ekipleri bu noktada. Bakın yine 16 kişi tahliye edildi. Furkan'dan rica edeyim, UMKE ekipleri ilk müdahalelerini bu araçla gerçekleştiriliyor ve yayınımıza ilk başladığımız noktada hatırlıyorsanız ambulans ekipleri hazır bekletiliyordu. O ekiplere doğru yola çıktı şu anda burada kurtarılan vatandaşımız. 16 vatandaşımız daha kurtarıldı. Mahsur kaldıkları noktadan şu anda yine bir koordinasyon yapılıyor. Çok Furkan, yetkililer çok fazla yaklaşmayalım. Çünkü evet biliyoruz bizim işimiz haber vermek. Ama onların yapmış olduğu da şu anda insan canı kurtarmak olduğundan dolayı ekiplere çok da yaklaşmadan, yaptıkları işe engel olmadan bizler de kendi işimizi yapmaya devam edelim. Biraz önce de belirtmiş olduğum gibi şimdi o kepçe tekrar yaklaşık 2 kilometre daha öteye gidecek. Orada bulunan apartmanlarda, iş yerlerinde ve benzeri yerlerde olan bakın bir tane kütük sürüklene sürüklene buraya kadar gelmiş. Nereden geldiğini dahi bilmiyorum. Fakat bu da yine belli noktalarda aslında şunu hatırlıyorum. Tahir İnan, biliyorsunuz ki yıllar önce Kastamonu Bozkurt'ta bir afet yaşanmıştı. Yine bu kütükler toplanarak aslında belli bir noktada toplana artık set haline gelmiş ve evlerin içerisinden bu kütükler çıkmıştı hatırlıyorsanız ki. O da selin başka bir manzarasıydı.

0: Kadir, biraz önce bir AFAD yetkilisinin sana uyarısı vardı. Hatta şimdi ekrandaki beyefendinin. İleride suyun debisi 1-2 hatta 3 metreye kadar çıkabiliyor dedi. Oraya gitmeniz riskli dedi. Orası tam olarak neresi? En azından biz de izleyicilerimize o uyarıyı hem yapmış olalım hem de o bölgeye gitmemeleri için bir kez daha uyarmış olalım.
1: Tamam, tamam. Şöyle yapalım Tahir İnan. Şimdi o suyun 4 metre yükseğe çıktığı noktayı hemen buradaki yetkili zannediyorum içeri girdi. Yani şöyle söylemek gerekirse burası Cendere yolu. Cendere yolundan direkt olarak Ayaz Ağa kısmından, yani Galatasaray Stadı'nın alt kısmından ileriye doğru devam ettiğinizde, yani Maslak tarafına devam ettiğinizde o Cendere yolundan yaklaşık 2 kilometre ötede bu suyun debisinin, hatta soralım bir yandan da şu anda bir koordinasyon halinde olduğundan dolayı çok müdahale etmekte istemiyorum. Ama biraz sonra o telefonu kapattığında o yetkili isim hemen bu sorunuzu soracağım. Bakın, kepçelerden biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor. AFAD'ın özellikle hem sahil güvenlik ekipleri hem UMKE ekipleriyle birlikte koordineli bir çalışması söz konusu. Bir yandan da itfaiye ekipleri yine bu noktada görevlerini icra ediyorlar. Şöyle sizin sorunuzu sormak için de bir yandan o yetkiliyi arıyorum. Halen daha telefonla görüştüğünden dolayı Tahir İnan, sorunuzu birazdan soracağım. Fakat suyun debisinin gittikçe, özellikle ileriye doğru gittikçe arttığını söylüyor. Bazı noktalarda 50 santim, bazı noktalarda 90 santim, bazı noktalarda ise 4 metreye kadar çıktığını ifade etti yetkili. Bakın yine bu... Şimdi su, Cendere yolundaki su buradan tahliye ediliyor dereye. Fakat o yolda, yolun kenarında olan çöptür ve benzeri maddelerdir sürüklenip bu noktalara doğru geliyor. Şimdi bakın yine bir kepçe daha, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait bir kepçe daha. Çok özür diliyorum, çok özür diliyorum.
2: Teşekkürler, sağ olun.
1: Tamamdır, tamamdır. Yetkililerin de bir yandan çalışması devam ederken engel de olmak istemiyoruz. Onlar da çünkü zamanla yarışıyorlar. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri zannediyorum şimdi biraz sonra o talihi tekrar gelsin. Çok özür diliyorum. Son bir şey sorup noktalayacağım. Engellemek de istemiyorum. İzleyicilerimizi hatırlatmak adına hangi noktalarda suyu 4 metreye kadar çıkıyor? Bu noktalardan en azından uzak dursunlar. Daha evet, yüksek kesimlere çıksınlar.
3: Şu anda bulunduğumuz yer Ayaz Ağa bölgesi. Ayaz Ağa Kemerburgaz arası. Burası Cendere yolu dediğimiz Kağıthane Deresi'nin bulunduğu hemen bu Cendere yoluna paralel Kağıthane Deresi var. Bu yol üzerinde fabrikalar dediğimiz bölge var. Bu fabrikalar üzerinde işte yurt içi kargının lojistik merkezi var. Boğaziçi Beton var, kahve dünyası var, su fabrikaları var. Buradaki alan üzerinde çalışma yapıyoruz şu an. Buradaki vatandaşları alıyoruz şu an. Şu anda geliyorlar. Bunları da indireceğiz.
1: Tamam, çok teşekkürler. Yine bakın kepçelerle birlikte yine AFAD koordinesinde vatandaşlarımız bulundukları, mahsul kaldıkları noktadan çıkarıldılar. Ve ilk olarak da UMKE ekipleri, gel Furkan gel benimle beraber, ilk olarak da UMKE ekipleri ilk müdahalelerini yapacaklar. Sonrasındaysa işte o yaklaşık 1,5-2 kilometre kadar sonrasında bekleyen ambulans ekiplerine teslim edilecekler. Hummalı bir çalışmanın olduğunu söylemek mümkün. Koordineli bir çalışmanın şu an itibariyle sürdüğünü söylemek mümkün. İhbarlar gelmeye devam ediyor. İhbarlar geldikçe de buradaki yetkililer koordineli bir şekilde Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, AFAD yetkilileri, yine sahil güvenlik ekipleri, UMKE ekipleri bu noktada görevlerini icra etmeye devam ediyorlar. Şöyle Furkan, çok da engel olmadan kurtarılan vatandaşlara da mikrofon uzatmaya çalışıyorum. Çalışacağım daha doğrusu. Onlardan ne söyleyecekler? Ne kadar saattir mahsurlar? Onları da öğrenmiş olacağız. Bakalım kurtarılanlar arasında yine fabrika çalışanlarımız var. Ve farklı şekilde.
2: Ne oldu?
1: Abim, kolay gelsin, geçmiş olsun.
4: Sağ olun.
1: Kaç saattir mahsur kaldınız?
4: 3-4 saat oldu.
1: 3-4 saat oldu.
4: Aynen.
1: Su seviyesi sizin olduğunuz bölümde ne kadar yükselmişti?
4: Bir metreye geçiyor.
1: Bir metreye geçiyor.
4: Aynen.
1: Peki 3 saattir mahsursunuz. Bir anda mı yağdı, bir anda mı oldu? O anları bize
4: yağdı, yağdı yavaş yavaş çoğalmaya başladı.
1: Sizler neler söyleyeceksiniz? Geçmiş olsun öncelikle. Siz ne kadar süredir mahsursunuz?
5: 3-4 saattir beraber çalışıyoruz zaten. Bir anda yani şey oldu. Dere yükselince zaten tıkanma oldu. Ondan sonra da zaten her tarafı su kapladı.
1: Peki en net gören sizlersiniz. Evet, evet. Kamuoyunda bazı iddialar var. Dere taştı şeklinde. Dere mi taştı yoksa buradaki yol dereyle mi birleşti?
5: Dere de taştı.
1: Dere de taştı.
5: Tabii dere de taştı.
3: Yollar birleşti.
5: Bayağı bir yükseldi. Yarım metre falan kalmadı şu an mesela.
1: Peki
5: duvar seviyesinde.
1: Evet. Peki bazı noktalarda yetkililer 4 metreye kadar çıktığını ifade ediyor.
5: Doğrudur.
1: Sizler görebildiniz mi?
5: Tabii derenin seviyesi.
3: Dere 4 metre var. Dere yani seviyesi var. Evet, aynı.
5: Evet. Duvarı neredeyse aşma seviyesinde şu an.
1: Şu an
5: dere duvarı.
1: Şunu söylemekte fayda var. En net gören sizler olduğunuzdan evet. Dolayı orada bizi bekleyen olası bir tehlike nedir acaba?
5: Yani o duvarı açtığı an çok büyük tehlike var yani şu an biz yurt içi kargoda çalışıyoruz. Çok büyük tehlike var yani komple orayı alıp götürür.
1: Yani olası bir sel ihtimali.
5: Tabii devam ederse birkaç gün daha o şekil bir tehlike var yani.
1: Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun tekrardan, çok da ıslatmayalım sizleri. Furkan yavaş yavaş ekiplerin olduğu noktaya doğru abi, ilerleyelim.
6: Durum nedir?
1: Vallahi durum bildiğin gibi. Kolay gelsin. Yine burada bir vatandaşımız da, meraklı bir vatandaşımız da. Sorusunu sormayı eksik etmiyor. Şöyle yavaş yavaş tekrar ekiplerin olduğu noktaya ilerleyelim. Ya aslında bu bir klasiktir. Özellikle vatandaşın bu noktada yani uyarılara rağmen bu noktalarda olması merakındandır diye düşünüyoruz. Şöyle bakın yine orada AFAD yetkilileri. Zannediyorum yine bir ihbar söz konusu. Burada bulunmuş olduğumuz bu alan aslında bir ufak bir koordine merkezi gibi düşünebiliriz bu alanı. Bu alana gelen ihbarlar doğrultusunda hareket ediyorlar. Biraz önce de işte o yetkilinin de belirtmiş olduğu gibi o kurtarılma anlarına da şahitlik etmek isterdik. Bunları ekranlarınıza getirmek isterdik. Fakat maalesef yetkililerden bize izin çıkmadı ama ilerleyen dakikalarda tekrar bir şansımızı deneyeceğiz. En azından şu anda yağmur yağmıyor çünkü. Yağmurun yağmamasıyla birlikte biraz daha o seviyenin azalacağını düşünüyoruz. Bakın yine bir ekip daha yola çıkıyor. O da yine bu biraz önceki zannediyorum biraz önce o motoru arıza yapan dozer maalesef onlar tam tersi istikamete gidecekler. Allah yardımcınız olsun. O tarafa doğru gidecek misiniz tekrar?
6: Yardım bekliyoruz yakın.
1: Anladım. Kolay gelsin.
6: Eyvallah.
1: İşte onlar yakıt bekliyorlar. Yakıt ikmali yapıp görevlerine devam edecekler. Burada yine hazırda bekleyen ekipler var. Gelmesini bekleyen ekipler var. Dediğim gibi koordineli bir çalışmanın olduğunu bulunduğumuz dakika itibariyle söylemek mümkün. Fakat olaya en yakın şahitlerinin ifade ettiklerine göre bazı noktalarda biraz önce yetkili de bahsetti. Bazı noktalarda su seviyesi 4 metreye kadar aşıyor ve eğer ki böyle yağmaya devam ederse o iddia edilen o ifade edilen o duvarda bir çatlak, herhangi bir başka bir şey söz konusu olursa o tarafın komple bir şekilde selle birlikte gideceği yönünde, dereye doğru gideceği yönünde. Bakalım ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde bizler de bunu yaşayıp göreceğiz. Şöyle bir yandan da etrafıma bakıyorum. Bakın yine kütüklerim. Furkan, şunları da gösterir misin? Sana zahmet. Bakın işte solda, yolun sağ ve sol tarafında suyun gittiği noktaya bakacak olursak aslında solun sağ ve sol noktalarında olan o çöpler, o ağaçlardan düşen yapraklar ve benzeri şeyler bu noktaya doğru sürükleniyor ve buradan aşağıya doğru kayıp gidiyor. Yavaş yavaş toparlayacak olursak Furkan, şöyle kenara gelelim. Bir yandan da bir araç daha geldi bu noktaya. Bir kamyon geldi daha doğrusu. Onu da zannediyorum kurtarmada yardımcı olacak Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri. Yavaş yavaş toparlayacak olursak, kurtarma işlemleri son hızıyla devam ediyor. Bizlere yansıyan oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım Tahir'den.
0: Kadir, teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgilerden dolayı. Zorlu bir mesaidesiniz. Sizler de kolaylıklar diliyorum. Ama izleyicilerimize bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Kadir de zaten hem yayında o görüntüleri ekranlara getirdi Furkan'la birlikte, hem de AFAD yetkililerinin açıklamalarını dinledik. Şu an itibarıyla İstanbul'da özellikle Kağıthane bölgesinde durum oldukça tehlikeli. Kağıthane Deresi'nin taşması durumdan bahsediliyor ve pek çok kişi, işte ekranlara getirdik, kepçelerle bulundukları yerlerden, daha doğrusu mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıldılar ekipler tarafından. Şimdi o bölgede çalışmalar devam ediyor. Tabii arkadaşlarımız da İstanbul'un pek çok farklı bölgesinde çalışmalarını, takiplerini sürdürüyorlar ama maalesef ki işte acı haberler de vermek zorunda kalıyoruz. Geride bıraktığımız saatlerde İstanbul Fatih'te maalesef bir parkta elektrik akımına kapılan bir çocuk, 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Umarız ki bu acı habere yenileri eklenmez. Umarız ki vermek zorunda kalmayız. Bunun için de en azından şu kuvvetli yağışlar sona erene kadar yetkililerin uyarılarını, talimatları takip etmekte fayda var. Yarın, artık bugün okullar zaten tatil. Bakın, turuncu kodla uyarılan bölgeleri biraz önce ekranlarınıza getirdik. İstanbul'un haricinde turuncu kodla uyarılan Zonguldak, Yalova, Kocaeli, Sakarya'da da okullar tatil. Bazı kamu görevlileri, özel durumu olan kamu görevlileri idari izinli sayılıyor. Bizler de eğer zorunlu bir durumumuz yoksa bireysel araçlarla trafiğe çıkmamalıyız. İşte bugün pek çok görüntüyü ekranlarınıza getirdik. Yollara su basması nedeniyle, yani o sel nedeniyle, taşkınlar nedeniyle araçlar değil ilerlemekte güçlük çekmek, zaten selle birlikte sürüklendiler ve vatandaşlar, işte ekranlarınıza geliyor bu görüntülerde, o sulara kapılmaktan, bazıları kapıldı, bazıları da kapılmaktan çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldılar. Can pazarı yaşandı bazı bölgelerde maalesef ki. Evlerin bodrumları, zemin katları, otoparkları, bazı alışveriş merkezlerinin otoparkları su altında kaldı. Dereler taştı ve o taşkınlar sonucunda özellikle ara sokaklarda bazı bölgelerde araçların, park halindeki araçların sürüklendiğini görüyoruz. Yer yer elektrik panolarında, trafolarda patlamalar geldiğini görüyoruz. Ve yağışlar bugün de gün boyu devam edeceği için elimizden geldiğince tehlike arz eden bölgelerden uzak durmamız gerekiyor. Ve zaten gerekli ihbaratları aktif bir şekilde çalışıyor ve yapılan ihbarlara yetişmeye çalışıyor ekipler. Şehir dışından gelen ekipler de var İstanbul'da. Çünkü metrekareye çok ciddi oranda bir yağış düştü özellikle İstanbul'da bazı bölgelere ve düşmeye de devam edecek gibi. İstanbul Valisi Davut Gül geçtiğimiz saatlerde A Haber canlı yayınında önemli bilgiler paylaşmıştı. O bilgilere baktığımızda pek çok ihbar vardı. Maalesef su baskını pek çok noktada gerçekleşti. Ama bir uyarıyı daha yapmış olalım.

0: özellikle motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkması yasaklandı ikinci bir duyuruya kadar. Tekrar ifade edelim. Geride bıraktığımız akşam 21 itibarıyla İstanbul Valiliği tarafından alınan karar neticesinde motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların ister bireysel ister çalışan kurye vesaire trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. En azından bizler de yani bu kuryeyle siparişleri erteleyelim. Kendi canımızı düşünüyoruz, evden çıkmıyoruz ama o çalışanların da canını riske atmayalım. Aksi halde maalesef ki işte benzer manzaralar ekranlara geliyor. Çarpıcı görüntüler var. Toplu ulaşım araçları, metroları su bastı. Maalesef ki otobüsleri su bastı. İnsanlar otobüslerin içerisinde mahsur kaldılar. Otobüsler ilerleyemedi. Pek çok bölgede kazalar yaşandı. Ve bu afet faciaya dönüştü. Pek çok noktada alınmayan tedbirlerin olduğunu görüyoruz. Tıkalı mazgalların olduğunu görüyoruz. Dere ıslahı konusunda bazı eksikliklerin olduğunu görüyoruz. Ve ortaya da işte bu tablolar yaşanıyor. Sadece İstanbul değil, Yalova'da da benzer görüntüler var. Körfez bölgesinde, Kocaeli, Sakarya bölgesinde de benzer görüntüler var. İşte bunların yağışlar yarın da devam edeceği için en azından bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri almak gerekiyor. Hem kendi canımız için hem çevredeki insanların can güvenliği için. Arkadaşlarımdan rica edeyim, İstanbul Valisi Sayın Davut Gül'ün açıklamaları hazırsa bir onu dinleyelim, ardından yeniden sahaya dönelim.
1: Yağış yaklaşık metrekare 200 kilonun üzerinde. Bu ne demek? Yani Cumhuriyet tarihinde ölçebildiğimiz kadarıyla en yüksek yağış oranına denk gelen bir rakamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla da İstanbul gibi 16 milyonluk bir şehirde bu yağışla birlikte birçok olumsuzluğu hep birlikte sizlerle birlikte yaşıyoruz. Burada AFAD'ın koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi'nin, ilçe belediyesinin, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve diğer bütün bileşenlerle herkes kendi görev alanında bu çalışmayı yapıyor. Birinci önceliğimiz hemşehrilerimizin canını korumak. Bununla ilgili mahsur kalanlar başta olmak üzere risk altındaki yerlerle ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor, kurtarıyor. Çeşitli ihbarlar geliyor, abartılı ihbarlar geliyor. Bunları kendi içerisinde bir sınıflandırarak müdahalede etmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz ilçede, ana arterlerde büyükşehir, İSKİ kendi alanında herkes çalışıyor. Fakat çoğu derede, derenin de dışında yolların, dere gibi suların aktığını görüyoruz, yaşıyoruz. Hemşehrilerimizden istirhamımız su basma riski olan yerlerde kalmamaları. Bununla ilgili 112'yi aradıklarında bizler onları misafir ediyoruz, edeceğiz. Bu arada kapanan yollar oluyor. Zaman zaman açıklamalar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Onları takip etmeleri. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları. Trafiğe ne kadar çok özel araçla çıkarlarsa hem arama kurtarma ve buna benzer çalışmalara engel olunuyor, hem de kendileri bir şekilde risk altına girmiş oluyor. Sonuç itibariyle hangi yolun çökeceği, hangi derenin taşacağını da çok da kestiremeyebilirler. Daha çok Anadolu yakasında yağışların devam edeceğini düşünüyoruz.
0: İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamaları bu şekildeydi. Bakın, o bireysel araçlarla trafiğe çıkmanın tehlikesinden bizzat bahsetti Sayın Davut Gül. Şimdi şu

0: Şöyle biraz daha yakından bakalım radar görüntülerine, meteorolojik tahminlere. Bakın şu an itibarıyla aslında yağışlı bölgeler bu şekilde. Hemen şöyle biraz daha yakından göstereyim. İstanbul'un özellikle kuzeyi çok ciddi yağış alıyor. Renk koyulaştıkça, kırmızıya dönüştükçe yağışın şiddeti de artıyor. Şu anda özellikle kuzey bölgesinde çok kuvvetli yağışlar devam ediyor ki işte metrekareye şu ana kadar 200 kilograma varan yağışlar tam da bu bölgelerde gerçekleşti. Ama bunun yanı sıra İstanbul genelinde yağışlar hala aktif bir şekilde devam ediyor, yağışlı hava. Hemen biraz daha aşağı indiğimizde Marmara bölgesinde Yalova'da kuvvetli yağışlar var. Oradan da maalesef ki bazı görüntüler geliyor. Vatandaşların mağdur olduğu yine Marmara bölgesinin genelinde devam ediyor. Peki ilerleyen saatlerde meteorolojide zaten tarih de vermişti. Yani yarın itibariyle 5-6 ilimizde turuncu kodlu uyarılar var. Hatta arkadaşlarımdan rica edeyim. Şöyle saatleri ilerletebilirsek. İlerleyen saatlerde yağışlar ne tarafa doğru, o kuvvetli yağışlar devam edecek, artacak. Bakın saat 4-5 sabah saatlerine doğru geldiğimizde, evet saat mesela 9'da artık o kuvvetli yağışlar neredeyse İstanbul'un doğusunda Pendik Tuzla bölgesinden İzmit, Kocaeli, İzmit, Sakarya bölgesine, Bursa'ya ilerlemiş durumda. Devam edelim. Ve öğle saatlerine baktığımızda artık Zonguldak ve Doğu Batı Karadeniz bölgesi de o kuvvetli yağışların etkisi altına girmiş görünüyor. İstanbul'da yağışlar o kuvvetli yağışlar etkisini yitiriyor ama yine gün boyu devam edecek, bunu hatırlatalım. Devam edelim. Yine akşam saatlerine doğru geldiğimizde İstanbul'da o kuvvetli yağışlar yine devam edecek. Saat mesela 1 sıralarında tahmin edilen yağışlar bu şekilde. Saatler ilerledikçe bakın o kuvvetli sağanak artık daha da doğuya kayıyor. Akşam saatlerine doğru hemen gelelim. Akşam saat 5-6 itibarıyla da işte gördüğünüz gibi manzara bu. O yağışlar daha da doğuya ilerlemiş. Zonguldak-Bartın bölgesinde geçiyor. Tabii yapılan tahminler ve radar verileri neticesinde elde edilen görüntüler. Ama yarın akşama kadar İstanbul'da yağışlar devam edecek. Zaten pek çok il için, hatta o illeri de arkadaşlarımdan rica edeceğim. Ekrana getirebilirlerse meteorolojinin hangi illeri sarı, hangi illeri turuncu kodla uyardığını da aktarmış olalım. Kuvvetli yağışlar neticesinde bugün Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta turuncu kodlu, yani tehlikeli uyarı söz konusu. Ama bunun dışında Ege bölgesi, İzmir, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, yine Marmara bölgesinde, Trakya bölgesinde, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul ve daha da içeri gittiğimizde artık Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Çankırı, Ankara, Karadeniz bölgesi ve iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi devam ediyoruz. Sadece Marmara bölgesinden bahsetmiyoruz. Doğu Anadolu bölgesinde Ardahan, Kars, Iğdır haricindeki tüm illerde ve Güneydoğu Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesinde de Mersin, Adana, Hatay bölgesinde kuvvetli yağışlar etkili olacak. Sarı kodla uyarıldı. Bu illerde yaşayan vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olması konusunda. Zonguldak'ta, Sakarya'da, Kocaeli'de, Yalova'da ve İstanbul'da da eğitime bir gün ara verilmiş durumda. Şimdi gelen bazı veriler de var. O verilere baktığımızda maalesef ki durum iç açıcı değil. İşte bu doğa olayı, yani yağışlar kadar aslında normal bir şey yok. Ama maalesef bu yağışlar, kuvvetli yağışlar afete dönüşebiliyor. Seli beraberinde getirebiliyor. Taşkınları beraberinde getiriyor. Ama işte alınmayan tedbirler, bakın bir kez daha ifade edelim. Açılmayan mazgallar başta olmak üzere alınmayan tedbirler ve ihmaller bu afetleri faciaya dönüştürüyor. Bugün bir can kaybı haberi geldi. Maalesef İstanbul'dan ki arkadaşlarım da maalesef bir acı haber bilgisi daha paylaşıyorlar. İstanbul'da can kaybı 2'ye yükseldi. İlk can kaybı haberi 14 yaşındaki bir çocuktan gelmişti İstanbul Fatih'te. İkinci acı haberde İstanbul Ayazağa'dan 34 yaşındaki bir vatandaşımız maalesef bu sel nedeniyle hayatını kaybetti. Detaylar elimize ulaşınca yeniden paylaşacağız. Umarız ki bu bilanço daha da ağırlaşmaz. Umarız ki bir can kaybı haberi daha vermek zorunda kalmayız. Hem İstanbul'dan hem de diğer bölgelerden, ama 16 milyonu aşkın bir şehirde maalesef ki işte vaktinde alınmayan tedbirler, önlemler bu faciaların yaşanmasına da neden olabiliyor. Bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletelim İstanbullulara. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şimdi sahaya da döneceğiz. Sahada da arkadaşlarım bekliyor. Son durumu paylaşmak üzere. Sanırım Nuray Korkmaz. O hazır. Hemen Nuray'a dönelim. Nuray, kolay gelsin, geçmiş olsun. Maalesef bir acı haberi daha paylaşmak zorunda kaldık biz. Şu an neredesin? Nedir orada son durum? Detayları senden dinleyelim.
1: İstanbul genelinde etkili olan yağışlı hava şu saatlerde de aslında etkisini sürdürmeye devam ediyor. Zaman zaman aslında hafiflediğini söyleyebiliriz. Ancak şu anda da gördüğünüz gibi bakmakta bile zorlanıyorum ve yağış etkili bir şekilde kendini göstermeye devam ediyor. Biz yayınımızı aslında sabah itibariyle başlamıştık ve gün boyu da devam ediyor. Şu an biz Sarıyer Ayazağa'dayız ve bulunduğumuz noktada Lögar kapaklarının sular ve taşkınlar meydana getirdiğini söyleyebiliriz. Ve öncelikle aslında şundan bahsetmek istiyorum. Yayın öncesinde de siz de dile getirmiştiniz. İki can kaybımız mevcut. Şu anda yolun durumunu görüyorsunuz. Peki bu yolun bu şekilde çökmesi şu anki oluşan yağıştan mı kaynaklandı veya daha önce mi vardı? Tabii bunu bilemiyoruz, ancak bunun bu şekilde ihmal boyutunda oluşması çok dikkat çekici. Peki bu can kayıplarının sebebi neden oldu? Gördüğünüz gibi bu ihmallerden olduğunu söyleyebiliriz. Şurada da görüyorsunuz bir asfaltın durumunu. Burada da görüyorsunuz, mazgalları görüyorsunuz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında daha önce tedbir alınsaydı, belki yollar yapılsaydı, rögarlar temizlenseydi, bu şekilde taşkınlar meydana gelmeyecekti. Vatandaşlar bu şekilde etkilenmeyecekti. Belki iki can kaybımız meydana geldi. İki can kaybımız da olmayacaktı. Elbette ki ihmaller doğrultusunda bunlar meydana geliyor. 13 Ekim'de yağış akşam saatlerinde başlamıştı ve bu sabah itibariyle de gün boyu etkisini sürdürmeye devam etti. Tabii yağış itibariyle birlikte bodrum katlarından su baskınları meydana geldi, kazalar meydana geldi, yollar taştı.
0: Nuray, çok özür diliyorum. Araya gireceğim. İşte o taşan rögarları sen gösteriyorsun bir yandan, ama izleyicilerimiz de şunu paylaşayım. Biraz önce paylaştık maalesef o acı haberi de. Kentte gün boyu etkili olan o yağış Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde sele neden olmuştu. O görüntüleri sen de ekranlara getirdin. Dereboyu Caddesi'nde bir konuk evi önünde yolun karşısında geçmeye çalışan 34 yaşındaki bir vatandaşımız maalesef ayağının kayıp düşmesi sonucu kafasını kaldırıma çarptı ve sulara kapıldı, suya kapıldı. Yoldaki su birikintisinden çıkamayan vatandaşımız çevredekiler tarafından kurtarılıyor. Ama olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede maalesef yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamıyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade edelim. Tekrar ifade etmek gerekirse ilk can kaybı haberi İstanbul Fatih'ten gelmişti. İstanbul Fatih'te 14 yaşındaki bir genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Onun da hayatını kaybetmesine neden olan şey Çukurbostan Parkı'nda kapıldığı elektrik akımıydı. İkinci haberse Ayazağa'dan geldi. Dereboyu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi ayağının kayıp düşmesi sonucu kafasını kaldırıma çarptı ve sudan çıkamadı. Yoldaki su birikintisinden vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hemen ekipler tarafından da hastaneye kaldırıldı, ama maalesef yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu acı bilgiyi de paylaşmak zorunda kalıyoruz günün bu saatinde. Yağışlar hala devam ediyor. Yani tehlike aslında hala devam ediyor. Sadece İstanbul için değil, biraz önce ekranlara getirdik o görüntüleri. Marmara bölgesinde Zonguldak'a kadar hemen her bölge için kuvvetli yağışlar gün boyu devam edecek. Nuray gösteriyordu, yeniden o noktaya dönebilirsek. Bakın rögarlar artık taşmış durumda. Rögarlar bu suyu da taşıyamıyor. Evet kuvvetli bir yağış, evet büyük bir doğa olayı, büyük bir afet ama maalesef ki işte manzara bu. Yani gerekçesi ne olursa olsun büyük bir facia yaşadık gün içerisinde İstanbul'da. Bu görüntülerde o anlardan kayda geçmiş durumda. Yer yer 246 milimetreyi geçen yağışlardan bahsediyoruz. Metrekareye düşen, biraz önce uzmanlar ifade etti. Normalde yıllık ortalamada baktığımızda aldığımız yağış miktarı kilometre başına, metrekare başına 600 kilogram iken sadece bir günde İstanbul'da bazı bölgelere düşen metrekare başına yağış 200 kilogramı geçmiş durumda. Ve bu görüntüler İstanbul'un hemen her bölgesinden geliyor. Bakın araçlar suda sürükleniyor, park halindeki araçlar. Ve her biri kağıt gibi eziliyor. İşlerinde mahsur kalanlar vardı. Biraz önce ekranlara getirdik. Ekipler tarafından her birine ulaşılmaya çalışılıyor aslında. Vali Davut Gül de ifade etmişti. Sadece İstanbul'da değil, aslında çevre illerden de İstanbul'a destek ekipleri geldi. Akşam saatlerindeydi sadece. 1277 su baskını, 15 heyelan ihbarı gelmişti. 13 ağaç devrilmişti. Gelen ihbarlar neticesinde ki o saatlerden bu saatlere varıncaya kadar maalesef bu yağışlar, bu bilançolar artmış durumda. Can kaybı da 2'ye yükseldi. Şimdi geride bıraktığımız saatlerde Kadir Mercan yaptığı yayında söyledi. Kağıthane bölgesinde derenin taşması sonucu suyun debisinin yer yer 3-4 metrelere ulaştığı yönünde bilgi paylaştı. Yayında AFAD personeli, AFAD yetkilisi, hatta arkadaşlarımızın bile o bölgeye gitmemesi konusunda uyarıda bulunmuştu ki kendileri o bölgede mahsur kalan, özellikle fabrika depoların bulunduğu o bölgelerde mahsur kalan kişilerin, vatandaşların, çalışanların tahliye edildiği görüntülerini canlı yayında ekranlarınıza getirmiştik. Büyük iş makineleriyle, kepçelerle vatandaşlar ancak bölgeden çıkabiliyor, kurtarılabiliyor. Eyüp Sultan'dan dikkat çeken bir görüntü vardı. Eyüp Sultan Belediyesi'nin önüydü yanlış hatırlamıyorsam. Yol yarılmıştı. Şimdi bazı tabirleri kullanıyoruz ama bir mübalağa yapmıyoruz. Gök delindi adeta. Evet ama yol yarıldı. Araçlar işte bu şekilde suda sürüklendi. Otobüsleri su bastı. Vatandaşlar otobüslerde mahsur kaldı. Pek çok kişi araçlarında kurtarılmayı bekledi. Otobüslerde, İETT otobüslerinde kurtarılmayı bekledi. Neyse ki ekipler imdatlarına yetişti. Çevredeki vatandaşların da desteğiyle o mağduriyetlerin, o noktalarda en azından mağduriyet yaşanmasının önüne geçildi. Ama maalesef iki kişi için bunu söyleyemeyeceğiz. İstanbul'da bu yaşanan afet nedeniyle İki vatandaşımız hayatını kaybetti. Biri 14, biri 34 yaşında. Umarız ki artmaz. Umarız bu bilanço daha da ağırlaşmaz. Dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Elimizden geldiğince, elimizden dışarı çıkmayalım. Eğer evimizde bir tehlike varsa da hemen ilgili ekiplere ihbarda bulunalım. Şimdi o facianın yaşandığı bölgelerde Nuray aslında sabah saatlerinden bu yana haber nöbetini sürdürüyor. Biraz önce gösterdi, rögarlar taşmış durumda ve değil araçların, yayaların ilerlemesi, araçlar bile ilerlemekte büyük güçlük çekiyor. Nuray, biraz önce araya girdim, o hayatını kaybeden vatandaşımızın durumunu paylaşmak için sözü yeniden sana bırakayım ben.

0: iyi bir aracı görüyorsunuz. Bu araç bu güzergahı kullanarak kaza geçirmiş ve burada durmaya devam ediyor. Ve buna rağmen şu anda araçlar bu güzergahı kullanmaya devam ediyorlar. Bu gri araçtan, bu gri otomobilden hariç ileride siyah bir otomobil daha var. O da hem yağıştan hem de yolun bozuk olması sebebiyle bir kaza geçirmiş durumda. O da o şekilde park halinde beklemesi devam ediyor. Tabii sürücüler de bu otomobillerinin bozulmasıyla ve kazalar geçirmesiyle de araçlarını o şekilde bırakarak evlerine gitmeyi tercih ettiler. Şu anda bir otomobil de ileri doğru gitmeye çalıştı ancak galiba vazgeçti. Efendim bir şeyler söylemek ister misiniz? Şu an bu yolu kullanmaya çalıştınız ancak kullanamadınız.
1: Kullanamadık ama Allah beterinden saklasın ya. Buna şükür. Yapacak bir şey yok. Daha felaketli olabilirdi.
0: Tedbirler alınsaydı bu şartlar, bu yollar bu hale gelir miydi sizce?
1: Ya tedbirler alınsaydı derken büyük bir deremiz var burada. Ama dere yetersiz geliyor. Şimdi tedbir alınmadı demek yanlış olur.
0: Şimdi bu güzergahı kullanmayacaksınız, dönüyorsunuz değil mi?
1: Evet. Arabamı uzak bir yere bırakıp yürüyerek evime gideceğim.
0: Peki çok sağ olun.
1: Siz sağ olun.
0: Evet, görüyorsunuz vatandaşlar da bu güzergahı kullanmak isteyenler kullanıyor. Şu anda bir minibüs gidiyor. Kullanmak isteyen kullanıyor ancak bazı vatandaşlar da tabii kestiremiyor bu güzergahtan gidebileceklerini. Kestiremedikleri için de bazı vatandaşlar da geliyor. Tekrar edelim. Biraz önce sizler de bahsettiniz. İki can kaybımızdan bahsettiniz. Peki bu iki can kaybı olmayabilirdi. Peki neden oldu? Belli başlı ihmallerden olduğunu belirtelim. Görüyorsunuz burada asfaltın bir parçası bölünmüş durumda. Peki bu burada da bir asfalt parçası yok ve şurada bir çukuru gösterelim sizlere aslında. Burada belki bir çocuk düşebilirdi, belki bir vatandaş düşebilirdi. Peki bu çukur yağış öncesi mi meydana geldi, yağıştan sonra mı meydana geldi? Tabii bunu bilemiyoruz. Ancak bu çukurun tamir edilmesi gerekmiyor muydu? Bunu da bizler de yayınımız esnasında soralım. Bir vatandaş belki bu güzergahı aslında aktif olarak yayınımız ya birkaç yayın öncesinde kullanıyorlardı. Birkaç saat öncesinde. Burası oldukça kalabalık bir noktaydı. Şu anda geç saatler olduğu için buradaki trafik olsun, yaya akışı olsun azaldı. Peki bu zaman zaman da aslında motosikletçiler kullanıyor, yayalar kullanıyor bu güzergahı. Görmedikleri halde elektriklerin de kesik olduğunu belirtelim ayrıca. Görmeden bu çukura düşebilirler. Belki üçüncü bir can kaybı meydana gelebilir. Tabii elbette ki Allah korusun. Peki bu ihmaller devam ediyor. Yayınımız esasında da devam ediyor. Belki yarın da devam edecek. Peki bu ihmaller ne zaman düzeltilecek? Biz de yayınımıza bunu soralım, belirtelim haklı bir şekilde. Vatandaşlar da aslında şikayetçi bu durumdan. Hani yardımların gelmediğinden bahsediyorlar. Yardımların geç geldiğinden bahsediyorlar. Şunu da belirtelim. İstanbul'un birçok noktası bu şekilde. Bu şekilde olduğu için ekipler her noktaya müdahale etmesi çok zor oluyor. Vatandaşlar da haklı bir şekilde isyan etmeleri de çok normal. Ancak dediğimiz gibi birçok noktada bu şekilde. Elektrikler kesik şu anda bulunduğumuz noktada. Rögar kapakları taşmış durumda. Hızlı bir şekilde ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Ancak dediğimiz gibi İstanbul'un birçok noktası bu şekilde olduğu için her noktaya müdahale etmeleri söz konusu değil elbette ki. Tekrar edelim, burada birçok araç bu şekilde. Şu anda da bir otomobil ilerlemekte zorlanıyor. Ondan bahsedelim. Evet, şu an kaza geçirdiğini görüyorum. İlerlemeye çalışıyor. Şu an yanına gidiyorum. Şu an otomobilini buraya çarptı. Ancak manevra yaparak ilerlemeye devam etti. Bizler şu anda yayınımızı Sarıyer Ayazağa'dan gerçekleştiriyoruz. Ve bulunduğumuz nokta, görüyorsunuz rögar kapakları taşmış durumda. Bu yol dereye dönmüş durumda. Ancak aktif olarak hali hazırda kullanılmaya devam ediliyor. Biz aslında yayınımız öncesinde bu yolun kapatılacağını düşünmüştük. Ancak ekipler çalışmalarını gerçekleştirdi. Ve daha sonra vatandaşları da uyardıktan sonra gittiler. Ve şu anda bir otomobil daha bu güzergahı kullanıyor. Şu an duraksadı. Gidecek mi gitmeyecek mi karar vermeye çalışıyor elbette ki. Tabii kestirmek de kolay değil. Vazgeçti sanırım.

0: geri geri gidiyor. Gitmeyi tercih etti görüyorsunuz. Tekrar edelim. İstanbul'un birçok noktasında yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bizler de yayınımızı Sarıyer, Ayazağ'dan gerçekleştiriyoruz. Yağış ara ara hafifliyor aslında ama bir zaman sonra tekrardan etkisini arttırmaya devam ediyor. Bunun yanında hem yağış etkisini gösterirken bir yandan da fırtına etkisini gösterince hem yürüme mesafesi hem de bu yağışta yürüme mesafesi oldukça zor. Biz de bu yayınımızı oldukça zor şartlarda gerçekleştiriyoruz. Bunu sizlere dile getirelim. Tekrar edelim, buradaki yollardan bahsedelim. İki can kaybımız olduğunu sizler de yayınımız esnasında söylemiştiniz. Umarım bu yağışlar sonrası da o can kayıplarının sayısı yükselmez. Bizler de A Haber ekibi olarak yayınımızı sürdürmeye devam ediyoruz diyelim ve bu noktadan sözü sizlere bırakalım.
1: Nuray, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgilerden dolayı. Büyük geçmiş olsun diyelim bizler de İstanbullulara. Şimdi Ayazağ'dan geldi ikinci acı haber maalesef ki. Ama şuraya diğer görüntüleri de verirse yönetmenim Arife'den rica edeceğim. En azından o görüntülere de bakalım. Şimdi bakın, gün boyunca işte İstanbul'un yaşadığı manzara buydu. Bakın şu an pek çok noktada evet taşkınlar var. Evet, sel yaşanıyor. Ama bu andan itibaren pek çok noktadan da ihbar gidiyor yetkililere. Ekipler ellerinden geldiğince bu ihbarlara yetişmeye çalışıyor. Yani gerek yolda yaşanan o mağduriyetler, gerekse evlerinde, iş yerlerinde mahsur kalanlar için ekipler canhıraş bir şekilde mücadelelerini sergiliyorlar. Pek çok noktada aslında tehlike hala devam etmesine rağmen o tehlikeyi göze alıp ilerlemek isteyen, bir şekilde evine ulaşmak isteyen, işini sürdürmek isteyen vatandaşlar da var. Ama belki de trafikte biraz önce işte canlı yayında ekranlarınıza geldi. Görünmeyen, sudan görünmeyen bir yolda ilerlemek büyük tehlike barındırıyor. Neden? Çünkü o suda neyin bulunduğunu bilmiyoruz. Belki büyük bir çukur var. Belki kapağı açık bir rögardan bahsediyoruz. Ve büyük maalesef ki acılara sebebiyet verebilir. En azından şu süreçte İstanbul trafiğinin belki de boş olması zorunlu haller dışında gerekiyor. Aksi halde işte bu manzaralara her geçen dakika yenileri ekleniyor. Evet, vaktinde alınmayan tedbirlerden bahsedebiliriz belki. Vaktinde alınmayan bu tedbirlerle birlikte ortaya çıkan ihmallerden bahsedebiliriz belki ama bu olay artık bir afete dönüşmüş durumda. Manzara bunu gösteriyor. Bakın sadece İstanbul'da değil, çevre illerde de benzer görüntüler geliyor. Yalova'dan da mesela benzer görüntüler geliyor. Şu dakikadan sonra hepimizin yapması gereken yetkililerin uyarılarını dikkatle takip etmek. Trafikte özellikle pek çok mağduriyetin yaşandığını biliyoruz. Dere yatağı olan bölgelerde pek çok mağduriyetin yaşandığını biliyoruz. En azından gelen ihbarlar ve görüntüler bu yönde ki en son açıklanan rakam 1277 su baskınının yaşandığı yönündeydi. Ve iki acı haber vermek zorunda kaldık. Bunlardan ilki İstanbul Fatih'te bir parkta elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki bir çocuğun maalesef ki hayatına mal oldu bu afet. Bir diğer acı haber de Ayazağa'dan geldi. Gün içerisinde Ayazağa çok büyük tehlikelerin yaşandığı yerde. Hatta bazı ünlü sanatçıların, şarkıcıların bile mahsur kaldığı, stüdyolarda mahsur kaldığı görüntüler bile gelmişti bazı bölgelerden. Alışveriş merkezlerinden, otoparklarından benzer görüntüler gelmişti. Ve en sonunda geride bıraktığımız dakikalarda acı haber maalesef Ayazağa'dan geldi. Dereboyu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi ayağı kayması sonucu başını kaldırıma çarptı ve ardından da suya kapıldı. Çevredekiler tarafından çıkarıldı ama

0: Maalesef hastanede yapılan müdahale onu hayatta tutmaya yetmedi ve can kaybı sayısı 2'ye yükselmiş durumda. Bu arada bazı açıklamalar da var. Onları da paylaşalım. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'umuzda sağanak yağış ve selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz dedi. Devletimiz tüm kurumları ve ekipleriyle sahadadır. Vatandaşımızın yanındayız. Yaraların sarılması için tüm imkanlar seferber edilmiştir ifadesini kullandı. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, İstanbul'da sağanak yağıştan etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ifadesini kullandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da şehrimizde yaşanan afeti ilk andan itibaren sahada takip ediyoruz. İl Müdürlüğü ekiplerimiz valiliğimizin koordinasyonunda yağışın azaldığı noktalarda hasar tespit çalışmalarına başladığını da söyledi. Ve 42 ilimizde sarı, 6 ilimizde de turuncu kodlu meteorolojik uyarı olduğunu hatırlattı. Ardından da zaten ilgili valiliklerden açıklamalar geldi. İstanbul'da, Sakarya'da, Kocaeli'de, Yalova'da ve Zonguldak'ta okullar bir gün süreyle tatil edildi. Sadece öğrencilere değil, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi, malul gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personele de idari izin verildiğini söyledi. Şu an binlerce personel yüzlerce araçla, iş makinesiyle sahada çalışmalarına devam ediyor. Motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkması yasaklandı. Bunun için bir saat ifade edilmedi. İkinci bir duyuruya kadar motosikletli sürücülerin, motokuryelerin ve diğer iki tekerlekli araç sürücülerinin trafiğe bu araçlarıyla çıkması yasaklandı. Evet, trafikte bazen görüntülerde görebiliyoruz. Trafikte olanları, pek çoğu zaten evine gitmek için o trafikte yer alıyor ama en azından eve ulaşımı o motosikletlerle sağlamayalım. Zira gördük işte arkadaşlarımızın aktardığı o görüntülerde vatandaşlar araçlarıyla bile yolda ilerlemekte güçlük çekiyor. Güvenli bir noktaya araçlarını park ettikten sonra yaya veya farklı ulaşım araçlarıyla ya da ekiplerin yardımıyla evlerine gitmeye çalışıyorlar. Bazı gelen bilgiler var. Onları da paylaşalım. Beykoz Ömerli'ye 193 kilogram metrekareye yağış düştü. Sarıyer, İTÜ Maslak bölgesine 124 kilogram, Çatalca'ya 75 kilogram metrekarede, Arnavutköy'e 125 kilogram yağış düştü. Bakırköy ve Kartal'da onlara göre daha az yağış miktarlarından bahsediyoruz ama bakın biraz önce radar görüntülerini meteoroloji uzmanlarının açıklamalarında ekranlarınıza getirdik. İlerleyen saatlerde özellikle yeni günde Anadolu yakasında daha şiddetli hissedeceğiz bu yağışları, fırtınayı. Umarız ki benzer manzaralar o bölgede de yaşanmaz. Şimdi en son Anadolu yakasında Ümraniye'deydi Merve İzci Özmen, detayları bizlerle paylaşıyordu. Merve, kolay gelsin, geçmiş olsun bir kez daha. Şu an neredesin, nedir orada son durum, sana gelen bilgiler neler?
1: Teşekkürler Tahir İnan. Bizler şu an Ayaz Ağa'dayız ve bu noktada da yine rögar kapağının taşmasından dolayı birçok aracın ne yazık ki mahsur kaldığı bilgisine ulaştık. Tabii o noktaya gitmemize ekipler izin vermiyor. Çünkü ciddi şekilde bir çalışma var. Yine tahliyelerin de bu noktadan devam ettiğini söyleyebiliriz. Şöyle rögar kapağını gösterecek olursak taşmış ve aslında birçok çöpün de çıkarıldığını söyleyebiliriz. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Buradan çevreden aldığımız bilgilere göre yaklaşık 30-40 aracın yukarıda mahsur kaldığını sizlerle paylaşalım. Burada tabii ciddi bir çalışma da devam ediyor tüm hızıyla ve birçok vatandaşın da araçları çekici yardımıyla tahliye edildi. Ancak şu an yağmurun şiddetini de arttırmasıyla birlikte rüzgar da bir yandan etkili oluyor. Tüm çalışmalar zorlu şartlara rağmen devam ediyor. Tabii yaklaşık çok kısa bir mesafe var aramızda ancak o bölgeye kesinlikle gitmemize ekipler izin vermiyor. Hatta o bölgeyi de kapatmış durumdalar.

0: Yaklaşık bir 30-40 aracın ne yazık ki dolan yolda mahsur kaldığı bilgisini sizlerle paylaşalım. Tabii şu an rögar kapağında görüyorsunuz. Burada da yine ciddi bir çalışma söz konusu. Dakikalar önce ekipler bu noktadaki çöpleri de çıkarıp biraz daha olsa rögar kapağını aslında rahatlatmaya çalışmışlar. Ancak yine de şu an çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Tabii İstanbul'un birçok noktasında aynı mağduriyet yaşanıyor. Bununla birlikte vatandaşlar şu an saatler artık 2 yaklaştı ve bu saate rağmen de birçok vatandaşın yolda mağduriyetleri de devam ediyor. Hatta mikrofonumu uzatmak istiyorum. Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet,
1: sağ olun.
0: Aslında biz tam geldiğimiz sırada aracınız çekici yardımıyla çekiliyordu. Evet. Kaç saattir buradaydınız?
1: Akşam 4-5 civarı burada yolcu indirdim. Ben ticari taksiciyim. Yolcu indirdiğim esnada bir anda suyun yükseldiğini fark ettim, ancak arabayı hiçbir şekilde kurtaramadık. Önümüz arkamız doluydu. Araç bayağı bir su aldıktan sonra ben kapıyı açıp çıktım can havliyle.
0: İçerisinde yolcu var mıydı?
1: Yolcu indirmiştim. Ben tekrardan buradan İstanbul Havalimanı'nda görev yapıyorum. Tekrardan bölgeye dönmek için, yola çıkmak için şu Göbek'te mahsur kaldık. Yaklaşık 2-2,5 saat orada elektrik akımına kapılmamak için çok mücadele ettik. Ağaçlara tutunduk, ağaçlara çıktık. Çok şükür ki canımızda bir sıkıntımız yok. Daha demin hatta yakın civardaki devlet hastanesinden geliyorum. Adli rapor çıkarmak için. Çok şükür kanımızda falan bir sıkıntı çıkmadı.
0: Peki o bölgede herhangi bir elektrik kaçağı var mıydı bildiğiniz zaten, kadarıyla?
1: Evet, zaten ben şundan korktum. Karşımızdaki binada klima kablolarından böyle bir elektrik kıvılcımı sezdim. Ben o can havliyle zaten ağaca çıkmaya başladık. Hani en azından değil ki akıma kapılmayalım yani. Evet. Çok şükür gibi sıkıntımız olmadı. Yaklaşık benle beraber o bölgede 10 arkadaşımız falan vardı. Maddi hasarımızdan başka bir sıkıntımız yok çok şükür, sağlıkla ilgili.
0: Çok şükür diyelim. Tekrar geçmiş olsun diyelim. Siz de o mağduriyeti yaşayan vatandaşlarımızdan birisiniz. Vallahi, evet. Neler yaşadınız? Siz kaç saat mağdur olarak o bölgede beklediniz?
2: Şimdi şöyle söyleyeceğim. Ben mağdur değilim. Ben Güngören'den geliyorum arkadaşım için.
0: Bunun destek olmak için geldiniz.
2: Destek olmak için geldik. Hastaneye geldik işte. Şimdi geldik, buradan arabasını çıkarttık. Kendi imkanlarımızla çekici çağırdık. Yani bizim burada sadece elhamdülillah bir can kaybımız yok ama maddi olarak mağduriyetimiz var. İnşallah devlet baba da bu konuda bize destek çıkacağına inanıyoruz. İnşallah. Her zaman olduğu gibi.
0: Geçmiş olsun diyelim. Sizin aracınız kurtarıldı, ancak birçok aracın da yine o bölgede mahsur kaldığı bilgisi var. Evet. Siz ne kadarına şahit oldunuz? Yaklaşık kaç araç vardır?
1: Benim olduğum yerde zaten yaklaşık 10-15 araç var. Bir de bulunduğum bölgenin arka tarafında yaklaşık 50-60 araca yakın iç içe girmiş durumda. Allah onlara yardımcısı olsun gerçekten, çünkü onların bayağı bir mağduriyetleri var. Biz bu konudan devletimizden gerçekten yardım bekliyoruz.
0: Peki şunu da soralım. Su boyutu ne kadardır yaklaşık?
1: Benim boyumu geçiyordu. Ben en son kulaç ata ata işte
0: kaç saat önceydi?
1: Akşam saat 7 civarı falandı işte. Kendi imkanlarımızla kurtulmaya çalıştık. AFAD ekipleri geldi. Yalnız dere yatağında akıntı olduğu için botu attıkları zaman bot otomatik olarak bizden uzaklaşıyordu. Yani biz bu konuda kendi imkanlarımızla savaşarak çıktık diyelim. Çok şükür ki gene de söylüyorum, canımızda bir sıkıntı yok.
0: Önemlisi o zaten. Şu an o bölgeye gidemediğimizi biliyoruz.
1: Yok, kesinlikle gitmeyin. Balçıklar oluşmuş şekilde. Allah korusun yani, düşersiniz. Evet. Mağdur olmayın yani.
2: Akıntı da olabilir. Akıntıya elektrik kaçağına dikkat edin.
0: Çok konuda zaten sizi de uyardılar anladığım kadarıyla.
2: Evet. Bizi de uyardılar. Tabii ki de uyarmalarına da gerek yok zaten. Suyun olduğu her yerde elektrik akıntısı illaki olur. Çünkü yerin altından geçiyor. Yani siz de dikkat edin.
0: Çok teşekkür ederiz. Tekrar geçmiş olsun dileyelim. Evet, aslında İstanbul'un birçok bölgesinde ne yazık ki bu manzaralarla karşılaşıyoruz. Ancak gün aydınlandıktan sonra asıl mağduriyet de daha açık bir şekilde belli olacak diyebiliriz. Şu anda bizler Ayazağa'dayız ve ne yazık ki birçok vatandaşımızın da burada mağduriyetlerini aktarmaya çalışıyoruz. İstanbul'un birçok bölgesinde aynı manzara var ne yazık ki. Sadece iş yerlerini, evleri su basmış değil. Aynı zamanda yolda gittiği esnada da ne yazık ki bu yağmurdan nasibini alan birçok vatandaşımız var. Elbette ekipler ilk andan itibaren burada önlemlerini almaya devam ediyorlar. Ancak uzun süredir böyle bir yağış görmemişti İstanbul ve uzun bir aradan sonra da aslında böyle bir yağış gelince ne yazık ki birçok mağduriyet oluştu. Tabii önlemler alınıyordu, ancak yeterli değil miydi soruları da akıllarda aslında yer ediniyor.

diyebiliriz. Rögar kapaklarının çok sayıda rögar kapağının bu noktada taştığına şahit olduk. Ve taşan rögar kapakları da ne yazık ki şu an kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu da gösteriyor. Yollarda bu şekilde göle dönmüş durumda. Tabii taşan rögar kapaklarının yanı sıra birçok kazanın da aslında kazaya da sebebiyet vereceğini söylemek mümkün. Aslında bir önceki yayınlarımızda göstermiştik. Rögar kapağını vatandaş kendi imkanlarıyla kaldırıyordu ve bunu görmeyen araçlar da ne yazık ki çarparak birçok kazaya da sebebiyet veriyordu. Ancak önlem amaçlı ya bu şekilde ekiplerin bu noktada durması gerekiyor ya da oraya görülebilecek düzeyde bir tabelanın, bir işaretin konulmasında fayda var diye belirtelim. Tabii yine burada çekici yardımıyla araçlarını çıkaran vatandaşlarımız vardı ancak yaklaşık birkaç metre ötededir diye düşünüyorum. Çünkü köşeyi döndüğümüz zaman hemen o kısımda da yoğun bir çalışmanın olduğunu söylemek mümkün. Ekipler tarafından tabii önlemler alınmış. Şu an geçmemiz mümkün değil. Ve orada da yine mahsur kalan araçlar var. Zaman zaman tabii iş makineleri araçları çıkartmaya devam ediyorlar. Ancak bizlerin, vatandaşların gitmesi tehlikeli. Çünkü böyle bir durumda herhangi bir elektrik kaçağı, bir akım olabilir ki geçtiğimiz saatlerde de ne yazık ki acı haberleri almıştık. Bunun önüne geçmek için de yine vatandaşlarımız ekipler tarafından uyarılmıştı. Bizler de bir kez daha uyaralım. Eğer bu saatte yolda kalmış olan vatandaşlarımız varsa ya da evlerini su basan vatandaşlarımız varsa kesinlikle suyla temas etmeden aslında çıkmaları gerekiyor. Ya da elektrik sistemlerini kapatmaları gerekiyor diye bir kez daha uyaralım. İleriye gidemediğimizi belirtelim. Yine araçlar çıktıkça ekiplerden bilgi almaya da devam edeceğiz. Şu an için aslında saatlerdir süren bir çalışma var bu noktada. Öyle ki rögar kapaklarından çıkartılan atıkları, çöpleri görebiliyoruz. Vatandaşlarımızı da uyaralım. Aslında yola atılan çöpler bu şekilde rögar kapaklarını tıkayıp daha sonrasında da ne yazık ki bu tarz sonuçlara yol açabiliyor. Birçok vatandaşımız kendi imkanlarıyla temizlemiştir rögar kapaklarını ya da mazgalları ama ekiplere de haber verildiği sırada ekipler de o noktaya gelip hemen müdahalelerini gerçekleştiriyorlar. Şu an saatlerdir süren bir çalışma var İstanbul genelinde. Birçok noktada da yine ne yazık ki bu tarz manzaralara şahit oluyoruz. Ki ilerleyen saatlerde yağış artarsa bu manzaraların daha sık görülebileceğini de yine sizlerle paylaşalım. Zaman zaman o noktadan gelen araçları da görüyoruz ancak bizim o noktaya gitmemiz şu an itibariyle pek mümkün değil. Zaten önlem amaçlı birçok ekibin de o noktada durduğunu göstermiştik sizlere de. Şimdi son durum olaraksa orada yine mahsur kalan araçların olduğu bilgisini aldık. Ve ticari araçlar, taksiler de o noktadaydı yine. Az önce de yayınımıza konuşmuştu vatandaşlarımız. O noktadan zor çıktıklarını söylemişlerdi ve elektrik direklerinden gelen bir elektriğin olduğunu söylemişlerdi. Bununla birlikte de tabii temkinli davranıp hemen uzaklaşıp aslında önlem aldıklarını da sizlerle paylaşalım. Tabii zaman zaman yolların tamamen tıkandığını ya da trafikte gidip gelmelerini zorlaştığını da görebiliyoruz sürücülerimizin. Ki saat gece olmasına rağmen hala yolda gitmeye çalışan birçok vatandaşımız var. Bizler şu an Ayazağa'dayız ve Ayazağa'da da yine İstanbul'un birçok bölgesinde olduğu gibi durum aynı ne yazık ki. Yine aynı mağduriyet yaşanıyor İstanbul'un birçok bölgesindeki sabah olduğunda aslında gün aydınlandığında bu tahribat daha net bir şekilde görünecektir. Ne yazık ki birçok vatandaşımız, giriş katta oturan vatandaşlarımız işte bu İstanbul'un yoğun yağışına ne yazık ki yenik düştü ve evleri sular altında kaldı. Onlar da tabii birçok vatandaşımızın da aynı zamanda ne yazık ki evleri kullanılamaz hale geldi. Bu geceyi kimi komşusunda geçirecek, kimi akrabasında geçirecek ancak sabah uyandıklarındaysa asıl manzarayla karşılaşacaklarını da tekrar bu noktadan bildirelim. Tabii yarın okulların tatil edilmesi ve birçok vatandaş

0: arkadaşımızın da yine işe gitmemesi daha da rahatlatacaktır. Çünkü yollarda hala o taşmaları görüyoruz. Sabah saatlerinde tabii ne olur bilmiyoruz. Çünkü gece boyunca ekiplerin çalışmaları tüm hızıyla devam edecek. Umuyoruz ki yollardaki bu sıkıntılar bir nebze de olsa giderilmiş olur ve yollar tamamen açılmış olur diye düşünüyoruz. Aslında 13 Ekim akşamı başlamıştı yağış. Hala devam ediyor. Sabah saatlerinde özellikle sabah 5.30-6 civarında bu yağış etkisini daha fazla göstermişti. Şu an bulunduğumuz dakikada ise yağış hala etkisini göstermeye devam ediyor. Tabii zaman zaman bu yağışın arttığını görüyoruz. Zaman zamansa rüzgarla birlikte aslında daha da şiddetlendiğine şahit oluyoruz. Birçok vatandaşımız burada ekiplere destek oluyor aynı zamanda. Ekiplerle birlikte rögar kapaklarındaki çalışmalara dahil oluyorlar. Ancak yine de ekiplerin kontrolü altında bu çalışmaları gerçekleştirmelerinde de fayda var. Çünkü herhangi bir hata, bilinçsiz bir şekilde yapılan bir yardım kötü sonuçlara da yol açabilir. Çünkü yollardaki herhangi bir elektrik akımı herhangi bir risk oluşturabilir. Bununla birlikte de aslında iyi bir şey yardım yapalım derken daha kötü sonuçlara yol açabilirler. O yüzden ekiplerin kontrolü doğrultusunda bu yardımlarını gerçekleştirmelerinde de fayda var. Şu an hala yukarı bölgedeki araçları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler sık sık o bölgeye gidiyorlar. Kurtarma araçlarıyla, çekicilerle yine kurtardıkları araçları alıp bulunduğumuz bölgeye doğru getirmeye çalışıyorlar. Ancak tabii kolay olmadığını da söyleyelim. Şu an itibariyle hala çalışmalar devam ediyor. Bir nebze de olsa yağışın azaldığını söyleyebiliriz. Tabii önümüzdeki dakikalarda artabilir bu yağış. Şu an için kesin bir şey söyleyemiyoruz. Ancak sabaha kadar bu yağışın devam etmesi bekleniyor İstanbul genelinde. Sadece İstanbul'da da değil, yurt genelinde de bir yağış hakim, ancak İstanbullular olarak en ufak bir yağıştan bile etkilenebiliyoruz. Ki küçük bir yağmur dahi yağsa İstanbul'a trafik hem de yollar kilit duruma geliyordu. Şu an ise beklenmedik, aslında uzmanlar uyarmıştı, ancak bu derece bir yağış bekleniyor muydu? Tabii bizler de bilemiyoruz, ancak uzmanlar uyarmaya devam ediyorlar. Yarın da bu yağış devam edecek. Bizler yine bilgileri aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Merve, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgilerden dolayı. Aslında evet, bu denli büyük bir kuvvetli bir yağış beklenmiyordu. Yağış bekleniyordu ama bu denli kuvvetli olması beklenmiyordu. Zaten bu nedenle de işte maalesef afete dönüşmüş durumda. Ki yağışlar devam edecek. Şimdi Ayaz Ağa, Kağıthane bölgesi özellikle tehlikenin yoğunlaştığı bölge. Bakın biraz önce Merve de paylaştı. Belli bir noktadan sonrasına gitmelerine müsaade edilmiyor. Ama o noktada bulunan insanlar var. O noktada bulunan İstanbullular, vatandaşlar var. Onların yardımına da zaten ekipler koşuyor. Onlar da bulundukları bölgelerden tahliye ediliyor. Bir başka noktada, yine o bölgede bir başka noktada Kadir Mercan haber nöbetini sürdürüyor. Kadir, Kağıthane bölgesi, yine Ayaz Ağa bölgesi birbirine çok yakın bölgeler ama tehlikenin şöyle alanına baktığımızda geniş bir alanda anladığımız kadarıyla devam ediyor değil mi? Şu an neredesin?
2: Biraz önce kurtarma operasyonlarının yapıldığı sıfır noktasındaydık. Hala aynı noktadaki haber nöbetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Biraz önce sizler de belirttiniz, aslında birbirine yakın noktalar fakat tehlikenin oldukça büyük olduğunu söylemek mümkün. Özellikle yağmurun ilerleyen saatlerde, gecenin ilerleyen saatlerinde ve sabaha karşı şiddetini artırmasıyla birlikte bu tehlike daha da artabilir. Ekipler bunun farkında veya teyakkuzda bir şekilde mahsur kalan vatandaşları kurtarma işlemlerine devam ediyor. Bölgeyi şöyle anlatacak olursak, aslında bölgede özellikle bazı yapı denetim firmaları var, inşaat firmaları var, kargo firmaları var, TV stüdyoları var. Yani yine burada, bu bölgede yaşayan vatandaşlar var. Hepsi hemen kalmış durumda. Bir önceki yayında 3-4 saattir mahsur kalan vatandaşların beyanları vardı. Bu kapsamda da o kurtarma işlemleri bulunduğumuz dakika itibariyle de halen daha devam ediyor. Şimdi biraz önceki yayında

0: Daha doğrusu geçtiğimiz saat itibariyle olan yayında size bu bölgeyi gösteriyordum. Kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'den rica edeceğim şimdi. Aslında bu bölgenin yoğunluğunu, su seviyenin ne derece yüksek olduğunu ekranlara getirmiştik. Fakat bulunduğumuz dakika itibariyle artık o su belli bir kanal yardımıyla, belli çalışmalar yardımıyla artık bulunduğumuz noktada sığ konuma geçmiş durumda. Ayak bile kadar inmiş durumda. Geçtiğimiz itibariyle diğer devam ediyordu.
1: Kadir, seste sanırım bir problem var. Çok özür diliyorum. O problemi arkadaşlarım gidermeye çalışacaklar. Bu arada görüntüleri de ekranlara getiriyoruz tabii. Sanırım mikrofonda bir problem var. Tabii yağışlı hava elektronik malzemeleri de hasar verebiliyor bazen. İşte gördüğünüz gibi ekipler çalışmalarını sürdürüyor aralıksız bir şekilde. Bu arada ifade edelim, son yılların en yoğun yağışını aldı İstanbul. Hatta geride bıraktığımız saatlerde yayına bağlanan kıymetli bilim insanları mega El Nino yaşandığını söyledi. Yer yer bu haberleri ekranlarınıza getiriyoruz. İşte El Nino dönemi, süper El Nino yaşadık. Şimdi de mega El Nino döneminin yaşandığını ifade edelim. Belki de 10 yıllar sonra İstanbul ilk kez bu denli yoğun bir yağışla karşı karşıya kaldı. Daha önce de geçtiğimiz yıllarda da yer yer bazı büyük meteorolojik hadiseler, afetler yaşamıştık. İşte kar yağışı ne hatırlayacaksınız? İstanbul yine hazırlıksız yakalanmıştı maalesef ve o denli büyük bir yağışta büyük mağduriyetler yaşanmıştı. Daha öncesinde yine 6-7 yıl öncesinde İstanbul'da süper hücre olayı yaşanmıştı. O büyük dolu nedeniyle çok ciddi hasarlar ortaya çıkmıştı. Ama yağış anlamında son yılların en kuvvetli yağışını yaşıyoruz, yağışını alıyoruz ve bu nedenle de çok ciddi hasarlar meydana gelmiş durumda. Mega kent İstanbul'da 16 milyonun büyük çoğunluğu ciddi mağduriyetler yaşıyor şu saatlerde. Gerek itfaiye ekipleri, AFAD koordinesinde, gerekse diğer sivil savunma ekipleri, arama kurtarma ekipleri, AFAD koordinesinde, İstanbul Valiliği koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Gelen her ihbara yetişmeye çalışıyorlar. Mahsur kalanları evlerinde, iş yerlerinde kurtarmaya devam ederken araçları da yine kurtarmaya çalışıyorlar. Bir yandan da bu selin, bu suyun tahliyesi için de bir mücadele var. Ama maalesef iki can kaybı yaşandı. Bu haberi vermek zorunda kaldık. İstanbul'da o iki can kaybından biri İstanbul Fatih'te, birisi de Ayazağa'da yaşandı. 14 ve 34 yaşındaki iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Umarız ki bu bilanço ağırlaşmaz. Bu yaşanan kuvvetli yağıştan sonra gerekli tedbirler alınır. Bir daha böyle bir durumla karşı karşıya kalmalıyız. Bakın, yağış dönemi yeni başlıyor. Aslında uzmanların da ifade ettiğine göre Ekim, Kasım, Aralık en çok yağışın alındığı dönem. Ve daha biz bu dönemin başındayken bu denli büyük bir yağışla karşı karşıya kaldık. Yağışlar gün boyu da devam edecek İstanbul genelinde. Özellikle Avrupa yakasında bugün etkili oldu daha çok, ama kuzey kesimleri haricinde yarın itibarıyla, yeni gün itibarıyla Anadolu yakasında daha çok hissedeceğiz. Bu anlamda dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Trafiğe çıkmayalım. Elimizden geldiğince dere kenarlarında durmayalım. Dere yataklarında durmayalım. Zemin katlarda, otoparklarda çok fazla bulunmamakta fayda var. Bakın, İstanbul'un pek çok farklı bölgesinden görüntüler gelmeye devam ediyor. Evlerin davlumbazların içerisinden sular akıyor. Bahçeler tamamen suya gömülmüş durumda. Ve benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için, eğer tehlike barındırıyorsa bulunduğumuz yer, o bölgeyi terk edelim. Tahliye

0: etmekte güçlük çekiyorsak yetkililerden destek isteyelim. İhbar hatları çalışıyor. Şüphesiz ki gerekli barınma ihtiyaçları da sağlanıyor bu anlamda. Toplu ulaşım araçlarında da ciddi problemler yaşandığını görüyoruz. Maalesef bazı YTT otobüslerinde, metro hatlarında su baskınlarına şahit oluyoruz. Ama bunun için, bu tür mağduriyetlerin yaşanmaması için su basan yollardan, suyla kaplı, sudan görünmeyen yollarda bir kere seyir halinde olmayalım. O yollardan geçmeye çalışmayalım. O yollara yaklaşmayalım. Alt geçitlerden elimizden geldiğince uzak duralım. Hem yaya hem de araçla bunu ifade edelim. Bazı yerlerde elektrik tesisatlarında patlamalar meydana geldiğini gördük. Bu bölgelerde, özellikle suya temas eden bölgelerde bulunmayalım, ayak dahi basmayalım. Maalesef bugün İstanbul Fatih'ten gelen o acı haberde bunun bir örneğini yaşadık. 14 yaşındaki bir çocuk İstanbul Fatih'te Çukurbostan Parkı'nda elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti. Bina boşluklarında, asansörlerde eğer bu şekilde bir su sızıntısı söz konusuysa kullanmayalım, bölgeyi terk edelim, direkt gerekli makamlara, yetkililere ihbarda bulunalım. Ayaza Kağıthane bölgesi, geçtiğimiz saatlerde Ayamama Deresi bölgesine de benzer manzaralar vardı. Şimdi bugünden sonra yeni günle birlikte ilerleyen saatlerde benzer görüntüler farklı bölgelerden de gelebilir. Trafiğe çıkmamak hepimiz için en doğrusu olacaktır. Zorunlu olmadıkça tabii ki işine gitmek isteyenler olacaktır. Ama bunlar için de toplu ulaşımı, toplu taşıma araçlarını tercih etmekte fayda var. Şimdi Kadir de yine Nuray da Merve de aslında gün boyunca o tehlikeli görüntülerin geldiği Ayaz Ağa bölgesinde, Kağıthane bölgesindeki haber nöbetini sürdürüyor. Kadir'le birazdan yeniden bağlantı kuracağız. Ama Merve hazır sanırım. Merve, bugün o can kaybının yaşandığı olay aslında maalesef ki olayın devametini gözler önüne seriyor. Bir yaya yolun karşısına geçmek istiyordu ama işte o su nedeniyle, sel nedeniyle kayganlaşan yol kaldırma ayağı kaydı ve düşerek başını çarptı. Şimdi şu an o bölgede sanırım her yol, her cadde, her sokakta benzer tehlike var değil mi?
1: Evet Tahir İnan, aslında sizin de söylemiş olduğunuz gibi aynı tehlike birçok yolda var. Hatta bir önceki yayınlarımızı Üsküdar'da gerçekleştirmiştik. Orada da yine görüntüleri paylaşmıştık sizlerle. Yolla kaldırım aynı hizadaydı. Yani yollarda su birikintisi o kadar fazlaydı ki bizler yürürken ne tarafın yol, ne tarafın kaldırım olduğunu bile ayırt edemiyorduk. Neyse ki mantarlar olduğu için ancak o şekilde anlayabiliyorduk. Hem biz hem de yoldan başka giden vatandaşlar da bu şekilde ayırt edebiliyorlardı. Hatta kaldırımdan inerken birkaç tane vatandaşımızın da burada düşme tehlikesi yaşadığına şahit olmuştuk. Yine o noktada da rögar kapakları şu an bulunduğumuz bölgedekinden aslında daha fazla bir taşma söz konusuydu. Bu nedenle de yolun tamamen kapandığını da söylemek mümkündü. Ancak bizler şu an Ayaz Ağa'dayız. Yine buradaki görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Çok şiddetli bir yağışın altındaydı İstanbullular. Biraz ileri de gidebiliyormuşuz aslında ekiplerle konuştuğumuz kadarıyla. İzin verdiler. Şimdi o kalan araçların olduğu yöne doğru gidiyoruz. Ancak nereye kadar gidebilirsek o kadar gidip sizlerle görüntüleri paylaşmaya devam edeceğiz. Yine bu noktada ekiplerin malzemelerini görebiliyorsunuz. Burada ciddi bir çalışmanın söz konusu olduğunu söyleyelim. Birkaç tane tıkalı rögar kapağı varmış. Onların çok şükür ki açıldığını ve yoldaki aslında o su birikintisinin bir nebze de olsa hafiflediğini bizlerle yine paylaştılar. Şimdi asıl araçların kaldığı nokta biraz daha ileride diye tahmin ediyorum. Zaman zaman araçları kurtaran çekiciler bu noktadan geçiş sağlıyorlar. Ancak yine araçların o noktada mahsur kaldığını da bizlerle paylaşmışlardı. Şimdi kameraman arkadaşımla birlikte o noktaya

0: doğru ilerleyelim. Bir yandan da aslında hava kararmadan önceki o durumu sizlerle paylaşalım. Yine bu noktada da kaldırımla aynı hizada olan birçok işletmenin olduğunu sizlerle paylaşalım. Yine İstanbul'un birçok bölgesinde olduğu gibi Ayazağa'da da bu yağmurdan ne yazık ki nasibini alan birçok işletme varmış. Onların da yine dükkanlarını su basmış. Şu anda normal bir zannediyorum ki yine bir işletme, ancak önü tamamen çamurlarla kaplı. Burada çünkü birkaç saat öncesinde su baskını yaşanmıştı. Ve o su şu an boşaltılmış, ancak geride bıraktığı tahribatı görebiliyoruz. Fark ederseniz Tahir İnan, bu sokakta da elektrikler tamamen kesilmiş durumda. Çünkü yol taştığı için, o rögar kapakları taştığı için önlem amaçlı buradaki ışıkları da, hatta elektrikleri tamamen kesmiş durumdalar. Şu an biraz ileriye gittiğimiz zaman yine karanlık olduğu için çok göremiyoruz, ama kameranın ışığından gördüğüm kadarıyla birçok çöpün, yine o atıkların yağışla birlikte alt kısımda rögar kapaklarının olduğu noktada biriktiğini de söylemek mümkün. Tabii ekipler çıkarmışlar elbette. Böyle köşelere doğru bırakmışlar ki rögar kapağı biraz daha açılsın ve rahatlasın, buradaki su birikintileri gitsin diye. Şu an bulunduğumuz yolda aslında şu an tamamen su birikintisiyle kaplı. Yine bu noktada çalışanlar tahmin ediyorum ki yine bir sıkıntı olmuş. Bu noktada işlemlerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Sizde bir tahribat var mıydı? Yolda kaldınız mı? Neler yapıyorsunuz şu an?
1: Babamla çalışanı zor çıkarttık dışarıdan.
0: Nasıl? Tekrar söyler misiniz?
1: Babamla içeride çalışan bir arkadaş vardı. Zorla çıkarttık.
0: Yani şu an durumları nasıl?
1: Şu an iyi durumlar. Yani şu seviyeye kadar gelmiş.
0: Zaten izlerini de görebiliyoruz. Şuraya kadar su gelmiş, doğru mu?
1: Bir açayım istiyorsan.
0: Bir bakalım, aynen. Babanızla çalışanını nasıl kurtardınız içeriden?
1: Zorla çıkarttık. İki taraftan bastırıp 3-4 kişi öyle çıkarttık.
0: Şimdi aslında bu noktada da yine işletmeler alt tarafta kaldığı için ne yazık ki kolayca su basabiliyor. Bu işletme de onlardan bir tanesi, geçmiş olsun diyelim. İçeride neredeyse 1 metreden fazla bir su birikmiş. Çünkü yolun oldukça altında kalan bir işletmeden olduğunu söylüyoruz. Ki kaldırımla eşdeğer bir su birikintisinin olduğunu söylüyoruz. Şöyle gösterelim. Kaldırımın da altında kalan bir yer. Yani su birikintisi kolayca bu kaldırımdan o noktaya girebilir. Ve bu şekilde aslında dükkanları, esnafları ne yazık ki mağdur edebilir. İlerleyelim yine, kameranın ışığıyla gördüğümüz görüntüleri sizlerle paylaşalım. Yol tamamen aslında çöplerle kaplı. Rögar kapaklarının açılmasıyla birlikte de gördüğümüz kadarıyla anlatıyoruz. Ancak söylemiş olduğumuz gibi sabah saatlerinde asıl tahribat, İstanbul'daki o mağduriyet sabah saatlerinde gün yüzüne çıkacak diyebiliriz. Şu an zaten oldukça kötü durumda. Bu yolun da yine trafiğe kapandığını sizlerle paylaşalım. Tamamen elektrikler kesilmiş. Trafik ışıkları da aynı zamanda burada birkaç noktada trafik lambaları vardı. Onların da kapatıldığını ve yolun uzmanlar tarafından, yine ekipler tarafından hem sokağın girişinin hem de çıkış kısmının araçlar konularak kapandığını söylemek mümkün. Tabii az önce de vatandaşımızla konuştuk. Hem babasını hem de yanında çalışan vatandaşı zor çıkardıklarını söylemişlerdi. Çünkü su birdenbire yükselince ne yazık ki içeride kalan vatandaşlar bu konuda zorluk yaşayabiliyorlar. Neyse ki yağmur hızlı bir şekilde etkisini gösterse de çevredekilerin müdahalesiyle birlikte kolay şekilde önlemler alınmış. Şu an zaten dükkanlardan çıkarılan ürünleri, halıları görebiliyoruz. Zannediyorum ki geçtiğimiz saatlerde yine burada duran işletmeler de sular altında kalmıştı. Tabii şu an saatlerimiz artık gece yarısını gösterdiği için birçok vatandaş artık buradaki düzeltmeleri, işletmelerinde olan durumları düzeltmek için sabah saatlerinde yine devam edecek.

Nereden ancak şu an itibariyle artık sokak sessizliğe bürünmüş durumda. Arkasında ise bu şekilde büyük bir tahribat bırakmış. Sadece İstanbul'un Anadolu yakasında değil, hem Avrupa yakasında hem de birçok bölgesinde, birçok lokasyonda aynı manzaralarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Aslında şu an İstanbul'un geldiği noktayı görüyoruz. Sadece bir gün yağışın etkili olmasıyla birlikte gelinen nokta bu şekilde. Birçok işletme görüyorsunuz açık bırakıp gitmişler zaten. İçerisinde birçok ürün var, emek var aslında. Zannediyorum ki sanat atölyesi. Her şeyin yerlerdeki ürünlerin de yine mahvolduğunu görebiliyoruz. Tabii belli bir saate kadar buradaki esnaflar düzeltmeye çalışmış ancak yine paspas yardımıyla da içerideki o çamuru atmaya çalışmışlar ancak saatler geç olduğu için sabah devam etme kararı aldılar. Çünkü caddedeki elektrikler de tamamen kesildi. Bununla birlikte tabii dükkanlardaki elektrikler de yok. Haliyle içeride bir su birikintisi olsa bile müdahale edemeyeceklerdi. Birçok binanın girişinde de yine o tahribatı görüyoruz. Aslında terk edilmiş bir sokağa dönmüş durumda. Şu an Ayazağa'dan aktarıyoruz görüntüleri. Sanki aslında günlerdir kullanılmayan, uğranmayan böyle terk edilmiş bir mahalle olduğunu söylemek mümkün. Kameranın ışığı sayesinde hem sizlerle hem de izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Ancak korkunç görüntülerin olduğunu da yine sizlerle paylaşalım. Vatandaşlar ellerinden geldiğince çıkarmışlar ancak elektriklerin olmaması nedeniyle de tabii sokaklara bırakmışlar. Kimi dükkanını açık bırakıp gitmiş. Yine ekiplerin burada kontrollü bir şekilde dükkanları kontrol ettiklerini ve aslında göz kulak olduklarını da söylemek mümkün ancak görmüş olduğunuz gibi bir araç da yine zannediyorum ki o yağışta yolda su birikintisiyle birlikte mahsur kalmıştı. Şu an rögar kapakları açılınca o su gitmiş ancak aracın bir kısmının kaldırımda olduğunu bizler de görebiliyoruz. Yollar tamamen çamura dönmüş durumda. Sanki İstanbul değil de aslında çok farklı bir yerde gibiyiz. Şu aracı da gösterecek olursak aslında aracın tekerinin üstüne kadar bir su birikintisi varmış. Çöplerden de onu anlayabiliyoruz yine. O su birikintisi gidince elbette o tekere giren ya da kaputuna giren pislikler, o çöpler kalmış. Tabii su çekilince asıl tahribat belli oluyor. Şu an yolun karşı tarafına da baktığımızda sanki İstanbul değil gibi aslında. Çok kötü bir durumda olduğunu sizlerle paylaşalım. Aslında bir önceki yayınımızda buraya girmemize ekipler izin vermemişlerdi. Şu an itibariyle artık kontrol altında olduğunu, yani herhangi bir elektrik kaçağının olmadığını söylediler. Ve bu noktada da bizlerin de artık girmesine izin verdiler. Aslında tahribatın oldukça büyük olduğunu söylemek mümkün. Zannediyorum ki su arabanın üstüne kadar geldi. Çünkü bir metreye ulaştığını söylemişlerdi. Zaten çamurlardan da anlaşılıyor. Yine oldukça her yerin çamur olduğunu söylemek istiyorum. Bununla birlikte birçok işletme, yine Senat şu tarafı da gösterecek olursak, birçok işletme kapılarını açmak durumunda kalmışlar. Çünkü kapıdan içeriye, kaldırımla aynı hizada olduğu için kapıdan içeriye kadar o çamur yağmur suları girmiş ve içerideki bütün eşyalara neredeyse zarar vermiş. Hatta oldukça yürümekte de zorlanıyoruz. Yerlerde çok ciddi bir şekilde çamur var. Ve birçok işletmenin ne yazık ki elektronik eşyaları da bu noktada zarar görmüş durumda. Bu durum aslında, şurada da bir motor var. Senat gösterebilirsen. Evet, aslında o yağmurun şiddetiyle birlikte sürüklenen bir motoru da görüyoruz. Zannediyorum ki artık ekipler bu noktada önlem almak amaçlı herkesi çıkardılar ve vatandaşlar ne motorunu çıkartabildi bu noktadan ne de araçlarını çekebildiler.
öylece bırakıp giden vatandaşları görüyoruz. Çünkü ciddi bir şekilde mağazaların olduğunu söylemiştik ki elektrik akımı da bu noktada oldukça fazlaydı. Birçok işletme vardı. Su aniden yükselince

Ekipler bu noktayı boşaltıp rögar kapaklar üzerinde bir çalışma başlattılar. Ve bu noktadan dolayı da aslında bulunduğumuz cadde boyunca bütün işletmelerin, burada yine restoranlar var, yemek restoranları var, hepsinin aslında mahvolduğunu, ziyan olduğunu da söylemek istiyorum. Sadece bir gün yağan bir yağıştan bahsediyoruz. Şu karşı yolları da karanlık olduğu için göremiyoruz, ancak kameranın ışığıyla görebiliyoruz. Zannediyorum ki şöyle karşıya geçebilirsek Senat. Yollarda böyle balçık gibi olmuş çamurdan dolayı. Hem bu taraf hem de yolun karşı tarafı büyük bir tahribata uğramış. Hatta yol boyunca yürüsek bile eminim ki birçok yer yine aynı manzarayla karşı karşıya kalmıştır. Birçok aracın, yine şu aracı da gösterecek olursak, zannediyorum ki yine yağıştan etkilenen bir araç. Evet, mantarın üzerine çıkmış zaten. Yağmurun şiddetini, burada ne kadar suyun birikip araçların ne hale getirdiğini, savurduğunu da görebiliyoruz. Vatandaşlar tabii hiçbir şey yapmadılar. Çünkü ekipler tarafından bu bölge zaten boşaltıldı herhangi bir riske karşı. Şimdi bizler akşam saatinde sizlere ve izleyicilerimize aktarıyoruz. Ancak o ilk günün ışıklarında asıl ziyan olan aslında birçok şey gün yüzüne çıkacak diyebiliriz. Şu an yine kameranın ışığıyla ilerleyecek olursak daha kim bilir neler vardır. Ancak bu tarafa çok gitmeyelim istersen Senat. Şu karşı yoldan anlatmaya başlayalım. Çünkü kaldırımlar değil, sadece yollar da balçık böyle çamurdan dolayı. Ayağımızı yani kaldırırken de zorlanıyoruz, yine yürümekte de zorlanıyoruz. Hem de ışıkların olmaması nedeniyle size yine de bu bölgedeki aslında harabeye dönmüş resmen. Sokak, yol boyunca her yer mahvolmuş durumda. Şu anda bir parkın içindeyiz zannediyorum ki, yine oturma alanları var. Bunlar da yine yağmurdan etkilenmişler. Bankın altında aslında kocaman bir taş var. O bile yağmurun şiddetiyle kalkmış durumda. Yine çöp kovaları devrilmiş. Bir taraftan da şöyle biraz daha ileri gidersek Senat, daha detaylı gösteririz. Burası aslında İstanbul'un birçok bölgesinden daha fazla etkilendiğini de söyleyebiliriz. Ayaz Ağa'nın diğer bölgelere göre biraz daha tahribata uğradığını söylemek mümkün. Bizler tabii gördüğümüz kadarıyla yine sizlerle paylaşmaya devam edelim. Gittikçe yine görebiliyoruz kameranın ışığı sayesinde. Dediğimiz gibi aslında şu anda, hatta bu noktada yine su birikintisi var. Hemen şöyle çok da girmek istemiyorum aslında ekipler, çünkü tehlikeli olabileceğini söylediler. Şöyle bu tarafa doğru ilerleyelim istersen Senat. Aslında kocaman taşların bile bu yağmurdan etkilenip devrildiğini görmüştük. Yine bir sürü scooter da bu bölgede devrilmiş durumda. Sanki hani bir günde değil de böyle bir haftadır yağış var gibi İstanbul'daki bu bölge etkilenmiş. Sadece işletmeler değil, yine araçlar da terk edilmiş bir şekilde bu noktada duruyor aslında. Ve birçok motor görmüştük, yine bu noktada da bir motor var, o da yine devrilmiş. Şurada da zannediyorum ki bir ağaç devrilmiş, ancak tabii bu ağacın nereden geldiği şu an için belli değil. Sadece sürüklenerek bu bölgeye getirilmiş, gelmiş. Tahribatın oldukça büyük olduğunu söyleyelim. Ayaz Ağa'da durum bu şekilde. Ne yazık ki içler acısı. Sadece bir günlük bir yağışla bu hale gelen bir yerden bahsediyoruz. Birçok çöp yine. Bunun yanı sıra aslında işletmelerdeki birçok içecek de tamamen açılmamış içecekler. Kolileriyle birlikte dışarıya taşmışlar. Yine o görüntüleri de görüyoruz. Birçok aslında markette bulunan elektronik dolaplar, içeceklerin bulunduğu o dolaplar da ne yazık ki devrilmiş durumda ve içindeki de birçok malzeme sokaklara saçılmış durumda. Bizler de ilerledikçe daha net bir şekilde görüyoruz. Açıkçası önceki yayınlarımızda da yine göstermiştik, ancak böyle bir sokakla ilk defa karşılaştığımızı söylemek mümkün. Tabii ekiplerin izniyle birlikte girdik bu caddeye. Bununla birlikte de açıkçası bu kadar yoğun bir şey beklemediğimizi söyleyelim. Sadece araçların kaldığını söylemişlerdi.

0: Bu araçlar kalmış ancak sahipleri haber verince buradaki araçları çıkarttıklarını söylediler. Sadece araçlar değil, işletmelerin de halini göstermeye çalıştık. Bunun yanı sıra yol boyunca birçok işletme var. Sadece marketler değil, restoranlar, yine birçok atölye ve aslında mağazalar da bulunuyordu.
1: Merve, şimdi ne sular duruma geldiğini... çekilmiş, o bölgeden çekilmiş. Çok özür diliyorum. Ekiplerin çalışması devam ediyor ama belki yakınları ya da aracı iş yeri o bölgede olanlar vardır. Şimdi merak ediyor olabilirler. Tam olarak hangi cadde, tam neredesin şu anda?
0: Ayazağa tam caddesini birazdan sizlerle paylaşayım. Hı hı. Tam çünkü biz de aslında birazdan sizlerle paylaşacağım onu. Çünkü ciddi bir şekilde tahribat var. Eminim ki izleyicilerimiz de merak ediyordur. Hemen onu da birazdan sizlerle paylaşacağım. Ancak söylemiş olduğum gibi bugün yaptığımız yayınlarda en dikkat çekici yayınlardan bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sanki kullanılmayan ya da böyle aylardır uğranmayan bir caddeye, bir sokağa dönüşmüş durumda. Ki tahribatın oldukça büyük olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Buradaki vatandaşların aslında haberlerinin olduğunu düşünüyoruz. Çünkü iç kısımda, yani sokağın girişinde bekleyen birçok vatandaş var. Onlar da yine bu noktadan araçlarını aldırmak için çekici çağırıyorlar. Ki bir önceki yayınımızda da yine röportaj yapmıştık. Araçlarını almak için geldiklerini söylemişlerdi. Ancak bazıları da tabii sabah gelip kendileri görmek istiyorlar anladığım kadarıyla. Birkaç vatandaş yine girişte bekliyorlar. Şu anda aslında bir uyarı geldi. Elektrik kaçağı olabileceğine dair çıkmamız isteniyor elbette bu noktadan. Çünkü bazı işletmeler zannediyorum ki kendi elektriklerini açmışlar. Aslında yasak olduğunda belirtelim. Hemen sağ tarafta bir işletme zaten açmış. Ancak açılmaması gerekiyor. Yine ekipler bu noktadan uyarılarını yapıyorlar. Elektrik kaçağı olabilir. Kesinlikle açmayın. Şartellerinizi kapatın diyorlardı. Zaten bununla birlikte de sokağın da elektrikleri kesilmiş. Ancak zannediyorum ki jeneratör yardımıyla açmış olmalılar. Ama yine de tehlikeli olduğunu belirtelim. Bizler tabii ilerleyen dakikalarda da yine bu noktadaki gelişmeleri, çalışmaları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Diyelim ve sözü size bırakalım Tahir'le.
1: Merve, teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgilerden dolayı. Lütfen sizler de dikkatli olun. Ekipler de uyarıyor zaten sürekli. Baskınlar, su baskınları, taşkınlar devam ediyor. Sel hala bazı bölgelerde yeni yeni harekete geçebilir ama o su birikintilerinde elektrik kaçakları nedeniyle acı olaylar yaşanabiliyor. O yüzden lütfen sizler de dikkatli olun. Sizlere kolaylıklar dileyelim. Merve İzci Özmen kameraman arkadaşlarımız yine Kadir sahadaydı. Nuray sahadaydı. Gece boyunca onların haber nöbetleri sürecek şüphesiz ki. Şimdi onların yayın yaptığı bölgelerde aslında o tehlikenin şimdilik sona erdiği görülüyor ama gün boyunca bizler o bölgelerde maalesef çok acı olaylara da şahit olduk. O baskınların yaşandığı, vatandaşların o su taşkınlarında, selde yaşadığı zor anları da arkadaşların derlediler. Şimdi onların biraz da önce ekrana getirdiği yerlerde gün boyunca neler yaşandı? Arkadaşlarımız sahada haber nöbetini sürdürüyor. Biz stüdyodaki haber nöbetini noktalayacağız. Sinan Tatlı'ya devredeceğiz ama önce İstanbullular neler yaşadı ona da bakalım. Büyük geçmiş olsun.

0: bugün yağan yağış yaklaşık metrekare 200 kilonun üzerinde. Bu ne demek? Yani Cumhuriyet tarihinde ölçebildiğimiz kadarıyla en yüksek yağış oranına denk gelen bir rakamdan bahsediyoruz.
1: Cumhuriyet tarihinin en yüksek yağışı düştü. İstanbul sele teslim oldu. İstanbul Valisi A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
0: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, trafiğe ne kadar çok özel araçla çıkarlarsa hem arama kurtarma ve buna benzer çalışmalara

0: şiddetini artırmaya devam ediyor. Her geçen dakikada, her geçen saatte şiddetini artırıyor ve şu anda bizler de Sarıyer Ayazağa'da olduğumuzu tekrardan belirtelim ve bulunduğumuz noktada trafiğin kilit olduğunu söyleyebiliriz ve burada yolların da bozulduğunu, tabii o suyun şiddetiyle birlikte yolların bozulduğunu, zaman zaman kazaların meydana geldiğini söyleyebiliriz.
1: Mahsur kalan vatandaşlar bağlanan halat yardımıyla kurtarıldı. Göle dönen sokaklarda araçlar selde sürüklendi.
2: Aldı vallahi, hepsini götürdü bak. Hepsini götürdü.
1: Vatandaşların halatla kurtarılma anları ise çevredekilerin kameralarına yansıdı.
3: Yollarda bebe ekiplerinden çok çekicileri görüyoruz desek yeridir. Çünkü hem bulunduğumuz bölgede vatandaşlar araçlarına mahsur kalıp sonrasında araçlarını bırakıp giden vatandaşların aramaları sonucunda gelen çekiciler var. Hem yine il dışından bu noktalara gelen çekiciler var. Fakat bu kapsamda şu an için en azından bulunmuş olduğumuz bu noktada, yani Vadi İstanbul'un hemen önündeki bu lokasyonda henüz bir çalışmanın başlamadığını söylemek mümkün.
1: Farklı bir noktadaysa bir İETT otobüsü göle dönen yolda mahsur kaldı. Otobüsün içi de sular altında kalırken vatandaşlar can havliyle otobüsün üzerine çıkmaya çalıştı.
4: Buyurun arkadaşlar. Yani vatandaşlar otobüsün üzerine çıkmaya çalışıyorlar. Otobüs iyice suda olmaya başladı.
1: Mertel metro istasyonu yakınlarında bazı vatandaşlar su baskını nedeniyle mahsur kaldı. Vatandaşlar iş makinesinin kepçesi yardımıyla kurtarıldı. Ortaköy'de ise Ulus istikametine çıkan Portakal yokuşunda istinat duvarı çöktü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken caddede trafik durdu. Sarıyer'de etkili olan sağanak nedeniyle bir alışveriş merkezini su bastı. AVM'nin otoparkını su basarken yürüyen merdivenlerden de yoğun şekilde su aktı. Alışveriş merkezi tahliye edilirken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Aynı noktada etkili olan yağışın ardından deniz suyu kıyıya vurdu. Kıyı kesiminde denizle kara birleşirken deniz suyunun karaya kadar ilerlediği görüldü. Esenler'de ise suyla dolan yollarda park halindeki bazı araçlar suya gömüldü.
5: Çok yoğun dere taşıyor. Gördüğünüz gibi bu araba beline kadar.
1: Sağanak nedeniyle Arnavutköy'de bulunan Ali Bey Deresi yola taştı. Köprü üzerinden taşan sular okul bahçesine doldu. İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli, hamile, gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayıldı. Motosikletlerin trafiğe çıkışları 14 Ekim Çarşamba günü saat 21'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandı.

İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Saatler 03 oldu. Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri aktaracağız elbette. A Haber ekipleri nöbetlerini sürdürüyor. Sel bölgelerinde Mustafa Kadir Mercan Kağıthane'de, Nuray Korkmaz Sarıyer'de, Merve İzci Özmen Ayazağ'da bizi bekliyor. Ancak önce sabah saatlerinden bu yana neler yaşandı ekrana getirelim, sonrasında devam edeceğiz.

Suya kapılan kadın metrelerce sürüklendi. Ölümün eşiğinden döndü. Sağnak yağış mega kenti felç etti. Yollar dereye döndü. Araçlar mahsur kaldı. Peş peşe yapılan uyarıların ardından İstanbul'u sağanak ve fırtına vurdu. Mega kentte metrekareye düşen yağış miktarı 95 kilograma ulaştı. Sağanak cadde ve sokakları kısa sürede göle çevirdi. Trafiğe çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Günün en çarpıcı karesi Esenyurt'ta kayda geçti.